0: pek tabii CHP'lerin pek de içine sinmeyen, hem içeride olanların dışarıya bakışı, sonrasında içerideki dışarıdaki değişimi, sonrası tekrar bir bakış falan tabii hoş görüntüler değildi ama bayramın ikinci günüydü. O bankta otururken bir kısa bir basın toplantısı oldu. Orada da dedi ki bayramın dördüncü günü konuşacağım, açıklayacağım dedi. Bayram dördüncü gün
1: Açıkladı
0: beklendi.
1: mı?
0: Hayır.
1: Ya işte kamuoyu bunu
0: Hayır,
1: merak ediyor.
0: açıklanmadı.
2: Bence
0: Yani, şey,
2: açıklamaz.
0: o, yani açıklamadı ve işte o yüzden şimdi arınma dediğiniz zaman arınma karşınızdakini kirli diyorsun. Kirlenmiş, yozlaşmış,
1: Tabii,
0: pislenmiş.
1: tabii.
0: Hatta Kemal Kılıçdaroğlu o bankta otururken bir ifadesi oldu sanırım. Tam oradaydı zannedersem. Yani şimdi yargıdan bu karar çıkmasaydı ağzımı bile açmayacaktım gibi bir şey söyledi. Onu da çok anlayamadım ben mesela. Yani sen ya da sizin tarafınız bu kadar kesin bir şekilde mahkemeye başvurdunuz. Kendinizden emin değil miydiniz? Yani mahkemeye bir şüpheyle mi başvurdunuz? O da mesela enteresan bir cümleydi. Kıvan
1: Ama o
0: Kılıçdaroğlu'nun...
1: şöyle yani yargı kararına saygılıyım.
0: Ama
1: Yani yargı eğer
0: evet ama evet ama
1: benim
0: Kemal
1: başvurumu
0: Kılıçdaroğlu'nu da çok uzun
1: öyle mi?
0: yıllardır, kaç yıldır CHP'de genel başkanlık yaptığı siyasetçilik döneminden biliyoruz. Yargı kararlarına o kadar saygı da duymadığını biliyoruz. Senin bahsettiğin minvalde Faruk
1: Evet.
0: Aksoy. Hatta adalet yürüyüşü yapmış birinden bahsediyoruz. Türkiye'de adalet olmadığını, yargının işlemediğini, fonksiyonlarının
1: Vallahi
0: bozuk olduğunu
1: yürüdü.
0: söylemiş
1: Ankara'dan
0: birinden bahsediyoruz.
1: İstanbul'a kadar
0: Evet,
1: yürüdü
0: yürüdü de
1: yani.
0: yani
1: Adalet
0: başarılı
1: yürüyüşü
0: çok.
1: sıcakta.
0: Evet, o yani, takdire de şayan bir şeydi.
1: Evet,
0: Ben
1: çok
0: yürüyemem
1: önemli
0: şahsen yani.
1: bir şeydi yani.
0: Evet.
1: Çok önemli bir şeydi.
2: Öyle.
0: Şimdi hal böyleyken günün sonunda bir yerde konuşmaya başlamasını bekliyorsunuz. Mesela bayramın dördüncü günü herkes gerçekten geçti televizyonun karşısında bekledi. Değil mi? Yani bu en azından o kurultayda ne olduğuna dair yeni bir şey. Bizim televizyon ekranlarında konuşmadığımız, Ankara gazetecilerinin kulis bilgileriyle öğrenmediği ve dava dosyalarında yazmayan, bizim yeni öğreneceğimiz içeriden yani
1: Evet.
0: sıfır kaynaktan, merkezden, ortadan biz birkaç tane en azından cümle bekledik ama yeni bir şey çıktı. FETÖ.
1: Çıkmadı. Çıkmadı diyorsun yani.
0: Tamam, İhsan Aktaş'ın söylediği gibi bir öz eleştiri ve özür vardı. Bu samimiyet göstergesidir. Seçmene yönelik. Bu arada seçmene dönük olarak bir siyasetçiden bahsediyoruz ve genel başkanlığa dönüş. Her ne kadar kendine partiyi arındırma gibi bir misyon yüklese de sonuçta siyaset yapıyorsun ve siyasetçi toplumla konuşması gerekir. O kadar az konuştu ki son bir aydır herhalde 3 ya da 4 o arınma çağrısıyla beraber.
1: Evet.
0: 3 sanırım ya da 4 hatırlayamıyorum, o kadar az. Ama Özgür Özel'in sayısını bilmiyoruz. Konuşuyor.
2: Fakat şöyle kimin cümlelerini konuşuyoruz? Az konuşan.
0: Evet ama arıyoruz. Arıyoruz. FETÖ örneği. Yani mesela FETÖ meselesi çok ciddi bir iddiadır. Eğer içini doldurmazsanız tavsar. Haliyle bugün gerçekten tarihin, yani Türkiye siyaset tarihinin en enteresan günlerini yaşıyoruz. Yani
1: ya
0: düşünün
1: ya.
0: Özgür Özel tarafı çıkıyor. Sen diyor 15 Temmuz'da işte tankların arasından yürüdün, geçtin, işte Özgür Özel o zaman meclisteydi, direniyordu. Şimdi
1: evet.
0: Hani kaderin cilvesi mi diyelim, 10 yıl sonra neler konuşuluyor? Hani AK Parti cephesinin Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük eleştirileri bugün Özgür Özel cephesi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da onları FETÖ'cülükle suçluyor. Ama içini doldurmadığınız zaman tabii
1: Yalnız
0: böyle...
1: sen bu kıyaslamaları ve örnekleri verince İhsan Aktaş bir gülümsüyor. Yani böyle bir mutlu oluyor tabii.
2: Yok, mutluluk
0: Yok,
2: değil.
0: Kaderin cilvesi
2: Şöyle.
0: dediğim için gülüyordum.
2: Evet,
0: Sonuçta bakın hani yani Kemal Kılıçdaroğlu da adalet yürüyüşü diye yola çıkmış ve Türkiye'de yargıyı çok eleştirmiş biri olarak dönüp sonuçta Türkiye'nin yargısına muhtaç olmuş ve aradığı adaleti, hakkı hukuku o kapıda aramış biri. Aslında yargının, hukukun hepimize ne kadar lazım olduğu, ne kadar aslında içini boşaltmamamız gerektiğine dair de bir örnek. Yarın öbür gün Özgür Özel'in
2: belki
0: de başına
2: de,
0: gelebilir.
2: Belki de bugünler için
0: Özgür Özel de yarın mahkemeye
1: Doğru.
0: gidebilir.
1: Doğru.
0: Bunlar
1: Herkes
0: hani
1: gidebilir
0: hakikaten
1: yani.
0: önemli şeyler. Ama günün sonunda söylediğiniz şey. Ya şimdi bugüne kadar evet, Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan konuşmadı. Belki milletvekili seçilmediği için konuşmuyor. Bilmiyoruz. O yüzden MYK'dan bugün itibariyle birileri konuşmaya başlayacak mı? Örneğin Bülent Kuşoğlu, Sayman. Hesaba kitaba bakacak bundan sonrası. Doğru mu? Çünkü esas mesele para. Değil mi? Rüşvet alındı, rüşvet verildi,
1: yani
0: delegeler vesaire.
1: Arınmaktan, arındırılmaktan bunu anlıyoruz.
0: Evet.
1: Ama böyle bir şey anlıyoruz yani.
3: Faruk arınmak ya neyse.
2: Belki temiz siyaset
0: diye.
1: Şimdi mesele şu. İhraç. Burası önemli. Yani parti meclisi var yok, o ayrı bir konu. Ama MYK'sını 18

0: 19 kişi kendisiyle beraber Kılıçdaroğlu MYK'yı açıkladı. Müslüm Sarı Sözcü. Bu ekip, yani şu CHP yönetimi kimi CHP'den ihraç edecek? Arınma demek Ekrem İmamoğlu'ndan, Özgür Özel'den, ama bu daha ekip doğrusu İmamoğlu grubu diye tanımlanan, tarif edilen gruptan onları CHP'den göndermek midir?
1: Arınmak mıdır? Soru yanlış soru. Ama yanlış soru. Yani

0: Şu kimse çok net.
1: Kimseyi ilaç etmiyor.
0: Hayır, ben
1: ki.
0: Soruyu net soruyorum. Yani soru
1: ama
0: şu.
1: İlaç etmiyor. Sen diyorsun
0: peki,
1: ki bu ekip kim ilaç edecek?
0: Mehmet Bey, arınmaktan
1: kardeşim,
0: ne anlamadım?
1: Bak şimdi bu ekip...
0: Biz geleceğim,
1: şimdi,
0: hemen
1: bak,
0: geleceğim.
1: Farukcuğum, biz şimdiye kadar kendi iş denetlememizi yapmadık kardeşim. Tamam mı?
0: Kendi?
1: İş denetlememizi yapmadık. Biz denetlemeyi Adalet ve Kalkınma Partisi ya da savcılar hakimlere bıraktık.
0: Ne zamandır?
1: Özgür Bey zamanında.
0: Heh, o zaman...
1: Yani arınma, belediye hakkında, Beşiktaş belediye hakkında hayır, bir olay olduğu zaman 50 tane avukat gönderebiliriz, araştırırdık. Önce biz karar veririz.
0: Sevigen, sorucu,
1: suçlu mu değil mi?
0: Gidelim.
1: Biz buna bakmadık kardeşim. Biz bekledik yargıyı. Niye bekliyorsun yargıyı ya? Sen baba değil misin? Genel başkan değil misin? Oğlun eve cebinde para getirdiği zaman nereden buldun bu parayı sormaz mısın? Hmm. 80 milyon lira maaş alıyorsun, 350 bin liralık evde nasıl oturuyorsun diye sormaz mısın Faruk? Sen bu partiyi mi koruyacaksın, arkadaşlarını mı koruyacaksın?
0: O zaman söylediğim neden
1: şimdi ben de diyorum ki bu
0: ki?
1: Komisyon, hayır bu arkadaşlar komisyon kuracaklar. Kardeşim onların yapamadığı komisyonları. Ya Ekrem Bey niye toptan suçlu
0: ya,
1: diyelim? Bu belediye başkanlarımız suçlu değil ki
0: onun
1: bizim gözümüzde.
0: Onun için geliyorlar sorusu değil mi bu?
1: Ha, içerideki belediye başkanları suçlu değil ki daha gözümüzde. Daha bunlar iddia. Mahkeme yargı kararları vermemiş. Bir kısmı çıkıyor. Bir kısmı da çıkacak. Ama parti bu arkadaşlara sahip çıkmadı Farukcuğum. Önce biz bak komisyon kuracaktık. Elimizde hukukçular var. Elimizde milletvekilleri var. Bunlar çok uzman. Ya Celal Doğan'ı anlattım size. Hakkında küçücük bir olay çıktı. Orhan abi de hatırlar. Şaibeli dediler ki Tantan'la bir
0: geldi.
1: Kavgası.
0: Tantan tekrar ben şuradayım. Yani soru önemli değil. Hayır soru önemli değil. Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki
1: evet.
0: Biz bu partiyi arındıracağız.
1: İşte ama bunu
0: Kemal
1: komisyon kurarak
2: yanıt vereyim mi?
0: Efendim?
2: Yanıt vereyim mi?
1: Komisyon evet, kurarak.
3: Ben de vereceğim. Evet,
1: bir saniye. Suçlu mu değil mi diye önceden.
0: Orhan bir abiden bir yanıt alalım.
3: Tamam. Ya sor yani, bana soruldu da.
0: Geleceğim hemen burada, geldim.
2: Evet. Bir önce Tuğba Hanım'a. Lütfen Tuğba Hanım'a.
0: Peki. Lütfen. Dur Tuğba Hanım. Tuğba Hanım. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu kadro CHP'yi arındıracağız derken tekrar ediyorum. İmamoğlu, Özgür Özel ve o yenilikçi denilen ya da ne derler? Yani bir isim bulamıyorum. Hani bu isimleri partiden uzaklaştırmayı mı kastediyorlar? Nedir arınma?
3: Bir kere şunun altını çizelim. Bu oluşturulan Merkez Yönetim Kurulu butlan kararı sonrası tedbiren kurulmuş. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında kurumsal yetkilerini yerine getirmek üzere kurumsal bir yapıdır. Bunun altını çizelim ve tedbiren geçicidir. Yani Yargıtay kararı açıklanana kadar bu bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sonrası belirlediği işte parti meclisi ya da Merkez Yönetim Kurulu değil. Yine altını çizelim Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti tüzüğü diğer siyasi partilerden biraz daha farklı. Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti'de Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu gibi kavramlar varken Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi ayrı bir yapı, Merkez Yönetim Kurulu ayrı. Parti meclisi karar veren, Merkez Yönetim Kurulu da uygulayan bir yapı. Bunu da altını çizelim. Peki bu yapı ne yapacak? Yani diyoruz ya işte arınmama vesaire konuşuyoruz şimdi. Bir taraftan artık partinin işlemesi gerekiyor. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu tek başına bir lider olarak hukuki kararlarla, yargı kararıyla atanmış, tedbiren gelmiş bir genel başkan olarak bir şeyler yapması gerekiyor. Tek başına bireysel olarak yapamayacağı için de
0: doğru.
3: Bu geçici ya da işte önümüzdeki günlerde neticelenecek parti teşkilatını kontrol altına almaya çalışacak. Nedir bu? İlçe teşkilatları, mevcut teşkilatlarla ilgili belki bir yapılanma iletişim başlayacak. Parti meclisleriyle ilgili yine oradaki organları çalıştırılması için, parti organlarının çalıştırılması için yine bir hareketliliği sağlayacaktır. Tabii ki bence en önemli konu kurultay takvimini belirleyecek de bir kadro bu. Tabii ki bir taraftan da yine...
0: Ama şimdi kurultay dediniz ya. Yani kurultay,
3: o karar tabii ki Yargıtay'ın kararı bekleniyor.
0: Şimdi onu konuşacağız. Kurultay epey sıkıntılı bir durum.
3: Yargıtay çok önemli bir konu.
0: Şuna Nur Tuba Hanım, benim konuklarım bu konuda benden çok şikayet ederler. Hani ben böyle biraz tam fotoğrafı istiyorum. Yani arınacak CHP.
3: Tam şimdi oraya da geliyorum.
0: Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı. Özgür Bey, siz bu partide şunlar yaşandı. Mehmet Sevigen'in söylediği gibi siz de bunlara göz yumdunuz. Kendi iş denetlemenizi yapmadınız. Dolayısıyla partiyi mahkemeye düşürdünüz. Ve sizi partiden ihraç ediyoruz mu diyecekler? Bunu mu diyecekler?
3: Yani bu kadro diyebilir ama ben de şunu soruyorum. Hani bireysel olarak ben de siyasetle de yaptığım, uğraştığım süreçlerde. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dediğimiz sen ya başkan... Genel başkanlık yaptığı süreçte Ekrem İmamoğlu 2019'dan itibaren belediye başkanlığı yapmadı. Hatta Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na biraz daha geriye geldiğimizde o dönemde bu isimlerin olası işte disipline aykırı davranışları olmadı mı? Ben her defası dile getiriyorum. Şu anki mevcut durum Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağduriyeti, tamam bir mağduriyet var ortada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef...

0: Ne acıdır ki yaşanan hadiseler tatsız. Bütün siyasi partilerin aslında bugün konuştuğumuz konu hiçbir siyasi partinin kendi iç meselelerine, kendi iç dinamiklerine, kendi iç disiplin süreçlerine dışarıdan yargı kararı bana göre gerçekten doğru değil. Ama ne zaman doğru? Siz eğer bir siyasi parti olarak kendi iç merkez disiplin, merkez denetleme kurulunu aktif olarak çalıştırmazsınız. Bir genel başkan olarak Sayın Kılıçdaroğlu bugün işte tamam 2023'ten önce siz 13 sene boyunca genel başkanlık yaptınız. O dönemde şimdi FETÖ ithamıyla ilgili o gün ben çok şaşırdım gerçekten. O gün hepimiz bekliyorduk. Çok bilinmeyen ne söyleyecek? İlk kez söyleyeceğim şeyler söylendi. Baktık FETÖ
1: Merve
0: söylendi.
1: Merve Şükrü söyledi.
0: Ya 2012'de Faruk Bey.
1: Öyle mi?
0: 2012'de evet. Genel bir CHP genel merkezinde FETÖ'nün o imamlarını karşılayan konuk eden kimdi? Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi? Yani bunlarla ilgili bir kronoloji çıkarırsak sanıyorum Sayın Kılıçdaroğlu çok daha fazla bu münasebet. Oo. Ve hele ki FETÖ zamanında hükümete karşı yapılan dille FETÖ'nün o dönemki yapılan siyasi dilini birebir uygulamıştır Sayın Kılıçdaroğlu. Bunları tek tek tabii ki. Bunu da ben söylemiyorum. İstihbarat bilgisi de değil. Tamamen arşivde çıkan
1: bu
0: söylemlerdir.
1: Bu söylediklerinizden elbette MHP bambaşka bir noktada. Sayın Bahçeli bu konuda çok yapıcı davranıyor. Çok yapıcı.
0: Kesinlikle yani, öyle olması gerekiyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni şurada bir hızlıca getirseniz arkadaşlar.
0: Ki parantez açalım.
1: Bir şey söyleyeceğim. Sonra konuşuruz ama Sayın Bahçeli'nin açıklaması. Bak şöyle diyor. CHP'nin patinaj yapmasının kimseye faydası yok. Bölünmüş bir CHP algısına şahit oluyoruz. Algı diyor ama.
0: Kesinlikle.
1: Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli. Kucaklaşma yerine kutuplaşma olmamalı. Demokrasinin hırpalanmasına izin verilmemeli. Yargıtay kararını bir an önce vermeli. Kurultayı konuşacağız ama siz MHP'ye çok yakınsınız. MHP'lisiniz hatta. Orada siyaset
0: yani
1: yaptınız.
0: Yani siyaset yaptım. Hiç.
1: Siyaset
0: dediğim de şu.
1: Evet. Ya, siyaset
0: Merkez yaptım. Yönetim Kurulu üyeli yaptım iki dönem.
1: Bu söyledikleriniz yani Kemal Kılıçdaroğlu eğer FETÖ sorgulamasına girerse bugünkü Özgür Özel yönetiminden daha çok şey.
0: Ha, bu arada benim kendisine. Kendi görüşüm bu.
1: Kendi
0: Milliyetçi Hareket Partisi
1: tabii.
0: De Devlet
1: Partisi'nin
0: görüşü değil.
1: Buradan biz yapılan konuşmanın ağır hatalı bir konuşma olduğu sonucuna mı varmalıyız?
0: Ya bana göre baştan sona Sayın Kılıçdaroğlu'nun ki 21 Mayıs'ta Sayın Bahçeli bu butlan kararı ardından hemen böyle Özgür Özel'in açıklaması sonrası çok önemli bir açıklama yaptı. Bir itidal çağrısıydı.
1: Evet,
0: belki
1: evet.
0: Tarafsız bir hakem gözüyle her iki tarafı da daha soğukkanlı, daha serinkanlı bir sürece davet etti. Bu çağrısı da bir partinin iç meselelerinden daha ziyade Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tam iç cephesini tahkimatını tesis ettiği bu süreçte, bu kırılgan süreçte buna sebebiyet vermemesi adına aslında belki de Sayın Bahçeli'nin talebi ve çağrısı buydu. Ama maalesef gördük ki hem Sayın Kılıçdaroğlu tarafı hem de Sayın Özgür Özel tarafı hiçbir şekilde Sayın Bahçeli'nin çağrılarına maalesef riayet etmedi. Ve bu sonuç
1: çok
0: işte söylediği
1: ederim.
0: Gibi. Evet.
1: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Anladım. Şöyle hızlıca konuları açalım, tartışalım. Zaten birçok başlığımız var. Şu konuyu konuşacağız. Efendim şimdi burada İki genel başkan, daha doğrusu eski...
2: Arınma konusunda ben de bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyleyin. Yani, ama soru şu, ihraç konusunda az önce sorduğum soruya bir cevap verin.
2: Buradaki icra konusunda ne yapabileceği konusunda hukukçular arasında farklılıklar var orada. Kimi hukukçu diyor ki bu tedbiren verilmiş hiçbir doğru dürüst hiçbir icra yapamaz şeklinde.
0: Yapsa da geri alınıyor.
2: Ya, yapsa da geri. Hep yapsa da yani bu... Kaldırıldığı zaman üzerindeki ondan sonra hepsinin anlamı kalmaz.
0: Boşuna
2: hepsine,
0: bir gerilim üretim.
2: Evet. Bu bakımdan bir kısmı yani Kılıçdaroğlu yanları da tam tersine diyor icra biz icra yapabiliriz şeklinde bir bakışı var onların. Yani buradaki ne doğru onu bilmiyorum ama burada benim saygın gördüğüm hukukçular aslında hiçbir şey yapamaz diye. Şeklinde görüş belirtiyorlar icraat konusunda.
1: Şey
2: yani partiyi tamamen değiştiremezler şeklinde. Yani bu
1: Orhan Bey size bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir şey. İstanbul'un eski belediye başkanı şu an cezaevinde tutuklu Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na yönelik ne dedi biliyor musunuz? Dahili bedhah kayyım diyorum ben ona. Şimdi dahili ve harici bedhahlar
2: Atatürk'ün
1: gençliğe hitabesinde geçer.
2: Evet.
1: Şimdi bu çok ağır bir eleştiri. Yani sadece hani dahili bedhah demek böyle gelişi güzel kurulmuş bir cümle gibi gelmiyor bana. Yani aslında dahili bedhah demek Atatürk'ün durduğu yerden vatan haini demek. Yani doğru. Gençliğe hitap eden bunu söylüyor Atatürk. Dahili ve harici bedhahlar diyor. Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na dahili bedhah kayyım diyorum ben ona diyor. Şimdi bu CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu bunu kendisine söyleyenleri ihraç eder mi etmez mi?
2: Şimdi burada ihraç mekanizmasını demin epey de konuşuldu oradan. Yani buradaki bir mekanizmanın nasıl işleneceği konusunda parti meclisinin karar vermesi gerektiği veyahut da onayının gerektiği konusunda bilgiler verildi. Buradaki Kılıçdaroğlu ben şeye dönüyorum. Nasıl arınacak bu? Kılıçdaroğlu'nun iddiası şu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden inşa edeceğim diyor. Yani uzun vadeli bir bakışla bunu söylüyor. Kurultayı, delegeleri toplu, yeni kurultayı, yeni kurultayı eski delegelerle değil yeni delegelerle toplamak amacıyla bunu söylüyor aynı zamanda. Mahallelerden başlayacak. Tabii ki öyle. Mahallelerden başlayacak. Delege seçimi gelecek ve bütün parti meclisleri, parti kurultayında yeni delegeler ortaya çıkıyor. Bunların hepsinin de Kılıçdaroğlu belirli ekibi, bu ekip o amaçla ekip zaten belirleyecek ve yeni bir kurultayla birlikte ihraç meselesi ancak o zaman gündeme gelebilir. Yani buradaki Kılıçdaroğlu'nun şimdi söylediği benim bugünden yarın ben bunu ihraç edeceğim değil. Zaten mümkün değil. Öyle bir şey yapamaz. Peki, yani istese bile yapamaz. Buradaki kurultayı...
1: Özür dilerim. Sayın Bahçeli'nin...
2: Bir yıllık bir süre bu.
0: Evet.
1: Bakırhan, Sayın Bakırhan, DEM eş genel başkanı. Bugün grup toplantılarında dediler ki Yargıtay bir an önce karar versin. Evet. Bunu nasıl yorumladınız? Ne demek istiyorlar?
2: Hepsi söylüyor aslında. Yani belki Yargıtay'ın ne karar vereceği konusunda hayır, ben
1: bir an önce diyorlar. Ha,
0: evet, bu tamam. Ne karar vereceği zamanlaması
2: ben,
0: açısından.
2: Ne karar vereceği konusunda olsa... ben bir fikrim yok doğrusu. Ama bir fikrim var. Başka bir fikrim var. Evet. Yargıtay'la ilgili. Yani bütün mahkemeler bir baktığınız zaman Yargıtay'ın neresi, kimler Yargıtay'ın hangi ceza kurulu, buna bakacak vesaire falan. Bununla ilgili bir durum orada söz konusu. Nereye gönderildi? Oranın yapısı nedir? Bilmiyorum. Mahkemede artık bu tür bir şekilde işlerine bakılarak bir şey söylenebiliyor. Ben burada Yargıtay'ın bir an önce karar vermesi şuna yarayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu düğümü kör düğümü daha doğrusu İskender Kılıcı'yla çözecek bir karar oradan çıkacak. Bir Yargıtay'ın karar vermesiyle bu yeni oluk yani başkanla seçilen atanmış başkanla seçilmiş başkan arasında meseleyi de çözmüş olacak. Belki de Özgür Özel ve arkadaşları parti içinde kendilerinde artık hiçbir yol yordam kalmayacağını görerek başka bir oluşuma gidecekler. Ama Yargıtay kararı bu bakımdan önemli.
1: Peki.
2: Bu bakımdan Merve önemli.
3: Şimdi yalnız şöyle yani Yargıtay kararı ayrı bir konu. O hukuken zaten tamam Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak gelişini de hukuki zemine oturtuyor. Ama az evvel Sayın Bakan önemli bir şey söyledi. Bence onu bir takip etmemiz lazım. Kemal Kılıçdaroğlu demin senin söylediğin gibi bana şu şunu demişti, bana şu şunu yapmıştı, bize şu şöyle olmuştu falan bunu yapmak istemiyor bence. Bir çok önemli bir ipucuydu. Yani biz kendi içimizde denetleme yapmadık. Bir saniye şunu söylemek istiyorum. Biz kendi içimizde denetleme yapmadık. Parti içinde denetleme, komisyonların kurulması, işte belediyeler, yerel yönetimler, belki iller, ilçeler, belki delegelerin. Şimdi bir taraftan da mevcuttaki delege yapısıyla ilgili de işte yok masak raporları istendi, biliyorsunuz SGK ile ilgili bir şeyler istendi ama bu dışarıda yani şey soruşturmanın devamı başka bir şey. Parti içinde bir mekanizma işletmek istiyor. Benim anladığım Kemal Kılıçdaroğlu arınma, arındırma derken gerçekten bir misyon üstlenmiş durumda. partinin kirlendiğini düşünüyor. Ama bu

0: burada karar verici. Evet, genel başkanım şu anda bu koltukta oturuyorum ama bu temizliği de ben yapacağım demiyor. Bu da içeride bir sürecin içerisinden, bir tahkikattan geçsin. Bizim iç sürecimiz böyle çalışsın ve günün sonunda seçmen de vicdanen rahatlasın istiyor. Doğru mu anladım ben sizin söylediğinizi?
1: Peki şimdi şu grup toplantısı, CHP'de grup toplantısı krizi, kurultaya döneceğim, kurultay meselesine bakacağız detaylı. Fakat bu grup toplantısı biraz enteresandı. Bir Armağan Hoca'ya gideyim çünkü hoca bize özellikle meseleyi bir tarif etsin. Biz üzerine olan biteni tartışalım, konuşalım. Bir kere burada CHP'nin genel başkanı Özgür Özel değil. Yani resmi olarak değil, Kemal Kılıçdaroğlu. Ama grupta konuşmayı Özgür Özel yaptı. Bu mümkün müdür? Kemal Kılıçdaroğlu'nun oraya gelmesi gerekmez miydi? Bütün bunlar nasıl oldu ve grup toplantısı bugün kalksa Kemal Kılıçdaroğlu oraya gelseydi, onun yanındaki milletvekilleriyle herhalde CHP genel merkezinde yaşanan görüntüler yaşanacaktı. Kızıl kıyamet kopacaktı, bir sürü hadise olacaktı. Ama şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde titrisi başka, görevi başka, söylemi başka bir dönem yaşanıyor. Yanılıyor muyum hocam?
2: Haklısınız. Buradaki bence temel sorun, yani bu sorunun teknik bir arka planı da var. Onunla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Ama yani önce bir siyasi analiz yapalım. Siyasi sorunları hukukla çözmek imkansız Faruk Bey. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
2: Yani siyasi partiler kanunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü, Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunun iç yönetmeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü, anayasa, mutlak buttan kararı, hukuk mahkemeleri, YSK. Şimdi bu arada hukukçular da her konuda anlaşamıyorlar ve genelde anlaşamıyorlar bu arada. Yani mahkeme kararlarının yorumlanması ve mevzuatın yorumlanması bakımından. Ama anlaşsalar dahi siyasi çatışmalar siyaset yoluyla çözülür. Hukuk yoluyla çözülemez. Bir kere zaten böyle bir sorunumuz var. Yani bu örnek olayda, işte bu meclis grubunun toplanması meselesinde de şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bildiklerimizden başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ama siyasi partiler kanununda tüzükte ve meclis iç grubunun yönetmeliğinde açık hüküm var. Milletvekili ise eğer gruba başkanlık edebilir. Milletvekili de ise meclis grubu kendi içerisinden bir başkan seçecek. Meclis grubu başkanı seçecek. Burada Kemal Kılıçdaroğlu... Ben meclis başkanı, pardon özür dilerim, CHP'nin meclis grubunun başkanı değil ama kendisi tek başına CHP'nin meclis grubuna başkan da tayin edemez. Yani şöyle bir şey olamaz. Özgür Özel'i istemiyorum ben, yerine Faik Öztrak meclisin grup başkanı olsun. Bunu yapamaz. Çünkü parti tüzüğünde ve iç yönetmelikte açık hüküm var. Ama şunu yapabilir. Belki de o yola gidecek. Özgür Özel'in seçildiği mutlak buttandan yanılmıyorsam 2 gün sonra, cumartesi günüydü, seçildiği bu grup seçimine bir itiraz oldu. Yani bunun usulüne uygun olarak yapılmadığı, daha önceden bilgilendirilmediği, gizli oy açık sayım ilkesine uygun bir şekilde yapılmadığı dair bir itiraz oldu. Kemal Bey grup başkanının usulüne uygun bir şekilde seçilmesini isteyebilir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Ama bu durumda seçim tekrar edilecek. Meclisteki durum, yani mesela bugün itibariyle 100'den fazla milletvekili Özgür Özel'le birlikte hareket etmekte. Dolayısıyla burada bir değişiklik olmadığı müddetçe, yani açıkçası kabaca, yani o milletvekillerin yarısı Özgür Özel tarafından Kemal Kılıçdaroğlu tarafından geçmediği müddetçe, kaç defa seçim yapılırsa yapılsın Özgür Özel CHP'nin meclis grubunun grup başkanı olacak. Bu yani
1: o zaman,
2: aslında siyaseten
1: o zaman,
2: bir şey değil ki.
1: Bu bir haftalık buyurun. Bir şey değil ki. Bu partiler her hafta grup toplantısı yapıyor. Şimdi evet. Önümüzdeki hafta mesela
2: gene
1: Ankara
2: yapacak.
1: Kulislerinde bir iddia var.
2: Gene olacak.
1: Deniyor ki
2: aynı durum
1: Kemal
2: diyecek.
1: Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapacak deniyor. İki tane CHP, iki tane grup toplantısı, iki tane başkan ya da grup başkanı, bir genel başkan. Hani böyle parti olur mu? Nasıl olacak o iş?
2: Tamam, araya ben oradan şuraya gelecektim. Şimdi hukuki durum bu. Siyasetense şöyle bir şey var. Yine hüküm tüzükte ve işte meclis grubunun yönetmeliğinde açık hüküm var. CHP'nin meclis grubunun grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışmak zorunda. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi bölüm

0: yürütmeyi genel merkez, genel başkanın elinde, meclis grubuysa Özgür Özel'in elinde. O meclis grubu katı var ya, CHP'nin meclis
1: Evet,
0: grubu katı,
1: evet, evet,
0: bir
1: evet.
0: tür kili genel merkez gibi çalışmakta. En son bayramlaşmada gördük biz. Yani bazı partiler gidip CHP genel merkezinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte ilgili yöneticisiyle bayramlaşırken, bazı partilerse işte CHP meclis grubunda bayramlaşıyordu. Bir
1: Evet,
0: tür
1: evet.
0: tabiri caizse eş başkanlık sistemi gibi bir şey. Bu bizim siyasi partiler kanunumuza, siyasi kültürümüzde bunun bir yeri yok. Ve Özgür Bey'in meclis grup başkanlığını bir tür alternatif eş genel başkanlık gibi çalıştırdığını görmekteyiz. Ama benim söylemek istediğim şuydu. Yani bunu hukuken çözemeyiz.
1: Peki.
0: Bunu ancak siyaseten
1: Çok
0: çözebiliriz.
1: iyi anladım.
0: Yani ya taraflar anlaşacaklar, iddialarını değiştirecekler. Aksi takdirde her seçimde, yani meclis grubuna dair her seçimde,
1: Anladım.
0: Özgür Özel eğer bundan vazgeçmiyorsa ve partide kalmaya devam ediyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubu başkanı olacak. Siz şeyi de sordunuz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması, Özgür Özel'in konuşması. Ya tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı grupta, toplantıda konuşma yapabilir. Aynı zamanda tüm milletvekilleri de yapabilir bu arada. Ama bunun olması durumunda, yine sizin sorunuzdaki örnekler arasındaydı. Meclisin, pardon, özür dilerim, genel merkezde ne yaşandıysa, genel merkezin hani el değiştirmesi sırasında aynı manzarayı biz grupta da görebiliriz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu oraya 20 milletvekili, 100 tane parti yöneticisi, 1000 tane partiliyle gelebilir. Orada da Özgür Özel'in taraftarları olabilir. Buna karşı karşıya gelebilirler. Tekrar ediyorum, bu bir kriz. Bu krizi aşmanın tek yolu siyaset kurumu aracılığıyla
1: Peki.
0: uzlaşma veya işte ihraç meselesini uzun uzun konuştuk ya. Yani partideki bu ayrışmanın, duygusal ve fikri ayrışmanın bir bölünmeye gitmesi.
1: Peki.
0: Madem aynı parti içerisinde anlaşamıyorlar. Mesela Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan. İşte Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'i grup başkanı olarak tanımıyor. Madem birbirlerini tanımıyorlar, belki de bu süreç kaçınılmaz bir şekilde bölünmeyle
1: Peki.
0: sonuçlanacak.
1: Ama
0: Peki, çok teşekkürler hocam.
1: tebrik de ediyor Kılıçdaroğlu, değil mi?
0: Evet.
1: Meclis grup başkanı seçildiği zaman Kılıçdaroğlu hayırlı olsun tebrik ederim dedi. Özgür
0: Sanki o
1: Özel'i.
0: sonra
1: Hava
0: yazı
1: biraz daha
0: gönderdi
1: yumuşattı.
0: ama
1: Onu
0: ben
1: müsaade
0: o
1: misin?
0: grup
1: İlk kelam
0: başkanı
1: biraz
0: değilim.
1: yumuşattı.
0: Bir saniye şimdi.
1: Hatırladım.
0: Öyle dedi Orhan Bey, öyle dedi.
1: Farukcuğum.
0: Sonra hemen iptal edilmesi için yazı yazdı.
2: Ya onu alaylı bir tavırla söyledi gibi. Yani
0: Kinaye
2: kendi
0: var
2: kendine
0: orada
2: kinaye
0: sanki.
2: yaptı orada. Kendi kendine
1: Kim?
2: bak.
1: Kemal Bey mi?
2: Tabii bak Farukcuğum.
1: Ya bu kinaye
2: Ya
1: yapılacak
2: böyle
1: zaman mı? Yani
2: Farukcuğum
1: bayağı ciddi işler
2: bak
1: yaşıyor
2: böyle bir
1: CHP.
2: bak
1: Öyle değil
2: Farukcuğum,
1: mi?
2: böyle bir parti olur mu ya?
1: Ben de onu
2: Yani
1: söylüyorum yani.
2: bak
1: Böyle bir
2: şimdi
1: parti.
2: işlere
1: Bak bu
2: basıyor Kemal
1: parti,
2: Bey. Bak bu parti, ben ikinci dönem kurucusuyum bu partinin. Ben Demokratik Sol Parti'den milletvekili olarak geldim, seçilmiş.
1: Evet.
2: Deniz Baykal ve arkadaşları CHP'den geldi. Biz partinin ikinci dönem 12 Eylül darbesinin elinden aldık çıkardık. Bizim parti hiçbir zaman parayla, pulla, şaibeyle, şunla bunlar olmazdı. Bizim parti bu dönem maalesef, ya düşün Uşak Belediye Başkanı ya. Uşak Belediye Başkanı bir ay ihraç edemeyen bir yönetim. Ya utanmaz mısın? Ben utanırım
1: Niye
2: ya.
1: ihraç ettiler onu?
2: Bir ay ihraç edemeyen diyorum Orhan abi. Bir ay. Bir ay bekler
1: Ama
2: miyim
1: ya
2: partimle ya?
1: toplanması lazım yani.
2: Ben
1: Bir
2: partimle bir ay
1: kur
2: bekler miyim? Adam
1: bakalım.
2: gelecek, sevgilisini koyacak gariban Uşak halkının yanına. Uşak halkının parasını sigorta yaptıracak. Verecek. Ben seçen insanların parasını yiyeceğim. Bir de kalkacağım diyeceğim kuşakta meydan okuyacağım. Lanet olsun öyle partiye ya. Öyle yönetime de lanet olsun. Bak yetim hakkı. Bize derlerdi ki bunlara iki tane koyun versek devlete güdemez derlerdi. Ama bize hiçbir zaman bunlar devletin malına el uzatmaz. Bunlar yetim hakkı yemez. Bunların özgür ağırlığı var. Hükümet kim olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgür ağırlığına göre yönetirler. Cumhuriyet Halk Partisi hep aşağıdan yönlendiren, koruyan bir konum içindeydik biz. Ama maalesef bu son dönemlerde gerçekten insanların içine sinmeyecek şeyler yaşadık var.
1: İhraç etti diyor
2: Bak
1: Özkan Yalın'ı
2: şimdi
1: diyor.
2: ama bir ay
1: Bir de
2: ihraç
1: Özkan Yalın bugün ifadesinde
2: şimdi
1: bir
2: bir ay
1: milyon
2: ihraç edemedi
1: yani
2: dedi.
1: orada
2: Tekrar
1: ha,
2: şey diyor.
1: edemedi
2: Farukçum,
1: değil.
2: bir
1: Edemedi
2: ay
1: değil.
2: Farukçum bir ay ihraç edemedi dedim ben.
1: Yani
2: İhraç etmedi demedim. Bir ay ihraç
1: bir şey
2: edemedi.
1: söylüyor Orhan Bey. Yani buradaki parti kurulları yani kendisi mi ihraç edecek onu durup dururken? Partinin kurulları var. Onlar toplanacak, ihraç edecek. Bir ay da
2: Orhan
1: sürmedi.
2: abi sen parti nasıl
1: 20
2: yönetilir?
1: günde
2: Sen
1: 20
2: yönetilir
1: günde
2: benden daha iyi
1: attılar.
2: biliyorsun değil mi? Parti nasıl yönetilir sen benden daha iyi biliyorsun. Biz Mustafa Sarıgül'le de yaşadık. Öbürlerle de yaşadık. Eğer bir şey hakkında bir araştırma yap. O olay meydanda. O şeydeki Antalya'daki milletvekilinin paralar çıktı. Adam
1: Peki
2: teslim aldı.
1: neden?
2: 48 yıl ceza aldı.
1: Seri gel.
2: 48

0: Sevigen, ben partimde tutar mıyım ya?
1: Sevigen,
0: ya bu parti benim çiftliğim değil Orhan abi. Bu bana emanet ya. Ya bak Atatürk'ten babamdan kalan miras değil. Atatürk'ten kalan emanet. Eğer bu parti beni bakan yaptı. Bak Faruk bu parti beni milletvekili yaptı. Benim borcum var. Başkasının borcu olmayabilir. Ben borcumu bu partiyi namuslu şerefli ölmeden önce teslim edeceğim gençlere. Ama tek başıma da kalsam mücadele ediyorum.
1: Uşak Belediye Başkanı'nı ihraç edemediler diyorsun.
0: Bir ihraç edemediler.
1: Bir sıkıntı mı var? Etmemelerinin arkasında bir art niyet mi?
0: Ya sıkıntı var. Bana göre en büyük deposu Özgür Bey'in yandaki arkadaşları.
1: Nedir yani o sıkıntı?
0: Arkadaşları, yakın çevresi diyor ki parti mi arkadaş mı? O arkadaşlarını tercih ediyor. Şimdi bu kadar şaibe var. Niye iki tane adam göndermesin?
2: Yani niye bu kadar arkasında duruyor? Bir şantaj mı
0: tabii,
2: var?
0: Tabii niye iki tane müfettiş? Ben de diyorum ki bak ben bir şey demiyorum. Yani, niye iki tane müfettiş göndermesin? Niye iki tane avukat göndermesin? Niye iki tane komisyon kurmasın? Niye partiyi bunlardan arındırmak için çaba sarf etmesin? Bunları gönder. Adam susuz da olabilir.
1: Hayır, Özkan Yalım'ın iddia ettiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden hemen ivedilikle ihraç edilememesinin arkasında başka bir sebep mi var? Ya mesela çok... onun susmasını mı istiyorlar? Parti, başka bir şey mi var? Niçin
0: ya
1: yapmadılar?
0: Bunu gizlice kalemiz yok. Çok yakın ilişkilere girmişler. Adam diyor ki ya ben diyor para verdim götürdüm Denizli'nin orada. Babasına diyor araba aldım. Babasının parası eksikti araba verdim diyor. Ben arabanın dizaynını kendim yaptırdım. Faturası burada diyor. Bu kadar ilişki içerisine
1: Özgür
0: girdiğiniz...
1: Özgür Özel diyor ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerine verdiği iddia parayla oldu diyor. Yani.
0: Bak Faruk'un toplantısını. Faruk, çok ayıp oluyor. Bu kadar oluyor. İlişkili içerisine ayıp girdiğiniz bir genel... Ayrı. Bak ilişkiler içerisine girdiğiniz bir adamı partiden atmak zordur. Ya genel başkanlar bizde kutsaldır, dokunulmazdır.
1: Bunun için mi atmıyorlar?
0: Ben öyle bunu diyorum. Söylüyorum. Yani hatır gönül için atmıyorlar. Dostluk için atmıyorlar. Yani ama parti bizim de diyorum ki bak Deniz Baykal hatırlıyorsun hep söyledim sana. Bu AKP ile CHP arasında şey yapıyorlar. 3 dosya AKP'li 2 dosya CHP. Kadir Topbaş zamanında böyle Büyükşehir Meclis üyeleri çok önemli dosyalar geliyordu. 2 dosya bütün karar veriyorlardı meclis üyeleri. Bize şikayetler geldi. Deniz Baykal dedi ki toplar mısın dedi. Havalanda topladım bütün meclis üyelerini. Geldi grup başkanı var bir de il başkanı var. Dedi ki Deniz Baykal bırakın dedi bu şeyi yavşak ilişkileri. Benim kulağıma geliyor bu
1: bunu,
0: işler dedi.
1: Bunu kullanmayın.
0: Bak, ama bak bil diye söylüyorum. Genel başkan orada oldu mu korkuyor insanlar. Bir şey yapamıyor. Bir belediyeye giderken Orhan abi derlerdi ki sen ne işin var belediyede? Sen milletvekilisin. Milletvekilinin belediyede ne işi var? Bak belediye başkanlarını ön seçimle yapacağız dedi Özgür Bey. Eş dost arkadaş atandı. Veli Bey'in atadığı iki tane belediye başkanı mahkum oldu. Bir Urla Belediye Başkanı, anladım. Bir Kuşadı. Ben demek istiyorum ki parti böyle yönetilmez.
1: Özkan Yalım'la ilgili bir önemli bir şey var. Bir
0: şey
1: saniye.
0: De yanlış. Orhan Kemal Bey. Bey de ben...
1: Anladım. Orhan Bey.
0: Hayır bir de şey söyleyeyim de.
1: Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e 1 milyon lira verdiği iddiasıyla ilgili bugünkü ifadesi. Bugün. Diyor ki bahsi geçen mesaj bizzat Özgür Özel'le yaptığım mesajlaşmadır. Mesaj içeriği Özgür Özel'e verdiğim 1 milyon TL'ye ilişkindir. Demirhan Gözaçan araçla geldi, parayı kendisine teslim ettim. Özgür Özel parayı kongre sürecinde yapılan masraflar için benden istemişti. Şimdi Mehmet Sevigen de diyor
3: şimdi
1: ki
3: bunların bak bunların iddiaları
1: diyor, bu adamı partiden diyor ihraç edemediler.
3: Şimdi
1: bu ilişkiler
3: ettiler kardeşim. Yani şimdi gerçeklere bak bak
1: tamam,
3: etti.
1: Buyurun.
3: Yani 10 gün sonra etmiş mesela bu önemli. En sonunda ettiler ihraç onu ettiler. Bir ay sürdü 20 günde ettiler. Ve etmeden önce de zaten Özgür Özel'in benim hatırladığım kadarıyla bu adam hakkında bir şeyi var. Bize yakışmaz böyle ilişkiler diye açıklaması var. Ondan önce. Daha sonra süreci işlettiler ve ettiler. Şimdi gerçek neyse onu konuşmak lazım. Buradaki senin söylediğin buradaki belgeler önemli. Evet. Ne var? Bunlar iddia mı? Nedir bunlar? İddia. Buradaki o yazışmalarımızı yazışmalar var diyor. Yazışmaları görelim bakalım. Nedir onlar? 1 milyon lirayı kime verdim diyor. O da tabii ona canım. Verdi diyor.
0: Buradaki hayır, bunların hepsi belli. Özgür Bey'in bacanaydı, yakalandı, geldi, aldı.
3: İBB soruşturmasında biz bunları çok net bir şekilde görüyoruz kardeşim. Paçasından yakaladı mı Özgür bu işte Uşak Belediye Başkanı'nı? Oradan anladığım kadarıyla onu sıkıştırıp bir takım vaatler de mutlaka vardır orada bu şeylerde. Yani kime cezasını çeksin. Bak kardeşim
1: Uşak
3: cezasını
1: Belediye
3: çeksin.
1: Belediye Başkanı'na mı vaatler vardır?
3: Vardır tabii bir
1: kim
3: şekilde.
1: Kim vaat ediyordu?
3: Yani savcılıkla böyle ilişkilere girdiğin zaman buradaki İBB soruşturmalarını bunun net bir şekilde görüyoruz. Kalkıp şimdi Murat Kapkı'dan tut. Hepsi reddediyor. Baskıyla aldık diyor. Bilmem ne vesaire falan bir sürü Yani biz

0: itirafname veyahut da Cumhuriyet Halk Partileri iftiranname diyor.
1: Ama delillerle onlar dosya
0: onların geri çekiliyor. Ve buradaki deliller de sadece söylem üzerine yapılan şeyler. Şimdi bu adam bunu söylemiş. Var mı, nedir iddiası, ne belgesi nedir vesaire
2: yazışmalar,
0: falan.
2: Onları koymadan,
0: onları ortaya koymadan bir şey söylemek mümkün değil.
2: Peki.
0: Yani buradaki onun için suçlamaları böyle sanki kesilmiş gibi söylemenin bir anlamı yok. Mehmet Sevigen'i de bu konuda kınıyorum. Yani
3: Orhan abi, bırakın, sen partiye emek vermediğin için bilemezsin. Sen bu partiye emek mi verdin Orhan abi? Oy bile vermediğine inanıyorum ben senin. Kolay mı bu partiyi kurmak ya? Yetim hakkı var. Bu parti kolay mı Orhan abi? Sen öyle basit görüyorsun. Adam alacak parayı, zenginleşecek.
0: Basit görmüyorum ben.
3: Sen basit
0: ben bilmiyorum. Ne aldığını,
3: bak, ahlak var ya. Ahlak
0: ne aldığını bilmiyorum. Sen
3: ahlak
0: şimdi,
3: var ya. Ahlak.
0: Sen şimdi.
3: Ahlaki üstünlüğümüz. Ahlaki üstünlük. Ben bunların hepsini bilirim. Bunların hepsi benim yanımda çalışıyordu. Ben bunların hepsini bilirim. Bunların çoğunu ben getirdim partiye. Ciğerlerini biliyorum Orhan abi. Sen bana sor. Ben partiyi bilmem
0: onlar
3: mi ya?
0: Onlar da senin ciğerini biliyor olabilirler yani. Ya
3: bilsinler, benim de namussuz şereftir bir işim oradaki varsa. Hayır, benim de namussuz şereftir bir işim varsa mal varlığını ben diyorum ki. Bütün bak araştıracaksın savcılık. Onlar, en başta benden başlayacak.
0: Onun için suçlamaları.
3: En başta benden başlayacak Faruk. Belediye başkanlarının, belediye mevzuyelerinin, milletvekillerinin, kurultay delegelerinin bütün mal varlıklarını araştıracak.
0: Bakın burada
3: bir kuruş zenginleşme varsa bunun hesabını sorsun. Bakın. Ama bak biz kendi içimizi temizliyoruz. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de soracak. Bak MHP'de 3 tane milletvekili altın kaçakçılığı yaptı. Devlet Bey tuttu dışarı attı ama yargılanmıyor Faruk. Hiçbir şey hesap sorulmuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakan kocasına dezenfekter sattı. İlaç sattı. Bakan Tayyip Bey aldı bakanlıktan ama bir tek savcı gidip onlara hesap sormuyor. Hep CHP'lilere. Hep
4: siz,
3: CHP'lilere.
4: Siz toptan
3: biz kendi içimizi temizliyoruz.
4: Bir değerlendirmeden bahsediyoruz.
3: Tabii biz kendi içimizi ama onlar da temizlemiyorlar. Faruk niye AKP'ye gitmiyor? Niye MHP'ye gitmiyor? Niye hep bize geliyor?
0: Bu konuda da seninle tamamen aynı fikirdeyim.
3: Niye bize geliyor? Ben onu kastediyorum.
4: Az önce
3: abi, benim söylemek istediğim bu.
4: Bize, bir dakikada
3: niye bize geliyordunuz
4: biraz önce.
3: Ama bize niye geliyor? Ben onu demeye çalışıyorum. Bizim çocukların çoğu suçsuz. Ben buna inanıyorum. Ama biz parti yapacak bunu. Peki. Biz arınmamızı hükümete bırakmayacağız. Bir de genel başkan olarak tanımıyor dedin ya. Evet. Bak şimdi imza topluyorlar. Genel başkan tanımasalar Kemal Bey'e götürecekler. Genel başkan olduğu için götürüyorlar imzaları.
4: Peki.
3: Onun için genel başkan olarak tanıyor Özgür Bey Kemal Bey'i. Tanımıyor deme. O bakımdan diyorum yanlış anlaşılmasın.
4: Kemal Bey'i genel başkan olarak tanıyor.
3: Tanımıyor dedin ama tanıyor diyorum. Çünkü niye? Kurultay delegelerinin imzasını aldık diyor. Götürecekler hocam, Kemal Bey'e verecekler.
4: Özgür Bey diyorsunuz bakın şöyle.
3: Kemal Bey'e verecekler.
4: Mesela siz Mehmet Sevigen olarak çok da güzel bir insansınız.
3: Yani estağfurullah. Netleşiyorum.
4: Mesela kusura bakmayın. Bizde de başka kanallarda da yorumlarınızı takip ediyorum. Mesela siz Özgür Özel'in daha çok İmamoğlu'yla birlikte hareket ettiğini, hatta İmamoğlu'nun söylemleri doğrultusunda CHP siyasetini belirlediğini söylemiyor musunuz?
3: Baştan söylüyordum.
4: Peki,
3: ama
4: saniye.
3: Son dönemde şimdi bakın, bu olaydan sonra şey Özgür Bey de kendi kişiliğini kazanmaya başladı.
4: Şimdi bir şey söyleyeceğim. İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik diyor ki bir kere daha seslendiriyorum.
3: Evet.
4: Dahili bedhah kayyım diyorum ona diyor. Şimdi tanımıyor bunu söylediğin yani kişinin genel tanımıyor başkanlığını nasıl kabul etmiş oluyorsun?
3: Orhan o, şey diyorsun bak Özgür Bey
4: ya
3: için.
4: Beraber hareket ediyorlar mantığından yola çıkarak soruyorum.
3: Öyle düşünme.
1: İmamoğlu mu
3: öyle düşünme ama ben olsam.
4: İmamoğlu diyor.
3: Bak İmamoğlu ben olsam. Tanımıyor. İhraç ederim gücüm yetmez parti meclisinde eksikliğim vardır. MYK'da eksikliğim var. Bugün toplarım MYK'yı. Disiplin koluna sevk ederim. Tamam. Disiplin kolu kararını verir
4: o
3: vermez.
4: O kararı verir. Peki.
3: Bu türlü eğer bunu yapmadığı zaman Kemal Bey bu partiyi yönetemez kardeşim.
4: Bu Kemal Bey de yönetemez diyorsunuz.
3: Eğer bunu
4: zaman
3: yapmazsa Kemal Bey bu kadar ağır hakaret eden bir belediye başkanı kim olursa olsun isterse kimse
4: partiden.
3: O zaman
4: partiden, siz şunu mu diyorsunuz?
3: Kimse
4: Kemal
3: partiden
4: Bey,
3: büyük değil.
4: İmamoğlu'nu partiden ihraç etmediği müddetçe CHP'yi yönetemez mi?
3: İhraç etmediği için demiyorum. Bak bu olay.
4: Ya disipline niçin versin
3: bak,
4: o zaman?
3: Tabii tam ihraç edecek.
4: Niye bana kurtuluyorsunuz ya? O
3: şöyle
4: zaman
3: diyorum,
4: niye?
3: Faruk, ihraç, evet, bana göre bu disiplin suçudur.
4: Evet.
3: Disiplin kurulu bunun kararını verir. İhraç mı olur, kınama mı olur, uzaklaştırma mı olur? Bu bir disiplin suçudur.
4: Doğru.
3: Ama genel başkanı ihanet içinde olan bir belediye başkanı disiplin suçunu hak etmiş demektir benim gözümde. Kemal Bey MYK'yı toplar, disiplin kuruluna sevk eder, disiplin kurulu kararını verir, parti meclisine gönderir. İster onaylatır gücü yetiyorsa, yetmiyorsa onaylatmaz. O da orada onaylatsa bile mahkemeye gider.
4: Acaba
3: mahkemeden de geri dönebilir.
4: Özgür Özel İmamoğlu ekibi de partiden
3: ama Özgür
4: ihraç
3: Bey,
4: edilmeyi,
3: değil ki onlar.
4: İhraç edilmeyi ve
3: yani
4: parti kurmak için de gerekli zeminin ve haklılığın oluşması için de bu kadar sert eleştiriler yapıyor olabilirler mi Orhan Bey?
0: Yani bu konuda mümkündür. Yani şimdi ben İmamoğlu'nun ne amaçla bu kadar ağır bir eleştiri, ama bu gerçeklerle örtüşen bir eleştiri olduğunu düşündüğü için bunu yapıyor buradan.
4: Hmm, anladım.
0: 2,5 yıldır aşkı bir zamandır Kemal Bey bu konularda hiç konuşmadı. Mutlak hiç karşı çıkmadı. Bunu kabul etti, bunu istedi. Hepsi istedi, bütün arkadaşları, buradaki bütün gördüğünüz şeyleri istedi. Dolayısıyla yani Mehmet Savaş da orada söyledi. Eğer bir laf etseydi Mutlak Mutlu'na karşıyız, biz bunu istemiyoruz deseydi bu karar çıkmazdı dedi. Çıkmazdı. Mutlak Mutlu'nu istedi. Partiyi
4: Kılıçdaroğlu
0: partinin kendisine dönmesini istedi. Bütün bunlar gerçek.
1: Şimdi, arka
0: bütün
1: bunlar gerçekse... Arka planda açıklamaları yaptığı için yani, düşünmüyorum.
0: Bütün bunları dikkate alarak yani İmamoğlu diyor ki bu diyor iktidarlı işbirliği halinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalama göreviyle
3: İmamoğlu böyle
0: ortaya
3: düşünüyor.
0: Çıktı diyor böyle İmamoğlu. Bunu sadece o demiyor da bir sürü Cumhuriyet Halk Partili bugün on binlerce insanı peşine takıyor. Özgür Özel İzmir'de, sonra Tan Doğan'da, Güven Parkı'nda, Anıtkabir'e yürüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmen de böyle düşünüyor ayrıca. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni Recep Tayyip Erdoğan iktidarına, hükümetine ne kadar karşıysa aynı bir çarpı iki şeklinde nitelendirebiliriz. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu'nun da karşı cephe almış durumda. Yani
4: Tabii bu bambaşka bir bahane. Genel olarak ya, Türkiye siyasetine yönelik bir
0: bakış. Tabii ki öyle şey. Yani. Sağdaki gerçeklikle ilgili bir cümle şey söylüyorum.
3: Şimdi bir tek bir cümle.
4: Mehmet Bey, diğer konuklarım...
3: Bir tek cümle, özür dilerim.
4: Herkes dahil olsun. Dilek.
3: Bir tek cümle.
4: Bir cümle ise
3: Türkiye şöyle bakıyor.
4: Şurayı bir görelim arkadaşlar.
3: Bak Türkiye şöyle bakıyor. Diyor ki ya bu adam diyor kim olursa olsun, ister ne işleri yolsuzluk yapsın, nasıl şaibede olursa olsun, ne iş yaparsa yapsın, yeter ki bana seçim kazandırsın. Böyle bir yola gidiyorlar.
4: Bu doğru değil
3: için,
4: diyorsunuz.
3: Bu Türkiye peki. için çok zararlı.
4: Peki, peki. Yani... İhsan Aktaş, anladım. Çok teşekkür. İhsan Aktaş, şimdi şu kurultay işine bir doğru bakalım. Merve Şebnem Oruç'a geleceğim. Ama önce İhsan Aktaş'tan bunu bir değerlendirelim. Tedbir kararı var diyor Kemal Bey. Kurultay yasal zeminde olmalı. Hani sürekli hukuktan bahsediyor zaten. Partiyi arındırmaktan falan bahsediyor. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Şimdi Özgür Özel de CHP Grup Başkanı da diyor ki partinin, milletin talebi kurultaydır. En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır. Önümüze bakarız diyor. Şimdi kurultay diyenler, kurultay bu şartlarda olmaz diyenler. Kurultay yapılmalı mı, yapılmamalı mı?
2: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu partiyi yönetmeye geldi. Yani evet, bunu herkes bilsin. Yani ben geldim işte 3 ay sonra kurultay yapıp tekrar Özgür Özel'e partiyi devredip gideceğim gibi psikolojide değil. Dolayısıyla...
4: Psikolojide değil.
2: Yok öyle psikolojide değil.
4: Bu arada bir de yeni sözcü Müslüm geldi. Sarı. Müslüm'ü tanıyor musunuz Müslüm Bey?
2: Tabii beraber yayınlara
4: çok
2: çıktık
4: yayınlar yaptık,
2: burada.
4: Evet, evet. Mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapılma şansı yok diyor.
2: Şöyle.
4: Sonra devam ediyor, imza toplayanlar da bunu biliyor. Biz kurultaya karşı değiliz. Kurultay yapalım istiyoruz. Ama kurultay yapılma şansı yok. O zaman o kapıyı kapatmış
2: yani
4: oluyor
2: şöyle,
4: şu anda.
2: Şöyle, genel merkez kurultay yapacak. Yani evet, aslında Gürsel Tekin bir çerçeve çizdi. Dikkatlerden kaçmış olabilir. Dedi ki 6-7 ay içerisinde biz kurultayımızı yaparız dedi. Bu da ne anlama geliyor? Nahiyelerden başlayacaklar, kasabalardan, şehirden, merkeze kadar hızlı bir şekilde... şeyi delegeye dönüştürmek istiyorlar. Buna yanlış diyebilirsiniz, kitle arkanızda değil diyebilirsiniz. Genel merkezin katli niyeti bu. Diğer taraftan geçen hafta Özgür Özel cephesinin böyle sanki bir yeni parti eğilimi daha yüksek. Fakat bu haftaya dönünce biraz içeriye dönük mücadeleyi daha sertleştirmek gibi bir karar aldılar. Bence kendileri açısından da doğru bir karar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmenin maliyetlerinin ben çok büyük olacağını düşünüyorum. Acaba şöyle olabilir mi? Yani bugün cepheler çok sert, söylemler çok sert. Hı hı. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde acaba sağduyulu bir grup karşılıklı bir araya gelip, yani Özgür Özel'i ve Kılıçdaroğlu'nu makul bir kişilik ve kadro etrafında bir kurultaya gitme ikna edebilirler mi? Ya bu da yollardan birisi olabilir. Şimdi bir tarafta kitle var %80, diğer tarafta bütün yetkiler Kılıçdaroğlu'nda. Ve Kılıçdaroğlu da parti yönetmeye geldiğini biliyor. Kendi de farkında, ekibi de farkında. Bir de

0: Şöyle iki tarafı yokladığınız zaman söylemleri karşılıklı çok sert. Yani bir taraf kitleyi elinde tutmak için hıyanetle bile suçlayabiliyor Kılıçdaroğlu'nu. Ötekiler de diyor ya kardeşim bunlar bizim partimizi bozdular. Bu Cumhuriyet Halk Partisi değil. Biz gerçek bir Cumhuriyet Halk Partisi inşa etmek istiyoruz.
1: Sevigen'in söylediği gibi.
0: Özetle yani şey,
1: ya parti... Sevigen de aynı şeyleri
0: tabii
1: söylüyor.
0: Tabii aynı şeyler söylüyor. İçerideki arkadaşlar da veya evet. Kişiler de aynı şeyi söylüyorlar. Dolayısıyla ben bugünden yarına cephenin bu şekilde kalacağına dair bir kanaatim yoktur. Acaba içeride bazı esnemeler olur mu? Bu siyaset şöyle bir şey değil.
1: İçerideki esnemeden neyi kastediyorsun?
0: Ya içerideki esneme acaba Özgür Özel cephesiyle merkez arasında bir diyalog zemini oluşur mu oluşmaz mı?
1: Bu
0: ileriye
1: İmamoğlu'nu
0: dönük.
1: Dışarıda bırakan bir denklem olarak mı anlamalıyız? Yani
0: şöyle düşünün. Şimdi 100 tane milletvekili var. Evet. Şu kadar belediye başkanı var. Şimdi tamamı kaderini İmamoğlu'na bağlayıp beklemez. Ha şöyle bir şey olabilir. Ya bu rüzgarla bir parti kurarız veya bir partiye katılırız, seçime gireriz, %20 oy alırız.
1: Evet.
0: Yerelde de tekrar belediye başkanımızı ikame ederiz. Mesela burada ben taraflardan hangisinin kimi cumhurbaşkanı olarak gördüğü de çok önemli. Mesela Mansur Yavaş acaba Anıtkabir yürüyüşüne Anıtkabir olduğu için mi gitti? Yoksa ekiple kol kola mı? Ben bundan çok emin değilim.
2: Kollar arasında zorunlu mu yoksa?
0: Efendim?
2: İki kolun arasında da o sahnede çok
0: konuşuluyor. Hadi aslanım yani çiğ
2: hani böyle buradan. Sanki zorla mı götürülüyor?
0: Bu çok önemli. Nihayetinde topluma bunlar bir şey söyleyecekler. Yani Kılıçdaroğlu ekibi bir şey söyleyecek, Özgür Özel ekibi bir şey söyleyecek.
1: Evet, evet.
0: Ve bir de şu var, bugüne kadar yani Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partide başka serüvenlere katılabilirler. Başlangıçta oyları da çok yüksek olabilir. Ben şu an önümüzdeki hafta muhtemelen Genel Türkiye raporu için sahaya çıkarız. 80'e 20 gibi şu an kamuoyu taraftarları. Bana öyle geliyor.
1: Kim 80?
0: Yani Özgür Özel cephesi 80'dir. 80. Diğeri %20'dir. Yani toplamın %80'i. Yani
1: Kılıçdaroğlu ama, %20, Özgür Özel %80.
0: Ama yarın şöyle, bu vekiller geleceğini ne tarafta görecek? Mesela şöyle
1: vekiller
0: düşünün.
2: Vekiller mi şey mi? Ben de onu
0: kanaat
1: bir
0: önderler.
1: Saniye, bir saniye. Buyurun.
2: Ya saha mı yoksa vekiller mi %80? Hani
0: şöyle kanaat.
2: Sahayı kastediyor galiba.
1: Ha, önemli
0: bence,
1: bir soru. Evet.
0: Bugün saha da öyledir. Çünkü saha da biraz kanaat önderlerine göre şekillenir. Yani il başkanı bir yerdeyse, belediye başkanı.
3: %40 civarında kararsız ve tepkili seçmen olduğu söyleniyor.
1: CHP'nin içinde mi?
0: Şu var.
3: Anketler onu
0: tepki nereden çıkar? Onu yine kendi ölçümlerimizden konuşurum ben. Yani daha ölçmediğimiz için tepki nereden çıkar? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek oyu %22 ile %24 arasındaydı. Yerel seçim başarısından sonra bir %6'lık, 7'lik bir şey geldi. Kitle geldi. Çoğu İyi Parti'den. Şimdi bunlar acaba bu kavgada ya kardeşim ben zaten dışarıdan gelmiş bir adamım. Bana ne işte bu bunların parti içi hizip kavgasından acaba o sonradan gelen rasyonel seçmen diye ben adlandırıyorum. Bu AK Parti'ye de oy verebilir, CHP'de, İYİ Parti'ye de, Anahtar Parti'ye de oy verebilir.
1: Ama rasyonel seçmeni çok seviyorum yani. Bir kere yani rasyonel yani.
0: Ama şöyle yani
1: seçmenlerin de seçmen demek ya.
4: Rasyonel de kaderini, seçmen tartışmalı bir
0: şöyle, yalnız şöyle parti seçimlerin kaderini de bunlar değiştiriyor. %5'tir, %7'dir, %10'dur. Yani şöyle düşünün yani. Yani mesela emekliler ve dar gelirler sandığa gitmedi. Çünkü ne sıkıntıları vardı.
1: AK Parti seçimde bayağı ciddi
0: yani %5, oy kaybı. %5 AK Parti oy kaybettiğinde rakibe %10 yansıdı. Ben yorumları böyle yaptım. Şimdi görünen o ki şu an Kılıçdaroğlu kendi kalesini tahkim etmek için elinden geleni yapacak. Bir de daha tecrübeli.
1: Bir saniye şimdi.
0: Ya diğerlerinin siz, hamle İhsan kabiliyeti
1: Bey,
0: yüksek.
1: Anladım anladım. İhsan Bey siz şimdi yıllardır böyle toplumun önüne mikrofon uzatmıyorsunuz da soruları soruyorsunuz, insanları dinliyorsunuz. Ya bu toplumun nabzı nerede atıyor? Hata da yaptığınız dönemler olur. Herkesin
0: kesinlikle
1: olur ama
0: olur ya,
1: bu milleti dinliyorsunuz yani. Şurada Kılıçdaroğlu, şurada Özgür Özel. Velev ki bütün milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun tarafına geçtiler. Hepsi. Millete, CHP'li seçmenlere sorduğunuzda Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi dediğinizde sizce kim çıkar?
0: Ya bugün,
1: seçmen, CHP'li seçmen.
0: Bugün Özgür Özel çıkar.
1: Bugün, yarın değişir
0: ama
1: diyorsunuz.
0: Yarın değişebilir. Çünkü şöyle, bu siyasilerin şöyle bir karakteri vardır. Geleceği nerede görüyor, tamam mı? Bugünkü manzarada gelecek Özgür Özel'in yanında gibi duruyor. Fakat yarın bunun nasıl şekilleneceğini bilmiyoruz. Mesela şöyle düşünün, bir adam solcu, sendikacı, İşte sistem karşıtı, devlet karşıtı hani. Şimdi yeni ekip dedi ki ben 4 Eylül'ü birleştireceğim parti kuracağım.
1: Öyle birini de tanımadım ben ama.
0: Efendim?
1: Hani öyle birini de çok tanımadım
0: ya
1: yani.
0: Vardır yani. Ben yani en radikalini,
1: nerede vardır hayali işler? Nerede? En radikalini, sonra başka bir yere evriliyor.
0: En radikalini tarif ettim ben.
1: Ya ben solcu sendikacıları gördüm. Lüks araçlarla neyse. Evet.
0: Bu adam diyecek ya yani, bu

0: Hukukları parti, sendikan hala yani, başında duran
1: ayrılmayan. Bu partinin sol karakteri yoktur. Ya bir de Cumhuriyet Halk Partili şeyler, kanaat önderleri ya da o siyasetçi esnafı parti içinde kavga etmeyi, parti içinde mücadele etmeyi, bu şey onların artık genetik meselesine dönüşmüş.
2: Evet.
1: Ve onu bunlar ararlar abi, gidip böyle sağcı amorf bir partide çok da mutlu olmazlar. Hmm. O ne güzel koşarak iktidara geliyoruz. Bir de şöyle düşünün. Mesela AK Parti'nin kurulduğu dönemlerde siyaset darmadağınıktı. Ve AK Parti 34 oy alınca birinci parti oldu. Şimdi AK Parti'nin oyu 34'lerde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu %8-10 arasında. Ki seçimde 10 alıyor 8'de
2: evet,
1: olsa.
2: Evet, evet.
1: Şimdi bir defa %45'lik bir blok var. Kurulacak herhangi bir parti ya da ittifak ya da başka bir şey bu 45'e karşı mücadele edecek. Ki kimin ne kadar fire vereceğini de bilmiyoruz.
2: Peki. Peki efendim. Nur Tuğba Hanım, burada kurultay meselesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle de bir iddia var. Deniyor ki eğer CHP kurultay yapmazsa bu 6 yıl kurultay yapmadı anlamına geliyor ve seçime giremez deniyor. Bu gerçekten yok, olur mu yani?
1: Kendi kurultayını yapabilir.
2: Böyle bir şey olur mu?
0: Siyasi partiler kanununa göre orada bir şart düşülüyor. 6 ay. Aslında şu an tabii ki 6 yıldır artık seçim yapılmış, yüzüğü olmayan bir siyasi partiden bahsediyoruz. Evet. Ama olur da tabii ki hani şu an konuşuluyor işte baskın seçim, erken seçim olması durumunda. Tabii şu an Yargıtay'da dosya, bilmiyorum orada belki hukukçu olmadığım için değerlendirmem doğru olmayacaktır ama olası bir durumda şu an kurultayını yarı tamamlamamış, işte ilk delegelerini hazırlamamış bir CHP var. O yüzden bu meselenin hızlanması ve aslında Sayın Kılıçdaroğlu tabii ki kurultay yapılır diyor ama ucu açık. Bakın bugün Sayın Bahçeli çok net bir şekilde Yargıtay'a bir çağrıda bulundu. Yani hemen bu meselenin çok acil karar verilmesi evet, gerekiyor. Tabii ki Yargıtay'da bazı dosyalar
2: Bahçeli'nin bazı endişeleri var. Yani Türkiye çok ciddi cümleler kuruyor. Yani Türkiye siyaseti diyor, ülkenin gidişatı diyor. Hani Bahçeli'nin açıklamasını bir hızlıca bir daha göreyim mi arkadaşlar? Çok hızlı. Mesela orada bakın çok enteresan cümleler bunlar. Şurada CHP'nin patinaj yapmasının kimseye faydası yok. Bölünmüş bir CHP algısı tamam. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli. Mesela burası ilginç. Bunu niye söylüyor Sayın Bahçeli tam bu süreçte? Mesela CHP'de gerçekten ayrı bir parti çıkarsa, CHP bölünürse Türkiye mi karışır?
0: Ya karışmanın çok ötesinde işte aslında tam da Özgür Özel'in bu sokakların kitleleri dedik ki hep şimdiye kadar bir yıl boyunca Sayın Özgür Özel aslında kitlelerini, o kitlelerin kitle psikolojisini biraz daha Ekrem İmamoğlu üzerinden ve sokakları öyle mobilize etti. İlk başta tabii ki tatsız, arzu etmediğimiz görüntüler oldu ama olası bir geçtiğimiz hafta aslında yine bir testten geçti Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Halkımız da o anlamda CHP'liler de gerçekten tebrik etmekte fayda var. O yürüyüş ya da o sokak eylemleri yine marjinal grupların onların tam da istediği olanak sağladığı alanlara belki olanak sağlayıp daha farklı, daha kötü görüntüler oluşturabilirdi. Sayın Bahçeli'nin uyarısı bence şu anlamda çok önemli. Tam da terörsüz Türkiye'nin artık sonucuna nihai hedefine eriliyor. Artık bu meselenin silahların işte tespit, teşhis ve bunun sonrasında da bir an evvel yasal prosedürün normalleşmenin, hep dedik ya sadece hukuki tarafı değil, aslında bu süreçte bakın farkındaysanız orada da önemli bir sürece geldik. Bunun olgunlaştığı siyasal tarafını hallediyoruz. Hukuki tarafını da bir an evvel tamamlanıp sosyolojik ve ekonomik kalkınma tarafının da hızlanması gereken bir zaman ihtiyaç duyuyoruz.
2: CHP'de bunların yaşanmaması lazım.
0: Tam da işte bu kadar hassas bir peki, diyoruz ya pamuklara sararak hallettiğimiz bu zamanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir siyasi partinin bölünmesi hatırlayın geçtiğimiz zamanlarda Sayın Bahçeli'nin başına benzer bir hadise geldi. Evet. O dönemde CHP maalesef Sayın Bahçeli'nin gösterdiği bu olgunluğu yani ya da özveri göstermedi.
1: Alakalı
2: pardon bitirin lütfen.
0: Dolayısıyla bugün bitirin. Sayın Bahçeli'nin bu önerileri dediğim yine altını çiziyorum. Bir siyasi partinin iç meselelerine karışmak değildir. Tam da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu iç cephe tahkimatını tesis ettiği sürece bir zarar vermemesi ve daha farklı kalkışmalara yol açmaması adına.
1: MHP kurultayında bir cümlesini de MHP kurultayında ben şu ifadeyi kullanmıştım. Devlet Bahçeli sadece kurumsal kimliği elinde tutmak istiyor. Kimin gittiği, kimin kaldı çok da umurunda
0: evet,
1: değil.
2: Peki.
1: Ve başardı da
2: peki,
1: kurumsal
2: kimliği. Merve Şebnem Oruç, kurultay bu şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay toplanamaz diyor Müslüm Sarı. Muhalefet de, CHP içindeki muhalefet de kurultay yoksa bu parti

0: Parti çatlar diyor. Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultay toplamayı başarabilecek mi?
1: Evet, zaten bence o kırılmaya gidip gitmemeyi de bu belirleyecek. Kurultay olacak mı, olmayacak mı? Normal şartlarda şimdi 4-5 Kasım 2023'ün öncesine döndüğümüze göre son kurultay 37. olağan kurultay da Temmuz, değil mi? Temmuz 2020.
2: Evet.
1: Hatta Özgür Özel cephesinin bu kapanma iddiası da ona dayanıyor. 6 yıl dolmuş olacak Temmuz'da. O yüzden en geç Temmuz'da olması lazım diyorlar. Şimdi hoş olan kurultay 38. olan kurultayın tekrarlanması lazım. Orada Kemal Kılıçdaroğlu tarafı diyor ki zaten tedbir var. Tedbirlerin kalkması lazım. Hoş kendi tarafı eğer böyle tedbirin kalkması gerektiğini düşünüyorsa, çünkü bu hukuki yorum bu arada Faruk Bey, tarafların hukukçuları da yorum yapıyor ve birbiriyle çelişen yorumlar yapıyor. Yani sadece hukukçu olmayanlar değil, hukukçular da birbiriyle tamamen ters görüş bildirebiliyorlar. Şimdi tedbir kalkmıyorsa ya da işte siz o zaman tedbir var kalkması lazım diyorsanız Temyiz'den feragat edebilirdiniz genel başkan olarak. Onu da yapmadınız. Bu süreç işlesin diyorsunuz. Aslında Yargıtay'ın kararı bozması riskini de alıyorsunuz. Bir şekilde kendinizi de zor durumda bırakıyorsunuz. Bu sefer karşı taraf diyor ki Özgür Özel cephesi, tamam olan kurultay olmuyorsa ki iller, ilçeler vesaire bu alttan yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru gelmesi gerekiyor ya. Olağanüstü kurultayı toplayalım. Doğrudur, mantıklıdır da. Yani şimdi bakın, Yargıtay kararı hızlı çıkmıyor. Çıkamıyor. Burada bir kere zaten aslında kilidi çözecek birinci mesele o. O yüzden Devlet Bahçeli de, Sayın Bahçeli de ısrarla bunu söylüyor. Birinci mesele hukuki olarak da çözecek, çözülmüyor. O zaman kurultay. Olağan olmuyorsa o olağanüstü kurultay, o da olmuyor.
3: Şöyle bir çözüm var yalnız, bir ekleme yapabilir miyim size? Burada şimdi tedbir kararı var, kurultay yasal zeminde olmalı. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır diye söylüyor. Tedbir kararını kurultayın yapılamazlığına bir gerekçe olarak sunuyorlar burada.
2: Öyle diyor Müslüman.
3: Onu bilmiyoruz. Bunu test edilecek, test edilmesi gereken bir durum bu. Şöyle alır. Kurultay kararı alın, bakalım yasa size ne diyecek, mahkemeler ne diyecek, engelleyecek mi veyahut da sizi serbest mi bırakacak? Böyle bir şey bilmiyoruz ki buradaki. Almak istemiyor tabii ki. Bunu sadece kullanıyor.
2: Anladım. Merve Şebnem bir tamamlasın Mehmet abi. Geleceğim.
4: Yarım kalmasın diye.
2: Geleceğim.
1: Buyurun tamamlayın.
4: Yok, yarım kalmasın diye. Tamam. Şimdi Kemal Bey'in kurultay kararı almasına gerek yok. Almıyorsa almıyordur. Ayrı bir konu. Ama imza topladığın zaman Kemal Bey verir. O reddeder. Kurultay yapmıyorum diyor. Evet, alır o imzayı götürürler. Karar şeye verir arkadaşlar. Mahkeme Yargıtay'a verir. Şeye, savcılığa verir. Belli olur. Çıkar ortada. Peki. Yani ilde de Kemal Bey'in götürmez şart değil. Peki. Reddeder. O delegeler götürür. Mahkemeye müracaat.
1: Şimdi burada yani pek çok, pek çok hukukçuyla da yayına çıktık. Yaptırmaz. Pek çok kişiyi de dinledik. Tarafları da dinledik.
3: Dinleniyorlar şimdi.
2: Bir saniye toparlasın. Şimdi. Evet.
1: Bence bu arada normal olan kurultay da yapılabilir ve bence süreç işletilebilir de. Yalnız şöyle bir durum olabilir. Yargıtay diyelim ki bozdu. Bu sefer en başa tekrar dönüyor. Bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu süreci bozulacak.
5: Aynı odada da.
1: Evet. İkincisi, yani diyelim ki gerçekten mesela Özgür Özel tarafı temizdi yani. Temiz, bu Yargıtay dedi ki bu istinafın kararını bozuyorum. Bu sefer başa döneceğiz yani. Tam bir Inception filminin içinde bulacağız kendimizi.
5: Gerçekten öyle.
1: Evet, dahası diyelim ki doğru. Doğru, evet. İddialar doğru. Şimdi 38. olan kurultaya gidilen delege yapısıyla gidilecek. Ama şimdi bu delegelerle ilgili bazılarıyla ilgili soruşturmalar başladı. İstanbul bazıları tutuklandı. Şimdi bakın, hani rüşvet veren suçluysa bir de alan da suçlu. Şimdi bir kere zaten onun iradesine bir kere irade sakata uğradı, fesata uğradı. Şimdi aynı yapıyla tekrar gidilebilir mi? Burası da sıkıntılı bir durum. Hakikaten yani gerçekten işin içinden çıkılmaz bir durum. Ama şimdi mesela olağanüstü kurultay için imza yeterli. Bu taraf diyecek ki Kemal Kılıçdaroğlu tarafı şu delegeyle ilgili şöyle sıkıntılı bir durum var. Onun disiplin süreci var, onun soruşturması var vesaire. Biraz böyle hani iş uzatılabilir, tavsatılabilir. Taraflar aslında birbirlerini oyun dışı bırakmaya çalışıyorlar. Yani az evvel mesela Armağan Bey bir eş başkanlık süreci varmış gibi bir ifadede bulundu. Yani mesela DEM Parti örneği bizde eş başkanlık. Eş başkanlar harmoniyle, uyumla çalışır. Burada gerçekten kaotik bir...

0: bir durum var ve taraflar birbirlerini oyun dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bunun adı çift başlılık, eş başkanlık değil. Bunun adı ikili iktidar.
1: Paralel başkan.
0: Tabii yani bir taraf genel başkanlıkta, bir taraf grup başkanlığında. Paralel bir yapı var. Ama yani şimdi şöyle, hiyerarşiye de aykırı sonuçta. Bu da bir devam edemez de, böyle bir sürdürülebilir bir süreç değil. Böyle bir ikili yapı var değil. O yüzden oyun dışına atmaya çalışıyorlar diyorum. Bakın CHP çok değerli bir parti, çok kıymetli bir parti. Kimse kapanmasını istemez ama açık söyleyeyim, birileri ağızlarına o kapanma kelimesini alıyorsa, ki bence öyle kolay bir şey değil bu iş, yani Anayasa Mahkemesi'nin kararı gerekiyor Türkiye'de parti kapatma için. 6 yıl doldu, hadi tamam kapısına CHP'nin kilit vuralım kimse demez ama birileri diğerlerini gerçekten yani karşı tarafı siyaset sahnesinden silmek istiyor.
2: Ama orada kapatma, ben açık,
0: çok özür dilerim.
2: Kapatma meselesi seçimlere katılamaz konusu, evet, açısından.
0: Evet. Tamam ama bu da bir yorum. Ama bu da bakın şöyle, bunu da taraflar yorumlar. Ya bir dava süreci var. Kimse bunların yaşanacağını bilmezdi. Mücbir sebep olarak gayet doğal yorumlanabilir. Yani bunun 3 senenin yaşanacağını kim bilebilirdi Allah aşkına? Türkiye 2023'te mutlak mutlak olabilir vesaire falan denilebilir miydi? Bazı şeyler, yani işte delegenin iradesine şu yapıldı, bu yapıldı, o kartlar bilmem ne falan. Hani bunu böyle oldu bittiye getirilmez. Ama birileri, peki, madem biz siyasetin içerisinde olmayacağız ya da bu partinin içerisinde olmayacağız, çıkalım dışarıda siyaset yapalım mı? Yeni bir parti kuralım mı? Çok da öyle kolay kabul edecek gibi de gözükmüyorlar.
3: Peki.
0: Bu kan davası, biraz kan davası diyorum
1: tabii,
0: artık.
1: Tabii, Arman Hoca özellikle başında dedi ki savaş kabinesi.
0: Evet, çok önemli, yani çok bir ifadeydi. Ben de not almışım onu.
3: Evet.
0: Biraz bu savaş kabinesi bir tarafta, evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı için söyleyebilir. Ama öteki tarafın savaş kabinesi de biraz Silivri tarafından, Silivri cephesinden, Ekrem İmamoğlu tarafından da yönlendiriyor. Yani bir tarafın bir kabinesi, savaş kabinesi varsa öteki tarafın yok diyemeyiz.
3: Çok teşekkür ederim. Niye? Araya gideceğim, döneceğim. Yayının başından beri ilk aramızı vereceğiz. Dönünce şu delegelerin hesapları, yani masak raporları, işte iddialar var ya, delegelere para verildi ya da para alan delegeler var, para karşılığında oylarını sattılar, yani para aldılar ve gittiler, Özgür Özel'e oy verdiler. Şimdi mahkeme kurulduğu zaman her şey incelenir. Dolayısıyla masak raporları, bunlar doğru mu değil mi bu iddialar? Yani bir para hareketi var mı yok mu? Onların hepsine bakılacak. Bu iş nasıl olacak? Tabii bir de bütün bunlar olurken, yani iş, masak raporları, İşte bahsedilen iki grubun, yani karşılıklı savaş kabinesi kurmuş iki grubun çatışması, buradan bir uzlaşı çıkar mı? Yoksa bu iş bitti de seçmenin gözünde en son evet CHP'den ayrıldık ama niye ayrıldık? İşte bunu görün diye bir süreç mi işletiliyor? Bunları konuşacağız.
4: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
5: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
4: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.
3: Döndük, devam ediyoruz. Başlık CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan biten ne varsa her açıdan konuşmaya çalışıyoruz. Elbette yani birçok başlık var. Sadece CHP'de kurultay meselesi değil. Ama şu önemli, delegelerin hesap hareketleri, masak raporları, bunların incelenecek olması, doğrusunu isterseniz her Cumhuriyet Halk Partiliği biraz üzmüştür. Yani Cumhuriyet Halk Partisi delegesi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan seçiminde yetkili isimler, oy kullanacak isimler, onların hesap hareketleri, bunların incelenmesi. Şu notu da her programda düşüyorum. Her salı akşamı nedir ne değildir var. Yani bazı yorumcular, burayı tabii ki bizim konuklarımızı tenzih ederek söylüyorum, bazı programcılar Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili şu günlerde CHP'yi konuşurken müste

sesli bir tavırla, yani aslında durumun keyfini çıkarıp sanki bunu dert ediyormuşçasına ama aslında eğlenerek bu durumu anlatmayı da tercih ediyorlar. Gerçekten herhalde kalpten, yürekten söylediğime inanıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi önemlidir ve bütün bu sürecin içinden çıkmalıdır. Yani Devlet Bey'in tarif ettiği gibi Türk siyasetinde iktidarıyla, muhalefetiyle dengeler net bir şekilde kurulmalı ve Türkiye yol almalı.

0: İnsanlar uluslararası alanda ciddi işler peşinde. Türkiye gerçekten CHP ile de enerjisini tüketmemeli. Bu iş nasılsa bir an önce bitmeli. Yargıtay bir karar vermeli vesaire vesaire. Ama başlıklar da önümüzde duruyor. Çünkü eski genel başkan bir şey söylüyor, yeni genel başkan bir şey söylüyor. Şimdi bu MASAK raporları ve delegeler. Tekrar Armağan Hoca ile bir başlayalım. Hocam bu ne anlama geliyor? Mesela velev ki orada hesap hareketlerinde bir şeyler görüldü. Bazı delegelerin maddi varlıklarında, paralarında bir artış, bir yerlerden bir paralar yatırılmış. MASAK raporlarıyla ya da orada görülmese de başka imkanlar elde etmişler. Bütün bu süreç Cumhuriyet Halk Partisi'nde delegeler bazında yakın zamandaki ya da uzak zamandaki kurultayı nasıl etkileyecek? Ne olacak?
1: Faruk Bey, bu sorusu not aldım. Buna yanıt vereceğim ama bir önceki tartışmadan bir iki not kalmıştı.
0: Hızlıca buyurun hocam. Buyurun.
1: Öyle bir giriş yaparak oraya gelmek
0: buyurun,
1: istiyorum.
0: Buyurun lütfen.
1: Şimdi bir kere Devlet Bey'in, Sayın Bahçeli'nin bu tartışmalar içindeki yerine dair epey bir konuşuldu. Şimdi bu bizim konuştuğumuz mutlak mutlak karar Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği bir karar. İstinafta verilen bir karar. Biliyorsunuz ilk derece mahkeme mutlak mutlakı reddetti. Ve aslında Devlet Bey'in bu tartışmada adının anılması o sürece dayanıyor. Yani CHP'nin eski genel başkanlarından bir tanesi Hikmet Çetin gitti Devlet Bahçeli ile görüştü. Fethi Yıldız'la da görüştü bu arada. Evet. Ve Devlet Bey çıktı kameraların karşısında. Dedi ki bize de zamanında böyle yapıldı. Biz partilere müdahale edilmesini doğru bulmuyoruz. Bir kere orada bir tavrını ortaya koydu. Fethi Bey'in de o günden bugüne hatta bir tweet silip silmemesiyle ilgili de bir tartışma vardı. Şöyle bir şeyi var, bir hassasiyeti var. Yani en baştan itibaren yani bu bir siyasi parti uyuşmazlığı. Siyasi parti uyuşmazlığının adli yargıda çözülmesi siyasi istikrarı zedeler, engeller. Bunun bir dolayısıyla gerekirse siyasi partiler kanununda, dernekler kanununa yönelik atıfın ve dolayısıyla medeni kanuna yönelik atıfın kaldırılması lazım. Böyle bir durum da söz konusu. Ama mutlak buttan kararı çıktı. Çıktıktan sonra Devlet Bey'in tavrı bu tartışmanın, bu çatışmanın daha büyük bir türbülansa yol açmadan hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Türk demokrasisi açısından bu işte iç cephe söylemine de bağlanan bir şey bu. Çözüme kavuşturulması için Kemal Bey'e de telefon açtı, Özgür Özel'e de telefon açtı. Yani bir hatta kendince bir yol da söyledi. Yani işte 9 Eylül'de kurultay olsun, gerekirse tüm üyeler yenilensin şeklinde. Yani Devlet Bey'in parti içinden de aslında bu tür sağduyulu açıklamaların ağır basması Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi sağduyusu ya da sol duyusunun aslında bu ara buluculuğa soyulması lazım ama parti dışından bir aktör olarak bu sürece müdahil oldu. Ama daha evveliyatı var. Bir kere onu söylemek istiyorum bu sürecin. İkinci husus Yargıtay ile ilgili epey şey söylendi. Şimdi burada bence hepimiz bir fikri takip de yapmalıyız. Mesela ya kim Yargıtay'a gitti Faruk Bey? Şimdi bu davayı açan Lütfü Savaş biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Davacı. Davalı tarafsa CHP Genel Merkezi.
0: Evet.
1: Davayı açan Lütfü Savaş davayı kazandı. CHP Genel Merkezi davayı kaybetti. Kaybetti ve Özgür Özel'in yerini Kemal Kılıçdaroğlu aldı. Peki normal şartlarda kimin bunu temiz etmesi beklenir? Davayı kaybeden CHP Genel Merkezi'nin ama CHP Genel Merkezi el değiştirdi ve Kemal Bey de avukatları azledip Yargıtay'dan dilekçeyi çekti. Yani CHP Genel Merkezi Yargıtay'a temiz başvurusu yapmış değil. Ne başvurusu var? Özgür Özel, genel başkanlığı bırakan Özgür Özel buradan etkilendiğine dair bir tür bir dilekçe verdi. Yani müdahil olmak istedi. Bu da hukukçuları bölmüş durumda. Şu aşamada müdahil olmak mümkün mü değil mi? Yani bununla ilgili karar biraz ortada. Bunda bir hepimizin takip etmesi lazım. Mesela gerçekten de Yargıtay'a bir temiz başvurusu yapıldı mı? Yoksa bu karar, bu dilekçe istinafta mı bekliyor? İstinaf ne karar verecek?
0: Bunu, dolayısıyla bunu hocam çok ilginç buyurun. Ya gerçekten yani işin hukuki tarafını iyi bir siyaset bilimciden dinlemek çok ufuk açıyor. Bunu bilmiyor muyuz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi olarak Yargıtay'a başvurup vurmadığını bilmiyor muyuz şu anda?
1: Şunu biliyoruz. Hayır, Yargıtay'a Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi o başvuruyu çekti.
0: Yani çekti yani. İşte tekrar
1: alındıktan sonra evet. Cumhuriyet Halk Partisi hem Yargıtay hem YSK'ya gitti. Ama daha sonra genel başkanlık yetkisi Kemal Kılıçdaroğlu'na geldiği için avukatları hemen azletti ve Yargıtay başvurusu çekti.
0: Evet.
1: Daha sonra

0: Özgür Özel kendisi ben genel başkanlığımı kaybettim diye ben bu karardan etkilendim diye istinafa başvurdu Yargıtay'a dilekçe göndermek için.
1: Anladım. O
0: Onun
1: zaman
0: akıbetini bilmiyoruz.
1: Yargıtay bir an önce karar versin. Talebi karşılıksız bir talep o halde. Öyle değil mi? Geri çekmiş çünkü Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Ya evet burada bir tür muamma ve de boşluk var.
1: İşte
0: Bence
1: onu
0: tarafların
1: soruyorum. Ben şu anda o
0: açıklamalarıyla
1: boşluğu yaşıyorum yani.
0: evet
1: Yani
0: bunu kesinleştirmesi
1: Yargıtay
0: lazım.
1: hangi konuda bir an önce karar verecek? Cumhuriyet Halk
0: Ya
1: Partisi başvuruyu geri çekmiş zaten.
0: dilekçe Yargıtay'a gitti mi ondan da emin değiliz. Yani şu konuda
1: Başvuru geri
0: yani
1: çekmiş.
0: bu
1: Kim çekmiş?
0: Özgür Özel tabii ki bir başvuru yaptı onu biliyoruz. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği genel başkanlık da o başvuruyu çekti. Peki bu durumda Yargıtay'a bir başvuru yapılmış oluyor mu? Yani hukukçuların bu konuda çeşitli görüşleri var. Yani dolayısıyla erken bir tarihte kesinleşebilir. İstinaf eğer Özgür Özel'in başvurusunu kabul edip Yargıtay'a göndermezse yani bu mesele üzerinde biz herkesi ben fikri bir takibe davet ediyorum. Belki yetkililer de açıklama yapacaktır. Çünkü son 10 günü çok türbülanslı her gün yeni bir olayla geçirdiğimiz için bunu dikkatten kaçtı ama pek çok konuyu da ilgilendiriyor. Onu da söylemek
2: Şeytan
0: istiyorum.
2: ayrıntıda
0: Gelelim
2: gizlidir diyor
0: sizin
2: hocam.
0: sorduğunuz soruya bu delege
1: Evet.
0: meselesine. Yani
1: Ayrıca
0: şöyle bir şey
1: bu açıklama
0: keşke
1: hocam, bu
0: tam
1: açıklama için Armağan hocam çok teşekkür ederim. Eksik olmayın.
2: geri
1: Çok
2: çeken
1: önemli bir
2: Kılıçdaroğlu mu?
1: ayrıntıydı bu.
2: Araştırmayı
1: Buyurun.
2: Özgür Özel
1: Buyurun.
2: çekmedi ki. Geri çekmedi. Kanalı
0: Yani
2: çekmedi.
0: şu delege meselesi
1: Evet,
0: İstanbul
1: delege
0: Cumhuriyet
1: meselesi.
0: Başsavcılığı delegelerden imza toplanıldığı gün bu da herhalde tesadüf bilmiyorum. Bir mali denetim, bütün delegelerle ilgili bir mali denetim başlattığını söyledi. Şimdi bu da şu tartışmayı arttırdı. Onu da söyleyeyim. Şimdi epey sayıda hukukçu mutlak buttan kararı çıktığı gün şunu söyledi bize. Ya şimdi biliyorsun bir ceza davası var değil mi? Yolsuzluğa dair kim rüşvet verdi aldı mı filan işte ne oldu? Ceza davası sonuçlandı mı Faruk Bey? Hayır sonuçlanmadı.
1: Sonuçlanmadı.
0: Ceza davası sonuçlanmadan Bölge İdare Mahkemesi'nin yani kesinleşmiş bir karar yok ortada. Böyle bir karar vermesi eleştirildi.
2: Hukuk davası, evet.
0: Keşke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı mali denetimi daha önce yapsaydı, değil mi? Hani mesela bu mali denetim yapılsaydı, bu mali denetimin sonuçları ortaya çıksaydı, belki bu mutlak buttanla ilgili hani taraflardan biri diyor ya parti içi iktidar, CHP arınmalı, yolsuzluk oldu çünkü. Yolsuzluk bu arada belediyeler ve kurultayla ilgili aynı anda söyleniyor. Yani eğer biz MASAK raporlarını, mali denetim raporlarını daha önce görseydik bizim bilgimiz bu konuda daha fazla olacaktı. Belki kanaatlerimiz de daha yere basmış olacaktı. Ama en nihayeti de şimdi başladı. Bu
2: Doğru.
0: çok kritik. Neden? Çünkü Kemal Bey'in şöyle bir açıklaması oldu. Hani ona soruldu ya ihraç mı yapacaksınız, tasfiye mi yapacaksınız, siz ne yapacaksınız diye. O da dedi ki uygun kim ben öyle bir şey demedim dedi mesela. Uygun koşullarda bunlar disiplin kurullarında görüşülür. Uygun koşullar ne? Bir Ekrem Bey dahil olmak üzere belediyelerle ilgili davaların sonucu. İki, kurultaydaki ceza davasının sonucu. Üç, şimdi görüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Başsavcılığı gibi bu delegelerle ilgili bir takım mali sonuçlar. Bu sonuçlar bence ihraç süreçlerini çok ciddi şekilde etkileyecek. Yarın mesela İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK'tan aldığı raporlara göre işte 1.000 tane delegenin 400 tanesinde kısa sürede onların işte gelirlerinde, servetlerinde bir artış olduğunu ortaya koyabilirse bu Kemal Bey'in tezinin somut kanıtı haline gelecek. Ama koyamazsa da Kemal Bey'in ve işte çevresindekilerin bu yolsuzluk suçlamasının inandırıcılığı azalacak. Onunla ilgili bir tartışma var. Ben savcının yaptığı karar doğru görüyorum ama
1: Peki.
0: epey sayıda yorumcu bunun geç kalmış bir karar olduğunu keşke daha önce yapılsaydı argümanı da işledi.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi
2: Bu temyiz
1: sevgili Kerem.
2: meselesiyle alakalı temyiz etme konusu avukatların
1: Bu arada
2: azledildiği gün
1: 5 numaralı görseli bilgi ekranına bir getirelim. Buyurun.
2: genel başkanlık el değiştirdiğinde avukatlar hemen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından
1: Azletti onları.
2: azledildi ve bir dilekçe verildi.
1: Evet.
2: Doğru. Ama o dilekçe bir talep sonuçta. Bir önceki dilekçe işte önceki genel başkanlık tarafından verilmiştir. Biz bunu o söylendi ama bu dilekçenin mesela kabulü hukuken uygun mudur, değil midir? Yoksa bir tarafın iradesi gasp edilmiş midir, edilmemiştir gibi bir tartışma oluşmuştu. Ama araya bir de resmi tatil girdi. Yani yasal süre hani o 15 gün. Evet, o süreç bence devam ediyor. Ama ya, onun dışında bir de genel başkanın bir temyizden feragat hakkı da var. Evet. Ama o kullanılmadı diyebiliyorum. Evet. Öte taraftan evet, Özgür Özel'in şahsi bir başvurusu var. O şahsi başvuruda devam ettiğim... Bu arada hani hepsinin kabul edilip edilmemesi durumu da söz konusu.
1: Armağan yani. Hoca söylüyor işte yani. O ortada. Tam olarak Yargıtay'daki durum net değil diyor. Yani, bunu takip
3: bir kere
1: lazım
3: ceza
1: diyor.
3: Davası o da çok önemli. Burada,
2: ama ceza davasında aslında taraflar farklı. Buradaki evet, buradaki davalı genel merkez. Oradaki ceza davasındaki İkon. İşte müşteriler vesaire davalılar farklı. Orada şahıslar.
3: Peki. Burada da MASAK işte burada, onunla ilişkilendiriyor.
4: Yani kabul edildi diye, haberler kabul edildi diye çıktı oradan. Hatta gerisini bilmiyoruz. Yani Özgür Özel'in bu kez kendi adına verdiği dilekçe Yargıtay tarafından kabul edildi şeklinde tamam çıktı. Bu tartışma dışı.
5: Orada bir tartışma Devlet Bey, bunu hemen halledin diye Yargıtay'a bir çağrıda bulunmazdı liderler gibi. Demek ki orada bir müracaat var ki Yargıtay bir an önce karar verin.
1: Tabii öyle tabii yani ben bugünkü konuşmalara bakarak söylüyorum. Mesela DEM grubunda da Bakırhan da aynı şeyi söyledi. Evet. Tuncer Bakırhan da aynı şeyi söyledi. Var. Yani işte yargı müdahalesidir falan falan evet falan işte parti görüşlerini söyledi. Orada. Sonra dedi ki bir an önce Yargıtay'ın karar vermesi gerekiyor. Evet. Sayın Bahçeli de söyledi.
5: Orada bir müracaat var yani.
1: Ama orada da enteresan değil mi yani? Terörsüz Türkiye sürecinde iki partinin grup toplantısında bu işin uzamamasına yönelik iki mesaj. Çok dikkat çekecek.
5: Faruk'cum bir düzeltme yapayım. Orhan Sarıbal bir mesaj atmış. Yani Tunceli diye söylemişiz ona. Erzincan Refahiyeli'ymiş.
1: Erzincan.
5: Evet, bunu düzeltirseniz dedi.
1: Peki, düzelttiniz.
5: Düzelttik, teşekkür ederim.
1: Ya onu sormayı unuttum. İhsan Aktaş, niye herkesin memleketini sordun?
6: Şöyle, ben şu açıdan
3: siyaset
6: sordum.
3: Siyaset böyle.
6: Şimdi,
1: yani niye?
6: Memleket şundan dolayı sormadım. Yani. Mesela diyelim ki Trakya, yani, Trakya bölgesinden kim var ve kimlere nüfuz Türkiye edecek? İzmir'den kim var, kimlere nüfuz edecek? Yani Erzurum gibi, Trabzon gibi yerlerden kim var? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ege'de oyları, Akdeniz'de var. Yani acaba Türkiye yelpazesini yansıtıyor mu? Bir de tabii ben isimleri tanımış olsaydım. Mesela bazı örgütçü isimler var, bir kişi gibi gözükür ama arkadan 1000 kişiyi organize edebilir.
1: O başka, büyük bir kitleyi sürükler.
6: Büyük kitleyi sürükleyebilir. Tamam. Bu bağlamda da bölgesel şeyi ondan dolayı sordum. Yoksa hani milletin aklına gelen mevzudan dolayı sormadım.
1: Peki, milletin aklına gelen mevzuyu söylemiyorsunuz.
5: Hemşehrilik değil, Türkiye'yi kavruyor mu diye. Peki. Yani milletvekili peki listeleri, parti
1: şimdi
5: listeleri
1: gibi. Orhan Bey, dokunulmazlıkları kaldırılacak mı? Fezleke falan hazırlanıyor. Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem, Cavit Arı. Mesela Mustafa Erdem ve Cavit Arı'yı birazcık kenarda bırakırsak, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarı. Şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi, belki Umut Akdoğan da hani konulabilir. En önemli isimleri. Bu isimlerin dokunulmazlıkları kaldırılabilir mi? Kalkar mı sizce?
4: Yani buna,
1: kalkarsa da ne olur?
4: Buna yanıt vermek zor. Şimdi iktidar ne düşünüyor ona bakmak lazım. Yani AKP grubu veyahut da Cumhurbaşkanlığı... Bu konuda ya bu isimlerin, bunların dokunulmazlıklarını kaldırın ve fezlekeyi kabul edin, oylayın ve mahkemeye sevk edin, orada hesap versinler şeklinde bir kararı varsa eğer, dokunulmazlıkları mecliste hiç beklemeden önce komisyonda kabul edilir, arkasından da mecliste oylamaya...
1: Olur mu?
4: Efendim?
1: Yani oradaki oy çokluğu falan, dokunulmazlıkların kaldırılması, AK Parti kaldırın dediğinde kalkıyor mu?
4: Bu biraz MHP'nin tutumuna bağlı olur. Onu da söyleyeyim. Yani MHP bu dokunulmazlıkların kaldırılmasını siyasi hayata çok temel bir müdahale olarak görürse, çünkü mutlak konusunda hükümette ayrı bir tavır içinde olduğunu görüyoruz. Devlet Bahçeli'nin, MHP'nin. Dolayısıyla bu dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda MHP'nin farklı bir tavrı olabilir. o zaman dokunulmazlıkların mecliste kaldırılması söz konusu değil. Yani oylamayı kaybederler.
7: O zaman bu isimler vekilliklerine devam ederler.
4: Vekillikleri devam eder, dokunulmazlıkları da kalır. Şimdi buradaki
7: DEM mesela kaldırılsın der mi?

0: Efendim?
1: DEM Parti kaldırılsın.
0: Demez.
1: Demez. İYİ Parti de kullanmaz.
0: İYİ Parti de. Yani diğer partilerin
1: bir tanesi. O yeni yol grubu
0: muhalefet,
1: da...
0: muhalefet partilerin bir tanesi dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istemez. Burada tek başına yani MHP'yi ortada kabul edersek...
1: Kilit MHP.
0: Kilit MHP. Hı, buradaki ana konu bir AKP milletvekili sayısı. Yanında da 3 tane, 4 tane diğer küçük işte partiler var. Onlar da dokunulmazlığının kaldırılmasına da yetecek sayı değildir burada. Yani meclisteki durum o orada. MHP kilit parti orada. Ben de MHP'nin buna onay vereceğini düşünmüyorum. Şimdi MHP'nin onay vermeyeceğini ben şöyle bir şeye de dayandırıyorum ayrıca da. Yani biraz daha meseleye siyasi üst yapı, üstten bir siyasi oluşum olarak bakmak gerektiğini ben düşünüyorum. Buradaki iktidarın önemli bir girişimi var burada. Yani ben birleşilmesini istediklerini hiç düşünmüyorum. Yani iktidar, AKP grubu, AKP yönetimi Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in birleşmesini istemiyor.
2: Ama Sayın Cumhurbaşkanı dün çok net söyledi Orhan Bey. Bizi ilgilendirmez dedi.
0: Bizi ilgilendirmez. Ayrı söyledi.
1: Tabii. Bizi hiç ilgilendirmiyor fakat, dedi.
2: Yani hiçbir şekilde.
0: Tamam. İlgilendirmiyor dedi ama esas olarak bir politik yani yargıyı şimdi bana tartıştırmayın. Yani tamamen atanmış yukarıdan aşağı atanmış bir durum orada söz konusu. Şimdi buradaki bence şöyle bir politika izliyor.
3: Atanmıştık vekillerle alakalı mı?
0: Hayır.
1: Yargı mensupları.
0: Yargı mensupları
1: zaten atanmıyor.
0: Söylüyorum orada.
3: Atamayla geliyorlar devlet.
0: Tabii ki atamayla da geliyor da kimleri atadığın önemli orada.
1: Buyurun.
0: Buradaki ben iktidarın bir sol partiden, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendisine bir yandaş parti oluşturma çabasını seziyorum. Bunu söyleyeyim orada. Bu küçük bir parti olabilir. Yani Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarından oluşan yüzde işte beşlik bir belki oy potansiyeli şimdilik görülen, bence bu yüzde ikilere kadar da geriler daha sonra, bir partinin bu Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak katma arka planda düşüncesi olduğunu varsayıyorum burada. Bu düşünce şunu getirecektir. Bir Cumhur İttifakı'nı biraz daha bir milli birlik ittifakı olarak sunma olanağını gündeme getirecektir. İşte biz Türkiye'nin bütünlüğünü sağladık bu şekilde. Şimdi öbür taraftan böyle bir ittifak kurulunca, yapılırsa eğer, Özgür Özel'i ve arkadaşlarını veyahut da kuracağı partiyi tecrit etmek ve onu yani Türkiye İttifakı'nın dışında Türkiye'yi sevmeyenler partisi olarak tecrit etmek çok daha önem kazanır orada ve etkili olur mu onu bilmiyorum. Fakat burada tabii ki karar verici olan millettir, seçmendir. Ne olursa doğru. Olsun oradan. Ama bunun için ben bu kurultay meselesi, birincisi kurultay meselesi toplanmayacaktır. Özgür Özel de zaten toplanacağını düşünmüyor. Bana sorarsan benim yorumuma göre Özgür Özel ve arkadaşları Kılıçdaroğlu'nu zorluyorlar. Yani kurultay istemediğini...
1: Bir saniye şöyle.
0: İstemediğini...
1: Bunu siz anlatın, önemli bu. Özgür Özel ve arkadaşları Kılıçdaroğlu'nu zorluyorlar. Yani partiden ihraç edilmek için mi zorluyorlar?
0: Hayır.
1: Niçin zorluyorlar?
0: Kurultay, bu kurultay istemiyor. Özgür Özel diyor ki arkadaşları kurultay istemiyor. Bak elimizden geleni yapıyoruz.
1: Evet.
0: O 38. kurultay delegelerin hepsi yapılsın diye imza veriyor. Öbür taraftan 111 tane milletvekili kurultay yapılsın diyor. Yani bütün il örgütleri, ilçe örgütleri neredeyse yani %98'i kurultay istiyor. Ve tek istemeyen bugün... Kılıçdaroğlu. Böyle bir durum söz konusu.
1: Evet,
0: bu bir tecrit politikasıdır. Yani Özgür Özel ve arkadaşları açısından.
1: Evet.
0: Oradan. Bu bir kendi lehlerine bir kazanç olarak ortaya çıkacak oradan. Ama ben bu yolda ben Kılıçdaroğlu

0: arkadaşlarının bir azınlık parti olarak Cumhur İttifakı'na bile iltihak edebileceklerini düşünüyorum. Arka
1: Girebilecek yani.
0: planda.
2: Kime?
1: Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları.
3: Yani zaten Özgür Özel
1: Orhan,
3: cephesi.
1: Orhan abi bombayı ortaya bıraktı.
2: Hayır, diyor ekranda görüyorsa kimin böyle döndü?
1: Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları Cumhur İttifakı'na üçüncü parti olarak gireceklerini düşünüyorum.
2: Bundan ya,
0: bu süreç,
2: var mı
0: bu süreç,
1: bu süreç oraya gidiyor.
0: Evet.
2: Ya
1: bu
2: süreç. Ben çok özür.
0: Bu tartışmalı
3: buna
0: bir konudur.
2: Benim
3: ben.
2: De ama tarihlerle ediyorum. Bir itirazım olacak.
1: Buyurun.
2: Tarihlerle itirazım buyurun. Olacak. Neden? Çünkü bakın, Özgür Özel ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüştüğü normalleşme bir ılımlı süreç yaşandı, doğru mu? Yerel seçimin hemen sonrasındaydı. Evet. 2024 Temmuz, Haziran Temmuz döneminde görüşmeye başladılar ve en az bir 6-7 ay gitti. Hatta Ekrem İmamoğlu'na dönük davalar başlayana kadar o süreç gitti, değil mi? Sonra askıya alındı. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan Özgür Özel'i eleştirmişti. Nasıl AK Parti ile görüşürsün, nasıl normalleşirsin diye.
1: Saraya müzakere, çıktı demişti.
2: Evet, sarayın adamı yani, oldu
1: Kemal
2: falan dedi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu
2: tabii.
1: Bunu söyledi.
2: Ama
1: saraya çıktı
2: evet,
1: demişti.
2: Ve evet. Fakat mutlak butlanla ilgili mesela Lütfü Savaş'ın ilk başvurusu diyelim, sanırım ilk başvuru ondandı ve devamında evet. Olan o başvurular da hemen devamında, hatta paralelinde oldu. Yani arada belki 1-2 aylık falan bir zaman var. Şimdi eğer bu bir AK Parti oyunu ise, bir hükümet oyunu ise nasıl yani, böyle devasa bir üst akıl var da bir taraftan Özgür Özel'le normalleşmeye ılımlılık falan, o görüşmeleri yapıyor, o teması kuruyor. Öteki taraftan arka planda çok gizli bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu sen bizi açıktan eleştir ama arkada, ya bu kadar komplo teorisine evet. Girmenin bence çok mümkünatı yok.
4: Ya zaten
2: bu,
4: her şey o kadar karmaşık
2: yani,
4: ki.
2: Bu fazla yani bu zorlama. Bu çok fazla zorlama.
1: Bence, şimdi Orhan Bey, Mehmet Sevigen,
3: Orhan Bey'in
1: Sayın Bakan.
3: En büyük haksızlıktır Cumhuriyet Halk Partisi'ne. İsmine, tabelasına haksızlık, altok haksızlık Orhan abi. Çok haksız değil.
1: Hangi konu haksız?
0: Ayrışmadan.
3: Yazık.
0: Bakın ya, buradaki bak, Cumhuriyet Halk Partisi.
3: Siz demokrat adamsınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altoku. En büyük mücadeleyi yaptı. Bunun taba müsaade edilir mi? Böyle bir şey olur mu?
0: Butlak,
3: Özgür Beyler gitti biliyorum. Butlak,
1: neden?
3: Butlan çıkmasın diye.
1: Orhan abinin bakın. Söylediği çok hani absürt bir şey değil
3: absürt
1: ki.
3: Absürt bir Türkiye şey. Bak siyah, şöyle. Ya şöyle. Özür dilerim. Son dönemde.
1: Bir saniye. Bir saniye. Şimdi diyor ki. Mesela Cumhur İttifakı'nın içinde ittifak yapabilirsiniz. Yani biz bunu Erbakan Ecevit'te görmedik
3: ama
1: mi?
3: Ama şöyle hazırlanmış.
1: Hani görmedi. Olabilir.
3: Sanki
1: niçin?
3: Bu, hayır ama bak biraz önce söyledi Şebnem Hanım. Dedi ki sanki bu kurulmuş, kurgu yapılmış, böyle bölünmüş.
1: Yok öyle bir şey diyor.
3: Tabii işte tamam. Orhan Bey öyle demek. Öyle
0: ben süreci onu, söyledim.
3: Süreci anlatıyorsun. Bak, bu, tabii.
0: Süreci söyledim.
2: Geldiği yer itibariyle bak, kime yarar tabii, üzerinden değerlendiriyorsunuz? Tabii. AK Parti açısından tabii. Da ya da bir siyasi parti açısından da elbette ki rakibinin evet. Güçlenmesine ama bu durumda olması memleketin çıkarlarına bak, terse kimsenin hoşuna kesinlikle. Da gitmez. Ha ne diyorlar, bizim iç işimiz değil yani. Kendi iç işleri karışmıyoruz ama daha ne yapabilirler? Gelin sizi barıştıralım. Biz görmezden gelelim. Bu kadar fesattan bahsediliyor, hileden bahsediliyor, rüşvetten bahsediliyor. Gelinmiş bir sürü CHP'li dilekçe vermiş. Evet, dilekçe evet. Üstüne dilekçe. Kabul edilmesin mi? Yani biz Özgür Özel'le masadayız ama onlara dokunulmasın. Üstü mü kapatılacaktı? Ben de bunu anlamıyorum peki, hakikaten.
1: Şuraya da yavaş yavaş geçelim.
3: Tabii,
1: şuraya mesela bir cümlede ben biz şey yokuz de, dersek tabii. Ancak %3 oy alabilir bunlar. Ya, diyordu.
3: Olabilir.
1: Yeni partinin işareti mi bu? Yani Özgür Özel diyor ki biz öyle bir rüzgar yakaladık ki biz yerel seçimlerde bu partiyi birinci parti yaptık.
3: Güzel.
1: CHP'yi birinci parti yaptık.
3: Güzel.
1: Yani Afyon'u, Kütahya'yı aldık diyor.
3: Güzel.
1: İç Ege'de daha nereye alacağız diyor.
3: Tabii.
1: Şimdi biz buradan gidersek, yani ben ve diğer isimler, bu Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir, mirastır, altı oktur, 103 yıllık partidir ama bir seçimliğine biz gittiğimiz için %3'e düşer diyor. Katılıyor musunuz? Buradan
3: kadar,
1: yeni parti hayır, çıkar mı?
3: Madem o kadar korkuyor niye gitsin? Gitmesin. Madem Cumhuriyet Halk Partisi'ni düşünüyorsa, bu kadar çok arzu ediyorsa partiden niye uzaklaşsın?
1: Şimdi, adama FETÖ'cü diyorsun.
3: Bak şimdi şöyle
1: bir şey. Öyle bir şey var değil mi ya? Hayır, o da diyecek ki
0: bence
1: bana FETÖ'cü diyorsun ben de giderim diyecek.
0: O FETÖ'cü
1: hani CHP'lilerin tartışması. Tamam. Karşılıklı onları seslendiriyor.
3: Müsaade edersen böyle evet. bölüm olmasın.
1: Tabii.
3: İzin verirsen 2-3 dakikada düzenleyeyim.
1: Buyurun efendim.
3: Şimdi arkadaşlarımız daha önce bu işte gidecek de diyor. Orhan Bey bilsin de söylüyorum. Bu genç arkadaşlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli insanlarına

0: ilişki kurdular arkadan. İlişki. Dediler ki ya biz daha çok genciz. 50'li yaşlardayız. Ya mutlak kararı çıkmasın. Biz Tayyip Bey'den sonraki dönemi düşünüyoruz diye bir çalışma yaptılar. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi önemli insanlarına gittiler. Biliyorum birebir. Ve bunlar reddettiler. Biz bu işe karışmayız diye reddettiler. İlişki böyle kurulacak. Eğer ilişki kuruluyorsa böyle kurulacaktır. Bir de kurultaydan mesela Kemal kurultayı yapacaktır. Bu Kemal Bey bu partiyi alıp evine götürmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi kurultaysız seçime gitmez, genel seçime. Kurultaylar bizim yenilenmemizi program olarak, kadro olarak, tüzük olarak yenilenmemizi sağlar. Bizim kurultaylarımız 3-4 gün sürer. Orhan biz bunları kendi içimizde hallederiz. Özgür Bey diyor ki bütün üyelerle gidelim. Doğrudur. Bütün delegelerle gidelim. Doğrudur. Kendine bir güven var, bir ilgi var. Madem öyle diyorum ben de, ya 6 ay içerisinde Kemal Bey kongre yapacağım diyor. Kongreden uzaklaşmıyoruz ki biz. Ama bu delegelerle kongre yapılmayacağını Özgür Bey ve arkadaşlar da biliyor. Bunu götürdükleri zaman mahkeme reddedileceklerini biliyorlar. Delegelerimizin
1: niçin bu delegelerle yapılmıyor?
0: İşte bu delegeler hakkında bak 160 tane İstanbul delegesi.
2: Tamam onların imzalarını topladılar.
1: Bir de onları ayırdınız diye.
2: Mehmet Sevinç imzalarını topladılar.
1: Bey, siz aslında Türkiye'de siyasi partilerde lider sultasını açığa çıkartıyorsunuz. Tabii. Demek ki bu yapıyla doğru. Parti genel başkanı kim olursa orada delegeyi kendine göre ayarlıyor. Bu Özgür Özel olur, Kemal Kılıçdaroğlu öyle olur. Ona, ölene kadar genel başkan öyle, oluyor. Farukçum, siz aslında Türkiye'nin mi yarasına parmak basıyorsunuz.
0: Genelde bu böyle. Bundan böyle.
1: Yani şey bu delege o delege. Bunlar CHP'li bak, değil mi? Delegenize bak, niye güveniyorsunuz?
0: İşte ben de onu diyorum. Kemal Bey, Özgür Bey burada delegeye güveniyorsa bu evet. Delege uzaydan biz üye getirmeyeceğiz. Bu üyelerin içinden seçilecek. Yani kaç kişi var bizim mesela diyelim üyemiz? 1,5 milyon, 2 milyon üyemiz mi var?
1: Evet.
0: Bu üyelerin içinden yeni delegeler de seçilecek. Bundan endişe duymanın bir anlamı yok ki. 6 ay sonra Özgür Bey gelir ya da bir başkası gelir. Kemal Bey'in karşısına çıkar aday olur. Ya, Kemal Bey aday olacaksa. Kemal Bey'in aday olup olmayacağı da
1: ben
0: belli değil.
1: Ben hala şu soruya bir cevap alamadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri.
0: Evet. Cumhuriyet Halk Partisi
1: bu işlerde bak masak raporları şu bu diyorum. Bu işlerde adı sanı ortaya çıkan yani. Kim herhangi bir yere bulaşmışsa ayıkladık. Yani evet. Çürük elma diye bir tabir var değil mi? Sepetin içindeki çürük elmaları ayıkladık. Ama daha sepetin yeni... içindekilerin hepsi elma. Bak, hepsi hocam, CHP'li. Sen bu sepetin içindeki elmalara niye inanmıyorsun? Bak, onu anlamadım.
0: İnanıyorum bak. Hoca da dedi ki bak yeni bir soruşturma başladı.
1: Evet.
0: Aileleriyle ilgili bu soruşturma bitmeden istediğin kadar imza topla götür mahkemeye reddeder. Bir soruşturma var. Bu soruşturmanın içerisinde hangi delegenin mal varlığını tartış var, hangi delege dışarıda kalacak, hangi delege tamam, içeride gidecek.
1: Devlet haklı. Bir an
0: bu
1: önce sistemle, ya, karar vermesi
0: bir,
1: lazım.
0: Ya tabii bu sistemle ilgili. Ama ben de diyorum ki bütün bunları evet. Bir tarafa bırakalım. Siyaseten biz bunu çözeriz. Nasıl evet. Çözeriz? Diyecekler ki arkadaşlar gidecekler. Ya Kemal Bey tamam yeniden bir delege seçimine başlarım. Farukçum 30 en az 50 tane kurultay kongre delegeler yaptı.
1: Tabii çünkü büyük tecrübe.
0: 3 ay içerisinde Faruk bak karar
1: tabii.
0: Alır.
1: Tabii.
0: 3 ay içerisinde. Genel merkez, şimdi Kemal Bey genel başkan 3 ay içerisinde bir karar alır, bir kongre takvimi belirler. Kongre takviminin içerisinde 3 ay içerisinde bu karar verildikten sonra Yargıtay'da 3 ayda kongre yapılır. Fazla uzamaz. Zaten kongre takvimleri bütün partilerde 3 ay geçmiyor.
1: O zaman Adalet şöyle mi olacak mesela, Kemal Bey, Kemal Bey de kendine göre bir delege yapısı oluşturacak.
0: Ama o zaman hayır, diğer arkadaşlar da illeri, ilçeleri dolaşıyor.
1: Onlar da kendine göre oluşturmuş ama zaten. Onun için sizinkiler,
0: ya hayır, şöyle kendine Kemal göre değil, ama bunları Kemal Bey'i seçen delegeler. Ya hatırlamıyorsun Deniz Baykal'ı bütün evet, seçen delegeler bir gün de bizi terk ettiler gittiler Kemal Bey'i seçtiler.
1: Evet seçtiler.
0: Bizim Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri böyle tabii birisine böyle ömür boyu bağlı kalacak halleri yok ki. Yani şimdi yeni seçilecek delegeler hepsi Kemal Bey mi seçecek?
1: Peki.
0: Ya da Kemal Bey bu delegelerden aday mı olacak?
1: O zaman bir cümle, bir yani, cümle. Buradan yani bir parti çıkar mı çıkmaz mı?
0: Bak demek
1: zaman
0: istiyorum
1: azaldı
0: ki,
1: bir cümle. Bu parti çıkar mı çıkmaz
0: ben
1: mı?
0: Ben şimdiki bu dönemde bu parti yeni bir parti çıkacağına çok fazla inanmak istemiyorum. Ama dediğim gibi 4 tane 5 tane arkadaş... Evet. Özgür Bey karar verecek. Parti mi, arkadaşları mı? Eğer arkadaşlar hakkında soruşturmaya izin verirse, komisyonlarla ilgili, eğer bunların ya suçu
1: Özgür
0: da varsa...
1: Özgür Bey kendi de dahil buna.
0: Tabii kendi de dahil.
1: Yani şimdi mesela doğru. Bak burada o fezleke meselesi ama Antalya'daki ama aday belirlemeyle ilgili. Ama bu dosya bak,
0: Antalya'dan geliyor.
1: Evet.
0: Bu dosya
1: ona
0: Antalya
1: fezleke
0: Belediye Başkanı...
1: düzenlenmesi gerektiği için Ankara'ya gönderiliyor.
0: İşte bak...
1: O hani Özgür Bey şimdi sizin söylediğinize göre Özgür Bey birilerini koruyor gibi. Hayır. O koruyor dediğiniz şeyin içinde kendi adı da var.
0: Faruk'cum,
1: adam bunu niye kabul etsin
0: bak,
1: yani?
0: Dokunulmazlık kalkmak o kadar çok kolay. 5 dakikada dokunulmazlık kaldırdılar. Selahattin Bey'i kaldırmadılar mı? Hani Kemal Bey tatlı o zaman dedi ya siyaseten hukuken doğru siyaseten yanlış diye. Bak hemen genel kurula gelir. Fezleke gider. Hukuk komisyonundan geçer genel kurula gelir.
1: Peki.
0: Yarıdan bir fazla kaldır indir. Dokunulmazlık kalkar arkadan peki. Ceza davası açılır. Bir kısmına siyasi yasak da gelebilir.
3: Orhan Bey
0: siyasi yasak gelir.

0: bir kısmı aday olmayabilir. Ama bunlara hiç gerek yok diyorum.
1: Çok teşekkür.
0: Bunlar konuşarak halledilir. Yeter ki aradaki arkadaşlar biraz daha aktif olsun. Ve Kemal Bey'in yeni yapacağı kongreyi beklesin.
1: Peki.
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi...
1: Buradan parti çıkar mı?
2: Şöyle oraya geldim.
1: Kamuoyu araştırmacısı olarak
3: söylüyorum. Hürmet. Yani.
2: Tabii.
3: Haftaya belli olacak.
1: Haftaya tabii.
0: Ama bütün Adalet ve Kalkınma Partisi MHP bekliyor.
2: Bence,
0: parti çıksın
2: yani
0: diye.
2: Bu haftaki pozisyon şu. Genel merkezi bir kurultay için ya da yani geri almak için alabildiğine zorlayacaklar. Ama varsayalım ki çaresiz kaldılar. Yani Kılıçdaroğlu dedi ki ben kurultayı 6 ay sonra yapacağım. Ya da delegeleri değiştirdikten sonra yapacağım. Burada sosyal psikolojiyi şöyle kullanmak isterler. Biz bütün iç hukuk yollarını tükettik. Bütün çabamızı gösterdik. Hı hı. Bu adamların niyeti kötü. Partiyi bize vermek istemiyorlar. Bir taraftan da yani sürekli az önce Orhan Bey'in söylediği gibi efendim işte Cumhur İttifakı'yla bir olacaklar, ittifak yapacaklar. Bu da şöyle bir söylem. Aslında kötü niyetli bir söylem. Niye? Çünkü kitle Cumhur İttifakı'na karşı, AK Parti'ye karşı 25 yıldır motive edilmiş bir kitle. Başka bir şey de duymak istemiyor. Karşıtlık bize yeter diyor. Hani siyaset de istemiyor, yatırım da istemiyor, iş de istemiyor. Siz şimdi Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'yla ittifak yapacak dediğiniz zaman ya ha tamam bu zaten hükümetin adamı, hükümet için burada. Bu söylem de çok böyle sağlıklı bir söylem değil. Ben Kılıçdaroğlu
1: Özgür gelecek dönemde diyor. Hayır. Mehmet Sevigen'in, sayın eski bakanın söyleminde bence tırnak içinde belki daha ciddi bir eleştiri
4: Mehmet Sevigen böyle neden? Bir gelişmeyi sanki önlemek istiyor aynı zamanda.
1: Cumhur İttifakı'nın içinde yer almak hani yüz kızartıcı bir şey gibi. Yani bu yok, kadar diyor altı ok diyor. Hayır, olur siyasal, niye olmasın?
2: Yok, şöyle,
1: yani,
2: siyasal, niçin olmasın? Bugün, bu kritik şöyle, dönemde, bugün siyasal iletişimde
0: neden? Bu kritik şöyle. Dönemde Kemal Bey'den nefret daha çoğalsın diye söylenen bir sözlem.
1: Yani Orhan Bey onun için mi söyledi?
0: Tabii Özgür ve arkadaşlar tarafından şey dile getirilen.
1: Mutlak bir şey söyledim diyor yani.
4: Arkadaşlar
0: bu gerçekten bir şey söyleyelim yani.
4: Mutlak Kemal Bey iktidarın Kemal Bey'e bir hediyesidir.
0: Bir hediyesi.
4: Evet. Yani bunu tartışacak
3: bir şey yok. Bak bu davranış tam aksi. Evet. İktidar tarafından çok eksi.
0: İyi ki Kemal Bey'in yönetimi.
4: Milli birlik çok önemli. Milli birlik çok önemli.
0: Rica ederim ya.
4: Cumhurbaşkanlığı bir milli birliği kuruyoruz. Bak milli birlik çok önemli. Şu sıralarda özellikle bu Devlet Bahçeli bu konu üzerinde duruyor. İşte Kürt meselesi ile ilgili çözüm sürüyor. Evet. Dışa karşı tabii. Hikaye var tabii. Bilmem ne ve aynı zamanda Bülent Kuşoğlu'nun konuşmasına bakın. Yani aynı zamanda Kuşoğlu'nun konuşması aslında biz orada gizli gayet açık ifadelerle yani Cumhurbaşkanı'nı yabana atmayın biz onun etrafında birleşmeliyiz şeklinde dış tehdit ve dış
2: vatan kavramından bugün, biz bunu mu çıkaracağız?
1: Bugün Cumhuriyet'teki yazınızda değil mi?
4: Var.
1: Buna,
4: evet. Böyle bir durum var. Buradaki ve bu bili kuruyoruz. Çok önemli bir yeni bir siyasi atılım olur Cumhurbaşkanlığı için oradan. Bazı kalıpları yıkabileceğini, kırabileceğini düşünecektir. Ve aynı zamanda böyle bir şey de, böyle bir birleşimi de özgürlüğü tecrit etmek için kullanacaktır diye düşünüyorum.
2: Öyle, 6 ay sonra...
4: Bu olmayacak bir şey değil arkadaşlar.
2: Orhan Bey'in bu yani söylemi 6 ay sonra makul siyasi bir söylem olarak gündeme gelebilir ama bugün şöyle bir pozisyon var. Burada
1: i̇şte 6 ay sonra önce olan şeyi, 6 ay sonra olacak şeyi önceden söyleyince böyle taşlanırsınız. Yok, 6 ay sonra olur.
2: Ama şuna
1: sizin
2: bakın.
1: Sizin söylediğinizin hiçbir kıymeti böyle kalmaz. Bir, oysa siz zaten söylemişsinizdir yani.
4: Bey, şöyle, böyle bir gelişime karşı mısınız? Cumhuriyet Halk Partisi'ne.
1: İhsan Bey, şuradan bir parti çıkar mı?
2: Bence buradan bir parti çıkar. Çünkü
1: çıkar mı?
2: Çıkar. Neden çıkar? Yani Kılıçdaroğlu partiyi yani şöyle kirlilikle suçladığı, arınmasını istediği insanlara teslim etmek istemiyor. Onların motivasyonu Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'ne benzetmek. Köklerine geri döndürmek. O asli kimliğiyle buluşturmak. Böyle bir iddiaları var. Onların iddiası. Ben Cumhuriyet Halk Partili değilim. Yani iki tarafla da alakam yok. Bu şartlar eninde sonunda özellikle de mesela varsayalım ki Özgür Özel gel dedi ki gel masaya oturalım. Masaya oturduğu an İmamoğlu dışarıda kalacağı için şu anki motivasyon bu süreç bir partiye doğru gider. Ama peki, bu sıfırdan bir parti mi olur? Hazır bir partiye mi geçerler?
1: O belli
2: sanki
1: değil.
2: Hazır bir partiye geçmek daha çok işlerine gelir.
4: Ben de ağırlıklı olarak öyle düşünüyorum. Evet. Ben de bir partiye doğru, bir ayrılığa doğru gidecek.
2: Bir de isim değiştirir.
4: Eğer Mehmet Sevigen engelleyemezse bu ayrılığı...
1: Sevigen engelleyemezse diyor.
0: Birleştirmeye gidiyoruz, görüşüyoruz. Doğru söylüyor, şaka.
4: İnşallah abi, çok İnşallah bir sonuç şey.
1: Sevigen engelleyemezse diyor bu bölümde.
0: Uğraşıyoruz, keşke ayrılmasalar.
1: Ulan bir parti çıkar bu.
0: Keşke beraber olsalar.
1: Özgür Bey diyor ki, ya şimdi hani latife yapıyorsunuz ama Mehmet abilik de mesele değil. Yani Özgür Bey diyor ki, biz yokuz dersek %3 oy alırlar diyor. Bu da büyük bir özgüven yani. Hani ben yoksam, arkadaşlarım yoksa %3. O zaman buradan bir parti mi çıkacak? Yeni bir
3: yani %3 tartışılır çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi gibi siyasi partiler biraz daha tabanı, İhsan Bey daha o partilerde biliyordur. Daha kemik bir tabanı var. %8 belki hani ya da bu değişkenlik belki %10 olabilir ama şunu altını çizelim. Hı hı. Bu şerhi de koyalım. Şu an neticeleşmiş ve kesinleşmiş bir karar olmadığı için şu an Özgür Özel herhangi bir siyasi parti kurma girişimine çok fazla sıcak bakmıyorum. Çünkü bir taraftan da Ekrem İmamoğlu vesayeti var. Çünkü Özgür Özel'in üzerine bunu da altını çizelim. Ama başka bir siyasi parti üzerinden geçici de olsa seçime yakın böyle bir değişim ya da işte bir birleşme ya da bir ittifak gibi geçici bir... Hatırlayın yine Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri vermişti ya. Ha bilmiyorum hangi
1: ama
3: parti
1: olur ama... İYİ Parti reddetti.
3: Elbette tabii ki.
1: Yani mesela CHP'liler İYİ Parti'ye geçer.
3: Zamanında böyle geçmişti ama.
1: Böyle bir seçim olursa İYİ Parti...
2: İYİ Parti kalmaz ki.
1: Efendim?
3: Kalmaz.
2: Cumhuriyet Halk Partileri İYİ Parti'ye geçtiği gün İYİ Parti kalmaz ki.
1: Niye?
2: Ne yapacak? Yani şöyle düşünün. Sizin %5 oyunuz var. %22 bir kitle geldi. Sizinle beraber ittifak kurdu. Seçime gittiniz.
1: Tamam.
2: Genel başkanı kim olacak? Özgür Özel mi olacak? Davutoğlu mu olacak?
1: Hayır. Cumhurbaşkanı adayı, hani cumhurbaşkanlığı seçimi için.
2: O zaman ittifak yapacaklarsa da ne olacak?
3: Yani i̇şte Mansur Yavaş.
1: İttifak değil. Yani bugün CHP'den ayrılanlar, ayrılırlarsa eğer, hı hı, Özgür Özel ve arkadaşları atıyorum. Yani İYİ Parti bunu yalanladı da. Tamam. Hani İYİ Parti'ye niye geçemesinler? Ya vekilleri, da başka bir parti.
2: Şöyle vekilleri kim? Bak geçerlerse şöyle geçerler. Topyekün ele alıp, yani bir genel başkan amcalığı verirler Hazret'e. Kimse tamam. O. Şanslı bir adam var. Belki yine onun kapısını çalabilirler.
1: Kim?
2: Bu Demokrat Parti'nin başkanı var ya, çok şanslı bir adam.
1: Gülsekin Uysal mı?
2: Ya bir parti kurdu adam, böyle kenarda bekliyor, ittifak yapıyor. Ortak oluyor, vekil oluyor. Şöyle, yok enteresan
1: şanslı
2: değil.
1: Şanslı bir adam diyor.
2: Küçük bir partiye bir pozisyon verirler.
1: İlla da bu arkadaşlar. Deniz Bey'in Türk siyasetine kazandırdığı bir isimdir değil mi?
2: Evet.
1: Yani Gülsekin Uysal evet. Tabii. Deniz Bey'in Türk siyasetine kazandırdığı bir isimdi.
2: Ben de bazı şeyleri biliyorum. Ben şanslı olduğunu düşünüyorum. Şöyle mesela küçük bir partiyi alıp ona bir pozisyon verirler. Partiyi kendileri şekillendirirler. Yani kemikli bir partiye bence gitmezler.
0: Yani Muharrem peki.
2: Yani o bir sürü
4: Armağan Bey orada kımıl kımıl bir şeyler söylemek
1: istiyor galiba.
3: Ya ben buradan bir siyasi parti şu aşamada Özgür Özel'in çünkü güçlü bir liderlik inşa etti. İki kez kurultayla kendi meşruiyetini inşa etmiş ve ispatlamış bir genel başkan var. Bu mücadelesini ve bu direnmesini bence sonuna kadar devam ettirecek.
1: CHP içinde kalır.
3: CHP içinde kalır.
1: MHP'nin de aslında kurumsal olarak fikri bu yönde. Yani ben Devlet Bey'i iyi takip ediyorum. CHP'nin parçalanmaması lazım. İşte Yargıtay kararını versin. CHP içinde mesele çözülsün. Hatta hatırlayın önce Kemal Bey'e feragat et. Genel başkanlıktan çağrısıyla dedi. Yapmış.
2: Ya ilk akşam bu hava vardı fakat ya ben...
1: Sonra tabii ama gene de hala ama şeyde yine... gibi görünüyor. İzlenimlerimiz ben, bizim.
3: Oradaki feragat ama altını çizelim. Hani bir görevi bıraktı değil. Aslında bugün geldiği noktada ne kadar doğru bir söylem olduğunu Sayın Bahçeli'nin ortaya koydu. Şu an tabii ki hukuki olarak bir genel başkan o dönemde de dedi. Bu kararı senin haklılığını ortaya koyan bir karar olarak kabul et.
1: Evet.
3: Bunun
1: evet.
3: Üzerinden bir... akil adam, siyasi partinin geçmiş döneminde hem de CHP'nin köklü mirasına adını şanla yazdırmak tabiri caizse parantez içinde böyle bir tercih var ya da bu kararı bir silah ya da bir intikam aracı olarak kullanmak da seçeneği var. Ama görüyoruz ki tam aksi.
2: Devlet Bey, Kemal Bey,
1: Armağan Hoca'dan bir görüş alalım mı? Hocam, Özgür Bey diyor ki, yani ben yoksam diyor, ben diyor derken yani arkadaşlarıyla beraber biz yoksak Cumhuriyet Halk Partisi %3 oy alır diyor. Yani bir siyaset bilimci olarak bu cümleyi sarf eden bir eski genel başkanın yüksek ihtimalle bir parti kurmasını mı düşünürsünüz? Yoksa yok canım CHP'nin içinde mücadeleye devam eder mi dersiniz? Ne diyorsunuz?
5: Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel liderlikleri arasındaki Çatışma bence uzlaşmaz karşılık şeklinde. Yani mesela en son cumartesi gününkü bayramlaşmadaki konuşmalarını hatırlayalım. Kemal Bey parti içi muhalifleri yolsuzlukla, ahlaksızlıkla, uluslararası güç odaklarıyla çalışmakla, ajan provokatörlükle ve FETÖ bağlamında teröristlikle suçluyor.
1: Evet, evet.
5: Öbür tarafsa Kemal Kılıçdaroğlu'nu, mesela Ekrem İmamoğlu çok açık bir şekilde söyledi. Özgür Özel ise genelde üstü örtük bir şekilde söyleniyor ama sosyal medyaya bakıldığında tabii çok durum vahim. Yani genel başkanı hainlikle, AKP ile işbirliği yapmakla suçluyor. Burada da parantez açıp bir şey söylemek istiyorum. Muhalif medyada, muhalif kesimdeki bu ötekileştirme dili çok patolojik. Yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmaya çalışan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, hatta normalleşme döneminde Özgür Özel sarayın adamı olarak suçlandılar. Yani bu sarayın adamı, hain, işbirliği kavramlarının bu kadar yerli yersiz bir şekilde kullanılması son derece sorunlu. Yani çoğulculuğa da izin vermiyor, mahalle içinde de büyük bir baskıya yol açmakta. Ama gelinen durum bu. Tarafların birbirine karşı kullandıkları argümanlar çok sert. Normal şartlarda partide bir arada bulmaları çok zor. Ama şöyle bir durum var. CHP'den ayrılmanın maliyeti yüksek.
1: Doğru.
5: Başka bir parti kurmanın da. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp keza o ayrılma da yani partide kapatılmıştı ama tekrar CHP'ye dönmeme bakımından başarılı olan tek siyasetçi Bülent Ecevit.
1: Doğru.
5: Yani CHP'ye dönmeyip DYP'den ayrılıp kendi yolunda devam edip de tekrar başbakan olan, mesela önümüzde bir Muharrem İnce örneği var, Mustafa Sarıgül örneği var. CHP'nin çünkü marka değeri, demin yanılmıyorsam Nur Tuğba Hanım söylemişti. Yani bazı partiler, MHP de öyle bir partidir. O partilerin bir sembolik ağırlığı da var.
1: Doğru.
5: Yani Kemal Bey'in, ama Kemal Bey'in çözmesi gereken şöyle bir sorun da var. Kemal Bey'e seçmenlerde ciddi bir tepki var. Yani biz uzun uzun ihraçları falan konuştuk ya, siyaset sadece baskıyla yapılmaz, aynı zamanda ikna ile yapılması gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yeni iç mimarisi bakımından hangi söylemi kullanacağı, kendisine küs hatta tepkili olan seçmeni nasıl ikna edeceği konusunda bir strateji ihtiyacı var. Bu mümkün müdür değil midir, bunu konuşacağız. Bir de şunu da söylemek lazım. Ya biz tartışmaları haliyle tabii Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ekipleri arasında düşünüyoruz ama yani aslında CHP'nin ve muhalif kesimin başına ne geleceği konusunda bence Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın tavrı çok daha belirleyici olacak.
1: Peki.
5: Çünkü
1: peki.
5: Bu iki isim CHP'yi %20'lerden 30'lara taşıdı ve bunların kararları partinin gidişatını çok ciddi ölçüde etkileyecek.
1: Armağan Hocam çok teşekkürler. Bir bilgi. Sevigen çok kısa.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatı Celal Çelik yazdı, bir bilgi gönderdi. Temiz dilekçeli geri
1: size
0: alınmamış.
1: Mi gönderdi?
0: Evet.
1: Ne diyor?
0: Temiz dilekçesi geri alınmadı diyor.
1: Yani dilekçe orada alınmadı.
0: Var. Evet, geri alınmadı.
1: Yani
0: diyor.
1: O Yargıtay'da.
0: Evet, Yargıtay'da evet.
1: O zaman partilerin çağrısı, Yargıtay'ın bir an önce karar verin
0: karar
1: çağrısı
0: için. Yani burada cevap ediyor ki onlar temiz dilekçesi geri alınmadı. Yargıtay'ın kararı
1: bekliyor. Celal Çelik, Çelik partinin
0: evet.
1: Avukatı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Bey.
1: Celal Bey bir programa gelin
0: avukatı.
1: De bunları bir soralım size. Detaylı bir konuşalım. Ne oluyor, ne bitiyor? Belki önümüzdeki hafta konuğumuz olursunuz. Canlı yayında da davet etmiş olayım. Şimdi bu arada İmamoğlu, Merve Şebnem Oruç, ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Hukuk çiğnenirse, delegelerimizin ve milletimizin iradesi yok sayılırsa bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür. Türkiye'deki bütün demokratların birleşmesi gerekir. Biz Türkiye'nin bütün demokratlarıyla birleşerek yol alacağız, kazanacağız ve milletimizi değişime kavuşturacağız diyor. Ya bunları bu Türkiye İttifakı diye bir şey söylüyor. Bu yani zaten bir parti ayrılıp kurulmuş gibi görünüyor yani. Hani bundan ne çıkaracağız biz? Bir dakikayla.
6: Allah zaten.
1: Öyle değil mi? Ben mi yanılıyorum yani?
6: Ha, zaten bir Silivri vesayeti, Silivri meselesi var çözülemeyen. Herhalde mesela tam olarak Özgür Özel ne düşünür bilemiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çok rengini görmedik ama hissettiğimiz şu. Denklemden Ekrem İmamoğlu çıksa belki aralarında bir uzlaşı ya da daha amiyane tabiri bir pazarlık da yürüyebilecek. Kim olsun kim olmasın, nerede asgari bir müşterekte buluşabilir miyiz falan. Ama mesele Ekrem İmamoğlu Özgür Özel ilişkisi. Orada bazı anlaşılabilen şeyler var. Bugüne kadar yorumladıklarımız vardı. Bazı da anlaşılamayan şeyler var. Görünen o ki o ilişki kopmuyor. kopmadığı müddetçe de yavaş yavaş böyle dışarıya doğru giden bir grup haline geliyor. CHP'den evet çıkmak istemiyorlar. Belki de oradan da bir mağduriyet oluşması doğru olacaktır. Biz gitmedik, ihraç edildik de denmesi isteniyor olabilir. Ama şunu söylemek istiyorum. CHP'deki seçmenle ilgili bazı anketler yayınlandı. Çok erken tepkisel bazı şeyler de vardır da %40 üzerinde bazı anketlerde tepkili. Hiçbirini istemiyorum diyenler var. Öfkeli. Bu duruma öfkeli.
3: Kararsızlar.
6: Bence bu çok önemli bir veri. Yok sayılabilecek ya da kararsızları dağıtalım denilebilecek bir veri değil. Peki. Bu tam da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken şeyi gösteriyor aslında Faruk Bey. Evet, mahkeme size koltuğu geri vermiş olabilir. Ünvanı geri vermiş olabilir ama seçmeni geri vermiyor. İşte burada siyaset devreye girmesi lazım. Bugüne kadar mahkemeye anlatılanların biraz da seçmene anlatılması lazım.
1: Merve Şebnem Oruç, çok teşekkürler. İhsan Aktaş, teşekkür ederim.
2: Tamam efendim.
1: Mehmet Sevigen, efendim çok teşekkürler. Tamam. Yine beklerim çünkü mesele uzun, konuşacağız, ne olacak evet. Bakacağız. Orhan abi çok teşekkürler. Yani Orhan Bursalı yalnız değildir. Bilginiz olsun.
3: Yanında ben varım.
1: Yalnız değildir.
3: Yanında ben varım.
1: Hayır, gerçekten birçok noktada aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin her iki tarafına da adil eleştiriler getirdi. Doğru. Orhan abi. Ama tabii insanlar kodladıkları için bazı şeyleri. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili mesela söylediği
0: Orhan
1: şeyler.
0: Bey, eski yazılarında Kemal Bey'i çok takdir eden çok yazılarını okudu.
1: Niçin olmasın yani? Meseleyi en iyi bilen gazetecilerden, köşe yazarlarından biri.
2: Yani. Bir de yorumlar
1: Orhan
2: şartlara
1: göre
2: yapılıyor.
1: Orhan abi çok teşekkürler, sağ olun. Nur Tuğba Aktay, çok teşekkür ederim.
3: Biz teşekkür ederim.
1: Armağan Hocam, sağ olun. Çok ufuk açıcı noktalara değindiniz, eksik olmayın. Yani başlıkları attınız, altını biz doldurmaya çalıştık.
3: Notlarımızı
1: teşekkürler.
3: Notlarımızı aldık.
1: Çok sağ olun. Konuklarıma teşekkür ettim. Kendilerini göndereceğim. Ondan sonra kısa bir ara dönüp programı kapatacağım.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardan. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.

Yayın bitti. Konuklarıma bir kez daha teşekkür ederim. Kameraman arkadaşlarıma, rejide yönetmenime, bütün arkadaşlarıma, herkese çok çok teşekkürler. İzlediğiniz için size de teşekkürler. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde Habertürk'te, burada, evimizde, ana haberde karşınızdayız. Benden bu gecelik bu kadar. Görüşmek üzere. O zaman iyi geceler Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 31, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 27, Kayseri parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 20, Kars yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Mardin güneşli 24 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 3 Haziran Çarşamba sabahındayız ve dünden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşf Adası'na saldırdı. İran devrim muhafızları ise karşılık olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füzelerle vurdu. ABD ile İran arasında saldırılar sürüyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran limanına gitmeye çalışan boş bir petrol tankerini etkisiz hale getirdi. Ardından İran medyası Keşf Adası bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. ABD tarafı ise İran'ın askeri kontrol istasyonuna da saldırı düzenlediklerini bildirdi. Öte yandan İran devrim muhafızları ordusu ise ABD'nin Keşf Adası'na yönelik saldırısına karşılık verdi. Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri hedef aldı. Saldırının ardından Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarını önlediğini açıkladı. Bahreyn'de de trenler çaldı. Halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Kamu kaynaklarının kullanımının kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı. Yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez dedi.
1: Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz.
2: Kamuda kaynak kullanımının önemine değindi. Yerel yönetimlerde yaşanan son gelişmelere işaret etti.
1: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Kamu malının israf edilmesine asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
1: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir.
2: Erdoğan geçmiş dönemdeki antidemokratik müdahalelerin ekonomiye maliyetine de dikkat çekti.
1: FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu. Yeni parti sözcüsü Müslüm Sarı 19 kişilik MYK listesini açıkladı. Peki listede kimler var? Yanıtına haberimizde bakalım.
3: Çok sağ olun. Efendim, delegeler çok sağ olun. Kurultay için yeter.
4: Kılıçdaroğlu'nun A takımı netleşti. Yeni parti sözcüsü eski İstanbul Milletvekili Müslüm Sarı Merkez Yönetim Kurulu listesini kamuoyuyla paylaştı.
5: Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, idari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu.
4: Mutlak butlan kararı sonrası gözler Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceği Merkez Yönetim Kurulu'na çevrilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil 19 kişi listede yer aldı. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri oluşturulması kararlaştırıldı. Bu üç birim doğrudan Genel Başkan'a bağlı görev yürütecek. Sarı, kurultay toplansın tartışmasını da değerlendirdi. Tedbir kararı varken kurultay yapılamaz dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Yani henüz kesinleşmedi çünkü Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil.
4: Sarıya Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.
5: Herkese görüşür, herkesle konuşur. Yani bu arkadaşlarımız başka partiden arkadaşlarımız değil ki. Partinin kurumsal kimliğini zedeleyecek herhangi bir iş ve eyleme karşı kayıtsız kalmamız mümkün değil. Birlikte işbirliği içinde diyalog kapılarımız açık sonuna kadar.
4: Sözcü Sarı, Özel'in grup toplantısındaki konuşması sırasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sloganlara da tepki gösterdi.
5: Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştuğu mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşananları değerlendirdi. Bölünmüş bir CHP algısı oluşturulduğunu belirten Bahçeli, Yargıtay kararını bir an önce vermelidir dedi. Belediyelere yönelik soruşturmalar üzerinden de CHP'ye seslendi. CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı açıklamasında bulundu.
6: Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.
2: Mutlak butlan kararı sonrasında CHP'de yaşananları değerlendirdi. Yargıtay kararını bir an önce vermeli çağrısı yaptı. Provokasyon uyarısında bulundu.
6: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar da vardı.
6: Bazı belediye başkanlarının kamu kaynaklarını istismar, yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşma halleriyle iki cihanda da kurtuluşu olmayan bir düşkünlük halidir. Türk siyasetini kirleten bu kişiler siyasetten temizlenmelidir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır.
2: Bahçeli'nin diğer bir gündemi ise terörsüz Türkiye süreciydi.
6: Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Provokasyonları aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız.
2: MHP lideri ABD-İran arasındaki savaşa da değindi.
6: Amerika Birleşik Devletleri derhal bu savaşı durdurmalı ve bölgedeki varlığını sonlandırıp çekilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermekten vazgeçmeli, siyasi baskı uygulamalıdır. Netanyahu başta olmak üzere suçluları cezalandırmakla başlayalım.
0: Antalya'da belediye başkanı adayı belirleme sürecinde yaşananlara ilişkin soruşturmada Özgür Özel dahil 6 milletvekilinin dosyası Ankara'ya gönderildi. Savcılık bu isimler hakkında fezleke düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti. CHP'de Antalya Belediye Başkan adayını belirleme sürecinde para verildiği iddiasıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li milletvekilleri yönünden yetkisizlik kararı verdi. Grup Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkındaki dosya fezleke düzenlenmesi gerektiği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Soruşturma dosyasındaki ifadelerde adaylık sürecinde 1 milyon avro talep edildiği ve paranın CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim edildiği iddiası yer aldı. ABD Başkanı Trump'ın Lübnan'da gerilimi tırmandırdığı gerekçesiyle İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert çıktığı ileri sürüldü. Amerikan basınında yer alan iddiaya göre Trump Netanyahu'ya

0: ben olmasaydım hapiste olurdun dedi.
1: ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için sert tepki gösterdiği, ben olmasaydım şu anda hapiste olurdun dedi iddia edildi. İddiayı Amerikan Axios haber platformu gündeme getirdi. İki ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre Trump, İsrail'in son günlerde Lübnan'da tansiyonu yükselten adımlarından rahatsızlığını doğrudan Netanyahu'ya iletti. Haberde Trump'ın İran'la yürütülen diplomatik sürecin zarar gördüğünü düşündüğü ve bu nedenle Netanyahu'ya sert çıktığı öne sürüldü. Hidaya göre Trump, telefonda görüştüğü Netanyahu'ya sen kahrolası bir delisin dedi. İran'la müzakere sürecini baltaladığı gerekçesiyle İsrail'in Lübnan'da son günlerde gerginliği tırmandırdığını savundu. Ayrıca Netanyahu'nun yolsuzluk davalarına da gönderme yaparak ben olmasaydım şu an hapiste olurdun ifadelerini kullandı. Bir başka yetkili ise Trump'ın Netanyahu'ya seni ben kurtarıyorum, şu an herkes senden nefret ediyor ve bundan dolayı İsrail'den de nefret ediyor dediğini ileri sürdü. Trump görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Netanyahu ile çok iyi bir konuşma gerçekleştirdiğini söylemişti. İki lider arasında benzer iddialar daha önce de gündeme gelmiş, İsrail Netanyahu ile Trump'ın arasının iyi olduğunu savunmuştu.
0: ABD basınına konuşan İsrail eski istihbarat şefi Hayman dikkat çeken bir iddia ortaya attı. ABD ve İsrail'in İran yönetimini devirme planını Türkiye engelledi dedi. Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikna ettiğini söyledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran yönetimini devirme planını Türkiye engelledi. İddia İsrail'li eski istihbarat şefi Tamir Hayman'dan. Amerikan PBS kanalına röportaj veren Hayman, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Tahran yönetimini devirmek için bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil bir dizi gizli plan yürütmeye çalıştığını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in planının Türkiye tarafından engellendiğini iddia eden Hayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'ı ikna ederek planın iptal edilmesine sebep oldu dedi. İran devrim muhafızlarından yapılan açıklamada ise ateşkes döneminde askeri ve operasyonel kapasitemiz arttı ifadesi kullanıldı. Silahlı kuvvetlerin geçmişe göre daha hazır olduğu belirtilen açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın askeri yeteneklerinin zayıflatıldığı yönündeki iddiaları reddedildi. Bunun en iyi göstergesi Amerika Birleşik Devletleri'nin geniş kapasitesini kullanmasına rağmen Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü birkaç dakika bile olsa alamamış olmasıdır denildi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran'ın ödediği bedel çok ağır diyerek İran rejiminin sarsıldığını öne sürdü. Asla eskisi gibi olamayacaklar ve sonunda yıkılacaklar ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta Washington ve Tahran arasında 8 Nisan'da ateşkes ilan edilmiş, iki ülke ateşkesi birçok defa ihlal etmişti.
0: ABD'de 25 Nisan'da silahlı saldırı nedeniyle yarıda kesilen Beyaz Saray muhabirleri yemeği 24 Temmuz'da düzenlenecek. ABD Başkanı Donald Trump da yemeğe katılacak. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği saldırı nedeniyle iptal edilen gala yemeğinin 24 Temmuz'a düzenleneceğini açıkladı. Trump ise sosyal medya hesabında bu tür şiddet eylemlerine boyun eğmeyeceklerini vurguladı. Yemekte konuşma yapma davetini kabul ettiğini açıkladı. Beyaz Saray muhabirleri için 25 Nisan'da Washington'daki otelde akşam yemeği programı düzenlenmişti. Yemekte silah sesleri duyulmuş, gizli servis ajanları Trump'ı salondan tahliye etmişti. Rusya yüzlerce insansız hava aracı ve onlarca füzeyle Ukrayna'ya savaşın en yoğun saldırılarından birini düzenledi. Ukrayna genelinde en az 13 kişi hayatını kaybederken 100 kişi de yaralandı.
1: Rusya'dan Ukrayna'ya gece boyu füzeler yağdı. Kiev ve Dnipro başta olmak üzere birçok kentte can kayıpları yaşandı. Rusya yüzlerce insansız hava aracı ve onlarca füzeyle Ukrayna genelinde savaşın en yoğun olduğu saldırılardan birini düzenledi. Kiev ve Dnipro başta olmak üzere birçok kentte çok sayıda nokta hedef alındı. Ukraynalı yetkililer can kayıplarının yaşandığı saldırılarda onlarca kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıların hedefindeki binalarda ve altyapılarda ciddi hasar meydana geldi.

0: Kiev, saldırıların en ağır hissedildiği kentlerden biri oldu. Halk saldırılar sırasında metro istasyonlarına sığındı. Kiev Belediye Başkanı Klitschko çok sayıda yapının hasar aldığını, enkaz altında kalanlar içinse arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını açıkladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri 602 İHA'yla 40 füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ülke genelinde hava saldırısı alarmları gece boyunca sürdü. Saldırıların ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Ortaklarımızın desteğine ve saldırılara yönelik etkili tepkilere ihtiyacımız var." dedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksine yönelik kitlesel saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda yüksek hassasiyetli silahlar ve hipersonik füzeler kullanıldığı belirtilirken, Kiev'in yanı sıra Zaporijya ve Harkov bölgelerindeki hedeflerin vurulduğu da ifade edildi. Ukrayna'nın gece saatlerinde misilleme saldırıları düzenlediği, güneydeki Krasnodar bölgesinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktığı belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saatler önce Rusya'nın çok büyük çaplı bir saldırı hazırlığında olduğu uyarısında bulunmuştu.
1: Yunan basınında Türkiye'nin Ege'de artan etkinliğine dair bir rapor yayımlandı. Yunan ordusuna ait olduğu iddia edilen rapora dayandırılan haberde Türkiye Ege'de sakin sular dönemini geride bıraktığı ifadesine yer verildi.
2: Türkiye stratejisini değiştirdi. Ege'de sakin sular devri bitti. İfade Yunan basınından. Katimerini gazetesi Yunan ordusunun 2024-2026 dönemindeki Ege faaliyetlerine ilişkin raporuna ulaştığını iddia etti. Haberde yer alan rapordaki verilere göre Türkiye Ege'de sakin sular olarak adlandırılan dönemi geride bıraktı. Bölgedeki egemenlik haklarına yönelik hamlelerde bulundu. Haberde yer verilen rapora göre Türk Deniz Kuvvetleri bölgedeki araştırma ve kablo döşeme gemilerine yönelik telsiz sorgulama uygulamasını da artırdı. İddiaya göre bu telsiz sorgulamaları zaman zaman Yunan karasuları içinde de yapıldı. Raporda Ankara'nın temel amacı mücadeleyi karasularından doğrudan kıta sahanlı iddiaları üzerine kaydırmak ifadelerine yer verildi. Türkiye uzun süredir Mavi Vatan Yasası üzerinde çalışıyor. Denizlerdeki hak ve menfaatlerini yasal zeminde güçlendirmeyi hedefleyen yasa için hazırlıklar sürüyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında en önemli rol üstlenenlerden biri de kuşkusuz özel görev nişancıları. 4 aylık zorlu eğitimin ardından bu ünvanı alan özel görev nişancıları hedefi 12'den vuruyor.
0: İster dağlık alanda, ister ormanda, araziye uygun kamuflajlarla ansızın ortaya çıkıyor, hedeflerini tam 12'den vuruyorlar. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keskin gözleri, özel görev nişancıları. Operasyonlarda önemli rol üstlenen nişancılar, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 4 aylık zorlu bir eğitimin ardından bu ünvanı alıyor.
3: Özel görev nişancıları her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapabilecek şekilde zorlu ve uzun bir eğitim süreci sonunda yetiştirilmektedir.
0: Özel görev nişancıları aldıkları eğitimin ardından her türlü arazi ve doğa şartında 2000 metreye kadar hedeflerini vurabiliyor.
3: Nişancılara zorlu kurs sürecinde her türlü iklim ve hava şartında muharebe sahasında karşılaşabilecekleri farklı durumlara karşı çeşitli atış pozisyonlarında ve farklı kalibre silahlarla atışlar yaptırılarak atış melekeleri en üst düzeye çıkarılır.
0: Hareketli platformdan atış, gazlı ve sisli alanlarda sızma ve atış eğitimleri alan nişancılar bot üzerinde de atış yapıyor. Kayalık, ormanlık, çöl gibi arazi şartlarına uygun kamuflajlarıyla ansızın ortaya çıkıp düşman hedeflerin korkulu rüyası haline geliyor.
4: Sağ 4. Hazır, at.
1: Ankara merkezli 20 ilde yasa dışı bahis şebekesine 3. dalga operasyonu yapıldı. 59 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 180 milyar lira tutarında kripto para trafiğini yönettiği tespit edildi.

0: Ankara merkezde 20 ilde bahis operasyonu gerçekleştirildi. 59 şüpheli gözaltına alındı. 4 milyar dolarlık devasa para hareketi tespit edildi.
1: Aç kapıyı aç.
0: Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı 2021 yılında gelen ihbar sonucu yasa dışı sanal bahis faaliyetleri yürüten organize suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takipte şebekenin sadece referansla giriş yapılabilen özel bir sistem kurduğu belirlendi. Örgüt üyelerinin panel adı verilen yazılımlar üzerinden işlem yaptığı, para trafiğinin ise tekel bayileri ve taksiler aracılığıyla yürütüldüğü tespit edildi. İlk dalga operasyonda 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı. El konulan dijital materyaller incelendi. Banka hareketleri analiz edildi. Bu yıl Şubat ayında düzenlenen ikinci operasyonla birlikte hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 58'e ulaştı. Soruşturma etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir şüphelinin ifadesiyle derinleşti. Börü 11 kod adıyla gizli tanık olan şüphelinin ifadesi örgütün yapısını aydınlattı. Gizli tanığın beyanlarında örgütün hiyerarşisi, İstanbul'daki merkezleri ve suç gelirlerinin kripto para cüzdanları üzerinden aklandığına ilişkin detaylar yer aldı. Yapılan teknik incelemelerde şebekeye ait yaklaşık 180 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 3. operasyon dalgası başlatıldı. 82 şüpheliye yönelik operasyonlarda 59 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Dosya kapsamında bazı finans kuruluşları ve kurum personellerine ilişkin iddialar da incelemeye alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor.
2: Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu soruşturması kapsamında yaklaşık 5 ay süren tutukluluğun ardından ilk duruşmada tahliye edildi. Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Ümit Karan'ın testi pozitif çıkmıştı. Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçlarından 12,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Ümit Karan, mahkemedeki savunmasında kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini söyledi. Mahkeme heyeti Ümit Karan'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Cuma günü TÜİK aylık enflasyon rakamlarını açıklayacak. Öncesinde İstanbul Ticaret Odası Mega Kent'in enflasyon verilerini paylaştı. Peki hangi ürünlerin fiyatı arttı? Hangilerinin fiyatları düştü? Gelin semt pazarına birlikte gidelim.
3: Eriğin fiyatı arttı, sivri biberin düştü. İTO Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
4: Önceki senelerde kiraz, erik, kayısı çok sıkıntılı geçti ama bu sene ürünlerde sıkıntı yok. Ürünler hepsi bol.
3: İstanbul Ticaret Odası'nın paylaştığı rakamlara göre geçen ayın zam şampiyonu erik oldu. Fiyatı %89 arttı.
4: Mayıs ayında çünkü ürünün ilk başlama sezonu olduğu için fiyatları biraz yüksek oluyor ama şu an tam sezon olduğu için fiyatı gayet normal yerinde yani.
3: Eriğe %20'lik artışla maydanoz ve %11'lik artışla limon takip etti.
5: Domates, çalı, limon, soğan.
6: Limonun fiyatı nasıl?
5: Çok pahalı.
3: Fiyatı düşen ürünlere gelince.
6: Sivri biber kış ayı boyunca fiyatı en yüksek ürünlerden biriydi. Havalar ısındı, onun da fiyatı düştü. Üstelik İstanbul Ticaret Odası'nın Mayıs ayı rakamlarına göre fiyatı en fazla azalan ürünlerin başında sivri biber geliyor. Sivri biberi kış boyunca çok tartıştık çünkü kilosu 200 liraları aşmıştı.
7: Tabii 200'ü aşmıştı. Şu anda 80, 60, 70, 50'ye kadar gitti.
6: Daha düşer mi?
7: Daha düşer. 50, 40'a düşer o.
3: Patlıcan ve taze fasulyede de fiyatlar düştü.
7: Fasulye de 150-200'dir. Şu anda boncuk fasulye 200'dir. Normal fasulye 100-150'dir.
6: Havalar ısındı, yaz meyveleri tezgahlardaki yerini aldı. Kiraz geçen sene yok denecek kadar azdı ancak bu sene bol. Üstelik kilosu tezgahta şu anda 150 liradan satılıyor.
4: Geçen sene 400-500 lira civarında seyrederken şu an 150, 120, 200 lira. Yani en iyi kiraz şu an 350-400 seyrinde ilerliyor.
5: Kiraz aldım, kayısı aldım, karpuz aldım.
6: Geçen sene hiç kiraz yiyememiştik.
5: Evet, aynen. Çok pahalıydı.
2: Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını açıkladı. Makarnalık ve ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 16.500 TL, arpa alım fiyatını ise 12.750 TL olarak belirlendi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden yapılan açıklamada ülkede hububat hasadı

0: yağışlar nedeniyle geçen yıla göre geciktiği, bazı bölgelerde ise hasadın başladığı belirtildi. Hasadını yapan üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla 21 Mayıs 2026 tarihinden itibaren çiftçi kayıt sistemine kayıtlı buğday ve arpa ürünlerinin taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlandığını ifade edildi. Desteklerle birlikte üreticinin eline buğdayda 19.514 TL, arpada ise 15.764 TL geçeceği kaydedildi. İstanbul'a ünlü rapçi Travis Scott'ın konserine gelen ABD'li bir internet yayıncısı taksi şoförü tarafından dolandırılmıştı. Taksiciye hem para cezası kesildi hem de tutuklandı.
1: Thank you.
2: $7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like...
3: Taksi şoförü taksimetreyi açmadı, turisten kısa mesafe için fahiş ücret istedi. Üstelik istediği ücretin yaklaşık 3 katını kredi kartından çekti. Turisti dolandıran taksi şoförüne ceza yağdı.
2: Wait, lira to USD. I'm a look.
4: One...
3: Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın konseri için İstanbul'a gelen ABD'li Twitch yayıncısı Oger, bindiği takside dolandırıldı.
2: Taxi.
5: You're working 50 euro. Okay.
3: Taksici 10 dakikalık mesafe için 50 euro istedi. Müşteriyi istediği yere getirince 50 euro yerine karttan 136 euro, yani 7300 lira çekti.
2: Did you say 50 euro?
5: Yes, this one.
2: For 10 minute?
5: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
2: Okay.
3: Tutarı görünce şaşıran ünlü yayıncı o anları sosyal medyadan paylaştı.
1: Thank you.
2: $7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like...
3: Olayın ortaya çıkması üzerine 43 yaşındaki taksi şoförü gözaltına alındı. Taksimetre kullanmamak, yer işaretlerine uymamak ve emniyet kemeri takmamak suçlarından 141.500 lira ceza kesildi. Taksicinin sürücü kartı iptal edildi. Kullandığı araç trafikten men edildi. Ayrıca dolandırıcılık suçundan hakkında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen taksi şoförü tutuklandı.
0: Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli sağanak hayatı felç etti. Yollar suyla doldu, ağaçlar devrildi. Yıldırım düşmesi nedeniyle de 6 hayvan telef oldu. Sokaklar, caddeler ve iş yerleri su altında kaldı. Bursa İnegöl'de şiddetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak doluya döndü, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Bir semt pazarının çatısı delindi, tezgahlar su altında kaldı. Yağışın ardından şimşekler çakmaya başladı. Bir küçük baş hayvan sürüsünün sığındığı bir ağaca ise yıldırım isabet etti. 6 hayvan telef oldu. Yaşanan olumsuzlukların yanında yağışın keyfini çıkaranlar da vardı. Havaların ısınmasını fırsat bilen çocuklar göle dönen sokaklarda yüzde oyunlar oynadı. Balıkesir'de alkollü bir sürücü içinde yolcu bulunan otobüsü trafikte takip edip önünü kesti. Yanındakilerle birlikte otobüse zarar veren sürücü yolculara korku dolu anlar yaşattı.
3: İçinde yolcu bulunan otobüsü kilometrelerce takip ettiler. Otobüsün önünü kesip yolculara ecel teri döktürdüler. O saldırganlar cezadan kaçamadı.
6: Polis geliyor, polis!
3: Bir yolcu otobüsü Balıkesir'in Edremit ilçesine yaklaştığında şoför bir sürücüyle yol anlaşmazlığı yaşadı. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü otobüsü durdurmaya çalıştı. Otomobil sürücüsünün hareketleri otobüse kaza tehlikesi yaşattı. Israrlı takip sonrası otobüsün önünü kesen saldırganlar aracın sileceklerini kırdı.
6: Polis geliyor, polis!
3: Yolcular büyük panik yaşadı. Yeniden araca binen saldırganlar otobüsü otogara kadar takip etti. Bu sırada otobüs şoförü polisi arayarak durumu bildirdi. Saldırganlar otogarda gözaltına alındı.
7: Tamam şoför, yapacak bir şey yok hanımlar. Onlar da sıkıyor.
3: Yapılan kontrolde otomobilin sürücüsü 4,11 promil

0: alkolü çıktı. Sürücüye ve araçta bulunan kişilere çeşitli suçlardan toplam 657.719 lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu. Otomobili ise 60 gün trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Ankara'da 7. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Olay 25 Mart'ta Etimeskut ilçesinde meydana geldi. 30 yaşındaki Türkan Biçer, nişanlısı Fatih Öğ ile birlikte yaşadığı 7. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan nişanlısı tutuklanmıştı. Şüpheli ölümle ilgili Biçer'in düştüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde balkonda yaşanan arbede ve düşüş anı yer aldı. Biçer'in arbede sonrasında balkonda yaklaşık 1,5 dakika asılı kaldığı, ardından aşağı düştüğü görülüyor. Süresiz nafaka tartışmalarında gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Yüksek Mahkeme 4 Haziran'da Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasını düzenleyen maddedeki süresiz olarak ifadesinin iptal istemini görüşecek. Kararın hem mevcut uygulamayı hem de hükümetin hazırladığı yeni düzenlemeleri etkilemesi bekleniyor.
0: Süresiz nafaka tartışmalarında gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Yüksek Mahkeme 4 Haziran'da yapacağı toplantıda süresiz nafaka uygulamasını ele alacak. Süresiz nafaka uygulaması uzun süredir gündemde. Mevcut uygulamada boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka talep edebiliyor. Ancak bu sistem uzun yıllardır tartışılıyor. Bir taraf uygulamanın korunmasını isterken diğer tarafsa süresiz nafakanın mağduriyet yarattığını savunuyor. Süresiz nafaka uygulamasına ilişkin tartışmalarda kritik tarih 4 Haziran. Anayasa Mahkemesi, Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesindeki süresiz ifadesinin iptaline ilişkin başvurusunu esastan görüşecek. Başvuruyu karara bağlayacak. Hükümet ise süresiz nafaka tartışmalarına karşı yeni bir düzenleme hazırlığına başladı. 12. yargı paketi kapsamında nafakaya süre sınırı getirilmesi değerlendiriliyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslakta nafaka süresinin evliliğin süresine göre belirlenmesi gündemde. Taslak çalışmaya göre 3 yıllık evliliğe 5 yıl, 5 yıllık evliliğe 7 yıl, 10 yıllık evliliğe ise 12 yıl nafaka verilmesi planlanıyor. Sürenin sonunda nafaka yükümlülüğünün sona ermesi öngörülüyor. Oluşabilecek mağduriyetler için ise sosyal destek mekanizmalarının devreye alınması hedefleniyor. Süresiz nafaka uygulamasına ilişkin son söz için gözler Anayasa Mahkemesi'nde olacak.
1: Devre tatil ve devre mülk satışlarına ilişkin bakanlıktan uyarı var. Ticaret Bakanlığı özellikle satış ve pazarlama süreçlerinde yaşanan mağduriyetlere karşı yasal yollara başvurulması gerektiğinin altını çizdi.
0: Ücretsiz tatil vaadi yöntemlerine dikkat çekildi. Manipülasyonlara karşı dikkatli olunması için çağrı yapıldı. Ticaret Bakanlığı devre tatil ve devre mülklerin satış ve pazarlaması konusunda vatandaşları uyardı. Uyuşmazlık halinde hak arama yollarının kullanılması gerektiği kaydedildi. Firmalara yönelik soruşturmalar paylaşıldı.
2: Yürütülen incelemelere istinaden 2023'ten bugüne kadar 21 firma hakkında düzenlenen 25 soruşturma raporu, Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmiş, 62 firma hakkında yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmıştır. 3 firma hakkındaki denetim süreci ise devam etmektedir.
0: Bakanlık, devre tatil ve devre mülk alımında imza atılan belgelerin mutlaka okunması gerektiğini belirtti. Açıklamada, vaat edilenle sözleşmenin uyumlu olmasına dikkat edilmeli denildi. Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanabileceği de hatırlatıldı.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur'la AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, İzmir'de termal çamur kurutma tesisinin açılış törenine katıldı. Bakan Kacur, İzmir'e yeni yatırımların yolda olduğunu söyledi.
3: Yatırım teşvik sistemimizde, şehrimizde gerçekleşecek 1,2 trilyon lira yatırımın ve 188 bin istihdamın önünü açtık.
4: İzmir için yapılan yatırımları anlattı. Yeni yatırımların da yolda olduğunu söyledi.
3: Yüzer deniz üstü rüzgar türbini platformu üretim tesisiyle sürdürülebilir havacılık yakıt

0: için, bitkisel atık yağdan ham madde üretim yatırımları için toplam 27 milyar liralık yatırım projelerini destekleyeceğiz.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, termal çamur kurutma tesisiyle hizmet binaları açılış törenine katıldı. Bakan Kacır, organize sanayi bölgelerine yatırım desteklerinin süreceğini söyledi.
0: 2002'den bu yana OSB'lerimizin sayısını 191'den 373'e, OSB'lerde üretimde olan fabrika sayısını 11.000'den 61.000'e, çalışan sayısını 415.000'den 2.700.000'e yükselttik.
1: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da Çeşme Projesi'nin şehre sağlayacağı katkılara değindi.
2: Çeşme Projesi'nin yaratacağı muazzam ekonomik hacim, devasa yolcu kapasitesi ve küresel çekim gücüyle dünyanın en büyük havayolu şirketlerinin, lojistik devlerinin rotalarının mecburen doğrudan İzmir'e çevireceği dev bir küresel entegrasyon projesi olacak. Ve bu projeyle birlikte dünyaya artık İstanbul üzerinden değil doğrudan İzmir'e bağlamayı hedefliyoruz.
1: Eyüp Kadir İnan'ın bir çağrısı da vardı.
2: Tüm siyasi partilere de çağrıda bulunmak istiyoruz. Gelin bu projeye destek olun. İzmir için ortak bir eser, ortak bir iş üretelim diyoruz.
3: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre'nin Zürih kentinde Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Türk toplumunun İsviçre'de çok önemli başarılara imza attığını belirten Bakan Işıkhan, artık evlatlarımız İsviçre'de çok önemli stratejik konumda bulunuyorlar dedi.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü toplantısı için gittiği İsviçre'de Türk toplumuyla buluştu. Işıkhan, İsviçre'nin gelişmesinde Türk toplumunun önemli katkıları olduğunu belirtti.
5: Artık çocukları, evlatlarımız, evlatlarınız İsviçre'de çok önemli stratejik konumda bulunuyorlar. Birçok siyasetçi, birçok bilim insanı, birçok akademide başarılı kardeşlerim var. Onlarla da sizlerin eseri olan bu yavrularımızla da gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum.
1: Işıkhan, Türkiye ne kadar güçlü olursa Avrupa'nın farklı şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlarının da o kadar güçlü olduğuna işaret etti.
5: Türkiye ne kadar güçlü olursa sizler de burada İsviçre'de, Hollanda'da, Avrupa'nın farklı şehirlerinde sizlerin de güçlü olduğunu hissediyoruz. Bir ateş çemberinde yaşıyoruz. Hep birlikte olmak, kenetlenmek ve birbirimize destek verme dışında bir şansımızın olmadığını düşünüyorum.
1: Bakan Işıkhan toplantıda Türk toplumunun sorunlarını da dinledi. Sık sık notlar aldı. Toplantıda ayrıca Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazıl Çorman ve İsviçre Türk Toplumu Başkanı Suat Şahin de hazır bulundu. Bakan Vedat Işıkhan, İsviçre'deki programları kapsamında Uluslararası Demokratlar Birliği İsviçre tarafından düzenlenen toplantıya da katıldı.
3: Mossad direktörü David Barnea emekliliğe ayrıldı. Görevini ise Netanyahu'nun baş danışmanı, danışmanı Roman Goffman'a devretti. Goffman'ın 5 yıl boyunca Mossad direktörü olarak görev yapması bekleniyor.
1: Mossad'ın direktörü değişti. Tüm itirazlara rağmen yeni direktör Roman Goffman oldu. İsrail'de Mossad direktörü David Barnea görevini devretti. İsrail basınının haberine göre emekliliğe ayrılma töreninde konuşan Barnea, İran'daki durumu değerlendirdi. İran şu anda daha zayıf, daha fazla zorlukla karşı karşıya ve daha savunmasız bir durumda dedi. Tahran yönetimini devirmek mümkün diye belirtti. Barnea'dan boşalan koltuğu Netanyahu'nun danışmanı Roman Goffman devraldı. Netanyahu sosyal medyasında yeni direktörle fotoğrafını paylaştı. Goffman'ı Mossad'ın yeni direktörü olarak atamaktan gurur duyuyorum diye yazdı. Goffman'ın 5 yıl boyunca Mossad direktörü olarak görev yapması bekleniyor. Ordunun bir operasyonunda İsrail'li reşit olmayan çocuğu muhbir olarak kullandığı iddia edilmişti. Roman Goffman'ın olaydaki rolü nedeniyle soruşturma açılmış, Yüksek Mahkeme olayın Goffman'ın yeni görevine engel teşkil etmediğine karar vermişti.
3: Avrupa Birliği düzensiz göçle mücadelede yeni ve tartışmalı bir dönemin kapısını araladı. Birlik ülkeleriyle Avrupa Parlamentosu göçmenlerin üçüncü ülkelerde kurulacak merkezlere gönderilmesine imkan tanıyan geri dönüş yasasında uzlaştı.

0: Avrupa Birliği göç politikalarında son yılların en sert düzenlemelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu yasal kalış hakkı bulunmayan göçmenlerin geri gönderilmesini hızlandırmayı amaçlayan yeni geri dönüş tüzüğü üzerinde anlaştı. Yeni düzenleme AB ülkelerine birlik sınırları dışında geri dönüş merkezleri kurma imkanı tanıyor. Böylece düzensiz göçmenler yalnızca kendi ülkelerine değil, üçüncü ülkelerde oluşturulacak merkezlere de gönderilebilecek. Refakatsiz çocuklar geri dönüş merkezlerinden muaf tutulacak tek grup olurken, çocuklu aileler bu merkezlere gönderilebilecek. AB yetkilileri düzenlemenin düzensiz göçle mücadelede daha etkin sonuçlar sağlayacağını savunuyor. Resmi verilere göre Avrupa'da kalma hakkı bulunmayan göçmenlerin yalnızca %29'u birlik topraklarından ayrılıyor. Düzenleme kapsamında gözaltı süreleri 6 aydan 2 yıla çıkarılırken bazı durumlarda bu sürenin daha da uzatılabilmesinin önü açılıyor. Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve Yunanistan projeyi destekliyor. İtalya ise toplamda 100'den az göçmenin barındırıldığı iki merkezde benzer bir modeli hali hazırda Arnavutluk'ta işletiyor. Sivil toplum kuruluşları yeni düzenlemenin aileleri parçalayabileceğini ve temel haklar açısından ciddi riskler barındırdığını savunuyor. Tartışmalı yasanın onay süreçlerinin ardından gelecek ay yürürlüğe girmesi bekleniyor.
1: Sinop açıklarında denizde füze olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Ayancık açıklarında denizde bir cisim görenler 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Denizdeki cismin etrafında önlem alındı. İlk incelemede füze olduğu değerlendirilen metal cisim detaylı inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı. İstanbul Avcılar'da temel kazısı sırasında toprak kaydı, yandaki binanın merdivenleri çöktü. Kolonlardan da ses gelince bina tahliye edildi.
0: İnşaat için temel kazısı yapılıyordu. Bir anda toprak kaydı. Olan yandaki binayı oldu.
2: Yanındaki inşaat yüzünden bence zaten kayboldu. Altı kazılmış ama önlem alınmamış.
0: Olay gece saatlerinde İstanbul Avcılar'da yaşandı. 5 katlı binanın yanındaki inşaat için yapılan kazı çalışması sırasında toprak kayması oldu. Yandaki apartmanın merdivenleri çöktü.
2: Buradan arkadaşımla beraber geçiyorduk eve giderken bir çatırdama duyduk. Bir baktık ki binanın kenarından çökmeye başladı. Baktık içeride de insanlar var, itfaiye polise haber verdi.
0: İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler kentsel dönüşüm sürecine giren 20 daireli binada 3 dairede oturanların olduğunu tespit etti. Bazı bina sakinlerinin kolonlardan ses gelmesi üzerine girişteki dükkandan binayı tahliye ettiği anlaşıldı. Evlerinden çıkamayan aralarında çocukların da olduğu 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla tahliye edildi. Belediye ekipleri binanın girişini kapatıp önlem aldı. Tahliye ve yıkım için çalışmaların hızlandırılacağı belirtildi.
1: Aksaray'da tırda çıkan yangın ormana da sıçradı. Ekipler yangını yaklaşık 2 saatte söndürdü. Aksaray-Nevşehir Karayolu'nda seyir halinde olan ve doğalgaz dolu tüpleri taşıyan bir tırda önce patlama oldu, ardından yangın çıktı. Sürücü aracı durdurup kendini son anda dışarı attı. Kısa sürede alev topuna dönen tırdaki yangın yol kenarındaki ormana da sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis tedbir amaçlı karayolunu ulaşıma kapattı. İtfaiye tırdaki ve ormandaki yangını yaklaşık 2 saatte söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da adeta can pazarı yaşandı. Pazar yerinde başlayan yangın kısa sürede koca bir mahalleyi sardı. 300'ü aşkın evin küle döndüğü yangında yüzlerce kişi evsiz kaldı.
0: Kimi çocuğunu kucaklayıp dışarı koştu, kimi evini, eşyalarını bırakıp kendini dışarı attı. Görüntüler Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan. Kemayoran bölgesinde yer alan

0: Bir pazarda yangın çıktı. Alevler hızla etraftaki evleri sardı. Metrekarelerce alana yayılan kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Mahalle sakinleri korkuyla telefona sarılıp yardım istedi. Yangına 35 itfaiye aracı ve 175 personel müdahale etti. Ancak alevler saatler sonra kontrol altına alınabildi. Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. 300'ü aşkın evin küle döndüğü anlaşıldı. Yetkililer yüzlerce kişinin evsiz kaldığını, yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığını açıkladı. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken, evsiz kalan aileler için acil yardım faaliyetleri başlatıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.
1: Japonya'da açlıktan yerleşim yerine inen bir ayı sokaktaki vatandaşa saldırarak paniğe neden oldu. Şehrin göbeğinde yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.
2: Kovalamacayı gören çevredeki insanlar korkuyla en yakın binanın içine sığındı. Aniden ortaya çıkan kara ayı şehirde günlük hayatı bir anda durdurdu. Görüntüler Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukushima şehrinden. Sasakino mahallesindeki bir demir çelik fabrikasına aniden ayı girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda vahşi hayvanın genç bir işçiyi kovalayıp yere serdiği görüldü. Fabrika yetkilileri korkuyla telefona sarılıp acil yardım istedi. Eli sopalı polis ekipleri bölgeyi ablukaya aldı. Ancak şirket bahçesinde mahsur kalan ayı saatlerce yakalanamadı. Korku dolu anlar nedeniyle çevredeki iki okulda eğitime ara verildi. Öğrenciler için dersler anında internete taşındı. Yetkililer ayının toplam 4 kişiyi yaraladığını, şans eseri kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Ülkede artış gösteren ayı saldırılarında geçen yıl 13 kişinin öldüğü belirtilirken yeni bir kontrol planı devreye sokuldu. Bölgede vatandaşlara sokağa çıkmama uyarısı yapıldı. Geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
1: İstanbul'da 4-7 Haziran tarihlerinde Sıfır Atık Festivali düzenlenecek. Amaç sıfır atık bilincini aşılamak. Peki festivalde neler olacak? Hep birlikte bakalım.
3: İstanbul sıfır atığın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı...
0: Farkındalık kazandırılacak, sıfır atık bilinci aşılanacak. Bu amaçla atölye, yarışma ve konserler düzenlenecek.
4: Sıfır atıkla alakalı farkındalık oranı %80'in üstüne çıkmış durumda. Biz diyoruz ki sıfır atık kültürü oluşturmak zorundayız.
5: 2017 yılında saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan bu sıfır atık hareketi bugün artık yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın sahip çıktığı büyük bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına dönüşmüş durumda.
0: İstanbul'daki Sıfır Atık Festivali'ne sayılı günler kaldı. Festival 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. Aileler ve gençler sıfır atık bilincine ortak olacak.
6: Festivalimiz 4 gün boyunca her yaştan vatandaşımıza hitap eden birbirinden değerli içeriklerle dolup taşacak.
7: Bu topraklarda oluşan sıfır atık farkındalığı dünyada küresel bir yer elde etti. Amacımız İstanbul'umuzu sıfır atığın başkenti yapmak.
0: Festival hazırlıkları da sıfır atık bilinciyle yapılıyor.
6: Geçtiğimiz hafta burada Etnospor Kültür Festivali yapıldı. Biz aynı alanı kullanıyoruz ve aynı alanı kullanarak sürdürülebilirlik çalışmalarımıza da katkı sağlıyoruz. Karbon salınımını engelleyerek devasa bir malzeme israfının önüne geçtik.
1: Marmara Denizi'ndeki tek tehlike kirlilik değil, hayalet ağ tehlikesi de yaşanıyor. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında dalgıçlar deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşerek ekosistemi tehdit eden iki futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkardı.
8: Milyonlarca deniz canlısı, biz onu çıkartmadığımızda belki de 100 yıl boyunca kalacak bir ölüme neden oluyor.
0: Ağlar bilinçsizce denizde bırakılıyor, zamanla hayalet ağa dönüşüyor. Denizdeki ekosistemi etkileyen hayalet ağlar için dalgıçlar harekete geçti.
9: Sitede gezerken Mavi Atlas uygulamasını gördüm. Oradan yardım talebinde bulundum.
0: Dalgıç Ömer Altuncu, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yaptığı dalışlarda hayalet ağları olduğunu fark etti. Durumu Mavi Atlas uygulaması

0: çalışmasını yürüten ekibe bildirdi. Ekipler, hayalet ağları denizin dibinden çıkarmak için bölgeye geldi. 4 gün boyunca 6 farklı noktaya daldılar.
1: Bu taşlıkların içleri yuva dolu. Burada milyonlarca deniz canlısı yaşıyor. İçeriye giremedikleri için bir üreme yapamıyorlar ya da içeride kaldılarsa da dışarı çıkamadıkları için, beslenemedikleri için ölüyorlar.
0: Hayalet ağlar binlerce deniz canlısı için ölüm demek. Yaklaşık 15 bin metrekare hayalet ağ, 200 metrekare misina ağ, 225 kilo kurşun ağırlık, 30 metre halat ve 50 metre trol kapı halatı denizden çıkarıldı.
1: Temizleyebildiklerimizi suyun altında önce temizliyoruz. Oldukları yerde kalsınlar diye. Daha sonra tekneye çıkarttığımızda da teknenin üzerinde kalan bütün deniz canlılarını ağdan kurtarıp tekrardan denize ulaştırıyoruz.
0: Binlerce deniz canlısını ölümden kurtaran ekipler, tehlikenin boyutunu gözler önüne sermek için iki futbol sahasından daha büyük olan hayalet ağı köy meydanında sergiledi.
2: Derman bende.
3: Evet abi. Hadi bakalım. Dünya Kupası'na geri sayım sürerken A Milli takımın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu. Amerika'da düzenlenecek turnuvaya hangi oyuncular katılacak? Yakından bakalım.
4: A Milli futbol takımının 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella 35 kişilik kadroyu 26 kişiye düşürdü. Aday kadrodan çıkarılan isimler Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskiyelaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir, Yusuf Sarıoğlu. A Milli futbol takımının FIFA'ya bildirdiği 26 kişilik Dünya Kupası kadrosuysa şu şekilde. Kaleci Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Defans Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Soyuncu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Hücum Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. A Milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası'nda D grubunda mücadele edecek. Millilerin grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya yer alıyor. Bizim çocuklar gruptaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü saat 07'de Avustralya ile karşılaşacak.
3: Kanser tedavisinde umut veren bir gelişme tıp dünyasını heyecanlandırdı. Pankreas kanseri için geliştirilen yeni bir akıllı ilacın son aşamadaki kanser hastalarının yaşam süresini uzattığı görüldü.
5: Pankreas kanseri tedavisinde büyük bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük kanser kongresi olarak kabul edilen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği toplantısında yeni akıllı ilacın sonuçları açıklandı. Araştırmada tedavi görmelerine rağmen hastalıkları ilerlemeye devam eden 500 pankreas kanseri hastası iki gruba ayrıldı. Bir gruba yeni akıllı ilaç verilirken diğer grup standart kemoterapi tedavisi aldı. Sonuçlar dikkat çekiciydi. Yeni tedaviyle hastaların ortalama yaşam süresi 13,2 aya yükselirken kemoterapi alanlarda bu süre 6,7 ayda kaldı. Üstelik araştırmada yeni ilacın kemoterapiye kıyasla daha hafif yan etkilere yol açtığı da görüldü. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ilaca hızlandırılmış onay verdi. Ancak tedavi şimdilik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı büyük merkezlerde uygulanabiliyor. Uzmanlar bunun pankreas kanserinin kesin tedavisi olmadığını ancak hastalıkla mücadelede çok önemli bir eşiğin aşıldığını vurguluyor.
3: Değerli izleyiciler, Türkiye'de her 5 kişiden biri obezite sorunu yaşıyor. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı ise %86'yı geçmiş durumda. Sonuçlar Türkiye Sağlık Araştırması'ndan. Başka hangi dikkat çeken sonuçlar var? Ekranlarınıza gelsin. Biz de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
0: 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı 13 yılda arttı. Geçen yıl obezite sorunu yaşayanların oranı %21,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Sağlık Araştırması istatistiklerini açıkladı. Vücut kitle indeksi incelendiğinde kadınlarda obezite oranının %24,8 olduğu görüldü. Kadınların %32,2'si ise obez öncesi olarak kaydedildi. Erkeklerde obezite oranı %18,7 iken obez öncesi erkek oranı %43,1 oldu. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı %86,6 oldu. Erkeklerde bu

Oran 2022 yılında %85,3'ten 2025 yılında %83,5'a düştü. Kadınlarda ise bu oran %92,7'den %89,7'ye geriledi. Çocuklarda son 6 ayda görülen hastalıklar da incelendi. 2025 yılında 0-6 yaş grubunda en çok %28,5'la üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu ishal, alt solunum yolu enfeksiyonu izledi. Her gün tütün mamülü kullanan 15 yaş ve üzeri bireyler ise 2025 yılında %30,1 olarak açıklandı. Bu oranın erkeklerde %42,9, kadınlarda ise %17,5 olduğu tespit edildi. 40 yaş ve üzeri kadınlarda mamografi yaptıranların oranı 2022 yılına kıyasla %16,7'ye yükseldi. Hiç çektirmemiş olanların oranı ise %42,4 oldu.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 31, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 27, Kayseri parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 20, Kars yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Mardin güneşli 24 derece.
1: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Habertürk ekranlarından günaydınlar, hayırlı sabahlar değerli izleyiciler. 3 Haziran çarşamba sabahında gelişmelerle sizlerleyiz, saatlerimiz 6'ya yaklaşırken. İran basını Tahran'ın Washington'la mesaj alışverişinin kesintiye uğradığını öne sürüyor. Ancak ABD'den aksi yönde açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Trump görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Dışişleri Bakanı Rubio ise...

0: İran nükleer programlarının bazı kısımları konusunda müzakere etmeyi kabul etti dedi.
1: Artık anlaşma yapma zamanı dedi. Görüşmelerin kesintisiz sürdüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili durumu sosyal medya hesabında değerlendirdi.
2: İran'la ABD'nin birkaç gün önce konuşmayı bıraktığı yönündeki haberler yalan. Aramızdaki görüşmeler bugün dahil kesintisiz şekilde sürüyor. Nereye varacağı bilinmez ama İran'a söylediğim gibi artık bir şekilde anlaşma yapma zamanı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Senato'da konuştu. İran'la anlaşmanın yakın olduğu yönündeki iddiasını tekrarladı.
3: Hatırladığım kadarıyla ilk defa nükleer programlarının bazı kısımları konusunda müzakere etmeyi kabul ettiler.
1: İran'ın Fars Haber Ajansı'na göre ise Washington-Tahran arasındaki mesaj alışverişi birkaç gündür kesintiye uğradı. Ajans, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne son mesajının İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'la ilgili olduğunu aktardı. İran basını, İran'ın arabulucular üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu bildirmişti. İran Meclis Başkanı Karibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçı, Lübnan'daki saldırıların durdurulmasının da İran-Amerika Birleşik Devletleri geçici ateşkesinin parçası olduğunu belirtmişti.
0: Öte yandan ABD, İran'ın Keşm Adası'na saldırdı. İran devrim muhafızları ise karşılık olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füzelerle vurdu. ABD ile İran arasında saldırılar sürüyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran limanına gitmeye çalışan boş bir petrol tankerini etkisiz hale getirdi. Ardından İran medyası Keşm Adası bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. ABD tarafı ise İran'ın askeri kontrol istasyonuna da saldırı düzenlediklerini bildirdi. İran devrim muhafızları ordusu ise ABD'nin Keşm Adası'na yönelik saldırısına karşılık verdi. Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri hedef aldı. Saldırının ardından Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarını önlediğini açıkladı. Bahreyn'de de sirenler çaldı, halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Singapur'da Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Fidan'a, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve İran'la ABD arasındaki kırılgan ateşkes de soruldu.
1: Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılmayı planlıyor dedi. Mevcut Amerikan yönetiminin NATO yaklaşımında bazı farklılıklar olabileceğini söyledi.
4: Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birkaç defa telefon görüşmesi yaptı ve her defasında katılacağını ifade etti. Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla katılacak.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, programı kapsamında bulunduğu Singapur'da Bloomberg'den Haslinda Amin'e konuştu. Gündeminde Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Amerikan Başkanı Trump'ın zirveye katılacağını söyleyen Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile NATO arasında bir kopuş olup olmayacağını değerlendirdi.
5: Marco Rubio, Secretary of State,
4: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile 10 gün önce görüştüm. Orada bu yönde herhangi bir sinyal almadım. ABD'liler görüşmelerin sürdürülmesine son derece bağlılar. NATO üyesi ülkelerle işbirliğini sürdürüyorlar. Ama özellikle savunma harcamalarının arttırılması konusunda görüşlerini dile getiriyorlar. Avrupa ülkelerinden güvenlikle ilgili daha fazla sorumluluk bekliyorlar.
1: Fidan'ın gündeminde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bunun İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kırılgan ateşkese etkileri de vardı.
4: İran tarafı İsrail'in son müdahalesinin ateşkes anlaşmasının açık ihlali olduğunu düşünüyor. Bence de bu durum görüşmelerin sürdürülmesini zorlaştırıyor. Trump da hem Netanyahu hem Hizbullah temsilcileriyle görüştüğünü söyledi. Görünen o ki İsrail kara operasyonundan vazgeçmiş durumda. Umarım birkaç gün içinde bir anlayışa varabilirler.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın gerçekten ateşkes istediğine inandığını söyleyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve özellikle nükleer meselede görüşmenin sürmesini istiyorlar dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları tekrar başlatıp başlatmayacağı konusunda ise umarım olmaz. Bunu önlemek için elimizden geleni yapıyoruz dedi. İran'ın Washington'la mesaj trafiği

0: Bin'i durdurmasının ardından Trump harekete geçmiş, Hürmüz Boğazı için önümüzdeki hafta anlaşmaya varabiliriz demişti.
1: Türk siyasetinin gündemine bakalım şimdi de. CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclise grup toplantısında konuştu. Dostu düşmanı ayırmakta ustalaştık dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içinse görevi bırakabilseydi madalyası daha büyük olacaktı ifadelerini kullandı. Kurultay çağrısını da yineledi.
2: Biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta. Dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Olmamız gereken kürsüdeyiz.
0: Meclis Başkanlığı'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı talebimiz yok yazısı gönderdiği saatlerde Özgür Özel grup toplantısı düzenledi.
2: Şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla baba ocağımız ve orada oturanlar, bir tarafta partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar.
0: CHP grup toplantısından yaklaşık 2 saat önce CHP'li milletvekilleri ve ziyaretçiler salona gelmeye başladı. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, eski Meclis Başkan Vekilleri Uluç Gürkan ve Haydar Akar, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav grup toplantısına gelenler arasındaydı. Nöbetçi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Özgür Özel'i kürsüye çağırdı.
2: Bizim kurultayımızda da ilk kez bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. Bendeki madalya ne kadar büyükse o seçimde genel başkanlık görevini bırakanın da o görevi bırakabilseydi madalyası daha büyük olacaktı. İhanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur.
0: Özel kurultay çağrısını da yineledi.
2: Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur. Bu haksızlıklara karşı doğru adımlar atılır. En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
1: Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Özkan Yalım ve iş insanı Turgut Koç ek ifade verdi. Yalım, CHP'nin 38. kurultay sürecinde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için yoğun faaliyet yürüttüğünü söyledi. 700 delegeyi telefonla arayarak destek istediğini ve 115 delegeden de Özel'i destekleyeceklerine dair imza toplandığını iddia etti.
0: Delegelerin iradesinin menfaat karşılığında satın alındığını iddia etti. Yoğun ikna çalışmaları ve para trafiğini anlattı. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin iradesinin etkilendiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Özkan Yalım, CHP 38. olağan kurultayına ilişkin bir kez daha ifade verdi. Çağlayan Adliyesi'de ifadesi alınan Yalım, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi amacıyla 40 ilde delegelerle temas kurduğunu, 700 delegeyi telefonla arayarak destek talebinde bulunduğunu söyledi. İfadesinde 115 delegeden imza toplandığını açıklayan Yalım, bu 115 kişi CHP 38. olağan kurultayında Özgür Özel'i destekliyorum ibareli yazıyı imzalayıp bana verdiler. Ben de Selin Sayık Böke'ye teslim ettim dedi. Yalım ifadesinde bazı delegelerin destek karşılığında yakınlarının belediyelerde işe alınması yönünde taleplerinin olduğunu söyledi. Söz konusu kişilere ait özgeçmişlerin parti içindeki koordinasyon merkezine aktarıldığını, belediyelerde işe alım olup olmadığının Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtları üzerinden tespit edilebileceğini ileri sürdü. Delegelerden gelen taleplerin seçim koordinasyon merkezinde toplandığını anlatan Yalım, genel koordinasyonun Veli Ağbaba, İstanbul ayağının ise Suat Özçağdaş tarafından yürütüldüğünü iddia etti. Özkan Yalım kurultay sürecindeki para trafiğine dair de ifade verdi. Özgür Özel'e mavi valiz içerisinde 1 milyon lira verdiğini, parayı aracı vasıtasıyla teslim ettiğini söyledi. Paranın kongre organizasyonu ve seçim sürecine ilişkin giderler için talep edildiğini öne sürdü. Dosyaya giren yeni ifadeler doğrultusunda CHP kurultayına ilişkin soruşturmanın derinleşebileceği değerlendiriliyor.

0: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan CHP'ye yönelik mutlak tutuklama kararını değerlendirdi. Hiçbir zaman sandık iradesinin iptal edilmesini kabul etmiyoruz dedi. Yargıtay'a çağrıda bulundu.
1: Hiçbir zaman sandığın iradesinin yargı kararnamesiyle iptal edilmesini kabul etmeyeceğiz.
2: CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını bu sözle

0: Yargıtay'a çağrı yaptı.
1: Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. Türkiye'de demokratik ve sivil yaşamın önünü açmalıdır.
0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında konuştu. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yargı müdahalesi barış süreci konusunda kaygıları arttırdı. Bu süreci başarıya ulaştırabilirsek belki de bu yaşadığımız şeyler yaşanmayacak. Dolayısıyla muhalefetiyle, sivil toplumuyla, demokratik kitle örgütüyle Türkiye'yi yeni bir zemine, yeni bir noktaya taşırabiliriz.
0: Bakırhan çerçeve yasa çağrısını yineledi.
1: Çerçeve yasa demokrasinin kök hücresi olabilir. Bu yasa Türkiye'nin çatışmadan hukuka, inkardan demokratik tanınmaya geçiş iradesi olabilir.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi meclise ziyaret etti. Görüşmeye dair ayrıntıları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı. Bakan Çiftçi ve Bakan Gürlek, MHP lideri Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Çiftçi, milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli oldu. Cihan Timur iade işlemleri tamamlanırsa Temmuz ayında Türkiye'de hakim karşısına çıkacak.
0: Ehliyet olmamasına rağmen direksiyona geçti. Oğuz Murat Acı'ya çarpıp ölümüne neden oldu. Adalet önüne çıkıp hesap vermek yerine annesiyle yurt dışına kaçtı. Timur Cihan Timur'un yargılanacağı tarih belli oldu. Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülen Cihan Timur'a başsavcılık bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması yöneltti. İddianamede Timur Cihan Timur'un yasal sınırdan çok daha yüksek süratli araç kullandığı belirtildi. Kaza sırasında 18 yaşından küçük olduğu için 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Hakkında kırmızı bülten talepnamesi düzenlenen Cihan Timur'un Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi bekleniyor. Eğer iade işlemleri tamamlanır, Türkiye'ye iade edilirse 8 Temmuz saat 13.30'da hakim karşısına çıkacak.
2: Yasa dışı bahis reklamı suçlamasıyla yargılanan Acun Ilıcalı beraat etti. Soruşturma TV8 ve Exxen platformlarında yayınlanan bazı futbol maçlarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiası üzerine başlatılmıştı. 8 kişinin 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Acun Ilıcalı ve 7 kişinin avukatı müvekkillerinin beraatini istedi. Davayı karara bağlayan hakim tüm sanıklar hakkında kasıt yokluğundan ayrı ayrı beraat kararı verdi. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Erman Toroğlu hakkında bir televizyon kanalında Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Galatasaray Kulübü müşteki olarak sıfatıyla yer aldı. İddianamede Toroğlu'nun halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle hareket ettiği ileri sürüldü. Bir yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ekonomiyle devam edelim. Cuma günü TÜİK aylık enflasyon rakamlarını açıklayacak değerli izleyiciler. Öncesinde İstanbul Ticaret Odası Mega Kent'in enflasyon verilerini paylaştı. Hangi ürünlerin fiyatı arttı, hangileri düştü, birlikte bakalım.
0: Eriğin fiyatı arttı, sivri biberin düştü. İTO Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Önceki sene

0: Nerede kiraz, erik, kayısı çok sıkıntılı geçti ama bu sene ürünlerde sıkıntı yok. Ürünler hepsi bol.
1: İstanbul Ticaret Odası'nın paylaştığı rakamlara göre geçen ayın zam şampiyonu erik oldu. Fiyatı %89 arttı.
0: Mayıs ayında çünkü ürünün ilk çıkma yani ilk başlama sezonu olduğu için fiyatları biraz yüksek oluyor ama şu an tam sezonu olduğu için fiyatı gayet normal yerinde yani.
1: Eriğe %20'lik artışla maydanoz ve %11'lik artışla limon takip etti.
2: Domates, çalı, limon, soğan.
3: Limonun fiyatı nasıl?
2: Çok pahalı.
1: Fiyatı düşen ürünlere gelince.
3: Sivri biber kış ayı boyunca fiyatı en yüksek ürünlerden biriydi. Havalar ısındı, onun da fiyatı düştü. Üstelik İstanbul Ticaret Odası'nın Mayıs ayı rakamlarına göre fiyatı en fazla azalan ürünlerin başında sivri biber geliyor. Sivri biberi kış boyunca çok tartıştık çünkü kilosu 200 liraları aşmıştı.
4: Tabii 200'ü aşmıştı. Şu anda 80, 60, 70, 50'ye kadar gitti.
3: Daha düşer mi?
4: Daha düşer. 50, 40'a düşer o.
1: Patlıcan ve taze fasulyede de fiyatlar düştü.
4: Fasulye de 150-200'dir. Şu anda boncuk fasulye 200'dir. Normal fasulye 100-150'dir.
3: Havalar ısındı. Yaz meyveleri tezgahlardaki yerini aldı. Kiraz geçen sene yok denecek kadar azdı. Ancak bu sene bol. Üstelik kilosu tezgahta şu anda 150 liradan satılıyor.
0: Geçen sene 400-500 lira civarında seyrederken şu an 150-120-200 lira. Yani en iyi kiraz şu an 350-400 seyrinde ilerliyor.
2: Kiraz aldım, kayısı aldım, karpuz aldım.
3: Geçen sene hiç kiraz yiyememiştik.
2: Evet, aynen. Çok pahalıydı.
5: İnternet alışverişinde yeni bir dönem başlıyor. Anayasa Mahkemesi e-ticaret platformlarını hukuki koruma altına alan iki kanun hükmünü iptal etti. Böylece tüketiciler ayıplı mal ve dolandırıcılıkta yalnızca satıcılara değil aracı platformları da sorumlu tutabilecek.
1: Dolandırılma durumunda sadece satıcı değil aracı platform da sorumlu olacak. E-ticaret platformları satıcılarını daha sıkı denetlemek zorunda kalacak. Anayasa Mahkemesi, e-ticaret platformlarını hukuki koruma altına alan iki kanun hükmünü iptal etti. Resmi gazetede yayımlanan kararla alıcı platformların bünyelerindeki satıcılar tarafından sunulan hizmete ilişkin hukuki sorumluluğu bulunmadığı yönündeki madde kaldırıldı. Böylece internet üzerinden alışveriş yapanlar artık yalnızca satıcıya değil, doğrudan platformlara karşı da hak ileri sürebilecek. Kararda elektronik ticaret sektörünün küresel ticaretteki payının sürekli arttığına vurgu yapıldı. Anayasa Mahkemesi tüketici işlemlerinin önemli bölümünün artık dijital platformlar üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti. Bu alandaki koruma mekanizmalarının güçlendirilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekti.
6: Telefon yerine bunlar geldi.
1: Yüksek Mahkeme, aracıların hiçbir şekilde sorumlu tutulmamasının tüketicilerin zararlarının karşılanmamasına yol açabileceğine işaret etti. Kararın internet ortamındaki denetim mekanizmasını güçlendirmesi bekleniyor.
5: Amerikan basınında çıkan habere göre Rusya, Suriye'deki askeri varlığını sürdürmek için Hmeymim'in üstüne yeniden ikmal yaptı. Haberde bu durumun ABD için endişe verici olduğu belirtildi.
7: Rusya, Esad rejiminin devrilmesinden sonra da Suriye'deki varlığını sürdürüyor. Amerikan basınında çıkan habere göre ülkedeki hava üssüne yeniden ikmal yapılıyor. Wall Street Journal gazetesi Rusya'nın Suriye'deki varlığı hakkında haber yaptı. Uydu görüntülerine ve Amerikalı yetkililere atıfta bulunan habere göre Rusya Suriye'deki hava üssüne ikmal yapmak üzere kargo gemisi gönderdi. Sparta adlı gemi Mart ayında St. Petersburg'dan ayrıldı. Rus donanma gemilerinin eşliğinde Mayıs ayında Tartus limanına ulaştı. Gazeteye konuşan bazı Amerikalı yetkililerin belirttiğine göre Sparta gemisi Hmeymim'deki Rus hava üssüne ekipman taşıdı. Bu Rusya'nın Esad rejiminin 2024 yılında devrilmesinin ardından gerçekleştirilen ilk ikmal göreviydi. Wall Street Journal haberinde ikmal operasyonu Rusya'nın Suriye'deki üssünü kullanmaya devam ettiğinin göstergesi ifadelerine yer verdi. Bu durum Suriye devriminin başarısının Rusya'ya stratejik darbe vuracağını uman Amerika Birleşik Devletleri için endişe kaynağı olduğu yorumunu yaptı. Amerikan ordusu bu yılın başlarında Suriye'deki üslerinden asker çekmeye başlamış, Nisan ayında sürecin tamamlandığını duyurmuştu.
5: İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin 4. turu Washington'da başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmeleri iki ülkenin Washington Büyükelçilerinin yanı sıra üst düzey diplomatlarla güvenlik yetkilileri katılıyor. ABD arabuluculuğunda yürütülen temaslar kapsamında taraflar bir kez daha aynı masada buluştu. İlk kez Nisan ayında başlayan temaslar 1993'ten bu yana İsrail ve Lübnan arasında yapılan en üst düzey doğrudan görüşmeler olarak kayıtlara geçmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun veya Başbakan Nefaf Selam müzakereleri kalıcı çözüm için gerekli görürken Hizbullah ise doğrudan temaslara karşı çıkmayı sürdürüyor. ABD ve İsrail saldırılarından sonra Hürmüz'ün kontrolünü ele alan İran, Boğaz'la ilgili istatistikler paylaştı. Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'ne göre son 2 ayda 300'den fazla gemi geçiş için İran'a başvurdu. Gemilerin büyük çoğunluğunu petrol tankerleri oluşturdu.
7: İran'ın kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi Hürmüz'le ilgili istatistikleri yayınladı. Nisan'dan beri 300'den fazla gemi Hürmüz'den geçmek için İran'dan izin istedi. İran'a bağlı Fars Körfezi Su Yolu İdaresi açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Hürmüz'den geçiş izni için başvuran gemilerin %42'sinin petrol tankeri olduğunu belirten kurum, kuru yük gemilerinin oranını ise %27 olarak açıkladı. Konteyner gemilerinin oranı %11, LNG gemilerinin oranı ise %8 olarak tespit edildi. Hürmüz'den çıkmak isteyen gemilerin nihai varış noktaları ise Çin ve Hindistan başta olmak üzere genellikle Asya ülkeleri oldu. Avrupa'ya giden gemilerin oranı %12, Afrika'ya gidenlerin oranı da %10 olarak belirlendi. Körfez'e girmek isteyen gemilerin ana durağı ise %34'lük oranla Birleşik Arap Emirlikleri, onu da sırasıyla Katar, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan izledi. Hürmüz'den çıkmak isteyen gemilerin oranı %77 olurken Hürmüz'e girmek isteyenlerin oranı ise %23'te kaldı. İran Devrim Muhafızları Donanması da son 24 saatte 24 geminin Boğaz'dan geçtiğini açıkladı. Ayrıca geçiş yapmak isteyen gemileri izin almak için Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'ne yönlendirdi. İdarenin talepleri incelediği ve başvurusu onaylanan gemilere geçiş izni verildiği aktarıldı.
5: Fransa ve İsrail arasında yeni bir kriz yaşanıyor. Fransa, İsrailli firmaların Paris'te yapılacak savunma fuarında stand açmasını yasakladı. İsrailli yetkililerin fuarda yer almasının da engellendiği belirtiliyor. İsrail karara tepkili.
1: Fransa ve İsrail arasında yeni bir kriz patlak verdi. İsrail'in Paris'teki savunma fuarında stand kurmasına izin verilmedi. Açıklama İsrail Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Fransa'nın Paris'te yapılacak Eurosatory fuarında İsrail'in stand kurmasının yasaklandığı açıklandı. Bakanlık ayrıca İsrail yetkililerin de fuara katılmasının engellendiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı sözcüsü kararın utanç verici olduğunu ifade etti. Fransa'nın tarihin yanlış tarafında olduğunu savundu. Fransa Savunma Bakanlığı ise İsrail şirketlerin yalnızca hava savunma sistemleri sergilemelerine izin verileceğini duyurdu. Kararın gerekçesine ilişkin detay vermekten kaçındı. Açıklamada İsrail yetkililerin fuara katılmalarının yasaklanmasına ilişkin de bilgi verilmedi. Avrupa'nın en büyük savunma fuarlarından biri olan Eurosatory'e bu yıl yaklaşık 2600 şirketin katılması bekleniyor. Fransa 2024'te İsrail'in fuara katılmasına izin vermemiş, karara İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gerekçe gösterilmişti. 2025'te yapılan Paris Havacılık Fuarı'nda ise İsrail'li firmalar saldırı amaçlı silah sistemlerini kaldırmayı reddetmiş, onun üzerine İsrail'li firmaların ürünleri siyah bir perdeyle örtülmüştü. Fransa ve İsrail arasındaki ilişkiler, Paris'in Gazze ve Lübnan'daki İsrail saldırılarını eleştirmesinin ardından gerilmiş, Fransa'nın Filistin devletini tanıması da iki ülke arasında gerilimi artırmıştı.
5: ...21 ilde DAEŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. Operasyona dair ayrıntıları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı...

Daire Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılıkları DAEŞ terör örgütüne yönelik çalışma yürüttü. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin terör örgütüyle iltisaklı kişiler oldukları, sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DAEŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor. Metro girişinden otobüs duraklarına, pilavcıdan bijuteri dükkanına, İstanbul'daki uyuşturucu ağı dosyasını ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyiciler şimdi. Savcılık ve polisin detaylı incelemesi uyuşturucunun nasıl satıldığını ortaya çıkardı. Hoş geldin bebek yazılı kutularda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun detaylarına Habertürk muhabiri Arzu Kaya ulaştı.

0: Hoş geldin bebek. Görünüşte masum bir hediye kutusu. İçinden çıkan uyuşturucuysa tüm ağın boyutunu ortaya seren kritik bir delil.
1: Aç kapıyı!
0: Uyuşturucudan yakalanan bir şüphelinin dosyası İstanbul'un göbeğinde Kadıköy'de zehirli ağ ortaya çıkardı. Şüphelinin telefon rehberindeki isimlerin mekan adlarıyla yazılması savcılığın dikkatini çekti. Şüpheli cezaevinden adliyeye getirildi. Mekanlara uyuşturucu servis ettiğini itiraf etti. Şüpheliler hem torbacı adı verilen satıcılar hem de mekan çalışanlarıydı.
2: Kadıköy'de uyuşturucu alışverişi için ring sistemi de kurulduğu belirlendi. Araçlar ve motosikletliler sürekli hareket halindeydi ve ihtiyaca göre talep dahilinde uyuşturucu madde getirildi.
0: Savcılığın değerlendirmesi ise netti. İşletmenin düzeni mekan sahibinin sorumluluğundaydı. Bu da suça iştiraktir denildi.
2: Soruşturma eğlence mekanlarından farklı işletmelere de sıçradı. Arkamızda görmüş olduğunuz kadın kuaförüne çok sayıda erken girdiği belirlendi. Bu durum şüphe çekti. İddiaya göre şüphelilerin fön mü çektirmek istiyorsunuz diyerek sonrasında uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi.
0: Dosyanın en dikkat çeken detaylarından birisi ise uyuşturucunun hoş geldin bebek yazılı bir kutu içinde verilmesiydi. Metro girişinden otobüs duraklarına, pilavcıdan bijuteri dükkanına birçok noktada satış yapıldığı belirlendi. Savcılığın soruşturması sürüyor.
3: Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli sağanak hayatı felç etti. Yollar suyla doldu, ağaçlar devrildi. Yıldırım düşmesi nedeniyle de 6 hayvan telef oldu. Sokaklar, caddeler ve iş yerleri su altında kaldı. Bursa İnegöl'de şiddetli sağanak yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak doluya döndü, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Bir semt pazarının çatısı delindi, tezgahlar su altında kaldı. Yağışın ardından şimşekler çakmaya başladı. Bir küçükbaş hayvan sürüsünün sığındığı bir ağaca ise yıldırım isabet etti ve 6 hayvan telef oldu. Yaşanan olumsuzlukların yanında yağışın keyfini çıkaranlar da vardı. Havaların ısınmasını fırsat bilen çocuklar göle dönen sokaklarda yüzdü, oyunlar oynadı. Giresun'da geçen hafta etkili olan aşırı yağışlar toprağı yumuşattı. Bulancak ilçesinde eylem olunca 33 konut tedbir amacıyla tahliye edildi.
4: Bütün yer verdi geliyorsun.
5: Sağ be.
0: Aşırı yağış heyelana neden oldu. Suya doyan toprak hareket etmeye başlayınca onlarca kişi evinden çıkmak zorunda kaldı. Giresun'da Mayıs ayının son haftasında aşırı yağışlar etkili oldu. Bu da Bulancak ilçesinde heyelanı beraberinde getirdi. Heyelan nedeniyle yol ve evlerde çatlaklar oluştu.
6: İki ana yolda betonda büyük çatlamalar oldu. Bazı yerlerde beton yukarı kalktı, bazı yerlerde toprak çökmeler oldu.
0: Heyelan riski günden güne artınca yöre halkı 112'ye ihbarda bulundu. AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı.
6: Buranın gerçekten tehlikeli olduğunu, evlerde durulamaz raporu vererek gittiler.
0: Heyelan riski nedeniyle Kovanlık beldesinde 17, Bayındır köyünde ise 16 olmak üzere toplam 33 konut tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar yakınlarının evlerine yerleşti. Bölgede incelemeler devam ediyor.
3: Yaz aylarının başlamasıyla birlikte orman yangınları açısından riskli bir döneme girildi. Bu kapsamda orman yangınlarına karşı tedbir kararları alınmaya başlandı. Kaz Dağları Milli Parkı'nın Edremit Körfezi'ne bakan bölümüne girişler kısıtlanacak. Açıklama Balıkesir Valiliği'nden geldi. Kaz Dağları Milli Parkı sınırları içindeki belirli koruma ve gezi alanları dışındaki tüm güzergahlar ve mevkiler 15 Haziran'dan itibaren halkın girişine kapatılacak. Yasak kararı Kaz Dağı Göknarı Tabiat Koruma Alanı başta olmak üzere Beypınarı, Düden, Çamlıbel dahil yaklaşık 19 bin hektarlık ormanlık alanı kapsıyor. Belirlenen günübirlik alanlar yasaktan muaf olacak. Yasak 30 Eylül'e kadar sürecek. Tokat, Kahramanmaraş ve Adana'da akarsuya düşerek kaybolan 4 kişi arama çalışmaları sürüyor. Ekipler kelkit ve eğlence çayıyla Ceyhan Nehri'nde 4 kişi arıyor.
1: İkisi fotoğraf çektirmek isterken çaya düştü. Biri serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapıldı. Biri de balık tutarken nehre düşüp kayboldu. Ekipler günlerdir 4 kişiyi bulmaya çalışıyor. Tokat'ın Erbaa ilçesinde akraba olan 4 genç 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında 3 tekerlekli elektrikli motorlu araçla gezintiye çıktı. Fotoğraf çekmek isteyen gençler araçla birlikte çaya düştü. İkisi kendi imkanıyla kurtulmayı başarırken kaybolan 22 yaşındaki İlker Parlak ve 26 yaşındaki Oğuz Kale için ekipler seferber oldu.
5: Bugün 200'ün üzerinde personel, 6 drone, 8 bot, 40 araç ve tüm personelle beraber belediye, AFAD, jandarma, polis, kaymakamlık, valilik buradayız.
1: Barajdan su akışı kesilerek Kelkit Çayı'nın su seviyesi düşürüldü. Ekipler 8 bölgede eş zamanlı arama yapıyor. Benzer bir olay Adana'da da yaşandı. Karahisarlı ilçesinde geçen pazar günü serinlemek için eğlence çayına giren Ömer Alptekin bir süre sonra gözden kayboldu. Ekipler günlerdir 25 yaşındaki genci bulmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ta ise 28 Mayıs'ta balık tutarken nehre düşen Sekman Aktaş'ı arama çalışmaları sürüyor. 62 yaşındaki adamı bulmak için ekipler günlerdir Ceyhan Nehri'nde arama yapıyor.
7: Maalesef hiç görmek istemesek de bir o kadar da sıkça ekranlarınıza taşıyoruz. O haberlerden biri var şimdi sırada değerli izleyiciler. Trafikte çıkan kavgalardan bahsediyoruz. Yani bu kez İstanbul Maltepe, sürücüyü darp eden şüphelilere bakın ne ceza verildi.
8: Ya ne yapıyorsunuz? Ya adam ölecek.
1: Trafikteki tartışma kavgaya döndü. Takip edilen sürücü darp edildi. Görüntüler İstanbul Maltepe'den. 24 Mayıs akşamı iddiaya göre iki araçtaki kişiler trafikte tartıştı. Taraflardan biri diğer aracı takip etti. Otomobilin önünü kesip sürücüye saldırdı.
8: Ay ay ay ay. Yapma yapma.
1: Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca polis harekete geçti. Kimlikleri belirlenen iki sürücü ve araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şüphelilere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 540 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Araçları da 2 ay trafikten men edildi. Şüphelilerden darp olayına karışan ikisi hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
8: Ya ne yapıyorsunuz?
7: Bursa'da bir erkek tartıştığı annesini bıçakladı. Ardından polise direndi. Yaralı kadın güçlükle evden çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.
9: Hacım şizofren şahıs. Annesini yaralamış, kendini de yaralamış.
1: Önce annesini, sonra da kendini yaraladı. Polise dirense de etkisiz hale getirilen saldırgan ve annesi hastaneye kaldırıldı. Bursa Osman Gazi'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail ise evde annesiyle tartıştı. Eline bıçak alan adam önce annesi Ayşe Seyi'yi ardından da kendini bıçakladı. Gürültüleri duyan apartman sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Ancak saldırgan İsmail ise polis ekiplerine bıçakla direndi. Bu sırada park halindeki taksinin camına kafa attı. Polis saldırganı bir süre sonra etkisiz hale getirdi. Yaralı anne ve oğlu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
7: Kişisel Verileri Koruma Kurumu milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. Parmak izi ve yüz tanıma

0: gibi sistemlerle mesai takibini yasaya aykırı buldu. Kurul, biyometrik veri işlenmesi yoluyla yapılan takibin hukuki sorun yaratabileceğini belirtti.
1: Biyometrik verilerle çalışanların mesai takibinin yapılması yasaya aykırı bulundu. Takip için işverenlere başka yöntemler önerildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, mesai takibi amacıyla biyometrik veri işlenmesi hakkında ilke kararı aldı. Resmi gazetede yayınlanan kararda, son dönemde çalışan devam takibinin dijitalleştirilmesi amacıyla parmak izi, yüz tanıma, iris ve retina taraması gibi biyometrik sistemlerin kullanımının yaygınlaştığına dikkat çekildi. Kurul, iş kanununda işverenlerin çalışma sürelerini takip etme ve kayıt altına alma yükümlülüğü bulunduğunu, ancak bu takibin biyometrik yöntemlerle yapılmasını zorunlu kılan bir yasal düzenleme bulunmadığını vurguladı. Bu nedenle mesai takibinin biyometrik veri işlenmesi yoluyla gerçekleştirilmesinin hukuki açıdan sorun yaratabileceği belirtildi. Kararda işçi ve işveren arasındaki güç dengesizliğine vurgu yapılarak mesai takibi için başka yöntemler önerildi. Şifreli kart, PIN tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri gibi alternatif yollarla takibin sağlanması gerektiğini hükmetti.
0: Avrupa ülkeleri arasında en uzun çalışma süresi Türkiye'de. Araştırmaya göre Türkiye'de haftalık çalışma süresi ortalama 42 saati aştı.
2: Çalışma saatleri uzun Türkiye'de gerçekten. Hafta sonu çalışmalarının kaldırılması önceliğimiz olmalı.
1: Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42 saati aştı. Türkiye, Avrupa'nın en çok çalışan ülkeleri arasında yer aldı.
3: Halkımız çok da kaçınmıyor, yani çalışmakla alakalı bir sıkıntı yok. Önemli olan çalıştıktan sonra alınan bedel veya gelir önemli.
1: Avrupa İstatistikleri Ofisi 20-64 yaş grubuna ait çalışma verilerini açıkladı. AB ülkelerinde en uzun çalışma süresi 39,6 ile Yunanistan'da ölçüldü. Yunanistan'ı Bulgaristan, Polonya ve Litvanya izledi.
4: Araştırmaya Avrupa Birliği'ne aday ülkeler de dahil edildiğinde geçen yıl Avrupa'da haftalık en uzun çalışma süresi 42,4 saat ile Türkiye'de kaydedildi. Türkiye'yi 40,9 saat ile Bosna Hersek ve Sırbistan takip etti.
5: Ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomik durum gelişme düzeyi göz önünde bulundurulduğunda belki bir süre daha çalışma ihtiyacımız olabilir.
6: Çok bir saat değil ki, ülkemiz için çalışabiliriz, ne olur.
1: Avrupa Birliği üyesi ülkelerde haftalık en kısa çalışma süresi 31,9 saatte Hollanda'da gerçekleşti. Hollanda'yı Almanya, Danimarka ve Avusturya takip etti.
7: Gezmek, yaşamak varken ben yanlış buluyorum bu kadar uzun çalışmayı.
1: Türkiye'de en uzun haftalık çalışma süresi 50,4 saatte silahlı kuvvetler mensuplarında görüldü. Bu grubu 47,4 saatte hizmet ve satış personeli, 45 saatte yöneticiler izledi.
0: ABD'nin Florida eyaleti OpenAI şirketine dava açan ilk eyalet oldu. ChatGPT'nin çocuklara zarar verdiğini savunan eyalet başsavcısı şirketten milyonlarca dolarlık tazminat talep ediyor.
1: ABD'nin Florida eyaleti ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketine dava açtı. Sohbet robotunun çocuklar için güvenli olmadığı iddia ediliyor.
8: For endangering our kids and deceiving parents.
1: Florida eyalet başsavcısı James Utmaier davanın OpenAI'nin yanı sıra şirketin üst yöneticisi Sam Altman'a karşı da açıldığını belirtti.
9: Çocuklarımızı tehlikeye attıkları ve ebeveynleri bu uygulamanın güvenli olduğuna inandırarak aldattıkları gerekçesiyle Sam Altman ve ChatGPT aleyhine çok büyük bir dava açtık. İnsanlar zarar görüyor. Ebeveynler aldatılıyor ve şirketin bunun bedelini ödemesi gerekiyor.
1: Dava dilekçesinde toplu katliam yapanlara yardım etmek, intiharı teşvik etmek, insanları kamuoyunda küçük düşürmeye neden olmak gibi suçlamalar yer alıyor ve milyonlarca dolarlık tazminat talep ediliyor. Florida, OpenAI şirketine karşı dava açan ilk eyalet oldu. Başsavcılığın şirket hakkındaki soruşturması, Florida Devlet Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırının ardından geldi. Saldırganın ChatGPT ile yaptığı konuşma kayıtları incelenmiş, kayıtlarda failin silah kullanımı hakkında görüşmeler yaptığı tespit edilmişti. OpenAI ise ChatGPT'nin bu suçtan sorumlu olmadığını savunmuştu. OpenAI, Şubat ayında Kanada'da 9 kişinin

0: Öğretmeninin öldüğü bir silahlı saldırının ardından da tepki çekmişti. Şirketin CEO'su Altman, saldırıdan önce saldırganın şüpheli hesabını tespit etmesine rağmen yetkililere haber vermeyen şirketi adına özür dilemişti.
1: What we think needs to happen globally, I came into the trip.
2: Birleşmiş Milletler'den iklim uyarısı geldi. Dünya Meteoroloji Örgütü küresel sıcaklıkları artıran El Niño hava olayının Eylül'den önce geri dönme ihtimalinin %80'e ulaştığını açıkladı. Uzmanlar kuraklık, aşırı yağış ve yeni sıcaklık rekorları konusunda uyarıyor.
0: Dünya yeni bir El Niño dönemine hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, El Niño hava olayının Eylül ayından önce yeniden ortaya çıkma ihtimalinin %80'e ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesiyle oluşan El Niño'nun en az orta şiddette olması bekleniyor. Bazı tahminler ise daha güçlü bir sürece işaret ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelişmeyi acil bir iklim uyarısı olarak değerlendirdi. Guterres, El Niño'nun iklim krizinin etkilerini daha da artıracağını belirterek, dünyanın bu sürece hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Uzmanlar önümüzdeki 3 ay boyunca dünyanın büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği uyarısında bulunuyor. El Niño'nun bazı bölgelerde kuraklığı, bazı bölgelerde ise aşırı yağışları tetiklemesi bekleniyor. Batı Afrika, Sahel bölgesi, Güney Afrika, Avustralya ve Güneydoğu Asya'da kuraklık riskinin artabileceği belirtilirken, Ekvatoral Pasifik bölgesi ve ABD'nin güneydoğusunda yağışların artması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları ise her El Niño'nun farklı sonuçlar doğurduğunu vurguluyor. Son olarak 2023-2024 döneminde etkili olan El Niño, küresel sıcaklık rekorlarının kırılmasına yol açmıştı. Bu sene ise Batı Avrupa alışılmadık derecede sıcak geçmiş, İngiltere ve İrlanda'da Mayıs ayı sıcaklık rekorları kırılmıştı.
2: Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında balina görüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler Göcek açıklarındaki Ağa Limanı Koyu yakınlarında çekildi. Tekneyle seyir halindeyken balinayı görenler hemen kayda başladı. Bir süre denizin yüzeyinde yüzen ispermeçet balinası daha sonra gözden kayboldu. Hawaii'deki Kilauea yanardağında son 18 ayda 48. patlama kaydedildi. Yaklaşık 200 metre yüksekliğe çıkan lavların ardından yanardağ çevresinde hortum görüldü.
3: Önce lavlar aktı, ardından hortum çıktı. Hawaii'deki Kilauea yanardağında volkanik hareketlilik sürüyor. Kilauea yanardağında pazartesi sabahı lavlar püskürmeye başladı. Lavlar yaklaşık 200 metre yüksekliğe çıktı. Yanardağın eteklerinden aktı. Bu yaklaşık 18 aydaki 48. patlama oldu. Lavların ardından küçük hortum oluştu. Hortumun sebebinin lavların havayı ısıtması olabileceği belirtildi. 1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönem dışında Kilauea yanardağında düzenli volkanik patlamalar yaşanıyor. Yanardağ Aralık 2024'ten bu yana aralıklarla lav püskürtüyor. Kilauea'da 2018'de yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar nedeniyle 700'den fazla ev kullanılamaz hale gelmişti.
2: Meksika'da öğretmenler çalışma koşulları ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle greve başladı. Eylem kararı alan öğretmenler sokaklarda bir araya geldi. Polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
3: Barikatlar çekildi, göz yaşartıcı gaz sıkıldı. Öğretmenlerin eylemi engellenmeye çalışıldı. Görüntüler Meksika'dan. Meksikalı öğretmenler sendikanın çağrısıyla ulusal greve kalkıştı. Eylem kararı alan binlerce öğretmen sokaklarda buluştu. Çalışma koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesini talep etti. Başkent Meksiko City'deki eylemlere polis müdahale etti. Barikatlarla öğretmenlerin meydanda toplanmasını durdurmaya çalıştı. Polis araçlarını tahrip eden öğretmen

0: Nereye göz yaşartıcı gaz sıktı. Grev süresiz olarak devam ediyor. Protestolar, Meksika'nın 11 Haziran'da başlayacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları sırasında hükümete baskıyı artırıyor.
1: Kanser tedavisinde umut veren bir gelişme tıp dünyasını heyecanlandırdı. Pankreas kanseri için geliştirilen yeni bir akıllı ilacın son aşamadaki kanser hastalarının yaşam süresini uzattığı görüldü.
0: Pankreas kanseri tedavisinde büyük bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük kanser kongresi olarak kabul edilen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği toplantısında yeni akıllı ilacın sonuçları açıklandı. Araştırmada tedavi görmelerine rağmen hastalıkları ilerlemeye devam eden 500 pankreas kanseri hastası iki gruba ayrıldı. Bir gruba yeni akıllı ilaç verilirken diğer grup standart kemoterapi tedavisi aldı. Sonuçlar dikkat çekiciydi. Yeni tedaviyle hastaların ortalama yaşam süresi 13,2 aya yükselirken kemoterapi alanlarda bu süre 6,7 ayda kaldı. Üstelik araştırmada yeni ilacın kemoterapiye kıyasla daha hafif yan etkilere yol açtığı da görüldü. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ilaca hızlandırılmış onay verdi. Ancak tedaviye şimdilik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı büyük merkezlerde uygulanabiliyor. Uzmanlar bunun pankreas kanserinin kesin tedavisi olmadığını ancak hastalıkla mücadelede çok önemli bir eşiğin aşıldığını vurguluyor.
1: Balıkesir'de alkollü bir sürücü içinde yolcu bulunan otobüsü trafikte takip edip önünü kesti. Yanındakilerle birlikte otobüse zarar veren sürücü yolculara korku dolu anlar yaşattı.
2: İçinde yolcu bulunan otobüsü kilometrelerce takip ettiler. Otobüsün önünü kesip yolculara ecel teri döktürdüler. O saldırganlar cezadan kaçamadı.
3: Polis geliyor, polis!
2: Bir yolcu otobüsü Balıkesir'in Edremit ilçesine yaklaştığında şoför bir sürücüyle yol anlaşmazlığı yaşadı. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü otobüsü durdurmaya çalıştı. Otomobil sürücüsünün hareketleri otobüse kaza tehlikesi yaşattı. Israrlı takip sonrası otobüsün önünü kesen saldırganlar aracın sileceklerini kırdı.
3: Polis geliyor, polis!
2: Yolcular büyük panik yaşadı. Yeniden araca binen saldırganlar otobüsü otogara kadar takip etti. Bu sırada otobüs şoförü polisi arayarak durumu bildirdi. Saldırganlar otogarda gözaltına alındı.
4: Tamam şoförün yapacak bir şey yok hanımlar. Onlar kesin.
2: Yapılan kontrolde otomobilin sürücüsü 4,11 promil alkolü çıktı. Sürücüye ve araçta bulunan kişilere çeşitli suçlardan toplam 657.719 lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu. Otomobili ise 60 gün trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Antalya'da gaz pedalı takılan ve kontrolden çıkan jip ortalığı birbirine kattı. Önce kafeteryanın içinden geçen araç ardından tamirhaneye daldı. 7 araç zarar gördü. Bir kişi aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
5: ...80 yaşlarında bir amcamız şuradan petrolden orada simit restoranını dağıtıp buraya daldı. Arabalarımızı pert etti.
2: İddiaya göre gaz pedalı takılı kalan araç kontrolden çıktı. Araçlara çarpa çarpa ilerleyen jip zor durdu. Olay Antalya'nın Kepez ilçesinde sanayi sitesinde yaşandı. İddiaya göre 80 yaşındaki bir sürücünün kullandığı jipin gaz pedalı takılı kaldı. Kontrolden çıkan araç ortalığı birbirine kattı.
5: Önce petrolün içini dağıtmış. Petrolün içinden son surat buraya geliyor. Şu çöp bidonun orada bir tane kurtarıcı var. O da çarpıyor. Sonra burada 3 araba var. Onu çarpıyor. Bir tane de burada bir araba var. 4. Bu 5. Ondan sonra geri gidiyor. Otobüs var. Otobüse çarptı.
2: 7 aracın zarar gördüğü olayda tamirhane çalışanı aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
6: Arabanın girişinden belli oluyordu. Lastikler geldi. Ben baktım buraya girecek girdi zaten. Hemen ben arka tarafa kaçtım.
2: Kaza sırasında minibüste olan bir müşteri de yere düşerek yaralandı.
5: İçindeki müşterimiz o zaten arabadan...

0: Vurunca o şiddetle uçtu. Onda kırık olduğu söylediler koluyla kalçasından. Tedavi aldılar.
1: Geri giden cip otobüse çarparak durabildi. Araç sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Devre tatil ve devre mülk satışlarına ilişkin bakanlıktan uyarı var. Ticaret Bakanlığı özellikle satış ve pazarlama süreçlerinde yaşanan mağduriyetlere karşı yasal yollara başvurulması gerektiğinin altını çizdi.
1: Ücretsiz tatil vaadi yöntemlerine dikkat çekildi. Manipülasyonlara karşı dikkatli olunması için çağrı yapıldı. Ticaret Bakanlığı devre tatil ve devre mülklerin satış ve pazarlaması konusunda vatandaşları uyardı. Uyuşmazlık halinde hak arama yollarının kullanılması gerektiği kaydedildi. Firmalara yönelik soruşturmalar paylaşıldı.
3: Yürütülen incelemelere istinaden 2023'ten bugüne kadar 21 firma hakkında düzenlenen 25 soruşturma raporu, Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmiş, 62 firma hakkında yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmıştır. 3 firma hakkındaki denetim süreci ise devam etmektedir.
1: Bakanlık, devre tatil ve devre mülk alımında imza atılan belgelerin mutlaka okunması gerektiğini belirtti. Açıklamada, vaat edilenle sözleşmenin uyumlu olmasına dikkat edilmeli denildi. Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanabileceği de hatırlatıldı.
2: İstanbul'un en çok turist ağırlayan mekanlarından biri olan Yerebatan Sarnıcı mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. İBB'ye ait nişeler söküldü.
1: Mahkemenin kararı uygulandı. Tarihi Yerebatan Sarnıcı el değiştirdi.
4: Elimize gelen bir tebligat dolayısıyla biz İBB mülkiyetinde bulunan Yerebatan Sarnıcımızı vakıflara devrediyoruz.
1: İstanbul Fatih'teki Yerebatan Sarnıcı kentte en çok turist ağırlayan tarihi eserlerin başında geliyor. Tarihi Sarnıç son aylarda devir davasıyla gündemdeydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri için başlatılan hukuki süreç sonuçlandı. İBB'nin itirazı reddedildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Kaymakamlığı'na bağlı ekipler mahkeme kararıyla birlikte Sarnıç'a gitti.
4: Hukuki süreçleri var. Bu hukuki süreçler devam ediyor. Fakat biz kiracı sıfatıyla buradayız Kültür AŞ olarak ve bugün itibariyle de devremizi vakıflara gerçekleştiriyor olacağız.
1: İBB'nin tahliye ettiği sarnıç vakıf yönetimine geçti ama parsel ölçümleriyle ilgili kısa süreli gerginlik de yaşandı.
5: 14 parselle birlikte bakın Yerebatan şu sarnıcıydı. Şu girişe girdikten sonra aynı yer. Bizim söylediğimiz yer işte. Tapuda kayıtlı olan yer. Polemik yapacak şey yer. Biz devlet memuruyuz.
1: Devrin ardından Kültür AŞ ekipleri yapıyı tahliye edip kendi gişelerini söktü. İBB'nin devir kararına itiraz ettiği öğrenildi.
2: Değerli izleyiciler, kiracı evden çıkarken evi sahibine nasıl teslim etmeli? Hangi hallerde depozito iade edilmemeli? Yıllardır tartışılan bu sorular yine gündemde diyebiliriz. Peki yasal düzenleme ne diyor? Yanıtlar haberimizde elbette ki biz bu haberimizle veda edelim. Bizden sonra gün başlıyorla sevgili Murat Güloğlu sizlerle olacak. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
6: Ben iyi şartlarda teslim ettiysem iyi şartlarda almayı bekliyorum ama buna göre kiracı seçimi yapıyorum.
7: Parkeyi parçalar kırar, dolapları kırar, camı kırar. Bunlar kiracı yapıp çıkmak zorunda.
1: Ev sahibi nasıl verdiysem öyle almak isterim dese de her zaman öyle olmuyor. Kiracı ve ev sahibi arasındaki tartışma depozito kesintisine kadar geliyor.
8: Bazı kiracılar çok pis kullanıyor açıkçası. Evi parkeler olsun, duvarlar olsun, tezgahlar olsun, kapılar olsun kırıyorlar, boyuyorlar.
1: Çoğu kiracıya göre ise uzun süreli kiralamalarda evin yıpranmaması mümkün değil.
9: Evi teslim alıyoruz, temiz. Kullanıyoruz. Bu kullanım için de ücret ödüyoruz. Boyası gidebilir, parkesi kalkabilir. Sonuçta ben buna her ay 30 bin lira, 40 bin lira para ödüyorum. Yani evi nasıl teslim edeyim aynı şekilde? 5 yıl kaldıysa nereden baksan 500-600 bin lira kira veriyoruz. Bir tane boya yapsın, 20 bin lira versinler.
1: Ev sahibi ve kiracının anlaşamadığı konuların başında işte bu geliyor.
10: Boya, temizlik, tadilat. Peki kiracı evi nasıl teslim etmeli? Kimi boya şart diyor, kimi ise bu konunun vicdan meselesi olduğunu söylüyor.
7: Badana boya Yok öyle bir şey. Kesinlikle kiracılar boya parasını vermez.
11: Yani ben evi kiraya verdiğim zaman da tertemiz veriyorum. Çıkan olduğu gibi bırakıp gidiyor. Vicdan kalmış. Vicdan meselesi yani.
12: Boyalı aldıysa boyalı teslim etmesi gerekiyor yani. Boyasız teslim edemez.
13: Yargıtay taşınmaz da tahliye anında kiracının boya ve badana yapma yükümlülüğünün olmadığını belirtir. Bunun tek aksi durum, kira sözleşmesine her halükarda yazılan boya ve badana yapılarak teslim edilecektir hükmü.
1: Peki anlaşmazlık halinde ev sahiplerinin elindeki en büyük koza dönüşen depozitoda yasal sınır ne? Düzenlemeye göre ev sahipleri en fazla 3 kira bedeli depozito isteyebilir. Tahliye sırasında evde hasar varsa ya da aidat, ortak gider borcu varsa ev sahibi bunlar için depozitoyu kullanabilir. Ve depozitoda doğru bilinen yanlışlar.
7: Verdiği depozit var ya, onu geri almak zorunda da değil. Çıkmadan diyelim ki aralığın birinde evi terk etmedik, kontratı bitiyor. Aralığın sonuna kadar o depozitin karşılığını oturabilir.
1: Böyle düşünenler olsa da yasal düzenleme aksini söylüyor. Yasaya göre depozito kira borcuna mahsup edilemiyor. Sözleşmede farklı bir ifade yer almıyorsa depozito için son kira bedeli esas alınıyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 31, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 27, Kayseri parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 20, Kars yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Mardin güneşli 24 derece.
1: Sihirli bir dokunuşla yeniden doğmak, yeniden hayat bulmak. Bu hikaye binlerce deniz yıldızının hikayesi. Deniz yıldızlarımız artık o kocaman sevgi denizinin içinde, güvende ve olması gerektiği yerdeler. Her çocuk bir yıldızdır ve onları şefkatle kucaklayan koruyucu ailelerinin yanında parlar. Başka minik deniz yıldızlarımız da şimdi sizleri bekliyor.
2: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
3: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
2: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

Günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyordasınız. Bendeniz Murat Güloğlu. Güzel bir gün, güzel haberler alacağımız güzel bir gün diliyoruz. 3 Haziran sabahındayız efendim. Çarşamba sabahı, artık uzun bayram tatilini bitirdik ve adapte olmaya çalışıyoruz. Normal hayatımız efendim. 3 saat boyunca beraber olacağız. X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV.

0: Günlerdir merakla bekleniyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne olacak? Grup toplantısı yapılacak mı? Yapılırsa kim konuşacak? Özgür Özel kürsüye çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu için görevi bırakabilseydi madalyası daha büyük olacaktı açıklamasında bulundu biliyorsunuz. Detayları birazdan aktaracağım. MHP ve DEM Parti'nin de yine grup toplantısı oldukça önemliydi. Başlıca gündem CHP'ye yönelik mutlak butlan kararıydı. Tüm siyaseti ve evet hayatımızı etkileyen bir durum bir taraftan. Neler dendi? Elbette bunlara da bakacağız. İç ve dış siyasetin nabzını hep beraberce tutacağız ama öncesinde gazeteler acaba bu nabzı nasıl tutmuş? Buyurunuz başlayalım. Gazetelerde hangi haberler var? İlk haber, ilk gazetemiz daha doğrusu Yargıtay'a acil çağrı şeklinde Hürriyet'ten geliyor. CHP'de mutlak butlan kararıyla ortaya çıkan tablonun netleşmesi için siyaset dünyasından Yargıtay çağrısı geldi. Bahçeli ve Bakırhan Yargıtay'ın konuyu bir an önce görüşüp karara bağlaması gerektiğini vurguladı ki Devlet Bahçeli'nin siyasi kültüre ve demokrasiye zarar veriyor bu süreç ifadeleri dikkat çekici. Öte yandan sivil siyasetin önü açılmalı diye de DEM Parti'den Bakırhan'ın sözleri bir selamımla 1000 imza toplandı Özgür Özel. Evet bütün bunları ilerleyen dakikalarda aktaracağız Hürriyet'in manşetinde yerini almış efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri kamu malına dokundurtmayız şeklinde. Kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. İzin veremeyiz demiş ancak örnekleri çok fazla maalesef. Netanyahu'yu azarladı, küfretti Trump'ın yaptıkları yerini alıyor malum. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırması İran'la süren müzakerelerin çökmesinden endişe eden Trump'ı kızdırdı şeklinde bir ifade söz konusu ki onu da detaylıca aktaracağız. Öte yandan NATO zirvesine katılmak üzere biliyorsunuz önümüzdeki ay Trump'ın Ankara'ya geleceği ifade edilmekte. 10 aydır gemide mahsur kaldılar İstanbul Zeytinburnu açıklarında Demirli. Azra C'nin 4 mürettebatı tam 10 aydır gemide mahsur kalmış efendim. 4 kişi 9 aydır maaş da alamıyormuş ve bunun sesini aktarıyor, duyuruyor Hürriyet gazetesi efendim. Bir başka haber başlığı olarak hemen logosunun altındaki habere bakalım. Güle güle gidin, kupayla gelin. Amirli futbol takımımız dün Amerika Birleşik Devletleri'ne uçtu ve kadroda açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'den 6'şar oyuncu yer alıyor. 11 oyuncumuz da yurt dışından deniyor ve Cumhuriyet'e geçiyoruz. Kurultay yapılır, bu defter kapanır. Mutlak butlan sonrasındaki ilk parti grubu toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi liderinden net mesajlar var efendim. Özel, evet tıklım tıklım salon doluydu. Tarihi anlara tanıklık etmek için 1 milyon kişi de bu konuşmayı canlı olarak izledi deniyor. CHP Genel Başkanı anonsuyla çıktı kürsüye ve biz bu işin hiçbir yerinde yokuz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da tepki gösterdi deniyor. Mutlak butlan ve mutlak sultan ifadeleri yine burada da dikkat çekici. Efendim bir başka haber başlığı Onur Öymen. Uluslararası risklere dikkat çekti denilmiş. Amaç rejim değişikliği şeklinde bir de uyarısı var. Trump-Erdoğan ittifakı netleşiyor deniliyor gazetede. Sıcak para verecek iddiası şimdi söz konusu. Ve bu da bir seçim desteği olarak aktarmışlar. Böyle bir Türkiye'ye Amerika ile bir swap hattı açılabilirse, böyle bir imkan sağlanırsa tamamen siyasi bir destek olur. Seçim sonrası yurttaştan misliyle bu çıkar şeklinde ifade edilmekte deniyor. Ve geçiyoruz Milliyet gazetesine kurultay Arap saçı deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel delegelerden toplanan imzalarla Kılıçdaroğlu'nu olağanüstü kurultaya zorluyor. Kılıçdaroğlu'nun en büyük kozu mutlak butlan kararının tedbirli verilmesi ve hukukçular ne diyor şeklinde ifadede söz konusu. Bu arada safların iyiden iyiye Cumhuriyet Halk Partisi içinde netleştiği de yine yerini alıyor. Özgür Özel de bir taraftan gruba hitap ederken Kılıçdaroğlu da MYK'sını belirlemiş. Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı olarak siyasette bir fluluk taşımakta, belirsizlik taşımakta. Bu da sürekli olarak gazetelerin manşetlerinde. Skandallar asla maruz görülemez deyip yolsuzluk mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Yargıtay hemen karar vermeli. Nedir bu efendim? Evet, Bahçeli'nin ifadeleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak. Acun Ilıcalı beraat etti deniyor. 7 sanıkla beraber efendim futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yapıldığı iddiasıyla. Netanyahu'ya Trump'tan sen delisin şeklindeki ifadeler de diğerlerinde olduğu gibi yine Milliyet'te de yerini almış. İlk round Özel'in Karar gazetesinin manşetinde yine Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan kararının ardından yaşanan Kılıçdaroğlu yönetiminin meclis başkanlığına başvurarak yapılmasın dediği Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı gerçekleşti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda kürsüye çıktı Özgür Özel. CHP grup başkanı sıfatıyla milletvekillerine ve kalabalık bir dinleyici kitlesine hitap etti deniyor. Ancak kürsüye çağrılırken Genel Başkan Özgür Özel ifadeleri dikkat çekti efendim. Deli deliye deli dedi. Trump'tan Netanyahu'ya sözler kararda bu şekilde ele alınmış ve bir fotoğraf karesi de Filistin'den, Gazze'den aslında maalesef bazı mazlum İslam dünyasının kimi kesimini yansıtan en önemli fotoğraf karesi günlerdir, aylardır, yıllardır değişmiyor. Maalesef kararın birinci sayfasında yerini almış efendim. Peki bu işçiler niye yürüyor? Maden işçileri yine yürüyüşe geçti. Detaylar Karar gazetesinde. Kursağımızdan sebze geçmiyor. Bir günün manşet haberi. Halkın geliri kiraya, elektriğe, suya ancak yetiyor. Milyonlarca insan mutfak harcamasından kesti. Et imkansız. Meyve sebze ise lüks oldu. Bu da TÜİK'in 2025 hane halkı tüketim harcaması verilerine dayanarak yapılan bir haber başlığı. Düşük gelirli hanelerin harcamasının %68'ini sadece gıda ve barınma harcaması oluşturuyormuş. Her şeyin de sınıfsal olduğu ifade ediliyor. Bir taraftan da enflasyon düşecekse özellikle zenginler tüketmeyi bıraksın şeklindeki ifadeler dikkat çekici efendim. Ekonomik kriz doğal olarak halkın sağlığını da bozuyor. Bu da yerini almış nerede bir günde. Saflar şekillenirken yol haritası netleşiyor. Cumhuriyet Halk Partisi yine gündemde. Akşam gazetesine bakalım. Onun gündeminde de yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair açıklamalar ve haberler var. 1 milyon avro rüşvete fezleke deniyor. Muhittin Böcek'in adaylık için 1 milyon euro verdik itirafı Özgür Özel ve 5 milletvekiline yönelik fezleke talebiyle Ankara'ya gönderildi denilmiş. Detaylar nerede? Bugünkü akşamda. Kamu kaynağı ganimet değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yerini alıyor. Yaşanan gelişmeler CHP'ye yakışmıyormuş. Bunu söyleyen Devlet Bahçeli. Bir taraftan da biliyorsunuz İçişleri ve Adalet Bakanı da Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti dün. Oldukça önemliydi. Trump zirveye geliyor. Netleştiği ifade ediliyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacağını söyledi. Ancak dediğimiz gibi daha bir ay var ve kim bilir neler olur, hangi açıklamalar olur, hepsini görürüz. Peki, gazeteler yeni güne işte bu haberlerle merhaba diyor gördüğünüz üzere efendim. 3 Haziran Çarşamba sabahında olduğumuzu bir kez daha söyleyelim. Saatimiz 7'yi 8 geçerken acaba bizlerin haberlerinde neler var? Buyurunuz siyasetten başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuştu. Nerede? Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Ve gazetelerden de paylaştığım gibi kamu kaynaklarının kullanımının kırmızı çizgileri olduğunu vurguluyor Erdoğan. Yerel yönetimler, merkezli skandallar asla mazur görülemez diyor.
1: Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz.
2: Kamuda kaynak kullanımının önemine değindi. Yerel yönetimlerde yaşanan son gelişmelere işaret etti.
1: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet

0: Devlet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Kamu malının israf edilmesine asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
0: Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına

0: merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir.
1: Erdoğan geçmiş dönemdeki antidemokratik müdahalelerin ekonomiye maliyetine de dikkat çekti.
0: FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır.
2: Tabii böylesi önemli günler sayılabilir geçtiğimiz zaman dilimi içinde de. Bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı, ne yapacaktı, ne oluyordu, ne oldu sorusuna buyrunuz geçelim efendim. Siyasetin merkez noktası Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel. Mecliste grup toplantısında konuştu. Genel başkan şeklinde çağrılarak kürsüye. Dostu düşmanı ayırmakta ustalaştık dedi Nazım Hikmet'in dizelerine atıfta bulunarak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için görevi bırakabilseydi madalyası daha büyük olacaktı ifadelerini kullandı. Kurultay çağrısını da yineledi.
3: Biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Olmamız gereken kürsüdeyiz.
4: Meclis Başkanlığı'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı talebimiz yok yazısı gönderdiği saatlerde Özgür Özel grup toplantısı düzenledi.
3: Şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla baba ocağımız ve orada oturanlar, bir tarafta partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar.
4: CHP grup toplantısından yaklaşık 2 saat önce CHP'li milletvekilleri ve ziyaretçiler salona gelmeye başladı. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, eski Meclis Başkan Vekilleri Uluç Gürkan ve Haydar Akar, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav grup toplantısına gelenler arasındaydı. Nöbetçi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Özgür Özel'i kürsüye çağırdı.
3: Bizim kurultayımızda da ilk kez bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. Bendeki madalya ne kadar büyükse o seçimde genel başkanlık görevini bırakanın da o görevi bırakabilseydi madalyası daha büyük olacaktı. İhanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur.
4: Özel kurultay çağrısını da yineledi.
3: Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur. Bu haksızlıklara karşı doğru adımlar atılır. En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır.
2: Evet, tarihi günlerinden bir tanesiydi. Mecliste yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi grubunda işte hep beraber gördünüz. Hani neredeyse oturacak, ayakta duracak yer bile yoktu. Şimdi internette arama motorlarına baktığınız zaman bir fezleke yazın. Ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu, daha doğrusu fezleke diyorum, mazbata yazın. Kemal Kılıçdaroğlu mazbata aldı mı ya da Özgür Özel'in mazbatası iptal edildi mi soruları tamamen karşınıza çıkmış olacak. Böyle bir bulanıklık da söz konusu kafalarda, en azından vatandaş merak ediyor. Mazbata aldı mı, verdiler mi şeklinde. Efendim bu arada 6 CHP milletvekili hakkında fezleke talebi Milliyet gazetesinden okuyalım. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Grup Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla hazırlanan dosyayı Ankara'ya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi deniliyor. Özgür Özel'le birlikte 6 milletvekili hakkında 2024 yerel seçimleri öncesi Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı olarak para talebi ve teslimi iddiaları nedeniyle fezleke düzenlenmesi kabul edildi denilmiş. Şüpheli Mustafa Gökhan Böceğin beyanlarında adaylık süreci kapsamında 1 milyon avro talep edildiği, bu paranın temin edilerek Ankara'da CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim edildiği, bu da Ağbaba ve Özel'in bilgisi dahilinde gerçekleştiği ifade ediliyor. Gördüğünüz gibi dosya nihayetinde

0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş yeni bir fezleke hazırlanmış durumda, anladığımız budur efendim Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nden devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir taraftan da A takımı an itibariyle belli oldu. Yeni parti sözcüsü Müslim Sarı 19 kişilik MYK listesini açıkladı. Peki acaba listede kimler var? Buyurunuz izleyelim, hep beraber not alalım.
1: Çok sağ olun. Çok sağ olun. Efendim, delegeler çok sağ olun. Kurultu
2: için yeterli. Kılıçdaroğlu'nun A takımı netleşti. Yeni parti sözcüsü, eski İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu listesini kamuoyuyla paylaştı.
3: Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu.
2: Mutlak butlan kararı sonrası gözler Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceği Merkez Yönetim Kurulu'na çevrilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil 19 kişi listede yer aldı. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri oluşturulması kararlaştırıldı. Bu üç birim doğrudan genel başkana bağlı görev yürütecek. Sarı, kurultay toplansın tartışmasını da değerlendirdi. Tedbir kararı varken kurultay yapılamaz dedi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Yani henüz kesinleşmedi çünkü Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil.
2: Sarı'ya Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.
3: Herkese görüşür, herkesle konuşur. Yani bu arkadaşlarımız başka partiden arkadaşlarımız değil ki. Partinin kurumsal kimliğini zedeleyecek herhangi bir iş ve eyleme karşı kayıtsız kalmamız mümkün değil. Birlikte işbirliği içinde diyalog kapılarımız açık sonuna kadar.
2: Sözcü Sarı, Özel'in grup toplantısındaki konuşması sırasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sloganlara da tepki gösterdi.
3: Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler.
0: Evet, her yerde her şekilde gördüğünüz üzere Cumhuriyet Halk Partisi konuşulmaya devam ediyor ki konuşulmaya da devam edilecek. İki farklı Cumhuriyet Halk Partisi'nden söz ediyoruz. Az evvel Özgür Özel konuştu. İşte alkışlayanlar da vardı. Aynı şekilde bir diğer şahıs da çıktı ve konuştu. Ve onları alkışlayan da var. Aynı partiden mi değiller mi? Bütün bunlar bir kafa karışıklığı yaratıyor mu? Su akar yolunu bulur nihayetinde, hep beraber göreceğiz. Ne olursa olsun Türk siyasi hayatımız için olumlu olsun, demokrasimize zarar gelmesin. Hadise budur. Bir taraftan da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek efendim, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, gördüğünüz gibi Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Nerede? Mecliste. Görüşmeye dair ayrıntıları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı. Bakan Çiftçi ve Bakan Gürlek, MHP lideri Bahçeli'yi dediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Çiftçi, milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Efendim, iç siyasete dair haberleri aktarmayı tabii ki sürdüreceğiz. Saatimiz 7:19 geçerken bir kez daha günaydın diyelim. Gün başlıyor odasınız. Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı buna bakalım. İran'ın Keşm Adası'na saldırdı ABD ordusu. İran devrim muhafızları ise karşılık olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füzelerle vurdu. Amerika ile İran arasında saldırılar sürüyor tıpkı ateşkesin sürdüğü gibi. CENTCOM ABD Merkez Komutanlığı İran limanına girmeye çalışan boş bir petrol tankerini etkisiz hale getirdi. Ardından İran medyası Keşm Adası bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Amerika ise İran'ın askeri kontrol istasyonuna da saldırı düzenlediklerini duyurdu. İran devrim muhafızları ordusundan da tabii ki karşılık gecikmedi. Keşm Adası'ndaki saldırının

0: Hemen ardından Kuveyt'teki ABD askeri üsleri hedef aldı, hatırlayınız dün bu saatlerde. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin füze ve İHA saldırılarını önlediğini de açıkladı. Öte yandan Bahreyn'de de sirenler çaldı, duyuyorsunuz. Halka güvenli yerlere gitmeleri yönünde çağrı yapıldı. Evet, ne zaman sıcak bir gelişme olsa Bahreyn'e, Kuveyt'e, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Dubai'ye ciddi anlamda füzeler yağıyor idi. Şu geçtiğimiz 1-2 ay içinde yine gördüğünüz gibi dün de devam etti efendim. İran basını ne diyor, buna bakalım. Washington'la mesaj alışverişinin bir tarafından da kesintiye uğradığını öne sürüyor. Ancak Amerika'dan aksi yönde açıklamalar var. Trump görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Dışişleri Bakanı Rubio ise İran nükleer programlarının bazı kısımları konusunda müzakere etmeyi kabul etti dedi.
1: Artık anlaşma yapma zamanı dedi. Görüşmelerin kesintisiz sürdüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili durumu sosyal medya hesabında değerlendirdi.
2: İran'la ABD'nin birkaç gün önce konuşmayı bıraktığı yönündeki haberler yalan. Aramızdaki görüşmeler bugün dahil kesintisiz şekilde sürüyor. Nereye varacağı bilinmez ama İran'a söylediğim gibi artık bir şekilde anlaşma yapma zamanı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Senato'da konuştu. İran'la anlaşmanın yakın olduğu yönündeki iddiasını tekrarladı.
3: Hatırladığım kadarıyla ilk defa nükleer programlarının bazı kısımları konusunda müzakere etmeyi kabul ettiler.
1: İran'ın Fars Haber Ajansı'na göre ise Washington-Tahran arasındaki mesaj alışverişi birkaç gündür kesintiye uğradı. Ajans, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne son mesajının İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'la ilgili olduğunu aktardı. İran basını, İran'ın arabulucular üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu bildirmişti. İran Meclis Başkanı Karibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçı, Lübnan'daki saldırıların durdurulmasının da İran-Amerika Birleşik Devletleri geçici ateşkesinin parçası olduğunu belirtmişti.
0: Evet, ateşkes sürüyor. Karşılıklı bir taraftan da maalesef saldırılar sürüyor. Brent petrolün varil fiyatına da bakıyoruz. An itibariyle düne nazaran çıkmış durumda ama bir önceki güne nazaran inmiş durumda. 97 dolar seviyesinde şu anda. Motorine, benzine gelecek zammı ya da indirimi belirleyen oranlar bunlar. Amerika'dan Avrupa'ya ek nükleer iddiası. Bu da bir haber başlığı. Başka bir şekilde aktaralım. Hürriyet gazetesinden Trump'ın kağıttan kaplan olarak nitelendirdiği NATO'nun nükleer paylaşım programını Avrupa'da genişletme seçeneğini masaya koydu denilmiş efendim. İngiltere merkezli Financial Times'a göre Washington yönetimi bazı Avrupa başkentlerinin nükleer saldırı kapasitesine sahip uçaklara ev sahipliği yapmasına açık sinyal veriyor. Habere göre planın merkezinde Amerika'nın çift kabiliyetli uçak olarak tanımladığı platformlar yer alırken özellikle NATO'nun doğu kanadında bulunan Polonya ve Baltık ülkelerinden bazılarının potansiyel çift kabiliyetli uçak üslerine ev sahipliği yapmaya ilgi gösterdiği belirtildi. Bu ülkelerin bir özelliği de Rusya ile sınırdaş olması haberde. Konuyla ilgili görüşmeleri NATO bünyesindeki çeşitli kanallarda devam ettiği öne sürülmüş. Hali hazırda İngiltere, Türkiye, Almanya, İtalya, Belçika ve Hollanda'yı kapsıyor. NATO'nun soğuk savaş döneminde tasarlanan nükleer paylaşım programı, bunu söyleyelim. Öte yandan Hollanda ve Türkiye'deki üslerde yaklaşık 100 adet ABD yapımı B-61 nükleer bombası bulunuyor. Bu önemli efendim. Türkiye'de buna dahil, gördüğünüz gibi nükleer bomba söz konusuymuş. Avrupa'ya konuşlandırılan ABD nükleer silahları tamamen Amerikan askerleri tarafından korunuyor şeklindeki ifadelerde dikkat çekici. Yeniden acaba o eski soğuk savaş günlerine mi dönüldü ya da dönülüyor ya da gerçekten dönüldü ve bitti mi? Hep beraber bunu da göreceğiz önümüzdeki zaman diliminde. Almanya'nın işte gördüğünüz gibi özellikle kendini koruma amaçlı yedek askerleri dahi tatbikata çağırması ve diğer ülkelerinde silahlanma yarışı içine girmesi durumu biraz daha soğuk savaş dönemine doğru ilerlediğimizi gösteriyor. Bunu da hep beraber görüyoruz. Efendim Mossad direktörü Barnea emekliliğe ayrıldı. Bunun da haberini verelim. İsrail'den bir haber. Görevini ise Netanyahu'nun danışmanı Roman Goffman'a devretti. Goffman'ın 5 yıl boyunca Mossad direktörü olarak

0: görev yapması bekleniyor başına bir hal gelmezse.
1: Mossad'ın direktörü değişti. Tüm itirazlara rağmen yeni direktör Roman Goffman oldu. İsrail'de Mossad direktörü David Barnea görevini devretti. İsrail basınının haberine göre emekliliğe ayrılma töreninde konuşan Barnea, İran'daki durumu değerlendirdi. İran şu anda daha zayıf, daha fazla zorlukla karşı karşıya ve daha savunmasız bir durumda dedi. Tahran yönetimini devirmek mümkün diye belirtti. And that hatred threatening the existence of a people. Barnea'dan boşalan koltuğu Netanyahu'nun danışmanı Roman Goffman devraldı. Netanyahu sosyal medyasında yeni direktörle fotoğrafını paylaştı. Goffman'ı Mossad'ın yeni direktörü olarak atamaktan gurur duyuyorum diye yazdı. Goffman'ın 5 yıl boyunca Mossad direktörü olarak görev yapması bekleniyor. Ordunun bir operasyonunda İsrail'de reşit olmayan çocuğu muhbir olarak kullandığı iddia edilmişti. Roman Goffman'ın olaydaki rolü nedeniyle soruşturma açılmış, Yüksek Mahkeme olayın Goffman'ın yeni görevine engel teşkil etmediğine karar vermişti.
0: Evet, Mossad istihbarat tarihleri boyunca önemli bir yere sahip bir teşkilat biliyorsunuz. Dolayısıyla oradaki görev değişimi İsrail'i ilgilendirdiği kadar tüm dünyayı da ilgilendiriyor. Bir taraftan da Amerikan basında konuşan bir İsrailli'den söz edeceğiz. O da eski istihbarat şefi Hayman. Dikkat çeken çok önemli bir iddia ortaya atmış. Bakalım, ABD ve İsrail'in İran yönetimini devirme planını Türkiye engelledi diyor. Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikna ettiğini söylüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran yönetimini devirme planını Türkiye engelledi. İddia İsrail'li eski istihbarat şefi Tamir Hayman'dan. Amerikan PBS kanalına röportaj veren Hayman, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Tahran yönetimini devirmek için bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil bir dizi gizli plan yürütmeye çalıştığını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in planının Türkiye tarafından engellendiğini iddia eden Hayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'ı ikna ederek planın iptal edilmesine sebep oldu dedi. İran devrim muhafızlarından yapılan açıklamada ise ateşkes döneminde askeri ve operasyonel kapasitemiz arttı ifadesi kullanıldı. Silahlı kuvvetlerin geçmişe göre daha hazır olduğu belirtilen açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın askeri yeteneklerinin zayıflatıldığı yönündeki iddiaları reddedildi. Bunun en iyi göstergesi Amerika Birleşik Devletleri'nin geniş kapasitesini kullanmasına rağmen Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü birkaç dakika bile olsa alamamış olmasıdır denildi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran'ın ödediği bedel çok ağır diyerek İran rejiminin sarsıldığını öne sürdü. Asla eskisi gibi olamayacaklar ve sonunda yıkılacaklar ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta Washington ve Tahran arasında 8 Nisan'da ateşkes ilan edilmiş, iki ülke ateşkesi birçok defa ihlal etmişti.
0: Ateşkes hala masada biliyorsunuz ama diğer taraftan da karşılıklı kimi misillemelerle beraber ülkeler birbirlerini vurma peşinde. Yani bir elde gül var, barışa dair atılacak imzayı sağlayacak kalem var, diğerinde ise silah var, ellerde tetikte, sol elde silah, sağ elde kalem ya da tersi. Gördüğünüz gibi bu süreçte de bizler de haberleri aktarıyoruz. Piyasalar ne oldu diye ağırlıklı olarak. Bakmaya devam edeceğiz efendim İran savaşına dair olarak detayları, ama başka gelişmeler de var. Mesela İngiltere'ye gidelim. Geçtiğimiz yıl bıçaklanarak hayatını kaybeden bir gencin ağır yaralıyken polis tarafından kelepçelendiği ortaya çıktı. Polisin o hareketi protestolara da neden oldu. 18 yaşındaki Henry Novak, 23 yaşındaki Vikram Digva tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü ve cinayete dair mahkeme görüldü. Mahkemede olay yerine giden polisin vücut kamerası görüntüleri yayımlandı. Polisin Novak'ın bıçaklandım ve nefes alamıyorum demesine rağmen ona inanmadığı ortaya çıktı. Bu görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananları hatırlatıyor bir taraftan. Üstelik Novak'ın ağır yaralıyken kelepçelendiği de belirlendi. Digva'ya 21 yıl hapis cezası verilirken görüntüler sonrası polisten de özür açıklaması geldi, ancak işte böylesi görüntülerde oldu. Tepki oldukça büyük. Cinayetin işlendiği Southampton kentinde

0: halk polis merkezi önünde toplandı. Polisle eylemciler de karşı karşıya geldi. Göstericiler Amerika Birleşik Devletleri'nde dediğim gibi benzer bir cinayete kurban giden George Floyd'a atıfta bulundu. Nefes alamıyorum sloganları attılar. Eylemciler polise çok sayıda cisim de fırlattı. İçişleri Bakanı şiddet olaylarını ve polise saldırıyı kınadı. İngiltere Başbakanı Starmer'sa cevaplanması gereken ciddi sorular var açıklamasında bulundu. Öldürülen gencin Sih inancına sahip olması ırkçılık tartışmalarını da yeniden alevlendirdi İngiltere'de. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde hatta arka arkaya tekrarlanan bazı ölümleri görmüştük. Özellikle siyahilere yönelik olarak ve bir taraftan da elbette ki onların göç askerlerinin yaptığı, ICE askerlerinin yaptıkları ve şimdi de İngiltere'de çıkan bu görüntüler dünya nereye gidiyor diye sorgulatıyor tabii. Amerikalı bilim insanları neden kayboluyor şeklinde bir soru işaretiyle karar dikkat çekici bir habere imza atmış. Los Alamos gizemi şeklinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde nükleer araştırmalarla bağlantılı bilim insanlarına ilişkin gizemli ölüm ve kaybolma vakalarına bir yenisi daha eklendi. New Mexico eyaletinde ormanlık alanda bulunan cesedin 11 aydır kayıp olan Melissa Casillas'a ait olduğu açıklandı ki fotoğraf karesinde de görüyoruz. 54 yaşındaki Casillas'tan Haziran 2025'ten bu yana haber alınamıyordu ve 28 Mayıs'ta bulunan bir cesetin yanında bir de tabanca olduğu ifade edildi. Yetkililer ölüm nedeninin henüz kesinleşmediğini, soruşturmanın sürdüğünü ifade ettiler. Dikkat çekici ayrıntılar da var. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 2 yılda nükleer ve uzay araştırma programlarıyla bağlantılı tam 11 bilim insanının ölüm ya da kaybolma vakası gündeme gelmiş idi. İsimlerin ulusal araştırma tesislerinde güvenlik izinlerine sahip olması da soru işaretlerini arttırıyor. Gerçekten muamma dolu bir haber ve kaybolmalardan söz ediyoruz. Amerikalı bilim insanları neden kayboluyor? Özellikle nükleer ve uzay araştırmaları programıyla uğraşan bilim insanlarından söz ediyoruz. Umarız ki tez zamanda bunun da cevabını verir Amerikalılar. Ve gelelim memlekete. Ne oluyor ne bitiyor bakalım, saatimiz 7.32'yi gösterirken Mersin'deyiz. Önündeki tırı sollamaya çalışan sürücü biliyorsunuz katliam yapmış, çarptığı ikizlerle iki kuzenlerini hayattan koparmıştı. Üç aileyi perişan eden o facianın iddianamesi tamamlandı. İhmalkar sürücünün tam 22,5 yıla kadar hapsi istendi.
1: Üç tane ailen mahvettiler, üç tane aileyi yok ettiler. Daha bu çocuklar dünya yüzü görmediler ya. Bunlar da melekleri yok ettiler.
2: O melekler katliam gibi kazada bir biri itip gitti. Ailelerine tarifsiz acılar kaldı. Üç ocağı ateş düşüren ihmalkar sürücü içinse sadece 22,5 yıl hapis cezası istendi.
1: Benim iki tane çocuğum var. İki kız çocuğu, ikiz. Yani bizim başka tutunacak dalımız da kalmadı.
2: Mersin'de 2 Şubat günüydü. Dört kuzen yolun karşısına geçmek için beklerken önündeki tırı sollamaya çalışan sürücü aralarına daldı.
1: Sen git durağın içine dal, hepsini ez. Resmen bir katliam. Resmen arabayı çocukların üzerine sürmüş.
2: 18 yaşındaki Zehra Serdil Atak'la 16 yaşındaki kuzeni Necda Öztürk olay yerinde can verdi. 15 yaşındaki tüp bebek ikizleri Kübra Büşra Güney ise hastaneye kaldırıldı. Onlar da 18 gün arayla hayatlarını kaybetti.
1: Hastaneye koştuk. Büşra'yı yukarı yoğun bakıma götürdüler. Kübra da orada acilde can vermiş.
2: Facianın ardından 25 yaşındaki psikolog kadın sürücü tutuklanmıştı. Hız sınırının 50 kilometre olduğu yerde 149 kilometre hızla gittiği belirlenip asli kusurlu bulundu. Hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
0: Evet, ağır cezalardan bahsediyoruz, söz ediyoruz, ancak işte gördüğünüz gibi 22,5 yıl isteniyor. O da işte biliyorsunuz artısı eksisi şusu busu falan filan derken 2-3 yıl yatılıyor ve ardından da çıkılıyor. Ama 4 kişiden söz ediyoruz, 3 aile can çekişiyor şu anda, maalesef hayatları kalmadı neredeyse. Allah'tan rahmet dileyelim. Ağır ceza yaptırımların özellikle burada sırf ibret olsun diye olması gerekiyor maalesef ki. Şimdi Acun Ilıcalı ile

0: İlgili bir haber var, beraat etti deniyor. Bakalım, medya patronu denilmiş Milliyet'ten okuyoruz. Acun Ilıcalı'yla 7 sanık hakkında TV8 ve Eksen platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yapıldığı iddiasıyla 5 yıl 3'er ay hapis istemiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme Acun Ilıcalı ve 7 sanığın beraatine hükmetti deniyor. Haber bu kadar efendim. Geçmiş olsun diyoruz Acun Ilıcalı ve beraberindekilere. Şimdi efendim Antalya'dayız. Gaz pedalı takılan ve kontrolden çıkan cip ortalığı birbirine kattı Antalya'da. Önce kafeteryanın içinden geçti araç, ardından tamirhaneye daldı. 7 araç zarar gördü. Bir kişi aracın altında kalmaktansa saliselerle kurtulabildi.
1: ...80 yaşlarında bir amcamız şuradan petrolden orada simit restoranını dağıtıp buraya daldı. Arabalarımızı pert etti.
2: İddiaya göre gaz pedalı takılı kalan araç kontrolden çıktı. Araçlara çarpa çarpa ilerleyen cip zor durdu. Olay Antalya'nın Kepez ilçesinde sanayi sitesinde yaşandı. İddiaya göre 80 yaşındaki bir sürücünün kullandığı cipin gaz pedalı takılı kaldı. Kontrolden çıkan araç ortalığı birbirine kattı.
1: Önce petrolün içini dağıtmış. Petrolün içinden son sürat buraya geliyor. Şu çöpüden orada bir tane kurtarıcı var. Ona çarpıyor. Sonra burada 3 araba var. Onu çarpıyor. Bir tane de burada bir araba var. 4. Bu 5. Ondan sonra geri gidiyor. Otobüs var. Otobüse çarptı.
2: 7 aracın zarar gördüğü olayda tamirhane çalışanı aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
3: Arabanın girişinden belli oluyordu. Lastikler geldi. Ben baktım buraya girecek girdi zaten. Hemen arka tarafa kaçtım.
2: Kaza sırasında minibüste olan bir müşteri de yere düşerek yaralandı.
1: İçindeki müşterimiz o zaten arabadan vurunca o şiddetle uçtu. Onda kırık olduğu söylediler koluyla kalçasında. Tedavi aldılar.
2: Geri giden cip otobüse çarparak durabildi. Araç sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Zonguldak'a geçelim efendim. Bir öğretmen eski eşinin şiddetini sosyal medyadan ifşa etti. Durumu öğrenen abisi ise arkadaşlarını da aldı. Dayakçı eski kocaya saldırdı. Onu tekme, tokat dövdüler.
4: Darp edilen öğretmen sosyal medyadan yaşadığı şiddeti ifşa etti. Gerçeği öğrenen abisi ve arkadaşları dayakçı eski kocaya daha beterini yaşattı.
5: Bir de şeyde onu hiç görmez ki. Onlar aralarında kavga ettirirlerdi.
4: Zonguldak'ta yaşayan öğretmen Elif Uçar eşinden boşansa da şiddetinden kurtulamamıştı. Dayanamayınca yaşadıklarını bu fotoğraflarla sosyal medyadan da paylaştı. Tehdit edildiğini söyledi. Kardeşinin başına gelenleri öğrenen abi çok öfkelendi. Arkadaşlarıyla birlikte spor eğitmeni olan dayakçı eski kocanın çalıştığı stadyuma gitti. Sonrası yine şiddet. Öfkeli grup adamın üzerine çullandı, tekme tokat saldırmaya başladı. Aldığı darbelerle kendinden geçen eski enişte yere yığıldı.
5: Onlar aralarında kavga ettirirlerdi.
4: Yaralı adam hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
0: Evet, bu görüntüleri görüyoruz. Bir taraftan da serbest bırakıldıklarını görüyoruz. Şimdi bakıldığı zaman ne yapıyorsun sen kardeşim diyenler de var. Ya da ne yapıyorsunuz siz, ya da bir taraftan da oh eline sağlık deyip destek verenler de var. Çözümün adliye koridorları olmasını düşünmekteyiz. Ama bir taraftan da dediğimiz gibi yani karşı tarafa saldırısına yine bir saldırıyla karşılık veriliyor. Orada da bir serbest bırakılma durumu var. Herkes kendi adaletini kendisi mi sağlayacak bu durumda? Hep beraber onu da önümüzdeki zaman diliminde yine görürüz efendim. Aç gözlü taksici mesleğinden oldu. Çok da iyi oldu diyebiliriz. Çünkü okuyacağımız haberin ardından göreceksiniz efendim neyin ne olduğunu. Posta gazetesinden dün biraz da biz aktarmıştık size. İstanbul'da rapçi biliyorsunuz Travis Scott konserine katılan Amerikalı sosyal medya yayıncısı Ogger konser çıkışı Taksim'deki oteline gitmek için taksiye bindi. Taksici 300 lira tutucu mesafe için 50 avro yani 2680 lira istedi. Ogger bunu kabul etti ama taksici kredi kartından da

0: O sırada 136 avro yani 7.280 lira çekti. 300 lira nire, 7.280 lira nire ve dolayısıyla taksici tarafından dolandırılmasında tüm dünyaya naklen yayınladı. Bu sosyal medya yayıncısı efendi bunun üzerine polis harekete geçti. Taksici H.A. yakalandı. 141.500 lira ceza kesildi. Araç trafikten men edildi. Lisansı iptal edilen şoför dolandırıcılıktan ve bu suçtan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Dolayısıyla efendim böylesi yüz karası bir insanda taksicilik mesleğinden ayrılmış oldu. Buna en başta taksici kardeşlerimiz sevinmeli. Çünkü işte her mesleğin içinde bir çürük çarıktan söz ediliyor ya, işte taksici esnafımızın arasındaki en önemli çürük çarık da bu insandı. Ve gördüğünüz gibi tutuklandı neyse ki, ama bu arkadaş yayıncı olmasaydı şayet kim bilir kaç kişi 300 liralık mesafe için 7500 lira ödedi. Türkiye'ye gelen turistler arasında özellikle, hadi kendi vatandaşımızı dolandırmayı bir tarafa geçtik. Bir dönem biliyorsunuz Arap turistten başkası binemiyordu taksilerimize. Son durum budur ama bütün taksici kardeşleri de buradan sevgi selam gönderelim araçlarında bizi dinliyorlar ise. Efendim Ankara Altındağ'daki bir taksi durağı dün gece saatlerinde satırlı ve sopalı saldırganlar tarafından basıldı. Göreceksiniz 3 taksici yaralandı. Polis olayla ilgili tabii ki soruşturma başlattı.
1: İddiaya göre ortada ne husumet ne de bir anlaşmazlık vardı ama gece yarısı adeta terör estirdiler.
2: Araçtan 3-4 kişi inip elinde satır, sopa bunlar vardı. Bir anda saldırmaya başladılar.
3: Öfkeli kalabalık dün gece saatlerinde Altındağ'daki işte bu taksi durağına araçlarıyla geldi ve araçtan inen bir kişi taksi şoförlerinden birine önce tokat attı.
4: İşlerinden birini tanıyorum ben. Diğerleri yeğenleriymiş. O da normal gelir, çayını içeri giderdi.
5: Neden olduğunu biz de bilemiyoruz.
3: Sonra da şiddetin dozu yükseldikçe yükseldi.
1: Yolcu bekleyen taksici Bülent Kayıran da durağın önündeydi. İki saldırgan Kayıran'ı zorla durağa sokup dakikalarca dövdü.
4: Araç ters yönden gelerek durağın önüne yaklaştı. Bana saldırdılar. Kolumda da var. Üzerim yırtıldı. Bacaklarımda var.
3: Saldırganlar ellerine aldıkları sopa ve döner bıçaklarıyla taksicilere saldırdı. Şüphelilerin yanında olan iki kadın duruma müdahale etmek istese de bir türlü başarılı olamadı.
4: O sırada bir grup daha gelmiş bunlarda.
1: Bir diğer taksi şoförü Fahri Geçili mesai arkadaşı kadar şanslı değildi. Genç adamın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu.
2: Kafamda 10 dikiş var. Kolumda 2 kırık. Sağ arka kaburgalarım kırık.
4: Sallamayla demir sopayla vuruyorlar kafasına. Kaçmaya çalışıyor, düşüyor. Bir tane komşu yeter öldü çocuk bırakın deyince ondan sonra bırakıyorlar.
2: En son bayıldığımda hastanede uyandım. Ölecek ölecek diye bu. Öyle vuruyorlardı.
3: Öfkeli şüpheliler sakinleşmek bilmeyince ellerindeki sopalarla taksilere de saldırdı. Öyle ki 5 aracın camı tuzla buz oldu.
4: Emniyet güçlerine haber verdim.
1: Olayın ilk şokunu atlatan taksiciler o saldırganlardan şikayetçi oldu.
0: İşte bir de işin bu boyutu var. Gerçekten tehlikeli ve zor bir mesleği icra ediyor kimi taksici arkadaşlarımız ve yaşananlar gerçekten dudak uçuklatan cinsten denir ya, aynı şekilde. Büyük geçmiş olsun diyoruz ve işini gayet güzel yapan arkadaşların her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz. Efendim Bursa'ya gidelim. İnegöl ilçesinde şiddetli sağanak hayatı felç etti. Yollar doluyla doldu. Ağaçlar devrildi. Yıldırım düşmesi nedeniyle de 6 hayvan telef oldu. Sokaklar, caddeler, iş yerleri su altında kaldı. Gördüğünüz üzere Bursa İnegöl'de şiddetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Sağanak doluya döndü. Şiddetli rüzgar nedeniyle de ağaçlar devrildi. Bir semt pazarının çatısı delindi. Tezgahlar da tabii ki su altında kaldı böylelikle. Yağışın ardından şimşekler çakmaya başladı. Bir küçük baş hayvan sürüsünün sığındığı bir ağacaysa yıldırım isabet etti. 6 hayvan da telef oldu. Yaşanan bu olumsuzlukların yanında yağışın tabii ki gördüğünüz gibi keyfini çıkaranlar da vardı. Havaların ısınmasını fırsat bilen çocuklar göle dönen bu çamurlu sokaklarda yüzdüler, oyunlar oynadılar. Efendim yakında o çocuklardan hastalık haberleri de gelir herhalde. Çok büyük geçmiş olsun bu arada. Şimdi Tokat, Kahramanmaraş ve Adana'da akar

0: suya düşerek kaybolan 4 kişiden söz edeceğiz. Zira arama çalışmaları sürüyor. Ekipler Kelkit ve Eğlence Çayı ile Ceyhan Nehri'nde 4 kişiyi aramakta.
1: İkisi fotoğraf çektirmek isterken çaya düştü. Biri serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapıldı. Biri de balık tutarken nehre düşüp kayboldu. Ekipler günlerdir 4 kişiyi bulmaya çalışıyor. Tokat'ın Erbaa ilçesinde akraba olan 4 genç 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında 3 tekerlekli elektrikli motorlu araçla gezintiye çıktı. Fotoğraf çekmek isteyen gençler araçla birlikte çaya düştü. İkisi kendi imkanıyla kurtulmayı başarırken kaybolan 22 yaşındaki İlker Parlak ve 26 yaşındaki Oğuz Kale için ekipler seferber oldu.
2: Bugün 200'ün üzerinde personel, 6 drone, 8 bot, 40 araç ve tüm personelle beraber belediye, AFAD, jandarma, polis, kaymakamlık, valilik buradayız.
1: Barajdan su akışı kesilerek Kelkit Çayı'nın su seviyesi düşürüldü. Ekipler 8 bölgede eş zamanlı arama yapıyor. Benzer bir olay Adana'da da yaşandı. Karahisarlı ilçesinde geçen pazar günü serinlemek için eğlence çayına giren Ömer Alptekin bir süre sonra gözden kayboldu. Ekipler günlerdir 25 yaşındaki genci bulmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ta ise 28 Mayıs'ta balık tutarken nehre düşen Sekman Aktaş'ı arama çalışmaları sürüyor. 62 yaşındaki adamı bulmak için ekipler günlerdir Ceyhan Nehri'nde arama yapıyor.
0: Efendim umarız tez zamanda bulunur ve sağ salim aramıza karışırlar diyelim. Buyurunuz, bir haber başlığı gençlerden sözü açtık. Gençlerin psikoloğu yapay zeka şeklinde bir başlık atılmış ki insan ürperiyor. Haber Hürriyet'ten efendim, yeni bir araştırmaya göre her 5 gençten biri üzgün, öfkeli, gergin ya da stresli hissettiğinde yapay zeka sohbet robotlarından destek alıyor denilmiş. Amerikan merkezli bir araştırma kuruluşu tarafından yayınlanan çalışma yapay zeka kullanımının gençler arasında tabii ki hızla arttığını gösteriyor. 2025 yılının başlarında yapılan çalışma kapsamında yaşları 13 ila 17 arasında değişen yaklaşık 1000 gençle görüşüldü. Katılımcıların önemli bir bölümünün psikolojik destek ihtiyacı duyduğunda sohbet robotlarına yöneldiği belirlendi. Gençlerin %12'si son 12 ay içinde en az bir kez yapay zeka tabanlı sohbet robotlarını psikolojik destek amacıyla kullandığı ifade ediliyor. Katılımcıların büyük bir bölümü %63'ü ise söz konusu araçları arkadaşlarına tavsiye edebileceğini de ifade ediyor. Uzmanlar bu durumun iletişimi zayıflatacağı görüşünde. Bu üzücü bir tablo diyor baş yazar efendim çalışmanın. Gençlerin insanlarla rahatça iletişim kurabilecekleri, kendine güvende hissedebilecekleri destekleyici ilişkilere sahip olmalarını umarsınız değerlendirmesini yaparken, ruh sağlığı uzmanları ise yapay zeka robotlarının kullanıcıyı aşırı derecede onaylayacak şekilde tasarlandığına dikkat çekerek bu durumun hassas bireylerde sanrıları tetikleyebileceği de ifade ediliyor. Özellikle sohbet robotlarının, burası önemli, intihar ve veya kendine zarar verme düşüncesi olan kullanıcıları olumsuz etkileyebileceği uyarısında da bulunuyor ki bunun örneklerini de zamanında dünyanın çeşitli ülkelerinde hep beraber gördük. Ancak gençlerin psikoloğu yapay zeka başlığı bile dikkat çekici, zira bir taraftan da tabii ki ücretsiz. Böyle olunca da ve sizi destekleyen yapay zeka robotlarıyla konuşuyorsunuz ve ondan sonra yaşananlar şu anda gündemimizde. Efendim Japonya'ya geçelim. Açlıktan yerleşim yerine inen bir ayı sokaktaki vatandaşa saldırdı ve paniğe neden oldu. Japonya'da şehrin göbeğinde yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı.
3: Kovalamacayı gören çevredeki insanlar korkuyla en yakın binanın içine sığındı. Aniden ortaya çıkan kara ayı şehirde günlük hayatı bir anda durdurdu. Görüntüler Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukushima şehrinden. Sasakino mahallesindeki bir demir çelik fabrikasına aniden ayı girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda vahşi hayvanın genç bir işçiyi kovalayıp yere serdiği görüldü. Fabrika yetkilileri korkuyla telefona sarılıp acil yardım istedi. Eli sopalı polis ekipleri bölgeyi ablukaya aldı. Ancak şirket bahçesinde mahsur kalan ayı saatlerce yakalanamadı. Korku dolanlar nedeniyle çevredeki iki okulda eğitime ara verildi. Öğrenciler için dersler...

0: anında internete taşındı. Yetkililer ayının toplam 4 kişiyi yaraladığını, şans eseri kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Ülkede artış gösteren ayı saldırılarında geçen yıl 13 kişinin öldüğü belirtilirken yeni bir kontrol planı devreye sokuldu. Bölgede vatandaşlara sokağa çıkmama uyarısı yapıldı. Geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
1: Evet, ayılar her yerde görüyorsunuz. Japonya'da daha da azgın bir şekilde insanlara saldırıyorlar. Demek ki açlar, bir taraftan da buna bakmak lazım. Efendim, Yeni Şafak'tan bir haber başladı. Memlekete geliyoruz. Sinema ile ilgili bir haber. Sinemaya ilgi %15 azaldı deniyor. Türkiye'de geçen yıl sinema seyircisi sayısı bir önceki yıla göre %15 azaldı ve 27.657.591 kişi oldu denilmiş. Tiyatro seyircisinde de önemli bir değişiklik yaşanmadı. Opera seyircisi ise artmaya devam etti deniyor. Evet, özellikle son cümle önemli ve ilginç. Opera seyircisi ya da dinleyicisi diyelim, artmaya devam ediyormuş. Nerede? Türkiye'mizde. Sinemaya ilginin azalmış olması belki dijital platformlardan kaynaklı olabilir ama en önemlisi bilet fiyatlarındaki yüksek rakamlardır diye düşünürüz ve devam ederiz yolumuzda. İstanbul'da 4-7 Haziran tarihleri arasında efendim, yani hafta sonunda Sıfır Atık Festivali düzenlenecek. Amaç sıfır atık bilincini aşılamak. Peki bu festivalde neler neler olacak, izleyelim.
2: İstanbul sıfır atığın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı...
3: Farkındalık kazandırılacak, sıfır atık bilinci aşılanacak. Bu amaçla atölye, yarışma ve konserler düzenlenecek.
4: Sıfır atıkla alakalı farkındalık oranı %80'in üstüne çıkmış durumda. Biz diyoruz ki sıfır atık kültürü oluşturmak zorundayız.
5: 2017 yılında saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan bu sıfır atık hareketi bugün artık yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın sahip çıktığı büyük bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına dönüşmüş durumda.
3: İstanbul'daki Sıfır Atık Festivali'ne sayılı günler kaldı. Festival 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. Aileler ve gençler sıfır atık bilincine ortak olacak.
6: Festivalimiz 4 gün boyunca her yaştan vatandaşımıza hitap eden, birbirinden değerli içeriklerle dolup taşacak.
7: Bu topraklarda oluşan sıfır atık farkındalığı dünyada küresel bir yer elde etti. Amacımız İstanbul'umuzu sıfır atığın başkenti yapmak.
3: Festival hazırlıkları da sıfır atık bilinciyle yapılıyor.
6: Geçtiğimiz hafta burada Etnospor Kültür Festivali yapıldı. Biz aynı alanı kullanıyoruz ve aynı alanı kullanarak sürdürülebilirlik çalışmalarımıza da katkı sağlıyoruz. Karbon salınımını engelleyerek devasa bir malzeme israfının önüne geçtik.
1: Evet, geçelim kiracı ev sahibi ilişkisine. Şimdi kiracı evden çıkarken evi sahibine nasıl teslim etmeli? Hangi hallerde depozito iade edilmemeli? Yıllardır tartışılan bu sorular var. Yine gündeme geldi. Peki yasal düzenleme ne diyor? Buna bakalım. Yanıtları izleyelim. Sonra küçük bir ara, saat başında beraberiz.
8: Ben iyi şartlarda teslim ettiysem iyi şartlarda almayı bekliyorum ama buna göre kiracı seçimi yapıyorum.
9: Parkeyi parçalar kırar, dolapları kırar, camı kırar. Bunlar kiracı yapıp çıkmak zorunda.
3: Ev sahibi nasıl verdiysem öyle almak isterim dese de her zaman öyle olmuyor. Kiracı ve ev sahibi arasındaki tartışma depozito kesintisine kadar geliyor.
10: Bazı kiracılar çok pis kullanıyor açıkçası. Evi parkeler olsun, duvarlar olsun, tezgahlar olsun, kapılar olsun, kırıyorlar, boyuyorlar.
3: Çoğu kiracıya göre ise uzun süreli kiralamalarda evin yıpranmaması mümkün değil.
11: Evi teslim alıyoruz, temiz. Kullanıyoruz. Bu kullanım için de ücret ödüyoruz. Boyası gidebilir, parkesi kalkabilir. Sonuçta ben buna her ay 30 bin lira, 40 bin lira para ödüyorum. Yani evi nasıl teslim edeyim aynı şekilde? 5 yıl kaldıysa nereden baksan 500-600 bin lira kira veriyoruz. Bir tane boya yapsın, 20 bin lira versinler.
3: Ev sahibi ve kiracının anlaşamadığı konuların başında işte bu geliyor.
12: Boya, temizlik, tadilat. Peki kiracı evi nasıl teslim etmeli? Kimi boya şart diyor, kimi ise bu konunun vicdan meselesi olduğunu söylüyor.
9: Badana boya yok öyle bir şey. Kesinlikle kiracılar boya parasını vermez.
13: Yani ben evi kiraya verdiğim zaman tertemiz veriyorum. Çıkan olduğu gibi bırakıp gidiyor. Vicdan meselesi yani.
14: boyalı aldıysa.

0: Sen boyalı teslim etmesi gerekiyor yani. Boyasız teslim edemez.
1: Yargıtay taşınmaz da tahliye anında kiracının boya ve badana yapma yükümlülüğünün olmadığını belirtir. Bunun tek aksi durum, kira sözleşmesine her halükarda yazılan boya ve badana yapılarak teslim edilecektir hükmü.
2: Peki anlaşmazlık halinde ev sahiplerinin elindeki en büyük koza dönüşen depozitoda yasal sınır ne? Düzenlemeye göre ev sahipleri en fazla 3 kira bedeli depozito isteyebilir. Tahliye sırasında evde hasar varsa ya da aidat, ortak gider borcu varsa ev sahibi bunlar için depozitoyu kullanabilir. Ve depozitoda doğru bilinen yanlışlar.
3: Verdiği depozit var ya, onu geri almak zorunda da değil. Çıkmadan diyelim ki aralığın birinde evi terk etmedik, kontratı bitiyor. Aralığın sonuna kadar o depozitinin karşılığını oturabilir.
2: Böyle düşünenler olsa da yasal düzenleme aksini söylüyor. Yasaya göre depozito kira borcuna mahsup edilemiyor. Sözleşmede farklı bir ifade yer almıyorsa depozito için son kira bedeli esas alınıyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 31, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 27, Kayseri parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 20, Kars yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Mardin güneşli 24 derece.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Evet, gün başlıyor, devam ediyor. Bir kez daha günaydın. 3 Haziran sabahındayız, çarşamba sabahındayız. Güzel haberlerin olduğu, güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Şimdi 7'den bu yana yayındayız malumunuz. İlk blokta Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki grup toplantıları aktardık. Zira gözler, kulaklar kim acaba Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında konuşacak derken... Özgür Özel kürsüye çıktı, konuştu. Peki daha başka neler vardı? Elbette ki Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları değerlendirdi Bahçeli. Bölünmüş bir CHP algısı oluşturulduğunu belirtiyor. Yargıtay kararını bir an önce vermelidir diyor. Belediyelere yönelik soruşturmalar üzerinden de CHP'ye sesleniyor. Her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı açıklamasında bulunuyor Bahçeli.
1: Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.
2: Mutlak butlan kararı sonrasında CHP'de yaşananları değerlendirdi. Yargıtay kararını bir an önce vermeli çağrısı yaptı. Provokasyon uyarısında bulundu.
1: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar da vardı.
1: Bazı belediye başkanlarının kamu kaynaklarını istismar, yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşma halleriyle iki cihanda da kurtuluşu olmayan bir düşkünlük halidir. Türk siyasetini kirleten bu kişiler siyasetten temizlenmelidir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır.
2: Bahçeli'nin diğer bir gündemi ise terörsüz Türkiye süreciydi.
1: Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Provokasyonları aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız.
2: MHP lideri ABD-İran arasındaki savaşa da değindi.
1: Amerika Birleşik Devletleri derhal bu savaşı durdurmalı ve bölgedeki varlığını sonlandırıp çekilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermekten vazgeçmeli, siyasi baskı uygulamalıdır. Netanyahu başta olmak üzere suçluları cezalandırmakla başlayalım.
0: Evet, dış siyasette ağırlıklar Amerika konuşuluyor. İç siyasette de tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi diğer parti liderleri tarafından konuşuluyor. DEM Parti de aynı şekilde göreceğiz şimdi ama özellikle arınma ifadesi dikkat çekici. Kılıçdaroğlu bu sözü söyledi ardından işte bu sözü sarf etti. Ardından da kimi siyasiler arınma üzerinde konuşmaya başladı. DEM Parti eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararını değerlendirdi. Hiçbir zaman sandık iradesinin iptal edilmesini kabul etmiyoruz dedi. Yargıtay'a o da çağrıda bulundu.
3: Hiçbir zaman sandığın iradesinin yargı kararnamesiyle iptal edilmesini kabul etmeyeceğiz.
2: CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını bu sözlerle değerlendirdi, Yargıtay'a çağrı yaptı.
3: Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. Türkiye'de demokratik ve sivil yaşamın önünü açmalıdır.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında konuştu. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yargı müdahalesi barış süreci konusunda kaygıları arttırdı. Bu süreci başarıya ulaştırabilirsek belki de bu yaşadığımız şeyler yaşanmayacak. Dolayısıyla muhalefetiyle, sivil toplumuyla, demokratik kitle örgütüyle Türkiye'yi yeni bir zemine, yeni bir noktaya taşırabiliriz.
2: Bakırhan çerçeve yasa çağrısını yineledi.
3: Çerçeve yasa demokrasinin kök hücresi olabilir. Bu yasa Türkiye'nin çatışmadan hukuka, inkardan demokratik tanınmaya geçiş iradesi olabilir.
0: Evet, hem MHP'den hem de DEM'den yükselen sesleri gördük ve duyduk. Ağırlıklı olarak parti yönetimlerini mahkemeler mi atamalı yoksa halk mı seçmeli şeklinde olayın özüne indirgediğimiz zaman bu

0: önemli soruyla karşı karşıya kalıyoruz ki Yargıtay bir an önce kararını versin derken Bahçeli söyledikleri son derece mühim. Bir taraftan da efendim acilen kurultaya gidilir ve ondan sonra yeniden şekillenir parti yönetimi. Eskisi ise eskisi, yenisi ise yenisi. Bu süreçte oldukça mühim. Siyaseti etkilediği gibi her alanımızı etkiliyor. Buna ekonomi de dahil. Şimdi efendim İstanbul'umuzun en çok turist ağırlayan mekanlarından biri. Görüyorsunuz yere batan sarnıcından söz ediyoruz. Ne zaman önünden geçseniz önünde en fazla, daha doğrusu en az bir 100-200 metrelik kuyruk oluyor turistler tarafından özellikle. Ve mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait gişeler söküldü yere batan sarnıcında.
1: Mahkemenin kararı uygulandı. Tarihi yere batan sarnıcı el değiştirdi.
2: Elimize gelen bir tebligat dolayısıyla biz İBB mülkiyetinde bulunan yere batan sarnıcımızı vakıflara devrediyoruz.
1: İstanbul Fatih'teki yere batan sarnıcı kentte en çok turist ağırlayan tarihi eserlerin başında geliyor. Tarihi sarnıç son aylarda devir davasıyla gündemdeydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri için başlatılan hukuki süreç sonuçlandı. İBB'nin itirazı reddedildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Kaymakamlığı'na bağlı ekipler mahkeme kararıyla birlikte sarnıca gitti.
2: Hukuki süreçleri var. Bu hukuki süreçler devam ediyor. Fakat biz kiracı sıfatıyla buradayız. Kültür AŞ olarak ve bugün itibariyle de devrimizi vakıflara gerçekleştiriyor olacağız.
1: İBB'nin tahliye ettiği sarnıç vakıf yönetimine geçti ama parsel ölçümleriyle ilgili kısa süreli gerginlik de yaşandı.
3: 14 parselle birlikte bakın yere batan şu sarnıcıydı. Şu girişe girdikten sonra aynı yer. Bizim söylediğimiz yer işte. Tabuda kayıtlı olan yer. Polemik yapacak şey yer. Biz devlet memuruyuz.
1: Devrin ardından Kültür AŞ ekipleri yapıyı tahliye edip kendi gişelerini söktü. İBB'nin devir kararına itiraz ettiği öğrenildi.
0: Evet, restorasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi. Ardından işte görüldüğü üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve yolumuza devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi. Singapur'da Bloomberg'ün sorularını yanıtladı Fidan. Ve Fidan'a İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Amerika-İran arasındaki kırılgan ateşkes de soruldu tabii ki.
4: Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılmayı planlıyor dedi. Mevcut Amerikan yönetiminin NATO yaklaşımında bazı farklılıklar olabileceğini söyledi.
5: Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birkaç defa telefon görüşmesi yaptı ve her defasında katılacağını ifade etti. Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla katılacak.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, programı kapsamında bulunduğu Singapur'da Bloomberg'den Haslinda Amine konuştu. Gündeminde Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Amerikan Başkanı Trump'ın zirveye katılacağını söyleyen Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile NATO arasında bir kopuş olup olmayacağını değerlendirdi.
6: Marco Rubio, Secretary of State.
5: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile 10 gün önce görüştüm. Orada bu yönde herhangi bir sinyal almadım. ABD'liler görüşmelerin sürdürülmesine son derece bağlılar. NATO üyesi ülkelerle işbirliğini sürdürüyorlar. Ama özellikle savunma harcamalarının arttırılması konusunda görüşlerini dile getiriyorlar. Avrupa ülkelerinden güvenlikle ilgili daha fazla sorumluluk bekliyorlar.
4: Fidan'ın gündeminde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bunun İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kırılgan ateşkese etkileri de vardı.
5: İran tarafı İsrail'in son müdahalesinin ateşkes anlaşmasının açık ihlali olduğunu düşünüyor. Bence de bu durum görüşmelerin sürdürülmesini zorlaştırıyor. Trump da hem Netanyahu hem Hizbullah temsilcileriyle görüştüğünü söyledi. Görünen o ki İsrail kara operasyonundan vazgeçmiş durumda. Umarım birkaç gün içinde bir anlayışa varabilirler.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın gerçekten ateşkes istediğine inandığını söyleyen Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve özellikle nükleer meselede görüşmenin sürmesini istiyorlar dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları tekrar başlatıp başlatmayacağı konusunda ise umarım olmaz. Bunu önlemek için elimizden geleni yapıyoruz dedi. İran'ın Washington'la mesaj trafiğini durdurmasını

0: konuşmasının ardından Trump harekete geçmiş, Hürmüz Boğazı için önümüzdeki hafta anlaşmaya varabiliriz demişti.
1: Peki Hürmüz Boğazı'nda ne oluyor, ne bitiyor, buna bakalım. Amerika ile İsrail saldırılarından sonra biliyorsunuz daha önce açık bir denizdi. Gelen geçen kimse bir şey sormuyordu. Ancak daha sonra Hürmüz'ün kontrolünü ele aldı İran. 28

0: başvurdu. Gemilerin büyük çoğunluğunu da tabii ki petrol tankerler oluşturmakta.
1: İran'ın kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi Hürmüz'le ilgili istatistikleri yayınladı. Nisan'dan beri 300'den fazla gemi Hürmüz'den geçmek için İran'dan izin istedi. İran'a bağlı Fars Körfezi Su Yolu İdaresi açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Hürmüz'den geçiş izni için başvuran gemilerin %42'sinin petrol tankeri olduğunu belirten kurum, kuru yük gemilerinin oranını ise %27 olarak açıkladı. Konteyner gemilerinin oranı %11, LNG gemilerinin oranı ise %8 olarak tespit edildi. Hürmüz'den çıkmak isteyen gemilerin nihai varış noktaları ise Çin ve Hindistan başta olmak üzere genellikle Asya ülkeleri oldu. Avrupa'ya giden gemilerin oranı %12, Afrika'ya gidenlerin oranı da %10 olarak belirlendi. Körfez'e girmek isteyen gemilerin ana durağı ise %34'lük oranla Birleşik Arap Emirlikleri, onu da sırasıyla Katar, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan izledi. Hürmüz'den çıkmak isteyen gemilerin oranı %77 olurken Hürmüz'e girmek isteyenlerin oranı ise %23'te kaldı. İran Devrim Muhafızları Donanması da son 24 saatte 24 geminin Boğaz'dan geçtiğini açıkladı. Ayrıca geçiş yapmak isteyen gemileri izin almak için Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'ne yönlendirdi. İdarenin talepleri incelediği ve başvurusu onaylanan gemilere geçiş izni verildiği aktarıldı.
0: Evet, dediğimiz gibi daha evvelinden, yani bu saldırılar başlamadan önce elini kolunu sallaya sallaya petrol tankerleri de, işte ne bileyim, gübre taşıyan tankerler de gelip geçiyordu. Ancak şimdi işler değişti. Hatta gemi başına 2 milyon dolarlardan söz ediliyor ki bu da İran'ın kasasına giriyor ve dolar olarak değil Çin yuanı olarak isteniyor bu para. Peki Hürmüz Boğazı'nda durum buyken efendim, bakalım an itibariyle 97-98 dolar seviyesinde Brent petrolün varil fiyatı. Daha evvel ne kadardı? 70 dolar bile değildi. Saldırılar başladı, geldik bugünlere biliyorsunuz. Efendim, bir taraftan da Fransa ve İsrail arasında yeni bir kriz söz konusu. Hayırlı olsun iki ülke için de. Fransa, İsrailli firmaların Paris'te yapılacak savunma fuarında stand açmasını yasakladı. İsrailli yetkililerin fuarda yer almasının da engellendiği ifade ediliyor. Karara tepki var. Nereden? İsrail'den.
2: Fransa ve İsrail arasında yeni bir kriz patlak verdi. İsrail'in Paris'teki savunma fuarında stand kurmasına izin verilmedi. Açıklama İsrail Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Fransa'nın Paris'te yapılacak Eurosatory fuarında İsrail'in stand kurmasının yasaklandığı açıklandı. Bakanlık ayrıca İsrail yetkililerin de fuara katılmasının engellendiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı sözcüsü kararın utanç verici olduğunu ifade etti. Fransa'nın tarihin yanlış tarafında olduğunu savundu. Fransa Savunma Bakanlığı ise İsrailli şirketlerin yalnızca hava savunma sistemleri sergilemelerine izin verileceğini duyurdu. Kararın gerekçesine ilişkin detay vermekten kaçındı. Açıklamada İsrailli yetkililerin fuara katılmalarının yasaklanmasına ilişkin de bilgi verilmedi. Avrupa'nın en büyük savunma fuarlarından biri olan Eurosatory'e bu yıl yaklaşık 2600 şirketin katılması bekleniyor. Fransa 2024'te İsrail'in fuara katılmasına izin vermemiş, karara İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gerekçe gösterilmişti. 2025'te yapılan Paris Havacılık Fuarı'nda ise İsrailli firmalar saldırı amaçlı silah sistemlerini kaldırmayı reddetmiş, onun üzerine İsrailli firmaların ürünleri siyah bir perdeyle örtülmüştü. Fransa ve İsrail arasındaki ilişkiler, Paris'in Gazze ve Lübnan'daki İsrail saldırılarını eleştirmesinin ardından gerilmiş, Fransa'nın Filistin devletini tanıması da iki ülke arasında gerilimi artırmıştı.
0: Evet, Fransa'da en azından şu anda safını netleştirmiş gibi gözüküyor, tıpkı İspanya gibi. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek, her seferinde bunu söylüyoruz ama gerçekten bir muamma ya da belirsizliğin olduğu, yaşandığı zamanlardan geçiyoruz. Efendim, Yeni Şafak gazetesi, buyurunuz, bir haber başlığı dikkat çekici. Ezan'a da savaş açtı şeklinde duyuruluyor haber. Terörist devlet İsrail diyor Yeni Şafak. Filistin'de İslamiyet'e ve ibadet hürriyetine doğrudan saldırı başlattı. 1948'de işgal edilen Filistin topraklarında camilerden ezanın hoparlörle okunmasını yasaklayan yasa onaylandı. Filistin yönetimi, bu bir dini savaş ilanıdır diyor ve

0: ezana da savaş açtı başlığı altında duyuruluyor haber. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir telefon görüşmesi yaptı. Bu habere geçelim. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir telefon görüşmesiydi bu. Görüşmeye dair de ayrıntılar İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Buna göre Başbakan Paşinyan görüşmede Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konularda ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki bu normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü ifade etti Erdoğan. Görüşmede Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceklerini vurguladı. Evet, önümüzdeki zaman diliminde bir de seçimler var malumunuz ve Paşinyan'ın oldukça güçlü olarak gireceği ve sandıktan o şekilde çıkacağı da ifade ediliyor. Bölge için olumlu olur mu olmaz mı? Tabii bu da tartışılıyor. Efendim, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir başka telefon görüşmesi daha var. Hollanda Başbakanı Rob Jetten'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Jetten yeni görevi nedeniyle tebrik ederken Hollanda'yla yeni dönemde de diyalog ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Türkiye'nin bölgedeki çatışma süreçlerini sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüğünü de ifade etti Cumhurbaşkanı. Jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınması gerektiğinin de altı çizildi. Gazze ve Batı Şeria'da kalıcı barışın getirilmesine yönelik gayretlere Hollanda'nın desteğinin önemli olduğunu da kaydetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devam edelim efendim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre'nin Zürih kentinde ya da başkentinde diyelim, Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Gördüğünüz üzere Türk toplumunun İsviçre'de çok önemli başarılara imza attığını belirtiyor Bakan Işıkhan. Artık evlatlarımız İsviçre'de çok önemli stratejik konumda bulunuyorlar dedi.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim.
3: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü toplantısı için gittiği İsviçre'de Türk toplumuyla buluştu. Işıkhan, İsviçre'nin gelişmesinde Türk toplumunun önemli katkıları olduğunu belirtti.
1: Artık çocukları, evlatlarımız, evlatlarınız İsviçre'de çok önemli stratejik konumda bulunuyorlar. Birçok siyasetçi, birçok bilim insanı, birçok akademide başarılı kardeşlerim var. Onlarla da sizlerin eseri olan bu yavrularımızla da gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum.
3: Işıkhan, Türkiye ne kadar güçlü olursa Avrupa'nın farklı şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlarının da o kadar güçlü olduğuna işaret etti.
1: Türkiye ne kadar güçlü olursa sizler de burada İsviçre'de, Hollanda'da, Avrupa'nın farklı şehirlerinde sizlerin de güçlü olduğunu hissediyoruz. Bir ateş çemberinde yaşıyoruz. Hep birlikte olmak, kenetlenmek ve birbirimize destek verme dışında bir şansımızın olmadığını düşünüyorum.
3: Bakan Işıkhan toplantıda Türk toplumunun sorunlarını da dinledi. Sık sık notlar aldı. Toplantıda ayrıca Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazıl Çorman ve İsviçre Türk Toplumu Başkanı Suat Şahin de hazır bulundu. Bakan Vedat Işıkhan, İsviçre'deki programları kapsamında Uluslararası Demokratlar Birliği İsviçre tarafından düzenlenen toplantıya da katıldı.
0: Efendim, kişisel verileri koruma kurumu milyonlarca çalışanı ilgilendiren çok önemli bir karara imza attı, göreceksiniz. Parmak izi ve yüz tanıma gibi sistemlerle mesai takibini yasaya aykırı buldu. Kurul, biyometrik veri işlenmesi yoluyla yapılan takibin hukuki sorun yaratabileceğini belirtiyor.
4: Biyometrik verilerle çalışanların mesai takibinin yapılması yasaya aykırı bulundu. Takip için işverenlere başka yöntemler önerildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, mesai takibi amacıyla biyometrik veri işlenmesi hakkında ilke kararı aldı. Resmi gazetede yayınlanan kararda, son dönemde çalışan devam takibinin dijitalleştirilmesi amacıyla parmak izi, yüz tanıma, iris ve retina taraması gibi biyometrik sistemlerin kullanımının yaygınlaştığına dikkat çekildi. Kurul,

0: İş kanununda işverenlerin çalışma sürelerini takip etme ve kayıt altına alma yükümlülüğü bulunduğunu, ancak bu takibin biyometrik yöntemlerle yapılmasını zorunlu kılan bir yasal düzenleme bulunmadığını vurguladı. Bu nedenle mesai takibinin biyometrik veri işlenmesi yoluyla gerçekleştirilmesinin hukuki açıdan sorun yaratabileceği belirtildi. Kararda, işçi ve işveren arasındaki güç dengesizliğine vurgu yapılarak mesai takibi için başka yöntemler önerildi. Şifreli kart, pin tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri gibi alternatif yollarla takibin sağlanması gerektiğini hükmetti.
1: Tabii önemli bir karar ama hani ne yalan söyleyelim, geç kalınmış bir hadise, çünkü birçok işletme ya da müessese diyelim bu işi çoktan gerçekleştirdi ve hali hazırda da devam ediyor. O biyometrik veriler yani birilerinin elinde. Peki efendim, yolumuza devam edelim. Hatay'daki hastaneye götürüldü. 5 aylık bebeğin başına çok talihsiz bir olay geldi, göreceksiniz. Şimdi iddia o ki, hemşire serumu çıkarmak isterken minik yavrunun parmağı koptu. Aile haliyle isyan ediyor.
2: Aylık yeğenimin hemşire serumu sökerken parmağını makas ucuyla kopardı.
3: Anlattıkları akıl alır gibi değildi. Zatürre tedavisi için gittikleri hastanede 5 aylık bebekleri parmağından oldu.
2: Ve saatlerdir bekliyoruz.
3: Akay çifti minik çocuğu Hatay'daki hastaneye serum tedavisi için getirmişti. Hemşire ihmali yüzünden parmağının kesildiğini iddia eden baba Abdülkadir Akay'a göre olanlar bu kadarla da bitmedi.
4: Çöpe atılmak istendi. Bizlerse engel olduk. Ve 112 ambulans arayarak başka bir hastaneye sevk edilmek istendik.
2: İlgilenen de yok.
3: İcranı alıp başka bir hastaneye götürse de duydukları karşısında yıkıldı.
4: Yerine tekrar dikildi. Yalnız iyileşme ihtimalinin çok düşük olduğu söylendi.
3: Akıl almaz olaya isyan eden baba şikayetini yargıya taşıdı.
4: Servis hemşiresi ve olayla ilgisi olan hastane tarafından şikayetçiyiz.
1: Evet, sene 2026 Türk sağlık sistemi değil mi, dünya çapında olduğu ifade ediliyor. Ancak böyle liyakatsız tipler tarafından insanların hayatı alt üst oluyor. Buyurunuz. Parmağı koparıyor efendim. Yani en baz işlemi yaparken bile yapamamak ne demektir? Bunu da herhalde gider bakanlık müfettişleri yanıtını verecektir diye düşünürüz. Peki bir haber başlığı buyurunuz. Ümit Karan'a ilk duruşmada tahliye. Posta gazetesinden aktaralım. Uyuşturucu ticareti suçundan 16 Ocak'ta tutuklanan eski milli futbolcu Ümit Karan dün ilk kez hakim karşısına çıktı. 12,5 yıl hapsi istenen Karan, aylık gelirinin 700 bin lira olduğunu söyledi. Eski sevgilisi Şulenaz Öztürk yüzünden tutuklandığını öne sürdü Karan. Ayrılmamızı kabul edemedi. İntikam için bana bu iftirayı attı dedi. Ümit Karan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Dediğimiz gibi 16 Ocak'ta tutuklanmıştı Ümit Karan efendim. Maalesef hiç görmek istemesek de bir o kadar da sıkça ekranlara getirdiğimiz haberlerden biri var, sırada göreceksiniz. Tabii ki trafikte çıkan kavgalar olmazsa olmazlarımız. Yer bu kez İstanbul Maltepe. Sürücüyü darp eden şüphelilere bakın ne ceza verilmiş.
5: Ya ne yapıyorsunuz? Ya adam ölecek.
0: Trafikteki tartışma kavgaya döndü. Takip edilen sürücü darp edildi. Görüntüler İstanbul Maltepe'den. 24 Mayıs akşamı iddiaya göre iki araçtaki kişiler trafikte tartıştı. Taraflardan biri diğer aracı takip etti. Otomobilin önünü kesip sürücüye saldırdı.
5: Ay ay ay ay. Yapma yapma.
0: Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca polis harekete geçti. Kimlikleri belirlenen iki sürücü ve araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şüphelilere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 540 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Araçları da 2 ay trafikten men edildi. Şüphelilerden darp olayına karışan ikisi hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
5: Ya ne yapıyorsunuz?
1: Maalesef saygımızın birbirine kalmadığı ortamlarda böyle ağır para cezalarının olması gerek ve şart ki etkisini önümüzdeki zaman diliminde göreceğiz. Ve neyse ki can kaybı yaşanmamış, ancak darp söz konusu olabiliyor. Burada da öfkemizi, o ilk insana dönen hallerimizi bastırmamız gerekiyor. Neden? Çünkü ağır para cezaları söz konusu neyse ki. Büyük geçmiş olsun. Umarız bir daha yaşanmayacak bu hadiseler. Adana'dayız. Geçtiğimiz yıl bir utanmaz düğünlere dadan

0: Yanmış tabiri caizse takı kutularından 100 bin lira kadar para çalmıştı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılınca bu kez yaşlılara dadandı bu tip. ATM önünde para çeken emeklinin maaşını bakın nasıl bir yöntemle çaldı.
1: Yardım bahanesiyle yaklaştı, makinenin verdiği paraları cebine attı. ATM önünde yaşlıların parasını çalan o vicdansız geçen yıl düğünlere dadanan hırsızdan başkası değildi. Adana'daki iki düğüne sızmış, davetli gibi gülüp oynamış, takı kutusundan 100 bin lira çalmıştı.
2: Takı töreni başlayınca soluğu anons yapan adamın yanında aldı. Bir süre bekledikten sonra takıların konulduğu kutunun yanına yaklaştı. Sayma bahanesiyle eline aldığı desteği hızlıca cebine attı.
1: Yakalandı, cezaevine gönderildi ama serbest bırakılınca utanmazlıktan vazgeçmedi. Bu kez ATM önünde ortaya çıktı.
2: Önce telefonla konuşuyormuş gibi yaparak etrafı gözetledi. Fırsat bulunca da yardım bahanesiyle yaklaştı. Çekilen parayı eline aldığında 7 bin liralık kısmı el çabukluğuyla ayırdı. Kaşla göz arasında cebine koydu.
1: Maaşı çalınan 75 yaşındaki emekli başına geleni anlayınca soluğu karakolda aldı. O tırnakçının bu yöntemle 3 kişiden 30 bin lira çaldığı anlaşıldı. Şimdi yeniden cezaevine yollandı.
0: Efendim suçu işliyorsunuz, daha sonra serbest bırakılıyorsunuz. Bu sizi cesaretlendirir mi yoksa caydırır mı? En güzel örneklerinden bir tanesiydi, buyurunuz efendim. Peki sert bir düşüş söz konusu nerede? Sabah gazetesinden okuyoruz. Otomotiv satışlarında sert düşüş denilmiş. Otomotiv ve hafif ticari araç satışları 84 bin adedin altına geriledi. Gerçekten çok sert bir düşüş. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre %22.55 oranında daraldı ve dediğim gibi 83.442 adet oldu. Mayıs'ta otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %23.19 daralarak 65.386 adet, hafif ticari araç pazarı da 18.056 adet olarak kaydedildi deniliyor. Acaba otomotiv satışları yerini kiralamalara mı çevirdi? Bu da ayrı bir tartışma konusu ama gördüğünüz gibi satışlarda ciddi anlamda bir düşüş var. Hele ki yaza girilirken efendim, bu oldukça önemli diyelim. Devam edelim yolumuza, saatimiz 8.28'i gösterirken. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaleti, ki Miami'yi, Orlando'yu içinde barındıran bir eyalettir. OpenAI şirketine dava açan ilk eyalet olmuş Florida. ChatGPT'nin çocuklara zarar verdiğini savunan eyalet başsavcısı şirketten milyonlarca dolarlık tazminat talep ediyor şimdi.
3: ABD'nin Florida eyaleti, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketine dava açtı. Sohbet robotunun çocuklar için güvenli olmadığı iddia ediliyor.
4: For endangering our kids and deceiving parents.
3: Florida eyalet başsavcısı James Utmaier davanın OpenAI'nin yanı sıra şirketin üst yöneticisi Sam Altman'a karşı da açıldığını belirtti.
5: Çocuklarımızı tehlikeye attıkları ve ebeveynleri bu uygulamanın güvenli olduğuna inandırarak aldattıkları gerekçesiyle Sam Altman ve ChatGPT aleyhine çok büyük bir dava açtık. İnsanlar zarar görüyor. Ebeveynler aldatılıyor ve şirketin bunun bedelini ödemesi gerekiyor.
3: Dava dilekçesinde toplu katliam yapanlara yardım etmek, intiharı teşvik etmek, insanları kamuoyunda küçük düşürmeye neden olmak gibi suçlamalar yer alıyor ve milyonlarca dolarlık tazminat talep ediliyor. Florida, OpenAI şirketine karşı dava açan ilk eyalet oldu. Başsavcılığın şirket hakkındaki soruşturması, Florida Devlet Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırının ardından geldi. Saldırganın ChatGPT ile yaptığı konuşma kayıtları incelenmiş, kayıtlarda failin silah kullanımı hakkında görüşmeler yaptığı tespit edilmişti. OpenAI ise ChatGPT'nin bu suçtan sorumlu olmadığını savunmuştu. OpenAI, Şubat ayında Kanada'da 9 kişinin öldüğü bir silahlı saldırının ardından da tepki çekmişti. Şirketin CEO'su Altman, saldırıdan önce saldırganın şüpheli hesabını tespit etmesine rağmen yetkililere haber vermeyen şirketi adına özür dilemişti.

0: what we think needs to happen globally. I came into the trip.
1: Az önce de konuşmuştuk, gençler ağırlıklı olarak ruhsal bazı problemlerini ChatGPT demeyelim ama yapay zeka ile çözme yoluna giriyor. Dolayısıyla o da ChatGPT ya da yapay zeka, o da gençleri özellikle bu konuda cesaretlendiriyor şeklindeydi ki Florida bu konuda başını kaldıran bir eyalet. Bakalım dünya çapında olacak mı bu dava dalgası. Efendim Polonya'da bir taraftan da telefon yasağı deniliyor. Milliyet'ten bir haber başlığı, teknoloji ilerledikçe yasaklar ya da kısıtlamalar da artıyor galiba. Polonya hükümetinin ilkokullarda cep telefonu kullanımına kısıtlama getirecek yasa tasarısına onay verdiği bildirildi. Gerçekleştirilen kabine toplantısında ilkokul öğrencilerinin cep telefonları ve görüntü ve ses kaydı yapabilen diğer elektronik cihazlarını okul binaları ile okul dışındaki eğitim faaliyetleri sırasında kullanılmamasına öngören yasa tasarısını kabul etti deniliyor. Evet, ilkokul çağındaki çocuklarda özellikle bu söz konusu bizde de zaman zaman oluyor ama işte Polonya'dan bu haber geliyor, Fransa'dan başka haber, Yunanistan'dan başka haber geliyor. Dolayısıyla bizim de aslında yol alacağımız kimi noktalarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve işte gördüğünüz gibi suça sürüklenen çocuklar konusunda Adalet Bakanlığı'nın yaptıkları, aslında bizim de yol haritamız aşağı yukarı belli oluyor bu haberlerden sonra. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan İzmir'de termal çamur kurutma tesisinin açılış törenine katıldı. Bu habere geçelim. Bakan Kacır İzmir'e yeni yatırımların yolda olduğunu söylüyor.
2: Yatırım teşvik sistemimizde şehrimizde gerçekleşecek 1,2 trilyon lira yatırımın ve 188 bin istihdamın önünü açtık.
3: İzmir için yapılan yatırımları anlattı. Yeni yatırımların da yolda olduğunu söyledi.
2: Yüzer deniz üstü rüzgar türbini platformu üretim tesisiyle sürdürülebilir havacılık yakıtı için bitkisel atık yağdan ham madde üretim yatırımları için toplam 27 milyar liralık yatırım projelerini destekleyeceğiz.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, termal çamur kurutma tesisiyle hizmet binaları açılış törenine katıldı. Bakan Kacır, organize sanayi bölgelerine yatırım desteklerinin süreceğini söyledi.
2: 2002'den bu yana OSB'lerimizin sayısını 191'den 373'e, OSB'lerde üretimde olan fabrika sayısını 11 binden 61 bine, çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik.
3: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da Çeşme Projesi'nin şehre sağlayacağı katkılara değindi.
4: Çeşme Projesi'nin yaratacağı muazzam ekonomik hacim, devasa yolcu kapasitesi ve küresel çekim gücüyle dünyanın en büyük havayolu şirketlerinin, lojistik devlerinin rotalarını mecburen doğrudan İzmir'e çevireceği dev bir küresel entegrasyon projesi olacak. Ve bu projeyle birlikte dünyaya artık İstanbul üzerinden değil doğrudan İzmir'e bağlamayı hedefliyoruz.
3: Eyüp Kadir İnan'ın bir çağrısı da vardı.
4: Tüm siyasi partilere de çağrıda bulunmak istiyoruz. Gelin bu projeye destek olun. İzmir için ortak bir eser, ortak bir iş üretelim diyoruz.
1: Efendim devam edelim. Şöyle bir araştırma var. Avrupa ülkeleri arasında en uzun çalışma süresi Türkiye'de. Dolayısıyla çalışanlarımızın çok daha fazla para kazanması gerekiyor değil mi? Şimdi araştırmaya göre Türkiye'de haftalık çalışma süresi ortalama 42 saati aşmış.
5: Çalışma saatleri uzun Türkiye'de gerçekten. Hafta sonu çalışmalarının kaldırılması önceliğimiz olmalı.
6: Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42 saati aştı. Türkiye, Avrupa'nın en çok çalışan ülkeleri arasında yer aldı.
7: Halkımız çok da kaçınmıyor yani, çalışmakla alakalı bir sıkıntı yok. Önemli olan çalıştıktan sonra alınan bedel veya gelir önemli.
6: Avrupa İstatistikleri Ofisi 20-64 yaş grubuna ait çalışma verilerini açıkladı. AB ülkelerinde en uzun çalışma süresi 39,6 ile Yunanistan'da ölçüldü. Yunanistan'ı Bulgaristan, Polonya ve Litvanya izledi.
5: Araştırmaya Avrupa Birliği'ne aday ülkeler de dahil edildiğinde geçen yıl Avrupa'da haftalık en uzun çalışma süresi 42,4 saat ile Türkiye'de kaydedildi. Türkiye'yi 40,9 saat ile Bosna Hersek ve Sırbistan takip etti.
8: Ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomik durum gelişme düzeyi göz önünde bulundurulduğunda belki bir süre daha çalışma ihtiyacımız olabilir.
9: Çok bir saat değil ki, ülkemiz için çalışabiliriz, ne olur.
6: Avrupa Birliği üyesi ülkelerde haftalık en kısa çalışma süresi 31,9 saatte Hollanda'da.

0: gerçekleşti. Hollanda'yı Almanya, Danimarka ve Avusturya takip etti.
1: Gezmek, yaşamak varken ben yanlış buluyorum. Bu kadar uzun çalışmayın.
0: Türkiye'de en uzun haftalık çalışma süresi 50,4 saatte silahlı kuvvetler mensuplarında görüldü. Bu grubu 47,4 saatte hizmet ve satış personeli, 45 saatte yöneticiler izledi.
2: Evet, çok çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Peki ücretlerde bunun karşılığını alabiliyor muyuz? Bunun da herhalde cevabı varsa sizde, ki vardır, yazın, çizin, gönderin, biz de okuyalım efendim. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı bir kez daha taklit ve taşiş listesini güncelledi. Epeydir bu haberleri vermiyorduk ama taklit ve taşişler devam ediyor anladığımız kadarıyla. Yapılan denetimlerde dana kıymada at ve eşek eti tespit edildi. Yemişsek yapacak bir şey yok, afiyet olsun. Sahtekarların cağ kebabında da hile yaptığı ortaya çıktı maalesef.
3: Gerçekten çok adaletsiz bir şey. Umarım inşallah bir an önce herkes vicdanlarıyla hareket eder.
4: Köfte, kıyma, cağ kebabı, sahtekarlar yine durmadı. Gıdaya yine hile kattılar.
5: Kahramanmaraşlı bir firmanın sattığı dana kıyma aslında dana kıyma değildi. Çünkü o dana kıymanın içinden tek tırnaklı ve kanatlı eti çıktı. Yani tüketiciye at, eşek ve tavuk eti yedirildi.
6: Aman Allah'ım. Hiç yani duymadık da bilmiyoruz da çok ayıpladım. Hakikaten iyi değil.
7: Tek tırnak, çift tırnak. Birisi yenilebilen hayvanlara ait. Diğerisi de yenilemeyen kıymalı pidenin, kuşbaşılı pidenin içerisinde bu oluyorsa bu kötü niyet. Biz her zaman kötü niyetin karşısındayız.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve taşiş yapılan o kara listeyi güncelledi. Listede cağ kebabı ve köftede tavuk eti, kır pidesinde sakatat olduğu tespit edildi.
8: Allah esirgesin. Ay o nasıl iş öyle ya?
5: Hilekarların skandalları bununla da sınırlı kalmadı. Mersin'de etli ekmek satışı yapan 3 ayrı firma etli ekmeğin iç harcına kanatlı eti karıştırdı. Yani tavuk eti karıştırıldı o iç harca. Ekmek sever misiniz?
3: Çok severim.
5: Onun içinden de kanatlı eti çıkmış, yani tavuk eti.
3: Yapmayın, yapmayın ya, gerçekten mi?
9: Yapılmaması gereken şeyler ama insanlara da tabii diyecek sözümüz de yok.
4: Bakanlık yaptığı denetimlerde pul biberde de gıda boyası tespit etti.
10: Ucuza satmak için başka şeyleri katıyor. Yani. İnsan sağlığı için tehlikeli ya. Öyle bir şey olmaz yani.
2: Valla güvendiğiniz yerlerde yiyin diyeceğiz ama bir taraftan da at eti yedik, yiyoruz gördüğünüz gibi. Eşek eti aynı zamanda. Domuz eti özellikle çok çıkmıştı bir dönem, ki hala da yiyoruzdur muhtemelen. Gıda boyası zaten hakeza. Dolayısıyla efendim ne diyelim, hakkımızda hayırlısı Allah'ta. Yani bunu yapan esnafa bildiğini yapsın. Ne diyelim efendim, başka söylenecek söz yok. İş vicdanlara geliyor çünkü. Şimdi bir haber başlığı buyurunuz. Devre mülk alacaklara kritik uyarılar söz konusu. Malum hayatımızın her alanında dolandırılabiliyoruz. Bunu düşünerek adım atalım. Ticaret Bakanlığı devre tatil ve devre mülkü satın almayı planlayan vatandaşlara önemli uyarılarda bulunmuş. Tüketicilerin özellikle ücretsiz tatil kazandıkları veya promosyon amaçlı davet edildiği organizasyonlarda karşılaştıkları yoğun satış baskısına karşı dikkatli olmaları isteniyor. Sözleşme, senet, vekaletname ve diğer belgelerin okunmadan imzalanmaması gerektiği vurgulanıyor. Satış sırasında verilen sözlerin sözleşmede yer alıp almadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiği de belirtiliyor. Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin önemli haklara sahip olduğu da hatırlatılmış. Buna göre efendim tüketiciler sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkını kullanabiliyor denilmiş efendim. Mağduriyet yaşayan tüketicilerin değeri 186 bin liranın altında kalan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklardaysa tüketici mahkemelerine başvurabileceği de ifade ediliyor. Ticaret Bakanlığı'nın bu uyarıları son derece önemli. Aynı zamanda tüketici hakem heyetlerine ve mahkemelerine başvurmak da sandığınız gibi öyle zor değil. E-Devlet'ten hemen işi çözebiliyor. Biliyorsunuz, akşam gazetesinden okuduğumuz bu haber bu anlamda son derece mühim efendim. Sinop Oluza açıklarında hareketli dakikalar yaşandı. Bakalım, şüpheli bir cisim gören balıkçılar hemen ekipleri aradı. Onlar telefonlarıyla kayıttayken sudan ne çıktı biliyor musunuz? Füze çıkarıldı.
11: Bir cisim gördük. Biraz yaklaştık.

0: Artık bir füze.
1: Uzaktan gören anlamadı, yaklaşan gördüğüne inanamadı.
0: Saçma sapan cisimler.
1: Teknedekiler denizin ortasında füzeyle karşılaştı.
0: Ne hikmetse uzun bir zamandır Karadeniz'de saçma sapan cisimler, böyle füzeler.
1: Sinop'taki balıkçılar Oluza mevki açıklarında 1,5 metre uzunluğunda mühimmat gördü. Sahil güvenliği arayıp hemen kamerayı açtılar.
0: Ya büyük bir tatbikat yapıldı, tatbikatın parçaları burada. Ya da Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bir şeyler geliyor buralara.
1: Ateşlenmiş ve boş haldeydi. Sudan çıkarılıp incelemeye alındı. Rusya'ya ait olduğu değerlendirmesi yapıldı.
2: Evet, Karadeniz'den, Sinop'tan gördüğünüz gibi bir füze çıktı. Fethiye'dense ne çıkıyor bakalım? Balina sürprizi denilmiş. Akşam gazetesinden okuyoruz yine. Önceki gün Hatay, dün Mersin ve Fethiye'de kaşalot balinası görüntülendi. Uzmanlar bu durum denizlerimizin sağlıklı ve temiz olduğunu gösteriyor şeklinde bir ifadede bulunmuş. Gördüğünüz gibi efendim, korkulacak bir şey yok. Eğer denizden böylesi bir balina çıkıyorsa demek ki denizlerimiz sağlıklı ve temizmiş. Korkulan bir tarafı var mı yok mu? Belki açıklamanın diğer tarafında onu da söylemişlerdir. Efendim, Giresun'dayız. Geçen hafta etkili oldu biliyorsunuz. Aşırı yağışlar toprağı yumuşattı. Bulancak ilçesinde de heyelan olunca 33 konut tedbir amacıyla tahliye edildi.
3: Haydi geliyoruz.
4: Sağ olun. Aşırı yağış heyelana neden oldu. Suya doyan toprak hareket etmeye başlayınca onlarca kişi evinden çıkmak zorunda kaldı. Giresun'da Mayıs ayının son haftasında aşırı yağışlar etkili oldu. Bu da Bulancak ilçesinde heyelanı beraberinde getirdi. Heyelan nedeniyle yol ve evlerde çatlaklar oluştu.
5: İki ana yolda betonda büyük çatlamalar oldu. Bazı yerlerde beton yukarı kalktı, bazı yerlerde toprak çökmeler oldu.
4: Heyelan riski günden güne artınca yöre halkı 112'ye ihbarda bulundu. AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı.
5: Buranın gerçekten tehlikeli olduğunu, evlerde durulamaz raporu vererek gittiler.
4: Heyelan riski nedeniyle Kovanlık beldesinde 17, Bayındır köyünde ise 16 olmak üzere toplam 33 konut tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar yakınlarının evlerine yerleşti. Bölgede incelemeler devam ediyor.
2: Ve havaya dair önemli uyarılar var. Son uyarı Birleşmiş Milletler'den geldi. İklim uyarısı bu. Dünya Meteoroloji Örgütü küresel sıcaklıkları artıran El Niño hava olayının Eylül'den önce geri dönme ihtimalinin %80'e ulaştığını açıkladı. Uzmanlar kuraklık, aşırı yağış ve yeni sıcaklık rekorları konusunda da uyarmakta.
6: Dünya yeni bir El Niño dönemine hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, El Niño hava olayının Eylül ayından önce yeniden ortaya çıkma ihtimalinin %80'e ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesiyle oluşan El Niño'nun en az orta şiddette olması bekleniyor. Bazı tahminler ise daha güçlü bir sürece işaret ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelişmeyi acil bir iklim uyarısı olarak değerlendirdi. Guterres, El Niño'nun iklim krizinin etkilerini daha da artıracağını belirterek, dünyanın bu sürece hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Uzmanlar önümüzdeki 3 ay boyunca dünyanın büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği uyarısında bulunuyor. El Niño'nun bazı bölgelerde kuraklığı, bazı bölgelerde ise aşırı yağışları tetiklemesi bekleniyor. Batı Afrika, Sahel bölgesi, Güney Afrika, Avustralya ve Güneydoğu Asya'da kuraklık riskinin artabileceği belirtilirken, Ekvatoral Pasifik bölgesi ve ABD'nin güneydoğusunda yağışların artması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları ise her El Niño'nun farklı sonuçlar doğurduğunu vurguluyor. Son olarak 2023-2024 döneminde etkili olan El Niño, küresel sıcaklık rekorlarının kırılmasına yol açmıştı. Bu sene ise Batı Avrupa alışılmadık derecede sıcak geçmiş, İngiltere ve İrlanda'da Mayıs ayı sıcaklık rekorları kırılmıştı.
2: Ve tabii ki tüm bu durumları konuşacağız. Hava olaylarını özellikle Habertürk

0: Meteoroloji mühendisim Hüseyin Öztel bizlerle beraber. El Nino dedik, yağmur evet. dedik, işte Giresun'daki olaylar, daha da yaşananlar maalesef. Bu hafta ne bizi bekliyor? Önemli olan bu taraftan da özellikle yazın yine yangınlar olacak mı acaba? Soru bu.
1: Yüksek sıcaklıklara bağlı belki de olacaktır ama umarım daha az olur. Hı hı. İyi haberler de var.
0: Peki.
1: Bakınca
0: söz sende.
1: Teşekkür ederim. Hemen bakalım. Aslında efendim iyi haberlere şöyle bir örnek vereyim. O El Nino okyanusların ısınması, yüzey suyunun nasıl Karadeniz'de denize girdiğinizde soğuk şu an mesela şuralar ya. İşte o ta Pasifik Okyanusu'ndaki o kadar derin sular Karadeniz'den daha sıcak şu an. Ama bu dünyanın bir döngüsü. El Nino'nun sadece şiddetli olması bekleniyor. Yani o yüzey suyunun çok sıcak olması bekleniyor. O zaman işte balıklar başka yerlere göç ediyor. Hava olayları değişiyor. Güney Amerika'dan gelen kahveler, çok sevdiğimiz kahvecilerde oturup içtiğimiz kahvelerin fiyatları değişebilir. Kaliteleri değişebilir daha da önemlisi. Ve Amerika'daki bir kısım orman yangınları, Avustralya'daki Murat Bey'in söylediği gibi yüksek sıcaklıklara bağlı olarak artabilir. Dünyanın farklı yerlerinde farklı etkilere yol açıyor. Nasıl bir insan vücudunda bir sistem var ki her sisteme bağlı kalp, beyin. Bir tanesi bozulunca diğerinin de arıza vermesi mümkün oluyor. Neden olduğunu anlayamıyoruz. İşte El Nino ya da La Nina tam tersi de böyle. Dünyanın öbür ucunda da çok yüzeyi ısınsa yaklaşık 36-38 Türkiye yüz ölçümüne sahip bir alanın ısınmasından söz ediyoruz. Gözünüzde canlanması için. Yani 40 diye yuvarlayalım. Bütün Avrupa ve bütün Türkiye alanında bir yüzeyin 3 derece daha sıcak olması normalden. İşte bu dünyanın iklimini değiştiriyor efendim. Bu kadar büyük ve geniş alanlarda olunca. Mesela Karadeniz ve Akdeniz de aşırı sıcak. Şu alan 26 derece şu an su sıcaklığı. Çevresinde de Kıbrıs var. Böyle haritadan gösterince küçük görünüyor gerçi ama bilirsiniz yöreyi. Yani uçakla bile gittiğinizde hani uçsuz bucaksız deniz gibi gelir ta ki Kıbrıs'ı görünceye kadar. Bir de okyanusları düşünelim. Yani bunun 40 katı kadar bir büyüklükteki bir yüz ölçümünün çok ısınması dünyaya çeşitli etkiler getirecek. Biz de bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsü üzerinden El Nino anlatmış gibi olduk ama yağışları göstermek için açmıştık sizlere. Ankara ve çevresi, Kırşehir ve Kastamonu etrafı şu an zayıf yağış alıyor. Hava sıcaklıkları çok yükseldi. Asıl önemli konu o. Dün Bursa, İstanbul, Çanakkale, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun fark etmeksizin yaz modundaydık. Yaz sıcaklıklarını da aştık hatta mevsim normallerini. Gelecek günlerde bizi ne bekliyor? Bugünden itibaren görüyoruz. Şu anda Bakü'ye ve Hazar Denizi'ne doğuya gitti soğuk hava. Türkiye'de gördüğünüz gibi İstanbul'da, Ankara'da ve çevresinde şu kırmızılar mevsim normallerinden daha sıcak alanları temsil ediyor. Mavi alanlar da mevsim normallerinden daha soğuk alanları. Sarı olan yerler ise tam mevsim normallerindeyiz. Yani örneğin İzmir'in bu tarih için, şu gün için uzun yıllar ortalaması yaklaşık 27,5 derece, 28 derece. Bugün İzmir 28 derece beklentimiz, 29 derece. O zaman işte mevsim normalleri oluyor. Ama İstanbul'un mevsim normalleri 26-25,5 derece ve bugün İstanbul 30 dereceye çıkıyor. Yarın ise 32-33 dereceye kadar ısınabilir şehirleşme etkisiyle. Hani o ısı adası, ısı adası deyip dururuz. Binalar, gri yüzeyler, koyu zeminler, güneşi absorbe eden fotonları, yüzeyler bunlar sebebiyle şehir öğleden sonra fırın gibi efendim. Ankara'da da öyle bir durum var. Başkentin tek şansı etrafındaki bulutlar ve bugünkü yağışlar zaman zaman başkentte serinlik ve gölge alanlar oluşturacağı için biraz daha İstanbul'a göre ferah kalır. Geçtiğimiz hafta şu haritayı, Avrupa'yı da anlatmak isterim. Çok aşırı bir sıcak hava dalgası tüm Batı Avrupa'yı ve Kuzey Avrupa'yı adeta vurmuştu. Benim son takip ettiğime göre 12'nin üzerinde can kayıpları vardı sıcak hava dalgası sebebiyle İngiltere ve kuzeyinde. Şimdi orada da mevsim normallerine dönüyor hava. Ve doğu kesiminde, Avrupa'nın doğusunda Sofya'ya doğru, Bükreş'e doğru biraz daha serin bir hava var bile denilebilir. 5 gün içerisinde toplamayı beklediğimiz yağışları da gösterelim sizlere. Bu hafta çok fazla yağmur yok. Yağışların ritmi azaldı ama tamamen kesilmedi. Bugün başkent Ankara ve çevresinde, Batı Karadeniz'de ve Akdeniz'in iç kesimlerinde Konya'da, Konya çevresinde yağabilir. Geçtiğimiz haftalara göre daha az ama yine de bitmedi. Pazar gününe kadar aşağı yukarı Doğu Anadolu'da, Batı Karadeniz'de renklere bakacak olursak 10 ila 25 milimetre arasında şiddet skalasında görüyoruz. Yağışlar düşebilir. Bu 5 gün içerisinde İstanbul'a da yağmur düşebilir. Burada görünmediğine bakmayın. Bu toplam yağış birikim tahmini. Ancak İstanbul'daki yağış yarım saat veya 40 dakika içerisinde şehri terk edecektir. Yarın öğleden sonra akşam aralığında ve bu Avrupa yakasının da batısında görünüyor ihtimal olarak. Onu da söylemiş olayım. Nereden çıktı bu yağmur İstanbul'da dedirtebilir. Artık yağmuru özleyeceğiz efendim. Keşke yağsa diyeceğiz. Hava sıcaklıklarının arttığı bir döneme girdik. Bakın Marmara'da, Trakya çevresi hariç 5 gün içinde neredeyse yağmur yok. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış kesildi. Ege'de ve Kuzey Ege'de ve Güney Ege'de yağış yine...

0: azaldı ve kesildi. Antalya'da, Adana'da ve Doğu Akdeniz'de de bu hafta pazar gününe kadar güneşleneceğiz. Aslında pazar günden sonra haftaya pazartesi salı tekrar bir yağışlı dönemimiz olabilir. 2-3 gün sürecek. Onu takip edip sizlere aktaracağım. Sadece Ankara değil, büyük şehirlerden İstanbul, Bursa 8 ila 13 Haziran tarihleri arasında yağış kaydedebilir. Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun geneli buna dahil 8-13 Haziran bugünlerden daha serin geçebilir. Bunları takip edip sizlere aktaracağım. Siz de Habertürk ekranlarından bu durumunu ara sıra alın derim. Mevsim normallerini açtık ve sıcaklık haritasında da gördüğümüz gibi kırmızı bir gün. Buna uygun kıyafetlerle çıkalım efendim. Yaz modundayız diye özetlemek istiyorum.
1: Hüseyin çok teşekkür ediyoruz. Sana güzel bir gün diliyoruz.
0: Size, hepimize. Görüşürüz.
1: Görüşmek üzere. Evet, Hüseyin Özsel'i uğurluyoruz. Devam edelim biz. Gelin şimdi yıllardır yüzlerce oyuncak biriktiren bir koleksiyonere konuk olalım. 66 yaşındaki Pınar Çekirge'nin evine gidelim. Evinin kapısı, duvarları, her köşesi bebekle kaplı neredeyse. O dairede ünlü oyuncu Filiz Akın'la ilgili çok özel bir köşede bulunuyor. İzleyelim, sonra bir minik ara saat başında beraberiz.
2: Hiç çocuk gelmiyor buraya.
3: Kim bunlar, oynuyor
2: bunlar? Bunlar oynamak için değil bunlar. Filiz Akın'a ait bir arşiv koleksiyonum var benim.
4: Yıllar birbirini kovalamış, koskoca bir kız olmuştum artık.
5: Bir ev hayal edin, bu evde tamamen bebekler var. Fakat bu bebeklerle oynayan yok. Neden? Çünkü bu bebeklerin her biri bir koleksiyon parçası. Mesela bu maymun bebek gibi.
2: Yani en son 327 tane olduğunu biliyorum. Aşağı yukarı 1970'ten bugüne benim topladığım, bana hediye edilmiş olan bebeklerden oluşan bir koleksiyon. Vampir şeklinde çok çirkin bebekler yapılmaya başlandı.
5: Onları. Sen yani o tip oyuncakları sevmiyorsun.
2: Hayır.
5: Sevmiyorsun değil mi? Hayır. Evet. Az önce ne demiştin? Vampir gibi çok çirkin oyuncak.
2: Evet.
5: Bu ne? Evin her yerinde bebekler var. Burada bebekler var. Orada bebekler var. Buraya geliyorsunuz, bebekler var. Şöyle misafirliğe geldim ya, şöyle kıyıya köşeye bir oturayım. Aa bakın, oturamazsınız. Neden? Çünkü burada da bebekler var. Bunun nesi sevdir Allah aşkına?
2: Bunu sokakta buldum. Kıyafetleri falan bir çöp konteynerinin içindeydi. Bunu bir eskici dükkanda görmüştüm ben.
5: Nedir hikayesi?
2: Bir ölen çocuğa ait olduğunu söyledi dükkan sahibi.
5: Burada bebeklerin bazıları çok korkunç geliyor bana, bak. Tipe bak tipe. Gece görsen korkarsın. Bak şuna bak, Annabel. Allah muhafaza.
2: 4800 adet fotoğraf var Filiz Akın'la ilgili bende.
5: Bunlar burada, ödüller var.
2: Onlar Filiz Hanım'ın bana 2019 yılında emanet ettiği ödüller.
5: Filiz Akın'ın mı?
2: Evet.
5: Şimdi bu da Filiz Akın'ın.
2: Filiz Akın'ın.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Efendim günaydın, bir kez daha gün başlıyor, devam ediyor. 3 Haziran çarşamba sabahındayız, saatimiz 8.58'i gösterirken bendeniz Murat Güloğlu. Devam ediyoruz efendim gündemi ayağınıza getirmeye. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Keşf Adası'na saldırdı ve İran devrim muhafızları ise karşılık olarak Kuveyt'teki Amerikan üslerini füzelerle vurdu. Kuveyt ordusundaki yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştu. Az evvel son duruma bakalım efendim. Amerika ile İran arasında evet saldırılar sürüyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM İran limanına gitmeye çalışan boş bir petrol tankerini etkisiz hale getirdi. Ardından İran medyası Keşf Adası bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Amerika ise İran'ın askeri kontrol istasyonuna da saldırı düzenlediklerini duyurdu. İran devrim muhafızları ordusundan da karşılık gecikmedi. Keşf Adası'ndaki saldırının hemen ardından Kuveyt'teki Amerikan askeri üsleri hedef alındı. Kuveyt ordusu havalimanına yapılan saldırıda çok kişinin yaralandığını da aktardı. Havalimanında acil durum planının devreye alındığı açıklandı. Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu da uçuşların ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını ifade etti. Öte yandan Bahreyn'de de sirenler çaldı. Halka güvenli yerlere gitmeleri yönünde çağrı yapıldı. Evet, Körfez'deki bu hareketlilik tabii ki dikkat çekti. Dolayısıyla bunu hemen petrol fiyatlarına da görmekteyiz. Varil fiyatı an itibariyle 98 dolarlara kadar geldi. Daha saat 7 iken bültenimizi, programımızı açıyorken 94 dolar seviyelerindeydi. Bu gidişat iyi bir gidişat değil şu anda gördüğünüz üzere efendim. Peki iç siyasete doğru gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor, neler bitiyor, buna bakalım. Merak ediliyordu. Acaba grup toplantısı kim yapacak diye Özgür Özel çıktı ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili olarak konuştu. Kurultay için aracılar üzerinden görüşebileceğini söyledi. Parti yararına sonuç çıkacaksa niye görüşülmesin diyor. Yeni parti iddiaları ve erken seçimde Özgür Özel'in gündeminde.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla aracılar üzerinden diyalog kurabileceğini söyledi. Kurultay için sonuç alma ihtimali varsa müzakereye açık olduğunu belirtti.
2: Müzakere kanalı hiç açılmadı ki tıkansın. Sonuçta parti yararına sonuç çıkacaksa niye görüşülmesin? Ama doğrudan değil, dolaylı ya da tarafsız bir takım aracılar üzerinden sonuç alma ihtimali varsa görüşülür. Sonuç dediğimiz kurultay.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuştuktan sonra mecliste gazetecilerle bir araya geldi. Kurultay yapılmasına yönelik nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz sorusuna yanıt verdi.
2: 804 ıslak imzalı kurultay talebi var delegelerden. Giderek artıyor sayı. Karar kesinleşmediği için kurultay yapılamayacağını söyleyenler var. Tüm yolları deneyeceğiz. AYM kararı var. Bu karara istinaden Kemal Bey'in kurultayı toplaması gerekiyor. Yargıtay'a başvurduk. Bu tıkanmışlık ancak Yargıtay'ın kararıyla aşılabilir.
1: Özel yeni parti iddialarıyla ilgili olarak da yeni bir parti var. Olacak, olmalı ama bunu felaket senaryosu için düşündük dedi. Özgür Özel 9 Haziran'da hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü dolayısıyla önümüzdeki hafta Manisa'da olacağını kaydetti. Bu nedenle 16 Haziran Salı günü grup toplantısı yapmayı düşündüklerini belirtti.
0: Efendim Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Özkan Yalım ve iş insanı Turgut Koç ek ifade verdi. Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultay sürecinde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için yoğun faaliyet yürüttüğünü söyledi ve 700 delegeyi telefonla arayarak destek istediğini ve 115 delegeden de Özel'i destekleyeceklerine dair imza topladığını iddia etti.
1: Delegelerin iradesinin menfaat karşılığında satın alındığını iddia etti. Yoğun ikna çalışmaları ve para trafiğini anlattı. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin iradesinin etkilendiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Özkan Yalım, CHP 38. olağan kurultayına ilişkin bir kez daha ifade verdi. Çağlayan Adliyesi de ifadesi alınan Yalım, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi amacıyla 40 ilde delegelerle temas kurduğunu, 700 delegeyi telefonla arayarak destek talebinde bulunduğunu söyledi. İfadesinde 115 delegeden imza toplandığını açıklayan Yalım, bu 115 kişi CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'i destekliyorum ibareli yazıyı imzalayıp bana verdiler. Ben de Selin Sayık Böke'ye teslim ettim dedi. Yalım ifadesinde bazı delegelerin destek karşılığında yakınlarının belediyelerde işe alınması yönünde taleplerinin olduğunu söyledi. Söz konusu kişilere ait özgeçmişlerin parti içindeki koordinasyon merkezine aktarıldığını, belediyelerde işe alım olup olmadığının Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtları üzerinden tespit edilebileceğini ileri sürdü. Delegelerden gelen taleplerin seçim koordinasyon merkezinde toplandığını anlatan Yalım, genel koordinasyonun Veli Ağbaba, İstanbul ayağının ise Suat Özçağdaş tarafından yürütüldüğünü iddia etti. Özkan Yalım kurultay sürecindeki para trafiğine dair de ifade verdi. Özgür Özel'e mavi valiz içerisinde 1 milyon lira verdiğini, parayı aracı vasıtasıyla teslim ettiğini söyledi. Paranın kongre organizasyonu ve seçim sürecine ilişkin giderler için talep edildiğini öne sürdü. Dosyaya giren yeni ifadeler doğrultusunda CHP kurultayına ilişkin soruşturmanın derinleşebileceği değerlendiriliyor.
0: Evet, süreç devam ediyor gördüğünüz üzere. Peki efendim, Ege'de ne oluyor ne bitiyor, buna bakalım. Yunan basınında Türkiye'nin Ege'de artan etkinliğine dair bir rapor yayımladı. Turistik gidiş gelişlerden söz etmiyoruz. Yunan ordusuna ait olduğu iddia edilen rapora dayandırılan haberde Türkiye Ege'de sakin sular dönemini geride bıraktı ifadesine yer veriliyor.
1: Türkiye stratejisini değiştirdi. Ege'de sakin sular devri bitti. İfade Yunan basınından. Katimerini gazetesi Yunan ordusunun 2024-2026 dönemindeki Ege faaliyetlerine ilişkin raporuna ulaştığını iddia etti. Haberde yer alan rapordaki verilere göre Türkiye Ege'de sakin sular olarak adlandırılan dönemi geride bıraktı.

0: Kalkınmakta. Bölgedeki egemenlik haklarına yönelik hamlelerde bulundu. Haberde yer verilen rapora göre Türk Deniz Kuvvetleri bölgedeki araştırma ve kablo döşeme gemilerine yönelik telsiz sorgulama uygulamasını da artırdı. İddiaya göre bu telsiz sorgulamaları zaman zaman Yunan karasuları içinde de yapıldı. Raporda Ankara'nın temel amacı mücadeleyi karasularından doğrudan kıta sahanlığı iddiaları üzerine kaydırmak ifadelerine yer verildi. Türkiye uzun süredir Mavi Vatan Yasası üzerinde çalışıyor. Denizlerdeki hak ve menfaatlerini yasal zeminde güçlendirmeyi hedefleyen yasa için hazırlıklar sürüyor.
1: Evet, Yunan basınında yazılanlar bunlar efendim. Peki merakla beklenen müzakere sürecinden söz edelim. İsrail ile Lübnan arasındaki bu doğrudan görüşmelerin dördüncü turu efendim başladı. Nerede? Washington'da. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştiriliyor görüşmeler. Görüşmelere iki ülkenin Washington Büyükelçilerinin yanı sıra üst düzey diplomatlarla güvenlik yetkilileri de katılıyor. ABD arabuluculuğunda yürütülen temaslar kapsamında taraflar bir kez daha aynı masada buluştu. İlk kez biliyorsunuz Nisan ayında başladı bu temaslar. 1993'ten bu yana İsrail ve Lübnan arasında yapılan en üst düzey doğrudan görüşmeler olarak da kayıtlara geçti. Lübnan Cumhurbaşkanı Avni ile Başbakan Nevvaf Selam müzakereleri kalıcı çözüm için gerekli görüyor. Hizbullah ise doğrudan temaslara karşı çıkmayı sürdürüyor Lübnan tarafında. Evet, bu bölgeden devam edelim. Şimdi Trump'ın Lübnan'da gerilimi tırmandırdığı gerekçesiyle İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert çıktığı ileri sürüldü. Amerikan basınında yer alan bu iddiaya göre Trump Netanyahu'ya "Sen kahrolası bir delisin. Ben olmasaydım hapiste olurdun." demiş.
2: ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için sert tepki gösterdiği, "Ben olmasaydım şu anda hapiste olurdun" dediği iddia edildi. İddiayı Amerikan Axios haber platformu gündeme getirdi. İki ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre Trump, İsrail'in son günlerde Lübnan'da tansiyonu yükselten adımlarından rahatsızlığını doğrudan Netanyahu'ya iletti. Haberde Trump'ın İran'la yürütülen diplomatik sürecin zarar gördüğünü düşündüğü ve bu nedenle Netanyahu'ya sert çıktığı öne sürüldü. Hidaye göre Trump telefonda görüştüğü Netanyahu'ya "Sen kahrolası bir delisin" dedi. İran'la müzakere sürecini baltaladığı gerekçesiyle İsrail'in Lübnan'da son günlerde gerginliği tırmandırdığını savundu. Ayrıca Netanyahu'nun yolsuzluk davalarına da gönderme yaparak "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun" ifadelerini kullandı. Bir başka yetkili ise Trump'ın Netanyahu'ya "Seni ben kurtarıyorum, şu an herkes senden nefret ediyor ve bundan dolayı İsrail'den de nefret ediyor" dediğini ileri sürdü. Trump görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Netanyahu ile çok iyi bir konuşma gerçekleştirdiğini söylemişti. İki lider arasında benzer iddialar daha önce de gündeme gelmiş, İsrail Netanyahu ile Trump'ın arasının iyi olduğunu savunmuştu.
1: Evet, bu iki lider arasında garip bir ilişki var. Gördüğünüz gibi son sızan haberlerde ki gazetelerde de paylaşmıştık. Deli deliye deli dedi şeklinde aktarılmıştı bir gazetede, farkındaysanız efendim, ama olan buradaki milyonlarca insanı oluyor maalesef. Şimdi Rusya'dan söz edeceğiz. Yüzlerce insansız hava aracı ve onlarca füzeyle Ukrayna'ya savaşın en yoğun saldırılarından birini düzenledi desek yeridir. Ukrayna genelinde en az 13 kişi hayatını kaybetti. Bu yoğun saldırılarda 100 de yaralı söz konusu.
2: Rusya'dan Ukrayna'ya gece boyu füzeler yağdı. Kiev ve Dnipro başta olmak üzere birçok kentte can kayıpları yaşandı. Rusya yüzlerce insansız hava aracı ve onlarca füzeyle Ukrayna genelinde savaşın en yoğun olduğu saldırılardan birini düzenledi. Kiev ve Dnipro başta olmak üzere birçok kentte çok sayıda nokta hedef alındı. Ukraynalı yetkililer can kayıplarının yaşandığı saldırılarda onlarca kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıların hedefindeki binalarda ve altyapılarda ciddi hasar meydana geldi. Kiev, saldırıların en ağır hissedildiği kentlerden biri oldu. Halk saldırılar sırasında metro istasyonlarına sığındı. Kiev Belediye Başkanı Klitschko çok sayıda yapının hasar aldığını, enkaz altında kalanlar içinse arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını açıkladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri 602 İHA'yla 40 füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ülke genelinde hava saldırısı alarmları gece

boyunca sürdü. Saldırıların ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ortaklarımızın desteğine ve saldırılara yönelik etkili tepkilere ihtiyacımız var dedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksine yönelik kitlesel saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda yüksek hassasiyetli silahlar ve hipersonik füzeler kullanıldığı belirtilirken, Kiev'in yanı sıra Zaporijya ve Harkov bölgelerindeki hedeflerin vurulduğu

0: Başkanı Zelenski saatler önce Rusya'nın çok büyük çaplı bir saldırı hazırlığında olduğu uyarısında bulunmuştu.
1: Evet, ha bitti ha bitecek derken, ateşkes barış geliyor derken, gördüğünüz gibi yoğun saldırılara maruz kaldı Ukrayna ve Amerikan basınına bakalım. Şimdi bu habere göre bir taraftan da Rusya Suriye'deki askeri varlığını sürdürebilmek için Meymim üssüne yeniden ikmal yapmış durumda. Haberde bu durumun Amerika Birleşik Devletleri için endişe verici olduğu belirtiliyor.
2: Rusya, Esad rejiminin devrilmesinden sonra da Suriye'deki varlığını sürdürüyor. Amerikan basınında çıkan habere göre ülkedeki hava üssüne yeniden ikmal yapılıyor. Wall Street Journal gazetesi Rusya'nın Suriye'deki varlığı hakkında haber yaptı. Uydu görüntülerine ve Amerikalı yetkililere atıfta bulunan habere göre Rusya Suriye'deki hava üssüne ikmal yapmak üzere kargo gemisi gönderdi. Sparta adlı gemi Mart ayında St. Petersburg'dan ayrıldı. Rus donanma gemilerinin eşliğinde Mayıs ayında Tartus Limanı'na ulaştı. Gazeteye konuşan bazı Amerikalı yetkililerin belirttiğine göre Sparta gemisi Himeymim'deki Rus hava üssüne ekipman taşıdı. Bu Rusya'nın Esad rejiminin 2024 yılında devrilmesinin ardından gerçekleştirilen ilk ikmal göreviydi. Wall Street Journal haberinde ikmal operasyonu Rusya'nın Suriye'deki üssünü kullanmaya devam ettiğinin göstergesi ifadelerine yer verdi. Bu durum, Suriye devriminin başarısının Rusya'ya stratejik darbe vuracağını uman Amerika Birleşik Devletleri için endişe kaynağı olduğu yorumunu yaptı. Amerikan ordusu bu yılın başlarında Suriye'deki üslerinden asker çekmeye başlamış, Nisan ayında sürecin tamamlandığını duyurmuştu.
1: Evet, epeydir bu haberleri vermiyorduk. Rusya gördüğünüz gibi alttan alta çalışmaya devam ediyor. Acaba bütün bunların Çin ile görüşmeden sonra oluyor olması bir tesadüf mü değil mi? Bütün bunlara da bakmak lazım. Peki sırada özellikle öğretmen adaylarını ilgilendiren bir açıklama var. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, NATO zirvesi nedeniyle biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavının ertelendiğini açıkladı. Ersoy açıklamasında 12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın Ankara'da yapılacak iki oturumunun ertelendiğini duyurdu. Sınav 26 Temmuz günü, yani pazar günü gerçekleştirilecek bu durumda. Efendim devam ediyoruz. Hububat fiyatlarına bakacağız. Çünkü 16.500 liralık bir fiyattan söz ediliyor hububata. Dünya gazetesinden duyuruyoruz. Bu sezon 23 milyon ton buğday, 8.7 milyon tonda arpa rekoltesi bekleniyormuş. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpadaysa 12.750 lira olarak belirledi. Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Yaşar Serpi, açıklanan alım fiyatlarının çiftçi ve piyasa beklentisini karşıladığını belirtiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise yaptığı açıklamada 2026 yılı hububat müdahale alım fiyatları üreticilerimizin beklentilerini karşılamadı. Ürün bedellerinin 45 gün içinde ödeneceğinin açıklanması da kabul edilebilir bir uygulama değildir şeklinde karşı bir açıklama yaptı. Gördüğünüz gibi bu rakam kimileri için iyi bir rakam deniyor, kimileri için de maalesef beklentiyi karşılamadı deniyor. Göreceğiz neler olacak, neler bitecek. Cuma günü TÜİK aylık enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bakalım Mayıs'ta nasıl bir enflasyon gelecek, ama öncesinde İstanbul Ticaret Odası mega kentin, metropolün enflasyon verilerini paylaştı. Peki hangi ürünlerin fiyatı arttı? Azalan ürünler var mı? Semt pazarına şöyle bir göz attık. İzleyelim.
0: Eriğin fiyatı arttı, sivri biberin düştü. İTO Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
3: Önceki senelerde kiraz, erik, kayısı çok sıkıntılı geçti ama bu sene ürünlerde sıkıntı yok. Ürünler hepsi bol.
0: İstanbul Ticaret Odası'nın paylaştığı rakamlara göre geçen ayın zam şampiyonu erik oldu. Fiyatı %89 arttı.
3: Mayıs ayında, çünkü ürünün ilk çıkma, yani ilk başlama sezonu olduğu için fiyatları biraz yüksek oluyor, ama şu an tam sezon olduğu için fiyatı gayet normal yerinde yani.
0: Eriğe %20'lik artışla maydanoz ve %11'lik artışla limon takip etti.
4: Domates, çalı, limon, soğan.

0: Limonun fiyatı nasıl?
1: Çok pahalı.
2: Fiyatı düşen ürünlere gelince.
0: Sivri biber kış ayı boyunca fiyatı en yüksek ürünlerden biriydi. Havalar ısındı, onun da fiyatı düştü. Üstelik İstanbul Ticaret Odası'nın Mayıs ayı rakamlarına göre fiyatı en fazla azalan ürünlerin başında sivri biber geliyor. Sivri biberi kış boyunca çok tartıştık çünkü kilosu 200 liraları aşmıştı.
3: Tabii 200'ü aşmıştı. Şu anda 80, 60, 70, 50'ye kadar gitti.
0: Daha düşer mi?
3: Daha düşer. 50, 40'a düşer o.
2: Patlıcan ve taze fasulyede de fiyatlar düştü.
3: Fasulye de 150-200'dir. Şu anda boncuk fasulye 200'dir. Normal fasulye 100-150'dir.
0: Havalar ısındı, yaz meyveleri tezgahlardaki yerini aldı. Kiraz geçen sene yok denecek kadar azdı. Ancak bu sene bol. Üstelik kilosu tezgahta şu anda 150 liradan satılıyor.
4: Geçen sene 400-500 lira civarında seyrederken şu an 150-120-200 lira. Yani en iyi kiraz şu an 350-400 seyrinde ilerliyor.
5: Kiraz aldım, kayısı aldım, karpuz aldım.
0: Geçen sene hiç kiraz yiyememiştik.
5: Evet, aynen. Çok pahalıydı.
6: Çok pahalıydı, çok iyiydi, çok... Çok çok. Evet, ifadeler genelde bu yönde. Nisan ayında biliyorsunuz enflasyon rakamı biraz fazla çıkmıştı. Bu hafta, bu ay daha doğrusu nasıl gelecek merakla bekliyoruz. Peki piyasalara bakalım. Buyurunuz efendim. Borsa İstanbul 100 endeksindeki yükseliş dikkat çekici. 13 binlerdeydi. Geldi 14.200'den başlayacak güne. 45 lira 95 kuruş yine 46 seviyelerine gelmek üzere dolar lira karşısında. Euro'da da bir minik düşüş var. 53 lira 43 kuruştan işlem görüyor ki 53 lira 53 kuruştu dün bu saatlerde. Euro dolar paritesinde de minik bir düşüş var yine 1.16'larda. Efendim hemen faize bakalım. 43.40. Öte yandan altının onsunda da bir düşüş söz konusu. 4500 doların altına sarktı. 4468 dolar altının onsu. Brent petrol maalesef %2 civarında yükselmeye başladı. 97-98 dolar seviyelerinde an itibariyle ve ABD ham petrolde 95-96 dolar seviyelerinde 100 dolara ilerler mi acaba Brent petrol göreceğiz. Efendim gram altın şu anda 6598-99 lira. Yarı çeyrek altınsa 10.789 liradan işlem görüyor. Yarım altının ederi 21.578 lirayken tam altınsa 43.024 liradan işlem görüyor. Tabi serbest piyasa ya da kapalı çarşıda biraz daha bu farklı olabilir rakamlar. Bunu da ifade edelim. Gördüğünüz gibi altında bir düşüş söz konusu ama Brent petrol özellikle yükselişte, yine yatırımcısına bol kazançlar diyelim. Bu arada bakırdaki yükseliş de dikkat çekici. Peki efendim süresiz nafaka tartışmalarına bakacağız. Gözler nerede? Anayasa Mahkemesi'ne çevrilmiş durumda. Yüksek Mahkeme 4 Haziran'da Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasını düzenleyen maddedeki süresiz olarak ifadesinin iptal istemini görüşecek kararın hem mevcut uygulamayı hem de hükümetin hazırladığı yeni düzenlemeleri etkilemesi bekleniyor doğal olarak.
2: Süresiz nafaka tartışmalarında gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Yüksek Mahkeme 4 Haziran'da yapacağı toplantıda süresiz nafaka uygulamasını ele alacak. Süresiz nafaka uygulaması uzun süredir gündemde. Mevcut uygulamada boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka talep edebiliyor. Ancak bu sistem uzun yıllardır tartışılıyor. Bir taraf uygulamanın korunmasını isterken diğer tarafsa süresiz nafakanın mağduriyet yarattığını savunuyor. Süresiz nafaka uygulamasına ilişkin tartışmalarda kritik tarih 4 Haziran. Anayasa Mahkemesi, Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesindeki süresiz ifadesinin iptaline ilişkin başvurusunu esastan görüşecek. Başvuruyu karara bağlayacak. Hükümet ise süresiz nafaka tartışmalarına karşı yeni bir düzenleme hazırlığına başladı. 12. yargı paketi kapsamında nafakaya süre sınırı getirilmesi değerlendiriliyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslakta nafaka süresinin evliliğin süresine göre belirlenmesi gündemde. Taslak çalışmaya göre 3 yıllık evliliğe 5 yıl, 5 yıllık evliliğe 7 yıl, 10 yıllık evliliğe ise 12 yıl nafaka verilmesi planlanıyor. Sürenin sonunda nafaka yükümlülüğünün sona ermesi öngörülüyor. Oluşabilecek mağduriyetler için ise sosyal destek mekanizmalarının devreye alınması hedefleniyor. Süresiz nafaka uygulamasına ilişkin son söz için gözler Anayasa Mahkemesi'nde olacak.
6: Evet, yarın bu kadar.

0: karar çıkacak ve bizler de aktaracağız tabii. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Buyurunuz efendim, Karar Gazetesi'nden bir haber başlığı. 65 kişinin ölümünden İnşaat Mühendisleri Odası sorumlu deniyor. Görüldüğü üzere bu haberde. Buyurunuz bakalım. 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 65 kişiye mezar olan Sueda Kent sitesine ilişkin bilirkişi raporu dosyaya girdi. Müteahhitler Adıyaman Belediyesi'ndeki kamu görevlilerinin yanı sıra TM MOB İnşaat Mühendisleri Odası il temsilciliği de sorumlu denilmiş efendim. Oldukça önemli. Peki ne deniyor bakalım şu tespitlere? Hemen yer verilmiş yapı ruhsatı ve mimari projesi 10 kat düzenlenmiş olmasına rağmen betonarme hesap raporu ve statik projesi 9 kat için hazırlanmış. Projeye aykırı imalatlar söz konusu. Balkonun büyütülmüş ve balkon önü kirişler yapılmamış. Beton yeterli basınç dayanımını sağlamamış, deprem yükü hesapları gerçekleştirilmemiş ve 23 Eylül 2008 tarihinde ilave kat yapı ruhsatı onaylanmış. İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman İl Temsilciliği de eksikliklere rağmen projeyi vize etmiş deniyor ve dolayısıyla efendim Sueda Kent sitesinin duruşması 10 Haziran'da 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Adıyaman'da görülecek şeklindeki bir ifade söz konusu değerli dostlar. Gördüğünüz gibi yine bol miktarda ihmal ve sorumsuz davranışlar yerini alıyor ki böylesi bir imzadan ya da ihmalden dolayı sadece burada 65 kişi öldü. Genele bakıldığı zaman binlerce, on binlerce insanımız maalesef ki işte bu ihmaller yüzünden ya da görevini yapması gerekenlerin yapmaması nedeniyle hayattan kopuyor gidiyor. Sonra da depreme karşı dayanıklı binalar yapılsın diyoruz buradan ağırlıklı olarak deprem sonralarında. Ama işte gördüğünüz gibi böylesi bir anlayışı kıramadığımız sürece daha çok canımızı kaybederiz. Avrupa Birliği düzensiz göçle mücadelede yeni ve tartışmalı bir dönemin kapısını araladı birlik ülkeleri ile. Avrupa Parlamentosu göçmenlerin üçüncü ülkelerde kurulacak merkezlere gönderilmesine imkan tanıyan geri dönüş yasasında uzlaştı.
1: Avrupa Birliği göç politikalarında son yılların en sert düzenlemelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu, yasal kalış hakkı bulunmayan göçmenlerin geri gönderilmesini hızlandırmayı amaçlayan yeni geri dönüş tüzüğü üzerinde anlaştı. Yeni düzenleme, AB ülkelerine birlik sınırları dışında geri dönüş merkezleri kurma imkanı tanıyor. Böylece düzensiz göçmenler yalnızca kendi ülkelerine değil, üçüncü ülkelerde oluşturulacak merkezlere de gönderilebilecek. Refakatsiz çocuklar geri dönüş merkezlerinden muaf tutulacak tek grup olurken çocuklu aileler bu merkezlere gönderilebilecek. AB yetkilileri düzenlemenin düzensiz göçle mücadelede daha etkin sonuçlar sağlayacağını savunuyor. Resmi verilere göre Avrupa'da kalma hakkı bulunmayan göçmenlerin yalnızca %29'u birlik topraklarından ayrılıyor. Düzenleme kapsamında gözaltı süreleri 6 aydan 2 yıla çıkarılırken bazı durumlarda bu sürenin daha da uzatılabilmesinin önü açılıyor. Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve Yunanistan projeyi destekliyor. İtalya ise toplamda 100'den az göçmenin barındırıldığı iki merkezde benzer bir modeli hali hazırda Arnavutluk'ta işletiyor. Sivil toplum kuruluşları yeni düzenlemenin aileleri parçalayabileceğini ve temel haklar açısından ciddi riskler barındırdığını savunuyor. Tartışmalı yasanın onay süreçlerinin ardından gelecek ay yürürlüğe girmesi bekleniyor.
0: Evet, geliniyor neye? Özellikle Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki göçmen politikalarına, Avrupa Birliği'ndeki bu gelişmeler kaygı verici ya da değil. Onu tartışıyorlar elbette ama üçüncü ülkeler hangi ülkeler olacak? Bu son derece önemli. Geri dönüşüm merkezi hangi ülkelerde yer alacak? Hangi ülkelerin adı geçiyor derken herhalde sorduğum soruyu da anlamışsınızdır. Peki efendim, bir haber başlığı Hürriyet gazetesinden Toroğlu'na 3 yıl istendi şeklinde. Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu 8 Şubat 2026'da katıldığı bir televizyon kanalında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun görüştüğüne ve bazı konuların konuşulduğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Galatasaray Spor Kulübü avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına suç duyurusunda bulundu, dilekçe

0: De Erman Toroğlu'nun gerçeğe aykırı bilgiler paylaşarak halkı yanılttığı ileri sürüldü deniyor ve Toroğlu hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmiş durumda. Toroğlu'nun halkı yanıltıp algı oluşturduğu ve devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalıştığı ileri sürülüyor. Dava önümüzdeki günlerde görülecek denilmiş. Gazeteden okuyoruz, Hürriyet gazetesinden aktarıyoruz bu haberi, gördüğünüz gibi efendim. Peki, saatimiz 9.27'yi gösteriyor. Güzel bir gün diliyoruz. Bu aralar hem yurt içinden hem de yurt dışından rapçileri fazlaca konuşuyoruz. Genç rapçi Tuğçe, Ayşe Güler de bunlardan bir tanesi. Maalesef acı haber var Tuğçe, Ayşe'den. Hastaneye kaldırıldı şarkıcı, maalesef kurtarılamadı. Kardeşi ise doktorları ihmalle suçluyor.
1: Teşhis koyamadılar, hiçbir şey yapmadılar. 29 Mayıs'ta yoğun bakıma kaldırıldı. 31 Mayıs'ta hayatını kaybetti.
2: Kalbim yaralı diyen son şarkısını 2 ay önce çıkardı. Sahnelerde fırtına gibi esmeye hazırlanırken hastalandı. Hastanede hayatını kaybeden rapçi Tuğçe Ayşe Güler'in kardeşi doktorları ihmalle suçladı.
1: Enfeksiyon bölümünde tedavi gördüğü sırada kan kusmaya başladı. Antibiyotik tedavisine başladılar. Halbuki enfeksiyon değil, vaskülit. Enfeksiyon yok vücudunda.
2: Sahnede Ayşe adını kullanan şarkıcı rahatsızlanınca acile kaldırılmıştı.
1: Bir kulak damlası vererek geri çevriliyor. Sabah kalktığında kulak enfeksiyonu çok ilerlemiş bir şekilde uyanıyor. Yüzünün yarısı felç oluyor.
3: İkinci gidişinde kortizon tedavisine başladığı iddiaya göre doktorun önerisiyle kesince şikayetleri katlandı.
1: Ablam artık eve geldiğinde iskelet sistemi çökmeye başlıyor. Vücudunun her yerinde izler çıkmaya başlıyor. Artık yürüyemiyor, konuşamıyor, hiçbir şey yapamıyor hale geldi.
2: Yeniden hastaneye kaldırıldı ama...
1: Ben sürekli bunun behçet olabileceğini söylememe rağmen beni dikkate almadılar. 31 Mayıs'ta kanında boğularak hayatını kaybetti. Vaskülit akciğeri parçalamıştı.
2: Acılı kardeşin şimdi tek bir isteği var.
1: Ablamın bir ihmalden ötürü hayatını kaybettiğini düşünüyoruz. Araştırmasını istiyoruz.
0: Efendim Bursa'dayız. Bir erkek tartıştığı annesini bıçakladı. Ardından polise direndi. Yaralı kadın güçlükle evden çıkartılıp hastaneye ancak kaldırılabildi.
4: Annesini yaralamış, kendini de yaralamış.
5: Önce annesini, sonra da kendini yaraladı. Polise dirense de etkisiz hale getirilen saldırgan ve annesi hastaneye kaldırıldı. Bursa Osman Gazi'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail ise evde annesiyle tartıştı. Eline bıçak alan adam önce annesi Ayşe S'yi, ardından da kendini bıçakladı. Gürültüleri duyan apartman sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Ancak saldırgan İsmail ise polis ekiplerine bıçakla direndi. Bu sırada park halindeki taksinin camına kafa attı. Polis saldırganı bir süre sonra etkisiz hale getirdi. Yaralı anne ve oğlu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Evet, maalesef bu haberi de sizlerle paylaşmış olduk efendim. Şimdi bir haber başlığı: kaybolan Ela Naz'dan 5 gündür haber yok şeklinde Posta gazetesinden okuyalım. Adana'dan bu haber, evet, 13 yaşındaki Ela Naz Suci'den cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Kızının bulunması için çağrıda bulunan anne Gonca Sözbir, kızım cumartesi günü eski mahallemizdeki parkta arkadaşlarıyla oturacağını söyledi. Daha sonra kendisinden haber alamadık. Kızım 13 yaşında, çok saf bir çocuk, birinin götürdüğünü düşünüyorum. Çünkü benden hiç ayrı kalmadı, hayatından endişe ediyorum diyor. Fotoğraf karelerinde de görülüyor efendim, siz de görüyor ve duyduysanız, gördüyseniz lütfen yetkili birimlere hemen arayınız. Dolayısıyla kaybolan Ela Naz'dan 5 gündür haber çıkmış değil. Umarız ki yakın zamanda annesine kavuşur diyelim. Yolumuza devam edelim. Gün başlıyordayız. Efendim, metro girişinden otobüs duraklarına, pilavcıdan bijuteri dükkanına, İstanbul'daki uyuşturucu ağı dosyasını ekranlara getireceğiz. Zaten birçok kriminal olayında, bizim de aktardığımız olaylarında baş sebebi bu, uyuşturucu. Savcılık ve polisin detaylı incelemesi uyuşturucunun

0: nasıl satıldığını ortaya çıkardı. Hoş geldin bebek yazılı kutularda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun detaylarına Habertürk muhabiri Arzu Kaya ulaştı. Bu haberimizi izleyeceğiz ama efendim Reha Muhtar'dan bir haber söz konusu. Sizler de görmektesiniz, okuyorsunuz. Gazeteci Reha Muhtar Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede maalesef hayatını kaybetti. Gazeteci Reha Muhtar bir zamanda televizyonculuk yaptı. Önemli kanallarda enkırmenlik de yapmıştı. Hepimizin çok yakından bildiği gazeteci Reha Muhtar hayatını kaybetti. Nerede? Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede. Daha evvel geçtiğimiz yıllarda, malum aylarda hatta, tedavi görüyor idi bir şekilde ve ardından da düzelmişti ancak yine tedavisi sürüyordu. Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını maalesef kaybetti. İlerleyen dakikalarda gelişmeleri arkadaşlarımızdan alacağız. Allah'tan rahmet diliyoruz. Dediğim gibi uyuşturucu dosyasını ekranlara getirelim. Arzu Kaya'nın haberi, izleyelim efendim.
1: Hoş geldin bebek. Görünüşte masum bir hediye kutusu. İçinden çıkan uyuşturucuysa tüm ağın boyutunu ortaya seren kritik bir delil.
2: Aç kapıyı!
1: Uyuşturucudan yakalanan bir şüphelinin dosyası İstanbul'un göbeğinde Kadıköy'de zehirli ağ ortaya çıkardı. Şüphelinin telefon rehberindeki isimlerin mekan adlarıyla yazılması savcılığın dikkatini çekti. Şüpheli cezaevinden adliyeye getirildi. Mekanlara uyuşturucu servis ettiğini itiraf etti. Şüpheliler hem torbacı adı verilen satıcılar hem de mekan çalışanlarıydı.
3: Kadıköy'de uyuşturucu alışverişi için ring sistemi de kurulduğu belirlendi. Araçlar ve motosikletliler sürekli hareket halindeydi ve ihtiyaca göre talep dahilinde uyuşturucu madde getirildi.
1: Savcılığın değerlendirmesi ise netti. İşletmenin düzeni mekan sahibinin sorumluluğundaydı. Bu da suça iştiraktir denildi.
3: Soruşturma eğlence mekanlarından farklı işletmelere de sıçradı. Arkamızda görmüş olduğunuz kadın kuaförüne çok sayıda erken girdiği belirlendi. Bu durum şüphe çekti. İddiaya göre şüphelilerin fön mü çektirmek istiyorsunuz diyerek sonrasında uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi.
1: Dosyanın en dikkat çeken detaylarından birisi ise uyuşturucunun hoş geldin bebek yazılı bir kutu içinde verilmesiydi. Metro girişinden otobüs duraklarına, pilavcıdan bijuteri dükkanına birçok noktada satış yapıldığı belirlendi. Savcılığın soruşturması sürüyor.
0: Efendim son dakika haberini bir kez daha tekrarlayalım. Gazeteci, televizyoncu Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti. Bodrum'da tedavi görüyordu hastanede bir süredir ve dediğimiz gibi son nefesini verdi az evvel. Allah'tan rahmet dileyelim. Detayları gün boyunca Habertürk ekranlarında izleyeceksiniz. Şimdi efendim Türkiye'de her 5 kişiden biri obezite sorunu yaşamakta ki giderek de artıyor bu oran. Fiziksel aktivite yapamayanların ya da yapmayanların oranı ise %86'yı geçmiş durumda. Yani hareketsiz bir toplumuz. Sonuçlar Türkiye Sağlık Araştırması'ndan başka acaba hangi dikkat çeken sonuçlar var? İzleyelim.
4: 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı 13 yılda arttı. Geçen yıl obezite sorunu yaşayanların oranı %21,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Sağlık Araştırması istatistiklerini açıkladı. Vücut kitle indeksi incelendiğinde kadınlarda obezite oranının %24,8 olduğu görüldü. Kadınların %32,2'si ise obez öncesi olarak kaydedildi. Erkeklerde obezite oranı %18,7 iken obez öncesi erkek oranı %43,1 oldu. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı %86,6 oldu. Erkeklerde bu oran 2022 yılında %85,3'ten 2025 yılında %83,5'a düştü. Kadınlarda ise bu oran %92,7'den %89,7'ye geriledi. Çocuklarda son 6 ayda görülen hastalıklar da incelendi. 2025 yılında 0-6 yaş grubunda en çok %28,5'la üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu ishal, alt solunum yolu enfeksiyonu izledi. Her gün tütün mamülü kullanan 15 yaş ve üzeri bireyler ise 2025 yılında %30,1 olarak açıklandı. Bu oranın erkeklerde %42,9, kadınlarda ise %17,5 olduğu tespit edildi. 40 yaş ve üzeri kadınlarda mamografi yaptıranların oranı 2022 yılına kıyasla %16,7'ye yükseldi. Hiç çektirmemiş olanların oranı ise %42,4 oldu.
0: Evet, Endonezya'ya geçelim. Buyurunuz. Başkent Jakarta'da adeta bir can pazarı yaşandı diyebiliriz. Pazar yerinde başladı bir yangın ve kısa sürede koca bir mahalleyi sardı. 300'ü aşkın evin küle döndüğü yangında yüzlerce kişi de evsiz kaldı.
4: Kimi çocuğunu kucaklayıp dışarı koştu, kimi evini, eşyalarını bırakıp kendini dışarı attı. Görüntüler Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan. Kemayoran bölgesinde yer alan bir pazarda yangın çıktı. Alevler hızla etraftaki evleri sardı. Metrekarelerce alana yayılan kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Mahalle sakinleri korkuyla telefona sarılıp yardım istedi. Yangına 35 itfaiye aracı ve 175 personel müdahale etti. Ancak alevler saatler sonra kontrol altına alınabildi. Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. 300'ü aşkın evin küle döndüğü anlaşıldı. Yetkililer yüzlerce kişinin evsiz kaldığını, yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığını açıkladı. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken evsiz kalan aileler için acil yardım faaliyetleri başlatıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.
0: Efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında en önemli rol üstlenenlerden biri de tabii ki özel görev nişancıları. 4 aylık zorlu bir eğitimin ardından bu unvanı alan özel görev nişancıları hedefi tabii ki tam 12'den vuruyor.
4: İster dağlık alanda, ister ormanda, araziye uygun kamuflajlarla ansızın ortaya çıkıyor, hedeflerini tam 12'den vuruyorlar. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keskin gözleri, özel görev nişancıları. Operasyonlarda önemli rol üstlenen nişancılar, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 4 aylık zorlu bir eğitimin ardından bu unvanı alıyor.
2: Özel görev nişancıları her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapabilecek şekilde zorlu ve uzun bir eğitim süreci sonunda yetiştirilmektedir.
4: Özel görev nişancıları aldıkları eğitimin ardından her türlü arazi ve doğa şartında 2000 metreye kadar hedeflerini vurabiliyor.
2: Nişancılara zorlu kurs sürecinde her türlü iklim ve hava şartında muharebe sahasında karşılaşabilecekleri farklı durumlara karşı çeşitli atış pozisyonlarında ve farklı kalibre silahlarla atışlar yaptırılarak atış melekeleri en üst düzeye çıkarılır.
4: Hareketli platformdan atış, gazlı ve sisli alanlarda sızma ve atış eğitimleri alan nişancılar bot üzerinde de atış yapıyor. Kayalık, ormanlık, çöl gibi arazi şartlarına uygun kamuflajlarıyla ansızın ortaya çıkıp düşman hedeflerin korkulu rüyası haline geliyor.
5: Sağ 4. Hazır, at.
0: Efendim, bir gazete haberi buyurunuz. Milliyet'ten okuyalım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden söz ediliyor. Farklı bir şekilde ODTÜ kampüsü artık dünya mirası. Mimarlık, peyzaj, ekoloji ve kültürel yaşamı bütüncül bir yaklaşımla bir araya getiren özgün yapısı sayesinde UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girdi deniyor ki böylelikle Türkiye'nin varlık sayısı bu listede 80'e yükselmiş durumda. Bu gelişme ODTÜ'nün bilimsel, kültürel, doğal ve mekansal mirasının uluslararası ölçekte tescillenmesi ve gelecek kuşaklarına aktarılması yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor, diyor Milliyet'e Bilgi veren ODTÜ yetkilileri özellikle Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin ilk modern üniversite yerleşkelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Zira sınırlar içinde arkeolojik alanlar ve bir de müze bulundurulmakta. Ağaçlandırma çalışmaları sonucunda özellikle oluşturulan ODTÜ ormanı, ki zaman zaman çok konuşuluyor efendim bu orman, korunan bozkır

0: ekosistemi ve Eymir Gölü ile kampüs, biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlayan ve insan ile doğa arasındaki sürdürülebilir ilişkiyi güçlendiren örnek bir model olmaya devam ediyor şeklinde bir de yorum söz konusu. Verdiği eğitimle de dikkat çeken Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden bir tanesi gördüğünüz üzere ODTÜ kampüsü dünya mirası. Buradan sevgi selam gönderelim ODTÜ'lü öğrenci kardeşlerimize, gördüğünüz gibi Ankara'dan efendim. Zaman zaman da tabii tartışmaların odağına yerleşebiliyor bu üniversite. Efendim Ankara'dan gelelim Marmara'ya, çünkü Marmara Denizi'ndeki buyurunuz. Görmektesiniz. Tek tehlike kirlilik değil, müsilaj değil. Hayalet ağ tehlikesi de yaşanıyor bir iç deniz olan Marmara'da. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında dalgıçlar deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşerek ekosistemi tehdit eden tam 2 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkardılar.
1: Milyonlarca deniz canlısı, biz onu çıkartmadığımızda belki de 100 yıl boyunca kalacak bir ölüme neden oluyor.
2: Ağlar bilinçsizce denizde bırakılıyor, zamanla hayalet ağa dönüşüyor. Denizdeki ekosistemi etkileyen hayalet ağlar için dalgıçlar harekete geçti.
3: Sitede gezerken Mavi Atlas uygulamasını gördüm. Oradan yardım talebinde bulundum.
2: Dalgıç Ömer Altuncu, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yaptığı dalışlarda hayalet ağlar olduğunu fark etti. Durumu Mavi Atlas uygulamasını yürüten ekibe bildirdi. Ekipler hayalet ağları denizin dibinden çıkarmak için bölgeye geldi. 4 gün boyunca 6 farklı noktaya daldılar.
1: Bu taşlıkların içleri yuva dolu. Burada milyonlarca deniz canlısı yaşıyor. İçeriye giremedikleri için bir üreme yapamıyorlar ya da içeride kaldılarsa da dışarı çıkamadıkları için, beslenemedikleri için ölüyorlar.
2: Hayalet ağlar binlerce deniz canlısı için ölüm demek. Yaklaşık 15 bin metrekare hayalet ağ, 200 metrekare misin ağ, 225 kilo kurşun ağırlık, 30 metre halat ve 50 metre troll kapı halatı denizden çıkarıldı.
1: Temizleyebildiklerimizi suyun altından önce temizliyoruz. Oldukları yerde kalsınlar diye. Daha sonra tekneye çıkarttığımızda da teknenin üzerinde kalan bütün deniz canlılarını ağdan kurtarıp tekrardan denize ulaştırıyoruz.
2: Binlerce deniz canlısını ölümden kurtaran ekipler, tehlikenin boyutunu gözler önüne sermek için iki futbol sahasından daha büyük olan hayalet ağı köy meydanında sergiledi.
4: Derman bende.
0: Evet, gözümüz gibi bakmamız gereken bir denizden söz ediyoruz. Zira dünya üzerinde çok fazla iç deniz yok. Ancak işte gördüğünüz gibi başına gelenler tam bir felaket Marmara Denizimizin efendim. Şimdi İstanbul'dayız. Avcılar'da boşaltılmış bir binanın 3. katındaki balkona çıktı 25 yaşındaki genç. Herkesi de çok korkuttu. Atlama ihtimaline karşı önlem alınırken o dakikalarca bağırdı, çağırdı.
5: Dükkanımız burada alt katta. Orası kendi ev. Babası işteydi zaten. Bir anda ses geldi. Buraya millet doldu.
6: Dün buradan geçiyordum. Millete, insanlara, bize bağırmaya başladı.
7: Yıkım kararı verilmiş, boşaltılmış olan binaya girdi. Kentsel dönüşüm yazısının yanı başında balkona çıkıp bağırmaya başladı. Takım elbisesini giymiş, kravat takmıştı, fotoğraf gösterdi, yumruğunu, on parmağını kaldırdı. Üstelik yanında da bir çocuk vardı. Ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı.
8: Kendi kendine konuşmaya başladı. Psikolojik sorunu vardı.
9: Avcılar'da psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen 25 yaşındaki bir genç, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın 3. katına, kendi evine çıktı. Yoldan geçenlere bir anda balkondan çıkarak bağırmaya başladı.
6: Belki evinden ayrılmak istemiyordur. Başka sıkıntıları vardır. Zaten psikolojik sıkıntısı varmış.
7: Ekipler hemen harekete geçti. Atlama ihtimaline karşı koruma yatağı açıldı. Şaşırtan eylemci bir süre sonra ikna edilip indirildi.
8: Hepimiz korktuk. Sadece sesini duyurmak istedi. Başka bir şey değil.
7: Sonra da hastaneye götürüldü.
0: Efendim Hawaii'ye doğru gidelim. Çünkü Kilauea Yanardağı biliyorsunuz son 18 ayda 48 kez patladı. Yaklaşık 200 metre yüksekliğe çıkan lavların ardından Yanardağ çevresinde bir de hortum görüldü.
10: Önce lavlar aktı, ardından hortum çıktı. Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda volkanik hareketlilik sürüyor. Kilauea Yanardağı'nda pazartesi sabahı lavlar püskürmeye başladı. Lavlar yaklaşık 200 metre yüksekliğe çıktı. Yanardağ'ın eteklerinden aktı. Bu yaklaşık 18 aydaki 48. patlama oldu. Lavların ardından küçük hortum oluştu. Hortumun sebebinin lavların havayı ısıtması olabileceği belirtildi. 1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönem dışında Kilauea Yanardağı'nda düzenli volkanik patlamalar yaşanıyor. Yanardağ Aralık 2024'ten bu yana aralıklarla lav püskürtüyor. Kilauea'da 2018'de yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar nedeniyle 700'den fazla ev kullanılamaz hale gelmişti.
0: Efendim tabii bir taraftan da harika görüntüler ama yöre halkı zaten bu duruma alışık. Peki Dünya Kupası'na geri sayım sürerken A Milli Futbol takımımızın 26 kişilik nihai kadrosu da belli oldu. Amerika'da düzenlenecek turnuvaya hangi oyuncular katılıyor? Buyurunuz izleyelim.
11: A Milli Futbol takımının 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella 35 kişilik kadroyu 26 kişiye düşürdü. Aday kadrodan çıkarılan isimler Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskiyellaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir, Yusuf Sarıoğlu. A Milli Futbol takımının FIFA'ya bildirdiği 26 kişilik Dünya Kupası kadrosuysa şu şekilde. Kaleci Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Defans Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Soyuncu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Hücum Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. A Milli Futbol takımı 2026 Dünya Kupası'nda D grubunda mücadele edecek. Millilerin grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya yer alıyor. Bizim çocuklar gruptaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü saat 07'de Avustralya ile karşılaşacak.
0: Evet, millilerimizin bol gollü galibiyetini bol bol konuşacağımız günlere diyelim, başarılar diliyoruz. Şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Bizden hemen sonra Serap Belet Para Gündem'de karşınızda olacak. Gün başlıyorum, bitiriyoruz. Yarın sabah 7'de görüşmek üzere, hoşçakalın.
7: Kameraya bakarken basamakları görmeyince düşüp yuvarlandı. Kalkıp toparlandı ama aynı şanssızlığı bir daha yaşadı. Küçük yaramaz çakmağa çakıp müşterinin saçını yaktı. Ucuz kurtulan genç öfkeden çıldırdı. Yaya geçidinden geçerken üzerine geyik atladı. En az kadın kadar korkan hayvan nasıl kaçacağını şaşırdı. Avukato hırsızı suçüstü yakalandı, ceza olarak da 50 ham meyveyi yemek zorunda kaldı. O anların görüntüsü sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Kontrolden çıkan otomobil minibüste çarpıştı. Karabük'teki feci kazada 6 kişi yaralandı. (Gülüyor) bir anda çıldırdı. Öfkeli siyah kuğu fotoğrafçıyı böyle ısırdı.

0: Canını kurtarmak için 8. kattan itfaiye merdivenini atladı, dengesini kaybedip yere çakıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaramaz çocuklar kartonu yaktı, alevler otomobile sıçradı. Olası facia neyse ki ucuz atlatıldı. Sürat teknesiyle şelaleden atladı. Kanada televizyonunda yayınlanan görüntüler yürek koplattı. Telefona daldı, rögar kapağına basar basmaz çukuru boyladı. Neyse ki bu adam tam zamanında oradaydı.
1: Oh, he's coming. He's coming quick. He's coming fast. He's always gaining on me. Oh!
0: Tek isteği onu kameraya almaktı ama başına dert açtı. Öfkeli timsah genci böyle kovaladı.
1: Oh, he's coming. He's coming quick. He's coming fast. He's always gaining on me.
0: Gökyüzünü dev toz bulutu kapladı. Görüntüler aksiyon filmlerini aratmadı. Pakistan'daki fırtına en az 4 kişiyi hayattan kopardı. Zalim İsrail ordusu Lübnan'daki anaokulunun yakınına bomba attı. Çocukların ve öğretmenlerin yaşadıkları korku kameraya böyle yansıdı.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 31, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 27, Kayseri parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 20, Kars yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Mardin güneşli 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

0: Bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halkın.

0: İyi günler sevgili seyirciler. 3 Haziran sabahındayız. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Üzücü bir haberle başlıyoruz. Gazeteci Reha Muhtar hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Muhtar bir süredir Bodrum'da hastanede tedavi görüyordu. İzmir temsilcimiz Gülçin Hacı Evliya Gilerç'e telefon hattında bir açıklama yapıldı mı hastaneden? Nedir sendeki bilgiler Gülçin?
1: Serap Belet, bir açıklama bekleniyor hastaneden. Ancak tabii Türk televizyonunda bir dönem damga vuran haber sunucusu gazeteci Reha Muhtar hayatını kaybetti bu hastanede. 66 yaşında Bodrum'da hayata gözlerini yumdu. Aslında 28 Mayıs'tan bu yana da evinde rahatsızlandıktan sonra kalp yetmezliği teşhisiyle hastanede tedavi görüyordu. Ancak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Reha Muhtar Türk televizyonculuğunun tanınmış haber sunucularından biri. Tabii hayatımız aslında 90'lı yıllarda ana haber bültenlerinde girdi. Kendine özgü bir sunum tarzı vardı. TRT'de Atina'da muhabirliği yaptığı dönemde ekranlarda tanıdık ilk etapta da. Ve yıllarca da haber bültenlerini kapatırken kullandığı bir söz vardı. İyi akşamlar Türkiye, her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsunuz sözü vardı, hatırlayalım. İşte bu ifade zaman içinde farklı biçimlerde hatırlandı ama bu veda cümlesiyle genelde haber bültenlerini kapatırdı, noktalardı. Son dönemde sağlık durumuyla ilgili haberler de gündeme gelmişti ve Mayıs 2026'da rahatsızlıklarıyla birlikte hastanede tedavi görmeye başlamıştı. Tabii cenaze törenine ilişkin ayrıntılar önümüzdeki saatlerde netleşecek, biz de paylaşmış olacağız.
0: Çok teşekkür ediyoruz Gülçin Hacı Yergil Ayça'ya. Allah'tan rahmet diliyoruz Reha Muhtar'a. Gülçin de dediği gibi Türk televizyon tarihinde bir döneme damga vurmuş bir isimdir Reha Muhtar. Ve çok erken bir kayıp, 66 yaşında yaşamını yitirdi. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultay için aracılar üzerinden görüşebileceğini söyledi. Parti yararına bir sonuç çıkacaksa niye görüşülmesin dedi. Yeni parti iddiaları ve erken seçim de gündemindeydi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aracılar üzerinden diyalog kurabileceğini söyledi. Kurultay için son...

0: Bunu çalma ihtimali varsa müzakereye açık olduğunu belirtti.
1: Müzakere kanalı hiç açılmadı ki tıkansın. Sonuçta parti yararına sonuç çıkacaksa niye görüşülmesin? Ama doğrudan değil, dolaylı ya da tarafsız bir takım aracılar üzerinden sonuç alma ihtimali varsa görüşülür. Sonuç dediğimiz kurultay.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında konuştuktan sonra mecliste gazetecilerle bir araya geldi. Kurultay yapılmasına yönelik nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz sorusuna yanıt verdi.
1: 804 ıslak imzalı kurultay talebi var delegelerden. Giderek artıyor sayı. Karar kesinleşmediği için kurultay yapılamayacağını söyleyenler var. Tüm yolları deneyeceğiz. AYM kararı var. Bu karara istinaden Kemal Bey'in kurultayı toplaması gerekiyor. Yargıtay'a başvurduk. Bu tıkanmışlık ancak Yargıtay'ın kararıyla aşılabilir.
0: Özel yeni parti iddialarıyla ilgili olarak da yeni bir parti var. Olacak, olmalı ama bunu felaket senaryosu için düşündük dedi. Özgür Özel, 9 Haziran'da hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü dolayısıyla önümüzdeki hafta Manisa'da olacağını kaydetti. Bu nedenle 16 Haziran Salı günü grup toplantısı yapmayı düşündüklerini belirtti.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun da A takımı belli oldu. Yeni parti sözcüsü Müslim Sarı 19 kişilik MYK listesini açıkladı.
3: Çok sağ olun. Çok sağ olun. Efendim delegeler çok sağ olun. Kurultay için yeter.
0: Kılıçdaroğlu'nun A takımı netleşti. Yeni parti sözcüsü eski İstanbul Milletvekili Müslim Sarı Merkez Yönetim Kurulu listesini kamuoyuyla paylaştı.
4: Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu.
0: Mutlak butlan kararı sonrası gözler Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceği Merkez Yönetim Kurulu'na çevrilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil 19 kişi listede yer aldı. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri oluşturulması kararlaştırıldı. Bu üç birim doğrudan genel başkana bağlı görev yürütecek. Sarı, kurultay toplansın tartışmasını da değerlendirdi. Tedbir kararı varken kurultay yapılamaz dedi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Yani henüz kesinleşmedi çünkü Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil.
0: Sarı'ya Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.
4: Herkesle görüşür, herkesle konuşur. Yani bu arkadaşlarımız başka partiden arkadaşlarımız değil ki. Partinin kurumsal kimliğini zedeleyecek herhangi bir iş ve eyleme karşı kayıtsız kalmamız mümkün değil. Birlikte işbirliği içinde diyalog kapılarımız açık sonuna kadar.
0: Sözcü Sarı, Özel'in grup toplantısındaki konuşması sırasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sloganlara da tepki gösterdi.
4: Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını değerlendirdi. Hiçbir zaman sandık iradesinin iptal edilmesini kabul etmiyoruz dedi ve Yargıtay'a çağrıda bulundu.
5: Hiçbir zaman sandığın iradesinin yargı kararnamesiyle iptal edilmesini kabul etmeyeceğiz.
6: CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını bu sözlerle değerlendirdi, Yargıtay'a çağrı yaptı.
5: Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. Türkiye'de demokratik ve sivil yaşamın önünü açmalıdır.
6: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında konuştu. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yargı müdahalesi barış süreci konusunda kaygıları arttırdı. Bu süreci başarıya ulaştırabilirsek belki de bu yaşadığımız şeyler yaşanmayacak. Dolayısıyla muhalefetiyle, sivil toplumuyla, demokratik kitle örgütüyle Türkiye'yi yeni bir zemine, yeni bir noktaya taşırabiliriz.
6: Bakırhan çerçeve yasa çağrısını yineledi.
5: Çerçeve yasa demokrasinin kök hücresi olabilir. Bu yasa Türkiye'nin çatışmadan hukuka, inkardan

0: tam demokratik tanınmaya geçiş iradesi olabilir.
1: Gelelim savaş gündemine. ABD İran'ın Keşm adasına saldırdı. İran devrim muhafızları ise karşılık olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füzelerle vurdu. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamaya göre Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM İran limanına gitmeye çalışan boş bir petrol tankerini etkisiz hale getirdi. Ardından İran medyası Keşm adası bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. ABD ise İran'ın askeri kontrol istasyonuna da saldırı düzenlediklerini duyurdu. İran devrim muhafızları ordusundan da hemen karşılık geldi. Keşm adasındaki saldırının ardından Kuveyt'teki ABD askeri üsleri hedef alındı. Kuveyt ordusu havalimanına yapılan saldırıda birçok kişinin yaralandığını duyurdu. Havalimanında acil durum planının devreye alındığı açıklandı. Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu da uçuşların ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını ifade etti. Öte yandan Bahreyn'de de sirenler çaldı. Halka güvenli yerlere gitmeleri yönünde çağrı yapıldı. Bir yanda bu saldırılar sürüyor. Diğer yandan İran basını Tahran'ın Washington'la mesaj alışverişinin kesintiye uğradığını öne sürdü. ABD'den aksi yönde açıklamalar geldi. Trump görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Dışişleri Bakanı Rubio ise İran nükleer programlarının bazı kısımları konusunda müzakere etmeyi kabul etti diye konuştu.
2: Artık anlaşma yapma zamanı dedi. Görüşmelerin kesintisiz sürdüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili durumu sosyal medya hesabında değerlendirdi.
3: İran'la ABD'nin birkaç gün önce konuşmayı bıraktığı yönündeki haberler yalan. Aramızdaki görüşmeler bugün dahil kesintisiz şekilde sürüyor. Nereye varacağı bilinmez ama İran'a söylediğim gibi artık bir şekilde anlaşma yapma zamanı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Senato'da konuştu. İran'la anlaşmanın yakın olduğu yönündeki iddiasını tekrarladı.
4: Hatırladığım kadarıyla ilk defa nükleer programlarının bazı kısımları konusunda müzakere etmeyi kabul ettiler.
2: İran'ın Fars Haber Ajansı'na göre ise Washington-Tahran arasındaki mesaj alışverişi birkaç gündür kesintiye uğradı. Ajans, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne son mesajının İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'la ilgili olduğunu aktardı. İran basını, İran'ın arabulucular üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu bildirmişti. İran Meclis Başkanı Karibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçı, Lübnan'daki saldırıların durdurulmasının da İran-Amerika Birleşik Devletleri geçici ateşkesinin parçası olduğunu belirtmişti.
1: İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerinde dördüncü turu Washington'da başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmelere iki ülkenin Washington büyükelçilerinin yanı sıra üst düzey diplomatlarla güvenlik yetkilileri katılıyor. ABD arabuluculuğunda yürütülen temaslar kapsamında taraflar bir kez daha aynı masada buluştu. İlk kez Nisan ayında başlayan temaslar 1993'ten bu yana İsrail ve Lübnan arasında yapılan en üst düzey doğrudan görüşmeler olarak kayıtlara geçmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ve Başbakan Nevas Selam müzakereleri kalıcı çözüm için gerekli görürken Hizbullah ise doğrudan temaslara karşı çıkmayı sürdürüyor ve diğer yandan da İsrail burada Lübnan'da işgalini de ilerletiyor ateşkese rağmen. Şimdi bugünün piyasa verilerine bakalım. Borsa İstanbul 14 bin puanın üzerine çıktı hafta başından bu yana. Ancak bugün yine ibre aşağı yönlü 14.191 puan. Dolar 45.95. İki gündür aynı seviyelerde. Euro'da hafif bir düşüş var. 53.42 euro dolar paritesi de 1.16. Faiz %43,40. Küçük bir düşüş var faizde. Altın 4500 doların altına geldi. 4469 dolar. Brent petrolde yükseldi düne kıyasla. Brent petrol neredeyse 98 dolar varili. ABD ham petrolün varili de 95,52 dolar. Bu son gelişmeler petrol fiyatlarını hemen arttırdı. Gram altın aslında 4500 doların altında daha aşağı çekilmesini bekleriz ama geçen haftadan bu yana tabii dolar yükselince onu yine de hala 6500 liranın üzerinde tuttu. 6589 lira gram altın, çeyrek altın 10773 lira, yarım altın 21546, tam altın da 43000 lira sınırında 42961 lira. Şimdi elbette her sabah olduğu gibi ekonomiye bir cep açalım. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz konuğum. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
5: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.

Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Yine böyle biraz savaşta gerilim artınca artık hep gördüğümüz gibi petrol yukarı, altında aşağı doğru çekildi. Bu böyle bir grafik mi izleyecek? Yani biraz canlanıyor, biraz sakinleşiyor ama anlaşma zamana yayılıyor. Biz hep Trump'ın vakti dar, seçim geliyor, o yüzden bir an önce bitirir dedik ama biraz daha zamana yayılan bir hal aldı sanki. Ne dersiniz? Piyasalar nasıl takip ediyor, nasıl algılıyor şu anki durumu?

0: değişiklik gösteriyor. Aslında Trump'ın her bir konuşmasında böyle bütün piyasalar risk iştahı yüksek olarak devam ediyorlar. Hani bize yansımaları savaşın haber akışıyla ya da bize etkileriyle olumsuz olsa da yani risk iştahı yüksek bir ortam var aslında uluslararası piyasalarda. Ama bir taraftan da böyle şokların, petrol şoklarının tabii ki küresel enflasyonda bir domino etkisi olacaktır. Sadece bir yakıt değil petrol, aynı zamanda çok önemli bir ham madde, ilaçtan gübreye kadar. Şimdi bütün her yerde tabii fiyat artışı geleceğinden faizi acaba FED arttırabilir mi endişeleri? Orada biraz risk iştahını düşürüyor. Altının da aynı şekilde gerilemesinin temel sebeplerinden bir tanesi oluyor. O yüzden iki şeye bakmak lazım. Hem işte tabii ki liderlerin söylemlerine, başta Trump, o çok belirleyici. Yani bir asimetrik bilgi sorunu da var aslında.
1: Doğru.
0: İyiye kötü, kötüye iyi denen bir ortamda. Ama bunu aslında göreve gelmeden önce başlamıştı ve böyle de devam ediyor. Savaşları bitireceğini söylemişti. Bambaşka savaşların içerisine girdi Amerika Birleşik Devletleri baktığınızda. O yüzden de şimdi acaba Fed'in de fiyatlaması şeyi, faiz kararı ne olurun da ortaya çıkartmış olduğu bir gerginlik var. Her ülke çok farklı etkilendi savaştan, enflasyon anlamında, ama altın açısından ve küresel risk iştahı açısından belirleyici olan para birimi, rezerv olan ülkeler, başta Amerika ve tabii ki Euro alanı, onlar çok daha belirleyici oldu. Çünkü orada bir enflasyon kaygısı ve faizin yükseltme telaşı burada tabii ki diğer varlıkların getirilerini azaltacak, başta altın olmak üzere.
1: Bir cümleyle sizce seçim sonrasında, yani seçime kadar belki bu iş bir raya oturur. ABD'deki seçimi kastediyorum. Yani sonbahardan sonra başka bir grafik olur mu altında? Çok fazla farklı yorum duyuyorum. Tekrar uçar gider, bu dönem böyle, tekrar fırlar, daha temkinli olanlar da var. Kısacık sizin öngörünüz nedir hocam?
0: Yani yine çok belirleyici olan aslında rezerv paralar. Ben o çerçeveden bakıyorum. Bakın savaş bile altının hareketini gerçekten çok değiştirdi. Savaşın bir güvenli liman arayışı olarak altını çok ön plana çıkardığını biliyoruz, ama burada çok farklı hareket etti. O yüzden ben yine diğer enstrümanların getirileri itibariyle bakmam gerekiyor. Gerçi Amerikan tahvil getirisini çok şey yapacak, belirleyecek Fed'in faiz kararı nihayetinde. Kısa vadeli de oldukça yüksek. Ama bir taraftan da şunu bakmak lazım. Dünya merkez bankaları da, özellikle Avrupa Merkez Bankası, yavaş yavaş rezervler içinde Amerikan tahvillerini de bırakıyorlar. Yani endeks nereye gelir? Dolar endeksi nereye kadar düşer? O da tabii ki tekrar altının gidişatını belirleyici olacaktır. Yani çok konunun teknik analizini yapanlar var.
1: Evet.
0: Onları şey yapmayayım, ben
1: Çok
0: alanlarına
1: teknik olur. Peki siz dolar demişken, o zaman bayram öncesi sizle konuşmuştuk. Tam mutlak butlan kararı bir gün önceden, yani tatilin öncesine gelmişti. Perşembe günüydü. O rezervleri etkisini orada göremedik. Araya tatil girdi. 168, ya o hafta zaten bir düşüş olmuştu öncesinde. 172'den 168 milyar dolara brüt rezervler gerilemişti. Şimdi 160 milyar dolara kadar gerilemiş. Yaklaşık 8, yani evet, tam 8,4 milyar dolarlık bir gerileme var. Bu oran üzerinden, bu muhtemelen tabii bu kararın da yansıması bu. Bu oran üzerinden dövize ilişkin ne söylersiniz, dolara ilişkin?
0: Yani bir kere yurt içi yerleşiklerde çok fazla dövize yönelme olmadı. Bu iç
1: Evet.
0: siyasi gerilim, hukuki zeminde bu kadar tartışma aynı zamanda. Ama yurt dışın tabii ki sermayenin, yabancı sermayenin o portföy yatırımlarının bir hareketliliği oluyor tabii ki doğal olarak. Çünkü her türlü istikrarsızlıkta hemen ülkeyi terk ediyorlar. Ama

0: Şu var tabii ki, yani bir kurumsal güven erozyonu her zaman döviz fiyatlamasını bizde yüksekte tutar. Yani dolarizasyon tehlikesi yurt içi yerleşiklerde de belirginleşebilir. Bakın zaten yavaş yavaş şeyler geldi. Avrupa İmar Dünya Bankası'nın bir kuruluşu artı Citibank, bunlar şimdi Türkiye'nin büyüme tahminlerini aşağıya doğru revize ediyorlar ve gerekçe olarak da aslında o kurumsal göstergelerde bir bozulma, yapısal reformların gerektiği gibi gerçekleşmemesi gibi şeylerden bahsediliyor. Hani bu zaten aslında daha iyi şeylerin olmasını beklediğimiz bir dönemde böyle mutlak toplam kararı ve bu anlamda Merkez Bankası rezervlerini zaten etkilememesi hani mümkün değil. Bundan sonra ne kadar etkilenebilir aslında ona bakmak gerekiyor. Bir de tabii bu brüt olan aslında swap hariç net hani o rakamlar da de toparlanması gereken tarafı gösteriyor. Rezerv ne kadar kuvvetliyse aynı zamanda işte kur dalgalanmalarına bir kalkan olacak. Zaten bizdeki ekonomi programı kur kontrolünü çok önemsiyor. Yani eğer çünkü
1: Enflasyon
0: burada
1: için de çok önemli bu.
0: çok önemli.
1: Birazcık zaman açısından araya girdim şu nedenle. Enflasyon da 5'inde açıklanacak. Nisan 4.18 geldi. Mayıs beklentilerinin daha düşük olduğunu görüyorum. Yani konuklarımın değerlendirmeleri o yönde. O yüzden size de sorayım. Siz hangi aralıkta bekliyorsunuz Mayıs enflasyonunu?
0: Evet, ben %2'ye çok yakın bekliyorum. 1.8 olabilir, 1.9 olabilir. Aylık olarak artmaya devam eder tabii ki. Yıllıkta da yukarı doğru hareketlenme ihtimali aslında yine var. Burada tabii belirleyici olan Serap Hanım, bizde özellikle konutla ilgili, işte gıda ile ilgili, hani hep böyle bir endişe tarafı. Konutta mesela yıllık enflasyon 46'nın üzerinde. Ama baktığınızda manşet enflasyon 32,5 civarında. Bir de bizde gelir dağılımını ne kadar bozduğunu gördük enflasyonun. Bir TÜİK'in bir açıklaması vardı, bir istatistiği. Hane halkı bütçe araştırması. Zenginleri çok fazla etkilemeyen bir enflasyon var. Çok ilginç.
1: Kazandırıyor
0: Tam
1: ama
0: anlamıyla...
1: zenginlere tabii. Yani birazcık da yatırım kafasıyla yaklaşanlar hani para parayı çeker gibi bir durum oluyor. Zenginler yüksek enflasyonda çoğunlukla kazanan taraf oluyor. Nakiti olan insanlar diyelim ya da birikimi olan insanlar diyelim ya da değil mi? Altını işte mevduatta parası vesaire vesaire.
0: Hane halkı bütçe araştırmasında zaten mesela konut gideri dar gelirlerde toplam bütçesinin %35'inde ama düşük yüksek gelirlerde mesela %22'sinde. Şimdi sadece konut enflasyonu açısından bakarsak yıllıkta %46 ya, düşük gelirlinin konuta ayırdığı bütçe neredeyse bütçesinin %40'ı. O zaman onun enflasyonu aslında manşetin çok daha üstünde.
1: Üstünde.
0: Aynı şekilde gıdaya daha fazla bütçe ayırmak zorunda kalıyor düşük gelirler. Aslında şu anlama geliyor. Geliri o kadar düşük ki toplamda üç parçaya bölmüş bütçesini: konut, gıda ve ulaştırma.
1: Ulaştırma. Diğer
0: Ve
1: yaşam
0: dolayısıyla
1: standartlarını
0: bunlar
1: yükseltecek şeylere para kalmıyor. Gıdada da gerçekten besleyici, kaliteli, sağlıklı ürünlere para kalmıyor. Şunu da eklemeden geçmeyeyim. Yeni bir veri olduğu için tekstil ve hazır giyim sektöründe bir böyle yurt dışına gidiş olduğunu yıllardır konuşuyoruz bazı firmalar işte Mısır'a ve başka ülkelere. Son 3 ayda 12.179 kişi işini kaybetmiş. 1040 şirket faaliyetlerine son vermiş. Maliyetleri düşürmek için yurt dışına da gitmiş bunların önemli bir bölümü. Bu yurt dışına gidenlerin de aslında teslimat süreleriyle ilgili ve kalifiye elemanla ilgili sorunlar yaşadığını duyuyoruz. Ama yine de bu yönde tercihler devam ediyor. Vaktiniz de çok az kaldı. Buna ilişkin ne dersiniz? Yine otomotiv fiyatları var. Otomobil ve hafif ticari araç sektörü de daralmış. Geçen yıla göre %22-55 küçülmüş satış oranları üzerinden söylüyorum tabii. Buyurun hocam.
0: Evet, sıkı para politikası, sıkılaşan ve bir türlü hani gevşeme adımlarının atılamadığı bir politikanın içinde

0: kalan işletmeler ve tabii ki ticaret sektörü, imalat sektörü çok haklı olarak krediye erişememeleri, dışarıda rekabette zorlanmaları, savaşın ve diğer ticarette olduğumuz ülkelerin kendi mali sıkıntıları dolayısıyla tüm bunlar elbette içeride bir şirket kaybına, istihdam kaybına yol açıyor. Şimdi biz aslında doğrudan yabancı sermaye yatırımını bekliyoruz Türkiye'ye. Hem üretim kapasitesini artırsın diye, fakat bu çok pembe bir tablo olacak. Tam tersine Türkiye'dekiler zaten gidiyorlar. Uzun zaman önce işçilik maliyetlerinin de yüksek olması sebebiyle. O yüzden bunlar bir domino etkisi aslında. Yani ne kadar uzun sürerse enflasyonla mücadele ve sıkı para politikası ne kadar uzun sürerse ekonomide hasar o kadar zamana yayılıyor. Aslında böyle bir hasar belki ilk 6 ay içerisinde gerçek anlamda bir sıkılıkla ortaya çıkabilirdi ve şimdi çözüme de ulaşılmış olurdu. Ama çok uzadıkça büyüme üzerindeki bütün negatif etkiler kendisini tabii ki gösterir ve enflasyonda da tam anlamıyla bir başarı yok zaten. O açıdan işsizlik üzerinde yukarı yönlü etkisi oluyor uygulanan politikanın. Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam değerli katkınız için. Yani bir an önce hakikaten işte bu negatif etkiler de ortadan kalksa da enflasyon düşse, faizler düşse, finansmana ulaşım artsa, dengeler değişse. Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Ulaştırma Bakanı bir açıklaması var şu anda. Uraloğlu açıklama yapıyor. Anadolu Ajansı editör masasının daha doğrusu konuğu orada konuşuyor. Canlı yayında ekranda.
2: Burada bir yavaşlama oldu. Tamam. Şimdi İran Savaşı ile beraber pek çok denge değiştiği gibi bu konuda da bir hareketlilik var mı? Bu kalkınma yolu projesi ne durumda?
3: Tabii projemiz şuydu. Irak'ın Basra Körfezi'ndeki limanından başlayıp 1200 kilometrelik bir hatla Türkiye sınırlarına gelen otoyol ve demiryolu. Enerji ve iletim hatlarının da buraya entegre edilebileceği. Oradan da Türkiye sınırlarına girip üç denize, Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz'e ve aynı zamanda da Avrupa'ya bağlanacak bir hattan bahsediyoruz. Projede neredeyiz? Proje bitti diyebiliriz. Hani projelendirilmesi bitti diyebiliriz. Finans noktasında mutabık kalınmış bir süreçteyiz. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve Türkiye olarak uluslararası bir finansmanla bu işe girelim noktasında. Artık bundan sonra hani kazmanın, finansmanın temin edilip kazmanın vurulması aşamasına gelmemiz gerekir. Ama malum hem Orta Doğu'daki gelişmeler hem de Irak'ta uzun süren bir seçim süreci. Yani orada şimdi yeni ulaştırma bakanı atandı ama hala atanmayan bakanlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yeniden bu süreci hayata geçirmemiz gerekir. Bu hani şöyle bir tespiti de müsaadenizle yapalım. Halihazırda dünyadaki ticaretin %80-85'i deniz yoluyla yapılıyor. Yani orada çok ciddi ve neredeyse sonsuz bir kapasite var. Dolayısıyla bunun tamamının karaya alınması mümkün değil. Böyle bir imkan yok ama özellikle kriz anlarında normal zamanda doğru hazırlanarak kriz anlarını yönetmemiz gerekiyor. Bakın eğer biz bu projeyi bugün bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı bu kadar dünyanın gündemine oturmamış olurdu. Yani hem biraz önce Yusuf Bey'in bahsettiği modernizasyon demiryolu bu yalnız çok daha taze. Esasında kalkınma yolunun çok daha geçmişi var. Her iki projeyi de bugün işler halde olduğunu düşünelim. Hürmüz'ü bu kadar dünya konuşmuyor olurdu.
2: Peki bu savaşın etkisiyle Körfez ülkelerinin bu projelerin tamamlanması noktasında daha istekli olduğunu söyleyebilir misiniz?
3: Şöyle şu anda işin açıkçası bir an önce bu savaşın hani kati olarak bitmesi bekleniyor diye ben öngörüyorum, tahmin ediyorum. Onunla beraber hani şu anda saldırı riski varken işte bir Baye ile bir şeyle Katar'la Hani ne kadar bu konuyu konuşabiliriz? Birazcık zamana ihtiyaç var diye düşünüyorum.
2: Teşekkür ederim. Serhat Bey, buyurun, devam edin.
4: Sayın Bakanım, koridorlar sizin takip ettiğimiz kadarıyla ana gündem konularınızdan oluyor. Çok sık bu koridorlarla, ulaşım yollarıyla ilgili bilgiler paylaşıyorsunuz.

0: ilgileniyorsunuz. Yine koridorlardan birisi bizim için de çok önemli olan Çin'den Avrupa'ya uzanan bir hattan bahsediyoruz. Orta koridordan. Bunun da en önemli ayağı Zengözür koridoru. Hem Türkiye ile Türk dünyasının bir araya gelmesi hem de Avrupa ile Asya'nın bir araya gelmesi için kritik önemde. Buradaki son gelişmeler nelerdir? Çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
1: Orta koridorun Hazar geçişli orta koridorun en önemli ayaklarından bir tanesi Türkiye geçişi. Tabii baktığınız zaman Azerbaycan'dan başlayıp Bakü-Tiflis-Kars'la Gürcistan'ın da olduğu bir rota şu anda işler durumda. İstediğimiz kapasiteye çıkabilmiş durumda değil. Ama özellikle Gürcistan tarafındaki demir yolunun standardı bu yüksek kapasitelere çıkmayı biraz da ilerleyen dönemde çok müsaade etmeyecektir. Onun üzerine biz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın girişimleriyle, mütabakatıyla Zengezur koridorunu biz hayata geçirme noktasında iradeyi ortaya koyduk. Neredeyiz? Türkiye tarafındaki 224 kilometre Kars, Iğdır, Aralık Dilucu'nun ihalesini yaptık, çalışmalara başladık. Bu sene içerisinde Nahçıvan'daki yaklaşık 180 kilometrelik bir hat var, biraz eksikleri var. Azerbaycan tarafı başlayacak. Yine Azerbaycan tarafındaki iş bitme aşamasında belli bölümlerini yaptılar. Ve ne kaldı? Bir 41 veya 43 kilometrelik Zengezur geçişi, yani Ermenistan topraklarından geçen. Zaten hani malum biraz ismi de Trump koridoru olarak da adlandırıldı ya. Orada Amerika ile yine Azerbaycan'ın mütabakatıyla başlamasını bekliyoruz. Yani bunlar bittiği zaman biz esasında aşağı yukarı konuştuğumuz hat işte 860 kilometrelik bir hattı tamamen işler hale getireceğiz. Hani Türk dünyasına, Orta Asya'ya birazcık daha kestirme yoldan inşallah bağlanmış olacağız.
2: Sayın Bakanım, Yavuz Sultan Selim ayağı var değil mi projenin?
1: Evet.
2: Orada bir köprünün tam ortasından bir raylı sistem geçecek. Orada ne aşamadayız?
1: Şöyle bir tespit yapalım Sayın Genel Müdürüm müsaadenizle. Şu anda Asya'dan yani Anadolu'dan Avrupa'ya giden trenler Marmaray'dan geçiyor. Günde Marmaray'da maksimum 4 tren geçirebiliyoruz. Niye? Zaten aşağı yukarı 19 saat yolcu trenleri, 300 tane yolcu treni orada, 300 sefer var. Geri kalan bir 5 saatte hem bakımını yapıyoruz, günlük bakımını, hem de sadece 4 treni geçirebiliyoruz. O zaman orası şişe ağzı gibi. Dolayısıyla sizin sorduğunuz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan çift hatlı demir yolu. Zaten köprüde o platformu biz yaparken bırakmıştık. Bu nedenle köprünün genişliği dünyanın en genişi. 59 metre. Yani bu genişlikte yok. Dünya Bankası'nın liderliğinde 6 tane uluslararası kuruluştan finansman temin ettik. İlk imzalar atıldı. Bir problem yok. 6,75 milyar dolarlık bir krediyle beraber bu sene ihalesini sonuçlandırıp inşallah başlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla İstanbul Boğazı geçişi Anadolu-Avrupa arasındaki yük trenleri veya yolcu trenleri yolcu da taşıyacak. Artık kapasite problemi tamamen ortadan kalkmış olacak.
2: Teşekkürler. Merve Hanım buyurun devam edin.
3: Efendim bu denli sıcak gelişmelerin yaşandığı bu süreçte Türkiye gelecek ay NATO zirvesine de ev sahipliği yapacak. Bakanlık evet. olarak siz de tabii karayollarında hem de havaalanında önemli çalışmalar yürüttünüz. Bize bu çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Hem ne zaman tamamlanacak hem de ayrı bir sinyalizasyon sistemi kullanılacak mı dünya liderlerini ağırladığımız o günlerde?
1: Tabii burada öncelikle meşhur Halil Rıfat Paşa'nın sözü vardır. Gidemediğin yer senin değildir diye. Bizim ulaştırmacıların, karayolcuların biraz şiar edinmiş olduğu bir söz. Şimdi bir yerde bir şey yapılacaksa, bir etkinlik yapılacaksa, hani bir şeylerin taşınması, insanların, yüklerin taşınması. Bizim görevimiz de tam da bu noktada. Tabii gerçekten çok çok kıymetli. Hele hele hani NATO'nun tartışıldığı bir dönemde, Amerika başlığı aldı altında, NATO'nun tartışıldığı bir süreçte Türkiye'nin NATO'ya ev sahipliği yapması gerçekten kıymetli. Onun için biz de bu ev sahipliği yapma noktasında

0: noktasında, ulaşma noktasında bir sıkıntı olsun istemiyoruz. Esenboğa'dan şehre yaklaşık 30 kilometrelik bir karayolu hattı var ve buradaki protokol geçişleri bu yolu birazcık rahatsız ediyor. Yani hem geçen protokol mensuplarını hem orayı kullanan vatandaşımızı. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. Yani pistini mistini komple kaldırdık. Binalarını, mevcut binaları hiç kullanmayacak şekilde, yani sadece askeri kullanacak şekilde modern bir binada, terminalde, tabii büyük ölçekli değil, oradaki ihtiyacı karşılayacak bir havalimanını Etimesgut'ta yapıyoruz. İnşallah bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız. Havalimanımız nerede? Külliye'ye 7 kilometre, Ayyıldız projesine 2 kilometre sadece. Yani dolayısıyla hem gelen misafirlerimiz çok kısa mesafelerde gidecekleri yerlere ulaştıracağız. Hem de Esenboğa yolunu artık daha çok vatandaşımızın rahat kullanabileceği imkanlara taşıyacağız. Tabii akıllı ulaşım sistemleri, hani sinyalizasyon, bunları biraz esasında belki 5G ile de bağlantılı da konuşabiliriz. İstanbul'da bir deneme kesimimiz söz konusu, orada başladık ve bunları ülkemizin geneline de peyderpey yaygınlaştıracağız. Yani buradaki en önemli konumuz, altyapı yatırımları çok çok pahalı yatırımlardır. Mutlaka tam kapasite kullanmamız gerekiyor. Akıllı ulaşım sistemleri buna hizmet edecektir ama en çok hizmet edeceği de güvenliktir, öyle diyelim. Güvenli seyahattir.
1: Teşekkürler Yusuf Bey.
2: Evet. Hava yollarından yine ben de devam etmek istiyorum. 2025 yılı rekorlarla geride kalmıştı. Ancak bu yıl özellikle Orta Doğu'daki az önce de değindiğimiz krizler ve savaşlar hava yollarını küresel ölçekte olumsuz etkiledi. Bizim Türkiye'deki hava yollarımız, şirketlerimiz bundan nasıl etkilendiler? Bu yıl için hedefler nasıl? Bu husustaki sizin değerlendirmenizi merak ediyorum.
0: Şöyle, şu ana kadar tabii Körfez bölgelerinde ciddi bir azalma söz konusu. Hatta durdu, işte yeniden başladı. İran hariç, bu vesileyle onu da söylemiş olayım. İran hariç bütün Körfez ülkelerine hava trafiği açık durumda. Krizden önceki her yere uçulmuyor. Onu birazcık hava yolu operatörlerimizin inisiyatifine bıraktık karşılıklı. Dolayısıyla o anlamda İran hariç bir problem kalmadığını söyleyebilirim. Elbette oradaki uçuşlar düştü. Ama geçen senenin aynı dönemine, yani Mayıs dönemine kadar olan bölümüne baktığımız zaman hava yollarında, yanlış hatırlamıyorsam, %4 civarında genel bir artış olduğunu uçuşlarda söyleyebilirim. Yani dolayısıyla farklı ülkelerdeki uçuş sayıları artırılarak bu açık kapanmış durumda. Hani burada biz Kültür Turizm Bakanlığımızla, Ticaret Bakanlığımızla da çok yakın çalışarak süreci yönetiyoruz. Çok önemli bir şu anda, hani bu senenin geçen senenin altında kalacak göstergeler yok doğrusu. Yani inşallah onun üzerine çıkacağız ki İstanbul Havalimanı'nda bayramda işte tarihin rekorunu da kırmış olduk. 1730, yanlış hatırlamıyorsam, bir günde 1700 uçak inip kalktığını düşünün. Öyle bir rekoru da kırmış olduk. Dolayısıyla bir, hani genel anlamda geçen senenin altında kalmayacağız, üstüne de çıkacağız inşallah.
1: Trabzon'a yeni bir havalimanı söz konusu mu? Böyle doğru, bir çalışmanız doğru var mı?
0: Var. Şöyle, hani biz şeyler...
1: Önce ihtiyaç var mı, onu da soralım
0: tam
1: da.
0: Tam buradan ben girecektim. Biz mühendisler, hani ben mühendisim, rakamlarla işlem yapmayı, karar vermeyi seviyoruz. Bizim işimizi de kolaylaştırıyor. Trabzon'da mevcut halihazırda 3 milyon kapasiteli bir havalimanımız var. Ve 2640 metre uzunluğunda bir pistimiz var. Büyük gövdelilere müsaade etmiyor. Biz geçen seneyi 3,5 milyon yolcuyla bitirdik. Bazı ilave terminaller vesaireler yaptık, biraz rahatladık. Trabzon'a önümüzdeki süreçte 10 milyonluk bir havalimanının ihtiyacı olacağını öngörüyoruz. Geniş gövdelerin inmesi gerektiğini yine öngörüyoruz. Dolayısıyla ona yönelik bir proje yaptık. Türkiye'nin deniz üzerindeki 3. havalimanı olacak inşallah. İhalesini yaptık, yer teslimini yaptık. Bu sene inşallah kazmayı vurarak başlıyoruz.
1: Yani Trabzonlu olmanızla pek ilgisi yok. Rakamlar ihtiyaç var diyor.
0: Çok net.

0: Peki, teşekkür çok ediyorum. Net. Türkiye 5G'ye geçti. 5G'nin şu ana kadarki karnesi nasıl? Kullanıcılar ve operatörlerin performansını nasıl görüyorsunuz? Kullanıcılardan gelen şikayetler var mı? Operatörlerin bu noktadaki performansı hakkında bir değerlendirmeniz olur mu?
1: Tabii 5G'ye işin açıkçası doğru zamanda geçmeye gayret ettik. Doğru zamandan kasıt hani 5G donanımlarının daha ucuz olduğu bir zaman olsun, ülke ekonomisine yük getirmesini istedik. Daha rekabetçi bir zaman olsun dedik. İşte 3 milyar 534 milyon dolar yanlış hatırlamıyorsam hazineye bir katkı sağlamış olduk. 2 yıl içerisinde ülkemizin tamamını kapsayacak ilk sinyaller verilmeye başlandığında 1 Nisan tarihi itibariyle yanlış hatırlamıyorsam 12 milyon kullanıcımız ki 100 milyona yakın GSM abonesi var. 12 milyon civarında bir hemen kullanmaya başladı. Bugünlerde de 30 milyonu geçtiğini söyleyebilirim. Gerçekten 3 tane operatörümüz bu işe çok iyi hazırlandılar ve Türkiye'nin genel ekseriyetini 81 ilin tamamını ve ilçelerin de büyük çoğunluğunu kapsadılar. Peki problem ya da şikayet var mı? Evet. Yani bu konuda bir geçiş sürecinde ya biz yeterince 5G'yi görüyoruz ama yeterince hıza erişemedik şikayetlerini alıyoruz.
0: Ya telefonda 5G yazıyor ama hız aynı eleştirileri
1: evet,
0: geliyor bazen.
1: Geliyor, geliyor. Bunu da operatörlerimiz de o sizin baz istasyonuna olan uzaklığınızla da ilgili bir konu. Ama bunu da her geçen gün iyileştiriyoruz. Önümüzdeki aylarda artık bunu inşallah konuşmayacağız.
0: Bir de TürkSat'ın uçaklarda internet projesi var.
1: Doğru.
0: Burada ne aşamada bu proje ve bunu yurt dışındaki hava yolları şirketlerine de ulaştırmayı, satmayı düşünüyor musunuz TürkSat olarak?
1: Tabii TürkSat'ın Türk Hava Yolları'yla bir anlaşması var ve hani kendi uydu kapsama alanımız olan bölgelerde o uydulardan hizmet veriyoruz. Onun dışında da yabancı operatörlerle bir işbirliği yapıyoruz, ortaklık yapıyoruz ve bu hizmeti sağlıyoruz. Yani önümüzdeki günlerde bunu daha fazla uçakta kullanabilme imkanını inşallah sunmuş olacağız.
0: Teşekkürler. Yahya Bey buyurun.
2: Teşekkür ederim efendim. Raylı sistemler tabii en güvenli yolculuğu sağlıyor diyebiliriz.
1: En modern.
2: En modern, en konforlu yolculuğu gerçekten sağlıyor. Şimdi Türkiye yüksek hızlı tren ile tanışmıştı. İşte 2009 yanlış
1: doğru,
2: hatırlamıyorsam.
1: Doğru 2009.
2: İstanbul-Ankara arası gidip gelen insanlar bunun konforunu yaşıyorlar.
1: Yalnız Ankara İstanbul'la sınırlı tutmayın.
2: İşte tabii. Ben kendim sürekli gidip geldiğim için
1: Sivas var, Konya var, Karaman var.
2: Onları da söyleyecektim. Şimdi öyle mi? Peki, onların buyurun. Ötesinde buyurun. Yeni yüksek hızlı tren projeleriniz var mı? Ne kadar aslında bu ağı yaymak istiyorsunuz? Nasıl bir perspektifiniz var?
1: Şöyle bizim 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre demiryolu ağımız vardı. Öncelikle şunu söylemek isterim. Bunun neredeyse tamamını elden geçirdik. Elektrikli ve sinyalli hale getirdik %60-%70'lerini. Sonra 2251 kilometresi yüksek hızlı tren olmak üzere yaklaşık 3000 kilometre daha ilave ederek 14000 kilometreye çıkardık bunu. Peki bundan sonraki hedefimiz nedir? Arkadaşlar haritayı da getirdi. Halihazırda yapımı devam eden şu kırmızılarla gördüğünüz 4164 kilometre bizim demiryolu ağımız var. Bunların neredeyse tamamı hızlı tren hattıdır. Mesela şöyle bakacak olursak Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, yine Karaman, Ulukışla, Ankara, İzmir, aynı şekilde Bursa, Yenişehir, Osmaneli, Halkalı, Çerkezköy, Kapıkule gibi 4000 kilometrenin üzerinde yapımı devam eden, aynı anda bu kadar yapımı devam eden ülke sayısı gerçekten çok fazla değildir. Hedefimiz 2028 yılında bunun yaklaşık 3000 kilometresini devreye almak. Yani 17000 kilometreye çıkarmak bunu. Sonrasında da 2053 hedefimizde 28500 kilometre olarak inşallah hayata geçecek. Yani biz bu hayata geçtiğinde de şunu da söyleyeyim Yahya Bey, siz hızlı treni kullanıyorsunuz. İnşallah.
0: Ama Yahya Bey, Sayın Bakanım daha hızlı olmasını istiyor.
1: Ona da konuşuruz ama bu öngördüklerimizle beraber Yahya Bey Allah hayırlı uzun ömür versin. Ben de görmeyi o günleri umuyorum gerçekten. 48 saatte hızlı trenle bütün Türkiye'yi dolaşma imkanı olacak.
0: İnşallah.

0: haritanı 48 saatte Türkiye'ye dolaşabileceksiniz. O daha hızlı, daha hızlı gideriz genel müdürüm, problem yok.
1: Yani Ankara İstanbul 80 evet. dakika evet. olacak mı?
0: İnşallah. Şöyle tabii şu anda bizim Eskişehir Bilecik üzerinden giden bir hattımız var. Ve orada aşağı yukarı 4 saatler civarında bir seyahat süresi var. Elbette bu da güzel. Ama biz Ankara'dan doğrudan Nallıhan'dan Akyazı'ya çıkacak olan bir hat üzerinde proje çalışmasını başlattık. 350 kilometre saat hızla giden, yani Türkiye'dekiler şu anda 250 kilometre saattir. Giden esasında teknolojik olarak da bir üst segmenttir. Giden bir tren projesi, demiryolu projesinde proje çalışmalarına başladık. İnşallah bittiğinde 80 dakikada Ankara'dan İstanbul'a gitme imkanı olacak.
2: Evet, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Anadolu Ajansı'nda Türkiye'nin ulaştırma yatırımlarına ilişkin soruları yanıtladı. Şimdi devam edelim diğer haberlerle. Giresun'da geçen hafta etkili olan aşırı yağışlar toprağı yumuşattı. Bulancak ilçesinde heyelan oldu. Bu nedenle 33 konut tedbir amacıyla tahliye edildi.
3: Bütün yer verdi geliyor.
4: Sağ ol, sağ olun be.
5: Aşırı yağış heyelana neden oldu. Suya doyan toprak hareket etmeye başlayınca onlarca kişi evinden çıkmak zorunda kaldı. Giresun'da Mayıs ayının son haftasında aşırı yağışlar etkili oldu. Bu da Bulancak ilçesinde heyelanı beraberinde getirdi. Heyelan nedeniyle yol ve evlerde çatlaklar oluştu.
6: İki ana yolda betonda büyük çatlamalar oldu. Bazı yerlerde beton yukarı kalktı, bazı yerlerde toprak çökmeler oldu.
5: Heyelan riski günden güne artınca yöre halkı 112'ye ihbarda bulundu. AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı.
6: Buranın gerçekten tehlikeli olduğunu, evlerde durulamaz raporu vererek gittiler.
5: Heyelan riski nedeniyle Kovanlık beldesinde 17, Bayındır köyünde ise 16 olmak üzere toplam 33 konut tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar yakınlarının evlerine yerleşti. Bölgede incelemeler devam ediyor.
2: Ankara'da 7. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in düşme anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. 25 Mart'ta Ankara Etimesgut'ta yaşanmıştı olay. 30 yaşındaki Türkan Biçer nişanlısı Fatih Öğle birlikte yaşadığı 7. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan nişanlı da tutuklanmıştı. Şüpheli ölümle ilgili Biçer'in düştüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Geçen günde binanın içinden yine araçtan indikten sonra Biçer'in nişanlısı tarafından tartaklandığı görüntüleri paylaşmıştık. Bunlar da sonradan tekrar ortaya çıkan görüntüler. Görüntüde balkonda bir arbede yaşandığı ardından da Biçer'in düştüğü görülüyor. Arbede sonrasında balkonda yaklaşık 1,5 dakika asılı kaldığı genç kadının ardından aşağı düştüğü görülüyor. Burada çok görüntü net görünmese de bakın asılı kaldıktan sonra aşağı düşüyor. Ardından da nişanlısının görüntüleri vardı. Elinde bir örtüyle aşağı çok sakin bir şekilde indiğini görmüştük. Yine asansöre binerken de eve giderken tartakladığı anın görüntüleri vardı. İstanbul'da turistten 5 kilometrelik yol için 7.300 lira ödeme alan ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan taksicinin ifadesi ortaya çıktı. Taksici önce turistin durumu fark etmeyeceğini düşündüğü için ücreti aldığını söyledi. Savcılıktaki ifadesinde ise bakın ne anlattı.
7: Thank you.
8: $7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
9: Taksi şoförü taksimetreyi açmadı. Turistten kısa mesafe için fahiş ücret istedi. Üstelik istediği ücretin yaklaşık 3 katını kredi kartından çekti. Turisti dolandıran taksi şoförü önce fazla para aldığını kabul etti, sonra suçlamayı reddetti.
8: Wait. Lira to USD. I'm a look.
9: One. Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın konseri için İstanbul'a gelen ABD'li Twitch yayıncısı Auger bindiği takside dolandırıldı.
8: Taxi.
10: You're working 50 euro. Okay.
8: Okay.
9: Taksici daha müşteri araca binmeden 50 euro istedi. Müşteriyi istediği yere getirince de 50 euro yerine karttan 7.300 lira yani 136 euro çekti. Oysa 5 kilometrelik mesafe normalde yaklaşık 300 lira tutuyordu.
8: Did you say 50 euro?
10: Yes, this one.
8: For 10 minutes?
10: Yes, I am speak 50 euro. You okay? I am come back.
4: Okay.
7: Thank you.
8: $7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
9: Olayın ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan taksi şoförü H.A. düzenlenen tutanağa göre turistin durumu fark etmeyeceğini düşündüğü için fazla ücret tahsil ettiğini kabul etti. Savcılıktaki ifadesinde ise tutanağı okumadan imzaladığını öne sürdü. Turiste 100 dolar nakit verdiğini, tahsil ettiği 7300 liranın yolculuk ücreti ve bu paranın karşılığı olduğunu iddia etti. Dolandırıcılık suçlamasını reddetti. 141.500 lira idari para cezası kesilen taksi şoförü tutuklandı. Sürücü kartı da iptal edildi.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.
11: Rağmen kalıcı sonuçlar alamazlar. Sandığın çözeceği meseleleri başka yollarla çözmeye çalışmak Türkiye'ye sadece yeni krizler üretir. Bir kez daha ve tekrar ediyorum ki bizim durduğumuz yerde meşruiyetin tek kaynağı milletin hür iradesidir. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem, atanmışlarla da asla ve kata uğraşmam. Bakınız, hukuk devleti demokrasinin rakibi değil, teminatıdır. Hukukun görevi siyasi hayatı şekillendirmek değil, siyasi hayatın adil, şeffaf ve kurallar içerisinde işlemesini sağlamaktır. Bizler bu iktidarın eski ve yeni ortaklarıyla cumhuriyeti, memleketi, milleti ve siyaseti böl, parçala, yut ve yok et stratejisinin en başından itibaren farkındayız. İktidar, milletin verdiği yetkiyi kamu kurum ve kuruluşlarından yargı makamlarına kadar müdahale edebildiği her organı bölüp parçalayıp yok etmek için kullanıyor. Ondan geriye kalanı da yutuyor ve iç ediyor. Toplumu önce ikiye bölüyor, daha sonra tüm kesimleri de kendi içinde ayrıştırıyor. Böylece oraya kayyum atamaya da cüret edebiliyor. Hepimiz biliyoruz ki bize devlet projesi diye yutturulmaya çalışılan çözüm süreci de şu anda yürütülen seçim stratejisi de iktidar hesabının bir parçasıdır. Milletin %90'ı terör hükümlüsü Cani Öcalan'ı muhatap kabul eden bu sürece karşıyken devlet aklı masalı gündeme gelmiş ve halka rağmen bu söylemler devam ettirilmiştir. İlk kayyum bundan 10 sene önce atanacağı yere atanmıştır. Anlıyorsunuz beni değil mi? İlk kayyum bundan 10 sene önce atanacağı yere atanmıştır. Sonra o kayyum da terör hükümlüsü bebek katili Öcalan'ı Kürtlere kayyum atamaya kalkmıştır. Şimdi sıra Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiştir. Devleti, milleti, egemenliği yok sayan kayyumluğa karşı duruşumuz tavizsiz ve nettir. Atayan da, atanan da bizim nazarımızda mutlak butlandır, sakattır ve yok hükmündedir değerli dava arkadaşlar. Daha önceki grup toplantılarımızda ana muhalefet partisine komisyon masasından kalkması gerektiğini, bu mekanizmanın iktidarı durduramayacağını defalarca söylemiştim. İmralı canisiyle demokrasi pazarlayanları, buna da Yüce Meclisi alet etmeye çalışanları meşrulaştırmayın demiştim. Bilin ki sitem etmiyorum. Hiç kimse ifadelerimde sitem aramasın. Ben durum tespiti yapıyorum ve sadece büyük Türk milletinin doğrularını söylüyorum. Başından beridir ikaz

eden ve haklı çıkan birisi olarak şimdi yine tekrarlıyorum. Gelin bu cumhuriyeti el birliğiyle savunalım. Gelin bu ablukayı beraber dağıtalım. Gelin demokrasi içi safları sıklaştıralım. Artık sahte çözüm masalarının aslında bir hanedan tuzağı olduğunu idrak edin. Biz millet iradesine sahip çıkmaya her şart ve halde, sonu ne olursa olsun, asla pes etmeden ve teslim olmadan devam edeceğiz. Biz dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa işte buradayız. Buyursun gelsinler. Safımız cumhuriyetle demokrasidir. Safımıza gelen herkes başımızın üstünde yer bulur.

0: Şimdi lütfen. Söyleyeceklerime herkes dikkat kesilsin ve kulak versin. Unutulmasın. Millet olmanın temelinde ortak bir ahlak vardır. İyiyi ve kötüyü ayıran, doğruyu ve yanlışı tartan, ifrat ile tefrit arasında milletin müşterek vicdanını kuran bir ahlak vardır.
1: Evet, İYİ Parti grup toplantısını izledik. Bu arada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Finlandiya'da değişen dünyada Türkiye stratejik aktör başlıklı bir programda konuşuyor.
2: Burada şunu da açık yüreklilikle görmek ve gerekli tedbirleri almak durumundayız. 2014 yılında Kırım işgal edildiğinde ne yazık ki Avrupa Kırım'ın işgaline ses çıkartamadı. O zaman hakkını verelim, Angela Merkel bazı şeyler söyledi ama onun da gücü yetmedi. Dolayısıyla görüne görüne bir işgal gerçekleşti. Kırım ilhak edildikten sonra Avrupa'nın bu sessizliği dolayısıyla diğer bölgeleri, Ukrayna'nın diğer bölgeleri de Rusya tarafından işgal edildi, ilhak edildi. Avrupa sesini çıkaramadı. Avrupa güvenlik zafiyetinin ne kadar açık olduğunu görmüş oldu. Arkasından bu gelişmenin ardında, arkasından NATO'nun da Avrupa'daki, Avrupa güvenliği bakımından yeterince güvenli bir koruma şemsiyesi olamayacağı ortaya çıkmış oldu. Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO'ya girmesiyle birlikte hiç şüphesiz NATO ciddi bir şekilde güçlenmiştir. Bu ülkelerin varlığı NATO'ya yeni bir kan, taze bir kan katmıştır. Ama NATO güvenlik anlamındaki yeni konseptlerini geliştirmek ve çatışmaları önlemek için sadece silahı, sadece silahlı müdahaleyi değil, nasıl barış perspektifi geliştirebileceği üzerinde de yoğunlaşmak durumundadır. Bu çerçevede NATO'nun yeni rollerinin ne olacağı konusunda bu önümüzdeki süreçte Türkiye'de gerçekleştirilecek iki önemli toplantıda ümit ediyorum ki yeni konular gündeme gelecek. Bütün üye ülkeler buradaki görüşlerini yakınlaştırmaya çalışacaktır. Bildiğiniz gibi bunlardan birincisi 6-7 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları zirvesi. İkincisi de 28-29 Haziran'da yani bu ay içerisinde İstanbul'da gerçekleşecek ve değerli dostum Finlandiya Parlamento Başkanı'nın da katılımını bildirdiği İstanbul'daki NATO Parlamento Başkanları toplantısı olacaktır. Bu toplantılarda ümit ederim ki NATO'nun yeni bir perspektife, yeni anlayışlara, yeni tedbirlere kavuşması için gerekli fikirler gündeme gelir. Hiç şüphesiz Avrupa'nın güvenliği bakımından bir başka önemli mesele ise Euro-Atlantik ekseninde ortaya çıkan farklılıklardır. Özellikle Sayın Trump'ın ikinci dönem iş başına gelmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın güvenlik perspektiflerinde ciddi çelişkilerin ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Amerika ve Avrupa eksenli farklı güvenlik

0: Güvenlik anlayışları hiç şüphesiz NATO'nun bünyesi içerisinde meczedilmeli. Burada da ortak bir noktaya kavuşulmasının NATO'nun geleceği bakımından yararlı olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki NATO ile birlikte ele alınması gereken bir diğer konu da Avrupa Birliği meselesidir. Türkiye başından itibaren Avrupalı bir devlet olarak, az evvel arkadaşlarımızla da konuşuyorduk, Osmanlı Devleti kurulurken bir Doğu devleti olarak değil, daha tam devlet olarak teşekkül etmeden önce bile Rumeli'ye geçerek Avrupa topraklarında Avrupalı bir devlet olarak doğmuştur. Dolayısıyla Türklerin tarihsel yürüyüşü hep yönünü batıya çevirmiş, hep Avrupa'ya doğru yönelmiştir. Bu çerçevede Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini de her zaman stratejik bir ilişki olarak görmüş, samimiyetle ve açık yüreklilikle Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifine sahip olmuştur. Bu konuya çok girmek istemiyorum ama şunu kısaca söylemek herhalde yerinde olacaktır. Türkiye'nin bu samimi yaklaşımlarına rağmen maalesef 1963'ten bu yana her zaman Avrupa Birliği'nde bir grup tarafından Türkiye'ye karşı ön yargılı, Türkiye'ye karşı ayrımcılık ortaya koyan sayısız siyasetler geliştirilmiş, davranışlar içerisinde girilmiştir. Şu bugün açıkça söylüyoruz ki bölgesinde önemli bir güç, bölgesinde büyük bir gelişme potansiyeline sahip olan, hatta artık yavaş yavaş küresel aktör olma yolunda ilerleyen Türkiye, Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir. Avrupalı dostlarımızın bunu artık anlamaları, bırakın Türkiye'ye bir iyilik yapmak için bu adımı atmayı, kendi güvenlikleri için, kendi gelecekleri için de Türkiye'ye karşı olumlu bir tavır içerisinde olmalarını bekliyoruz ve tavsiye ediyoruz. Türkiye, buradan Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelerle ilgili birkaç konuyu ifade etmek isterim. Türkiye'nin dış politikada ve herhalde hepiniz takdir edersiniz ki dünyanın en zor coğrafyasında yaşıyoruz. En sıkıntılı bölgesinde yaşıyoruz. Doğunun batının, kuzeyin güneyin, bütün ülkelerin ve kültürlerin geçiş noktasında yer alıyoruz. Şimdi bağlantısallık diyoruz ya, bütün kültürel ve siyasi bağlantısallığın tam da merkezi olan bir ülkede yaşıyoruz. Bunun ağır bedelleri, ağır faturaları olduğunun farkındayız. Türkiye olarak özellikle dünyada güç dengelerinin bu kadar değiştiği, artık eski sistemin hiçbir unsurunun kalmadığı bir dönemde bu gerilimlerin ve çatışmaların bir müddet daha devam edeceğini görüyoruz. Onun için Türkiye olarak temel meselemiz, sorun ne kadar ağır olursa olsun, bölgemizde ve dünyada yaşanan sorunların tamamının diplomasi yoluyla çözülebileceği, sağlıklı müzakerelerle, iyi niyetli, açık yürekli ve karşılıklı rızaya dayalı anlayışlarla sorunların çözülebileceğine inanıyoruz. Ve bu çerçevede hareket ediyoruz. Örnek olsun diye Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ilk gününden itibaren her iki tarafla konuşabilen tek ülke olarak sürekli diplomasi masasını açık tuttuk. Bu diplomasi masasında 2022 yılının Mart ayında İstanbul'da anlaşmanın draft kopyası imzalandı taraflar tarafından ama nihai anlaşma ne yazık ki imzalanamadı. Çünkü bazı ülkeler kendi milli menfaatleri bakımından savaşın devamını arzu ettiler de onun için.
1: Evet, Meclis Başkanı Kurtulmuş'u dinledik canlı yayına. Şimdi başkente gidelim. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör bizimle. Merhaba Nasuh, hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk, teşekkürler.
1: Tabii ki Ankara'da şu anda en sıcak gündem Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Dün de yine grup toplantısı yaptı Özgür Özel. Bu konuda zaten Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını da biliyoruz. Ardından Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'yla aracılar üzerinden diyalog kurabileceğini söyledi. Kurultay içinde sonuç alma ihtimali varsa ben müzakere açığım dedi. Böyle bir temas olabilir mi? Dün Müslüm Sarı'nın tedbir varken kurultay olmaz açıklaması varken de ortada ve Kılıçdaroğlu'nun tutumu varken sence hala kurultay konusunda bir yol alınabilir mi? Çünkü 800'ün üzerinde bir delege imzası toplanmış şu ana kadar, buna devam ediyor Özgür Özel ve ekibi. Nedir orada konuşulanlar?

0: Şöyle, şimdi Ankara'da ilk etapta yani mahkeme kararı açıklandığı andan itibaren bu kararın uygulanabilirliği tartışılıyordu Serap. Ana konu
1: Evet.
0: buydu. Ne kadar hukuki olduğu kadar ne kadar uygulanabilir.
1: Uygulanabilir.
0: Şimdi adım adım o mahkeme kararı ile ilgili sonuçlar ortaya çıkmaya
1: Hı
0: başladı.
1: hı.
0: Dolayısıyla da Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı, Sayın Özgür Özel'in ise genel başkanlık yetkilerinin iptali ya da askıya alması denilen hukuki sonuç şu an yürürlükte. Bu aslında herkes farkında, ifade etmese de herkes bir şekilde kabullenmiş durumda. Ancak
1: Evet.
0: şimdi ana mesele iki tane. Bir kurultaya gidilebilecek mi? İki, gidilemediği takdirde veya bu kapılar, Özgür Özel'in söylediği kapılar, müzakere doğrudan ya da dolaylı sonuç alamadığı takdirde bir ikinci parti, bir yedek parti meselesi olacak mı? Şimdi yedek partiye yüklenen anlam farklıydı, onu birazdan söyleyeceğim ama bu diğer parti meselesinde ise artık düğüm şu noktada. Benim gördüğüm kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu tarafı, cephesi herhangi bir şekilde en erken vakitte kurultaya gitmek gibi bir yaklaşım içinde değil. Yani bu konuda müzakereye çok açık olduklarını da zannetmiyorum. Yani şu ana kadar Ankara'da hem konuştuğum isimler hem de atmosfer bunu gösteriyor Serap. Yani dolaylı müzakere meselesine gelince hep söylediğim bir şey var. Bu iki parti arasında kanalları zaten isteseniz de kapatamazsınız. Yani bugünkü durumla o günkü durum benzer mi bilmiyorum ama yani AK Parti'nin kuruluş sürecinde, o ayrım sürecinde Saadet Partisi ile AK Parti arasında daha işte o kuruluş safhasında mahkeme Fazilet Partisi'ni kapattığında burada da hep böyle o diyalog kanalları çalışıyordu aslında. Merhabalaşıyorlardı, bir araya geliyorlardı, iki tarafa birbirini ziyaret ediyordu, düğünde dernekle birlikte oluyorlardı vesaire. Bugün de dolaylı müzakere ya da dolaylı yollardan konuşma denilen aslında bundan farklı bir şey değil. Yani sistematik bir müzakere değil, onu aktarmış olayım. Yani şu zeminde arkadaşlarımız oturup konuşuyorlar,
1: Evet.
0: onlardan gelecek sonuca göre hareket edeceğiz dedikleri bir zemin değil. O nedenle bir kurultay ihtimali Kılıçdaroğlu cephesinde hemen hemen yok gibi. Onlar kendi gündemlerini inşa edecekler. Bu da ikinci bir parti meselesini, yani yeni bir partileşmeyi elbette sıcak gündeme daha fazla taşıyacaktır. Şimdi siyasetin gerçeği şöyle bir şey. Eğer kendi bulundukları yerde siyaset yapma imkanı bulamayacaklarsa yeni bir parti arayışına girebilirler mi? Elbette girebilirler. Bunun gayrimeşru bir tarafı yok, hukuk
1: Tabii.
0: dışı bir tarafı yok. Ama o çatıyı kolayca terk etmemek gibi bir yaklaşımda olanlar da çok fazla Özgür Özel'in etrafında. Yani onlarla da konuşuyoruz zaman zaman.
1: Hı.
0: Yani biz altı okun çatısı altında hak ettiğimiz bir yerde kendi partimize siyaset yapmak istiyoruz. Neden bir yeni partiye gidelim diyenler de bir hayli var. Ama bu tartışma dediğim gibi eğer kurultay sürecinin önü açılmazsa oraya doğru gidecek gibi
1: Bir
0: görünüyor
1: de
0: Serap benim. Hem
1: doğru aslında
0: konuştuklarım
1: şey
0: hem de
1: de
0: kulisler öyle.
1: şöyle de düşünürsen eğer yani o partide yıllardır siyaset yapan siyasetçilerin yerine kendimizi koysak bir de bu bir hukuki
0: Evet.
1: süreç, daha Yargıtay bekleniyor. O döneme kadar ne olacağı belli değil.
0: Evet,
1: Yani
0: evet.
1: tam olarak her şeyi görmeden herhalde öyle bir refleks gösterir insan. Yani bu işin akıbetini net olarak görmeden bırakıp gitmek de sonucu görmeden bırakıp gitmek ne kadar hani doğru olabilir stratejik olarak diye mutlaka konuşuyorlardır. Hani o güne kadar neler değişir? Ya tedbir kararı ile ilgili Yargıtay başka bir şey söylerse, bu sefer de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkileri tekrar Özgür Özel'e verildi derse. Bir yandan da başka soruşturmalar var, fezlekeler var. Hukuki olarak dün de
0: Evet.
1: böyle sıcak bilgiler de ard arda geldi. Bunlar böyle üst üste geldi. Bunlar ne getirebilir?
0: Şimdi tabii aslında az önce sorunda çok önemli bir şey. Yani Yargıtay kararını beklemek veya süreçleri beklemek. Elbette bu son söylediğinin yani hukuki anlamda açılan yeni soruşturmalar, daha önce ifadesi almış isimlerin tekrar ifadelerinin olması, ortaya çıkması, belki burada bir takım itiraflar vesaire de bütün bunlar gündemde ve görüyoruz zaten. Bunlar da elbette karar süreçlerini etkileyecektir. Yani burada bunların her biri yargısal süreçler. O yargısal süreçlerin sonunda da Özgür Özel ve arkadaşlarının, Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının daha önceki dönemde karşılarına yeni sonuçlar gelebilir. O nedenle kurultay yapılırsa hani arkadaşım şimdi ver de defter kapanı deniliyor ama bu sadece kurultayın yapılmasıyla kapanacak bir defter olmaktan da çıktı aslında. Bambaşka bir yere doğru gidiyor. O nedenle tabii ki sonuçları bekleyecekler. Bir de Serap, bu yargısal süreçleri bekleyenler, yani mesela bu konuda herhangi bir yargısal sürecin içinde olmayan, herhangi bir belediye dosyasında ismi geçmeyen bir sürü insan var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Milletvekillerinden tut da yöneticilerine kadar, eski yeni fark etmiyor. Onlar aslında burada beklemekten yana. Şunun için, ya ben herhangi bir yanlış yapmadım. Yani yanlış yapan varsa gitsin hukuk önünde hesabını versin, zaten veriyor da. Şu halde ben niçin yanlış yapanlar yüzünden kendi

0: partimi terk edeyim diyen bir kesim de var. Yani ben dün şunu fark ettim biraz metinlere ve konuşmalara bakarken, ben kendi adıma söylüyorum. Baktığımızda sanki iki ana görüş var, onun dışında görüşler yok gibi belki anlıyoruz. Hayır, öyle değil. Aslında o kadar çok ton var ki. Yani bir an önce anlaşın diyen kuvvetli bir şey var, onun tabii önü çok açık değil. Evet. Bekleyelim, Yargıtay kararını bekleyelim, bu hukuki süreçlerde sonuna kadar mücadele edelim. Eğer son kertede artık başka bir çare kalmazsa partileşmeye gidelim.
1: Felaket senaryosu bu. Yani Özgür Özel'in bu bir felaket senaryosu dediği de bu mu? Yani bir başka bir parti ancak bir felaket senaryosu için düşündüğümüz bir şeyle bunu kastediyor sanırım.
0: Evet, hem o hem de diğer soruna da belki bir parça daha cevap olur. O yargısal süreçlerle ilgili de Özgür Özel bunların hiçbirinden, hani MASAK raporları, araştırmalar, yeni soruşturmalar, hiçbirinden kendi ifadesiyle zırnık çıkmaz, bir şey olmaz dedi bunlardan. Bu da tabii ki daha önce hatırlarsın, yaklaşık Butlan kararına bir ay önce falan Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde hukuk yapısını güçlendirme, hukuk kurullarını daha da etkinleştirmek gibi bir karar almıştı. Aslında onların hemen tamamı bugünlere yönelikmiş, öyle anlıyoruz. Hukuki mücadeleyi verecekler, Yargıtay kararını bekleyecekler. Hani bir takvimden söz edersek bu taraf için. Kılıçdaroğlu cephesi için ise bence parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun, Merkez Disiplin Kurulu'nun affedersin çalıştırılmasıyla birlikte o sürecin daha da etkin hale getirilmesi öngörülüyor. Bunların herhangi bir yerinde bir kurultay uzlaşması görünmüyor Serap.
1: Bir de A takımını netleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu. MYK listesini açıkladı. 19 evet. kişi var listede. Şimdi CHP'deki duruma ilişkin bu listedeki isimler ne ifade ediyor?
0: Ya şöyle, kendisine tabii yakın olan isimlerin elbette ağırlıkta olduğu bir liste, bu birincisi. İkincisi, Ankara'da daha ağırlık bir biçimde 8 kişilik, 7 kişilik ya da en fazla maksimum 10 kişilik bir liste bekleniyordu. Buna da bir tepkileri vardı aslında ben geçen hafta konuştuğumda. Yani hatta bize medyaya söyleniyordu, yani bize liste biçiyorsunuz ama bu liste daha farklı olabilir diye. Ben farklılığı hani kişiler anlamında düşünmüştüm, hani farklı kesimler vesaire gibi. Farklılık sayı üzerindenmiş, 19 kişilik Sayın Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere. Ve bir şey daha var, 3 ana başlığı özel olarak doğrudan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı olarak çalışacaklar. Şu an ekranda zaten
1: çok sürpriz biri var mı? Yani son günlerde zaten de kimin Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu biliyoruz.
0: Hayır, sürpriz bir isim yok. Üçte biri eski isimlerden, daha öyle yönetimde olanlardan. Kalan üçte ikisi yenilenmiş ama yenilenen isimler de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na daha yakın isimler. Ancak geniş tutmak, bu tür yapıları daha geniş tutmak, kendi kitlenizi, kendinize yakın olanları daha geniş zeminlerde, size aidiyet açısından daha sağlam bir yerde tutmayı sağlar. Bunu daha da genişletebilirler miydi? Evet, mümkün. 30 da yapabilirlerdi ki parti içinde tartışmışlar bunu, 30 kişi de olabilir mi diye. Artık onlar görevlerine başladılar, kararlar alacaklar, karar süreçlerinde etkin olacaklar. Ama üç başlık, Türkiye'nin ekonomisine dair bir şeyler söyleyecekler, anlaşılıyor ki. Hukuk ve seçim işleri daha çok bu yolsuzluk vesaire süreçleri bir yandan denetlerken, bir yandan da hani parti seçime gidebilir mi, gidemez mi? Kurultay yapmadığınız takdirde seçime gidilemiyor meselesi nedir? İbedi gündemleri bu. Dış politika ise aslında şöyle bir eleştiriyi barındırıyor içinde. Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç gündemine boğuldu ve Türkiye'nin bölge politikalarıyla, dış politikalarıyla ilgisi azaldı. Biz de bu konuda etkin bir yerde duracağız mesajını veriyor bize MYK listesi ve yapılanması tabii ki.
1: Evet, Kılıçdaroğlu ekibinin bunu söylemesi de ironik olmuş. Çok teşekkür ediyorum Nasuhi değerlendirmelerin için. Bakalım
0: ben teşekkür ederim,
1: yarına kadar hangi gelişmeler olacak. Bu arada bu sabah haberini aldık. Gazeteci Reha Muhtar'ın hayatını kaybettiği haberini. Bir süredir tedavi görüyordu Bodrum'da, hastanede. Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde Bodrum'da evinde rahatsızlanınca kalp yetersizliğinden, yetmezliğinden hastaneye kaldırılmıştı. Yaşamını yitirdi ne yazık ki. Allah'tan rahmet diliyoruz Muhtar'a. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu anda Türk İş Dünyası istişare toplantısında konuşuyor.
2: Paydaşı olarak görüyoruz. 6 Şubat depremlerinin hemen ardından yine bir aradaydık. Bir yandan enkazları kaldırırken, bir yandan da müteahhitlerimiz ve iş dünyamızla şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmanın yol haritasını hep birlikte çiziyorduk. Hepimiz yıkımın büyüklüğünün farkındaydık. Hep söylüyoruz asrın felaketi. Ama daima aynı şeye inandık ve bu zor günleri birlikte atlatacağız dedik. Hamdolsun öyle de oldu. O toplantılarda aldığımız kararlar temennilerde kalmadı.

Adı sizler o gün birçok söyleme rağmen bu enkazın altında kalınır, bu işler yapılmaz, bu işler bitirilemez denmesine rağmen fabrikalarınızla, lojistik imkanlarınızla ve gönüllü çabalarınızla

ortaya koydunuz. Bu emsalsiz çabanızdan aldığımız güçle 455 bin bağımsız birimi 2 yıl gibi kısa bir zamanda bitirdik ve depremzede kardeşlerimiz evlerine yuvalarına kavuştu ve bu çalışma, bu azim milletimize umut oldu. Ben bu vesileyle o zor günlerde iş dünyamızın, oda ve borsalarımızın ortaya koyduğu dayanışma ruhu için, bu milletin bağrından çıkan evlatlar olduğunuzu ispatlayan büyük fedakarlığınız için bir kez daha şahsım ve milletim adına hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bugüne kadar nitelikli, etkili ve güçlü birçok işbirliklerine imza attık. Bu yönüyle yine Sayın Cumhurbaşkanımızın 2017 yılında TOP Genel Kurulu'nda yaptığı çağrıya verdiğiniz güçlü karşılığı da asla unutmuyoruz. Türkiye'nin yerli otomobiliyle iş dünyamızın vizyonu ve cesareti sayesinde hayata geçirdiğimiz TOG'umuz. TOG, çevreci, iklim dostu ve yeni nesil bir teknolojinin en güzel eseri oldu. Yine Türkiye'nin bir dünya markası olan, bir diğer çevreci ve doğa dostu adımı olan Sıfır Atık projemizde de yine siz değerli dostlarımızla birlikte hareket ettik. Türkiye Çevre Ajansımız, TOP ve TESK işbirliğiyle protokolümüzü imzaladık. İşte bugün de güçlü işbirliğimizi yepyeni bir evreye taşıyoruz. COP31'e iş dünyamızın mührünü vurmak için hep birlikte kollarımızı sıvıyoruz. Bugün bu masanın etrafında bizi toplayan süreç aslında geçtiğimiz Mart ayında Sayın Hisarcıklıoğlu'nun TOP'un COP31 iş dünyası temsilciliği talebiyle başladı. Tabii biz de bu talebi büyük bir memnuniyetle karşıladık ve ivedilikle resmi elçilik görevini tevdi ettik. Bu süreçte TOP iş dünyamızın önceliklerini ve ulusal paydaş tabanını oluşturarak COP31 sürecine katılımı teşvik edecek. Yine paydaşlar arası köprüler kurarak bu kritik süreci koordine edecek. Bu görevlerin her biri çok çok önemli ve değerli. Önemli ve değerli diyorum çünkü iş dünyamızın COP31 sürecine etkin katılımı demek, yeşil dönüşümünde yol haritamızın aktif paydaşlıkla belirlenmesi ve ortak politika geliştirmesi demektir. Türkiye'nin ve Türk sanayisinin bu yeni düzenin kurallarını bizzat alanda fiilen belirlemesi demektir. Yine küresel aktörleri uzaktan izleyen değil, bizzat masada yan yana oturarak bu yol haritasına yön veren, politika yapım sürecine de katkı sunan bir durum demektir. Tabii biz COP31'i yalnızca uluslararası bir zirve olmanın yanı sıra reel sektörümüzün yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Burası çok önemli. Bir dönüşümden bahsediyoruz. Tüm dünya bu dönüşümü takip ediyor. Biz takip eden değil, yol gösteren, yön veren bir ülke konumunda olmak istiyoruz. Bunu da açıkçası sizlerle başaracağız. Bu süreçte TOB'un ulusal ve küresel oda borsa ağı. Bu çok önemli ki Dünya Borsa Birliği'nin başkanlığını da aynı zamanda ülkemiz yürütüyor, başkanımız yürütüyor. Dolayısıyla tüm dünya odalarıyla, tüm dünya borsalarıyla birlikte yüksek kurumsal kapasitemizi buraya yansıtacağız. Tecrübemizi, buradaki sektör meclislerimizi ve KOBİ erişimlerimizi yine buraya yansıtacağız ve çok güçlü buradan çıktılar elde ettik.

0: demek istiyoruz. Ben tam bu noktada COP31 başkanı olarak COP31 vizyonumuzdan da eylem gündemimizden ve sektör beklentilerimizden de sizlere bahsetmek istiyorum. Her platformda dile getiriyoruz. Bugüne kadar birçok COP yapıldı. Birçok COP'ta kararlar alındı. Ancak biz Türkiye olarak vizyonumuzu geleceğin COP'u, uygulama COP'u yaklaşımı üzerine inşa ediyoruz. Çünkü değerli dostlar, dünyamızın artık daha fazla taahhütte değil, hedefleri sahaya indirmeye, alınan kararları uygulamaya, uygulamayı hızlandırmaya ve dönüşümü de ölçülebilir ekonomik sonuçlara çevirmeye ihtiyacı olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle de tüm ülkelere Antalya'ya gelmeden önce ulusal iklim planlarını ve şeffaflık raporlarını sunmaları gerektiğini beyan ettik.
1: Para gündem devam ediyor. Diyarbakır'da Alzheimer hastası Yusuf Üren'den tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kayıp adam için arama çalışması başlatıldı. Olay akşam saatlerinde Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre tedavi için hastaneye gelen Alzheimer hastası Yusuf Üren işlemlerinin ardından hastaneden ayrıldı. Ancak 56 yaşındaki adam buradan evine gitmedi. Üren'den bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundular. Üren'in hastaneden ayrılarak çevrede yürüdüğü anlar bu şekilde kaydedilmiş. Şu anda ekranda o hemen hastane sonrasında kaydedilen görüntüler, arama çalışması devam ediyor. Her sene özellikle İç Anadolu'da ve hatta sıklıkla Sivas'tan bu haberleri veriyoruz ne yazık ki. Kene nedeniyle can kayıpları, 31 yaşında genç bir kadın hayatını kaybetti Sivas'ta kene ısırması nedeniyle. İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi Hava Dursun bir süre önce tatil için memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine gitti. Burada rahatsızlanan kadın önce Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kadına kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo kanamalı ateşi teşhisi kondu. Yoğun bakıma alınan Hava Dursun tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bu yıl Sivas'ta yaşamını kene yüzünden kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Bir kez daha hatırlatalım. Keneyi fark edilmeyebiliyor, gömülebiliyor cildin içine. Özellikle tarlada, bağda, bahçede her kene ölümcül değil ama Kırım Kongo kanamalı ateşi taşıyan keneler bu hastalığı kanla bulaştırıyor. Ölümcül bir hastalık ne yazık ki, koparmamak lazım. Görüldüğünde bilen uzman bir kişiye, bir hastanede, bir eczanede çıkarttırmak lazım kene gördüğünüzde. Kiracı evden çıkarken evi sahibine nasıl teslim etmeli? Elbette aldığı gibi, bulduğu gibi teslim etmeli ama hangi hallerde depozito iade edilmez? Yıllardır tartışılıyor bu sorular. Yine gündemde. Yasal düzenleme ne diyor? Sıradaki haber bunu hatırlatacak.
2: Ben iyi şartlarda teslim ettiysem iyi şartlarda almayı bekliyorum ama buna göre kiracı seçimi yapıyorum.
3: Parkeyi parçalar kırar, dolapları kırar, camı kırar. Bunlar kiracı yapıp çıkmak zorunda.
4: Ev sahibi nasıl verdiysem öyle almak isterim dese de her zaman öyle olmuyor. Kiracı ve ev sahibi arasındaki tartışma depozito kesintisine kadar geliyor.
5: Bazı kiracılar çok pis kullanıyor açıkçası. Evi parkeler olsun, duvarlar olsun, tezgahlar olsun, kapılar olsun kırıyorlar, boyuyorlar.
4: Çoğu kiracıya göre ise uzun süreli kiralamalarda evin yıpranmaması mümkün değil.
6: Evi teslim alıyoruz, temiz. Kullanıyoruz. Bu kullanım için de ücret ödüyoruz. Boyası gidebilir, parkesi kalkabilir. Sonuçta ben buna her ay 30 bin lira, 40 bin lira para ödüyorum. Yani evi nasıl teslim edeyim aynı şekilde? 5 yıl kaldıysa nereden baksan 500-600 bin lira kira veriyoruz. Bir tane boya yapsın, 20 bin lira versinler.
4: Ev sahibi ve kiracının anlaşamadığı konuların başında işte bu geliyor.
7: Boya, temizlik, tadilat. Peki kiracı evi nasıl teslim etmeli? Kimi boya şart diyor, kimi ise bu konunun vicdan meselesi olduğunu söylüyor.
3: Badana boya yok öyle bir şey. Kesinlikle kiracılar boya parasını vermez.
8: Yani ben evi kiraya verdiğim zaman da tertemiz veriyorum. Çıkan olduğu gibi bırakıp gidiyor. Vicdan kalmış. Vicdan meselesi yani.
9: Boyalı aldıysa boyalı teslim etmesi gerekiyor yani. Boyasız teslim edemez.
10: Yargıtay taşınmaz da tahliye anında kiracının boya ve badana yapma yükümlülüğünün olmadığını belirtir. Bunun tek aksi durum, kira sözleşmesine her halükarda yazılan boya ve badana yapılarak teslim edilecektir hükmü.
4: Peki anlaşmazlık halinde ev sahibi

0: Devletin elindeki en büyük koza dönüşen depozitoda yasal sınır ne? Düzenlemeye göre ev sahipleri en fazla 3 kira bedeli depozito isteyebilir. Tahliye sırasında evde hasar varsa ya da aidat, ortak gider borcu varsa ev sahibi bunlar için depozitoyu kullanabilir. Ve depozitoda doğru bilinen yanlışlar.
1: Verdiği depozit var ya, onu geri almak zorunda da değil. Çıkmadan diyelim ki aralığın birinde evi terk etmedik, kontratı bitiyor. Aralığın sonuna kadar o depozitin karşılığını oturabilir.
0: Böyle düşünenler olsa da yasal düzenleme aksini söylüyor. Yasaya göre depozito kira borcuna mahsup edilemiyor. Sözleşmede farklı bir ifade yer almıyorsa depozito için son kira bedeli esas alınıyor.
2: Para gündemi noktalıyoruz. Birazdan Sigorta Sayfası programında Rahim Ak karşınızda olacak. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Sigorta sayfasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Hem son günlerde özellikle sel ve dolu başta olmak üzere doğal afetlerle karşı karşıya kaldık. Önümüzdeki yaz dönemi de geçen yıllarda yaşananlardan dolayı orman yangınları ile ilgili endişeliyiz. Bugün sigorta sayfasında ağırlıklı olarak doğal afetleri ve ekonomik etkileri konuşacağız bu nedenle. Bunun yanı sıra yükselen petrol fiyatları kaynaklı enflasyon ve ürün fiyatlarının sigortacılıktan nasıl bir etki yapacağını masaya yatıracağız. Yine çok değerli bir konumuz var. Korpus Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Serdar Karayel bizimle. Serdar Bey merhaba.
1: Merhabalar Rahim Bey. Hoş geldiniz.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım.
0: Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Sigortacılığın 2026'ya, gerçi yılda yarıladık neredeyse, bitireceğiz.
1: Evet.
0: Nasıl bir giriş yaptı sizce? Oradan başlayalım dediğim gibi çok güzel konular işleyeceğiz, önemli konular işleyeceğiz. Başta doğal afetler olmak üzere.
1: Memnuniyetle. Öncelikle çok kısa birinci çeyrek özetiyle birkaç rakam vererek başlamak istiyorum.
0: Harika olur. Aynı zamanda grafik şeklinde gelecek. Değerli izleyenler görecekler rakamları da daha iyi olur sanırım.
1: Birinci çeyrek sonuçları açıklandı sektörümüzde. Sektörümüz birinci çeyrekte 68 aktif sigorta şirketi ve restoran şirketi ve emeklilik şirketiyle faaliyet göstermekte. Birinci çeyrek sonucunda sektörün ekonomiye sağladığı fon 3.3 trilyon TL civarı. Şimdi bu rakam gerçekten çok önemli ve büyük bir rakam. Baktığınızda ekonomiye ciddi fon sağlıyor. Dolar bazında 70 milyar dolar civarı bir ekonomiye fon sağlıyor durumdayız.
0: Bu ekonominin sigortalanmış kısmı mı yoksa
1: değil?
0: Değil.
1: Yani bunu şöyle düşünmek lazım. Sigortalılarımızın ödediği primlerin ekonomiye nakit olarak girişinin eşittir karşılığı.
0: Büyüklüğü yani.
1: Büyüklüğü o zaman, 70 büyük, milyar evet. 70 milyar dolar civarında.
0: Evet.
1: Sizin az önceki söylediğiniz konunun karşılığı ise 1.3 kat trilyon lira. Yani biz evimizi sigortalıyoruz, arabamızı sigortalıyoruz, evet. Konutlarımızı sigortalıyoruz. Bunların bir değerleri var.
0: Tabii.
1: Bu değerlerin toplamı sigorta sektörünün bu değerlere verdiği toplam teminat tutarı 1.3 katrilyon.
0: Katrilyon TL. Evet. TL. Rakamlar bunun, da geldi.
1: Bunun dolar karşılığı da yaklaşık 28 trilyon dolar civarı. Ya gerçekten çok çok büyük bir rakam. Bu rakamlar aslında ekonominin sürdürülebilirliği anlamında sektörün ne kadar önemli bir pozisyonda olduğunu da gösteren rakamlar.
0: Evet.
1: Sektör 2025 sonunu yaklaşık 1.2 trilyon civarı bir primle kapadı. Toplam prim üretim 1.2 trilyon lira. Bunun dolar karşılığı 30 milyar dolar civarında. Yıllarca sektör 10 milyar dolar seviyesinde sıkışmış durumda. Son bir iki yıldır aslında biz bu baremi aşmış durumdayız.
0: Her sene sigorta sektörü enflasyonun üstünde büyüyor. Diğer ekonominin diğer alanlarına, diğer sektörlere bakınca bütün sektörlerden de tabii ki daha iyi sektörler var ama sektörlerin çok üstünde bir büyümeden bahsediyoruz. Dolayısıyla sigortacılığın da hayatımızdaki önemi giderek artıyor. Peki hangi alanlar, hangi branş diyorsunuz siz tabii? Hangi branşlarda daha çok bu büyümeden bahsediyoruz? Hangi branşlar dikkat çekiyor?
1: Bir sonraki grafiği alabilirsek.
0: Serdar Bey, sizi rica etsem grafiğin önünde anlatırsak değerli izleyenler için daha iyi olur. Sizi şöyle alalım. Sadece kameraya dönelim lütfen. Şeyi de düzeltelim arkamızdaki şeyi. Lütfen.
1: Şöyle. Tamam. 1.2
0: yukarı çıkmayın lütfen. Şuraya gelin.
1: 1.2 trilyon liranın dağılımı baktığımızda son birkaç yıldır motor branşı önde olmasına birkaç yıl öncesinde motor branşı aslında prim dağılımında en üst sıradaydı. Trafik branşından bahsediyorum özellikle.
0: Motor dediğiniz kasko ve trafik sigortası.
1: Fakat son bir iki yıldır sağlık branşı prim dağılımında birinci sırada. Bunun tabii medikal enflasyonun çok büyük etkisi var.
0: Rakam olarak üste görünüyor çünkü medikal enflasyon çok yüksek.
1: Tabii medikal enflasyon kaynaklı primlerde ciddi artışlar meydana geldi. Doğal olarak sağlık branşı birinci sırada yer alıyor son bir iki yıldır. Diğer branşlarda aslında dengeli bir dağılım var. Trafik sigortası da ikinci sırada prim dağılımında.
0: Evet, trafik zorunlu bir sigorta dalı. Dolayısıyla hani onu zaten yapmamız gerekiyor ama şimdi baktığımızda sağlık, kasko da çok en çok dikkat çeken, en çok konuşulan hem sizin sektörde. Şöyle dönerseniz değerli izleyenler şey yapmamış olalım. Bana bak, benle konuşalım lütfen. Şimdi dikkat çeken, mesela sağlıkta dikkat çeken, kaskoda dikkat çeken son dönemde yönler var mıdır, nelerdir sizce? Hem sigortalık oranı açısından hem de sektör açısından nasıl bir gelişim sergiliyor?
1: Sağlıkta...
0: Özellikle şunun için, çok özür dilerim, şunun için sordum. Sigorta, Türkiye'de bir sigorta açığı olduğu biliniyor. Yani evet. Yeterince sigortalanmadığı hem malların hem kişilerin kendilerini tabii biliniyor. Bu açıdan bir değerlendirebilir misiniz bize?
1: Tabii ki sağlıkta en dikkat çekici konu aslında primlerdeki artış. Bu da az önce bahsettiğimiz gibi biraz enflasyon kaynaklı oldu. Oto sigortalarında özellikle trafikte trafik sigortanın en bilinen branşı. Evet. Baktığımızda %77'lerde bir sigortalılık oranı var ki bu zorunlu bir ürün ve en çok bilinen bir ürün.
0: Orada bile açık var.
1: Orada
0: yani.
1: Bile açık var.
0: Zorunlu olmasına rağmen.
1: Kasko tarafına baktığımızda kasko tarafında sigortalılık oranı %33'ler seviyesinde. Şimdi 34 milyon araç var. Baktığımızda kasko sigortalı sayısı 8-8,5 milyon adet civarında. Orada orada da ciddi bir koruma
0: açığı var. Çok ciddi bir açık var. Evet.
1: Motor tarafı böyle açıkçası.
0: Peki sağlıkta nasıldır? Çünkü yani çok en çok konuştuğumuz kasko, trafik, sağlık olduğu için diğer alanları da soracağım elbette.
1: Evet, kaskoda da yukarı doğru bir ivme var ama prim artışı nedeniyle yani orada da primde bir büyüme var ama adette çok da fazla bir büyüme. Adette de yani büyüme oranı şu an benim elimde yok açıkçası rakamlarda. Sağlıkta da ciddi bir büyüme görülüyor şu an.
0: Evet. Yani ama hani ilk sıraya geçmiş olması itibariyle ciddi şekilde...
1: Tabii. Hem adette büyüme var hem primde büyüme var. Peki. Orada da.
0: Peki. Diğer alanlara bir bakalım. Şimdi Türkiye'de hani sigorta denince akla tamam bunlar da geliyor. Ama ciddi bir deprem riskiyle de karşı karşıyayız. Konutlarımız var. Bir onlar da gelsin. O grafikler de gelsin arkadaşlar lütfen.

0: DASK'ta özellikle deprem sigortasında durum nedir? Konutta durum nedir? Şu dikkatimi çekti. Bu grafikleri ben sizden aldım. KOBİ'de %10 civarında bir sigortalılık oranı evet, var ki
1: şaşırtıcı.
0: Çok şaşırdım
1: gerçekten
0: ben.
1: Şaşırtıcı.
0: Nedendir bu?
1: Yani
0: bu,
1: şöyle,
0: bu grafiği bize açıklayabilir misiniz?
1: Sırasıyla ifade edelim. DASK dediğimiz yani günlük hayatta zorunlu deprem sigortası diye bildiğimiz sigorta türünde Türkiye genelinde sigortalılık oranı %56 civarında. Hı hı. Tabii bu bölgesel olarak bu oranlar değişiyor. İşte depremin daha deprem riskinin daha fazla olduğu bölgelerde bu sigortalılık oranı %60'ların üzerinde. Hı hı. Daha düşük olduğu yerlerde daha da aşağıda bir oranda. Konut tarafında ise ya konutu da biraz şöyle açıklamak lazım. Yine DASK'ın karşıladığı deprem limitinin dışındaki deprem riskini kapsayan, hı hı, işte seller, sular, hırsızlıklar, yangın risklerini kapsayan bir sigorta paketi gibi düşünün. Evet. Buradaki sigortalılık oranımız da %20-%25'ler civarında.
0: Evet, o da çok az gibi duruyor.
1: KOBİ
0: evet,
1: tarafında KOBİ'de. İse KOBİ tarafında küçük ve orta ölçekli işletmeler diye tabir ettiğimiz tarafta toplamda yaklaşık 4 milyon üzerinde bir işletme var. KOBİ işletmesi var Türkiye'de. Burada da %10'lar seviyesinde bir sigortalılık oranı var. Gerçekten çok
0: çok küçük. Peki yani nedendir bu? Şöyle bir örnekle açıklayabilir misiniz? Biz sigorta yaptırırsak eğer ne kazanıyoruz öyle olunca? Hani ne faydaları oluyor bize? Yaptırdığımızda maliyetleri ne? Pahalı bir şey mi bu? Yaptırmasak ne kaybediyoruz? Bunları açıklayabilir misiniz
1: bize? Ya şöyle düşünmek lazım. Ya bizde tabii sigortalılık oranlarının çok düşük olduğunu birkaç dünyadan örnek vererek açıklamak isterim. Yani şimdi 2025
0: tabii
1: yılında
0: dünyada nasıl durum?
1: 2025 yılında özellikle doğal afetler tarafında dünyada yaklaşık 220-250 milyar dolar seviyesinde bir hasar meydana geldi. Hı hı. Dünya genelinden, hı hı, bahsediyorum. Bunun
0: yıllık değil mi bu?
1: Yıllık. Hı hı. 2025 yılı tüm yıl boyunca genelinde gerçekleşen hasarlar. Bunun yaklaşık 120-125 milyar doları sigorta endüstrisi tarafından karşılandı. Yani sigortalık oranına baktığımızda %45'lerde.
0: 45 neredeyse.
1: Dünyada bu oran geçmiş hasarlara da baktığımızda %40'ların altına düşmemiş durumda. Hmm.
0: Şimdi neredeyse buna, yarısı sigortalı dünyada varlıkların.
1: Çok hızlıca yaşanan bir örnekten bahsediyorum. Yani 2023 yılında Allah bir daha yaşatmasın.
0: Bizde deprem oldu.
1: Maraş'ta birçok ilimizi etkileyen ard arda iki deprem yaşadık. Hı hı. Şimdi oradaki rakamlarla az önce verdiğimiz rakamları kıyasladığımızda bizim tarafımızda alınacak yol olduğunu görüyoruz. Şimdi Maraş depreminde 105-106 milyar dolar seviyesinde bir ekonomik hasar meydana geldi. Hı hı hı. Ama bunun maalesef 5,5-6 milyar doları
0: %5
1: bizler tarafından karşılandı. Evet. %5-5,5.
0: Oysa %50 olsaydı 50 milyar dolar karşılanacaktı. Dolayısıyla ülke olarak
1: kesinlikle
0: daha depremden ekonomik etki, tabii ki can kaybı yerine gelmez ama ekonomik etkilerini çok daha düşük olacaktı.
1: Kesinlikle bu önemli. Ki mesela sigorta sektörümüz olarak sigorta endüstrisinin Türkiye'deki önümüzdeki en büyük riski de Marmara depremi baktığımızda.
0: Evet. Şimdi hazırlıklı mıyız peki Marmara depremine?
1: Sektör olarak hazırlıklıyız.
0: Evet.
1: Ama onun dışında alınacak başka alanlarda yollar var. Yani
0: bu sigortalık açığı varken siz sektör olarak hazırlıksız ama
1: sektör olarak,
0: ülke olarak bu kadar açık varken çok hazırlıklıyız da diyemiyoruz herhalde. Ben size sizden şunu rica ediyorum. Gerçekten bu sigortalık açığı bu kadar varken nedir bu? Pahalı bir şey midir? Ne kadar yani varlığımızın ne kadarını ayırıyoruz bu sigortaya? Ve yani niçin ayırmamız gerekiyor? Niçin sigorta yaptırmamız gerekiyor?
1: Ya şöyle bir örnek vereyim. Bir 100 metrekare bir evimiz var. 100 metrekare bir evin şu an sigorta tarafındaki karşılığı baktığımızda 3 milyon TL civarı.
0: Evet.
1: İçine 500 bin veya 1 milyon TL'lik bir eşya koyduğumuzu düşünelim. Toplam bedel baktığımızda 4 milyon TL civarı. Bunun hem DASK sigortası hem konut sigortası ikisini beraber yaptığımızda yani 10-12 bin TL civarı bir rakamla karşılaşıyoruz. Yani baktığımızda aylık 1000 TL civarı. Hmm. Ya, dünyadaki bu fiyatlar inanın yani bu söylediğim rakamların birkaç katı. Hmm. Evin değeriyle kıyas

0: kıyasladığımızda bu rakamlar binde üçlük rakamlara
1: binde
0: falan
1: işe denk geliyor.
0: Yani bak, o fiyatlar aşağı yukarı buralarda, ki yurt dışında bu fiyatlar en az 2-3 katı. Yani bizim aslında bu oran biraz hep fiyat odaklı bakıyoruz konuya. Her konuda öyle bakıyoruz. İş yeri sigortalarında da, konut sigortalarında da öyle bakıyoruz. Ama biraz genel olarak aslında bilincimizi sigortayı bir masraf değil, bir gereklilik olarak görmemiz lazım. Yani şimdi baktığımızda evde gidiyoruz, marketten alışverişimizi yapıyoruz, elektrik faturamızı ödüyoruz, su faturamızı ödüyoruz, bir bütçe oluşturuyoruz. İşte biz bütçenin bir kaleminde aslında sigortayı da görmemiz lazım.
1: Evet. Yani, ya bunu bir gereklilik olarak görmemiz
0: lazım. Bunu bir gereklilik olarak görmemiz lazım.
1: Allah göstermesin, başınıza bir olay geldiğinde gerçekten karşılamak zor oluyor. Bir de artık mal varlık fiyatları da çok fazla arttı. Ben mesela aracımdan kaskosuz hakikaten şeyden çıkmam, garajdan çıkmam yani. Çünkü bir daha onu alıp yerine koymak çok zor bir şeydir. Tam kaskodan bahsetmişken, peki mesela kasko da çok konuşulan bir şey. Fiyat şeylerde düşük olduğu için, değil mi? Yüzde, söylediniz siz, orada da %33 civarında bir sigortalık oranı var. Değerli izleyenler için böyle, hani orada yeni araç ya da daha 15 yıl üstündeki eski araçlar gibi ayırabiliriz belki. Bir öneriniz var mı? Mesela yeni araç alanlar kaskoda özellikle ne yapsınlar? Kasko çeşitleri var tabii, yani tam kasko var, değil mi? Biraz fiyat odaklı bakıyorlar dediniz, ama bakıyoruz dediniz. Fiyat odaklı ne zaman bakalım, ne zaman bakmayalım? Kasko ya, için söylüyorum.
0: Yani genel olarak primler yüksek söylemi var, ama inanın fiyatı en az artan ürün Türkiye'de bence sigortadır. Ben mümkün mertebe her türlü varlığım için en kapsamlı sigorta türünü almaktan yanayım. Kasko için de aynı şeyi söylemek istiyorum. Hı hı. Ama tabii sektörün yaşı gereği, modeli gereği biraz daha imtina ettiği araçlar var, araç grupları var. Hı hı. Ama bunlar
1: daha
0: için
1: yaşlı araçlar mı?
0: Daha yaşlı araçlar. Ama bunlar için de sektörde ürünler var.
1: Ürünler
0: i̇şte bizim
1: var.
0: Kendi grubumuzda, hı hı, her iki şirketimizde de geliştirdiğimiz kask ürünümüz var. Daha yaşlı araçlar, işte sigortanın dışında kalan o %70 civarı sigortalanmamış araçlara hitap eden ürünlerimiz de var. Hı hı. Sektörün de böyle ürünleri
1: nedir
0: var.
1: Onun avantajları?
0: Yeter ki ilgi duyalım. Avantajları şöyle, daha önce sigortasız olmakla beraber bu ürünler sayesinde belli bir hasara katılımla, sigortacının belli bir hasara katılımıyla, sigortanın belli bir hasara katılımıyla geliştirilmiş ürünler.
1: O zaman daha mı ucuz? Prim daha ucuz hale geliyor.
0: Prim daha ucuz hale geliyor. Daha önce sigorta...
1: Aşağı yukarı bir oran var mı? Ne kadar ucuzluyor?
0: Ya dörtte bir falan diyebilirim. Dörtte bire kadar. Ya şöyle bir örnek vereyim. Yani
1: 100 lirayken 20'ye düşebiliyor diyorsunuz.
0: 100 lirayken 25 civarına düşüyor.
1: 25'e düşüyor. Pardon. Evet. Peki, teşekkürler. Teşekkür. Şimdi grafiklerimiz bunlardı. Sizi yerinize alalım lütfen yeniden. Açılışta da bahsettik. Biraz doğal afetlerden bahsedeceğiz. Önemli, çünkü yaz gelir gelmez, özellikle Tokat'ta değil mi, ciddi sel felaketi gördük, dolu felaketleri de gördük. Şimdi bu felaketlerin hem dünyada hem Türkiye'de ekonomilere etkisi nedir ve yine sigortacılık açısından değerlendirirsek ne yapmamız gerekiyor?
0: Sigortaya şöyle bakmak lazım. Yani sigorta ekonominin bir kalkanı baktığımızda. Yani sürdürülebilirliğin garantisi. Şimdi bir işletme düşünelim. Deprem oldu, sel oldu, işletme kapandı. Yani adam ticari faaliyetine devam edemiyor.
1: Evet.
0: Baktığınızda. Maraş depremlerinden örnek verelim. İşte az önce konuştuk rakamları. Dedik ki işte 105 milyarda 5 küsür milyar doları sigortacılar tarafından karşılandı. Geri kalanı devletimize yük oldu, ekonomiye yük oldu. Evet. Bunlar bize nasıl yansıyor? Yani vatandaş olarak işte vergiler artıyor.
1: Vergilerden, işte faizden
0: tabii, başka şeyler oluyor. Bu önlemleri de devletimiz almak durumunda.
1: Tabii, gökten almıyoruz o parayı. Yani, biz bir şekilde
0: bu zincir baktığınızda Rahim Bey. İnanın sigortanın ekonomiye ilk başta rakamları verdik. Yani çok çok ciddi sürdürülebilirlik anlamında katkıları var. Az önce verdiğimiz örnekte bunun bir örneği. Keşke sigortalık oranlarımız az önce dünyada verdiğimiz örnekler seviyesinde olsaydı da sigortacı olarak bizler bunu ödeyebilseydik. Hmm.
1: Maraş depremleri için
0: bahsediyorum.
1: Şimdi tabii deprem önemli o konu ama doğal afetler denince depremin yanı sıra
0: tabii ki
1: diğerleri de önemli. Sel son yıllarda çok, bu sene Allah'tan ne birkaç tane oldu. Ama gene gündemi oldu bayağı haberlerde. Ya
0: dünya genelinde aslında son birkaç yıldır iklim krizi, iklim bizim sektörümüz için de en önemli başlıklardan bir tanesi. Birisi. Mayıs ayı bizim için çok kötü geçti.
1: Evet.
0: Hatay'da, Mersin'de, Osmaniye'de, Karadeniz'in birçok ilinde seller oldu, yer kaymaları oldu, köprüler çöktü, iş yerleri, konutları sular bastı, can kayıplarımız oldu. Şimdi baktığımızda buradaki sigortalık oranları da az önce verdiğimiz rakamlar seviyesinde.
1: Evet.
0: İşte bu, biz sigortacılar olarak bu sigortalılarımızın, sigorta poliçesi olan vatandaşlarımızın hasarlarını karşılayacağız. Ama geride kalanlar yine devletimize yük olacak. Ama dolaylı olarak yine bize aslında yük oluyor.
1: Peki bunun, yani şu anda doğal afetlerden bahsedersek, tabii ki işte deprem falan da bahsediyor, ekonomik büyüklüğü hesaplanamaz hale bile gelebiliyor ama yine Türkiye'ye bir etkisi var değil mi? Onun bir hesaplanmış bir şeyi var mı? Ve sigorta yaptırmanın bu anlamda külfeti var mıdır? Yani ağır bir külfet midir? Doğal afetlere karşı.
0: Az önce örneğini verdim aslında. Konut tarafında da binde üçler, binde üç buçuklar gibi bir şey dedim. İnanın yani fiyat anlamında sigortaya erişim diğer ülkelere kıyasla gerçekten bizim ülkemizde çok da külfet değil. Yeter ki
1: daha
0: bu
1: ucuz.
0: Olaya biraz gereklilik gözüyle bakıyor olalım.
1: Serdar Bey, son sorum şöyle, sigortada yanlış bilinen doğrular var ve doğru bilinen yanlışlar var. Sizden son bir dakika çok hızlı bir şekilde özetlemenizi istiyorum.
0: Çok hızlı anlatıyorum.
1: Sizce iki tane örnek verin bana olur mu?
0: Ya şöyle, sigortam çok arttı.
1: Evet.
0: Bu cümleyi çok duyarız.
1: Duyuyoruz.
0: Aslında inanın sigorta fiyatı en az artan ürün. Şöyle örnek vereyim. Ben aracımı geçen sene sigortaladım veya evimi sigortaladım veya iş yerimi sigortaladım. 10 bin lira ödedim ama geçen sene malımın değeri 1 milyon TL'ydi.
1: Evet.
0: Bu sene 15 bin lira ödüyorum, fazla ödedim. Evet, fazla ödediniz ama 1 milyon lira da bu sene 2 milyon lira oldu.
1: 2 milyon alıyor.
0: İnanın 2 milyon oldu.
1: Evet.
0: Baktığınızda fiyat düşüyor aslında.
1: Evet, evet. Onlara dikkat etmek
0: şimdi
1: gerekiyor.
0: Buna dikkat etmek lazım. Bir
1: başka?
0: De,
1: bir tane daha.
0: Şu bizim önümüzde çok geliyor. Özellikle mal sigortalarını işte evimizde, iş yerimizde, binalarımızda. Yani sigorta değeri dediğimiz şey baktığımızda raiç değeridir. Raiç değerden kastım nedir? Yani binanın arsa bedeline düşmek lazım. Çok kısa cümleyle özetleyeyim.
1: Çok kısa lütfen.
0: Bağcılar'daki aynı özelliklere sahip, aynı yaşa sahip, aynı teknik donanıma sahip, aynı metrekareye sahip bir konutla Etiler'deki aynı konutun sigortacı açısından değeri aynıdır. Ama Bağcılar'daki ev 5x iken işte Etiler'deki ev 20x'tir.
1: Çünkü arsa değerinden kaynaklı. Diyorsunuz ki arsa değerini çıkarmamız gerekiyor.
0: Lazım.
1: Daha fazla prim ödememek
0: daha
1: için.
0: Daha fazla prim ödememek
1: için. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Efendim, sigorta sayfasının bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz Korpus Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Serdar Karayel'di. Bir sonraki sigorta sayfasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Türkiye Sigorta Birliği sigorta sayfasını sundu.
1: İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihlerinde

0: ve İstanbul'da.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. Ben Sena Alkan. 3 Haziran Çarşamba bugün günlerden ve önümüzdeki 2 saat boyunca en sıcak gelişmelerle karşınızdayız. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla kurultay için aracılar üzerinden görüşebileceğini söyledi. Parti yararına sonuç çıkacaksa niye görüşülmesin dedi. Yeni parti iddiaları ve erken seçim de gündemindeydi. Bir bakalım Özgür Özel'in açıklamalarına, böylece başlayalım.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aracılar üzerinden diyalog kurabileceğini söyledi. Kurultay için sonuç alma ihtimali varsa müzakereye açık olduğunu belirtti.
2: Müzakere kanalı hiç açılmadı ki tıkansın. Sonuçta parti yararına sonuç çıkacaksa niye görüşülmesin? Ama doğrudan değil, dolaylı ya da tarafsız bir takım aracılar üzerinden sonuç alma ihtimali varsa görüşülür. Sonuç dediğimiz kurultay.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında konuştuktan sonra mecliste gazetecilerle bir araya geldi. Kurultay yapılmasına yönelik nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz sorusuna yanıt verdi.
2: 804 ıslak imzalı kurultay talebi var delegelerden. Giderek artıyor sayı. Karar kesinleşmediği için kurultay yapılamayacağını söyleyenler var. Tüm yolları deneyeceğiz. AYM kararı var. Bu karara istinaden Kemal Bey'in kurultayı toplaması gerekiyor. Yargıtay'a başvurduk. Bu tıkanmışlık ancak Yargıtay'ın kararıyla aşılabilir.
1: Özel yeni parti iddialarıyla ilgili olarak da yeni bir parti var. Olacak, olmalı ama bunu felaket senaryosu için düşündük dedi. Özgür Özel, 9 Haziran'da hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü dolayısıyla önümüzdeki hafta Manisa'da olacağını kaydetti. Bu nedenle 16 Haziran Salı günü grup toplantısı yapmayı düşündüklerini belirtti.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP hakkındaki mutlak mutlak kararına tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuştum. Atayan da atanan da yok hükmündedir dedi. Safımız demokrasidir, gelenler buyursun, gelsin sözleriyle dikkat çeken bir çağrı da yaptı.
3: Bizim durduğumuz yerde meşruiyetin tek kaynağı milletin hür iradesidir. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem, atanmışlarla da asla ve kata uğraşmam. Devleti, milleti, egemenliği yok sayan kayyumluğa karşı duruşumuz tavizsiz ve nettir. Atayan da, atanan da bizim nazarımızda mutlak butlandır, sakattır ve yok hükmündedir değerli dava arkadaşlar. Biz dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa işte buradayız. Buyursun gelsinler. Safımız cumhuriyetle demokrasidir. Safımıza gelen herkes başımızın üstünde yer bulur.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla FETÖ ve yolsuzlukla mücadele kapsamında parti içinde özel bir denetim mekanizması kurulacak. Yerel yönetim uzmanları ve hukukçulardan oluşacak bu mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası olan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek.
4: Masum belediye başkanlarımız için mücadeleye başlıyoruz.
5: FETÖ ve yolsuzlukla mücadele için denetim mekanizması kurulacak. CHP'li tüm belediyeler denetlenecek. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk MYK toplantısı yapıldı. FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusu masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusunda denetim mekanizması kurulması yönünde talimat verdi. Bu çerçevede belediyeler denetlenecek.
4: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
5: Denetim mekanizmasında yerel yönetimler ve hukuk konusunda uzmanlar yer alacak. Bu mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası bulunan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek. Amaç bir soruşturma ya da kriz ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, riskleri önceden tespit edip gerekli tedbirleri almak. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları, kazayı olduktan sonra konuşmak değil, olmadan önce önlemek lazım ifadelerini kullandı. Denetimler sonucunda raporlar hazırlanacak. O raporlar genel merkeze sunulacak. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun da kısa süre içinde toplanması bekleniyor. MYK'dan hain Kemal sloganı atan partililer ve bazı il başkanlarının dosyalarının sevk edilmesi halinde bu dosyaların ele alınacağı belirtiliyor.
0: AK Parti'de 4 ilde görev değişikliğine gidildi. Adana, Diyarbakır, Giresun, Siirt'te yeni il başkanları görev yapacak. Açıklama AK Parti Teşkilat Başkanlığı'ndan geldi. Partinin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla 4 ilde görev değişikliğine gidildiği belirtildi. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te yeni il başkanları en kısa sürede görevlerine başlayacak denildi. Partinin Türkiye 100 yılı hedefleri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğinin de altı çizildi. Şimdi sık sık tepki çeken açıklamalarıyla gündeme gelen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir bu kez de ezanı hedef aldı. İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan camilerde ezan sesini kısma girişimi kapsamında sosyal medyada bir video paylaştı.
5: Camilerden gelen ezan sesinin rahatsız edici olduğunu iddia etti. Bu durumu değiştireceğim dedi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir bir kez daha İslam karşıtı bir videoyla gündeme geldi. Aşırı sağcı bakan, işgal altındaki Filistin topraklarındaki camilerden gelen ezan sesini kısmayı hedefleyen yasa tasarısı hazırladı. Ben-Gvir tasarı hakkında hazırladığı skandal videoyu da sosyal medyasında paylaştı. Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ülke genelinde ezan seslerinin kısılmasıyla alakalı yasa tasarısını İsrail Meclisi'ne sunmuş, tasarı 31 Mayıs Pazar komisyondan geçerek görüşülmek üzere İsrail Meclisi'ne gönderilmişti. Camilere izin alınmadan ses sistemi kurulmasını veya çalıştırılmasını engelleyen tasarıya göre yasağa uymayanlar 50 bin şikel yani yaklaşık 800 bin Türk lirası para cezasına çarptırılacak. İzinlerin sesin şiddetine ve caminin yerleşim alanlarına yakınlığına göre verilmesi öngörülüyor. Ben-Gvir 2024'te ezan sesini kısmak için polise camilerde hoparlörlere el koyma ve gürültü nedeniyle para cezası uygulama talimatı vermiş, bu karar tepki çekmişti.
0: Şimdi konuşacağız, konuğumuz var. Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tikit bizimle beraber. Hoş geldiniz.
6: Merhabalar Sena Hanım.
0: Teşekkürler. Belki uluslararası toplum Ben-Gvir'e şunu söylemeli. İllegal, işgalci, yasa dışı yerleşimci olarak o El Halil topraklarının kıyısında yaşamayı bırakmalı ezan sesinden rahatsız oluyorsa. Ne dersiniz?
6: Şimdi tabii Ben-Gvir bakan olması zaten başlı başına bir fecaat. Normalde terörist olarak cezaevinde tutulması gereken bir isim. Bugüne kadarki bütün eylemleri terörizm içerisinde ancak tanımlanabilir. Bir terörist olarak tanımlanabilecek bir isim. Zaten İsrail'in biraz daha aklının başında olduğu dönemlerde, biraz daha 1990'ların ortalarında falan, İsrail'in biraz daha barışla ilgilendiği dönemlerde bu tür isimler terörist olarak içeri giriyordu. Ama maalesef İsrail toplumu o kadar dönüştü ki artık teröristler bakan olarak görev yapıyor. Tabii söylediklerinin hiçbir şekilde mantıklı bir tarafı yok. Ben-Gvir'in derdi ezanla falan değil. Ben-Gvir'in derdi camilerle, camileri kapatmak istiyor. Sadece camiler değil, kiliseleri de kapatmak istiyor. Ben-Gvir Yahudi olmalı.

0: olmayan, Yahudilikle ilgisi olmayan her şeyi ve o kendi radikal dünyasında yıkılması gereken hedefler olarak görüyor. Zaten bunu gizlemiyor ama siyaseten, çünkü ara ara görüyorsunuz İsrail'de Ben-Gvir'in ne tür bir insan olduğunu bilen ama ondan bunu gizlemesini isteyen, en azından dünyaya hitap ederken İsrail'in çizdiği o hoşgörü, demokrasi, barış mesajlarını altının boş olduğunu ortaya çıkarmasını istemeyen bir kesim var. İşte İsrail Dışişleri Bakanı da bunlardan bir tanesi. Ben-Gvir'e diyorlar ki biraz daha diplomatik konuş, yani kendini gizle, çünkü dünyada bizi zor duruma düşürüyorsun diyorlar ki gerçekten öyle. Ben-Gvir aslında neo-Siyonizmin, bakın Siyonizm demiyorum, neo-Siyonizmin nasıl bir insanlık suçu olduğunu ve İsrail'e hali hazırda destek veren devletlerin bu insanlık suçuna nasıl ortak olduğunun resmidir Ben-Gvir. Çünkü İsrail'de bugün artık bir neosiyonizm iktidarı vardır. Neosiyonizm, Siyonizmin aksine İsraillere başını sokabileceği bir çatı arayan bir ideoloji değildir. Neosiyonizm herkesin evine göz diken, herkesin toprağına göz diken, kendisinden başka her türlü inancı yıkmaya çalışan, onlara ait mabetleri yıkmaya çalışan ve bunları düşman gören bir ideolojidir. Ve bu bir insanlık suçudur. Fitne peşindedir, savaş peşindedir. Ve ancak fitne ve savaşla varlığını sürdürebileceğine, İsrail'in fitneye, savaşlara sebep olduğu müddetçe varlığını sürdürebileceğine inanan bir ideolojidir. Bakın İsrail'in nüfusunun yaklaşık %20'si Müslüman. Ve bu %20'nin en kutsallarından bir tanesi ezan, camiler. Bunları yıkmaktan, bunları yasaklamaktan bahseden bir ideolojinin birlikte yaşamak gibi bir gayesi olamaz.
1: Daha
0: İsrail'in
1: acısı, çok özür
0: etrafında
1: dilerim, az önce söylediğinize gidiyor. Bu böyle radikal ve belirli, kısıtlı bir grubun arasında ki bir anlayış iken geçtiğimiz yıllarda yavaş yavaş ana akıma dönüşmeye başlıyor sanki. Ve böyle bir İsrail toplumunun geneline sirayet eden bir yaklaşım olduğuna en azından orada mevcut olanlar, yaşayanlar söylüyor. Ben uzunca süredir gitmedim. Ama o takdirde nasıl bir barış mümkün olabilir? Sadece Filistin-İsrail arasında demiyorum, bölge içinde soruyorum bunu.
0: şimdi 500 milyonluk Müslüman coğrafyanın ortasında 10 milyonluk bir nüfus ve geriye kalan 500 milyonun bütün değerlerine hakaret ediyor. Sınırlarını tanımıyor ve her türlü işgali, her türlü bozgunculuğu yapıyor. Bunun böyle devam etmesi bugünün şartlarında bir takım işte Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle, Batı'da iradesi çalınan halkların vergileriyle sürdürülebilir kılmak mümkün. Şu an için mümkün ama bu ila nihaya devam edecek bir şey değil. Ve İsraillerin de aslında yaşadığı bu ahlaksızlık her şeyine yansıyor. Bu işgal ahlaksızlığı artık İsrail toplumuna da iyice ahlaksızlaştırmaya başlıyor ve her türlü, işte mesela İsrail siyasetine bakın, her türlü ahlaksızlığı görüyorsunuz. İsrail'in toplumsal, sanatsal yaşamına bakın, bunlarda her türlü ahlaksızlığı görmeye başladık. Bunu İsrailliler de söylüyor ve tabii bu nereye gider diye soracak olursanız, ne zaman gider bilmem ama bu İsrail'in Akdeniz'in ortasına batmasına gider. Yani bu
1: Ne demek
0: İsrail,
1: bu?
0: bu toplum, bu coğrafyada etrafınızdakilere hakaret ederek, onlara savaş açarak, onların sınırlarını tanımayarak ve onların kutsal değerlerine saldırarak var olmaya devam edemezsiniz. Yani günün sonunda yok olursunuz. İsrail'in Ben-Gvir ideolojisinin, neosiyonizmin İsrail'e sonunda yaşatacağı budur. Ne zaman yaşatır bilinmez ama kendi nüfusunun, düşünün yani nüfusundan bahsetmiyoruz, vatandaşlarının %20'si Müslüman. Bunların siz dini değerlerine hakaret edeceksiniz, saldıracaksınız. Etrafınızda 500 milyon nüfus var Müslüman. Bunlara her türlü düşmanlığı, her türlü zulmü yapacaksınız. Ve bütün bunları yaparken işte okyanus ötesinde bir devlete sırtınızı dayayacaksınız ki o devlette de kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı. Biz ne tür bir saçmalığın içerisindeyiz diye. İşte Fransa batıda İspanya sesini çıkarmaya başladı. Biz bunları mı destekliyoruz diye. Hatta

Ben-Gvir gibi teröristlere yönelik, onları temsil eden bu zihniyetin en azından çekirdeğine yönelik yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Dolayısıyla ya Batı yarattığı bu canavarı terbiye edecek, onu ekmeğinden suyunu keserek terbiye etmeye başlayacak, ya da yani İsrail bu azgınlığının sonunda bir köşede yığılıp kalacak. Çünkü böyle bir toplum

0: böyle yaşamaya devam edemez. İsrail o akıbete doğru gidiyor. Ben-Gvir bunu hızlandırmaya çalışıyor sadece. Ama maalesef İsrail toplumuna, siyasetine baktığımızda aklı selimi hakim kılacak bir akım da olsa bile şu anda çok desteklendiğini göremiyoruz. Zaman
1: Öyle
0: zaman
1: mi?
0: görüyoruz
1: Yani
0: İsrail
1: seçimler
0: edebiyatında
1: yaklaşıyor şimdi. Siz seçimlerde de
0: evet.
1: yine böyle radikal, soykırımcı, fundamentalist isimlerin kabineye gireceği ya da seçileceğini mi düşünüyorsunuz?
0: Elbette şu anki gidişat ona işaret ediyor. Bunları terbiye edecek tek bir şey var. Yani İsrail'in yönelik ciddi ekonomik yaptırımlar. Bu yaptıklarının İsrail'e zarar vereceklerini görmeleri gerekiyor. Şu an baktıklarında bunun zarar verdiğini göremiyorlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde iradesini Tel Aviv'e kaptırmış bir yönetim var. Öncesi de öyleydi. Batı'ya baktığımızda bir ses var, bir nevi bir itiraz var. Ama bu manidar bir ekonomik yaptırıma dönüşemiyor. İsrail halen Avrupa Birliği'nin imtiyazlı ticari ortağı. İsrail ekonomisinin halen %40'ı 50'si Avrupa'dan sağlanıyor. Ve üstelik İsrail bir şekilde coğrafi olarak şu haliyle, soykırımcı haliyle Doğu Akdeniz üzerinden Kıbrıs, Rum kesiminin piyon olarak kullanarak Yunanistan'ı Yunan halkına hakaret ederek Yunan hükümetinin kendisini bir İsrail karşısında bir piyona çevirmesi nedeniyle coğrafi olarak Avrupa'ya coğrafi olarak da entegre olmaya çalışıyor. Böyle de bir tehlike var karşımızda. Avrupa'nın içerisine sirayet ediyor ve Avrupa bu canavarı maalesef desteklemeyi sürdürüyor. Halen manidar bir yaptırım yok. İsrail'in aklının başına gelebilmesi için Avrupa'nın İsrail'e verdiği desteği, ekonomik desteği tümüyle kesmesi gerekiyor. İşte o zaman İsrail'den biz ne yapıyoruz sorusunu kendilerine sormaya
1: Yani burada çok
0: başlayabilirler.
1: ABD'ye değil biraz
0: Evet.
1: Avrupa Birliği'ne gözümüzü çevirip oradan belki gelecek bir yaptırımın daha etkili olmasını beklemeliyiz diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum?
0: Bu ekilen bir rüzgardır Sena Hanım. Yani rüzgar eken fırtına biçer. Bunu Amerika Birleşik Devletleri geçmişte bu fırtınaları biçti. Avrupa Birliği daha yakın bir coğrafya. Siz burada teröristi desteklerseniz o terör günün sonunda gelir sizi vurur. Bir şekilde vurur. Yani başka bir şekil şiddete yol açar. Sizin başkentlerinizde saldırılar olmaya başlar. Çünkü bu sizin besleyip büyüttüğünüz bir canavar. İslam dünyasıyla ilgisi yok. Orta Doğu'yla ilgisi yok. Bunlar İslam dünyasının da veya Orta Doğu'nun bağrında yetişmiş ideolojiler değil. Bunların Yahudilikle de bir ilgisi yok. Bunların Nazilikle ilgisi var. Ne o Siyonizm ne o Naziliğin çocuğudur. Bunlar Doğu Avrupa coğrafyasından gelen akımlar. Dolayısıyla hani çok böyle Orta Doğu'nun kendisinin doğurup beslediği bir şey olmadığı için Orta Doğu'yu çok fazla hani zarar veriyor ama Orta Doğu ile ilgisi yok. İlgisi olanların terbiye etmesi gerekiyor.
1: Şimdi bu bakan, bu soykırımcı Ben-Gvir, Batı Şeria'da bir illegal yasa dışı yerleşim yerinde yaşıyor. Uzun yıllardır orada yaşıyor. Ve Batı Şeria'da son yıllarda özellikle 7 Ekim'den sonra hiç daha önce görmediğimiz şekilde Filistinlilere yönelik şiddet olayları, provokasyonlar, işte köpeklerine kadar öldürüyor burada yaşayan yerleşimciler. Dolayısıyla iş sadece Gazze, Lübnan, İran, bölge değil, Batı Şeria'da da bizzat baya baya Filistin devletini ortadan kaldırmaya dönük bir süreci başlatmışlar ve yaşatıyorlar. Bu provokasyonlara orada yaşayan bir Filistinli nasıl dayanabilir, nasıl tahammül edebilir? Uluslararası toplum buna nasıl göz yumabilir?
0: Şimdi Batı Şeria'daki zaten yerleşimler nasıl finanse ediliyor o sorunun cevabını bulmak lazım. Bunun finansmanı öteden beri Avrupalıların vergileriyle sağlanıyor. Amerikalıların vergileriyle sağlanıyor. İki devletli çözümden bahsedenler Batı Şeria'nın her bölgesine durmadan inşa edilen bu yerleşim deyince çok anlaşılmıyor. İsrailler yerleşimci lafını Amerikalıların emperyal ve Avrupalıların emperyal geçmişiyle özdeşleştirmek anlamında kullanıyorlar. Aslında bunlar işgalci,
1: Tabii.
0: bunlar gaspçı. Yani yerleşimcilikte bir ilgisi yok. Siyonistler belki bir nevi yerleşimciydi ama ne o Siyonistler işgalcidir ve başkalarının

0: toprağını ele geçirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bunların bir amacı nedir? Filistin devleti'nin ortaya çıkma ihtimalini yok etmektir. Siz Filistinli yerleşimlerin arasında, şehirlerin arasına durmadan siteler, durmadan köyler inşa ederseniz, Filistinleri kendi evlerinden, yurtlarından çıkarıp oralara Yahudileri yerleştirirseniz, nasıl bir ve bütün fiziki bütünlüğü olan bir Filistin devleti kuracaksınız? Sorunu içinden çıkılmaz hale getirmeye yönelik bir girişimdir yerleşimcilik. Yerleşimcilik, Siyonizmin öldüğü yerde Neo-Siyonizmin doğmasıyla beraber başlamıştır. Zaten 1967-73 sonrasında bu Gazze'nin işgali, Batı Şeria'nın işgali, Golan'ın işgali ve buralara yerleşimlerin inşa edilmesi bir Filistin devleti fikrini yok etmeye yöneliktir. Batı da burada bir ikiyüzlülük yapıyor. Bir yandan iki devletten bahsediyor, diğer taraftan iki devletli çözümü yok etmeye çalışan bu işgalcileri arsa sahip olması, evleri işgal ettikleri evleri satın almaları veya ele geçirmeleri için finansal olarak, siyasi olarak, diplomatik olarak bugüne kadar destekledi. Öncelikle bu yerleşimcilere yönelik her türlü desteğin kesilmesini sağlamaları gerekiyor. Çünkü bunları sağlayan vakıflar Avrupa'da iş yaparak para kazanıyorlar. O şirketler Avrupa'da iş görüyorlar, Amerika'da iş görüyorlar. Yoksa İsrail pazarı ne ki ne kazansınlar? İsrail'de üretim yapıp Avrupa'da satıyorlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde satıyorlar. Bu şirketlere, bu vakıflara siz bu terörizmi destekleyerek yolunuza devam edemezsiniz denmesi gerekiyor. Ama henüz o noktadan uzağız. Çünkü tabii burada hep iğneyi Batı dünyasına batırırken İslam dünyasına da belki başka bir programda sanırım süremiz sona eriyor ama İslam dünyasının
1: Muhakkak
0: da bu
1: değinin bir
0: anlamda
1: iki
0: çok...
1: cümleyle de olsa o da çok
0: Yani
1: önemli
0: İslam
1: çünkü.
0: dünyasının da bu anlamda çok masum olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani İslam dünyası demeyelim ama Arap dünyasının bu noktada çok masum olduğunu söyleyemeyeceğiz. Çünkü onların da aynı İsrail işgalinde, İsrail'in işgalinin devamında bu şirketlerin desteklenmesinde dolaylı bir takım şeyleri oluyor, bir takım destekleri oluyor ve Batı dünyasının aklını başına getirmeye yönelik herhangi bir girişimleri henüz söz konusu değil.
1: Maalesef.
0: İşte bakın, sizin mahallenizin ortasında sizin en kutsal değerinize hakaret edip camileri kapatmak isteyen bir yönetim halen sizin finanse ettiğiniz, yani İslam dünyasının, o Körfez devletlerinin finanse ettiği devletler tarafından diplomatik olarak korunuyor, ekonomik olarak korunuyor ve buna itiraz eden kimse yok. Hatta tam aksine kapalı kapılar ardında gizli bir takım ilişkiler geliştiriyorlar. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı gibi.
1: Çok teşekkür ediyorum. İslam dünyası da o anlamda öz eleştiri yapmalı diyorsunuz. Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tekin, çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim Sedam.
1: Teşekkürler. Şimdi devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerdeki son durumla. Bir yandan müzakerelerin devam ettiğine dair açıklamalar geliyor ama Körfez'de tansiyon yüksek. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Keşme Adası'na yönelik saldırısına karşı Kuveyt ve Bahreyn'de ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri hedef aldı. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıların başarısız olduğunu savunurken taraflar arasında karşılıklı anlayışa varılan alanlar olduğu belirtiliyor. Bir bakalım habere.
2: Anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi. Ardından patlama sesleri yükseldi. Körfez'de gerilim bir kez daha şiddetlendi. ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump müzakerelerin aralıksız sürdüğünü söyledi. Öyle ya da böyle anlaşmanın zamanı geldi dedi. Trump'ın açıklamasından saatler sonra bölgede tansiyon bir kez daha yükseldi. İlk açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan geldi. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı aşmaya çalışan ve Hark Adası'na doğru seyreden Botswana bayraklı petrol tankerinin vurulduğu belirtilirken Keşme Adası'na savunma amaçlı saldırılar düzenlendiği savunuldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu da saldırılara karşılık Kuveyt'teki ABD üsleriyle Bahreyn'deki ABD'nin 5. filo karargahının vurulduğunu duyurdu. ABD ve İsrail bağlantılı Panaya gemisinin de İran donanması tarafından füzelerle hedef alındığı belirtildi. Vurkaç dönemi sona erdi denilen açıklamada saldırganlar cehaletlerinin ve pervasız maceralarının korkunç sonuçlarına katlanacak ifadesi kullanıldı. Saldırıların ardından Amerika Birleşik

0: Devletlerinden bir açıklama daha geldi. İran'ın ABD üslerine yönelik İHA saldırılarının başarısız olduğu iddia edildi. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada ise saldırılarda can kaybı yaşandığı ve yaralılar olduğu belirtildi. Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğu kaydedildi. Uluslararası Kuveyt Havalimanı'ndan uçuşlar askıya alındı. Körfez'de tansiyon yükselirken Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerde karşılıklı anlayışa varılan alanlar olduğu belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın nükleer programının bazı kısımlarını müzakere etmeyi kabul ettiğini, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini öne sürüyor. İran'dan yanıt almanınsa 6 günü bulabileceğine dikkat çekiliyor.
1: 12 Temmuz'da yapılacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı oturumları 26 Temmuz'a ertelendi. Açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan geldi. Buna göre Ankara'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 12 Temmuz'da yapılacak akademi giriş sınavı ve öğretmenlik alan bilgisi testi ertelendi. Her iki oturumda 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. LGS kapsamındaki sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava giriş belgeleri bugün itibariyle okul müdürlüklerince öğrencilere teslim edilecek. LGS kapsamında sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileriyle sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular 8 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çatışma ortamına geri dönebileceğine dair bazı sinyaller gelince petrol fiyatları da yükseldi. Akaryakıtta bugün geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, mazota ise 98 kuruş zam yapıldı. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki dalgalanma ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Benzinin litre fiyatına 47 kuruş, mazota ise 98 kuruş zam yapıldı. Alınan son zam kararıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 63,45 lira seviyesine yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise 66,30 liraya çıktı. Gazeteci Reha Muhtar 28 Mayıs'tan bu yana Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazeteci Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde Bodrum'da evinde rahatsızlanınca özel bir hastaneye kaldırıldı. İleri derecede kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve şeker hastalığına bağlı metabolik bozukluk teşhisi konulan Muhtar yoğun bakıma alındı. 66 yaşındaki gazetecide çoklu organ yetmezliği gelişti. Doktorların çabasına rağmen gece saat 2.15'te hayatını kaybetti. 1980 yılında gazeteciliğe başlamıştı Reha Muhtar. Birçok televizyon kanalında görev aldı, çeşitli programların sunuculuğunu yaptı ve 90'larda en çok bilinen televizyon spikerlerinden biri oldu. Kene ısırması bir can daha aldı. Sivas'ta 31 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi Havva Dursun bir süre önce tatil için memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine gitti. Burada rahatsızlanan kadın önce Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kadına kene ısırması sonucu bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşi teşhisi kondu. Yoğun bakıma alınan Havva Dursun tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İstanbul, Sivas'ta bu yıl keneden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. İstanbul Küçükçekmece'de iş makinesi taşıyan çekici kontrolden çıkarak devrildi. Kazada devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
0: Çekici bariyere çarptı, sonra yoldan çıktı. Yan yatan aracın üzerindeki iş makinesi sürücünün ölümüne neden oldu. Hasan Çakmak kullandığı çekiciyle İstanbul Küçükçekmece'de ilerliyordu. Çekicinin üzerinde iş makinesi vardı. kontrolden çıkan çekici önce bariyerlere çarptı, ardından ağaçlık alana girip yan yattı. Çekicinin üzerindeki iş makinesi araçtan fırlayan Hasan Çakmak'ın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sürücü Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Diyarbakır'da Alzheimer hastası Yusuf Üren'den tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kayıp adam için arama çalışması başlatıldı. Olay akşam saatlerinde Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre tedavi için hastaneye gelen Alzheimer hastası Yusuf Üren, işlemlerinin ardından hastaneden ayrıldı. Ancak 56 yaşındaki adam evine gitmedi. Üren'den bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Üren'in hastaneden ayrılarak çevrede yürüdüğü anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıp Üren'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Ankara'da 7. kattaki apartman dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Biçer'in arbede sonrası balkonda yaklaşık 1,5 dakika asılı kaldığı, ardından aşağıya düştüğü görülüyor.
0: Taksiden nişanlısıyla birlikte indi. Bina çevresinde belli bir süre tartıştı. Ardından 7. kattaki evinin balkonundan kıyafetsiz halde düşerek vefat etti. Türkan Biçer'in olay gecesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay 25 Mart'ta Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde meydana geldi. 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ailesi nişanlısı tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Biçer'le nişanlısı arasında olay gecesi yaşanan anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ve nişanlısı arasındaki tartışma birlikte taksiden inmelerinin ardından başlıyor. Apartmanın içerisinde de devam ediyor. Evin balkonunda yaşanan hareketlilikle Biçer'in kıyafetsiz halde düşmesinin ardından nişanlısı dışarı çıkıyor. Sonra tekrar eve girerek çarşaf alıp aşağı iniyor. Şüpheli ölümle ilgili Biçer'in düştüğü ana ait güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde balkonda yaşanan arbede ve düşüş anı yer aldı. Biçer'in arbede sonrasında balkonda yaklaşık 1,5 dakika asılı kaldığı, ardından aşağı düştüğü görülüyor. Gözaltına alınan şüpheli nişanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Trafikteki kavgalar nedeniyle cezalar caydırıcı düzeye çıkarılsa da maalesef istenmeyen görüntüler gelmeye devam ediyor. Son örnek İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bakalım habere.
2: Yapmayın, yapmayın.
0: Yolu paylaşamadılar. Araçlarından inip kavga ettiler.
2: İnme arabadan hemşerim, inme arabadan. Haksızsın.
0: Cep telefonu kamerasına yansıyan olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü aracından inerek otomobil sürücüsünün yanına gitti.
2: İnme arabadan hemşerim, inme arabadan. Haksızsın.
0: Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü de aracından indi. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü hafif ticari aracın şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdı.
2: Yapmayın, yapmayın.
0: Kavga anları yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.
1: İstanbul'da turistten 5 kilometrelik yol için 7.300 lira ödeme alan ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan taksicinin ifadesi ortaya çıktı. Taksici önce turistin durumu fark etmeyeceğini düşündüğü için ücreti aldığını söyledi. Savcılıktaki ifadesinde bakın ne dedi.
3: Thank you. $7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
0: Taksi şoförü taksimetreyi açmadı. Turistten kısa mesafe için fahiş ücret istedi. Üstelik istediği ücretin yaklaşık 3 katını kredi kartından çekti. Turisti dolandıran taksi şoförü önce fazla para aldığını kabul etti, sonra suçlamayı reddetti.
3: Wait. Lira to USD. I'm a look.
4: One.
0: Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın konseri için İstanbul'a gelen ABD'li Twitch yayıncısı Auger bindiği takside dolandırıldı.
3: Taxi.
5: Here working 50 euro.

0: Okay.
1: Taksici daha müşteri araca binmeden 50 euro istedi. Müşteriyi istediği yere getirince de 50 euro yerine karttan 7300 lira yani 136 euro çekti. Oysa 5 kilometrelik mesafe normalde yaklaşık 300 lira tutuyordu.
2: Did you say 50 euro?
3: Yes, this one.
2: For 10 minute?
3: Yes, I am speak tip 50 euro. You okay, I am come back.
2: Okay.
3: Thank you.
2: €7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
1: Olayın ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan taksi şoförü H.A. düzenlenen tutanağa göre turistin durumu fark etmeyeceğini düşündüğü için fazla ücret tahsil ettiğini kabul etti. Savcılıktaki ifadesinde ise tutanağı okumadan imzaladığını öne sürdü. Turiste 100 dolar nakit verdiğini, tahsil ettiği 7300 liranın yolculuk ücreti ve bu paranın karşılığı olduğunu iddia etti. Dolandırıcılık suçlamasını reddetti. 141.500 lira idari para cezası kesilen taksi şoförü tutuklandı. Sürücü kartı da iptal edildi.
4: İstanbul'da yaşayan Gamze Yıldız, grip tedavisi için gittiği tıp merkezinde serum verildikten sonra fenalaştı ve sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Gamze'nin ailesi günlerdir tıp merkezinin önünde nöbet tutuyor. Başka mağdurların da olduğu ortaya çıktı bu esnada.
5: Ben de yaşamıyorum. Biz de yaşamıyoruz ki. Benim hayatım da bitti.
6: Biz ne haldeyiz? Kimsenin umurunda değiliz. İçim parçalanıyor. Gözümde yaş kalmadı ağlamaktan.
5: Acının tarifi yok. Bunun tarifi yok. Ben evladımı, ben meleğimi kaybettim. Ben her şeyimi kaybettim.
7: Biri soğuk algınlığı şikayetiyle gitti, diğeri diş ağrısı problemiyle. İddiaya göre biri serum, diğeri de narkoz yüzünden hayatını kaybetti.
8: Burada fenalaşıyor, kalbi duruyor burada. Nefes alamıyor.
9: Gamze Yıldız henüz 28 yaşındaydı. 3 ay önce tıp merkezine soğuk algınlığı şikayetiyle gelmişti ancak ailenin iddiasına göre tıp merkezine verilen serum Gamze'yi hayattan kopardı.
8: İlaç alerjisi olduğunu söylüyor. Buna rağmen serum takıyorlar ve serumuna da 6 tane ilaç katıyorlar.
7: Gamze'nin ihmal sonucu öldüğünü düşünen aile, tıp merkezinin hala açık olmasına tepkili. Aile, kızları vefat ettiği günden beri tıp merkezinin önünde nöbet tutuyor.
8: Şikayetçi olduk. Şu anda adli tıp raporu bekliyoruz. Buranın hakkında inceleme devam ettiğini söylediler ama herhangi bir netice alamadık da. Hala açık çalışıyor hala. İnsanlar geliyor gidiyor.
10: Gamze ilk değil. Sanıyorum böyle giderse de son olmayacak. Aynısı.
8: Bir yılda devam ederse, burası açık olursa buradayız. Buradan gitmeyeceğiz. Kapanana kadar buradayız.
5: Artık gün kavramımız kalmadı. Buradayız.
7: Aynı tıp merkezi bir başka şüpheli ölüm vakasıyla daha gündemde. Bu kez iddia yanlış verilen narkoz.
9: Murat Aydın 40 yaşındaydı. Ümraniye'deki aynı tıp merkezine diş ağrısı sebebiyle 1,5 yıl önce başvurmuştu. Ancak ailenin iddiasına göre sağlıklı girdiği yerden cenazesi çıktı.
6: Aşağıda burada. Dişinin ücretini öderken yığılıp kalıyor. Kalp krizini burada geçiriyor. Ve burada hiçbir şey yapamıyorlar. Ne kadar acı bir şey değil mi?
7: İki aile de açtıkları davaların sonucunu bekliyor.
6: Ben bir ihmalin olduğunu düşünüyorum. Kimse bize bir açıklama yapmadı.
10: Hala da bir sonuç almıştık. Herhangi bir yerden bir açıklama da yok.
7: Tıp merkezi Gamze'nin ölümünde söz konusu işlemin doktorların bilgisi dışında olduğunu ve işlemi yapan çalışanın iş akdine son verildiğini belirtti. Adalet nöbetinde olan aileler tıp merkezinin kapatılıp sorumluların ceza almasını istiyor.
6: İhmali olan kim varsa bırakacak, alınacak sertifikası elinde.
5: Benim yavruma burası mezar oldu, başkalarına da olmasın.
4: Marmara Denizi'ndeki tek tehlike kirlilik değil, hayalet ağ tehlikesi de yaşanıyor. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında dalgıçlar, deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşerek ekosistemi tehdit eden ve 2 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkardı.
11: Milyonlarca deniz canlısı biz onu çıkartmadığımızda belki de 100 yıl boyunca kalacak bir ölüme neden oluyor.
1: Ağlar bilinçsizce denizde bırakılıyor, zamanla hayalet ağa dönüşüyor. Denizdeki ekosistemi etkileyen hayalet ağlar için dalgıçlar harekete geçti.
11: Twitter'da gezerken Mavi Atlas uygulamasını gördüm. Oradan yardım talebinde bulundum.
1: Dalgıç Ömer Altuncu, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yaptığı dalışlardı.

0: da hayalet ağlar olduğunu fark etti. Durumu Mavi Atlas uygulamasını yürüten ekibe bildirdi. Ekipler hayalet ağları denizin dibinden çıkarmak için bölgeye geldi. 4 gün boyunca 6 farklı noktaya daldılar.
1: Bu taşlıkların içleri yuva dolu. Burada milyonlarca deniz canlısı yaşıyor. İçeriye giremedikleri için bir üreme yapamıyorlar ya da içeride kaldılarsa da dışarı çıkamadıkları için, beslenemedikleri için ölüyorlar.
0: Hayalet ağlar binlerce deniz canlısı için ölüm demek. Yaklaşık 15 bin metrekare hayalet ağ, 200 metrekare misina ağ, 225 kilo kurşun ağırlık, 30 metre halat ve 50 metre troll kapı halatı denizden çıkarıldı.
1: Temizleyebildiklerimizi suyun altında önce temizliyoruz. Oldukları yerde kalsınlar diye. Daha sonra tekneye çıkarttığımızda da teknenin üzerinde kalan bütün deniz canlılarını ağdan kurtarıp tekrardan denize ulaştırıyoruz.
0: Binlerce deniz canlısını ölümden kurtaran ekipler, tehlikenin boyutunu gözler önüne sermek için iki futbol sahasından daha büyük olan hayalet ağı köy meydanında sergiledi.
2: Derman bende.
3: Evet abi. Hadi bakalım. Türkiye'nin en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Çukurova'da erkenci karpuz hasadı sürüyor. Ülkenin karpuz ihtiyacının 1/4'ünü karşılayan Adana'da fiyatlar da günden güne düşüyor. Marketlerde ortalama 60 lira olan karpuzun kilo fiyatı Adana'da tarlada 15 lira.
4: Yaklaşık 2 haftadır karpuz hasadı başladı.
0: Binlerce dönüme ekilen erkenci karpuzda hasat sürüyor. Rekolte beklentisi yüksek olan karpuzda fiyatlarsa günden güne düşüyor.
4: 110 bin dekarın üstünde erkenci ve orta erkenci, daha sonra açık arazilerde ekilmiş karpuzlar olarak zamanı gelen karpuz hasat edilmeye başlandı.
5: Maşallah. Adana hasadı.
0: Burası Türkiye'nin karpuz üretiminin %25'ini sağlayan Adana. Deniz kıyısındaki Karataş'ta erkenci karpuz hasadı bir süre önce başladı. İşçilerin tarladaki yoğun mesaisi sürüyor. Marketlerde ortalama 60 liraya satılan karpuzun kilogram fiyatı Adana'daki tarlada 25 liradan 15 liraya kadar düştü.
4: Şu andaki fiyatlar 4-5 kilonun üstü 12 kiloya kadar olan karpuzlarda 15 lirayla 20 lira arasında değişiyor kilogram fiyatı.
0: Devam eden hasatta bu yıl rekolte beklentisi de oldukça yüksek. Yaklaşık 125 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimde bu sezon 800 bin ton rekolte bekleniyor.
4: Fiyatlar üretici için eğer dönüm birimden 5-6 tonun üstünde almışsa uygun bir rakam, para kazandıracak bir rakam.
0: Çukurova'da karpuz hasadının yaz sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
3: Eskiden halılar sokakta, balkonlarda yıkanıyordu, hatırlarsınız o zamanları. Zamanla sokaklarda halı yıkamak yasaklandı. Hal böyle olunca halı yıkama firmaları tercih edilmeye başlandı. Ancak vatandaş fiyatlardan şikayet ediyor, firmalar da maliyetten.
6: Onu böyle foşur foşur yıkamak aslında en güzeli.
7: Ay çok zor oluyor. Bir kere yıkadım, bütün belim melim hep tutuldu.
8: Bahalı da olsa biz bu şey halıları yıkatacağız yani.
9: Halısı kirlenen eskiden sokağa atar, hortumu takıp yıkardı. Ya da evlerin balkonlarında halılar yıkanırdı. Zamanla balkonlar küçüldü, sokaklarda da halı yıkamak yasaklandı. Halısını yıkatmak isteyen firmaların yolunu tutmaya başladı.
10: Sildiriyorum. Evde mümkün değil. Bahçeli değil, bir şey değil.
11: Evde yıkamıyorum. Halı yıkamaya veriyorum. Evde yıkayacak yerimiz yok ki.
12: 1000 lira civarı falan sanırım halı başına.
13: Peki evde yıkamayı düşünmez misiniz?
12: Hayır.
13: Neden?
12: Evim zaten çok küçük.
13: Kimileri hijyeni sağlayamamaktan endişeli, kimileri de evde yıkamaya yerim yok diyor. Halı yıkatanlar fiyatları pahalı bulup yeni yöntemler araştırsa da yine de ilk tercih halı yıkama firmaları oluyor.
14: Evde yıkayamayız. Nereden yıkayacağız evlerde bu zamanda?
15: İlk olarak halı toz sıkma makinesine giriyor. Yıkama işlemini alıyoruz. Daha sonra sıkma makinelerine giriyor halı.
9: Halısını yıkatmak isteyen fiyatları duyunca iki kez düşünüyor. Fiyatlar halının modeline, iplik özelliklerine göre belirlense de metrekaresi yaklaşık 200 liradan başlayıp 4000 liraya kadar çıkıyor.
13: En son kaç ay kattınız mesela?
16: 2000 küsürdü ya. 6 metrekare yakın halı.
14: Yani biraz pahalı aslında ama başka yapacak bir şeyimiz yok yani.
9: İşletmelere göre ise fiyatlar maliyetlerle alakalı.
15: Su bir maliyet, işçilik maliyet, kimyasal maliyet.
8: Pahalı da olsa biz bu halıları yıkatacağız yani. Başka çare yok yani.

0: Eve temizlik için birini çağırmak da artık ciddi bir gider kalemi. Temizlenecek ev çocuklu bir evse ücret tarifesi de ona göre belirleniyor. Evlere temizliğe gidenlerin şart koştuğu başka şeyler de var. Öznur Karşı Çetinler, özellikle çalışan çocuklu kadınlara ev temizliğinde değişen fiyat tarifesini sordu.
1: Şu anda genelde 2+1 evlere 5000 liraya gidiyorlar.
2: Ne kadar oluyor çocuklu evin temizlik ücreti?
1: Eğer normal bir evin ücreti 5000 liraysa onlar 7000 lira isteyebilirler. Bunları ekstraya soktular.
3: Evinizde çocuk varsa tarife bir anda katlanıyor. Birden fazla çocuk varsa gündelik temizliğe gidenler için pazarlığın ucu açık.
4: Eskiden öyle değildi.
5: Çağırıyorduk, artık çağıramıyoruz.
3: Neden?
5: Çünkü çok arttı fiyatlar, o yüzden. Çocuklar biraz daha dağıtıyor diye herhalde 5000'den açıyor kapıyı.
2: Normalde 3000 lira.
5: 3500-4000 bandında gidiyor.
3: Evlere temizliğe gidenlerin kriterleri son yıllarda değişmeye başladı. Gündelikçiler sadece çocuk var mı diye sormuyor. Ütü, cam silme, mutfak dolaplarının temizliği de artık ekstra ücret olarak yazılıyor.
4: Zaten her şeyi de yapmıyorlar. Ütü yapmam mesela.
2: Bir de ütüye ya da cam silmeye yanına ikinci kişiyi getiren temizlikçiler oluyormuş. Duydunuz mu?
4: Onu da duydum, evet. Diyor ki ben tek başıma yapamam diyor, yarım günde mesela. Bir arkadaşımı daha getireyim diyor.
2: Fiyat ne oluyor o zaman?
4: Herhalde onlar kendi aralarında anlaşıyorlar onu, evet.
1: Mesela abajuru abize silmek istemiyorlar.
2: Ev temizliğinde gündelikçi çağırmak çoğu zaman kurtarıcı oluyor. Ayda bir temizlikçi desteği alan var, 15 günde bir bu desteği alan var. Ancak son zamanlarda evlere temizliğe gidenlerin biçtiği fiyatlar çoğu kişiyi de zorlar duruma getirdi. Çünkü ev temizliğine çocuk, ütü gibi kriterler girdiğinde rakamlar 3500 liralardan 6-7 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ütü dahilse fiyat ne oluyor?
6: Tahminimce bir 5'i bulur. Ama bu da semte göre değişir. Bir de sigortası olur, iyice katlanır.
1: Çocuk olduğu zaman evde biliyorsunuz ütü iki katına çıkıyor. Çocuğun odasının oyuncaklarının toplanması gibi faktörler var. Dolayısıyla daha fazla isteyebiliyorlar.
3: Rakamlar böyle olunca düzenli temizlikçi çağırmanın maliyeti de neredeyse bir asgari ücreti buldu.
1: Haftanın iki günü alan aileler bir güne düşürdü. Haftada bir gün alan aileler 15 günde bir almaya başladı.
2: Ya da kendisi mi yapıyor?
1: Veya kendisi yapmaya başladı.
3: Evin metrekaresiyle yeri de temizlik fiyatını belirliyor.
4: Semt olarak da fark ediyor. Ben kendim yapıyorum.
1: Kesinlikle standart olmalı.
2: Rakam koyulmalı mı?
1: Bir rakam koyulmalı elden alınıyor. Buna da bir düzenleme gelmeli.
0: Hızla yaygınlaşan dizi film izleme platformları ve artan sinema bileti fiyatları sinemaya talebi yıldan yıla düşürdü. TÜİK'in verilerine göre 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla sinema seyircisi sayısında %15 azalma var.
7: Yükselen bilet fiyatları, yaygınlaşan dijital platformlar ve gelişen ev sinema sistemleri beyaz perde keyfi eve taşırınca sinema izleyicisi azaldı.
8: Uzun yıllardır gidemiyoruz. Pahalı. Yani artık o bizde lüks kalıyor.
9: Biz eve zor gidiyoruz. Sinema nerede? Sinemaya zor. Eve yetişsek şükür yani. Çalışmaktan fırsat yok.
6: Sinema bir zamanlar hafta sonu klasiğiydi. Ancak şimdi her geçen yıl gidenlerin sayısı azalıyor. Bu yılda geçen yıla kıyasla sinemaya gidenlerin oranında %15 azalma var. Peki kim, neden sinemaya gitmiyor?
10: Eski filmlerin tadını bulamıyor seyirci. Şu an çekilenlerin hiçbirinde o tat yok.
11: Çok güzel filmler yapılmıyor dizilerde. Bu kavgalı, dövüşlü, vuruşlu, karışlı falan oluyor. Onun için de biraz tercih etmiyorlar gibi geliyor bana.
7: Geçen yıl aralarında eski filmlerinde olduğu 771 film gösterime girdi. Bunun 159'u yerliydi. Sinemaya giden izleyici sayısı 27 milyon 657 binde kaldı. Sinemaya neden gitmiyorsunuz sorusuna herkesin verdiği yanıt farklı. En büyük nedense bilet fiyatları.
12: Fiyatlar çok arttı. Evden ancak seyredebiliyoruz. Ev sinema yapıyoruz.
13: Fiyat olarak yani biraz fazla geliyor sanırım, o yüzden insanlara. Bir de zaman, ekonomik durum. Yani maaşların az olması.
6: Bir bilete ne kadar ödediniz?
8: 170 liraydı. 4 kişi gitmiştik. 340. Yani 680 lira ama bindik olmuştuk. Mısırı, kolası falan.
7: Artık pek çok film ev konforunda tek tuşla izlenebiliyor. Bu da sinema yerine evi güçlü bir alternatif kıldı.
12: Evde konfor daha yüksek olduğu için bu artık filmler de internette yayınlandığı için insanlar gitmiyor.

0: Olabilir. 2 yıldır falan gitmiyorum. İnternetten izleyebiliyorsunuz. Artık sinema salonları biraz daha boş kalmaya maalesef yüz tuttu.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında en önemli rol üstlenenlerden biri de kuşkusuz özel görev nişancıları. 4 aylık zorlu eğitimin ardından bu unvanı alan özel görev nişancıları hedefi 12'den vuruyor.
2: İster dağlık alanda, ister ormanda, araziye uygun kamuflajlarla ansızın ortaya çıkıyor, hedeflerini tam 12'den vuruyorlar. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keskin gözleri, özel görev nişancıları. Operasyonlarda önemli rol üstlenen nişancılar, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 4 aylık zorlu bir eğitimin ardından bu unvanı alıyor.
3: Özel görev nişancıları her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapabilecek şekilde zorlu ve uzun bir eğitim süreci sonunda yetiştirilmektedir.
2: Özel görev nişancıları aldıkları eğitimin ardından her türlü arazi ve doğa şartında 2000 metreye kadar hedeflerini vurabiliyor.
3: Nişancılara zorlu kurs sürecinde her türlü iklim ve hava şartında muharebe sahasında karşılaşabilecekleri farklı durumlara karşı çeşitli atış pozisyonlarında ve farklı kalibre silahlarla atışlar yaptırılarak atış melekeleri en üst düzeye çıkarılır.
2: Hareketli platformdan atış, gazlı ve sisli alanlarda sızma ve atış eğitimleri alan nişancılar bot üzerinde de atış yapıyor. Kayalık, ormanlık, çöl gibi arazi şartlarına uygun kamuflajlarıyla ansızın ortaya çıkıp düşman hedeflerin korkulu rüyası haline geliyor.
4: Sağ 4. Hazır, at.
1: Şimdi ekranlarınızda bir sıcak gelişme var. YSK CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı diyoruz. YSK tarafından yapılan bir açıklama, iddiaların tespitine yönelik YSK'nın görevi yoktur açıklaması var. Ama daha fazlası da var. Hemen dönelim Emre Aytekin, bize detaylarını aktarsın. Emre.
5: Evet Sena Alkan, Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin 38. olan kurultayının mahkeme kararıyla iptal edilmesine ilişkin başvuruyu geçtiğimiz günlerde reddetmişti. Bu başvuru sonrasında da artık gerekçeli kararın açıklanması bekleniyordu ki gerekçeli kararını açıkladı Yüksek Seçim Kurulu. Peki neler söylüyor gerekçeli kararında? Bu başvuruyu neden reddetti? Hemen detaylarına bakalım. Yüksek Seçim Kurulu şunu söylüyor. Hukuk mahkemelerinin, adli yargının verdiği kararların bir temyiz ya da denetim merci olmadığını söylüyor. Yani bu denetim ve temyiz mercinin Yüksek Seçim Kurulu değil de Yargıtay olduğuna işaret ediyor. Yüksek Seçim Kurulu verdiği o kararın gerekçesinde yine şu ifadeler yer alıyor. Kararın gerekçesinde seçim kurullarının siyasi parti kongrelerdeki yetkisi Cumhurbaşkanlığı veya milletvekili seçimlerindeki gibi geniş bir yönetim ve denetim yetkisinin olmadığına işaret ediyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu bu ihtiyati tedbir kararının uygulanmasının ve icra edilmesinin YSK'nın görevi değildir ifadeleri yer alıyor YSK'nın gerekçeli kararında. Hukuk mahkemeleri tarafından verilen ilanların uygulama yetkisinin icra dairelerinde olduğunu belirtiyor. Yani kısaca Yüksek Seçim Kurulu verilen bu kararın kendi alanında olmadığını, temyiz için ise denetim merciğinin Yargıtay olduğuna işaret ediyor.
1: Emre Aytekin, YSK'dan CHP'ye reddin gerekçesine ilişkin açıklamanın detaylarını aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi böylece bu saatin de sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra gün ortasına devam edeceğiz.

0: TK'da diyor ki zaten bu benim tırnak içinde söylüyorum. Boyumu aşan bir konu. Ben kriminal bir inceleme yapmıyorum diyor. Sizin dediğiniz gibi mazbata konusu tartışma haline geliyor ama geldiğimiz bu aşamada mutlak butlanın tüm sonuçlarıyla birlikte bizim açımızdan bir emsal teşkil edebileceğini de görüyoruz. Çünkü daha önce böyle bir süreç partiler açısından yaşamadık. Bunu da tespit etmek lazım tabii.
1: Teşekkürler. Tarık Bey, ne dersiniz? YSK burada merci ben değilim. Temiz merci ben değilim diyor. Bir, bu karar acaba bütün bu tartışmayı YSK boyutunda kapatmış mıdır? Bir diğer soru da mazbatayı da almıyor. O da başka bir tartışmayı açıyor. İkisini beraber nasıl okuyorsunuz bu karardan sonra?
2: Şimdi tabii ben tabii bu teknik ve hukuk konusu, yani bu konularda tam uzman değilim ama ben bunun siyasi okumasını yapabilirim.
1: Buyurun.
2: Gördüğüm kadarıyla Yargıtay'ın vereceği karar hem hukuki hem siyasi olarak bu tartışmaları sonlandıracaktır. Yani Yargıtay'ın vereceği kararda belki biraz daha böyle belirsizlik olursa bu süreç daha da karmakarışık olacaktır. Ama pozitif ya da negatif taraflara göre netlik içerirse de bu meselenin siyaset yönü artık siyasi süreci netleşmiş olacaktır. Bence buradaki sonuç, yani YSK zaten söyleyeceğini söyledi, Ercan Bey yani güzel açıkladı. Artık bu iş sonuç itibariyle Yargıtay'ın kararıyla beraber netleşecektir. Tabii bu arada yani detaylar var, işte delegelerin bankacılık düzenleme kurulu ya da MASAK raporlarına göre para hareketlikleri falan filan, belki onlar hukuki bir ölçüde oluşturabilir yani bu konularla, ama bunu siyasi olarak okumak gerekiyorsa ekip, yani Kemal Bey'in ya da Özgür Bey'in ekibi arasında bir iletişim hala var. Hala zayıf da olsa bir mutabakata varma ihtimali var, ama gördüğüm kadarıyla Kemal Bey burada olmazsa olmaz şartı işte Ekrem Bey'in ekibinin ve kendisinin artık partiden bir şekilde tasfiye edilmesini ve hatta Özgür Bey'e bu şekilde yola yürüyebileceğini, genel başkana verebileceğini de söylemiş de deniyor zaten. Öyle de bir mesajı
1: Bu
2: veriyor. Özgür Bey
1: çok özür
2: ise
1: dilerim, bu
2: evet.
1: sizdeki bir kulis bilgisi mi? Çünkü böyle iddialar ortaya atıldı
2: Yok.
1: ama hani bunun böyle olduğuna dair teyitli bir bilgi bir atıfla yetkiliye paylaşılmadı. Sizde de benzer bir bilgi mi var, onu merak ettim. Yani bu bir
2: Yok,
1: şart
2: bilgi
1: mı
2: şöyle.
1: mesela?
2: Yani Özgür
1: Uzlaşının ön
2: Bey'in
1: şartı bu
2: dolaylı.
1: mu?
2: Sanki öyle. Yani bu bir teyitli bilgi değil ama Özgür Bey'in ifadeleri zaten sanıyorum bunu söyledi de bir şekilde. Şimdi böyle bir ancak mutabakat bu tabanda olur gibi gözüküyor. Tabii ki Özgür Bey de partinin gücünün işte İmamoğlu'nun oy alma potansiyeli, sokak gücü olduğunu düşünüyor ve onsuz olmayacağını ve Kemal Bey'in de artık emekli olmasını düşünüyor. Yani bu koşullarda gözüktüğü kadarıyla bir mutabakat olmayacak. İş yeni partiye gidiyor. Ha, yeni parti İmamoğlu özel ittifakının bir karşılığı var mı? Var tabii, ama bence bunu da belirleyecek, bu karşılık tartışmayı belirleyecek olan Mansur Yavaş'ın, Sayın Yavaş'ın hangi tarafta net olarak tavrının nasıl koyacağına ilişkin bir durum olacak bu. Yani
1: Peki.
2: Sayın Yavaş demokratik hassasiyetinden dolayı yani doğruya doğru yanlış yanlış deme bir aydın ya da bir işte siyasetçi hassasiyetinden dolayı mı yapıyor bunu, yoksa artık net olarak kendi siyaseten, çünkü sanırım Sayın Yavaş'ın da Türkiye'deki siyaset, yolsuzluk ilişkisi ve bir takım konularla ilgili iktidarın hukuk

0: bütün uygulamalarına rağmen ama bazı gerçekler konusunda da rahatsız olduğu bilinmekte. Burada Sayın Yavaş tavrını nasıl koyacak, nerede net olacak? Eğer tavrını yeni ekipten koyarsa o zaman siyasetin denklemi değişir, başka şeyleri tartışmaya başlarız diye
1: o
0: düşünüyorum.
1: O denklemi, o senaryoları birazdan size sorayım. Ama bir yandan acaba bir orta

0: sitesi işletiyorsanız bir mesaj götürürsünüz. Ercan Gürses, evet. Burada Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na bir mesaj gitmiş midir? Gittiyse o nedir? Mesela az önce Tarık Çelenk dedi ki İmamoğlu ve İmamoğlu'na yakın isimlerin partiden uzaklaştırılması, onlarla bağın kopartılması bir nevi ön şarta dönüşmüş durumda Kılıçdaroğlu için. Bu hakikaten Ankara kulislerinde konuşuluyor mu? Özgür Özel cephesi buna nasıl bakıyor? Burada taşınan mesaj bununla ilgili olabilir mi?
1: Sena Hanım, doğru bu. Tarık Bey'in söylediği doğru yani. Bu konuşuluyor ki esasen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki en büyük açıkçası rahatsızlıklarından birisi Ekrem İmamoğlu ile olan bağlantının devam etmiş olması Özgür Özel kanadında. Yani bu bağlantının en büyük problem olduğunu biz vesayet olarak tanımlıyoruz tanımlıyoruz ama o bambaşka bir şey söylüyor. O bağlantının kopmasını istiyor. Bir yandan bu.
0: Ne
1: bir
0: söylüyor? Yandan da, yani neden yani, bu bağlantının kopmasında bu kadar ısrarcı Kılıçdaroğlu?
1: Çünkü açık açık yani orada bayramın dördüncü günü söyledikleri ortada. Ne dedi? Rüşvetçi belediye başkanlarını partiden ayıklayamadım. O yüzden özür dilerim. Bakın Ekrem İmamoğlu için doğrudan böyle demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama buradaki süreç içerisinde Ekrem İmamoğlu ile birlikte yargılanan, çok sayıda suçlanan, itham edilen belediye başkanı var. Ve bu davanın da ana konusu organize suç örgütü kurulduğu ve başında da Ekrem İmamoğlu'nun olduğu iddiası. 19 Mart 2025 süreci biliyorsunuz Sena Hanım. Bununla ilgili olarak da Kılıçdaroğlu bu iddialara inandığını ve tamamen benimsediğini ifade eden iki ayrı video çekmişti biliyorsunuz. Arınma videoları ardından da mutlak butlan sonrası bayramlaşmada çok net bir konuşma yaptı. Artık böyle hiçbir şekilde şeksiz şüphesiz bir şekilde bu konudaki tarafını belli etti. CHP yolsuzluk müteahhitleriyle yol yürüyen parti olamaz. CHP rüşvetçi belediye başkanlarıyla yol yürüyemez dedi.
0: Çok özür dilerim. Şimdi siz Ankara'dasınız. Kulislere hakimsiniz. O yüzden benim de soru sorma iştahım artıyor. Böyle olunca affınıza sığınarak merak ediyorum. Bir bilgi, belge, veri var mı Kılıçdaroğlu'nun elinde? Çünkü inanıyor dediniz. Bu sadece bir inanç mı? Yoksa bu bilgiye, belgeye dayalı, kanıtlı bir gerçek bir realite mi Kılıçdaroğlu için?
1: Devletin ilgili makamlarının belgeleri ve sundukları dışında bir bilgi olduğunu sanmıyorum Sena Hanım. Ama bunu inceleyecekler. Yani bunun incelemesini yapacaklar ve partinin de saymanlığına Bülent Kuşoğlu'nun gelmiş olması. Biliyorsunuz hesap uzmanı o. Dün itibariyle geldi. Partinin hesapları inceleniyor. Diyeceksiniz ki belediye hesapları, İmamoğlu'yla bunun alakası vesaire. Bunlara da zaman gelecektir muhtemelen ama bakın devletin imkanları çok daha geniş, çok daha şumullü. Yani parti tutup da baştan aşağı bu soruşturmayı o kadar geniş bir şekilde sürdüremez. Dolayısıyla ben açıkçası mahkeme sefaatinin daha çok etkili olacağını düşünüyorum. Yoksa Kılıçdaroğlu'nun elinde bu konuda bizim kafamızdaki imajdan daha öte bir şeyler vardır onu söyleyeyim. Ama yani ben en azından bilmiyorum bazı bilgi ve belgelerin olup olmadığına dair. Ama imaj var mı kafasında? Ben kafasında çok net bir Ekrem İmamoğlu imajının oluştuğu kanaatindeyim.
0: Bir soru daha size. Az önce ön şart olarak konuşulduğunu düşünüyorum dedi Tarık Çelenk. Şimdi mesela Özel'e dendiyse bu Özgür Özel'e. Özgür Özel'in daha önce T24 röportajında şöyle bir ifadesi var. Yani bu çok çirkin bir teklif olur. Ben mealen aktarıyorum. Önümde açıklaması yok. Kimseyi satmam. Gerekirse 20 yıl yatırım gibi bir ifadesi vardı. Yani ben böyle bir bağı kopartmam. Bana böyle bir teklif gelmedi ama gelirse yanıtım bu demişti mealen. Şimdi ne demiş olabilir? Özgür Özel kanadı Kılıçdaroğlu'nun böyle bir ön şartı varsa nasıl yaklaşıyor sizce?
1: Şimdi Kılıçdaroğlu bunu bir ön şart olarak öne sürdüyse şayet bilmiyoruz Sena Hanım. Yani Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile bağlantının kopmasına dönük çok net bir düşüncesi ve hassasiyeti var ama bunu ön şart olarak sundu mu bilmemekle birlikte şayet böyle bir şey giderse Özgür Özel'in ben yakın zamanda Ekrem İmamoğlu'yla bağlarını koparacağını zannetmiyorum bakın. Son zamanlarda bazı tezviratlar da yapılıyor. Ne deniyor? İşte ilişki zayıfladı, artık sözünü dinlemiyor. Direnin talimatına rağmen partiyi terk etti. Bu nedenle aralarındaki bağ zayıfladı deniyor ama ben açıkçası o bağın tamamen zayıfladığı görüşüne katılmıyorum. Dolayısıyla şöyle bir durum var Sena Hanım. Bakın siyaseten Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na çok bağladı kendini. 19 Mart 2025 sürecinin başlangıcında hatırlarsınız sütte leke vardır bizim arkadaşlarda leke yoktur dedi. Aynı zamanda bu sürecin siyasi bir süreç olduğunu ve hiçbir şekilde bir soruşturma açmadan ya da aklının gelinde

0: demeden bu süreci götürebileceklerinin sinyalini verdi. Dolayısıyla Özgür Özel'in burada bir kaçış rampası kalmadı. Ekrem İmamoğlu ile beraber hareket etme konusunda da kendisini şu anda son derecede bağlanmış gibi hissediyor olabilir. Bakın bu açıkçası bir bilgiye dayanmıyor ama şimdiye kadar Ekrem İmamoğlu konusunda bir iki şeyi dışında yanlış yorumlandığını savunduğu demeci dışında açıklaması dışında bağlarının zayıfladığını göstermedi. Bir keresinde bir şey söylemişti. O da yanlış yorumlandı. Hatta dün itibariyle vermiş olduğu mülakat demeyelim gazetecilerle sohbetinde şey demiş yani Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak adının anmamasını bile farklı şekilde yorumlayanlar olmuş. Ama hepimiz çok iyi biliyoruz Ekrem İmamoğlu zaten şu anda diploma nedeniyle Cumhurbaşkanı adayı da olamıyor. İşin bu boyutunu bir kenara koyalım. Özgür Özel şu anda Ekrem İmamoğlu'nun kendisi açısından aynı zamanda peşine taktığını düşündüğü seçmen ve delege açısından da çok önemli bir kaldıraç olduğunu da düşünüyor. Bir yandan da açıkçası o bağlarını gevşetmeyi şu aşamada çok fazla bence ön planda tutmuyor.
1: Pekala. Peki o takdirde Tarık Bey, Özgür Özel'in yaklaşımı buysa, yani Kılıçdaroğlu'nun ön şartına yakın bir konumda durmuyorsa, tam tersi ise eğer durduğu yer, siz yeni bir parti ihtimalinin ağırlık kazandığını mı düşünürsünüz bu durumda? Özgür Özel'e sorulduğunda ikinci bir parti daha hazır etmek lazım olabilir. Seçime girme yeterliliği alınırsa yedek parti gerekir. Ve bu senaryo, yeni parti senaryosu masada, biz hep felaket senaryosu için düşündük diyor. Bu yakın zamanda gerçeğe dönüşecek bir senaryo mu?
2: Zaten kendisi açık söylemiş. Bence bunu 2 yıldan boyuna kendi aralarında tartışıyorlardır. Yani bu yeni bir şey değildir. Ama yeni parti kurulur. Eğer yeni bir partiye siyaset hukuk ilişkisi kurularak mevcut iktidar seçime sokmama gibi bir şey alırsa, inisiyatif kullanırsa bu ciddi bir sıkıntı olur. Yani bunun yapılmaması gerekir. Çünkü Türkiye'de toplum çok gergin. Gençler çok gergin. Yani gençler gergin ama bu gerginlik ben işte mesela başka bir konu ama mesela Paris Saint-Germain'in taraftarlarını gördüm. O kadar öfkeliler ki gençler o da arabaları falan yakıyorlar ama yani futbol fanı olması dolayısıyla yakmıyorlar. Bir toplumsal huzursuzluk var. Şimdi Türkiye'deki bu toplumsal huzursuzluğu normalleştirmek lazım. Ve bu toplumsal huzursuzluk arttıkça sokakta siyaset yapanlar her zaman başarılı olurlar. Yani bunu iktidarın da görmesi lazım. Bir defa bu siyaseti yapma kanalları her zaman açık tutulması lazım. Bu açıdan yani yeni parti tabii ayrı bir senaryo. Yeni partinin avantajları olabilir. Bir defa yani Türkiye'deki merkez seçmen CHP gelmesin de ne olursa olsun tarzında bir genel bir yargı vardı. En azından CHP'nin ismi kalkmış olacak Türkiye'deki merkez seçmen açısından. Böyle bakılabilir. Ya başka bir isimle bir yeni parti muhtemelen işte 1990'ların iş bitirici, ondan sonra kısmen demokrat, işte siyasetin finansman konusunda bir fikir değişikliği olmayan ama iş bitirici CHP'nin algılanan yönetim beceriksizliği ya da Türkiye'deki işte yatırım beceriksizliğini aşan daha pratik bir parti olarak kendini konumlayacaktır. Ve bu partinin seçmenden, merkez sağ seçmenden oy alma ihtimali vardır. Ama burada ki tabii şimdi Sayın Özel sokak siyasetinde çok performansı yüksek. Yani yeni kurulan partilerin içinde belki de en başarılı bir insan. Ama sokak siyaseti bir noktada daha sonra bu ülkeyi nasıl yöneteceksin? Ekonomiyi nasıl düzelteceksin? Dış politikada Suriye'de işte hala işte Beşar Esad giderken, uçakta giderken görüşelim diyecek misin tarzında soruları soracak. Bu konularda da güven vermeleri gerekir. Ama tabii yeni partinin Türk siyasetinde bir şansı olabileceğini ama iki tarafın da siyasi performanslarına, beceri performansına baktığın zaman biraz kaygı iki taraf içinde biraz endişe yaratıyor seçmende ve bizlerde diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi vaktim kısalıyor. O yüzden iki soruyu beraber soracağım Ercan Gürses'e. Sonra Tarık Çelenk'ten de o başlıkta yorum isterim. Yeni
2: Evet.
1: parti sizce de geliyor mu? Ve Mansur Yavaş burada. Daha önce Özgür Özel şöyle demişti. İki forvetimiz var ifadesini kullanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam İmamoğlu ve Mansur Yavaş için. Mansur Yavaş nasıl bir pozisyon alacak sizce? Ankara kulislerinde ne konuşuluyor?
0: Şimdi şöyle yeni parti konusunda yeni parti masada yani onu söyleyeyim Sena'nın başından beri de masadaydı ve geçtiğimiz hafta içerisinde hatta konuşulan konulardan birisi şuydu yani parti

0: De elleri kolları bağlıysa Özgür Özel taraftarlarının yeni parti konusunda kendileri için bir hikaye yazılacak ve bu hikayenin sonunda da adamlar daha ne yapsın noktasına gelmeleri durumunda bu yeni partiyi ya da geçilecek bir partiyi meşrulaştıracak bir senaryonun da ortaya çıkabileceğini düşünüyorlardı. Şimdi dünkü grup toplantısı CHP'de dünkü grubun engellenebileceği yani Özgür Özel taraftarlarında engellenebileceği yönde bir beklenti de vardı. Yani bu meclis başkanlığının bir engellemesi olabilirdi ya da başka türlü olabilirdi ama bu olmadı. Yani partideki hareket alanları henüz tamamen kapanmadı. Bakın görüyorsunuz parti meclisi konusunda Kemal Kılıçdaroğlu toplamaktan imtina ediyor. Çünkü Merkez Yönetim Kurulu'nu oluşturdu gerçi ama parti meclisinde üstün olup olmadığı konusunda net bir projeksiyonu yok. Şu anda Özgür Özel'in önde olduğu sanki parti meclisinde gibi bir durum ortada. Grupta da Özgür Özel'in hakimiyeti var ama parti genel merkezde Kılıçdaroğlu'nun. Yani tamamen bir kilitlenme söz konusu. Bunu aşabilme yolları deneniyor ve şu arabuluculuk girişimi de önemli bugünkü mesela. Bu da bence çarelerin tükendiği bir nokta haline gelebilir. O zaman yeni parti masadan fiiliyata geçebilir. Yeni parti de işte bence de dört eğilimi birleştiren bir parti gibi konuşuluyor. Yani CHP'nin devamı olacak bir partiden ziyade daha kitle partisi. Yani işte milliyetçilere, muhafazakarlara, her kesime, solculara, sosyalistlere de açık olacak. Ve 83 Özal modeli gibi bir şey konuşuluyor. Aynı zamanda içinden çıktığı akımdan çok farklı bir şekilde yüksek oy potansiyeli olması hesaplanıyor. Özgür Özel ve İmamoğlu'nun da bu oy potansiyelinin olduğu hesaplanıyor ki bana göre de bir kitle oyu var. Bunu da söylemek lazım. Ama her zaman laboratuvardaki gibi de olmuyor o hesaplar. Dolayısıyla yeni partinin Ekrem İmamoğlu'nun öncelikli projesi olduğunu, Özgür Özel'in ise projelerinden birisi olduğunu ama öncelikli olmadığını biliyoruz. Ama Ekrem İmamoğlu'nun bunu ön planda tuttuğunu söyleyebiliriz. Şimdiye kadar da Özgür Özel bir iki defa ifade etti. Dünkü sohbetinde de bundan bahsetti. Bence yeni parti konusu son derecede masada aktif olabilecek şekilde hayata geçirilebilecek bir senaryo. Mansur Yavaş konusu.
1: Buyurun,
0: Mansur
1: hızlıca.
0: Yavaş kendisini farç etti biliyorsunuz. Çok hızlı söyleyeyim. Mansur Yavaş'ın artık Kılıçdaroğlu tarafına geçip oranın adayı olma ihtimalinin ben çok azaldığı kanaatindeyim. Güven Park mitingine katılması ve oradaki yürüyüşe de aynı zamanda icabet etmesi bunun en önemli nedeni çünkü o
1: Teşekkür
0: tarafta
1: ederim.
0: artık bunun bir kimlik belirleme olduğu düşünülüyor.
1: Çok teşekkürler. Tarık Bey bir cümle olsun. Hakikaten Güven Park mitingine katılması Mansur Yavaş'ın bir anlamda durduğu tarafı belli ettiği anlamına mı geldi sizce de? Bir iki cümle lütfen.
2: Sanmıyorum. Demirel'in dediği gibi dün dündür, bugün bugündür. Mansur Bey mümkün olduğu kadar siyasi riskleri minimize ediyor ve Türkiye'deki geçiş dönemi için en uygun iki tarafında kaygı duymayacağı figür olma mesajını vermek istiyor. Mansur Yavaş için konuşmak bence burada bu denklemde çok erken.
1: Teşekkür ediyorum. Gazeteci Ercan Gürses ve yazar Tarık Çelenk çok sağ olunuz katıldığınız için. Diyelim ve
0: Kolay
1: devam
0: gelsin.
1: edelim. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi bazı sıcak gelişmeler var. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan gelen yeni açıklamalar var. İran nükleer silah sahibi olmayacağını kabul etti diyor Amerikan Başkanı. Habertürk Dış Haberler Müdürü Gizem Özsun detaylarını aktaracak bu açıklamaların. Ne diyor Donald Trump, Amerikan Başkanı Gizem?
3: Sena, Trump bir kez daha İran'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aslında New York Post'a bir röportaj verdi ABD Başkanı. Sıklıkla ABD basınına konuşuyor İran'la ilgili. İran'ın ile ilgili bir şekilde bir anlaşmaya varılacağını yineledi ABD Başkanı. Ve şu anda durumun oldukça hızlı ilerlediğini söyledi. İran'ın da nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini bir kez daha iddia ediyor. Daha önce de benzer iddialarda bulunmuştu. Bu kez yine şu anda bir istekte olduklarının nükleer silah sahip olmasının ve bunun Amerika'nın öncelikli hedefi olduğunu yani İran'ın bir nükleere sahip olamayacağının da altını çiziyor ABD bakımından. Şimdi başka önemli açıklamaları da oldu başlıklar halinde onlardan da bahsedelim. Öncelikle İran'da görüştüğümüz kişiler arasında Müşteba Hamaney de var dedi. Daha doğrusu ona sordu sunucu görüştüğünüz kişilere Hamaney de dahil mi diye. O da bunun yanısının evet olduğunu söyledi ve görüşmelere onay veren ismin orada aslında Müşteba Hamaney olduğunu, Hamaney'e çok fazla saygı duyulduğunu İran'da söyledi. Bunun üzerine Trump'a Hamaney ile görüşüp görüşmeme ihtimali de soruldu. ABD Başkanı herkesle görüşebileceğini ve bir noktada Müşteba Hamaney ile de görüşebileceğini söyledi.

0: Kamani'nin sağlık durumu sorulduğunda da kendisine aslında ABD Başkanı bu sorunun yanıtını bilmediğini aktardı. Bunu da söylemiş olalım. Hemen akabininde aslında yine önemli bir açıklama geldi. Netanyahu ile arasında bir kavga olup olmadığı günlerdir tartışılıyordu. Özellikle Axios'un bir iddiası vardı ki ikili arasında bir sert bir telefon görüşmesi geçtiği yönünde. Aslında ABD Başkanı bunu doğrulamış oldu az önce yaptığı açıklamada. Bir şekilde geçtiğimiz gün telefon görüşmesi sırasında öfkelendiğini ve Lübnan'la savaşmasının Netanyahu'nun kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Orada birbirlerine bir şekilde yine çok iyi çalıştıklarını söyledi ABD Başkanı. Evet biz Netanyahu ile çok iyi çalışıyoruz. Ama onun akabinde de şunu söylüyor. Evet yani beni rahatsız eden şeyler var. Ve o anda öfkelendim ve bağırdım diye de aslında çıkan iddiaları doğrulamış oldu. Bu haberlerde sıkça biliyorsunuz gündeme geliyordu ikilinin arasında bazı sıkıntılar var mı diye. Bir yandan da doğrulamış oldu. Yine aslında yürekleri ağza geçen gelişmeler yaşanıyor bölgede geçtiğimiz günlerde. Hem dün akşam da buna dahildi. Körfez'de tansiyon yükselmişti karşılıklı saldırılarla beraber. Trump hala pozitif konuşuyor diyebiliriz. Yani ABD Başkanı'nın yaptığı açıklamalar hala olası bir anlaşmaya doğru ilerlendiği yönünde ve görüşmelerin sürdüğüne ilişkin. Dün yaptığı açıklamada da bu görüşmelerin aksadığına ilişkin haberleri reddetmişti. Bugün yine bir şekilde açıkçası durumun ilerlediğini söylüyor ABD Başkanı Sena.
1: Çok teşekkürler. Gizem Özsün, Habertürk Dış Haberler Müdürü bize tüm yönleriyle bu röportajın detaylarını aktardı. Şimdi teşekkür edelim, devam edelim bir başka sıcak gelişmeyle. Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bakalım detaylarına. AFAD'dan gelen bir açıklama var. Merkez üssü Pazarcık olan deprem saat 13.12'de meydana geldi. Ve bu bilgiyi de sizinle paylaşıyoruz. AFAD'dan 4,4 büyüklüğünde bir deprem olduğu bilgisi paylaşılıyor. Ajanslardan haber merkezimize gelen görüntüleri de bir yandan sizlere aktarıyoruz. Ve bu görüntülerde deprem anlarına ilişkin kayıtta olduğu görüntüler, kameraların sokaklardan gelen görüntüler. Merkez üssü Pazarcık 4,4 büyüklüğünde bir deprem ve 13-12'de gerçekleşiyor. 12 kilometre, 12,46 kilometre derinliğinde AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Pazarcık merkez üssü olacak şekilde bir deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta. Devam edelim haberlerle. Hafta başında Rusya'nın düzenlediği yoğun saldırılardan sonra bu kez Ukrayna Rusya'yı hedef aldı. Rusya'nın St. Petersburg kentindeki petrol terminaline bir saldırı düzenlendi. Aktaralım detaylarını. Açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den geldi. Rusya topraklarındaki önemli hedefler vuruldu dedi Zelenski. Bunlar arasında St. Petersburg kentindeki petrol terminalinin de olduğunu ifade etti. Ukrayna lideri saldırıya ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda dronların St. Petersburg semalarında uçtuğu görüntüler var. Ve petrol terminalini isabet alarak bu dumanların yükseldiği anları görüyorsunuz. Saldırının ardından kenti duman kapladı. Bugün kentte Rusya'nın Davos'u olarak da adlandırılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu düzenleniyor. Tam da onun öncesinde böyle bir saldırı gerçekleşmiş oldu. Ve savaşın gölgesinde düzenlenen forumda enerji ve yatırım gündemi de öne çıkacak deniyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Hürmüz Boğazı'nda Türk sahipli gemilere ilişkin son durumu açıkladı. Bölgede 9 geminin bulunduğunu belirtti Uraloğlu. Süreci yakından izliyoruz dedi. Savaş nedeniyle Körfez bölgesinde kalan Türk uçağının olmadığını da söyledi.
2: Bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bu gemilerden 2 tanesinin çıkma talebi yok. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz. Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok. 3 tane uçağımız vardı. Bunları peyderpey aldık ve dolayısıyla şu anda herhangi bir uçağımız söz konusu değil.
3: Hürmüz Boğazı'ndaki Türk bayraklı gemilere dair son durumu paylaştı. Kalkınma yolunun

0: Orta Doğu için önemini anlattı.
1: Hürmüz Boğazı'nı bir anlamda bypass eden diyelim, oraya alternatif oluşan, kırmızıyla gördüğümüzde bakın bir üstte bizim kalkınma yolu koridorumuzdur. Projemiz Irak'ın Basra Körfezi'ndeki limanından başlayıp 1200 kilometrelik bir hatla Türkiye sınırlarına gelen otoyol ve demiryolu. Eğer biz bu projeyi bugün bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı bu kadar dünyanın gündemine oturmamış olurdu.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Gündeminde 7-8 Temmuz'da Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO zirvesi de vardı. Etimesgut Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu.
1: Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. Bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız. Ay Yıldız projesine 2 kilometre sadece. Yani dolayısıyla hem gelen misafirlerimiz çok kısa mesafelerde gidecekleri yerlere ulaştıracağız. Hem de Esenboğa yolunu artık daha çok vatandaşımızın rahat kullanabileceği imkanlara taşıyacağız.
0: Bakan Uraloğlu, ilk sinyalin 1 Nisan'da verildiği 5G'de kullanıcı sayısının 30 milyonu aştığını ifade etti. Hız şikayetlerine ilişkin çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda bunu konuşmayacağız dedi.
2: Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze'nin %70'ini kontrol altına alma planının Trump'ın barış planında yer almadığını söyledi. Bu açıklama Gazze'nin geleceğine ilişkin tartışmalarda Washington'la Tel Aviv arasında bir fikir ayrılığı mı var sorusunu gündeme taşıyor.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin %60'ının İsrail güçlerinin kontrolünde olduğunu, bu oranı %70'i çıkarmayı planladıklarını söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu planın ABD'ye ait olmadığını belirtti. Rubio, kongrede katıldığı bütçe oturumunda konuştu. Demokrat kongre üyesi Rosa DeLauro'nun, Netanyahu'nun Gazze topraklarının büyük bölümünü ele geçirme hedefini hatırlatması üzerine Rubio, bunun Trump yönetiminin planı olmadığını savundu.
3: Bizim bir planımız var ve bu plan bunu öngörmüyor.
4: Yani İsrail ordusunun %70'ini ele geçirmesi konusunda bir fikriniz yok mu?
3: Bakın, o böyle bir açıklama yaptı ama bu söz konusu planın bir parçası değil. Bu plan bunu öngörmüyor.
0: Rubio, Washington'ın hedefinin Hamas tarafından yönetilmeyen bir Gazze olduğunu belirtirken, Hamas'ın silah bırakmadığı sürece bölgenin yeniden inşasına kaynak bulunamayacağını savundu. Hamas ise Gazze'nin savaş sonrası yönetimine ilişkin iddialara yanıt verdi. Hamas sözcüsü Kasım, Hamas'ın Gazze'de yönetimi bırakmak istemediği yönündeki haberleri yanıltıcı yalanlar olarak niteledi. Kasım, güvenlik dahil tüm idari yetkileri üzerinde uzlaşmaya varılacak ulusal bir komiteye devretmeye hazır olduklarını söyledi. Hamas, Gazze'de kurulması planlanan yönetim mekanizmasının önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu savunuyor.
2: AK Parti 26-28 Haziran'da Sakarya'da kampa girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek oturumlarda yeni dönemin yol haritası masaya yatırılacak.
5: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
0: AK Parti milletvekilleri geleneksel istişare kampında bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Yeni dönem yol haritası masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı 26-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Kampın adresi Sakarya olacak. Sapanca'daki kampın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Ardından kapılar kapanacak, sıra sunumlara gelecek.
5: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz.
0: AK Parti 14 Ağustos'ta 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Kamp boyunca parti politikaları, çalışmalar ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin değerlendirme toplantıları düzenlenecek. Kampa milletvekillerinin yanı sıra teşkilat yönetimi ve kabine üyeleri de katılacak. Kampta yeni anayasa çalışmaları ve terörsüz Türkiye süreci başlıklarının yanı sıra iç ve dış politika, güvenlik stratejileri ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Erdoğan'ın kapanış hitabıyla kamp programı sona erecek.
2: Jandarmanın kuruluşunun 187. yılı Nevşehir'de ilginç bir etkinlikle kutlandı. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı paraşüt timi sıcak hava balonlarından atladı.

0: paraşütlerini alıp balona bindiler, metrelerce yüksekliğe çıkıp kendilerini rüzgara bıraktılar. Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 187. yılı Nevşehir'de de kutlandı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nın paraşüt timi bu kez sıcak hava balonlarından atladı. Aşk Vadisi üzerinde serbest düşüş yapan tim daha sonra paraşütlerini açarak Kapadokya semalarında süzüldü. Yerli ve yabancı turistler gösteriyi büyük bir ilgiyle izledi.
1: Anayasa Mahkemesi sporcular lehine bir karara imza attı. Kulübün ödemediği verginin sporcudan alınmasına imkan tanıyan kuralı anayasaya aykırı bularak iptal etti.
0: Sporculara aşırı külfet getirdiği vurgulandı. Anayasa Mahkemesi spor kulüplerinin ödemediği gelir vergisinin sporculardan alınmasını anayasaya aykırı bularak iptal etti. Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 72. maddesine göre sporculara yapılan ücret ödemelerinden belirli oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Kesintilerin yıllık beyannamede hesaplanan vergiden düşülebilmesi için kesinti yapmakla sorumlu olanlar tarafından vergi dairesine ödenmiş olması şartı yer alıyor. Kulüp, sporcunun ücretinden gelir vergisi kesilmesine rağmen bu tutarı vergi dairesine yatırmazsa sporcu söz konusu kesintiyi mahsup edemiyor. Antalya 1. Vergi Mahkemesi, kuralın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme incelemesini tamamladı. Düzenlemenin anayasanın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkına aykırı olduğuna hükmetti. Temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamalarda ölçücülük ilkesini düzenleyen anayasanın 13. maddesi yönünden de ihlal tespiti yaptı. Kural oy birliğiyle iptal edildi. İptal gerekçesinde kulübün vergi ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesinin sonucunun sporcuya yüklenmesinin ölçüsüz bulunduğu kaydedildi. Bu şartın sporcular üzerinde orantısız ve aşırı bir külfet oluşturduğu belirtildi.
1: Vize başvuru süreçleriyle ilgili şikayetler inceleniyor. Aracılık eden firmalar mercek altına alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat şikayetler üzerine 7 vize şirketine inceleme başlatıldığını duyurdu.
0: Son 5 yılda vize başvurularında aracılık hizmeti hakkında 153 şikayet başvurusu yapıldı. 7 vize şirketine inceleme başlatıldı. Vize başvurularında yaşanan sorunlar mercek altına alındı. Schengen başvurularında aracı kurumlar üzerinden yürütülen işlemler ve randevu için yazılım kullanıldığı yönündeki iddialar meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuya ilişkin soru önergelerine yanıt verdi. Reklam kurulunun 7 vize şirketi hakkında inceleme başlattığını belirtti.
2: Denetmenlerimiz piyasayı, firmaları denetliyorlar.
0: Bakan Bolat son 5 yılda bu konuda 143'ü CİMER, 10'u ise E-Devlet üzerinden olmak üzere 153 başvuru yapıldığını paylaştı. Başvuranların hak arama yollarına yönlendirildiğini ifade eden Bolat, şahsi IBAN numarasına ödeme alınması ve fatura verilmemesi gibi iddiaların da Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini kaydetti. Bolat, vize başvuru aracılığı hizmeti veren kurumların fiyatlandırma, iade koşulları ve bilgilendirme yükümlülükleri açısından da tüketicinin korunması mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığını söyledi. İlave tedbirlerin ilgili kurumların görüşleriyle değerlendirildiğini ifade etti.
1: Geçen yıl donun vurduğu kiraz ağaçları bu yıl üreticiye de tüketiciyi de memnun edecek gibi. Geçen yıl az olan ve fiyatıyla da cep yakan kiraz bu yıl tezgaha acaba ne kadardan gelecek? Şimdi kiraz hasadının sürdüğü İzmir'in Kemalpaşa ilçesine gidiyoruz. Gülçin Hacı Evliyagil, Ayçe elinde kirazlarla bizi bekliyor. Gülçin, söz sende.
3: Sena Alkan, geçen yıl ne dalında ne de tezgahta çok görememiştik, pek de yiyememiştik, tadına bakamamıştık. Fiyatları da olduğu zaman çok yüksekti ama bu yıl dala baktığımız zaman kirazın bereketini görüyorsunuz. Bakın elimdeki kirazlar Napolyon adı verilen kirazlar bu bölgede. Diğer ismiyle de Ziraat 0900 Salihli kirazı olarak biliniyor. Bu yıl aslında bereketi görüyoruz dalında. Tabii sofrada ne kadar yiyeceğiz hepsini konuşacağız ama buranın çok önemli kiraz üretim merkezlerinden birisine olduğunu söyleyelim. Kuzey Yarımküre'nin de ilk kirazı burada yetişiyor ve ihracat için de gerçekten büyük bir gelir getiriyor. Ziraat Yüksek Mühendisi

0: Hüseyin Gültekin de yanımızda. Tabii sofralarda açıkçası ne kadara kirazı yiyeceğimizi çok merak ediyoruz ve bol olacak mı onu merak ediyoruz. Anlatır mısınız?
1: Öncelikle hoş geldiniz. Bölgemiz Kuzey Yarımküre'nin ilk hasat bölgelerinden biri. Ziraat 0900 kirazı şu an hasat ediliyor. İhracat odaklı bir üretimimiz. Yaklaşık bir ay önceden beri başladı bölgede hasat. Erkenci çeşitler genelde iç pazar için tüketime sunuldu. Bölgemizde üretilen kirazlar insan sağlığı açısından zararsız. Tamamen Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre üretilmektedir. Tüketiciler bu sene üretimimizin de bol olması hasebiyle sofralarında bolca kiraz görebilecekler. Ayrıca kiraz insan sağlığı açısından özellikle kalp damar sağlığı açısından çok önemli. İçerisinde salisilat bulunması hasebiyle. Bu açıdan da günde 200-300 gram kiraz yemelerini öneriyoruz.
0: Yiyeceğiz de ne kadar da yiyeceğiz değil mi? En çok herkes onu merak ediyor. Yani tezgahta mesela İstanbul'da farklı fiyatlar oluyor. İzmir'de farklı. Bölge bölge değişiyor ama sizden çıkış fiyatı ne?
1: Şimdi üreticiden çıkış fiyatı 50 TL ile 250 TL arasında değişmektedir. Bu kirazın kalitesine, arz talebe göre, günlük ihracat kapasitesine göre fiyat değişmektedir. Ama tüketiciler tabii bölgelere göre de değişmekle beraber yani 50 TL ile 500 TL arasında kiraz tüketebilecekler. Herkes bütçesine göre, kalitesine göre istediği fiyatlarda bu sene rahatlıkla kiraz tüketebilecekler.
0: Ortalama kaliteli bir kirazın fiyatı ne olacak?
1: 350 civarı olacak kaliteli bir kirazın fiyatı veya 400 lirayı da bulabilir. Ama diğer kalibresi küçük olan kirazlar var. İhracata gitmiyor ama enerji içeriği olarak, muhteviyat olarak diğerlerinden çok bir farkı yok. Sadece kalibreden dolayı bir farklılık var. Dolayısıyla o da rahatlıkla tüketilebilir. Yani 50 lira, 100 lira hatta 200 liralara varan ucuzlukta fiyat görebilecekler. Bölgemizdeki fiyatın artış sebeplerinden biri de özellikle Ziraat 0900'ün ihracat kapasitesinin olması. Bizim bölgemizde yaklaşık 60-70 bin tona yakın Ziraat 0900 ile beraber diğer çeşitler toplam kiraz üretimimiz var. Ve Ziraat 0900'ün yaklaşık %60'ı ihraç olmaktadır. Bu da arz talep dengesi açısından biraz fiyatı şişirebiliyor. Çünkü bu Ziraat 0900'ün kalibresi 24-32 kalibre arasında.
0: Erik gibi kirazlar erik aslında. Gibi şöyle kirazı bir sepete bakalım Hüseyin Bey. Yani toplanan kirazları şöyle gösterelim. Tabii bunlar aslında daha küçükleri ama daha büyüklerini de görüyoruz. Yavaş yavaş da olgunlaşıyorlar. Bir aydan bu yana hasat devam ediyor.
1: Kirazda buradaki renk değiştikçe kalibre de artıyor. Yani ne kadar koyu renk olursa kalibresi de o kadar artar. Mesela şu gördüğünüz kiraz örneğin 28 kalibre ama 2 gün sonra bu 30-32 kalibreyi görecek.
0: Evet. Yani yukarıdakiler özellikle ağacın tepesindekiler daha da büyük. Bir de hanımefendilere burada sorayım. Çünkü onlar işçilerimiz sabah saat 6'da geldiler. Toplamaya başladılar. Geçen yıl pek kirazı göremediniz ama bu yıl bol. Nasıl topluyorsunuz? Nasıl gidiyor hasat?
2: Güzel gidiyor, çok güzel gidiyor. Kirazlarımız bu sene çok güzel. Öbür yıl, geçen sene bu kadar olmadıydı.
0: Evet.
2: Bunlar çok güzel. İşte bunun kırmızılarını almaya çalışıyorum.
0: Tadına baktınız mı?
2: Tadı güzel.
0: Peki
2: güzel.
0: Test ettiniz, güzel mi tadı?
2: Güzel, güzel, çok
0: evet,
2: güzel.
0: Bu yıl bereketli olacak. Bereketli. Bir de şuraya doğru uzanalım. Çünkü burada da toplama devam ediyor. Tabii artık yavaş yavaş da öğle yemeğine gidecekler. Çünkü mesai kaç kilo toplamışsınızdır bugün?
3: 100 kiloya geçik toplamıştırık. Hı
0: hı. Epey
3: bugün
0: topladınız.
3: Epey topladık kirazlarımızı.
0: Evet. Bu yıl bol mu diyorsunuz siz de?
3: Çok bol. Bu yıl çok bol kirazımız. Geçen yıl olmadı dondan soğuktan. Bu yıl mahsulümüz çok güzel oldu. Bereketli oldu.
0: Peki çok teşekkür ediyorum.
3: Sağ olun.
0: Evet geçen yıl pek olmadı. Çünkü don özellikle kirazı çok etkiledi ama bakıyoruz ki Kemalpaşa'da kirazın üretim merkezinde kiraz bu yıl bol gözüküyor ama tabii ki kalitesine göre de fiyatlar değişiyor. Biraz önce de söylediği gibi Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Gültekin'in üreticinin kiraz kalite fiyatlanmaya başladı. 180 liradan başlıyor, 500 liraya kadar yükseliyor ama tezgahta göreceğimiz o ki kirazın en azından ortalama kaliteli bir kirazın kilosunu 200-250 bandında göreceğiz gözüküyor. Umarız herkesin tadabileceği bir kiraz mevsimi olur diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
4: İnşallah. Gülçin Ecevli Agilayça bize aktardı ve fiyatları da böylece paylaştı.

gün ortasının sonuna geldik. Bizden sonra Haber Hattı'nda Ayşe Süberker karşınızda olacak. Bugün akşam saatler 20'yi gösterdiğinde açık ve net var. Ben Sena Alkan, beklerim. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözülmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Aralık'ta güneşli 28 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 31, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 27, Kayseri parçalı bulutlu 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 20, Kars yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Mardin güneşli 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 3 Haziran Çarşamba, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi, korkuttu. 4,4 büyüklüğündeki deprem saat 13.12'de meydana geldi. Pazarcık merkezli depremi hissedenler kapalı alanlardan dışarı çıktı. Deprem komşu illerde de hissedildi ve kısa süreli bir paniğe neden oldu. Hasar olup olmadığının belirlenmesi için sahada tarama çalışmaları başlatıldı. Ve LGS kapsamındaki sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava giriş belgeleri bugün itibariyle okul müdürlüklerince öğrencilere teslim edilecek. LGS kapsamında sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileriyle sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular 8 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak. ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Amerikan Başkanı Trump, İran'daki durum hızla gelişiyor ve her şey çok iyi olacak dedi. İran'ın dini lideri Hamaney ile de görüşebileceğini söyledi. New York Post'ta konuşan Trump, İran'la devam eden müzakere sürecini değerlendirdi. Durum hızla gelişiyor diyen Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini savundu. İran'ın lideri Müçteba Hamaney'in görüşmelere onay verdiğini belirten Trump, Hamaney müzakere sürecine katılıyor, bir noktada Hamaney ile de görüşebiliriz dedi. Amerikan Başkanı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını da değerlendirdi. Netanyahu'nun Lübnan'la sürekli çatışmasından rahatsızım diyen Trump, Netanyahu ile öfkeli bir şekilde konuştuğunu da kabul etti. Amerikan basını Trump'ın Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için tepki gösterdiğini ve sen delisin dediğini iddia etmişti. Evet, Amerika ile İran arasındaki müzakereler sürerken Körfez'de de tansiyon yeniden yükseldi. İran, ABD'nin Keşme Adası'na yönelik saldırısına karşı Kuveyt ve Bahreyn'de ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri hüsleri hedef aldı. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Amerika bu saldırıların başarısız olduğunu savunurken taraflar arasında karşılıklı anlayışa varılan alanlar olduğu da belirtiliyor.
1: Anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi. Ardından patlama sesleri yükseldi. Körfez'de gerilim bir kez daha şiddetlendi. ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump müzakerelerin aralıksız sürdüğünü söyledi. Öyle ya da böyle anlaşmanın zamanı geldi dedi. Trump'ın açıklamasından saatler sonra bölgede tansiyon bir kez daha yükseldi. İlk açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan geldi. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı aşmaya çalışan ve Hark Adası'na doğru seyreden Botswana bayraklı petrol tankerinin vurulduğu belirtilirken Keşme Adası'na savunma amaçlı saldırılar düzenlendiği savunuldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu da saldırılara karşılık Kuveyt'teki ABD üsleriyle Bahreyn'deki ABD'nin 5. filo karargahının vurulduğunu duyurdu. ABD ve İsrail bağlantılı Panaya gemisinin de İran donanması tarafından füzelerle hedef alındığı belirtildi. Vurkaç dönemi sona erdi denilen açıklamada saldırganlar cehaletlerinin ve pervasız maceralarının korkunç sonuçlarına katlanacak ifadesi kullanıldı. Saldırıların ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama daha geldi. İran'ın ABD üslerine yönelik İHA saldırılarının başarısız olduğu iddia edildi. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada ise saldırılarda can kaybı yaşandığı ve yaralılar olduğu belirtildi. Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğu kaydedildi. Uluslararası Kuveyt Havalimanı'ndan uçuşlar askıya alındı. Körfez'de tansiyon yükselirken Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerde karşılıklı anlayışa varılan alanlar olduğu belirtiliyor. ABD Dışişleri

0: Bakanı Rubio, İran'ın nükleer programının bazı kısımlarını müzakere etmeyi kabul ettiğini, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini öne sürüyor. İran'dan yanıt almanınsa 6 günü bulabileceğine dikkat çekiliyor.
1: İngiltere'de geçen yıl bıçaklanarak hayatını kaybeden bir gencin ağır yaralıyken polis tarafından kelepçelendiği ortaya çıktı. Polisin o hareketi protestolara neden oldu. 18 yaşındaki Henry Novak, 23 yaşındaki Vikram Digva tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Dün cinayete dair mahkeme görüldü. Mahkemede olay yerine giden polisin vücut kamerası görüntüleri yayınlandı. Polisin Novak'ın "bıçaklandım ve nefes alamıyorum" demesine rağmen ona inanmadığı ortaya çıktı. Üstelik Novak'ın ağır yaralıyken kelepçelendiği de görüldü. Digva'ya 21 yıl hapis cezası verilirken görüntüler sonrası polisten de özür açıklaması geldi ancak tepki büyük oldu. Cinayetin işlendiği Southampton kentinde halk polis merkezi önünde toplandı. Polisle eylemciler karşı karşıya geldi. Göstericiler Amerika Birleşik Devletleri'ndekine benzer bir cinayete kurban giden George Floyd'a atıfta bulundu. "Nefes alamıyorum" sloganları attı. Eylemciler polise çok sayıda cisim de fırlattı. İçişleri Bakanı şiddet olaylarını ve polise saldırıyı kınarken İngiltere Başbakanı Starmer, "cevaplanması gereken ciddi sorular var" dedi. Öldürülen gencin Sih inancına sahip olması ırkçılık tartışmalarını da alevlendirdi. Ve gazeteci Reha Muhtar 28 Mayıs'tan bu yana Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazeteci Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde Bodrum'da evinde rahatsızlanınca özel bir hastaneye kaldırıldı. İleri derecede kalp yetersizliği, ritim bozukluğu ve enfeksiyon ve şeker hastalığına bağlı metabolik bozukluk teşhisi konulan Muhtar yoğun bakıma kaldırılmıştı. 66 yaşındaki gazetecide çoklu organ yetmezliği gelişti. Doktorların çabasına rağmen gece saat 02:15'te hayatını kaybetti. 1980 yılında gazeteciliğe başlayan Reha Muhtar birçok televizyon kanalında görev alıp çeşitli programların sunuculuğunu yapmıştı. Ve Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mahkeme kararıyla iptal edilmesine karşı yaptığı başvuruyu reddetmişti. O red kararının gerekçesi açıklandı. 12 sayfalık gerekçeli kararda temyiz mercinin Yüksek Seçim Kurulu olmadığı ifade edildi. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların inceleme yerinin Yargıtay olduğuna dikkat çekildi. Kararda verilen mahkeme kararının devam eden bir kongre ve kurultaya ait olmadığı, daha önce yapılan kurultaya ilişkin olduğu belirtildi. Bu nedenle YSK tarafından alınması gereken bir karar olmadığının altı çizildi. CHP'de dün Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultay için aracılar üzerinden görüşebileceğini söyledi. Parti yararına sonuç çıkacaksa niye görüşülmesin dedi. Yeni parti iddiaları ve erken seçimde gündemindeydi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aracılar üzerinden diyalog kurabileceğini söyledi. Kurultay için sonuç alma ihtimali varsa müzakereye açık olduğunu belirtti.
3: Müzakere kanalı hiç açılmadı ki tıkansın. Sonuçta parti yararına sonuç çıkacaksa niye görüşülmesin? Ama doğrudan değil, dolaylı ya da tarafsız bir takım aracılar üzerinden sonuç alma ihtimali varsa görüşülür. Sonuç dediğimiz kurultay.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında konuştuktan sonra mecliste gazetecilerle bir araya geldi. Kurultay yapılmasına yönelik nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz sorusuna yanıt verdi.
3: 804 ıslak imzalı kurultay talebi var delegelerden. Giderek artıyor sayı. Karar kesinleşmediği için kurultay yapılamayacağını söyleyenler var. Tüm yolları deneyeceğiz. AYM kararı var. Bu karara istinaden Kemal Bey'in kurultayı toplaması gerekiyor. Yargıtay'a başvurduk. Bu tıkanmışlık ancak Yargıtay'ın kararıyla aşılabilir.
2: Özel yeni parti iddialarıyla ilgili olarak da yeni bir parti var. Olacak, olmalı ama bunu felaket senaryosu için düşündükleri. Özgür Özel, 9 Haziran'da hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü dolayısıyla önümüzdeki hafta Manisa'da olacağını kaydetti. Bu nedenle 16 Haziran Salı günü grup toplantısı yapmayı düşündüklerini belirtti.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu CHP hakkındaki mutlak butlan kararına tepki gösterdi.

0: gösterdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, atayan da atanan da yok hükmündedir dedi. Dervişoğlu, safımız demokrasidir. Gelenler buyursun gelsin.
1: Bizim durduğumuz yerde meşruiyetin tek kaynağı milletin hür iradesidir. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem, atanmışlarla da asla ve kata uğraşmam. Devleti, milleti, egemenliği yok sayan kayyumluğa karşı duruşumuz tavizsiz ve nettir. Atayan da, atanan da bizim nazarımızda mutlak butlandır, sakattır ve yok hükmündedir değerli dava arkadaşlar. Biz dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa işte buradayız. Buyursun gelsinler. Safımız cumhuriyetle demokrasidir. Safımıza gelen herkes başımızın üstünde yer bulur.
0: Ve Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasının iddianamesi kabul edildi. Tanju Özcan ve 18 sanık Temmuz ayında hakim karşısına çıkacak. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin incelemesini tamamladı. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanıklı iddianame kabul edildi. Tanju Özcan'a irtikap, irtikaba teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlaması yöneltildi. 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Dava 6 Temmuz'da başlayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla FETÖ ve yolsuzlukla mücadele kapsamında parti içinde özel bir denetim mekanizması kurulacak. Yerel yönetim uzmanları ve hukukçulardan oluşacak olan mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası olan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek.
2: Masum belediye başkanlarımız için mücadeleye başlıyoruz.
3: FETÖ ve yolsuzlukla mücadele için denetim mekanizması kurulacak. CHP'li tüm belediyeler denetlenecek. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk MYK toplantısı yapıldı. FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusu masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusunda denetim mekanizması kurulması yönünde talimat verdi. Bu çerçevede belediyeler denetlenecek.
2: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
3: Denetim mekanizmasında yerel yönetimler ve hukuk konusunda uzmanlar yer alacak. Bu mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası bulunan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek. Amaç bir soruşturma ya da kriz ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, riskleri önceden tespit edip gerekli tedbirleri almak. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları, kazayı olduktan sonra konuşmak değil, olmadan önce önlemek lazım ifadelerini kullandı. Denetimler sonucunda raporlar hazırlanacak. O raporlar genel merkeze sunulacak. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun da kısa süre içinde toplanması bekleniyor. MYK'dan hain Kemal sloganı atan partililer ve bazı il başkanlarının dosyalarının sevk edilmesi halinde bu dosyaların ele alınacağı belirtiliyor.
0: Ve AK Parti 26-28 Haziran'da Sakarya'da kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek oturumlarda yeni dönemin yol haritası masaya yatırılacak.
2: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
3: AK Parti milletvekilleri geleneksel istişare kampında bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Yeni dönem yol haritası masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı 26-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Kampın adresi Sakarya olacak. Sapanca'daki kampın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Ardından kapılar kapanacak, sıra sunumlara gelecek.
2: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz.
3: AK Parti 14 Ağustos'ta 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Kamp boyunca parti politikaları, çalışmalar ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin değerlendirme toplantıları düzenlenecek. Kampa milletvekillerinin yanı sıra teşkilat yönetimi ve kabine üyeleri de katılacak. Kampta yeni anayasa çalışmaları ve terörsüz Türkiye süreci başlıklarının yanı sıra iç

0: iç ve dış politika, güvenlik stratejileri ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Erdoğan'ın kapanış hitabıyla kamp programı sona erecek.
1: Ve AK Parti'de 4 ilde görev değişikliğine gidildi. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te yeni il başkanları görev yapacak açıklama AK Parti Teşkilat Başkanlığı'ndan geldi.

0: sürede görevlerine başlayacak denildi. Partinin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğinin de altı çizildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda Türk sahipli gemilere ilişkin son durumu açıkladı. Bölgede 9 geminin bulunduğunu belirten Uraloğlu, süreci yakından takip ediyoruz dedi. Uraloğlu, savaş nedeniyle Körfez bölgesinde kalan Türk uçağının da olmadığını söyledi.
1: Bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bu gemilerden 2 tanesinin çıkma talebi yok. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz. Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok. 3 tane uçağımız vardı. Bunları peyderpey aldık ve dolayısıyla şu anda herhangi bir uçağımız söz konusu değil.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki Türk bayraklı gemilere dair son durumu paylaştı. Kalkınma yolunun Orta Doğu için önemini anlattı.
1: Hürmüz Boğazı'nı bir anlamda bypass eden diyelim, oraya alternatif oluşan, kırmızıyla gördüğümüzde bakın bir üstte bizim kalkınma yolu koridorumuzdur. Projemiz Irak'ın Basra Körfezi'ndeki limanından başlayıp 1200 kilometrelik bir hatla Türkiye sınırlarına gelen otoyol ve demiryolu. Eğer biz bu projeyi bugün bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı bu kadar dünyanın gündemine oturmamış olurdu.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Gündeminde 7-8 Temmuz'da Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO zirvesi de vardı. Etimesgut Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu.
1: Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. Bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız. Ay Yıldız projesine 2 kilometre sadece. Yani dolayısıyla hem gelen misafirlerimiz çok kısa mesafelerde gidecekleri yerlere ulaştıracağız. Hem de Esenboğa yolunu artık daha çok vatandaşımızın rahat kullanabileceği imkanlara taşıyacağız.
2: Bakan Uraloğlu, ilk sinyalin 1 Nisan'da verildiği 5G'de kullanıcı sayısının 30 milyonu aştığını ifade etti. Hız şikayetlerine ilişkin çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda bunu konuşmayacağız dedi.
0: İran ve ABD'nin çatışma ortamına geri döneceğine dair sinyaller petrol fiyatlarını yükseltti. Akaryakıtta bugün geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 47 kuruş, mazota ise 98 kuruş zam yapıldı. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Benzinin litre fiyatına 47 kuruş, mazota ise 98 kuruş zam yapıldı. Alınan son zam kararı ile birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 63,45 TL seviyesine yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise 66,30 TL'ye çıktı. İstanbul'da yaşayan Gamze Yıldız grip tedavisi için gittiği tıp merkezinde serum verildikten sonra fenalaştı ve sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Gamze'nin ailesi günlerdir tıp merkezinin önünde nöbet tutarken başka mağdurların da olduğu ortaya çıktı.
3: Ben de yaşamıyorum. Biz de yaşamıyoruz ki. Benim hayatım da bitti.
4: Biz ne haldeyiz? Kimsenin umurunda değiliz. İçim parçalanıyor. Gözümde yaş kalmadı ağlamaktan.
3: Acının tarifi yok. Bunun tarifi yok. Ben evladımı, ben meleğimi kaybettim. Ben her şeyimi kaybettim.
5: Biri soğuk algınlığı şikayetiyle gitti, diğeri diş ağrısı problemiyle. İddiaya göre biri serum, diğeri de narkoz yüzünden hayatını kaybetti.
6: Burada fenalaşıyor, kalbi duruyor burada. Nefes alamıyor.
7: Gamze Yıldız henüz 28 yaşındaydı. 3 ay önce tıp merkezine soğuk algınlığı şikayetiyle gelmişti ancak ailenin iddiasına göre tıp merkezine verilen serum Gamze'yi hayattan kopardı.
6: İlaç alerjisi olduğunu söylüyor. Buna rağmen serum takıyorlar ve serumuna da 6 tane ilaç katıyorlar.
5: Gamze'nin ihmal sonucu öldüğünü düşünen aile tıp merkezinin hala açık olmasına tepkili. Aile, kızları vefat ettiği günden beri tıp merkezinin önünde nöbet tutuyor.
6: Şikayetçi olduk. Şu anda adli tıp raporu bekliyoruz. Buranın hakkında inceleme devam ettiğini söylediler ama herhangi bir netice alamadık da. Hala açık çalışıyor hala. İnsanlar geliyor gidiyor.
8: Gamze ilk değil. Sanıyorum böyle giderse de son olmayacak ailesi.
6: Bir yılda devam ederse, bura açık olursa buradayız. Buradan gitmeyeceğiz. Kapanana kadar buradayız.
3: Artık gün kavramımız

0: kalmadı, buradayız.
1: Aynı tıp merkezi bir başka şüpheli ölüm vakasıyla daha gündemde. Bu kez iddia yanlış verilen narkoz.
2: Murat Aydın 40 yaşındaydı. Ümraniye'deki aynı tıp merkezinde diş ağrısı sebebiyle 1,5 yıl önce başvurmuştu, ancak ailenin iddiasına göre sağlıklı girdiği yerden cenazesi çıktı.
3: Aşağıda burada dişinin ücretini öderken yığılıp kalıyor. Kalp krizini burada geçiriyor ve burada hiçbir şey yapamıyorlar. Ne kadar acı bir şey değil mi?
1: İki aile de açtıkları davaların sonucunu bekliyor.
3: Ben bir ihmalin olduğunu düşünüyorum. Kimse bize bir açıklama yapmadı.
4: Hala da bir sonuç almıştık. Herhangi bir yerden bir açıklama da yok.
1: Tıp merkezi Gamze'nin ölümünde söz konusu işlemin doktorların bilgisi dışında olduğunu ve işlemi yapan çalışanın iş akdine son verildiğini belirtti. Adalet nöbetinde olan aileler tıp merkezinin kapatılıp sorumluların ceza almasını istiyor.
3: İhmali olan kim varsa bırakacak, alınacak sertifikası elinde.
0: Benim yavruma burası mezar oldu, başkalarına da olmasın.
5: CHP sözcüsü Müslim Sarı açıklama yapıyor, bir dinleyelim.
6: Buyurun. Teşekkürler. Öncelikle şunu da soracağım. Yeni parti iddiaları var. 111 milletvekili bir çağrı yaptı 12 Temmuz için. Son tarih olarak 12 Temmuz belirtildi. Eğer 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay çağrısı yapılmazsa CHP'nin seçime girememe riskinden bahsediliyor. Dolayısıyla bu anlamda yeni parti iddialarına ilişkin nasıl yaklaşıyorsunuz? Bir de diğer konuda önemli bir görüşme oldu bugün genel merkezde. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç bir görüşme gerçekleştirdi ve siz de bir diyalog heyetinden bahsettiniz. Sizin belirlediğiniz bir heyet mi? 3 milletvekilinin genel merkezi gelmesi ve bu diyalog bundan sonra nasıl işleyecek ve bugün yapılan bu üçlü görüşmede herhangi bir karar alındı mı ilerleyen sürece dair? Teşekkürler.
7: Evet, ben aşağıya inerken o görüşme devam ediyordu. Arkadaşlarımız genel başkanımızı ziyarete geldiler. Yani bu görüşmeye başka anlamlar yüklemek doğru değil. Böyle bir anlamı yok. Yani bir diyalog heyetin bir parçası olarak bu arkadaşlarımızın değerlendirildiğine ilişkin bir durum söz konusu değil. Bu arkadaşlarımızın partiyle ilgili düşüncelerini Sayın Genel Başkan'a iletmek üzere yaptıkları bir ziyaret. Şimdi parti ile ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili şöyle tartışmalar olduğunu izliyoruz. Bunların hiçbirisinin de doğru olmadığını belirtmek isterim. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi işte belirli bir tarihe kadar kurultayını yapamazsa seçime giremez argümanı. Bu argüman doğru değildir arkadaşlar. Çünkü biz zaten şu anda tedbir kararı olduğu için, daha doğrusu karar da kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Karar kesinleşmeden. Dolayısıyla bu veri hukuki durum hukukta bir mücbir sebebe dönüşüyor. Bu mücbir sebep devam ettiği sürece bizim ya istesek de kurultay yapamayacağımız için o tarihe kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemekle sonuçlanacak bir hukuki durum yaratması olanaksızdır. Yeni parti konusundaki iddialar bence diğer arkadaşlara sorulması gereken iddialar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi içindeki hiçbir üyenin ayrılıp gidip başka bir partide yer almasını istemeyiz. Hiç kimsenin. Yani tam da önümüzdeki dönem daha çok bir arada olmamız gereken bir dönem. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bile oyları AKP'yi yenmeyi yetmezken, başka ittifakları da konuşmamız gerekirken, yani başka siyasal partilerle de yan yana durmayı önemsiyorken, onlarla bir ittifak yapmayı düşünürken, kendi arkadaşlarımızın aramızdaki siyasal ayrılıklar sebebiyle ayrılıp gidip başka bir partide yer almasını biz istemeyiz. Böyle bir şeyi tercih etmeyiz. Elbette partinin kurumsal kimliğini koruyucu önlemlerimiz olacak. Biz izliyoruz, devam ediyoruz, takip ediyoruz bu süreci. Ancak hiçbir arkadaşımızın partiden ayrılmasını istemiyoruz. Zaten bu kucaklayıcı ve birleştirici yaklaşımımızın sebebi bu. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi. Bu kapı herkese açık, bütün arkadaşlarımız açık. Onlar bizim arkadaşlarımız, düşmanlarımız değil. Birlikte siyaset yaptık, birlikte siyaset yapıyoruz AKP'ye karşı. Hala partimizin kurullarında görev yapan arkadaşlarımız, milletvekili arkadaşlarımız, il başkanı arkadaşlarımız, örgütte bulunan arkadaşlarımız. Dolayısıyla kimsenin ayrılıp gitmesini istemiyoruz. Ama arkadaşlarımızın böyle bir tercihi varsa, yani önümüzdeki günlerde göreceğiz, onu da değerlendireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasıyla ilgili bir durum da asla söz konusu değildir arkadaşlar. Bu konuyla ilgili de gereksiz bir spekülasyon olduğunu görüyorum. Cumhuriyet

0: Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasına hiç kimsenin gücü yetmez. Hiç kimse bunu başaramaz.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir grup seçimi yapmayı planlıyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'yla böyle bir görüşme yaptınız mı? Dünkü MYK'da gündeme geldi mi? Sonuçta 111 milletvekilinin kurultay toplansın çağrısı olmuştu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tekrar onu soralım. Yani grup seçimi yapmayı planlıyor musunuz? Tekrar yeni bir ekip görebilir miyiz mecliste?
0: Şimdi arkadaşlar kurultay...
2: Şimdi haftaya Kemal Bey konuşacak dediniz grupta. Evet. Eğer Özgür Bey konuşmak isterse yani bunu nasıl çözeceksiniz?
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı grupta konuşacak arkadaşlar. Yani AKP Genel Başkanı AKP grubunda konuşamıyor mu? Böyle bir şey mümkün mü? Söz konusu mu? Yani böyle bir şey olanaksız. Şimdi dolayısıyla gereksiz bir tartışmayı büyütmeye gerek yok. Böyle bir şey olmayacaktır. Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi arkadaşlar 111 arkadaşımızın imza atıyor olması 111 arkadaşımızla bizim çok çok farklı düşündüğümüz anlamına gelmiyor. Biz kurultayı istemeyen taraf, onlar isteyen taraf değil ki. Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz ki arkadaşlar. Yani biz de kurultayı istiyoruz ama gelin oturalım, bunu hangi zeminde yapacağız? Bunu bir konuşalım istiyoruz. Ama böyle yapmak yerine gereksiz zorlamalara girilirse bunun partiye bir faydası olmayacak. Bizim söylemeye çalıştığımız şey o. Şimdi imzalar toplanıyor. Toplanabilir. Demokratik hakkı arkadaşların imza toplanabilir. İmzaları getirdiniz. Ama kurultay yapamıyoruz ki. Çünkü tedbir kararı var. Ve kesinleşmemiş bir mahkeme kararı var. Şimdi dolayısıyla bunu bir politik manevra olarak değerlendirmenin, bir politik polemik konusu yapmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu sürece zarar verdiğini düşünüyoruz. Tam tersi, biz samimiyetle gelin arkadaşlar bu koşullarda nasıl kurultay yapalım bunu bir konuşalım istiyoruz. Konuşalım, bunun için bir heyet oluşturalım. Siz de heyetlerinizi oluşturun. Bir araya gelin, konuyu olgunlaştırın. Genel başkan görüşsün. Milletvekili arkadaşlarımızla görüşelim. Yanlış anlamaları ortadan kaldıralım. Ama bunların hepsini yaparken makul bir dille birbirimizi incitmeyen, partiyi yormayan, tabanı ayrıştırmayan bir dille yapalım. Yani bu süreci ancak böyle yönetebiliriz. Yani neticede zor bir dönem. Bizler de çok zor bir sorumluluk aldık burada. Bunun da farkındayım. Yani kamuoyu nezdinde de bir sürü tartışmalar yürüyor. Siz de takip ediyorsunuz. Gerçekten görev alan arkadaşlarımızın hepsi çok zor koşullarda ve şartlarda bu görevi üstlendi. Ama bunu kolaylaştırmak hepimizin, Cumhuriyet Halk Partisi olarak hepimizin görevi diye düşünüyorum.
3: Buyurun.
0: Şimdi arkadaşlar az önce de söyledim. Yani biz bir revanşist anlayış içinde ya onlar böyle yaptı, şöyle yaptı, şunu söyledi gibi bakarak yani böyle jurnalcilik yaparak arkadaşlarımızı hemen disiplin süreçlerini çalıştırıp partiyle olan bağlarını koparalım anlayışı içinde değiliz. Bunu doğru değil. Bu o, bazı koşullarda o ortamın gerginliği içinde söylenmiş bazı sözleri tolere edebilecek durumdayız. Ancak kırmızı çizgilerimizi de tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani partinin kurumsal kimliği, genel başkanın, parti yöneticilerinin, sayın genel başkana, parti yöneticilerine karşı tutumları da not ediyoruz bir yere. Yani dolayısıyla bunları takip etmiyor değiliz. Bunları izlemiyor değiliz. Ancak biz bütün bu süreçleri, ya tabii kendi mecrasında yürüyecek bazı süreçler ama bütün bu süreçleri takip ederken önce özen bir biçimde diyalog mekanizmalarını çalıştırmak istiyoruz. Bizim önceliğimiz şu anda bu. Buyurun.
3: Toplantısını yapacağını söylediniz gelecek haftalarda. Partiden ihraç edilecek isimler olacak mı? Kimler disiplin edilecek?
0: Arkadaşlar o disiplin kurulunun kendi değerlendirmesi, kendi gündemine hakim. Önümüzdeki haftalarda değil zaten kısa bir süre sonra disiplin kurulu toplanacaktır. Biliyorsunuz önce bir yaşlı en yaşlı üyenin başkanlığı toplanıyor. Genel başkan başkanlık ediyor. Böyle kendi içinde teamülleri var disiplin kurulunun. Yani birkaç gün içinde disiplin kurulu da artık kendi gündemine hakim bir biçimde süreci yönetecektir.
4: Evet, Müslüm Sarı'nın açıklamalarını ekrana getirdik. Kısa bir reklam arası.

0: Saat 14.33 haber hattındasınız. Devam ediyoruz. Eve temizlikçi çağırmak. O da artık ciddi bir gider kalemi. Temizlenecek ev çocuklu bir evse ücret tarifesi de ona göre belirleniyor. Evlere temizliğe gidenlerin şart koştuğu başka şeyler de var. Öznur Karslı Çetiner özellikle çalışan çocuklu kadınlara ev temizliğine değişen fiyat tarifesini sordu. Gelin bir izleyelim.
1: Şu anda genelde 2+1 evlere 5000 liraya gidiyorlar.
2: Ne kadar oluyor çocuklu evin temizlik ücreti?
1: Eğer normal bir evin ücreti 5000 liraysa onlar 7000 lira isteyebilirler. Bunları ekstraya soktular.
3: Evinizde çocuk varsa tarife bir anda katlanıyor. Birden fazla çocuk varsa gündelik temizliğe gidenler için pazarlığın ucu açık.
4: Eskiden öyle değildi.
5: Çağırıyorduk, artık çağıramıyoruz.
4: Neden?
5: Çünkü çok arttı fiyatlar, o yüzden. Çocuklar biraz daha dağıtıyor diye herhalde 5000'den açıyor kapıyı.
2: Normalde 3000 lira.
5: 3500-4000 bandında gidiyor.
3: Evlere temizliğe gidenlerin kriterleri son yıllarda değişmeye başladı. Gündelikçiler sadece çocuk var mı diye sormuyor. Ütü, cam silme...

0: Mutfak dolaplarının temizliği de artık ekstra ücret olarak yazılıyor.
1: Zaten her şeyi de yapmıyorlar. Ütü yapmam mesela.
2: Bir de ütüye ya da cam silmeye yanına ikinci kişiyi getiren temizlikçiler oluyormuş. Duydun mu?
1: Onu da duydum, evet. Diyor ki ben tek başıma yapamam diyor, yarım günde mesela. Bir arkadaşımı daha getireyim diyor.
2: Fiyat ne oluyor o zaman?
1: Herhalde onlar kendi aralarında anlaşıyorlar onu, evet.
3: Mesela abajur abize silmek istemiyorlar.
0: Ev temizliğinde gündelikçi çağırmak çoğu zaman kurtarıcı oluyor. Ayda bir temizlikçi desteği alan var, 15 günde bir bu desteği alan var. Ancak son zamanlarda evlere temizliğe gidenlerin biçtiği fiyatlar çoğu kişiyi de zorlar duruma getirdi. Çünkü ev temizliğine çocuk, ütü gibi kriterler girdiğinde rakamlar 3500 liralardan 6-7 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ütü dahilse fiyat ne oluyor?
4: Tahminimce bir 5'i bulur. Ama bu da semte göre değişir. Bir de sigortası olur, iyice katlanır.
3: Çocuk olduğu zaman evde biliyorsunuz ütü iki katına çıkıyor. Çocuğun odasının oyuncaklarının toplanması gibi faktörler var. Dolayısıyla daha fazla isteyebiliyorlar.
0: Rakamlar böyle olunca düzenli temizlikçi çağırmanın maliyeti de neredeyse bir asgari ücreti buldu.
3: Haftanın iki günü alan aileler bir güne düşürdü. Haftada bir gün alan aileler 15 günde bir almaya başladı.
2: Ya da kendisi mi yapıyor?
3: Veya kendisi yapmaya başladı.
0: Evin metrekaresiyle yeri de temizlik fiyatını belirliyor.
1: Semt olarak da fark ediyor. Ben kendim yapıyorum.
3: Kesinlikle standart olmalı.
2: Bir rakam koyulmalı.
3: Elden alınıyor. Buna da bir düzenleme gelmeli.
5: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuşuyor. Bir gidelim.
6: Kaynak olarak dışa bağımlılığımızı azaltıyor. Aynı zamanda zat-ı halinizin bizlere hedef olarak gösterdiği 2053 net sıfır emisyon vizyonuyla da adeta tam olarak örtüşüyor. 2002 yılında neredeyse sıfır olan güneş ve rüzgar kurulu gücümüz Nisan ayı sonu itibariyle 42 bin megawata yaklaştı. Bu rakam bazı Avrupa ülkelerinin toplam kurulu gücünün üzerinde. Yenilenebilir kaynak alanları yani YEKA yarışmalarıyla güneş ve rüzgarda kurulu gücümüzü arttırmaya devam ediyoruz. Kapasite tahsislerini yaptığımız depolamalı projelerimizin de yavaş yavaş devreye girmesiyle çok daha güvenli ve çok daha dirençli bir elektrik şebekesine sahip olacağız. YEKA yarışmaları kapsamında 2024 ve 25 yıllarında toplam 3800 megawattlık yeni kapasite tahsis ettik ve 630 milyon dolarlık kapasite tahsis bedelini yatırımcılardan almayı sağladık. Bu yılda 1500 megawattı rüzgar olmak üzere toplam 2000 megawattın üzerinde yeni YEKA yarışmasını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Başta sanayicilerimiz olmak üzere belediyelerimiz, turizm tesislerimiz, çiftçilerimiz için kendi öz tüketim ihtiyaçlarını karşılama amaçlı kuracakları yenilenebilir enerji santrallerine de kapasite sağlıyoruz. Ancak önümüzdeki dönemin en önemli gelişmelerinden biri deniz üstü yani offshore rüzgar alanında olacak. Bakanlık olarak Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı offshore saha belirledik. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışmasını gerçekleştireceğiz. Hedefimiz 2035 yılına kadar deniz üstü rüzgarda, offshore rüzgarda 5000 megawattlık kurulu güce ulaşmak. Sayın Cumhurbaşkanım, 2024 yılında Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler 29. Taraflar Konferansı'nda Türkiye olarak 2035 yılında rüzgar ve güneş kurulu kapasitemizi 120 bin megawata ulaştıracağımızı bütün dünyaya ilan etmiştiniz. Bu çerçevede 2024 yılında devreye aldığımız 6818 megawattlık kurulu güç ile bir rekor kırmıştık. 2025 yılı yatırımları için yeni bir rekor kurulu gücü devreye alacağımızın sözünü sizlere vermiştik. Hamdolsun bugün sözümüzü yerine getirmiş oluyoruz. Yenilenebilir enerjide ortaya koyduğunuz hedeflere en kısa sürede ulaşmak ve bu hedefleri daha da ileriye taşıma noktasında gece gündüz çalışıyoruz. Yenilenebilir enerjideki kapasite artışını yönetebilmek için hem altyapıya ciddi yatırım yapmamız hem de komşularımızla, bölge ülkeleriyle enterkoneksiyon

0: kapasitesini artırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda 30 milyar dolarlık yatırımla ülkemizin dört bir yanında 30 bin kilometre uzunluğunda elektrik iletim hatları inşa edeceğiz. Ayrıca bağlantısallık kapsamında Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan ile birlikte elektriğin TANAP'ı diyebileceğimiz yeni bir projeyi de hayata geçirmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış törenine teşrifleriniz bizlerin, bütün sektör temsilcilerimizin ve bakanlığımızdaki her bir mesai arkadaşımın bu konudaki azim ve kararlılığını artırmaktadır. Türkiye yüzyılını, aynı zamanda enerjide bağımsızlığın da yüzyılı yapmak en büyük idealimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, başta Zat-ı Devletleri olmak üzere tüm konuklarımıza şükranlarımı sunuyor, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
1: Evet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneyi, teşrifini göreceğiz ama rüzgar, elektrik alanında, deniz enerjisi alanında yapılan yatırımlara şöyle bir kısaca değindi Bakan Bayraktar. Çiftçiler için de özellikle öz tüketim ihtiyaçları için santrallere destek sağlayacağını söyledi. Türkiye'nin deniz üssü offshore yani enerji kapasitesinin de 2035'e kadar 5000 megawattlık bir güce ulaşacağını söyledi. En azından hedeflerinin bu yönde olduğunu belirtti. Burada tabii rüzgar ve güneş enerjilerinin paralel olarak kullanılması da gündemde ve tabii ki ciddi altyapı ve yatırımlarında yapıldığını söyledi. Elektrik iletim hatlarına da dikkat çekti. Aslında çok önemli bir konu çünkü bölgemizdeki bazı ülkelerin özellikle Doğu Akdeniz'deki bu elektrik iletim hatlarını kontrol ettiğini de biliyoruz. Burada da önemli bir adım atılıyor. 30 bin kilometrelik bir iletim hattı inşa edilecek dedi. Bunu da komşularla yapacağız dedi. Hatta bunu elektriği TANAP'a benzetti. Cumhurbaşkanı konuşuyor. Kulak verelim.
2: Aziz milletim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın kıymetli mensupları, enerji sektörümüzün değerli temsilcileri, hanımefendiler ve efendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bugün artık geleneksel hale gelen bir törenimizi icra etmek üzere bir aradayız. Hizmet ve eser siyasetimizin bir nişanesi olarak her sene yenilenebilir enerji yatırımlarımızın toplu açılışlarını bahar aylarında gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl yine burada toplam 6818 megawatt kurulu güce sahip 5 milyar dolarlık enerji yatırımlarını devreye almıştık. İnşallah birazdan 2025 yılı içinde tamamlanan elektrik üretim santrallerinin toplu açılışını yapacağız. Törenimizin ve bugün resmen hizmete sunduğumuz yatırımların ülkemiz, milletimiz ve enerji sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli yatırımları ülkemize kazandıran firmalarımızı, kurumlarımızı ve Enerji Bakanlığımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi ve kavşak noktası olma vasfı giderek güçleniyor. Önceki hafta kendi alanında uzman ve seçkin isimlerin bir araya geldiği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisini tertipledik. İNRES 2026 Enerji, Madencilik, Kritik Mineraller ile Hidrokarbon alanlarında güncel meselelerin ele alınmasına vesile oldu. Türkiye'nin bilhassa

güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Olumsuz etkilerini halen hissettiğimiz ve bir süre daha hissedeceğimiz İran Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren neler yaşandığını hep beraber takip ettik. Körfez ülkelerinin açık denizlere açılan kapısı olan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla birlikte Uluslararası Enerji Ajansı'nın tanımına göre tarihin en büyük petrol arz kesintisi yaşandı. Boğazın kapatılması küresel petrolün yaklaşık %25'inin sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin ise %20'sinin devre dışı kalmasına yol açtı. 60 dolar civarında seyreden petrol varil fiyatları iki katına kadar yükseldi. Aynı sarsıcı rakamlarla LNG fiyatlarının yanı sıra gübre, plastik dahil petrol türevi olan bütün ürünlerde karşılaştık. Bunun üzerine kimi ülkeler enerji tüketimlerini düşürmek için koronavirüs salgını günlerinden hatırladığımız çeşitli kısıtlamaları devreye aldılar. Okullar tatil edildi. Özel araçların trafiğe çıkışına sınırlamalar getirildi. Uçak seferlerinde ciddi sayıda iptaller oldu. Petrol istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Petrol ve doğalgaz bazlı ürünlerin fiyatlarıyla eş zamanlı olarak dünyada enflasyonlar artmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken Hürmüz krizi uzadıkça bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor. Bunlara iş gücü piyasasından turizme, sanayiden tarıma uzanan geniş bir yelpazedeki etkilerini dahil ettiğimizde enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Kıymetli misafirler, bu krizin hatırlattığı bir diğer husus da fosil yakıtlar dışındaki alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımların önemidir. Malumunuz, sanayileşme, şehirleşme, nüfus ve teknoloji kullanımı arttıkça enerjiye olan ihtiyaç da yükseliyor. Enerji talebinin gelecekte daha da artacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Sadece yapay zeka odaklı veri merkezlerinin elektrik tüketiminin gelecek 5 yılda 2 katına çıkacağı öngörülüyor. Türkiye olarak hızla gelişen diğer tüm ülkeler gibi bizim enerji talebimiz de yıldan yıla yükselmektedir. Son 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı 2 katına çıkmıştır. 2025 yılında elektrik tüketimimiz

önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır. Değerli arkadaşlar, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Halihazırda yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5. dünyada 11. sıradayız. 2020-2035 yıllarını kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı'yla inşallah çok daha iyi yerlere gelmenin çabası içindeyiz. Buna göre 2025 yılı sonu itibariyle 40 bin megawatt olan güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megawatta çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Ayrıca rüzgar ve güneş kurulu gücünün sisteme entegrasyonu için yeşil iletim altyapısı inşa edeceğiz. Yine aynı dönemde 5000 megawattlık deniz üstü rüzgar kapasitesi oluşturma niyetindeyiz. Son 20 yılda yenilenebilir enerji alanında kat ettiğimiz mesafe bu hedefleri gerçekleştirme noktasında bizlere güven veriyor. Bakınız 2025 yılında toplam kurulu gücümüz 38.820 megawattı. Yenilenebilir enerjinin bundaki payı ise %33'ün biraz üzerindeydi. Kurulu güç içerisinde güneş enerjimiz yoktu. Nisan sonunda ülkemizin kurulu gücü 125.410 megawata yükselirken yenilenebilir enerji kapasitesinin payı da %62,5'a çıktı. Bir diğer çarpıcı rakam şudur. Türkiye'nin kurulu gücünün 26.700

170 megawattı bugün güneş enerjisinden geliyor. Elektrik üretiminde ise benzer bir başarıya imzayı attık. 2005 yılında toplam elektrik enerjisi üretimimiz 162 bin gigawatt saatken yenilenebilir kaynakların bundaki payı sadece %24'tü. 2025 yılı sonu itibariyle elektrik enerjisi üretimimiz 363 bin gigawatt saate, yenilenebilir kaynakların üretimdeki payı ise %43,3'e ulaştı. Şüphesiz bunlar ülkemiz adına gurur verici oranlardır. Fakat Türkiye'nin gerçek potansiyeli bunun çok çok üstündedir. Ülkemizin 140 bin megawatt rüzgar enerjisi potansiyeline 53 bin megawatt yüzer güneş enerjisi potansiyeline yıllık 3,9 milyon ton eş değer petrol biyo kütle potansiyeline 4500 megawatt gücünde jeotermal tesisi kurulabilecek potansiyele yıllık 180 milyar kilowatt saat hidroelektrik potansiyeline sahip olduğunu değerlendiriyoruz. Çevreci maskeli marjinallerin engelleme çabalarına rağmen bu büyük potansiyeli hayata geçirmekte kararlıyız. Nasıl bundan 13 sene önce 3-5 tane ağacın yerinin değiştirilmesi bahane edilerek sokaklarımızı ateşe veren gezici vandallara boyun eğmediysek, bugün de insanımızın çevre hassasiyetini istismar edenlere yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız. İster hidroelektrik, ister rüzgar ve güneş enerjisi, ister nükleer güç santralleri olsun, Türkiye'nin kaynaklarını milletimiz için kullanmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu kararlılığımızın en net göstergesi birazdan hizmete aldığımız proje ve yatırımlardır. 2025 yılında 78 ilimizde irili ufaklı toplam 7110 adet elektrik üretim santrali hizmete girmiştir. Santrallerin toplam yatırım değeri yaklaşık 5,6 milyar dolar, kurulu gücü ise 8313 megawattır. Bunun 6063 megawattını güneş, 1946 megawattını rüzgar santralleri oluşturuyor. Bu yatırımların yıllık üretim kapasitesi ise 7,3 terawatt saattir. Eğer biz bu elektriği yenilenebilir kaynaklar yerine doğal gazdan karşılamış olsaydık, 3,5 milyar metreküp doğal gaza ihtiyaç duyacaktık. Karşılığında da 1,8 milyar dolar ödeme yapacaktık. Bugün hizmete aldığımız yatırımlarla böyle bir faturadan kurtulmuş olduk. Dikkat ederseniz bu gelişmeler, bu rakamlar bizim ana muhalefetin hiç mi hiç gündeminde değil. Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar, ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da
yapmışlar.

0: Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Şahsımıza, hükümetimize, partimize ve ittifakımıza yönelik çirkin ifadelere rağmen serin kanlı tavrımızı büyük özen göstererek devam ettiriyoruz. Bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. İnşallah bu çizgimizi, bu duruşumuzu bundan sonra da bozmayacağız. Ama şunun da bilinmesini isterim ki siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır. İktidar veya muhalefet fark etmeksizin hepimiz bizlere güvenen milletimize karşı sorumluyuz. Herkesten böylesi bir hassasiyetle davranmalarını bekliyoruz. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum. Bu düşüncelerle birazdan açılışını yapacağımız yatırımların hayırlara vesile olmasını diliyor. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı
2: evet, arz ediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenebilir enerji sonra canlı bağlantıları yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin özellikle enerji bağımlılığından dolayı nasıl bir çeşitlendirmeye gittiği konusunda bilgiler verdi. Alkışlarınızla özellikle rüzgar ve deniz enerjisi konularında, sektörlerinde daha doğrusu yapılan yatırımlar konusunda da bilgi verdi. Bu hediyemiz deniz üstü yani offshore enerji santrallerinin hizmete alındığını, 2035 yılına kadar 5000 megawattlık bir üretime güce, kurulu bir güce daha doğrusu ulaşılacağını söyledi ve 2025 yılında aslında konulan hedeflerin de bu anlamda aşıldığını da belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca elektrik iletim hatları konusunda da yapılan yatırımlara da dikkat çekti. Marjinal çevreciler diye adlandırdığı gruplara da geçit vermeyeceğiz dedi. Türkiye'nin böyle bir durumda özellikle Hürmüz Boğazı sebebiyle yaşanan enerji krizinde daha çok enerjiye ihtiyacı olacağını ve bundan sonra da bu yolda devam edeceklerini söylediler. Şimdi toplu açılışa geçiliyor. Dört nokta göreceğiz anladığım kadarıyla. Balıkesir, Trabzon.
0: Evet, şu anda
2: evet başlıyor.
0: Balıkesir valimiz İsmail Balıkesir Usluoğlu. İsmail Bey, bizleri duyuyor musun?

0: oğlum. İsmail Bey bizleri duyuyor musun?
1: Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Şöyle bir zoomlayalım ve yatırımı yerinde görelim. Abdullah Tancan Bey de orada.
0: Abdullah Tancan Bey de orada.
2: Görüldüğü gibi resler maşallah.
0: Görüldüğü gibi resler maşallah.
2: Yer yer esiyor. Tabii bunları bir zamanlar Avrupa'da gördüğümüzde rüzgar santrallerini hayran olurduk. Bunlar neyin nesidir diye. Ama şimdi bunlar ülkemizde rüzgar santralleri ayrı bir güzellik katıyor. Bir de açılışta malum güneş santrallerini gördük. Güneş santralleri de yine ayrı bir güzellik katıyor. Evet, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl. Açılış için hazır mıyız? Kurdele sizde.
1: Hazırız Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Makaslar elinizde. Hep birlikte Ankara'dan sinyali veriyoruz. Ya Allah. Bismillah. Makaslar çeyiz sandığınıza girebilir.
0: Çeyiz sandığınıza girebilir.
2: Hayırlı olsun.
3: Efendim hayırlı olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi ikinci bağlantı noktamız Eskişehir İGA Güneş Enerji Santrali'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Eskişehir Valisi Sayın Erdinç Yılmaz bulunmakta. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Evet, bu da İstanbul Havalimanı'nın ihtiyacı için kurulan yatırım. Eskişehir Valimiz Erdinç Yılmaz, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, Eskişehir Milletvekilimiz Fatih Dönmez, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, İGA Havaliman İşletmesi Genel Müdürü Selahattin Bilgen. Bizleri duyuyor musunuz?
4: Bizleri duyuyor musunuz?
5: Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Sesin çok gür maşallah. Evet. Kordele önünüzde, makaslar elinizde. Bekar olanlar bu makasları çeyiz sandığında kullanabilir. Ya Allah! Bismillah.
3: Efendim, Eskişehir'imize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi üçüncü bağlantı noktamız Mardin Artuklu bir depolama güneş enerji santraline bağlanıyoruz. Karşımızda Mardin Valimiz Sayın Tuncay Akkoyun bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Evet, Mardin Valimiz Tuncay Akkoyun. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Zafer Demircan, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP Mardin İl Başkanı

0: Ferhan Bozkuş, Artuklu Gez Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Faruk Giray. Şöyle bir geniş açı yapalım.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Mardin'den zat-ı devletlerinize saygılarımızı arz ediyoruz efendim.
0: Depolama Güneş Enerji Santrali. Bunların hepsi görüldüğü gibi Güneş Enerji Santrali. Bu Güneş Enerji Santrali ile depolama yaparak yeni bir anlayışı enerjide ülkemize kazandırmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu da Güneş Enerji Santrali'nin şu andaki oluşumu. Görüldüğü gibi bunlar depolar. Bu depolarla birlikte de güneş enerjisini stokluyoruz. Hayırlı olsun. Evet, kordaleyi kesiyorsunuz. Makaslar elinizde. Ya Allah! Bismillah.
2: Efendim, Mardin'i bize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi de izninizle dördüncü bağlantı noktamız Şanlıurfa Viranşehir YEKA Güneş Enerji Santrali'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Şanlıurfa Valimiz Sayın Hasan Şıldak bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Evet, Şanlıurfa Valimiz Hasan Şıldak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Sayın Kemal Ülkü, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Cümbegi, MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş, RAL Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ahmet Zorlu, Exim Enerji Üretim Grup Başkanı Arkın Akbay, Kalyon Enerji Yatırımları Genel Müdürü Fatih Kölmek. Evet, kordele elinizde. Makaslar elinizde. Ve makasları da alıp götürüyorsunuz. Ya Allah! Bismillah.
2: Efendim, hayırlı uğurlu olsun diyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi de 5. ve son canlı bağlantı noktamız Trabzon Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali noktasına bağlanıyoruz. Karşımızda Trabzon Valimiz Sayın Tahir Şahin bulunmakta. Arz ederiz Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Trabzon Valimiz Sayın Tahir Şahin. Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Metin Genç. Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş. AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu. AK Parti Bayburt İl Başkan Vekili Mecit Türkoğlu. MHP Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya. Ataseven Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ataseven. Hazır mıyız? Makaslar
3: hazırız Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Bugünün hatırasına sizlerde kalacak. Bekarlar için de çeyiz hediyesi olabilir. Ya Allah! Bismillah.

Efendim böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımız 5 farklı ilimizdeki noktalara bağlanarak enerji testlerimizin açılışını gerçekleştirmiş oldular. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılış törenini kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecek olup ülkemizin, milletimizin hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanı

Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımızı, önceki dönem Enerji Bakanlarımızı, Sayın önceki dönem Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın Ankara Valimizi ve Sayın Ankara İl Başkanımızı kuvvetli alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.

0: Evet.
1: Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Vessalâtu vesselâmu alâ resûlinâ Muhammedin illezî lâ nebiyye ba'deh ve alâ âlihi ve ashabihi ve men tebi'ahu mecma'in. İlahi ya Rabbi, bizleri insan olarak var ettin. Varlığından haberdar ederek bu dünya hayatımızı boşlukta değil, anlam içinde yaşamayı bizlere lütfettin. Cennet parçası bu vatanımızda yaşamayı bizlere nasip eyledin. Karşılığından aciz olarak hamd ediyoruz, şükrediyoruz, kabul eyle ya Rabbi. Bu güzel coğrafyayı bizlere vatan olarak bırakmak üzere kanlarını, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal eylemiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Bu güzel ülkemizi kalkındırmak, geliştirmek, bağımsızlığını tamamlamak üzere inşa edilen yenilenebilir enerji tesislerimizi ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli eyle ya Rabbi. Bütün tesislerimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eyle ya Rabbi. Bu yüksek maliyetli tesislerin yapılabilmesi için ülkemizde güven ve istikrar ortamını sağlayarak ülkemizin kalkınması, gelişmesi, ilerlemesi için çaba sarf eden yöneticilerimize güç ver, kuvvet ver, ikramını eksik eyleme ya Rabbi. Kardeşliğimizi geliştirerek, güçlendirerek milli birlik ve bütünlüğümüzü daim eyle. Ülkemize, milletimize, istikrarımıza kem gözle bakmaya çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi korumak için gece gündüz nöbette olan kahraman ordumuzu, güvenlik güçlerimizi her zaman ve her yerde galip ve muzaffer eyle ya Rabbi. Kendilerini her türlü kazadan, beladan muhafaza eyle ya Rabbi. Yeni nesillerimizi rızana uygun olarak yetiştirebilmeyi, dinini, milletini, devletini, ülkesini korumaya çalışan olarak onları görebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Açılışı yapılacak olan tesislerimizin hayırlı ve uğurlu olması için milletimize bereketler getirmesi için ve hasreten Allah rızası için Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Tekabbel minna veşfi merdana verham mevtana vestur uyubena bisirri suratil Fatiha.

0: Hiç ses çıkmıyor, hazır değilsiniz. Ya Allah! Bismillah.
1: Efendim, böylelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılı...
2: Evet, 2025 yılı yenilenebilir enerji toplu açılış yatırımları toplu açılış törenini ekranlarınıza getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başladık. 5 ilde Balıkesir, Eskişehir, Trabzon, Şanlıurfa ve Mardin'de bu yatırımların açılışı da yapılmış oldu. Saatlerimiz 15.20. Haberlerle devam edelim. Biraz dünyaya bakalım. Hawaii'deki Kilauea yanardağında son 18 ayda 48. patlama kaydedildi. Yaklaşık 200 metre yüksekliğe çıkan lavın ardından yanardağ çevresinde hortum görüldü.
3: Önce lavlar aktı, ardından hortum çıktı. Hawaii'deki Kilauea yanardağında volkanik hareketlilik sürüyor. Kilauea yanardağında pazartesi sabahı lavlar püskürmeye başladı. Lavlar yaklaşık 200 metre yüksekliğe çıktı. Yanardağın eteklerinden aktı. Bu yaklaşık 18 aydaki 48. patlama oldu. Lavların ardından küçük hortum oluştu. Hortumun sebebinin lavların havayı ısıtması olabileceği belirtildi. 1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönem dışında Kilauea yanardağında düzenli volkanik patlamalar yaşanıyor. Yanardağ Aralık 2024'ten bu yana aralıklarla lav püskürtüyor. Kilauea'da 2018'de yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar nedeniyle 700'den fazla ev kullanılamaz hale gelmişti.
2: Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in Gazze'nin %70'ini kontrol altına alma planının Trump'ın barış planında yer almadığını açıkladı. Bu açıklama, Gazze'nin geleceğine ilişkin tartışmalarda Washington'la Tel Aviv arasında fikir ayrılığı mı var sorusunu da gündeme taşıdı.
4: İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin %60'ının İsrail güçlerinin kontrolünde olduğunu, bu oranı %70'i çıkarmayı planladıklarını söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu planın ABD'ye ait olmadığını belirtti. Rubio, Kongre'de katıldığı bütçe oturumunda konuştu. Demokrat Kongre üyesi Rosa DeLauro'nun, Netanyahu'nun Gazze topraklarının büyük bölümünü ele geçirme hedefini hatırlatması üzerine Rubio, bunun Trump yönetiminin planı olmadığını savundu.
5: We have a plan, it doesn't call for that. And at the end of the day, we
6: bizim bir planımız var ve bu plan bunu öngörmüyor.
7: Yani İsrail ordusunun %70'ini ele geçirmesi konusunda bir fikriniz yok mu?
6: Bakın, o böyle bir açıklama yaptı ama bu söz konusu planın bir parçası değil. Bu plan bunu öngörmüyor.
4: Rubio, Washington'ın hedefinin Hamas tarafından yönetilmeyen bir Gazze olduğunu belirtirken, Hamas'ın silah bırakmadığı sürece bölgenin yeniden inşasına kaynak bulunamayacağını savundu. Hamas ise Gazze'nin savaş sonrası yönetimine ilişkin iddialara yanıt verdi. Hamas sözcüsü Kasım, Hamas'ın Gazze'de yönetimi bırakmak istemediği yönündeki haberleri yanıltıcı yalanlar olarak niteledi. Kasım, güvenlik dahil tüm idari yetkileri üzerinde uzlaşmaya varılacak ulusal bir komiteye devretmeye hazır olduklarını söyledi. Hamas, Gazze'de kurulması planlanan yönetim mekanizmasının önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu savunuyor.
2: Sık sık tepki çeken açıklamalarla gündeme gelen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir bu kez de ezanı hedef aldı. İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan camilerde ezan sesini kısma girişimi kapsamında sosyal medyada bir video paylaştı.
4: Camilerden gelen ezan sesinin rahatsız edici olduğunu iddia etti. Bu durumu değiştireceğim dedi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir bir kez daha İslam karşıtı bir videoyla gündeme geldi. Aşırı sağcı bakan, işgal altındaki Filistin topraklarındaki camilerden gelen ezan sesini kısmayı hedefleyen yasa tasarısı hazırladı. Ben Gvir, tasarı hakkında hazırladığı skandal videoyu da sosyal medyasında paylaştı. Allah! Dai, halas,

0: אני הולך לשנות את זה ולהפסיק את הרעש במסגדים.
1: Aşırı sağcı bakan Ben Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ülke genelinde ezan seslerinin kısılmasıyla alakalı yasa tasarısını İsrail Meclisi'ne sunmuş. Tasarı 31 Mayıs Pazar komisyondan geçerek görüşülmek üzere İsrail Meclisi'ne gönderilmişti. Camilere izin alınmadan ses sistemi kurulmasını veya çalıştırılmasını engelleyen tasarıya göre yasağa uymayanlar 50 bin şikel yani yaklaşık 800 bin Türk lirası para cezasına çarptırılacak. İzinlerin sesin şiddetine ve caminin yerleşim alanlarına yakınlığına göre verilmesi öngörülüyor. Ben Gvir 2024'te ezan sesini kısmak için polise camilerde hoparlörlere el koyma ve gürültü nedeniyle para cezası uygulama talimatı vermiş, bu karar tepki çekmişti.
2: Hafta başında Rusya'nın düzenlediği yoğun saldırının ardından bu kez Ukrayna Rusya'yı hedef aldı. Rusya'nın Sankt Petersburg kentindeki petrol terminaline saldırı düzenlendi. Açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geldi. Rusya topraklarındaki önemli hedefler vuruldu diyen Zelenski, bunlar arasında Sankt Petersburg kentindeki petrol terminalinin de olduğunu ifade etti. Ukrayna lideri saldırıya ilişkin görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Videoda dronların Sankt Petersburg semalarında uçtuğu ve petrol terminaline isabet ettiği görüldü. Saldırının ardından kenti duman kapladı. Kentte bugün Rus Davos'u olarak bilinen Sankt Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu düzenleniyor. Savaşın gölgesine düzenlenen forumda enerji ve yatırım gündemi öne çıkıyor. Meksika'da öğretmenler çalışma koşulları ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle greve başladı. Eylem kararı alan öğretmenler sokaklarda bir araya geldi. Polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
3: Barikatlar çekildi, göz yaşartıcı gaz sıkıldı. Öğretmenlerin eylemi engellenmeye çalışıldı. Görüntüler Meksika'dan. Meksikalı öğretmenler sendikanın çağrısıyla ulusal greve kalkıştı. Eylem kararı alan binlerce öğretmen sokaklarda buluştu. Çalışma koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesini talep etti. Başkent Meksiko City'deki eylemlere polis müdahale etti. Barikatlarla öğretmenlerin meydanda toplanmasını durdurmaya çalıştı. Polis araçlarını tahrip eden öğretmenlere göz yaşartıcı gaz sıktı. Grev süresiz olarak devam ediyor. Protestolar, Meksika'nın 11 Haziran'da başlayacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları sırasında hükümete baskıyı artırıyor.
2: Mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen yere batan sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak. Sarnıç cumartesi günü yeniden ziyarete açılacak.
1: Yere batan sarnıcı il değiştirdi. Vakıflar Türk vatandaşları için ücret almama kararı aldı. İstanbul Fatih'teki yere batan sarnıcı kentte en çok turist ağırlayan tarihi eserlerin başında geliyor. Tarihi sarnıç son aylarda devir davasıyla gündemdeydi. Mahkeme kararıyla yere batan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Devir işlemlerinin ardından sarnıç geçici olarak ziyarete kapatıldı. Peki yere batan ziyarete yeniden ne zaman açılacak? Tahliye süreci sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sökümler nedeniyle oluşan eksiklik ve hasarların giderilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bakım ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sarnıç 6 Haziran cumartesi günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Yere batan sarnıcını yerli ziyaretçiler Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz ziyaret edebilecek. Müze kart sisteminin kurulmasıyla birlikte müze kart kapsamında giriş yapılabilecek. Yabancı ziyaretçiler ise ücretli bir şekilde ziyaret edebilecek.
2: Ve vize başvurusu süreçleriyle ilgili şikayetler inceleniyor. Aracılık eden firmalar mercek altına alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat şikayetler üzerine 7 vize şirketine inceleme başlatıldığını duyurdu.
1: Son 5 yılda vize başvurularında aracılık hizmeti hakkında 153 şikayet başvurusu yapıldı. 7 vize şirketine inceleme başlatıldı. Vize başvurularında yaşanan sorunlar

0: mercek altına alındı. Schengen başvurularında aracı kurumlar üzerinden yürütülen işlemler ve randevu için yazılım kullanıldığı yönündeki iddialar meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuya ilişkin soru önergelerine yanıt verdi. Reklam kurulunun 7 vize şirketi hakkında inceleme başlattığını belirtti.
1: Denetmenlerimiz piyasayı, firmaları denetliyorlar.
0: Bakan Bolat son 5 yılda bu konuda 143'ü CİMER, 10'u ise E-Devlet üzerinden olmak üzere 153 başvuru yapıldığını paylaştı. Başvuranların hak arama yollarına yönlendirildiğini ifade eden Bolat, şahsi IBAN numarasına ödeme alınması ve fatura verilmemesi gibi iddialarında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini kaydetti. Bolat, vize başvuru aracılığı hizmeti veren kurumların fiyatlandırma, iade koşulları ve bilgilendirme yükümlülükleri açısından da tüketicinin korunması mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığını söyledi. İlave tedbirlerin ilgili kurumların görüşleriyle değerlendirildiğini ifade etti.
2: Anayasa Mahkemesi sporcular lehinde bir karara imza attı. Kulübün ödemediği verginin sporcudan alınmasına imkan tanıyan kuralı anayasaya aykırı bularak iptal etti.
0: Sporculara aşırı külfet getirdiği vurgulandı. Anayasa Mahkemesi spor kulüplerinin ödemediği gelir vergisinin sporculardan alınmasını anayasaya aykırı bularak iptal etti. Gelir vergisi kanununun geçici 72. maddesine göre sporculara yapılan ücret ödemelerinden belirli oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Kesintilerin yıllık beyannamede hesaplanan vergiden düşülebilmesi için kesinti yapmakla sorumlu olanlar tarafından vergi dairesine ödenmiş olması şartı yer alıyor. Kulüp, sporcunun ücretinden gelir vergisi kesilmesine rağmen bu tutarı vergi dairesine yatırmazsa sporcu söz konusu kesintiyi mahsup edemiyor. Antalya 1. Vergi Mahkemesi, kuralın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme incelemesini tamamladı. Düzenlemenin anayasanın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkına aykırı olduğuna hükmetti. Temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamalarda ölçücülük ilkesini düzenleyen anayasanın 13. maddesi yönünden de ihlal tespiti yaptı. Kural oy birliğiyle iptal edildi. İptal gerekçesinde kulübün vergi ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesinin sonucunun sporcuya yüklenmesinin ölçüsüz bulunduğu kaydedildi. Bu şartın sporcular üzerinde orantısız ve aşırı bir külfet oluşturduğu belirtildi.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak iklim zirvesi öncesinde iş dünyasıyla buluştu. Zirveyi yeşil dönüşüm kapasitesinin dünyaya gösterileceği bir dönüm noktası olarak niteledi.
3: COP31 yalnızca devletlerin yürüttüğü bir bürokratik süreç olmamalı, olamaz. COP31'i reel sektörümüzün yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz.
0: İş dünyasının iklim değişikliğiyle mücadelede yer aldığını söyledi. Türkiye'nin bu süreçteki hedefini paylaştı.
3: Bir dönüşümden bahsediyoruz. Tüm dünya bu dönüşümü takip ediyor. Biz takip eden değil, yol gösteren, yön veren bir ülke konumunda olmak istiyoruz.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Business Forum Türk İş Dünyası istişare toplantısına katıldı. Kasım ayında yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi öncesinde iş dünyası temsilcilerine seslendi.
3: Diyalog, uzlaşı ve aksiyon öneriyoruz. COP31'de hedefimizi sözün aksiyona dönüştüğü, artık eylemlerin hızlandığı, aksiyonun sahada bir fiil yayıldığı bir zirve temelinde oturtuyoruz.
0: Kurumun gündeminde sıfır atık projesi de vardı.
3: Sıfır atık vizyonunun döngüsel ekonomi modelleriyle sanayiye entegrasyonu rekabet gücümüzü katlayacak bir diğer anahtardır. Gelin bu vizyonu tüm dünyaya birlikte yayalım.
2: Her yıl yaz aylarında büyük bir ilgiyle izlenen Mehteran gösterileri bu yılda ziyaretçileriyle buluşacak. Milli Saraylar Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikte Mehter takımının marşları İstanbul'daki 3 tarihi sarayın avlusunda yankılanacak. Detayları Habertürk muhabiri Aslan Ömer Aktaş'tan dinleyelim.
4: Kameraman arkadaşım Özgür Balaban ile birlikte Topkapı Sarayı'ndayız. Duyduğunuz bu sesler dünyanın ilk düzenli askeri bandosu olarak kabul edilen Osmanlı Mehteri'ne ait. Burada şu an çok güzel.

güzel bir ortam var. Asırlardır yaşatılan bir gelenek yeniden hayat buluyor diyebiliriz. Mehter yüzyıllar boyunca savaş meydanlarında ordunun yürüyüş ritmini belirledi. Askerlere moral verdi. Barış zamanlarında ise devlet törenlerinde yer aldı. Saati duyurdu, kutlamaların ve resmi organizasyonların önemli bir parçası oldu. Kısacası Osmanlı Devleti'nin en önemli sembollerinden biri haline geldi. İşte şu an bu gelenek Topkapı Sarayı'nda tarihi atmosferle ziyaretçileriyle buluşuyor. Şu an etrafımıza baktığımızda yerli yabancı turistlerin gösteriye yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Kimileri gördüğünüz gibi telefonlarıyla kayıt alıyor, kimileri bu anı fotoğraflıyor, kimileri ise sadece bu anın tadını çıkarıyor. Aslında Topkapı Sarayı gibi tarihle özleşmiş bir mekanda mehter dinlemek ziyaretçilere farklı bir deneyim.

gezenler, İstanbul'u gezmek için gelen turistler tarihi yapıları gezerken aynı zamanda bu kültürel etkinliklere de büyük ilgi gösteriyor. Gördüğünüz gibi şu an burada oldukça etkileyici bir atmosfer var.

0: Şimdi 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Sıfır Atık Festivali yapılacak. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş da bizlerle birlikte bu festivali biraz anlatmak üzere. Zaten oradan geldiniz anladığım evet. kadarıyla. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Neyi amaçlıyorsunuz? Nasıl bir festival bekliyoruz?
1: Hazırlıklar muazzam gidiyor. Öncelikle 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftanızı tebrik etmek istiyorum. İstanbul Valiliğimiz işbirliğinde hayata geçirdiğimiz İstanbul Sıfır Atık Haftası 1 Haziran itibariyle start aldı. Bu bağlamda İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 1500'den fazla etkinlik gerçekleşiyor. Bu etkinlikleri vatandaşlarımız yapıyor, sivil toplum kuruluşlarımız yapıyor. 16 milyon İstanbullumuzla beraber muazzam bir haftayı kutluyoruz. Dünyanın büyük şehirlerinde iklim haftaları var. Paris İklim Haftası, Londra İklim Haftası, New York İklim Haftası gibi. Hı hı. Artık İstanbul'umuza da bir sıfır atık haftası kazandırdık. Güçlü bir başlangıç yaptık. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlayan sıfır atık hareketi artık küresel bir marka haline geldi. Ve bu bağlamda İstanbul'da 3 büyük etkinliğimiz var. İlk olarak sıfır atık forumundan bahsetmek istiyorum. 5-7 Haziran tarihleri arasında 183 ülkenin katılacağı dünyanın en büyük etkinliğini gerçekleştiriyoruz.
0: Kimler geliyor bu 183 ülkeden?
1: Buraya eski devlet başkanları geliyor, 100'den fazla bakan geliyor, dünyanın en büyük şirketlerinin temsilcileri, CEO'ları geliyor, belediye başkanları geliyor. 5000'den fazla katılım var ve biz burada bir iş dünyası oturumu da gerçekleştireceğiz. 183 ülkeden sanayicilerimiz geliyor, iş dünyasının temsilcileri geliyor. Sıfır Atık Forumu aslında bir COP toplantısı evet. gibi iki alandan oluşuyor. Sıfır Atık Festivali tarafı bizim COP'ta da Green Zone diye de tabir ettiğimiz alan. Orada sivil toplum kuruluşlarımız var, kadın derneklerimiz var, kadın kooperatiflerimiz var, öğrenciler var, gençler var, çocuklar var, ailelere yönelik programlar var, konserler var ve 1 milyon insanımızı Sıfır Atık Festivalimizde misafir etmeyi hedefliyoruz.
0: Ne yapacaksınız orada?
1: Orada mesela örnek vereyim. Çocuklarımız için atıklardan oluşturduğumuz boyama atölyeleri olacak, geri dönüşüm atölyeleri olacak, ileri dönüşüm atölyeleri olacak, atıksız mutfak etkinliklerimiz olacak, söyleşilerimiz olacak, konserlerimiz olacak ve bu yıl ana temayı enerji verimliliği olarak belirledik. Enerji verimliliği Türkiye için çok önemli bir husus. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Biz şayet Türkiye'nin enerji ithalatını %10-15 azaltabilirsek bu topraklarda 10-15 milyar dolar para kalmış olur ve o başka alanlara gider. Biz enerji ile alakalı ayrı bir çalışma içerisindeyiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla COP31 bağlamında dünyayı ilgilendirecek ve dünya ile beraber

0: yapacağımız enerji verimliliği kampanyamızın startını vereceğiz. Yine Tarım Bakanlığımızla beraber gıda israfını azaltacak bir kampanyaya başlıyoruz dünya genelinde. Farklı bakanlıklarımızla farklı projelerimiz var. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Sıfır Atık artık küresel bir marka. Gördüğünüz üzere 183 ülke İstanbul'da buluşuyor.
1: Biz çok önemli.
0: Bir söz vermiştik. İstanbul'u Sıfır Atık'ın başkenti yapmak
1: Şunu
0: istiyoruz.
1: Şunu soracağım. Diye. Şimdi bir Sıfır Atık'ı soracağım, bir de gıda israfı. Sayın Erdoğan'ın da bu konuda çok ciddi çalışmaları olduğunu biliyorum. Çünkü dünyanın bir bölümü açlıktan kırılırken bir bölümü de israf içerisinde. Yani burada nasıl bir yöntem, nasıl bir farkındalık yaratılıyor ve tabii bu Türk halkı nezdinde nasıl karşılaştırıyor? Bir de bu çöp ayrıştırma mevzuları da var herhalde, ona da giriyorsunuzdur değil mi?
0: Şimdi şöyle, tabii öncelikle açlık ve gıda konusuna değindiğiniz için teşekkür ediyorum. Dünyada 8 milyon insan açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor. Ve dünyanın bir tarafında insanlar açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybederken, diğer tarafında ise obezite ilaçlarının fiyatlarının düşürülmesiyle alakalı lobi çalışması yapan insanlar var. Evet. Dünya bu kadar adaleti kaybetmiş bir noktaya geldi. Ve elimizde şöyle bir veri var. Dünyadaki açlık krizini bitirmek, gıda israfını sadece %20 azaltmakla mümkün. Yani biz gıda israfını %20 azaltabilirsek dünyadaki açlık krizini bitirebiliyoruz. Ve bu bağlamda biz Tarım ve Orman Bakanlığımızla beraber Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde COP31 bağlamında da orayı da kullanarak gıda israfını azaltacak bir kampanyaya başlıyoruz. Ve bunun kararını biz ne zaman verdik biliyor musunuz? Geçen yıl İstanbul'da Tarım ve Orman Bakanları yüksek düzeyli toplantısını gerçekleştirdik. Sıfır Atık Vakfı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde Sıfır Atık Formu'nun bir devamı olarak orada biz 20'den fazla gelen ülkenin bakanıyla bu kararı aldık. Ve inşallah Sıfır Atık Formu'nda bu işin duyurusunu yapacağız. COP31'de de uygulamasını yapacağız.
1: Biraz anlatır mısınız? Nasıl olacak bu gıdada israfı yok etmek? Yani nasıl, hani bizi dinleyen, bizi izleyen insanlar için nasıl bir yöntem izlenmesi gerekiyor? Çünkü halkla birlikte yapacağınızı söylediniz.
0: Bizim kampanyamızın amacı şu, vatandaşımızın gıda israfını azaltacağı önlemler alması ve ülkelerden gıda israfını azaltıcı yönetmelikler, kanunlar çıkarmasını isteyeceğiz ve bununla alakalı kampanyaları desteklemesini, teşvik etmesini isteyeceğiz. Bu bağlamda mesela Taksim Meydanı'nda bir sergi var. Sanayiden tarıma gıda israfı diye. Oraya muazzam bir sergi açtık. Bir ay boyunca İstanbullularımızın beğenisine açık olacak. Orada biz gıda israfıyla nasıl başa çıkabiliriz, bununla alakalı neler yapabiliriz vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Çok basit söyleyeyim.
1: Basitçe bir
0: mesela
1: iki örnek verirseniz.
0: Yemediğin, sofranızdaki yemediğiniz yemeği kaba koyarak dolaba kaldırabilirsiniz. Başka öğünde tüketirsiniz, yarın tüketirsiniz.
1: Tabii.
0: Veya yemediğiniz ürünü tabağınıza almayın. Bakın bugün işte serpme kahvaltılar vesaire yarısından fazlası çöp oluyor.
1: Çöp oluyor, doğru.
0: Ve biz diyoruz ki vatandaşımızda bu kültürü oluşturabilirsek, bu kültürle beraber biz nesiller boyunca dünyanın geleceğini kurtarabiliriz. Bakınız, sıfır atıkla alakalı biz farkındalık oluşturmak istiyoruz diye bir kelime kullanmıyoruz. Sıfır atıkla alakalı biz bir kültür oluşturmak istiyoruz. Şayet kültür inşa ederseniz kültür nesiller boyunca devam eder. Bizden sonra gelen nesillerde de devam eder. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var ve biz o sözüden ilham alıyoruz. Bir sonraki neslin geleceğini şimdiki nesil hazırlar diyor Hazreti Mevlana. Biz bizden sonra gelecek neslin geleceği için çalışıyoruz. Ama şöyle üzücü bir veri var. Biz kendi neslimizi artık kastettik. Bir sonraki neslin geleceğini de tehlike altına bırakıyoruz. Evet. İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucunda artık doğmamış bebeklerin kanında mikroplastiğe rastlanıyor. Böyle acı durumlarla karşı karşıyayız.
1: Şimdi Türkiye COP'u da ev sahipliği yapacak. Bu aslında çok önemli. Yani özellikle bu yaşanan, hani son bütün krizler vesaire, işte Hürmüz Boğazı, yaşanan enerji krizleri, Türkiye'nin bu anlamda da hani bulunduğu coğrafya itibariyle önemini biraz daha ortaya iyice çıkardı. Şimdi böyle bir zirve de yapılacak. Orada sizin yeriniz ne olacak? Nasıl bir görev üstleneceksiniz?
0: Şimdi Sıfır Atık Vakfı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde kurulduğu günden itibaren COP'ların hepsinde aktif oldu. Bakü'deki COP29'da ayrı bir alanımız vardı, etkinlikler düzenledik. Brezilya'da hakeza farklı etkinlikler yaptık. Ben de COP31'in yüksek düzeyli iklim şampiyonu olarak görev yapıyorum. Yüksek düzeyli iklim şampiyonu aslında şu demek, devlet dışı aktörlerin, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının, belediyelerin, devlet dışı bütün aktörlerin COP sürecine entegrasyonunun yöneten kişi anlamına geliyor. Hı hı. Biz COP öncesi çok büyük

0: bir toplantı aslında gerçekleştiriyoruz. Sıfır Atık Forumu. COP bağlamında birçok konunun tartışılacağı bir platform oluşturuyoruz. Burada tartışılan konuların çoğunu COP'a taşıyacağız. Burada pişireceğiz, olgunlaştıracağız. COP'ta bunların duyurusunu yapacağız. Bu bağlamda biz Enerji Bakanlığımızla, Tarım Bakanlığımızla ve diğer 10 bakanlığımızla Sıfır Atık Vakfı olarak beraber çalışıyoruz. Biz ortak çalışma kültürünün verdiği berekete inanıyoruz. Bu bağlamda Çevre Şehircilik Bakanımız, aynı zamanda COP Başkanımız Murat Bey'in de liderliğinde çeşitli ekipler oluşturuldu. O ekiplerle de yakın işbirliği içerisindeyiz. Ama hedefimiz şu: Türkiye COP'a bu yıl ev sahipliği yapacak. O tecrübeyi Türkiye'de bırakmak istiyoruz. Sıfır Atık Forumu her yıl düzenlenecek. İstanbul'da düzenlenecek.
1: Ve uluslararası olarak
0: uluslararası olacak. Bakın, COP'a 193 ülke geliyor. Bizim yaptığımız toplantıya 183 ülke geliyor.
1: Yani ağırlıklı olarak hangi kıtadan geliyorlar?
0: Her yerden geliyorlar. Sadece geliyorlar. 10 ülkeden misafirimiz yok. Onu da biz biraz planlamadık. Onun dışında her yerden misafirimiz var. Ve gelen misafirlerimizin çoğu çok hazırlıklı geliyorlar. Akademisyenler geliyor, iş dünyası geliyor, siyasetçiler geliyor, yüzden fazla bakan geliyor. Bakın, size bir örnek vereyim. Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler'in bütün organizasyonları, aklınıza gelen diğer uluslararası organizasyonlar, dünyanın en iyi üniversiteleri bu işin paydaşı. Bu işte beraber yol yürüyoruz. Çünkü bizim hedefimiz daha yaşanılabilir bir dünya, daha müreffeh bir dünya. Bunun için bütün dünyadaki insanlarla beraber çalışmamız lazım. Sıfır Atık Vakfı Türkiye'nin 81 ilinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Milletimizle beraber çalışıyoruz. İstanbul'da 16 milyon İstanbul'un vakfı izliyoruz. Türkiye'de 86 milyonun vakfı izliyoruz. Ve dünyadaki 8 milyar insanın geleceği için 86 milyon vatandaşımızla beraber çalışıyoruz.
1: Şimdi Samet Bey, şunu soracağım. 183 ülke dediniz. Tabii bu daha belki pişirilme aşamasında ama önümüzdeki yıllarda da bu devam edecek diyorsunuz. Şimdi burada bir uluslararası işbirliği de gerekiyor. Yani tüm ülkelerin aynı sorumluluğu almak, yani elini taşın altına koyması gerekiyor. Çünkü küresel bir krizden bahsediyoruz. Şunu soracağım, yani bunun önümüzdeki dönemlerde bu katılan ülkelerin meclislerinde ya da karar alıcılarında bir mevzuata dönüşmesi hedefiniz midir? Çünkü yani şöyle bir şey de biliyoruz, Paris İklim Konferansı'ndan Trump çıktı. Yani bu küresel iklim krizini de çok ciddi anlamda etkileyen bir adımdı. Dolayısıyla bunun bir legal bağlayıcılığı olması için de bir takım adımlar düşünüyor musunuz?
0: Şimdi ülkeler tabii kendi dönemsel siyasetine göre, kararına göre bu tip şeyleri yapabiliyorlar. Ama biz ilk Sıfır Atık Forumu'nu geçen yıl düzenledik. 108 ülke geldi. Bir İstanbul Deklarasyonu yayınladık. Şimdi de ikinci deklarasyonumuzu yayınlayacağız. Zaten burada gelen bu 180'den fazla ülkenin amacı ortak işbirliği. Bakınız, 2022 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin fikri olarak Birleşmiş Milletler'e Türkiye'nin öncülüğünde sıfır atık günü ilan edilmesi önerildi. 30 Mart sıfır atık günü ilan edildi. Zaten Türkiye olarak iklim diplomasisinde çok iyiyiz. Sadece geçtiğimiz bir ay boyunca ben 5'ten fazla ülkeye gittim. G7, yani en gelişmiş 7 ülkenin kurduğu organizasyonun açılış toplantısında konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel adalet çağrısını yineledik. Orada ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Protokoller imzalıyoruz. İklim diplomasisinde Türkiye çok ileri bir safhada. Yani bunun en güzel göstergesi de bir vakfın, Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği bir toplantıya dünyanın gösterdiği teveccüh.
1: Evet.
0: Ve bu aslında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başarısı ve Türkiye'nin dünyadaki karşılığının göstergesi.
1: Sadece 3 yıl önce başlattığı bir girişim gerçekten. Bugün baktığımızda yani 183 ülkeden temsilcinin gelmesi çok çok önemli. Süremizi tamamlamışız. Size başarılar diliyoruz. 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'ndasınız. Tüm vatandaşları da bekliyorsunuz.
0: Bekliyoruz.
1: Pekala, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi kısa bir reklam arası verelim.

Ve bugünlük de haber hattının sonuna geldik. Sırada HT360 var. Dilek Gül karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Efendim merhabalar HT360'tan. Ben Dilek Gül. Bu dilimde beraber olacağız. Bir saat boyunca hem kendi içimizde, memlekette olanlara bakacağız. Hem de dünya diyeceğiz. Ama önce editörüm Seval Koç'la neyi manşetlere çekmişiz? Şöyle yakından bir bakalım. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin 38. olan kurultayının mahkeme kararıyla iptal edilmesine karşı yaptığı başvuruyu reddetmesinin gerekçesini açıkladı. Açıklamada mutlak butlan kararının YSK tarafından denetlenmesi mümkün değil. Mahkeme kararını Yargıtay inceler. YSK temiz merci değil denildi. Ve YSK'nın haliyle iddiaların tespitine yönelik görevi olmadığı da bu şekilde belirtilmiş oldu. Bakacağız bu işin detaylarına. Ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla kurultay için aracılar üzerinden görüşebileceğini söyledi. Özel,

0: koltuğa yapılmasına yönelik bir yol haritası izleyeceksiniz. Yani nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz sorusuna yanıt verdi. Şimdiye kadar 804 ıslak imzalı kurultay talebi var dedi delegelerden ve bu sayının da giderek arttığını söyledi. Ekledi, tüm yolları deneyeceğiz ifadesi var. Yeni parti iddiaları var. Buna daha önce böyle bir durum yok açıklaması yapmıştı. Yeni parti falan yok ortada demişti ama bu kez yeni bir parti var. Olacak, olmalı ama bunu felaket senaryosu için düşündük ifadesini kullandı. Daha fazla neler söyledi? Bunu da HT360'ta aktaracağız. Ve CHP sözcüsü Müslüm Sarı da önemli açıklamalarda bulundu. Parti meclisinin 11 Haziran Perşembe günü toplanacağını söyledi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 9 Haziran'da grup toplantısında önemli açıklamalar yapacağını belirtti. Gündeminde kurultay tartışmaları da vardı. Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz. Biz de istiyoruz. Gelin oturalım. Hangi zeminde yapacağız konuşalım istiyoruz dedi. Yani kurultaya kapılarının açık olduğunu söyledi. Aynı zamanda CHP'nin kapısının herkese açık olduğunu da ifade etti. Bir diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdıklarını söyledi. Daha fazlası için hadi başlayalım. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da CHP'de yaşananlara ilişkin konuştu. Bunlar ana muhalefetin iç meselesi ama eğer çarpık zihniyetleri değişmedikçe utanç sahnelerine bir yenisi eklenecek dedi. Bakalım.
1: Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar, ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Şahsımıza, hükümetimize, partimize ve ittifakımıza yönelik çirkin ifadelere rağmen serin kanlı tavrımızı büyük özen göstererek devam ettiriyoruz.
0: Şimdi Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin 38. olağan kurultayının mahkeme kararıyla iptal edilmesine karşı yaptığı başvuruyu reddetmişti. O red kararının gerekçesi açıklandı. 12 sayfalık bu gerekçeli karar bu arada temyiz merciğinin Yüksek Seçim Kurulu olmadığı ifade edildi. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların inceleme yerinin Yargıtay olduğuna da dikkat çekildi ve kararda verilen mahkeme kararının devam eden bir kongre ve kurultaya ait olmadığı, daha önce yapılan kurultaya ilişkin olduğu belirtildi ve bu nedenle YSK tarafından alınması gereken bir karar olmadığının altı çizildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultay için aracılar üzerinden görüşebileceğini söyledi. Parti yararına sonuç çıkacaksa niye görüşülmesin dedi. Bu arada hem yeni parti iddiaları hem de erken seçim gündemindeydi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aracılar üzerinden diyalog kurabileceğini söyledi. Kurultay için sonuç alma ihtimali varsa müzakereye açık olduğunu belirtti.
3: Müzakere kanalı hiç açılmadı ki tıkansın. Sonuçta parti yararına sonuç çıkacaksa niye görüşülmesin? Ama doğrudan değil, dolaylı ya da tarafsız bir takım aracılar üzerinden sonuç alma ihtimali varsa görüşülür. Sonuç dediğimiz kurultay.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında konuştuktan sonra mecliste gazetecilerle bir araya geldi. Kurultay yapılmasına yönelik nasıl bir yol haritası izleyeceğiz?

0: Jackson'ın sorusuna yanıt verdi.
1: 804 ıslak imzalı kurultay talebi var delegelerden. Giderek artıyor sayı. Karar kesinleşmediği için kurultay yapılamayacağını söyleyenler var. Tüm yolları deneyeceğiz. AYM kararı var. Bu karara istinaden Kemal Bey'in kurultayı toplaması gerekiyor. Yargıtay'a başvurduk. Bu tıkanmışlık ancak Yargıtay'ın kararıyla aşılabilir.
0: Özel yeni parti iddialarıyla ilgili olarak da yeni bir parti var. Olacak, olmalı ama bunu felaket senaryosu için düşündükleri. Özgür Özel, 9 Haziran'da hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü dolayısıyla önümüzdeki hafta Manisa'da olacağını kaydetti. Bu nedenle 16 Haziran Salı günü grup toplantısı yapmayı düşündüklerini belirtti.
2: CHP sözcüsü Müslüm Sarı da parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran'da grup toplantısında konuşacağını söyledi. Bu diyalog ya da yan yana gelme meselesine dair de ifadeleri vardı. Şöyle dedi, bir diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Ayrışmayı asla istemiyoruz. Bu kapı herkese açık.
3: Biz ayrışmayı asla istemiyoruz. Çatışmayı asla istemiyoruz. Mevcut durumu yok sayarak bir çözüm üretmek mümkün değil. Bir mekanizma oluşturmak, bir konsensüs oluşturmak bizim birinci önceliğimiz. Bir diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Yani MYK'nın içinden Sayın Genel Başkan'ın uygun gördüğü arkadaşlarımızla bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Önceki dönemde iktidarda olan parti için, parti yöneten arkadaşlarımızın da uygun görecekleri arkadaşlar varsa bu arkadaşlarımıza karşılıklı olarak bir araya gelsinler, otursunlar, konuşsunlar ve bir yol haritası konusunda, kurultay konusunda değerlendirmeler yapsınlar istiyoruz. 11 Haziran günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı önemli açıklamalar, bazı önemli değerlendirmeler yapacak. Kendi arkadaşlarımızın aramızdaki siyasal ayrılıklar sebebiyle ayrılıp gidip başka bir partide yer almasını biz istemeyiz. Böyle bir şeyi tercih etmeyiz. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi. Bu kapı herkese açık.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da CHP'deki bu mutlak mutlan kararına tepkisi vardı. Yargı kararıdır deyip geçmiyoruz. Atanan bizim nazarımızda mutlak mutlandır, yani yok hükmündedir dedi.
4: CHP'yi cebren kapılar kırılarak içine girmesine, başına kayyum atanmasına da bir yargı kararıdır deyip geçmiyoruz.
5: CHP'deki mutlak mutlan kararına tepkisini sürdürdü. Milletin siyasete duyacağı güvene ihtiyacımız var dedi.
4: Atayan da atanan da bizim nazarımızda mutlak mutlandır, sakattır ve yok hükmündedir değerli dava arkadaşlar. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni tartışmalar, yeni sorun alanları değil, milletin ferasetine duyacağımız güvendir. Dahası milletin siyasete duyacağı güvendir.
5: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun devlet aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor açıklaması da vardı.
4: Bir devletin derini olmaz. Bir devletin hukuku olur. Bir devletin aklı derinlikte ve karanlıkta değil, kanunlarda, kurumlarda ve millete hesap vermede görünür. Devlet aklı devletin varlığını, milletin birliğini, hukukun üstünlüğünü, adaleti, bağımsızlığı ve geleceği birlikte koruyabilme ve kollayabilme kabiliyetidir. Devlet aklı milletin tarih içinden süzülüp gelen ortak aklıdır.
5: Dervişoğlu CHP'ye de çağrı yaptı.
4: Gelin bu cumhuriyeti el birliğiyle savunalım. Gelin bu ablukayı beraber dağıtalım. Biz dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa işte buradayız. Buyursun gelsinler. Safımız cumhuriyetle demokrasidir.
2: Evet, memleket böyle, biraz da dünyaya bakacağız. Önemli gelişmeler var. Hafta başında Rusya'nın düzenlediği yoğun

0: saldırıların ardından bu kez Ukrayna Rusya'yı hedef aldı. Rusya'nın St. Petersburg kentindeki petrol terminaline bir saldırı düzenlendi. Açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geldi. Rusya topraklarındaki önemli hedefler vuruldu dedi Zelenski ve bunlar arasında St. Petersburg kentindeki petrol terminalinde olduğunu ifade etti. Ukrayna lideri saldırıya ilişkin görüntüleri de sosyal medya üzerinden paylaştı. Saldırının gölgesinde kentte bugün Rus Davos'u olarak bilinen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu başladı. Rusya'dan yapılan açıklama da var. Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bir yolcu otobüsünü vurduğu da iddia edildi bu açıklamada. Drone saldırısında 8 sivilin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Donetsk'in Rusya tarafından atanan yöneticisi olayı terör saldırısı olarak niteledi. Şimdi bir de İran savaşı üzerinde yaşanan gelişmelere bakacağız. ABD Başkanı Trump, İran'daki durum hızla gelişiyor ve her şey çok iyi olacak dedi. Bu arada İran'ın dini lideri Hamaney ile de görüşebileceğini ifade etti. New York Post'ta konuşan Trump, İran'la devam eden müzakere sürecini değerlendirdi. Durum hızla gelişiyor dedi ve İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini savundu. Bu arada İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'in görüşmelere onay verdiğini de belirtti Trump ve Hamaney müzakere sürecine katılıyor. Bir noktada Hamaney ile görüşebiliriz dedi. ABD Başkanı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını da değerlendirdi. Netanyahu'nun Lübnan'la sürekli çatışmasından rahatsızım diyen Trump, Netanyahu ile öfkeli bir şekilde konuştuğunu da kabul etti. ABD basını Trump'ın Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için tepki gösterdiğini ve sen delisin dediğini iddia etmişti. Tabii Trump'ın açıklamaları böyle ama gece körfezde tansiyon yükseliyor bu arada, onu da belirtelim. Ne diyor Trump? İran hiçbir koşulda nükleer silaha sahip olamayacak demişti zaten. Bu konuda da bir anlaşma sağladığını söyledi İran'ın kendileriyle. Ve görüşmelere İran lideri Hamaney'in de katılacağını belirtti. Müzakerelere onay verdi. Ve muhtemelen artık Hamaney'le de görüşeceğiz dedi. Ki hatırlayacaksınız, daha önce Hamaney'in görüşmelere katılmamasından dolayı sürecin uzadığına dair yorumlar da yapılmıştı. Bu yine ABD kanadından yapılan açıklamalarda da vardı. Dünya, tüm dünya bu iki ülkeyi takipte. Bundan sonra ne olur ne olmaz buna bir bakacağız. Ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer silaha dair, Rusya'ya dair bir hamlesi daha var. Bunu da konuşacağız. ST360'da bir cep açacağız. Konuklarım İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cem Oltürk. Merhabalar, selamlar.
1: İyi günler Dilek Hanım.
0: Çok teşekkürler.
1: Merhaba,
0: merhabalar. Merhabalar, selamlar.
1: Tarık Hocam, merhaba.
0: Tarık Hocam, sizinle başlayayım. Gece ABD İran'ın Keşm Adası'na saldırdı ve İran devrim muhafızları ise buna karşılık olarak kuvvetteki ABD üslerini füzelerle vurdu. Gün içinde de Trump'tan bu açıklamalar geldi. Müzakereye daha yakın olduğu ya da anlaşmaya daha yakın olduğuna dair özellikle uluslararası basında yazılanlar, çizilenler var. Ama bir yandan da sahada güç testi de yapıldığına dair yorumlar var. Siz ne düşünürsünüz? Önümüzdeki kısa vadede İran savaşında bir ateşkes ya da bir müzakere çok olası mı?
1: Şimdi Dilek Hanım, 8 Nisan'da biliyorsunuz bu ateşkes ilan edilmişti. 2 ayı neredeyse bulacak. O zaman neredeyse şu anda da oradayız. Yani kalıcı bir barışa ne kadar yakınsak şu anda da o kadar yakınız. Ne kadar uzaksak yine o kadar uzağız. Yani hiçbir şey belli değil şu anda. Biz bu tarz şeyleri hep görüyoruz. Yani olumlu sinyaller gönderiyor Başkan Trump. Aman arkasından işte İran'ı yakacağım, yıkacağım, yerle bir edeceğim diyor. İranlı muhatapları bazen alttan alıcı, onların da kendilerinin bir diplomatik çıkış aramaya çalıştıklarını söylediklerine şahit oluyoruz. Ama diğer taraftan işte savunmada olduğumuz bellidir. Bu savaşı sonuna kadar götüreceğiz. Artık söz konusu olan İran'ın ulusal onurudur, gururudur. Geri adım atmayacağız. Savaşı uzatacağız. Anlamına gelecek yorumlar da yapıyorlar. Dolayısıyla sadece bu yorumlara takılarak, Başkan Trump'ın ağzından çıkanlara özellikle fazla yoğunlaşarak, şu anda içinde bulunduğumuz ne aşamada olduğunu anlayabileceğimiz

ben düşünmüyorum. Bu sağlıklı bir veri bize sunmayacak. Ama şöyle bir şey var. Dünya iki aydan beri bir sıcak çatışma görmüyor Körfez'de İran'la Amerika arasında ve bunu da satın almışa benziyor. Hem Amerika'nın Avrupalı müttefikleri, hem Körfez'deki ülkeler, hem Uzak Doğu Asya'daki yine Amerika'nın geleneksel müttefikleri ve dünyanın aslında neredeyse Amerika dışındaki her bir ülkesi bu savaşın geçici ateşkesi bir şekilde satın almış gibi. Trump da bu olmamışçasına

0: kaldığı yerden devam etmeyecektir. Çünkü onun da başında bir seçim belası var açıkçası. Kasım ayında bir seçim bekliyor Trump'ı. Dolayısıyla Amerika'ya yönelen nefret ve eleştiri okları da son derece güçlendi son zamanlarda. Dolayısıyla şimdi bence taraflar yani birbirlerini bir elese çekiyorlar. Kendilerinin daha avantajlı olduklarını düşünüyorlar. İşte İran bu konuda çok net. İran şöyle diyor yani zaman benim lehime akıyor. Caydırıcılığımı tesis ettim. Körfezi rehin aldım. İşte Amerika kaldığı yerden bana saldırırsa misliyle karşılık vereceğim. Savaşın uzaması mevcut İran rejiminin iç siyasi konsolidasyonuna da yardımcı oluyor. Meşruiyetine de yardımcı oluyor. Ve dünya şöyle bir noktaya da geldi son zamanlarda. İran stratejik anlamda sanki kazandı. Amerika ise kaybetti. Şimdi evet. Böyle bir durum da var. Dilek Hanım uzattığımın farkındayım.
1: Estağfurullah.
0: Şunu eklemek istiyorum. Şimdi herkesin düşündüğü aksine bir şey söylemek istiyorum. Yeni olduğunu tahmin ettiğim. Şimdi seçim stresinden dolayı Trump'ın bu işten bir an önce elini ayağını yıkayıp çıkmak istediği noktasında genel bir kanaat var. Ulusal ve uluslararası evet. basında ve çevrelerde. Ama şu da olabilir. Seçime kadar Trump bu şekilde bu durumu idare edip hani ateşkesi ara ara uzataraktan ama asla sıcak bir çatışmaya girmeyerekten idare edip seçimden sonra kaldığı yerden çok daha şiddetli bir şekilde İran'a saldırabilir. Çünkü artık bir daha başkanlık yapmayacağı kesin. 2 sene onu zorlayacak bir seçim yok karşısında ve başkanlıklarının son döneminde olan kişiler Amerikan siyasi tarihinde biz bunu görüyoruz. Dış politikada son derece şahin, son derece cüretkar, son derece saldırgan da olabiliyorlar. Böyle bir riskin de olduğunu belirtmek istiyorum.
1: Bu riske dair siz ne dersiniz Cem Bey? Bir sorun bu olsun. Bir de şimdi mesela Hamane ile Trump'ın görüşmesi artık mesela müzakere maddelerinde o müzakere masasında sona gelindiği anlamına mı gelir? Ben bunu merak ediyorum. Bir de nükleerden geri adım atıyor ifadesi var. Ne dersiniz? Mümkün mü?
2: Son sorunuzdan başlayayım. Müsaade ederseniz yani nükleerden geri adım atıyor. Aslında İran'ın şimdiye kadar yani uzun süredir savaş öncesinde de nükleer silah yapmayacağını, buna erişmeyeceğine dair pek çok açıklaması var. Yani evet şüphe uyandıracak şekilde bir uranyum zenginleştirme çalışması olduğunu kabul etmek lazım. Ama önceki yeni lider Ali Hamane'nin vermiş olduğu bir fetva vardı nükleer silah erişilmeyeceğine dair. Oğlu Ali Müşteba Hamane'yi de bunu değiştirecek herhangi bir adım atmadı bu fetvayı. Dolayısıyla aslında İran'ın nükleer silaha erişmeyeceği açık. Ancak burada işte elde edilen uranyumun ne olacağı, nerede depolanacağı, nasıl saklanacağı ve bunun hangi oranlarda olacağı konusunda anlaşmazlıklar var. Trump'ın daha önce P5+1 ile yapılan anlaşmayı yırtması ve o anlaşmadan daha iyi şartlar istemesi söz konusu. Bu erişilmeden çok kolay bir anlaşmaya varılacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Oradaki şartlardan ki %3 seviyesinde bir uranyum zenginleştirme çalışması vardı. Ondan daha az olması kabul edilebilir bir seviye olacaktır herhalde Amerika Birleşik Devletleri başlamış. Evet. Ancak tabii şu var yani Trump'ın hocam da bahsetti çok abartılı açıklamaları var. Yani anlaşmaya şimdi varıldı. Çok yakınız. Bir anda geri dönüyor işte İran'ı yerle bir edebilirim. Şimdi de tabii Müşteba Hamane ile görüşebileceğini söyledi. Ama orada tabii Müşteba Hamane'nin sağlık durumu nedir? Bu konularda çok açık bir
1: i̇şte
2: bilgi yok.
1: İşte mesela bu yani, açıklama sağlık durumunun iyi olduğu anlamına gelmez mi?
2: Yani bilemiyorum açıkçası. Bir spekülasyonda da bulunmak
1: ne
2: istemiyorum.
1: Çünkü,
2: evet şu var tabii elbette ki Hamane'nin bilgisi dışında bir müzakere yürütülmesi zaten mümkün değil. Yani veya işte onunla birlikte olan heyetin bilgisi dışında bir müzakere, bir sonuca varılması ya da devrim muhafızlarının kontrolü dışında bir sonuca varılmasının ben çok mümkün olmadığını düşünüyorum zaten. Yani evet. Orada bir aslında bir tenakuz yok söylenen şeylerde. Ama şu var tabii yani Müşteba Hamane ile karşı karşıya masaya gelebilirim falan. Bunlar bence biraz böyle iç politikaya yönelik. Yani böyle bir diplomatik bir tiyatro oynamayı seviyor Trump. Dolayısıyla böyle açıklamalar yapmakta beis görmüyor hocam.

0: hocamın söylediklerine açıkçası katılıyorum. Daha önce benim de benzer görüşlerim olmuştu.
1: Evet.
0: Yani bu sürecin bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum ben de. Yani en azından işte seçimler sonuçlanıncaya kadar bir müzakere masasına oturulur mu oturulmaz mı ya da işte gerilim olduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri kısa süreli çok böyle savaşı yeniden meydana getirecek bir durum yaratmadan İran'ı vurabilir. Ancak tekrar masaya oturulur ve bu bir döngü şeklinde
1: Devam
0: devam
1: eder.
0: eder diye
1: Peki.
0: düşünüyorum. Ve o çerçevede de evet şu var tabii şeyi unutmamak lazım. İsrail lobisini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobisinin Trump yönetimi üzerindeki etkisini de gözden kaçırmamak lazım. Onların vereceği desteğin hangi çerçevede olacağı şu an tabii Trump'la Netanyahu arası gerilmiş vaziyette. Ama buna her daim bir Yahudi lobisinin müdahalesi oluyor. Daha önceki
1: Evet.
0: örneklerde gördük. Dolayısıyla bu ne seviyeye varır? Onu görmemiz lazım diye
1: Peki.
0: değerlendiriyorum.
1: Bir iddia daha var Tarık Hocam. Onunla devam etmek istiyorum. İddia şu. Amerika Birleşik Devletleri nükleer silah barındırma kapasitesini diğer Avrupa ülkelerini genişletmeyi planlıyor. Ve Polonya, Baltık ülkelerinin nükleer uçaklara ev sahipliği yapabileceği belirtiliyor. İddia bu. İngiliz basınında yer aldı. Sorum şu, böyle bir adımı neden atmak istiyor ve ABD'nin Avrupa'daki nükleer kapasitesini arttırması, Rusya'nın kendi nükleer doktrinini veya kuvvet konuşlanmasını değiştirmesine yol açar mı? Tabii bu durum yeni bir silahlanma yarışını tetikleyebilir mi? 2030'a kadar bir savaştan, bir senaryodan bahsediliyor. Polonya hemen Almanya'nın dibi işte yani dolayısıyla nasıl bir tehlike var ve bu adımı neden atıyor Amerika Birleşik Devletleri ki bu iddia gerçekleşirse?
2: Yani o kadar çok önemli soruları sordunuz ki
1: Çok.
2: bilemedim. 2-3
1: Kafamda
2: dakikada
1: bir sürü
2: bunları
1: soru var.
2: cevaplamak çok zor.
1: Oturup
2: Yani şöyle
1: yazarken.
2: para kazanmak istiyor. Yani genel bakışı para kazanmak istiyor. Şimdi açıklayayım ne demek istediğimi. Şimdi Amerika'nın Avrupa'da 6 tane ülkede nükleer silahları var. Bunlardan bir tanesi de Türkiye.
1: Evet.
2: Yaklaşık 150 adet civarında nükleer silah bulunuyor bu üslerde. Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya'da da Amerika'nın nükleer silahları olsun isteniyor. Sanki Trump böyle bir şeyi öneriyormuş gibi bir manzara var şu anda ortamda. Ama bu tabii silahların yükleneceği F-35 uçaklarının bir şekilde bu izne kavuşmasıyla alakalı ve Amerika'nın bu sertifikasyonu yaptıktan sonra bu ülkelerin ellerindeki F-35'lerin bu anlamda kullanılabileceğini söyledikten sonra olabilecek bir şey. Bir de tabii F-35 olarak bakmayın sadece. Bunun arkada bir sürü lojistik ikmal noktasında hususları var. Yani ciddi bir Amerikan silah sanayisinin bu işten para kazanması gibi bir durum söz konusu olacak. Yani bu nükleer silahların olası bir senaryo içerisinde bu uçaklara yüklenmesi ve kullanılır hale gelmesini mümkün kılacak arka planda bir sürü lojistikle ilgili işler var ve o işlerde Amerikan sanayisine, silah endüstrisine inanılmaz bir para kazandıracak. Bu motivasyon olabilir. Şimdi bunu bir kenara koyalım ama şu da var tabii, kör değiliz. Yani Avrupa ile Amerika arasında güvenlik noktasında bir çatlak olduğunu artık Sara Sultan bile görüyor. Kimse Amerika'ya güvenmiyor. Amerika da konvansiyonel anlamda Avrupa'daki varlığını kademeli olarak azaltmaya başladı biliyorsunuz son zamanlarda. İşte Almanya'dan 5 bin asker çekeceğim, Polonya'ya göndermeyeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yani konvansiyonel yükü Avrupalıların sırtına yükleyip ama ben
1: Ha,
2: hala
1: bu
2: Avrupa'nın güvenliğine katkı yapıyorum. İşte nükleer şemsiyemi açtım, hepinizi koruyorum, hepiniz benim şemsiyemin altındasınız. 6 tane ülke vardı, şimdi daha da 4 tane daha katılacak, 10 tane ülkede nükleer silahlarım olacak, sizi korumaya devam edeceğim gibi bir algı yaratmaya. Ama bu algıyı da son derece araçsal, pragmatik bir amaçla yapmaya çalışıyor. O da para kazanmak dürtüsü.
1: yani
2: Yoksa
1: bu şu
2: Amerika'nın...
1: hocam o zaman şu mu? Yani kendi başınızın çaresine bakın sözünün hala arkasında. Aslında değiştirdiği bir durum yok mu diyorsunuz?
2: Bence yok. Hem bunu söylüyor hem de karşıdaki müttefiklerinin çaresizliklerini paraya tahvil etmeye çalışıyor.
1: Anladım.
2: Yani onların içinde bulunduğu çaresizliği öyle bir kullanayım ki son kertede yine Amerika kazansın maddi anlamda. Böyle bir derdi var. Yoksa Rusya tehdidini çok fazla ciddiye almış olsaydı Trump, daha bu aşamaya gelmeden Ukrayna konusunda böyle mi davranırdı? Daha fazla yardım yapar.

0: vardı. Biden'ın Ukrayna'ya yaptığı yardımları daha da ileriye taşırdı. Avrupalılarla kurulmuş olan koalisyonu daha da güçlendirildi Rusya karşısında. Rusya'yı gerçekten bir tehdit olarak görüyor olsa Trump. Gördüğünü zannetmiyorum açıkçası. Bunu kullanıyor. Ruslarla Avrupalıları korkutuyor. Avrupalıların çaresizliğini de Amerika'nın para kazanması açısından kullanan bir başkan var karşımızda. Çok da abartılmaması gerekiyor bu açıklamanın. Çünkü yani ciddi bir tartışma olduğunu okumuyorum açıkçası bu Amerikan kamuoyunda. Böyle bir haber var. Ama yani sadece şu anda bir haber.
1: Evet, ama şu da var, yani özellikle işte mesela Cem Bey, sizinle oradan devam edelim. Çünkü daha sonra Tarık Hocam size Rusya ne yapacak diye sormak istiyorum açıkçası. Çünkü en son Romanya'daki insansız hava aracı saldırısı vardı ve bu mesela tarihinde bir ilk vesaire açıklamaları yapıldı. Rusya kınandı, von der Leyen konuştu, üstüne Rutte konuştu vesaire, haliyle şöyle yorumlar yapıldı. Bu hava aracı saldırısı Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Avrupa'ya taşma endişesini de tazelemiş oldu. Dolayısıyla şimdi bunların üzerine gelişen bir iddia olduğu için bu iddianın bununla ne kadar ilintili olup olmadığını merak ediyorum. Ve tabii Rusya ne yapar? Size sorarak başlayayım. Buyurun hocam.
2: Bana mı sordunuz?
1: Cem Bey, size sordum. Buyurun lütfen.
2: Tamam. Karışık kaldı. Şöyle söyleyeyim. Yani aslında şeyin yani kaynağa baktığımız zaman, bu haberlerin kaynağına baktığımız zaman İngilizlerin de aslında bu işten ciddi oranda bir tabiri caizse ekmek yeme peşinde olduğunu söylemek mümkün. Çünkü her ne kadar işte F-35'ler taşıyacak bu nükleer silahları, onlar planlanıyor. İşte bir nükleer şemsiye oluşturacak ama diğer işte bakımları, onarımları veya lojistik faaliyetlerle ilgili İngilizlerin ciddi anlamda buradan kazançlı çıkacağı da görülüyor. Şu var, buna ek olarak şunları söylemek istiyorum. Yani aslında atılan adımların ya da bu konuşulan şeylerin NATO stratejik konseptiyle, 2022 NATO stratejik konseptiyle de böyle biraz alakalı. Belki biraz revize edici bir yönü olduğunu düşünüyorum. Çünkü %2'den %5'e çıkartma hesapları var. Dolayısıyla en kolay belki de işte bu şeye harcamaları yükseltebilecek ve işte bu özellikle Doğu bloku ülkelerinin, onların daha düşük çünkü, daha yüksek seviyelere gelmesini, Polonya hariç daha yüksek seviyelere gelmesini sağlayabilecek bir durum yaratıyor bu. Tabii bu diğer taraftan Rusya elbette ki 2022 konsept, stratejik konseptinde ana işte hasım olarak Rusya görülüyordu. Onu da karşılıyor. Onlara yönelik bir açılım sağlıyor. Ama Rusya tabii elbette ki işte hocam çok daha iyi bilecektir. Güvenlik ikilemi çerçevesinde buna karşı atacağı adamlar olacaktır. Muhakkak ki Kaliningrad, işte ya da ne bileyim Beyaz Rusya buralarda daha da önemli bir rol oynamaya başlayacaktır. Buralara nükleer silahlarını artıracaktır Rusya. Yani böyle bir güvenlik ikilemi paradoksunu yaşayacağız tekrar, o görünüyor. Bu çerçevede tabii Rusya'nın başka Romanya'da olduğu gibi başka adımlar, durumu gerginleştirecek adımlar atıp atmayacağını zaman gösterecek. Ama bu çerçeveden baktığımızda evet, Amerikan silah endüstrisini besleyebilecek, artı İngilizlere böyle bir avantaj yaratacak. Çünkü İngilizler Rusya korkusunu daha fazla Avrupa'da dillendiren bir ülke. Dolayısıyla bu çerçevede hareket ettiklerini görüyoruz. Temmuz'daki Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesinde de bunların oldukça detaylı şekilde görüşüleceğini ben tahmin ediyorum. Yani bunlar konuşulacaktır. Çünkü altyapısı hazırlanmıştır zaten bunların daha önce yapılan görüşmelerde. Orada bir sonuca varılacaktır şeklinde söyleyebilirim.
1: Peki, o zaman şunu sorayım Tarık Hocam. Avrupa ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin bu nükleer varlığının genişletilmesini ne ölçüde destekler eğer böyle bir iddia yaşanırsa? NATO üyeleri arasında bu konuda bir görüş ayrılıkları sizce olur mu? Bir de tabii Rusya ne yapar?
0: Bence olur. Bence Avrupalılar hiç de memnun olmazlar böyle bir durumdan. Çünkü Rusya'yı daha da tahrik etmek. Yani Rusya'nın
1: gel demek burnuna, aslında hocam.
0: Gel demek, yani Rusya'da 1500 civarında kısa menzilli taktiksel nükleer silah başlığı var. Ve bu üç tane Baltık ülkesi ve Polonya Rusya'nın dibinde. Yani Rusya bunlara gözünü kapayıp bunları sineye çekecek mi? Yani hiçbir şey olmamış gibi tepkisiz mi kalır?

0: olacak. Bu tamamen olayı kaşımak, gerginlikten finansal anlamda kar elde etmeye çalışmak. Bakın gerginlik siyaseti, bence Trump bunu bir siyaset olarak yapıyor. Yani Rus tehdidini önemsediği, Avrupalı müttefiklerin güvenliğini önemsediği için yapmıyor bunları. Ben bu gerginlikten net para kazanabilirim bakış açısıyla yaklaştığını düşünüyorum. Belki İngilizler böyle düşünmüyor olabilir. Cem hocama katılıyorum. İngilizler daha devlet aklıyla yaklaşıyorlar. Hı hı. Rus tehlikesini görüyorlar, altını çiziyorlar, önemsiyorlar Rusya'yı tehdit olarak. Ama Trump Amerika'sının böyle bir bakış açısı olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle değil. İran konusunda da aynı yerde bence. Yani İran gerginliğinden de para kazanma derdinde. Her şeyden bir para kazanma arayışında olan bir başkan var. Allah korusun bu dünyanın sonunu da getirebilir. Yani sonuçta siz bu kadar riskli bir karar alacaksınız. Bu konvansiyonel silaha benzemiyor. Nükleer silah başlığından bahsediyoruz yani. Rusya'yı kuşatmış oluyorsunuz. Bakın Türkiye'de var 20 küsur nükleer silah başlığı var. Ve Polonya'ya, Baltık ülkelerine de bunları konuşlandırıyorsunuz. Falan tamamen Rusya kendini nükleer kuşatılmışlık altında hissedebilir. Ve nükleer silahları daha erken bir aşamada kullanmayı hedefleyen askeri doktrinini daha da sahiplenip, evet sahiplenip Allah muhafaza kullanabilir yani. Bu bir, ciddi bir kumar bence.
1: Üstüne çok konuşulması gereken bir mesele ama süren bu kadar. Çok çok teşekkür ederim Profesör Doktor Tarık Oğuzlu ve Doçent Doktor Cem Oltuk, değerli katkılarınız için sağ olun. Teşekkürler. Devam edelim gündeme bakmaya efendim. Gazeteci Reha Muhtar 28 Mayıs'tan bu yana Bodrum'da tedavi görüyordu. Hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi yarın toprağa verilecek. Gazeteci Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki evinde rahatsızlanınca özel bir hastaneye kaldırıldı. İleri derecede kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve şeker hastalığına bağlı metabolik bozukluk teşhisi konulan Muhtar yoğun bakıma kaldırıldı. 66 yaşındaki gazeteci de çoklu organ yetmezliği gelişti. Doktorların tüm çabasına rağmen gece saat 02.15'te hayatını kaybetti. 1980 yılında gazeteciliğe başlayan Reha Muhtar birçok televizyon kanalında görev alıp çeşitli programların sunuculuğunu yapmıştı. Muhtar'ın cenaze namazı yarın İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak ve cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İstanbul'da turistten 5 kilometrelik yol için 7.300 lira ödeme alan ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan taksicinin ifadesi ortaya çıktı. Taksici önce turistin durumu fark etmeyeceğini düşündüğü için ücreti aldığını söyledi. Savcılıktaki ifadesinde ise bakın neler anlattı.
2: Thank you. $7,300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
3: Taksi şoförü taksimetreyi açmadı. Turistten kısa mesafe için fahiş ücret istedi. Üstelik istediği ücretin yaklaşık 3 katını kredi kartından çekti. Turisti dolandıran taksi şoförü önce fazla para aldığını kabul etti, sonra suçlamayı reddetti.
2: Wait. Lira to USD. I'm a look.
4: One.
3: Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın konseri için İstanbul'a gelen ABD'li Twitch yayıncısı Auger bindiği takside dolandırıldı.
2: Taxi.
5: You're working 50 euro. Okay.
3: Taksici daha müşteri araca binmeden 50 euro istedi. Müşteriyi istediği yere getirince de 50 euro yerine karttan 7.300 lira yani 136 euro çekti. Oysa 5 kilometrelik mesafe normalde yaklaşık 300 lira tutuyordu.
2: Did you say 50 euro?
5: Yes, this one.
2: For 10 minutes?
5: Yes, I am speaking 50 euro. You okay? I am come back.
2: Okay.
5: Thank you.
2: $7,300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
3: Olayın ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan taksi şoförü H.A. düzenlenen tutanağa göre turistin durumu fark etmeyeceğini düşündüğü için fazla ücret tahsil ettiğini kabul etti. Savcılıktaki ifadesinde ise tutanağı okumadan imzaladığını öne sürdü. Turiste 100 dolar nakit verdiğini, tahsil ettiği 7.300 liranın yolculuk ücreti ve bu paranın karşılığı olduğunu iddia etti. Dolandırıcılık suçlamasını reddetti. 141.500 lira idari para cezası kesilen taksi şoförü tutuklandı. Sürücü kartı da iptal edildi.
1: İzmir Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat saldırıda hayatını kaybetti. Olay saat 14 sıralarında yaşandı. Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı'da kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Engin Polat'ın kuzeni olan aynı zamanda çiftin korumalığını yapan da Can Polat silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İngiltere'de polis geçen yıl bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden bir öğrenciyi ağır yaralı haldeyken kelepçelemesi nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Polis merkezinin önünde toplanan yüzlerce göstericiyle polis arasında arbede yaşandı.
3: Polis bıçaklanan öğrenciyi ağır yaralı haldeyken kelepçeledi. İngiltere'de yaşanan olay yoğun eleştirileri ve protestoları tetikledi. Geçen yıl Southampton'da yaşanan olayın detayları mahkemeye sunulan polis vücut kamerası görüntüleri sonrası ortaya çıktı. Görüntülerde yerde yatan 18 yaşındaki Henry Novak'ın bıçaklandım ve nefes alamıyorum dediği, bir polisin ise sanmıyorum dostum yanıtını verdiği görüldü. Polislerin ağır yaralı haldeki Novak'ı kelepçelediği, yaralandığını fark etmelerinin ardındansa kelepçeleri çıkararak kalp masajı yapmaya başladığı anlar yer aldı. Novak'ı bıçaklayan 23 yaşındaki saldırgansa çıkarıldığı mahkemede en az 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay anına ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından yüzlerce kişi Southampton Polis Merkezi önünde toplandı. Göstericiler, ABD'de polis müdahalesi sırasında hayatını kaybeden George Floyd'un son sözlerine atıfla "Nefes alamıyorum" sloganları attı. Bazı göstericiler polis memurlarına çeşitli cisimler atarken polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Hampshire polisi özür açıklaması yaparken polis teşkilatı olaya karışan memurlardan birinin istifa ettiğini, 3 memurunsa soruşturmada tanık sıfatıyla yer aldığını duyurdu. Görüntülerin yürek burkan nitelikte olduğunu belirten İngiltere Başbakanı Starmer ise polisin yanıtlaması gereken ciddi sorular olduğunu savunuyor.
1: İstanbul'da yaşayan Gamze Yıldız grip tedavisi için gittiği bir tıp merkezinde serum verildikten sonra fenalaştı ve sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Gamze'nin ailesi günlerdir tıp merkezinin önünde nöbet tutuyor ve başka mağdurların da olduğu ortaya çıktı bu arada. Bakalım detaylara.
6: Ben de yaşamıyorum. Biz de yaşamıyoruz ki. Benim hayatım da bitti.
7: Biz ne haldeyiz? Kimsenin umurunda değiliz. İçim parçalanıyor. Gözümde yaş kalmadı ağlamaktan.
6: Acının tarifi yok. Bunun tarifi yok. Ben evladımı, ben meleğimi kaybettim. Ben her şeyimi kaybettim.
8: Biri soğuk algınlığı şikayetiyle gitti, diğeri diş ağrısı problemiyle. İddiaya göre biri serum, diğeri de narkoz yüzünden hayatını kaybetti.
9: Burada fenalaşıyor, kalbi duruyor burada. Nefes alamıyor.
10: Gamze Yıldız henüz 28 yaşındaydı. 3 ay önce tıp merkezine soğuk algınlığı şikayetiyle gelmişti ancak ailenin iddiasına göre tıp merkezine verilen serum Gamze'yi hayattan kopardı.
9: İlaç alerjisi olduğunu söylüyor. Buna rağmen serum takıyorlar ve serumuna da 6 tane ilaç katıyorlar.
8: Gamze'nin ihmal sonucu öldüğünü düşünen aile, tıp merkezinin hala açık olmasına tepkili. Aile, kızları vefat ettiği günden beri tıp merkezinin önünde nöbet tutuyor.
9: Şikayetçi olduk. Şu anda adli tıp raporu bekliyoruz. Buranın hakkında inceleme devam ettiğini söylediler ama herhangi bir netice alamadık da. Hala açık çalışıyor hala. İnsanlar geliyor gidiyor.
11: Gamze ilk değil. Sanıyorum böyle giderse de son olmayacak ailesi.
9: Bir yılda devam ederse, bura açık olursa buradayız. Buradan gitmeyeceğiz. Kapanana kadar buradayız.
12: Artık gün kavramımız kalmadı. Buradayız.
8: Aynı tıp merkezi bir başka şüpheli ölüm vakasıyla daha gündemde. Bu kez iddia yanlış verilen narkoz.
10: Murat Aydın 40 yaşındaydı. Ümraniye'deki aynı tıp merkezine diş ağrısı sebebiyle 1,5 yıl önce başvurmuştu ancak ailenin iddiasına göre sağlıklı girdiği yerden cenazesi çıktı.
7: Aşağıda burada. Dişinin ücretini öderken yığılıp kalıyor. Kalp krizini burada geçiriyor. Ve burada hiçbir şey yapamıyorlar. Ne kadar acı bir şey değil mi?
8: İki aile de açtıkları davaların sonucunu bekliyor.
7: Ben bir ihmalin olduğunu düşünüyorum. Kimse bize bir açıklama yapmadı.
11: Hala da bir sonuç almıştık. Herhangi bir yerden bir açıklama da yok.
8: Tıp merkezi Gamze'nin ölümünde söz konusu işlemin doktorların bilgisi dışında olduğunu ve işlemi yapan çalışanın iş akdine son verildiğini belirtti. Adalet nöbetinde olan aileler tıp merkezinin kapatılıp sorumluların ceza almasını istiyor.
7: İhmali olan kim varsa bırakacak, alınacak sertifikası elinde.
12: Benim yavruma burası mezar oldu, başkalarına da olmasın.
1: Şimdi bu trafikteki kavgalar artık bitsin diye caydırıcı cezalar geldi biliyorsunuz. Hatta o cezaların artık seviyesi bayağı bir çıkarıldı ama maalesef o cezaları da umursamayan yolcular var. Son örnek İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
13: Yapmayın.
3: Yolu paylaşamadılar. Araçlarından inip kavga ettiler.
13: İnme arabadan hemşerim. Haksızsın.
3: Cep telefonu kamerasına yansıyan olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü aracından inerek otomobil sürücüsünün yanına gitti.
13: İnme arabadan hemşerim. Haksızsın.
3: Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü de aracından indi. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü hafif ticari aracın şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdı.
13: Yapmayın.
3: Kavganları yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.
1: Vize başvurusu süreçleriyle ilgili şikayetler inceleniyor. Aracılık eden firmalar mercek altına alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat şikayetler üzerine 7 vize şirketine inceleme başlatıldığını duyurdu.
3: Son 5 yılda vize başvurularında aracılık hizmeti hakkında 153 şikayet başvurusu yapıldı. 7 vize şirketine inceleme başlatıldı. Vize başvurularında yaşanan sorunlar mercek altına alındı. Schengen başvurularında aracı kurumlar üzerinden yürütülen işlemler ve randevu için yazılım kullanıldığı yönündeki iddialar meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuya ilişkin soru önergelerine yanıt verdi. Reklam kurulunun 7 vize şirketi hakkında inceleme başlattığını belirtti.
14: Denetmenlerimiz piyasayı, firmaları denetliyorlar.
3: Bakan Bolat son 5 yılda bu konuda 143'ü CİMER, 10'u ise E-Devlet üzerinden olmak üzere 153 başvuru yapıldığını paylaştı. Başvuranların hak arama yollarına yönlendirildiğini ifade eden Bolat, şahsi IBAN numarasına ödeme alınması ve fatura verilmemesi gibi iddialarında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini kaydetti. Bolat, vize başvuru aracılığı hizmeti veren kurumların fiyatlandırma, iade koşulları ve bilgilendirme yükümlülükleri açısından da tüketicinin korunması mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığını söyledi. İlave tedbirlerin ilgili kurumların görüşleriyle değerlendirildiğini ifade etti.
1: Hawaii'deki Kilauea yanardağında son 18 ayda 48. patlama kaydedildi. Yaklaşık 200 metre yüksekliğe çıkan lavların ardından yanardağ çevresinde hortum görüldü.
8: Önce lavlar aktı, ardından hortum çıktı. Hawaii'deki Kilauea yanardağında volkanik hareketlilik sürüyor. Kilauea yanardağında pazartesi sabahı lavlar püskürmeye başladı. Lavlar yaklaşık 200 metre yüksekliğe çıktı. Yanardağın eteklerinden aktı. Bu yaklaşık 18 aydaki 48. patlama oldu. Lavların ardından küçük hortum oluştu. Hortumun sebebinin lavların havayı ısıtması olabileceği belirtildi. 1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönem dışında Kilauea yanardağında düzenli volkanik patlamalar yaşanıyor. Yanardağ Aralık 2024'ten bu yana aralıklarla lav püskürtüyor. Kilauea'da 2018'de yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar nedeniyle 700'den fazla ev kullanılamaz hale gelmişti.
1: Kongo ve Uganda başta olmak üzere Afrika ülkelerinin Ebola virüsüyle mücadelesi devam ediyor. Nijerya 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Dünya Kupası süresince havaalanlarında Ebola tarama merkezleri kurmaya hazırlanılıyor.
3: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde başlayan yeni Ebola salgını bölgedeki etkisini sürdürüyor. Önlemler artırılırken Nijerya'da alarma geçen ülkeler arasına katıldı. Kongo'yu ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Gebreyesus, Ebola'nın ortaya çıktığı bölge başta olmak üzere tüm ülkede sağlık sisteminin güçlendirilmesi çağrısı yaptı. Çin'in gönderdiği sağlık ekibi de başkent Kinshasa'ya ulaştı.

0: Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Bundibugyo Ebola virüsü vakaları nedeniyle ülkenin 10 eyaletini alarm durumuna geçirdi. Yaklaşan Dünya Kupası öncesinde ABD de Ebola'ya karşı önlem alıyor. Medicaid ve Medicare Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, yoğun yolcu trafiği beklenen havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacağını duyurdu. Turnuva süresince herhangi bir halk sağlığı sorunu yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü şüpheli vaka sayısında düşüş yaşandığını belirtiyor. Yetkililer şu an için Afrika kıtasında 1100'den fazla şüpheli vakanın inceleme altında olduğunu bildiriyor. DSE 15 Mayıs'ta tespit edilen hastalığı uluslararası öneme sahip acil bir halk sağlığı durumu olarak ilan etmişti.
1: Mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen yere batan sarnıcı Türk vatandaşlarını ücretsiz olacak. Sarnıç cumartesi günü yeniden ziyarete açılacak.
0: Yere batan sarnıcı el değiştirdi. Vakıflar Türk vatandaşları için ücret almama kararı aldı. İstanbul Fatih'teki yere batan sarnıcı kentte en çok turist ağırlayan tarihi eserlerin başında geliyor. Tarihi sarnıç son aylarda devir davasıyla gündemdeydi. Mahkeme kararıyla yere batan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Devir işlemlerinin ardından sarnıç geçici olarak ziyarete kapatıldı. Peki yere batan ziyarete yeniden ne zaman açılacak? Tahliye süreci sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sökümler nedeniyle oluşan eksiklik ve hasarların giderilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bakım ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sarnıç 6 Haziran Cumartesi günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Yere batan sarnıcını yerli ziyaretçiler Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz ziyaret edebilecek. Müze kart sisteminin kurulmasıyla birlikte müze kart kapsamında giriş yapılabilecek. Yabancı ziyaretçiler ise ücretli bir şekilde ziyaret edebilecek.
1: Finlandiya'nın kuzeyinde bulunan Lapland bölgesi yaz turizmini canlandırmak amacıyla bir girişim başlattı. 18 Haziran'da başlayacak olan etkinlikte katılımcılar bir define avına katılacak. Ödül ise 20 bin euro değerindeki bir altın külçesi.
0: Kış turizmiyle öne çıkan Finlandiya, yaz turizmini de canlandırmak için harekete geçti. Lapland bölgesi, altın avı etkinliğiyle bir şanslı kişiye 20 bin euro değerinde külçe altın verecek. Etkinlik ülkenin en büyük kayak merkezinin yer aldığı Levi kentinde yapılacak. İlk ipucu 18 Haziran'da Levi Ziyaretçi Merkezi'nde katılımcılarla paylaşılacak. Merkezden yaz boyunca ipuçları verilecek. Katılımcılar Levi'nin doğal güzelliklerini, simge yapılarını ve turistik noktalarını keşfedecek. Zaman ilerledikçe altının yeri daha da netleşecek. Son ipucunun 22 Ağustos'ta açıklanması planlanıyor. Altın avını yerel bir maden şirketiyle bölgenin turizm ofisi organize ediyor. Etkinlikte kazı yaparak doğaya zarar verilmemesi isteniyor. Katılımcılardan yalnızca izin verilen alanlarda hareket etmeleri talep ediliyor. Levi, Finlandiya'nın en önemli kayak merkezlerinden biri olarak biliniyor. Bölge, kış aylarında kayak pistleri ve kuzey ışıkları sayesinde yoğun ilgi görüyor. Yaz aylarındaysa Lapland'da gece yarısı güneşi olarak bilinen doğa olayı yaşanıyor. Bölge belirli dönemlerde gün boyunca güneş ışığı alıyor. Lapland ayrıca dünyaca ünlü Noel Baba evine de ev sahipliği yapıyor.
1: Hello. Reklam.

Ben Dilek Gül nokta alıyorum ET360 ama siz bir yere ayrılmayın. Benden sonra sizlerle Zülfikar Ali Aydın manşet programıyla karşınızda olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın, Habertürk manşetle karşınızdayız. Köprüyü, saat kulesini benim diyerek satan Sülün Osmanlıların yerini artık yeni nesil Sülün Osmanlılar aldı. Dolandırıcılardan bahsediyoruz. Bugün 100 bin lira yatırınca ayda 500 bin lira kazanacağını düşünenler var maalesef. Bir ömür kazandığını kolay para tuzağında kaybeden 22 milyonunu örneğin bir hayale yatıran sonra da içinden çıkılması güç bir sarmalın içine düşenlerin hikayesine bakacağız bugün. 269 mağdur, 600 milyon liralık bir dolandırıcılık ve paravan şirkete aktarılan paralar. Habertürk manşet başlıyor. Evet, önce gündemin sıcak başlıkları için o noktalara gideceğiz. Dakikalar önce İzmir'den bir silahlı saldırı haberi geldi. Dilan ve Engin Polat'ın koruması çok tartışılan bir çift. Vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis iddialarının gündemindeydi. Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe detayları aktaracak. Hemen Gülçin karşımızda, ona gideceğiz. Ankara'nın gündeminde ise CHP'deki mutlak butlan tartışması ve o trafik sürüyor. Mahir Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mahir'i de gördük. Serkan Şimşek de CHP Genel Merkezi'nde olacak ama önce Gülçin'e gideceğiz. İzmir, Çeşme'de tatilde olan Dilan ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde bir silahlı saldırı yaşandı. Çiftin korumalığını yapan Engin Polat'ın kuzeni, aileden birisi Can Polat hayatını kaybetti. Çok çarpıcı görüntüler var. Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe bize detayları aktaracak. Gülçin'i bir dinleyelim. Gülçin.
1: Zülfikar Ali Aydın, saldırı yaklaşık olarak 3 saat önce yaşandı. İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı mahallesinde tabii Polat ailesinin kaldığı bir otelde yaşandı. Tam da otelin önünde. Can Polat kim? Dilan Polat'a, Engin Polat'a çok yakın bir isim. Engin Polat'ın amcaoğlu, kuzeni. Aynı zamanda da çiftin yakın korumalığını yapıyor. Tam da bugün aslında yola çıkacaklardı ki sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de Can Polat valizleri aslında arabaya yüklemişti ve yola çıkmaya hazırlanıyorlardı. İşte saldırı da bu yola çıkmadan hemen önce yaşandı. İddiaya göre kaldıkları otelin önünde Can Polat yemek yerken silahlı saldırganın hedefi oldu. Kurşunların hedefinde bulunan Can Polat hastaneye kaldırıldı ancak yaşamadı.

0: yaşam mücadelesini kaybetti. Bir taraftan da bu saldırı yaşandıktan hemen sonra Dilan Polat hemen Instagram'dan, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Polis, ambulans gelin diyerek yardım çığlığında bulundu. Hayatımız zindan oldu artık dedi. Ve yardım çığlığının ardından da tabii ki olayla ilgili de çok yönlü soruşturma başladı. Silahlı saldırganın aslında şu ana kadar kimliği belli oldu. Ancak yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili de çok yönlü araştırmada devam ediyor.
1: Gülçin, saldırının hangi sebeple yapıldığına dair bir detay var mı, yoksa önümüzdeki saatleri mi bekleyeceğiz ayrıntı için?
0: Evet, biraz zaman alacak çünkü kişisel bir husumet mi yoksa organize bir suç örgütünün ya da çetelerin yakın temasta bulundukları çetelerin bir ilişkisi mi var? Bu tabii ki önümüzdeki saatlerde polisin yaptığı araştırma sonucunda bulunacak. İlk etapta Polat ailesinin otelde sorgulamaları yapıldı. Olaya dair ne bildikleri, ne gördükleri soruldu. Ancak şu an için kişisel bir husumet mi, fail ya da faillerin arkasında kim var? Bu net değil.
1: Gülçin Hacı Evliyagil, Ayçe, Habertürk İzmir temsilcisi dinledik. Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para, yasa dışı bahis, kozmetik ürünlerinin kara para amacıyla, kara para aklamak amacıyla satıldığı bir dava dizisinin tam ortasındaki bir çift olarak gündeme geldi. Sosyal medyada yaklaşık 14 milyon, 15 milyon takipçisi vardı o dönemde Dilan Polat'ın. Bu saldırı, biraz önce Gülçin'in anlattığı saldırıdan hemen sonra bakın Dilan Polat nasıl yardım çığlığı atmış, sosyal medyada nasıl bir yayın yapmış, ondan kısa bir kesit izleyelim.
2: Alır buraya polis, ambulans, can Polat'ı vurdular. Ne olur. Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olur polis ambulans gelsin. Ne olur bekliyoruz, odada kaldık hepimiz. Ne olursunuz.
1: Evet, görüntüleri izledik. Arka planda hemen çocukları da gördünüz. Biraz önce söyledim, 14 milyon takipçisi vardı dava sürecinde. Son yayından önce bakmadım ama milyonlarca takipçisi olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama fenomen olunca demek ki böyle bir olayın içinde bile ilk aklınıza gelen şey canlı yayın açıp böyle bir yardım çığlığı atmak oluyor. Muhtemelen otel görevlileri ya da olayı görenler saldırının yaşandığı anda birçok insan 155'i ya da polisi arayıp yardım istemiştir ama Dilan Polat'ın yardım çığlığını da bu şekilde yansıtmış olduk. Devam edelim. Ankara'nın siyaset gündemi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışması, genel başkanın katılmadığı ama grup başkanının yaptığı dünkü grup toplantısının gerilimi var. Siyasetin gündeminde hala bu konu tartışılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün şu saat itibariyle genel merkezde, önümüzdeki hafta dün yapamadığı Özgür Özel'in yaptığı grup toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklandı. Detayları, CHP gündemiyle ilgili detayların bir bölümünü Serkan'dan alacağız. Serkan, seni dinliyoruz. Nedir notların?
3: Zülfikar Ali Aydın, dün CHP'de mutlak butlan kararının ardından ilk MYK toplantısı yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı belirlendi. Bugünse CHP sözcüsü Müslüm Sarı o MYK toplantısının gündemiyle ilgili kameralar karşısına geçti ve açıklama yaptı. Aslında hem partiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı ama kuşkusuz en merak edilen konu, senin de ifade ettiğin gibi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta, yani önümüzdeki hafta grup toplantısını yapması yönündeki açıklamaydı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, salı günü mecliste grup toplantısı yapacağız. Sayın Genel Başkan grupta konuşacak, bazı önemli değerlendirmeler yapacak ifadelerini kullandı. Şimdi burada merak edilen bazı konular var. O da şu: meclis tüzüğünün 18. maddesine göre bir grup toplantısında grup toplantısı için konuşacak, kürsüye gelecek isim grup başkanı ya da grup başkan vekilleri tarafından anons edilebiliyor. Biz de bu soruyu sorduk Müslüm Sarı'ya. Yani halihazırda CHP grup başkanı Özgür Özel olması sebebiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu Özgür Özel anons edecek mi? Ya da eğer nöbetçi grup başkan vekili olursa bu anlamda anonsun edilmesi noktasında, kürsüye davet edilmesi noktasında bir temas oldu mu diye sorduk. CHP sözcüsü Müslüm Sarı ise çok net bir şekilde, arkadaşlar göreceksiniz, Sayın Genel Başkan grup toplantısında konuşacak yanıtını verdi. Tabii bir yandan aslında diğer partinin yasal organları ile ilgili de bazı yol haritalarının netleştiğini öğrendik. Parti meclisi toplantısı yine merak edilen konulardan bir tanesiydi. İlk etapta Şubat'ta 1 Haziran olarak belirlenmişti ama tüm delegelere parti meclisiyle ilgili tebliğin gönderilmemesi sebebiyle parti meclisi ertelenmişti. İşte o

0: Tarih netleşti. Parti meclisi önümüzdeki hafta Perşembe günü yani 11 Haziran'da toplanacak CHP'de. Aynı zamanda Yüksek Disiplin Kurulu'nun da yine bu hafta toplanmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı CHP sözcüsü Müslüm Sarı. Bir yandan kurultayla ilgili tartışmalar sürüyor. Bu tartışmaları da yönelttik. Bu tartışmalara ilişkin soruları da yönelttik. CHP sözcüsü Müslüm Sarı 111 arkadaşımızın imza atıyor olması bu arkadaşlarımız da farklı bir şey düşündüğümüz anlamına gelmiyor dedi. Biz de kurultay istemiyoruz demiyoruz. Biz de tabii ki kurultay istiyoruz. İmzalar toplanabilir. Arkadaşların demokratik hakkı ifadelerini kullandı. Ama tedbir kararını işaret etti. Zira CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da önceki açıklamalarında benzer minvalde bir ifade görüyorduk. Tedbir kararı var. Kesinleşmemiş mahkeme kararı var. Biz samimiyetle gelin arkadaşlar bu koşullarda nasıl kurultay yapalım bunu konuşalım diyoruz ifadelerini kullandı. Son olarak yine CHP sözcüsü Müslüm Sarı'ya partiyle ilgili disiplin sürecinde bir yol haritasının netleşip netleşmediğini sordu. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na o gün slogan atan bazı partililer var. Onlarla ilgili bir gelişme olacak mı diye sorduk. Biz bir rövanşist anlayış içinde bakarak arkadaşlarımızı disiplin sürecini çalıştıralım, partiyle bağlarını koparalım anlayışı içinde değiliz. Ama bazı kırmızı çizgilerimiz var. Sayın Genel Başkan'a tutumları not ediyoruz ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK toplantısının ardından CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamanın öne çıkan başlıkları bu şekildeydi.
1: Peki Serkan'a teşekkür edelim. Gidelim Mahir Kılıç'a. Mahir'i görelim arkadaşlar. Evet Mahir de bize nereden? Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bugünkü programını anlatacak. Birbiriyle görüşmeyen iki isim. Biri grup başkanı, biri genel başkan. Müzakereci vekiller aracılığıyla mesajlarını birbirine iletiyorlar. Trafik şu anda CHP'de böyle işliyor. Özgür Özel'in meclisteki çalışmalarından notları da Habertürk editörü Mahir Kılıç aktaracak. Mahir.
2: Evet, bugün yaklaşık 3 saatlik bir toplantı gerçekleştirdik. Kurmaylarıyla bazı milletvekilleriyle bir araya geldi Özgür Özel. Ardından da eski parti sözcüsü Zeynel Emre bir açıklama yaptı. Rutin bir gündem olduğu ifade edildi. Tabii dün Müslüm Sarı'nın genel merkezi yaptığı açıklamalar da değerlendirildi. Onlara da dikkat çekildi. Sonrasında Zeynel Emre yaptığı açıklamada çağrı heyetine dikkat çekti. İmza toplanması neticesinde genel merkezi kurultaya gitmemesi halinde mahkemeden bir çağrı heyeti atanması ve o şekilde kurultaya gitmeleri yönünde bir seçenin önlerinde olduğunu ifade etti. Partinin önemli hukukçularından Bülent Tezcan ilk defa bunu gündeme getirmişti. Bu Zeynel Emre'ye soruldu. Zeynel Emre de böyle bir seçeneğin masada olduğunu belirtti. Parti meclisi ve delege imzalarıyla olağanüstü kurultaya gidilememesi halinde bu arada 800'ün üzerinde delegeden imza toplandığını ifade edelim. Evet iki isim biri genel merkezi biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde burayı karargah çevirdi. Özgür Özel çalışmalarını ve toplantılarını burada yürütüyor. İkisi arasında diyalog bir temas yoktu ancak ta ki bugüne kadar dün 3 önemli isim Ali Sunç, Gürsel Erol ve Engin Altay ilk olarak Özgür Özel'le bir görüşme gerçekleştirdiler. Ardından bugün saat 13'te o görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na gittiler ve yaklaşık 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler genel merkezde. Oradan da çıktıktan hemen sonra tekrar buraya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiler. Baş döndüren bir trafik yaşandı. 3 isim daha önce partinin bir önce kurultaya gitmesi yönünde çağrı yapmıştı. Ancak 3 isim de aslında tam ifade ne Kılıçdaroğlu'na ne de Özgür Özel'e yakın isimler. Ortada duran milletvekilleri arasında yer alıyor. Partide önemli ağırlığı olan isimlerde özellikle Engin Altay Kılıçdaroğlu döneminde uzun süre grup başkan vekilliği yapmıştı. Engin abi diye tabir edilen, tarif edilen bir isim. Ali Üstün Çiğne Kahramanmaraş milletvekili uzun süre Kılıçdaroğlu MYK'sına yer aldı. Gürsel Erol da özellikle bölgede güçlü ağırlığı olan bir isim. İki isim Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında tansiyonu düşürücü, biraz daha güven arttırıcı adımlar nasıl atılabilir? Bu yönde bir mekik diplomasisi gerçekleştiriyor. Özellikle iki tarafın mesajları birbirine iletiliyor. Dikkat çeken şu iki tarafta da biraz daha fanatik isimler geride durması, sivri yaralayıcı açıklamaların yapılmaması noktasında bazı mesaj iletme durumları söz konusu. Bugün Özgür Özel'le görüştükten sonra bu üç isme sorularımızı yönelttik. Temasların, görüşmelerin devam edeceğini ifade ettiler ve Engin Altay'da siyaset, müzakere ve münakaşa eşidir dedi. Önümüzdeki dönemde bu temasların süreceğini ifade etti Zülfikar Ali.
1: Evet. Habertürk editörü Mahir Kılıç, CHP'nin hararetli gündemini hararetli bir şekilde anlattı. Teşekkür edelim. Tam da olan bitenin ruhuna uygun şekilde. Sıradaki haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilenebilir enerji yatırımları törenindeki konuşması. Cumhurbaşkanının gündeminde elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar vardı. Bunlar ana muhalefetin iç meselesi ama eğer çarpık zihniyetleri değişmezse utanç sahnelerine bir yenisi daha eklenecek dedi.
3: Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar?

0: Dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var. Nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Şahsımıza, hükümetimize, partimize ve ittifakımıza yönelik çirkin ifadelere rağmen serin kanlı tavrımızı büyük özen göstererek devam ettiriyoruz.
1: Cumhurbaşkanı'nı dinledik. Yüksek Seçim Kurulu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararıyla kesin hükümsüzlük kararının iptali için başvurmuştu YSK'ya. Yüksek Seçim Kurulu red kararı vermişti. O red kararının gerekçesi YSK tarafından açıklandı. Yüksek Seçim Kurumu kararı denetleme yetkimiz yok. Yani mahkemenin verdiği kararı bizim denetleme yetkimiz yok. Yetki Yargıtay'da dedi.
2: Seçim kurullarının temiz merceği olmadığı ifade edildi. İstinaf Mahkemesi'nce verilen kararın inceleme yerinin Yargıtay olduğu belirtildi. Mutlak butlan kararının YSK tarafından denetlenemeyeceğinin altı çizildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38. olan kurultayını mutlak butlan kararıyla iptal ederek ihtiyati tedbir kararı vermişti. Kararın ardından CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi tam hukuksuzluk gerekçesiyle YSK'ya başvuruda bulundu. 22 Mayıs'ta başvuruyu karara bağlayan Yüksek Seçim Kurulu'nun red kararının gerekçesi açıklandı. 12 sayfalık gerekçeli kararda Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların hukuki inceleme ve temiz yerinin Yargıtay olduğuna dikkat çekildi. İhtiyati tedbir kararının uygulanması ve icra edilmesinde YSK'nın görevi olmadığı belirtildi. Kararda Bölge Adliye Mahkemesi verilen hükmün devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkin olduğu kaydedildi. Bu nedenle YSK tarafından seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir kararında bulunmadığı ifade edildi.
1: Geçelim ABD ile İran gündemine. İkinci kez masaya oturup oturmayacakları belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki durum hızla gelişiyor. Hamane ile görüşebilirim dedi. Taraflar arasında müzakereler sürüyor. Körfez bölgesinde ise tansiyon yüksek.
2: Durum hızla gelişiyor ve her şey çok iyi olacak dedi. İran'ın nükleer silah bulundurmamayı kabul ettiğini iddia etti. Müzakere sürecini New York Post'ta değerlendiren ABD Başkanı Trump, İran'ın dini lideri Müçtebi Hamane ile görüşebileceğini söyledi.
3: Well, they say he is giving approval because that's the way it is, has been for a long, long time. I'd like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point, depending on how it all works out.
2: Trump'ın bu açıklamaları Körfez bölgesinde artan gerilimin ardından geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı aşmaya çalışan ve Hark Adası'na doğrudan seyreden Botswana bayraklı petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı. Keşme Adası'na da savunma amaçlı saldırılar düzenlendiği savunuldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırılara karşılık Kuveyt'teki ABD üsleriyle Bahreyn'deki ABD'nin 5. filo karargahının vurulduğunu, ABD ve İsrail bağlantılı Panaya gemisinin de füzelerle hedef alındığını duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarının başarısız olduğu iddia edildi. Kuveyt ise ülkeye yönelik saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğunu, Kuveyt Havalimanı

0: yolcu terminal binasında hasar oluştuğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıların Kuveyt ve Bahreyn topraklarında gerçekleştirildiğini savunarak, bu iki ülkenin yöneticilerinin İran'a saldırıların doğrudan sorumlusu olduğu suçlamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise saldırıların ardından aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da olduğu altı mevkidaşıyla görüştü.
1: Evet, dünyanın konuştuğu ikili hemen ekranda görüyorsunuz. ABD Başkanı Trump

0: değilim dedi. Ben olmasaydım şu anda İsrail olmazdı dedi.
1: ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu telefonda azarladığını doğruladı. Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesinden rahatsız olduğunu açıkladı. Trump, New York Post'un Pod Force One programına konuk oldu. Sunucu Trump'a Netanyahu'ya söylediği iddia edilen sen
0: müzakereler sürüyor, Körfez bölgesinde ise tansiyon yüksek.
1: Durum hızla gelişiyor ve her şey çok iyi olacak dedi. İran'ın nükleer silah bulundurmamayı kabul ettiğini iddia etti. Müzakere sürecini New York Post'ta değerlendiren ABD Başkanı Trump, İran'ın dini lideri Müçteba Amane ile görüşebileceğini söyledi.
2: Well, they say he is giving approval because that's the way it is, has been for a long, long time. I'd like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point, depending on how it all works out.
1: Trump'ın bu açıklamaları Körfez bölgesinde artan gerilimin ardından geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı aşmaya çalışan ve Hark Adası'na doğrudan seyreden Botswana bayraklı petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı. Keşme Adası'na da savunma amaçlı saldırılar düzenlendiği savunuldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırılara karşılık Kuveyt'teki ABD üsleriyle Bahreyn'deki ABD'nin 5. filo karargahının vurulduğunu, ABD ve İsrail bağlantılı Panaya gemisinin de füzelerle hedef alındığını duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarının başarısız olduğu iddia edildi. Kuveyt ise ülkeye yönelik saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğunu, Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıların Kuveyt ve Bahreyn topraklarında gerçekleştirildiğini savunarak, bu iki ülkenin yöneticilerinin İran'a saldırıların doğrudan sorumlusu olduğu suçlamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise saldırıların ardından aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da olduğu altı mevkidaşıyla görüştü.
0: Evet, dünyanın konuştuğu ikili hemen ekranda görüyorsunuz. ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu. Gündem şu, Trump Netanyahu'yu azarladı mı? İddia bu yönde. Trump bu iddiayı doğruladı. Netanyahu'ya kızgın değilim dedi. Ben olmasaydım şu anda İsrail olmazdı dedi.
1: ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu telefonda azarladığını doğruladı. Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesinden rahatsız olduğunu açıkladı. Trump, New York Post'un Pod Force One programına konuk oldu. Sunucu Trump'a Netanyahu'ya söylediği iddia edilen "Sen kahrolası bir delisin, ben olmasaydım hapiste olurdun" sözlerini sordu.
2: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point they said, "Bibi, we gotta stop this. We gotta stop it."
1: Trump, İran'a saldırma konusunda İsrail'in kendisini kandırdığı iddialarını ise yalanladı. Saldırı kararını kendisinin verdiğini belirterek, amacının İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu tekrarladı.
2: I'm the one that started it because, again, I don't want to bore anybody, but I started because we can't let them have a nuclear weapon. Now, that pertains to Israel because they probably would have been the first one to get hit. There would be no Israel. Tell you what, if there wasn't me, there would be no Israel right now.
1: Trump ve Netanyahu arasındaki görüşmeye ilişkin detaylar Axios'ta yayınlanmış. ABD Başkanı'nın Netanyahu'ya "Sen kahrolası bir delisin, ne yaptığını sanıyorsun" dediği öne sürülmüştü. Trump'ın Netanyahu'nun yolsuzluk davalarına gönderme yaparak "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun" dediği iddia edilmişti.

0: insanların içine düştüğü bir tuzaklı sistem. Adalet Bakanı Akın Gürley'in duyurduğu operasyonu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tam 27 ilde eş zamanlı yaptı. Siber suçlarla mücadele şubesi polislerinin ana eksenini oluşturduğu bir operasyon. Yüksek kazanç vaadiyle yüzlerce kişinin dolandırdığı bu tuzaklı bu operasyonla ortaya çıkmıştı. Detayları konuşacağız. Stratejist Selçuk Gönençler ve Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen stüdyoda. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hemen ilk grafikle başlayalım. Çok fazla insanın mağdur olduğu, çok kısa sürede para kazanma hevesinin ve iştahının sonucu olarak çok dramatik hikayelerin yaşandığı bir olaydan bahsediyoruz. Hemen uzayı buraya alacağım. Şimdi bu olayda 269 evet, mağdur var. Paravan şirketler var. Ticari görünümlü aracı firmaları var, nakit çekim aktarımı var. Kripto, en sonunda kripto platformlarına aktarılan evet. mağdurların parası var.
1: Orası son nokta zaten.
0: Evet. Kripto. Şimdi kısa bir özet yaptım ama sistem nasıl işliyor diye uzaya sormadan önce şurada arka planda gördüğünüz tutanaklara da yansıyan soruşturma dosyasına giren şirketler var. Bunların sayısı kaç Uzay?
2: Burada yüzden fazla şirket var.
0: Şimdi bu şirketlerin tamamı kağıt üzerinde kurulmuş paravan şirketler diyelim. Sonra bize Uzay sistemi anlatsın.
2: Evet Uzay. Şimdi başlayalım. Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık dedik. Milyarlık yani milyonluk demiyoruz. Milyarlık vurgun var burada. Ve burada da birçok yüzlerce mağdur var. Bu arada bahsettiğiniz 269 mağdur var ama bunlar şu anda dosyaya girenler. Yani işte ifadesi alınanlar vesaire ama bunun takibi şu anda sürüyor. Yani soruşturma devam ediyor. Şimdi bunu online sistem üzerinden kendi kurdukları aplikasyonla bu sistemi işlettikleri için arka planda başka mağdurlar da olabilir. Yani şu anda bildiğimiz 60 milyar dolarlık bir vurgundan bahsediyoruz.
0: Evet.
2: Şimdi buraya baktığımız zaman zaten grafikte yazdık mağdurlar nasıl tuzağa düşüyor diye.
0: Bir kere 100 bin, 200 bin gibi önce evet. böyle paralar isteniyor. Nasıl bir sistemle isteniyor? Kısa bir özet yapalım. Selçuk Bey'e soracağım. Çünkü Selçuk Gönençler'de evet. ismi kullanılarak bu tip bir yatırım tuzağında mağdur edilmiş birisiniz aslında. Ya
1: bu operasyonda değil de daha
0: başka bir
1: daha önce fotoğraflarımız kullanılmıştı.
0: Evet, sizin de kullanıldı. Çok fazla bu işin profesyonellerinin adının karıştırıldığı bir olaydan bahsediyoruz. Nasıl bir örnek var burada mesela?
2: Şimdi burada grafiğe dağıttık ama burada belki de en dikkat çekeni biraz da hemen geleceğiz. Bridgewater. Bu bir aplikasyon. Şimdi geleceğiz oraya. Öncelikle şöyle. Şimdi hepimiz sosyal medyayı kullanıyoruz. İşte Instagram, Facebook, başka birçok sosyal medya mecrası var. Buralara dolandırıcılar parayla ilan veriyorlar. Ne de bunlar? Reklam. Hı hı. Reklamlarla işte kısa vadede düşük miktarlarda yatırım yaparak yüksek kazanç elde edebilirsiniz gibi böyle herkesin ilgisini çeken ama şüpheyle yaklaştığı bir takım ilanlar veriyorlar. Şimdi şüpheyle yaklaşıyorlar. Peki madem şüpheyle yaklaştık nasıl dolandırıldık? Oraya geleceğiz. Şimdi burada çünkü bir şekilde karşı taraflı bir güven ilişkisi de kazanmanız gerekiyor. Şimdi sosyal medyada ilanlar veriyorlar, yatırım ilanları. Daha sonra bir başvuru formu imzalatıyorlar, dolduruyorlar.
0: Burada bir ara verelim. Şimdi siz eğer finansal okuryazarlığınız ya da merakınız fazlaysa bu tip reklamlar sizin önünüze algoritmadan dolayı çıkıyor. Uzaya detaylarını anlattıracağım ama tuzak da zaten burada başlıyor evet. değil mi? Önünüze bir yatırım fırsatı gibi bir şey çıkıyor. Siteyi tıklıyorsunuz. Aynen bu örnekte de öyle bir şey var. Tam yani bir öyle. Müşteki, Halil isimli müşteki mesela tıklıyor oraya. Sonra onu birisi arıyor.
2: Evet.
0: O noktada tam da o nokta esas kritik nokta orası olduğu için ne yapmak lazım? Yani nasıl düşünmek lazım?
1: Ya şimdi bu noktada tabii bütün her şeyin başı Zülfikar Bey aslında duyguyla başlıyor. O kazanma duygusu, getiri duygusu. Çünkü insanlar biliyorsunuz sonuç itibariyle şu anda bu enflasyonun olduğu ortamda getiri sağlama peşindeler. Aslında arka planda bu insanları bu tuzağa düşüren şey kazanç. Elbette ki kazanç. Zaman zaman hatta özür dileyerek söyleyeyim. Açgözlülük duygusu insanları bu tuzağa düşürüyor. İyice evet. araştırmadan, iyice bunun arkasında ne var, ne yok, iyice kurcalamadan bunu yapmak. Bunun arkasında iki disiplin var. Bir tanesi finansal okuryazarlığın ciddi anlamda aşağıda olması ki bu anlamda 22 Mayıs yani geçen seneden beri hatta iki senedir Türkiye'de 22 Mayıs finansal okuryazarlık günü ilan edildi Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgesiyle. Geçen günde Sayın Bakanımızla beraber Cumhurbaşkanımız bu konuda bir açıklama yaptılar finansal okuryazarlık adına. Burada en önemli sebep şu Zülfikar.

Sosyal medyada bir reklam ya da telefonunuza gelen bir mesaj ya da tanınmış bir ismin yatırım tavsiyesi, fake bir fotoğraf ya da sahte bir videodan bahsediyoruz. Her seferinde de farklı

0: Yer Bey, bilinçsizlik, finansal okuryazarlık zayıflığı ve özür dileyerek, tekrar özür dileyerek söyleyeyim.
1: İşin gerçeği o.
0: Açgözlülük duygusu insanları bu tuzağa itiyor diyerek devamını isterseniz.
1: Bu oradan devam edeceğiz. Yani bu illi parası olan olmayan değil. Birçok insan için de hani fark etmeksizin öyle görüyoruz.
0: Sizin için 1000 lira olabilir, benim için 500 lira olabilir, kıymetli kardeşimiz için 2000 lira olabilir. Evet. Burada rakamın önemi yok. Buradaki arka plandaki o duygu,
1: kazanma motivasyonu,
0: oraya koşma coşkusu, biz bunu zaman zaman Borsa İstanbul'daki işte hisse senetleri hareketlerinde de yatırımcılardan görüyoruz, geri bildirim aldığımız için çok biraz daha o tarafını iyi tahmin edebiliyoruz. Bunun da arka planında yatan şey bu. Ama bu ilk değil. Ben sıra geldiği zaman konuşacağım. Yani dünkü operasyon ilk değil. Aslında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız sadece İstanbul'da değil, geçen sene Aladağ'da, Adana Aladağ'da bile bu tip operasyonlar yaptık.
1: Evet, biz bu stüdyoda Antalya'da bir forex dolandırıcılığını ayrıca işledik. Borsa konusunda da yine siz bu stüdyoda olmuştunuz ve üzerine yine bu açgözlülük meselesini konuşmuştuk. Uzay, şimdi Bridgewater diye bir ifade var orada. Diyor ki böyle bir reklam gördüm.
2: Aynen.
1: Bu reklama tıkladığımda karşıma çıkan formu doldurdum. Orada açgözlülük devreye giriyor olabilir ya da okuryazarlığın zayıf olması giriyor. Sonrasında ne olmuş? O süreci anlatalım.
2: Şimdi
1: Halil B isimli üçteki poliste ve savcılıkta verdiği ifadeden anlatıyoruz.
2: Şimdi formu doldurduk. Zaten burada bir kere tuzağa düşmüş oluyoruz. Yani başımıza ne geleceğini bilmeden bir formu doldurduk. Formu doldurduktan sonra hemen değil, bir süre sonra sizin telefonunuza WhatsApp'tan bir bildirim geliyor. Mesaj geliyor.
1: Evet.
2: Arayan kişilerin bu arada dosyada hep isimleri farklı. Yani sahte isimler de kullanmış olabilirler. Hatta çok yüksek ihtimalle sahte bütün isimlerde. İşte ben şu şirketten işte başvuruda bulunmuşsunuz. Başvurunuzu aldık. Efendim ben size bir link göndereceğim. O linkten bu aplikasyonu indirin diyorlar. Aplikasyon
1: birebir nedir? Konuşma çok yok. Direkt WhatsApp üzerinden
2: tabii,
1: değil mi?
2: WhatsApp üzerinden. Birebir telefonla çok iletişimi yok. O uygulamayı linkle gönderiyorlar. Uygulama bir telefon uygulaması. Bakıldığı zaman link yönlendiriyor sizi, o uygulama indiriyorsunuz. Uygulamanın adı işte bakın Bridgewater.
1: Bridgewater evet.
2: Şimdi burada şunu özellikle altını çizmek lazım belki de. Bu yazılımları o kadar birebir yani gerçeğe yakın yapıyorlar ki şimdi çünkü uluslararası piyasada kullanılan birçok aplikasyon var. Bunlara yakın arayüzler, şablonlarla bu uygulamaya girdiğinizde bir kere burada bir inandırıcılık var. Yani burada zaten tuzağa düşmenin de artık bir başka adımına geçiyoruz.
1: Evet.
2: Bridgewater'a geçiyorsunuz. Şimdi bu Bridgewater'ı öyle yapmışlar ki dosyada var bu bilgiler. Zaten ifadelerde de var. Üzerinden bu uygulama üzerinden farklı IBAN'lar üzerinden para gönderebiliyorsunuz.
1: Bu örnekte Selçuk Bey de dahil olabilirsiniz istediğiniz zaman. 20 Mayıs 2025.
2: Evet.
1: Bridgewater formu doldurdu. WhatsApp'tan mesajı aldı. Saat 15.14'te 100 bin lira. Aynı günün 2 gün sonrası 22'sinde yani 20 ile 22'sinde saat 10.17'de 200 bin lira gönderiyor.
0: 6 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızın yaptığı operasyonda yine bu Bridgewater değil de farklı bir uygulama üstünden yine bir para aktarımı tespit edildi ve orada da gözaltı kararları alındı.
2: Bu arada
0: şunu da
2: görüyoruz.
0: 6 Şubat'taki operasyonda da aynı bu tuzak, bu oltalama kullanılmış.
1: Evet.
2: Şunu da görüyoruz. Bahsettiğiniz çok kısa sürelerle birçok farklı işte miktarda para gönderiliyor. Bunun
1: sadece
2: sebebi şu,
1: söylediğim o 100 bin lirayla 200 bin lira değil, toplamda 300 bin lira değil. İstersen önünde varsa notlarında.
2: Yani şöyle sadece bir kişinin kaptırdığı para 20 milyondan fazla olması lazım. Evet. Öyle hatırlıyorum. Yani 600
1: söyleyeyim.
2: Bin lira, 700 bin lira, 800 bin lira gibi rakamlar.
1: Şimdi aynı kişi 21 Mayıs'ta 50 bin ile başlıyor.
2: Evet.
1: Akşamına, aynı günün akşamını 140 bin, 600 bin, 100 bin, 820 bin, 400 bin, 250 bin. Bu böyle bir ayın içinde
0: çok üzücü ya.
1: Bu kadar parayı arda arda buraya gönderiyor. Evet. Sonrası
2: bunun bir nedeni var bu arada. Şundan dolayı çünkü algoritmayı programın yani Bridgewater'ın algoritmasında şunu işlemişler. Gönderilen parayı belli bir yüzdelik oranla orada işte kazancım nedir diye bir sayfa var muhtemelen. Orada o paranın katlanarak arttığını görüyorsunuz.
1: Evet.
2: Şimdi bakıyorsunuz 50 bin lira yatırdım para 70 bin lira oldu 100 bin lira oldu. Biraz daha yatırayım 300-400 biraz daha yatırayım. Zaten çok kısa sürede tuzağa düşüyorsunuz.
0: Evet, duygu.
2: Bunun da altında burada bahsetmeyi unuttuk fon şirketi var. O size bu aplikasyonu indirmeden önce de bir fon şirketinin sayfasının linkini veriyorlar. Bakıyorsunuz gayet kurumsal gözüken bir şirket. Halbuki arıyor sahte sayfa sattı.
1: Yani bir nokta gözünüzden kaçıyor. Sitede normal

0: paranız sürekli artıyor. Ya. Yani inanılmaz rakamlar. 250 bin, 820 bin, 400 bin, 600 bin bir aylık bir süreyi bile değil yani gönderdim.
1: Rakamlar korkunç. Ben şimdi gene yayına hazırlanırken notlarıma baktım. Yine 5 Aralık 2025'te yine İstanbul Cumhuriyet Savcımız yine bir operasyon yapıyor. Adamlar banka sayfasını kopyalamışlar Zülfikar Bey.
0: Evet.
1: Hani banka sayfasını kopyalıyor.
0: Burada bir banka genel müdürü hikayesi var, onu da birazdan anlatacağız.
1: Evet, yani burada şöyle bir şey var. Şimdi insanlar belki de çok küçük farklarla bazen ne yapıyorlar? Krediye erişmek istiyorlar. Hı hı. Buradan onların o duygularıyla oynayıp o sahte hesaplar üstünden insanların başvurularını, kişisel bilgilerini alıyorlar ve insanları onun üstünden ciddi anlamda köşeye sıkıştırıyorlar.
0: Evet.
1: Yani bu sadece bir dolandırıcılık değil. Bu aynı zamanda çok büyük bir ahlaksızlık.
0: Evet. Şimdi biraz önce anlattığım örnek Antalya'daki mağdurun ifadesiydi. Şimdi bir Kayseri örneği var. Sonra bir Denizbank, düzeltiyorum, bir bankanın genel müdürünün nasıl karıştırılarak bu işe, onun adıyla nasıl dolandırıcılık yapıldığını da aktaracağız. Halit Şe isimli kişi. Kayseri'de verdiği ifade, bir seferde 5 milyon 250 bin lira göndermiş. Evet. Nasıl göndermiş Uzay?
2: Şimdi şöyle, başvuru yapıyor aynı yöntemle az önce bahsettiğimiz. Ama bu kez şöyle bir amacı var. Ben diyor borsa eğitimi de almak istiyorum diyor.
0: Hı hı.
2: Yani karşı taraf diyor ki borsa eğitimi alırken biz veririz de kazanç da elde edebilirsiniz. Neden sadece borsa eğitimi alırsınız ki? Herkes bu yolla para kazanıyor.
0: Evet, hadi ya bu örnek diyor, çok enteresan, ilginç.
2: Hadi ya diyor, o zaman diyor tamam diyor, girelim bu işe diyor, aplikasyonu indiriyor. Orada başlıyoruz zaten. Hı-hı. Yine cüzi miktarlarla bu program üzerinden eğitimi alırken bir yandan da parayı göndermeye başlıyor. Az önce bahsettiğimiz kazancın ekran görüntüsünü gönderiyorlar sürekli. Bakın yatırınız para katlanıyor. Biraz daha yatırın, biraz daha yatırın. Ve burada şunu kullanıyorlar. Bu verdiğimiz eğitimler de beyefendi diyor, bir bankanın genel müdürü liderliğinde veriliyor diyor. Kapsamlı, evet, detaylı bir eğitim, işte muhtemelen sertifikasyonu da olan bir eğitim diye bunu pazarlıyorlar. Ve aslında buradaki nihai asıl amaç elindeki cebindeki tüm parayı almak.
0: Arabalara cevap veren de bankanın, sözde bankanın genel müdürünün özel asistanı.
2: Evet.
0: O da enteresan. Ya öyle bir rol ve senaryo da kurulmuş.
2: Evet. Burada şuna dikkat etmek lazım. Mesela burada sadece yatırdığınız para üzerinden işte kazancınızı katlandığına dair bir ekran görüntüsü ya da uygulamada bir sayfa değil. Aynı zamanda bazen de şunu yapıyorlar. Yatırdığınız paranın zarara döndüğünü ve biraz daha para yatırarak bu zararı tölere edebileceğiniz yönünde de bir takım yine
1: ters
2: ifadeler.
1: Ters motivasyon.
0: Evet,
1: oradaki
0: amaç nedir Selçuk Bey? Neden böyle bir senaryo kuruluyor? Yani inandırıcı, belli ölçülerde mağdurlar bilgi sahibi aslında.
1: Ben o kıymetli genel müdürün fotoğrafını veya seslerinin kullanılması, son zamanlarda Zülfikar Bey bu yapay zeka, AI teknolojisi girdiğinden beri çok acayip kopyalamalar oluyor. Siz de ben kadar en iyi biliyorsunuzdur. Ben şimdi ismini zikretmemin doğru olmayacağı, fakat piyasa profesyoneli, kendilerinden izin almadığım için isimlerini zikretmenin doğru olmayacağı, çeşitli bankalarda ve aracı kurumlarda çalışan çok kıymetli mevzuatla bağlı isimlerin fotoğraflarını da paylaşıyorlar. İşte gelin işte size hisse senetlerimi, evet, analizlerimi paylaşın. İşte yok şu eğitimime katılın gibi şeylerle bu insanların o duygularını, o arka plandaki o kişilerin güven, teveccüh, piyasadan aldıkları teveccühü kullanmak istiyorlar.
0: Evet.
1: Bu tabii dönüyoruz dolaşıyoruz. Bu yıllardır var. Siz yıllardır gazetecisiniz. Ben de 1997 yılından beri sermaye piyasasında naçizane analiz yapıyorum ve işlem yapan bir analistim. Şöyle söyleyeyim Zülfikar Bey, bu olaylar bitmedi bitmez. Ama minimuma indirmek için her şeyi otoriteden beklemeye gerek yok.
0: Açılışta söyledim, Sülün Osman'dan beri bu böyle bitmiyor
1: elbette
0: zaten.
1: Ki, bakın, evet, otorite gereğini yapıyordur, yapacaktır, yapar. Ama bakın bir şeyi tıklayan biziz, dikkat edin bakın.
0: Evet.
1: Oradaki vade kanan biziz, mağdurlar. Elbette ki kimse mağdur olmak istemez. Elbette ki bu daha kapsamlı bir şekilde kontrol edilebilir. Kabul. Ama biz bu tuzaklara düşmemek için biraz çaba sarf ediyoruz. Ya
0: bu
1: en azından hiçbir şey yapmıyorsak bile.
0: Kalsın.
1: Ya bir bakın bu böyle bir şey
2: burada
1: var mı?
2: Burada bir detay da vereyim. Şöyle parayı da, yani aplikasyon üzerinden gönderilecek parayı da, mesela ben işte burada tuzağa düşen kişi olayım. benim 3-4 ayrı bankada hesabım var.
1: Bravo.
2: Bir bankadan değil, farklı bankalardan IBAN üzerinden parayı göndermenizi istiyorlar. Evet. Bu arada paranın özellikle gönderildiği yerler de farklı banka hesapları.
1: Ya tamam da.
2: Bundan şüphelenmemiz gerekmez mi?
1: Şimdi bak.
0: Hazır bir altyapı var, geniş bir ağ var.
1: Gerekmez. Neden? Sisteme, bankaya IBAN'ı girdiğimiz zaman hepimiz uygulama kullanıyoruz canım. Yani tabii, hatam varsa düzeltin.
0: Estağfurullah.
1: IBAN'ı girdiğimiz zaman altta noktalı noktalı da olsa
0: isim çıkıyor.
1: İsim çıkıyor mu?
0: Çıkıyor.
1: Çıkıyor. Neden sen bir kişiye, bir zat-ı muhtereme o kadar para yolluyorsun ya?
0: Evet.
1: Neden? Burada mevzuatla bağlı olarak yatırım danışmanlığı yapabilen bankalar, aracı kurumlar, fonlar bellidir. Bunların dışındaki bir insanlara para yollamanın yasal olmadığını artık, özür dilerim, uyanmak gerekmiyor mu?
0: Evet.
1: Yani şimdi, bu her şeyi mi bekleyeceğiz otoriteden?
0: Uyanmak gerekmiyor mu dediniz ya, bu örnekte özellikle banka genel müdürünün isminin kullanıldığı örnekte çok çarpıcı bir şey var. Yani çok da ironik bence. Şundan dolayı söylüyorum. Banka genel müdürünün asistanı, siz bu programa dahil olun diyor, sözde asistan. Dahil olun diyor, para istiyor. Onun adına, mağdur adına form da dolduruyor. İlgili formu da dolduruyor. Diyor ki bu aşamada, bu kısmı çok önemli. Bu aşamada kimlik bilgilerinize ihtiyacım var, evet, diyor. Değil mi Uzay?
2: Evet. Abi,
0: kimlik bilgilerine ihtiyacım var dediğinde mağdurun ismi de önümüzde. Gönül Hanım diyor ki, soyadını vermeyelim. Diyor
2: tedirgin
0: ki
2: oluyor.
0: Ben kimlik bilgimi niye vereyim diyor. Benim tamam, özel kişisel bilgim diyor. O konuşmada ne olduysa aynı kimlik yerine geçen sürücü belgesiyle oraya kayıt olmalı.
2: Halbuki hiç kabul ediyor. Yok muhtemelen.
0: Yani sürücü belgesiyle TC kimlik, evet, bilgi, nüfus cüzdanınızın burada hiçbir farkı yok aslında.
1: Burada karşı tarafın motivasyon çabası da
0: yani o ikna etme, ama sürücü belgesiyle kimlik bilgisi arasındaki farkı bilmeyen bir müştekiden bahsediyoruz.
1: Evet,
0: ne kadar göndermiş Uzay? Yani 18 Haziran'la 3 Temmuz arasında, evet, 15 günde 2 milyon 800 evet, 7 bin lira göndermiş.
1: Ya çok üzücü.
0: Ve farklı kalemlerde göndermiş. Yani uyanmak gerekiyor dediniz ya. Bir yerde uyanmanız lazım. Hayır, ama
1: bir
0: uyanmıyor.
1: Bir tanesinde düştün. İkinci, üçüncü, hani bir yerde bir oltaya takılmamak lazım gibi geliyor bana.
2: Bir de
1: tabii,
2: şöyle bir şey var. Sonuçta o para, yatırdığınız para kendi hesabınızda artmıyor. Bir bilmediğiniz, bravo, daha önce hiç hayatınızda karşılaşmadığınız bir telefon aplikasyonu üzerinden sürekli artan bir para var orada. Ama paraya erişemezsiniz ki. Bravo. Zaten bankada kendi para, bankanızda değil para. Yani evet, ondan bile şüphelenmeyip bu kadar yüksek meblağlar göndermek. Yani burada biraz da şu var. Az önceki örnekte de arafta kalma hali vardı. Yani bir şeyden şüpheleniyorsun. Şüphelendiğin için kimlik vermeyeyim diyorsun. Ama bu işin ucunda yüksek meblağda bir para da, dönüş de olabilir. Bari o zaman ehliyeti vereyim. Halbuki burada bile bile kendini aldatma durumu da olabilir.
1: Orada şöyle de sonra kendi kendimize bahaneler yaratıyoruz. Ya nutkum tutuldu. Ya basiretim bağlandı. Değil. Çok... Basiret bağlanması değil bu. Bu bariz bir şekilde bilinçsizlikten kaynaklanıyor.
0: Şurada araya girip şu arka planı bir gösterelim Uzay. Bu paranın nakit çekildiği,
2: evet,
0: bir, yani hesapta paranın toplanıp nakit çekildiği bir görüntü. Evet, bu görüntüyü mesela bu şekilde durdurduğunuzda ortaya çıkan manzarayı, yani ne kadar insanın mağdur edildiğini, ne kadar para toplandığını da görmüş oluyorsunuz. Bir durdurabiliriz bu haliyle, daha açık haliyle balya balya mağdurların parasının nasıl, evet, destelenip biraz sonra bu paraların nasıl başka hesaplara, kripto ve soğuk cüzdanlara aktarıldığını da anlatacağız. Hemen Uzay'ı alalım.
1: Zaten parayı sistemden başka şekilde çıkartamazlar diye, evet, tahmin ediyorum. Bilmiyorum, evet, tabii de teknik
0: İstanbul tarafından. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siber suçlar polisiyle birlikte, şubesinden ekiple birlikte yürüttüğü, aylar süren bir operasyon. Başta paravan şirketleri grafik olarak göstermiştim. Şimdi şuradan hemen göstereyim. Yani paravan şirket yetkilisi ve şirket yetkililerinin burada sayfalarca isimleri var. Baktığınızda hepsi bu şirketlerin, biraz önce gösterdiğimiz gibi paravan şirketlerin yetkililerinin de o her biri için ayrı sorumluluğunun olduğunu da aktaralım. Şu ekranda şurada gösterdiğimde, hı, yine LED'de gördüğünüz sistemin tutanaklara yansımış hali. Burada nasıl işliyor sistem, bunu bir anlatalım Uzay.
2: Şimdi çok iyi hazırlanmış bir burası görsel bir kere. Şöyle, şimdi az önce biz bu işin bu tuzağa düşenler yönünden nasıl tuzağa düştüklerini anlattık, ama bir de şimdi ortada 60 milyar liralık bir toplam işlem hacmi var.
0: Evet.
2: Bu paranın bir şekilde aklanması ve sistemin takibe takılmadan da bir şekilde nihai örgüt üyelerine dağıtılması lazım. Başta işte örgüt elebaşı olmak üzere. Şimdi burada
0: nasıl bakın,

0: Nasıl dolaştırıyorlar parayı? Şimdi toplam işlem hacmi 60 milyar. Evet. Bu hani boş bir rakam değil yani. Toplam dolandırma işlemi suç faaliyeti yürütülürken 60 milyarlık bir işlem hacmi ortaya çıkmış ama 600 milyon liralık bir mağduriyet var, evet, ortada. Onun altını çizelim. Evet.
1: Şimdi mağdurlar kim? İşte tuzağa düşenler, yurt içi gerçek kişiler, yurt içi tüzel kişiler, yurt dışı yatırımcılar. Bir kere bir şekilde bunların ağa düştüğünü varsayalım.
0: Evet.
1: Şimdi ne yapıyorlar? Mağdurlardan gelen paraların toplandığı paravan şirketler var. Bakın bunu biz hemen hemen
0: paraları bu şirketlere aktarıyorlar.
1: Evet, birçok operasyonda görüyoruz. Paravan şirketlerinin artık giderek sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Az önce girişte de söyledik, birçok paravan şirket var. Yurt dışı bağlantılı da paravan şirketler var.
0: Şöyle bir virgül koyalım. Şöyle oluyor galiba, Selçuk Bey belki orada bize yardımcı da olabilir. Parayı mağdurlardan, IBAN'lardan aldınız. Sonra yurt dışı bağlantılı, biraz önce gösterdiğim paravan şirketi aktardınız. Sonra o cüzdanlara aktarma süreci başlıyor anladığım, evet, kadarıyla.
2: Tabii parayı yurt dışına çıkarttıktan sonra yurt dışında birçok biliyorsunuz kripto para platformu var. Muhtemelen oralara aktarılıyor.
0: Yani şirket hesabından oraya gönderiyor.
2: Muhtemelen.
0: Evet.
2: Bir zaten daha... yurt dışındaki kripto şirketleri hesap açarken şirket olması, bireysel olması gibi bir ayrım yok.
0: Yok, evet.
2: Orada o noktada bir tıkanıklık yaşamazlar.
0: Evet. Sonrasında bu paraların aktarıldığı çok enteresan, evet, şirketler var. O da savcılığın tespit ettiği konulardan bir tanesi. Özellikle 60 milyar diyoruz ya, toplanan paranın hacminin büyümesinin sebebi yapılan işlemlerin çokluğundan. Neden? Evet. Çünkü çok katmanlı yaptığınızda paranın izini kaybediyorsunuz. Bir enerji şirketi...
2: Orada bir size bir müsaade edeyim mi?
0: Tabii.
2: Affınıza sığınarak. Paranın izini kaybediyorsunuz diyorsunuz ama paranın izi kaybolmuyor.
0: Burada kaybolmuyor.
2: Takibi
0: kaybetmek için yapıyorsunuz.
2: Kaybetmek için yapıyorlar ama, evet, devlet uymaz.
0: Evet, devlet sonuçta bu, evet, operasyonları çıkarmış. Yani onu da söyleyelim. Şimdi çok önemli, sadece 76 paravan şirket değil, 269 mağdur değil, bir tane, daha doğrusu iki enerji şirketi, bir gaz dağıtım şirketi, gaz dolum tesisi, benzin istasyonu, evet, bu tip tespitler de var değil mi Uzay? Onları da aktaralım. Evet. Kendi aralarında yüksek hacimli işlem yapıyorlar. Tabii.
2: Yani bazıyı ne kadar geniş tutarlarsa onlar paranın izini kaybettiklerini düşünüyorlarmış belki de ama öyle olmuyor, evet, sonuçta.
0: Yani burada işte Mertay Enerji, Maskolo Enerji, Unipet ve burada tabii benzin istasyonları falan da var. Tabii, bu tabii, savcılığın çizdiği şemaya göre bunların kendi arasında paraların döndürüldüğü tespiti var.
1: Evet. Şimdi burada çok yüksek hacimli işlemler var. Tabii bunlar işte yine bir döviz bürosunu görüyoruz. Bakın son dönemde moda haline geldi kaba tabirle. Döviz firmaları ve şirketleri üzerinden paraların saklandığını yine burada görüyoruz. Hem kripto parayı üzerinden, soğuk cüzdan üzerinden hem de işte döviz büroları üzerinden bu parayı aklıyorlar. Ve özellikle takibe takılmamak için de bahsettiğiniz işte bu mağdurdan gelen paraları paravan şirketler üzerinden bu üç şirkete özellikle dağıttıkları ve kendi aralarında yüksek hacimli para transferleri, yani çapraz işlemler yaptıkları, bu yolla da bir şekilde takipten dijital iz bırakmamak için bir anlamda bütün bunların tamam bir iz. Ama bir şekilde nihai olarak şüphelilere ulaşılmasını engellemek ya da zorlaştırmak amacıyla bu şekilde çok katmanlı işlemler var.
0: Yapılıyor. Peki Selçuk Bey'e soralım. Buyurun, bir şey söyleyeceksiniz.
2: Son regülasyonlarla beraber, son regülasyonlar yapıldı biliyorsunuz kripto para mevzuatı ile ilgili. Tabii yine bir art niyet, arkası planda dolandırıcılık yapmak isteyenler bir şekilde illa kılıf buluyorlar ama son regülasyonlarla beraber bu çerçeve artık eskisi kadar kolay çalıştıramayabilirler.
0: Evet.
2: O kadar kolay olmayabilir.
0: Evet.
2: Şimdi... Hatta bu anlamda şeyi de unutmamak lazım. 8 Ocak günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcımız İl Jandarma Komutanlığı'na bir talimat verdi biliyorsunuz.
0: Evet.
2: Sosyal medyada yalan, yanlış, yanıltıcı, söylenti, haber yazan, çizen, bunları paylaşanların gerçek kimliklerinin tespit edilmesiyle ilgili İl Jandarma Komutanlığımıza, evet, talimat verdi. Akabinde de bu büyük operasyonlar zaten çorap söküğü gibi gelmeye başladı. Aslında, evet, bu noktada sürecin arka planda çok iyi takip edildiğini fakat o anın beklendiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Bence operasyonlar devam edecek bu arada.
0: Evet.
2: Çok net, çok belli.
0: Evet. Orada zaten bu kara para ve suç gelirleri konusunda devletin ciddi bir kararlılığı var. Bir devlet kararı gibi düşünebiliriz bunu. Sizin de altını çizdiğiniz irade
2: Adalet
0: o irade.
2: Bakanımız, evet, bu konuda çok net konuşuyor çünkü. Evet.
0: Şimdi dolandırıcılığı, şu grafiği de bir hatırlatalım tekrar istersen Uzay Selçuk Bey'e de sözü vermek üzere. Şimdi uygulama geliştiriliyor, sosyal medya reklamı. Uygulamaya entegre bir internet sitesi, sonra yüksek kar vaadiyle yatırıma ikna. Bunlara düşmemek lazım değil mi Selçuk Bey?
2: Bir ya de kesinlikle düşmemek lazım Zülfikar Bey. Bakın ben 1997 yılından beri Borsa İstanbul'da yatırım yaparım, işlem yaparım, analiz yaparım. Şunlara baktığım zaman elbette ki dediğim gibi hepsinin arka planında insanların getiriye gitme duygusu var haklı olarak. Evet. Ama artık gerçekten şunu yatırımcı anlamalı. Bakın WhatsApp gruplarından gelebilecek, Telegram gruplarından gelebilecek bir fayda asla ve kata sürdürülebilir bir fayda değildir. Genelde o gruplarda olan şeyler şudur. Önce bir havuç verirler.
0: Sonra
2: bir hisse, bir kripto.
0: Sonra sopayı yersiniz.
2: Tamam. Önce böyle bir %20, %30 neyse yani şimdi afaki konuşuyorum. Özür dileyerek. Sonra yatırımcıları o kazancı gördükleri yatırımcı ne yapıyor? Daha çok hisselerde pozisyon alıyor. Daha çok pozisyon alıyor ve o belki de çok aşağılardan aldıkları hisseleri veya kriptoları o yatırımcılara taşıtmak veya zararına uzunca yıllar zararda bekletmek durumunda kalıyorlar. Yıllardır şunu söyleriz biz. Bütün profesyoneller de söyler. SPK devamlı uyarır.
0: Evet.
2: Lütfen WhatsApp gruplarından, Telegram gruplarından medet ummayalım.
0: Belirli aralıklarla ciddi bunlar yayınlanıyor.
2: Tabii ki bu bütün bahsettiğiniz 60 milyar liralık hacme ulaşacak hikayenin feyz aldığı yerler oradan başlıyor çünkü.
0: Evet.
2: Toprağa, filizi, suyu oradan başlıyor. Ondan sonra orman oluyor. Orman olduktan sonra da her şeyi otoriteden bekliyoruz. Biz de biraz çaba sarf etmeliyiz.
0: Evet.
2: Dikkatli olacağız ya. En basitinden dikkatli olacağız. Şimdi ben Zülfikar Bey'e para yolluyorum. Tamam, Zülfikar Bey benim arkadaşım. Selçuk bana 1.000 lira yollasana diyor. İBAN atıyor. Ben bakıyorum. Zülfikar diyorum. Bu İBAN senin değil. Ya bunu bile takip etmiyorsak o zaman bir yerde bizde de bir hata var demektir.
0: Evet, şimdi bu dolandırıcılığı ele veren bazı açıklar var aslında bizi alarme etmesi gereken ve dikkatimizi daha çok oraya vermemizi gerektiren onun bir grafiği var, onu bir verelim arkadaşlar. Evet, bir son dakika gelişmesi var ekranda görüyorsunuz. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek 140 yeni mahkeme kurulacağını açıkladı. Emre telefonda, bir Emre'den dinleyelim ayrıntıları. Emre.
3: Evet, Zülfikar Ali Aydın dakikalar önce yaptı o paylaşımı sosyal medya hesabından. Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı. Adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir dedi. Peki hangi türde mahkemeler var? Kısaca bir onlara da bakalım. 46 Asli Ceza Mahkemesi, 36 Asli Hukuk Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi ve 16 Tüketici Mahkemesi olmak üzere toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaşımda bu adımla yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz dedi.
0: Evet. Emre'ye teşekkür edelim. Bu önemli gelişmeyi Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ağzından duyurmuş olduk. Çünkü iş yükünün arttığı mahkemelerle ilgili 140 yeni mahkemenin kurulacağını haber verdi. Ayrıntılar için teşekkür edelim ve devam edelim.
2: Sayın Bakanımızın yaptığı bu açıklama mahkemelerdeki iş yükü kadar aynı zamanda buralara daha hızlı yetişmek için de etkili olacaktır.
0: Evet.
2: Bu konulara daha hızlı yetişmek için de etkili olacaktır.
0: Çünkü çok kapsamlı dosyalar
2: tabii
0: bunlar.
2: Ki.
0: Biz şimdi böyle
2: tabii
0: 30 dakikada 40 dakikada belki anlatıyoruz bunu ama bunun hazırlık süreci, dosyanın hazırlanma ve mahkemelere, savcılıklara, işte polisten savcıya, savcıdan hakime gitme süreci çok uzun süreçler.
2: Ciddi
0: teknik
2: bir zaman.
0: Takip var, fiziki takipler var, MASAK raporları var, BDDK'dan alınan inceleme raporları var, bir sürü şey var. Dolayısıyla bunlara yetişmesi gereken insanlar da var. Onu da hatırlatmış olalım. O açıdan da önemli bir reform sürecinin de parçası gibi düşünebiliriz. Şimdi dolandırıcıları ele veren açıklar var. Uzay sen de biliyorsun.
1: Evet.
0: Şimdi Selçuk Bey'le devam edelim ama garanti kazanç diyorsa.
2: Şu ifade mesela artık yatırımcının garanti kazanç ifadesini yatırımcı duyduğu zaman ya da gördüğü zaman burada durmalı bir kere.
0: Evet.
2: Durmalı. Bakın ben yıllardır sermaye piyasasında naçizane analiz yaparım. Kendi çapımda işlem yaparım. Şunu duyduğum anda yatırımcı bir durmalı. Yani garanti kazanç nedir? Şöyle düşünün ki şu anda bütün global piyasalarda o kadar büyük bir çalkantı var ki bu Trump politikaları, Trump söylemleri, savaş vesaireyle.
0: Böyle, şu anda böyle bir güç Trump'ta bile yok. Çünkü
2: Trump'a abartarak söyleyelim ama. Ama şu yani... var. Gerçekten bakın Zülfikar Bey, piyasanın yıllarını bu piyasaya vermiş. O piyasanın tozunu yutmuş. Gerçekten bakın, çok ciddi fonları yöneten, Tefas'ta ismi açık fonları yöneten çok kıymetli abilerimiz, büyüklerimiz bile böyle bir kazanç vaadinde bulunamıyorlar.
0: Evet.
2: Yani dolayısıyla bunu gördüğünüz yerde bir kere durup...
0: Durmanız lazım.
2: Ya bir bismillah demek lazım ya.
0: Biraz önce WhatsApp, Telegram dediniz, oradan geliyorsa, ama anlattınız onun detayını. Bir de risk yok denilen bir yatırım. Mümkün mü böyle bir
2: şey? Risksiz yatırım var mı? Risksiz yatırım yok. Yani şu iki cümleyi gördüğü zaman çok kıymetli Habertürk izleyicileri bir kere oraya bir durarak tamam deyip direkt ne yapmaları lazım ya. Bunu tartışmaya kapalı. Tartışmaya kapalı yani. Garanti kazanç, risksiz yatırım. Şu anda piyasada böyle bir getiri düzeni yok. Varsa da maalesef sonu selamet değil yani.
0: Evet, bir diğer başlık da para yatırmanızı istiyorlarsa, yani fiziki olarak IBAN göndermenizi ya da IBAN gönderip para göndermenizi istiyorlarsa.
2: İstiyorlarsa orada da yatırımcı veya oraya yatırım yapmayı düşünen kişi, ya lütfen ya, çok basit, çok basit. Verdikleri IBAN'a o son onay işlemini vermeden önce baksınlar ya, kişiye para yollanmaz. Şahsa para yollanmaz. Yatırım evet. mecrasında şahsa para yollanmaz. Mevzuatla bağlı olmuş, tamam mı? SPK tarafından denetlenen yasal kurumlara. Şimdi mesela bizim aracı kurumlar var. Borsa İstanbul yatırımcıları aracı kurumlara para yollarlar. Aracı kurumlardan da onlara satışlarının karşılığında paralar gelir.
0: Evet.
2: Düşünsenize yani, ben şimdi bir X bir aracı kuruma para yolluyorum. IBAN'ına bakmadan para yollarsan paranın...
1: De şöyle bir şey var yani, bu kadar ciddi meblağlarda para yolluyorsunuz. Yok. Ama karşınızdaki muhataplı bir kere olsun bile ne yüzde gelmişsiniz, ne bir işte şirket, bir işte bina, hiçbir şey yok ortada. Ama işte bir aplikasyondan para yolluyorsunuz.
2: Çok yanlış.
0: Evet. Peki analist Selçuk Güneşler, Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen'le bir İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı bir operasyonun ayrıntılarını aktardık. Teşekkür ederiz. Bedava peynirle kurulan bir kapanın hikayesiydi. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: CHP'deki gerilim sürüyor. Parti ikiye mi bölünecek, kurultay mı yapılacak? Muhalefetteki gerilime iktidar cephesi ne yorum yapıyor? Yargıtay butlan kararı için ne diyecek? Özgür Özel ve ekibinin dokunulmazlıkları kalkacak mı? 1 milyon euro iddiası, arınma açıklaması, ihraç polemiği. Sena Alkan soruyor, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, hukukçu Zafer İşeri ile gazeteciler Can Özçelik ve Nevzat Çiçek yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 32 derece. Ege bölgesinde de hava güneşli, İzmir 32, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 21, Erzincan yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Mardin güneşli 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: İstanbul, sıfır atığın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen sıfır atık hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak sıfır atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

0: hesapları deneyeceğiz. AYM kararı var. Bu karara istinaden Kemal Bey'in kurultayı toplaması gerekiyor. Yargıtay'a başvurduk. Bu tıkanmışlık ancak Yargıtay'ın kararıyla aşılabilir.
1: Özel yeni parti iddialarıyla ilgili olarak da yeni bir parti var. Olacak, olmalı ama bunu felaket senaryosu için düşündükleri. Özgür Özel, 9 Haziran'da hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü dolayısıyla önümüzdeki hafta Manisa'da olacağını kaydetti. Bu nedenle 16 Haziran Salı günü grup toplantısı yapmayı düşündüklerini belirtti.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşanan tartışmalarla ilgili konuştu. CHP'nin gündemi koltuk kavgası, dün kahramanı ilan etti.

0: tehditlerine bugün hain damgası vuruyorlar dedi. Siyaset kurumunun itibarına gölge düşürmeye kimsenin hakkı olmadığını da vurguladı.
1: Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı.
2: CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Yaşananlar ana muhalefetin iç meselesidir. Ancak CHP'de sağlıksız ruh hali değişmezse daha çok utanç sahneleri yaşanır ifadelerini kullandı.
1: Elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim ki siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Yerli üretimin önemine dikkati çekti.
1: Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır.
2: Erdoğan yenilenebilir enerjideki hedeflerin altını çizdi.
1: Güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megawata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız.
2: Erdoğan programın sonunda Balıkesir, Eskişehir, Mardin, Şanlıurfa ve Trabzon'da gerçekleşen toplu açılış törenlerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
0: Şimdi AK Parti'de 4 ilde görev değişikliğine gidildi. Bu arada Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te yeni il başkanları artık görev yapacak. Açıklama AK Parti Teşkilat Başkanlığı'ndan geldi. Partinin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla 4 ilde görev değişikliğine gidildiği de belirtiliyor. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te. Bakın yeni il başkanları en kısa sürede görevlerine başlayacak denildi. Partinin Türkiye 100 yılı hedefleri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğinin de altı çizildi. Önemli bir 4 il bu aslında bakıldığında yeni dönem açısından da. Devam edelim. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da CHP'deki mutlak butlan kararına tepki gösterdi. Yargı kararıdır deyip geçmiyoruz. Atanan bizim nazarımızda mutlak butlandır ifadelerinde kullandı. Ses açalım.
3: CHP'yi cebren kapılar kırılarak içine girmesine, başına kayyum atanmasına da bir yargı kararıdır deyip geçmiyoruz.
4: CHP'deki mutlak butlan kararına tepkisini sürdürdü. Milletin siyasete duyacağı güvene ihtiyacımız var dedi.
3: Atayan da atanan da bizim nazarımızda mutlak butlandır, sakattır ve yok hükmündedir değerli dava arkadaşlar. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni tartışmalar, yeni sorun alanları değil, milletin ferasetine duyacağımız güvendir. Dahası milletin siyasete duyacağı güvendir.
4: İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun devlet aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor açıklaması da vardı.
3: Bir devletin derini olmaz. Bir devletin hukuku olur. Bir devletin aklı derinlikte ve karanlıkta değil, kanunlarda, kurumlarda ve millete hesap vermede görünür. Devlet aklı, devletin varlığını, milletin birliğini, hukukun üstünlüğünü

0: özgürlüğünü, adaleti, bağımsızlığı ve geleceği birlikte koruyabilme ve kollayabilme kabiliyetidir. Devlet aklı, milletin tarih içinden süzülüp gelen ortak aklıdır.
1: Dervişoğlu CHP'ye de çağrı yaptı.
0: Gelin bu cumhuriyeti el birliğiyle savunalım. Gelin bu ablukayı beraber dağıtalım. Biz dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa işte buradayız. Buyursun gelsinler. Safımız cumhuriyetle demokrasidir.
2: Bolu Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık soruşturmasının iddianamesi kabul edildi bu arada. Tanju Özcan davası 6 Temmuz'da başlığıyla veriyoruz. 18 sanık Temmuz ayında hakim karşısına çıkacak. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 178 sayfalık bir iddianame bu. Bu iddianamenin incelenmesi tamamlandı ve görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 6'sı tutuklu, 19 sanıklı iddianame kabul edildi. Tanju Özcan'a irtikap ve irtikaba teşebbüs, nitelikte dolandırıcılık, rüşvet suçlaması yöneltildi. 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor. Dava 6 Temmuz'da başlayacak. Amerika ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Amerikan Başkanı Donald Trump İran'daki durum hızla gelişiyor ve her şey çok iyi olacak dedi. İran'ın dini lideri Hamane ile görüşebileceğini söyledi. Taraflar arasında müzakereler sürerken Körfez'de ise tansiyon yeniden yükseldi.
3: Durum hızla gelişiyor ve her şey çok iyi olacak dedi. İran'ın nükleer silah bulundurmamayı kabul ettiğini iddia etti. Müzakere sürecini New York Post'ta değerlendiren ABD Başkanı Trump, İran'ın dini lideri Müçtebi Hamane ile görüşebileceğini söyledi. Trump'ın bu açıklamaları Körfez bölgesinde artan gerilimin ardından geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı aşmaya çalışan ve Hark Adası'na doğrudan seyreden Botswana bayraklı petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı. Keşme Adası'na da savunma amaçlı saldırılar düzenlendiği savunuldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırılara karşılık Kuveyt'teki ABD üsleriyle Bahreyn'deki ABD'nin 5. filo karargahının vurulduğunu, ABD ve İsrail bağlantılı Panaya gemisinin de füzelerle hedef alındığını duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarının başarısız olduğu iddia edildi. Kuveyt ise ülkeye yönelik saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğunu, Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğunu açıkladı. İranlı iki diplomat istenmeyen kişi ilan edildi. İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıların Kuveyt ve Bahreyn topraklarında gerçekleştirildiğini savunarak bu iki ülkenin yöneticilerinin İran'a saldırıların doğrudan sorumlusu olduğu suçlamasında bulundu.

0: Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerde karşılıklı anlayışa varılan alanlar olduğu da belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın nükleer programının bazı kısımlarını müzakere etmeyi kabul ettiğini, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini öne sürüyor. İran'dan yanıt almanınsa 6 günü bulabileceğine dikkat çekiliyor.
1: Hafta başında Rusya'nın düzenlediği yoğun saldırının ardından bu kez Ukrayna Rusya'yı hedef aldı. Rusya'nın St. Petersburg kentindeki petrol terminaline saldırı düzenlendi. Açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geldi ve Rusya topraklarındaki önemli hedefler vuruldu diyen Zelenski, bunlar arasında St. Petersburg kentindeki petrol terminalinin de olduğunu ifade etti. Ve Ukrayna lideri saldırıya ilişkin, bu arada görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Saldırının gölgesindeki kentte bugün aslında Rus Davası olarak bilinen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu başladı ve Rusya'dan bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bir yolcu otobüsünü vurduğu da iddia edildi. Drone saldırısında 8 sivilin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Donetsk Rusya tarafından atanan yöneticisi olayı terör saldırısı olarak niteledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda Türk sahipli gemilere ilişkin son durumu açıkladı bu arada. Körfez bölgesinde kalan uçak yok başlığıyla verdik. Bölgede 9 geminin bulunduğunu belirtiyor Uraloğlu. Süreci yakından takip ediyoruz da diyor. Savaş nedeniyle Körfez bölgesinde kalan Türk uçağının da olmadığını söyledi.
2: Bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bu gemilerden iki tanesinin çıkma talebi yok. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz. Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok. Üç tane uçağımız vardı. Bunları peyderpey aldık. Ve dolayısıyla şu anda herhangi bir uçağımız söz konusu değil.
0: Hürmüz Boğazı'ndaki Türk bayraklı gemilere dair son durumu paylaştı. Kalkınma yolunun Orta Doğu için önemini anlattı.
2: Hürmüz Boğazı'nı bir anlamda bypass eden diyelim, oraya alternatif oluşan, kırmızıyla gördüğümüzde bakın bir üstte bizim kalkınma yolu koridorumuzdur. Projemiz Irak'ın Basra Körfezi'ndeki limanından başlayıp 1200 kilometrelik bir hatla Türkiye sınırlarına gelen otoyol ve demiryolu. Eğer biz bu projeyi bugün bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı bu kadar dünyanın gündemine oturmamış olurdu.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Gündeminde 7-8 Temmuz'da Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO zirvesi de vardı. Etimesgut Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu.
2: Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. Bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız. Ay Yıldız projesine 2 kilometre sadece. Yani dolayısıyla hem gelen misafirlerimiz çok kısa mesafelerde gidecekleri yerlere ulaştıracağız. Hem de Esenboğa yolunu artık daha çok vatandaşımızın rahat kullanabileceği imkanlara taşıyacağız.
0: Bakan Uraloğlu, ilk sinyalin 1 Nisan'da verildiği 5G'de kullanıcı sayısının 30 milyonu aştığını ifade etti. Hız şikayetlerine ilişkin çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda bunu konuşmayacağız dedi.
1: İran ve Amerika'nın çatışma ortamına geri döneceğine dair sinyaller petrol fiyatlarını yükseltti haliyle. Şimdi mesela akaryakıtta bugün özellikle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 47 kuruş, mazota 98 kuruş zam yapıldı. Çifte zam başlığıyla verdik. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik de döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Benzinin litre fiyatına 47 kuruş, mazota 98 kuruş zam yapıldı. Ve alınan son zam kararı ile birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 63,45 TL seviyesine yükseldi. Motorinin litre fiyatı 66,30 TL'ye çıktı. Bir konuğum var, konuğumla konuşalım. Aslında en önemli meseleyi konuşacağız. Çünkü ya tarımı konuşacağız biz ama bakalım neyin etkisi Ukrayna savaşını geçebilir? O da tarımda iki büyük dev, işte Rusya ve Ukrayna'nın savaşması işte gerçekten üretimde çok ciddi bir krize neden olmuştu. Mesela gübre üretimi ya da mesela işte onun sevkiyatı.

0: Körfez'in de içinde olduğu yeni bir savaşla iyice çıkmaza girdi. Ve tarım sektörünü de hepten aslında çıkmaza sokmuş durumda. Bu savaş enerji piyasasının ötesine de geçti artık. Yani hani kriz her yere yansıyor. İşte benzine yansıyor, ona yansıyor, buna yansıyor, sofraya yansıyor. 2027'de bunun devam edileceği de belirtiliyor. Onun üstüne de konuşmak istedik. Tarım yazarı Mine Ataman yayın konuğum. Akşam haberlerinin Mine Hanım'ı da yakından tanıyorsunuz ve biliyorsunuz. Hoş geldiniz. Mine Hanım, bu benim anladığım bu geçici bir şey değil. Yani bu savaş ya da savaşlar silsilesi tırnak içinde bitse de kalıcı bir meseleye dönüşecek galiba diye düşünüyorum. Yapılan açıklamalara bakıyorum. Yani ya da yeni bir şeye başlamak durumundayız. Yani Türkiye olarak böyle, küresel tarımda böyle galiba. Ne dersiniz?
1: Doğru ifade ettiniz. Aslında uzmanlar bugün de yine bir takım raporlar yayınlandı ve şunu söylüyorlar. Yani dünya artık pandemi, Ukrayna-Rusya savaşı gibi bir takım şokları üst üste yaşayarak bunlar kronikleşti. Artık enerjiyle gıda birbirine bağlandı ve hemen hemen kırılgan ülkelerde, yoksul ülkelerde bu bir ölüm kalım savaşına dönüştü. Ülkenin refahını etkiliyor, üretkenliğini etkiliyor ama Avrupa Birliği ve Amerika'da da aslında bireylerin harcamalarını çok ciddi yükseltiyor. Tasarrufu olumsuz etkiliyor ve bundan sonra da esasen böyle o eski zamanlara dönüp çok uygun fiyatlı gıdaya erişebileceğiz dönemi çok geçti. Çünkü üstüne bir de iklim dediğimiz çok ciddi, yönetilmesi zor bir enstrüman da eklendi. Bu anlamda da şu anda aslında dünyadaki en mühendislik gerektiren konulardan bir tanesi üretebilmek. Üretileni doğru tedarik zinciri planlamasıyla hem alıcıyla hem üreticiyle buluşturabilmek ve en sonunda da doğru fiyat ile sofraya gıda koyabilmek artık çok ciddi devlet eliyle desteklenmesi gereken bir sürece dönüştü.
0: Ya şimdi böyle birkaç tane böyle bir grafik hazırladık. Savaşın sofraya etkisi artıyor. İşte Körfez'deki savaşın Mart ayında tarım sektörüne bütçesi belli oldu. Tarım fiyat endeksi işte gıdadır, gübre, üre. Ya böyle bakıyoruz, gübre mesela. Yani o ne bileyim, yani birkaç sezon sonra mı onlar ortaya çıkar? Bütün böyle etkisi, yoksa yani bunları ne kadar gerçekçi buluyorsunuz, bizim hazırladığımız bu grafikler üzerine nasıl bir yorum yaparsınız? 2027 var önümüzde, biz bir koskoca bir savaş yılı geçirdik, yani önümüzde öyle galiba. Bilmiyorum, bu kriz bir taraftan organik üretim ya da alternatif gübre teknolojilerini de hızlandırabilir deniliyor. Böyle yorumlar da yapılıyor. Buna da katılır mısınız?
1: Aslında belki şuradan bakabiliriz konuya. Şimdi Hürmüz Boğazı kaynaklı gübre ve petrol enerjideki problem dünyadaki pek çok ülkeyi etkiledi. Çünkü gübre üretimini etkiledi. En çok etkilenen ülkeler bir tarafta Hindistan gibi, Brezilya gibi, Amerika gibi, Vietnam gibi, Avustralya gibi ve Türkiye elbette, Avrupa ülkeleri. Gübreyi kullanan, gübreyi üreten, gübre üzerinden ticaret yapanları etkiledi. Bu şu anlama geliyor: daha az gübre kullanılırsa daha az üretim olacak, verim düşecek. Ama bu sezonla ilgili değil, bu güz ekimi ile ilgili, özellikle de Kuzey Yarımküre'de. Şimdi bir de gübre azaldığında, verim düştüğünde gıda fiyatları yükseliyor. Bir de gıdanın temel tedarikçisi olan, evet, ve aynı zamanda da ithalat yapan Afrika ülkeleri gibi ülkeler var. Ya da Asya Pasifik ülkeleri var. Şimdi bu ülkelerde gıdayı çok daha yüksekten satın almış olacak. Ama ben aslında Hülya Hanım size şunu ifade etmek isterim. Şimdi son bir haftadır, hatırlar mısınız, geçmişte son 8 hasat diye böyle çok konuşmuştuk. Dünya Gıda Programı, FAO'nun baş ekonomisti. Bugün daha 3 saat önce Reuters'a Dünya Meteoroloji Örgütü bir açıklama yaptı. Yani El Nino geliyor, büyük kriz geliyor, tabii, enerjide çok büyük sıkıntı işledik, var, gübre... Evet. Şimdi evet. Bunların hepsini topladığınızda yeni de raporlar yayınlanıyor ve şu deniliyor aslında. Bunlar biraz da bu İran-Amerika savaşını baskı yapabilmek adına da speküle ediliyor. Çünkü bir takım raporlar diyor ki El Nino'nun gelme ihtimali %90, %97 hatta bugünkü rapora göre. Ama bu yılki El Nino'nun yıkıcılığı hala da %32'lerde. Yani bu şu anlama gelmiyor. El Nino geldi, Avustralya'da, Tayland'da, Hindistan'da pirinç %32.

0: %40'lara varan düşecek gibi gerçekçi bir rapor yok. Türkiye tarafına dönersek, Türkiye
1: Ya onu da
0: gübrede
1: soracağım.
0: müthiş bir
1: Evet.
0: süreç planlaması.
1: Nasıl mesela
0: Ben
1: süreç?
0: böyle hızlı hızlı gidiyorum
1: Evet,
0: vaktimiz
1: benim de
0: az
1: sorularım
0: diye.
1: var size. Yok, hayır, yok yok, konuşuyoruz Mine Hanım. Yani sorularım var. Şimdi şöyle, yani Türkiye tarafını elbette konuşalım. Çünkü ben de onu da konuşmak istiyorum. Hem Türkiye tarafını hem de bir diğer taraftan, yani Türkiye perspektifi açısından, yani önemli, siz böyle bir perspektif sunun istiyorum. Ama hani bu ne kadar hazır bu tarz küresel krizlere Türkiye tarım politikası açısından, belki işte gübre meselesi. Ya bir de şeyi çok merak ediyorum. Biz böyle sürekli sizinle de konuşuyoruz ya, bu fiyat artışları işte. Bu biz mesela sofradaki fiyat artışları, ürünler noktasındaki bu fiyat artışları mesela. Yani gerçekten mesela ne kadarı bu küresel gelişmelerden ya da ne kadarı iç piyasa dinamiklerinden kaynaklanıyor? Böyle orada da bir kafa karışıklığı var.
0: Var, hem Türkiye için hem de dünya için
1: Dünya için.
0: aslında var. Çünkü gene bir rapor yayınlandı ve diyor ki El Niño'nun kendisi değil ama El Niño haberlerinin gıda enflasyonuna %30'a varan etkisi var
1: Etkisi.
0: deniyor. Yani biz bu kadar sıklıkla bunları tekrarladığımızda piyasalarda aslında ciddi bir manipülatif hareket de ortaya çıkmış oluyor. Ben size birkaç tane bakın rakam vereyim. Dünyadaki DAP gübresi %28 artarken bu savaş sürecinde Türkiye'de mesela %18 fiyat geçişi oldu. Dünyada ürede %70 bir artış olurken Türkiye'de %35 oldu. Şimdi başka bir rakam vermek isterim. 2021 yılında Türkiye'deki gübre kullanımı %40'a varan oranda azalmıştı. İlginç rakam, bu sene özellikle de bahar ayında gübre kullanımı %2 arttı bakın. Bu çok önemli bir veri. Yani Türkiye şu anda gübre fiyatları arttı. Çiftçilerimiz gübre kullanamıyor, erişemiyor, verim düşecek gibi bir durumla karşı karşıya değil. Bu anlamda da aslında bütün bu açıklanan, bakın ulusal dünya uluslararası enerji ajansı da açıklamalar yapıyor. Yani tek bir koldan dünyada şu anda bütün televizyonda, basın yayın organlarında bir kıtlık şeyi yapılıyor, propagandası yapılıyor ve bu kıtlık propagandası üzerinden aslında bazı tarımsal emtiaların fiyatları arttırılıyor.
1: Tabii.
0: Bazı ülkelerin kırılganlıkları körükleniyor. Bazı ülkelerde buradan para kazanıyor. Örneğin Rusya. Rusya mesela bu dönemde ambargoları kırıldı. Avrupa şimdi Rusya'dan gübre almak istiyor.
1: Alın işte, yani ortada nasıl bir fotoğraf var. Yani gerçekten gübre kullanımının azalması da verim kayıplarını da arttıracak. O da başka bir şey yani. Türkiye perspektifinden devam edelim isterseniz. Çünkü biz bu ülkede yaşıyoruz ve doğal olarak bu ülkenin vatandaşıyla muhatabız ve bu ülkenin vatandaşıyız. Ve bize soru soruyorlar. Biz de kamu yayıncılığı yapıyoruz. Bu ülkede çiftçilerimiz var. Bu ülkede emeklilerimiz var, işçilerimiz var. Doğal olarak yani mesela önümüzdeki yılı konuşalım isterseniz. Mesela 2027 o savaşın etkisini mesela biz ne kadar hissedeceğiz? İşte Türkiye'nin o gübre tarımsal girdi bağımlılığı, çünkü bunları düşünmek durumundayız. Öyle. Bunlar mesela, siz her zaman diyorsunuz ki gübre ve tarımsal bağımlılık, bunlar hepsi Türkiye'nin aslında kırılgan ayaklarından biri. Bu kırılgan ayaklar noktasında burada yeni politikalar mı devreye girmeli bilmiyorum. Ne dersiniz, ya da yeterli mi? Önümüzdeki yılı konuşalım biraz daha, fiyat baskısı ne kadar hissedilir vatandaşın üstünde ya da hissedilmez. Buyurun.
0: Şimdi tabii bu süreç, savaş, bu yaşanan her şey Türkiye'deki gıda enflasyonunu etkiliyor. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'nin gıda enflasyonu dünyadaki işte ilklerde maalesef ve kırılgan ülkeler kategorisindeyiz. Ama gübreyle ilgili iyi bir haberim var. Ankara'dan, bakanlık yetkililerinden de bu konuda hani teyitli olarak da bu konu ilk gündeme geldiğinde 4-5 ay öncesinden Türkiye için özellikle de Rusya ile, Cezayir ile, Fas, Mısır ve özellikle de Türk Cumhuriyetleri ile gübre konusunda, gübre ham maddesi konusunda çok ciddi görüşmeler yapıldı. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde de zaten açıklanacak çok ciddi bir entegre iletişim çalışması da yapılıyor. Türkiye'deki gübre üreten şirketler arasında da bakanlık şu anda muhtemelen yarın öbürsü gün açıklama yapıyor olacak zaten bu konuyla ilgili. Gübre konusunda Türkiye'nin ihtiyacı olan hem de uygun fiyatlı, yani dünyadaki emsallerinden daha uygun fiyatla Rusya ile anlaş

0: anlaşma hemen hemen sağlandı. Cezayir'le de muhtemelen sağlanacak ve birkaç gün içerisinde de önümüzdeki dönemde, yani güz ekiminde ihtiyacımız olan gübrenin ham maddesini alabileceğiz, gübre üretebileceğiz ve Türkiye'nin 2027'de gübre kaynaklı herhangi bir verim kaybı olmayacak. Üstüne bir de Hülya Hanım, iyi haber şu: bu seneki yağmurlar toprağın tavını arttırdı, nemini arttırdı. Bu anlamda da 2027'yi de destekleyen bir süreci yaşayacağız aslında. Bu süreci Türkiye Tarım Orman Bakanlığı gerçekten de biz de hani çok önemliydi çünkü sıkı takip ediyorduk bu yaşananları. Burada herhangi bir problem yok ama dünyanın gerçekten de özellikle bazı ülkelerde El Niño'nun da etkisinin bir miktar yaşanabileceği, Tayland'da, Vietnam'da, Hindistan'da, Avustralya'da bir miktar kuraklık olursa pirinç, soya bu ciddi etkilenecek. Mesela Brezilya'nın ürettiği yine mısır ve soyada gübre problemi yaşıyor. Bunlar çünkü çok büyük üretimler yapıyorlar. Buralardaki elbette bu sıkıntılar Türkiye'ye de yansımaları olacak. Ama dünyadan ayrıştığımız bu gübre konusunda gerçekten de güzel bir süreç yönetimi gerçekleştirildi.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Mine Ataman. Sağ olun efendim. Tarım yazarı Mine Ataman akşam haberlerinin konuğuydu. Biz devam edelim. Gazeteci Reha Muhtar 28 Mayıs'tan bu yana Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi yarın toprağa verilecek. Reha Muhtar gazeteci ve geçtiğimiz günlerde Bodrum'da evinde rahatsızlanınca özel bir hastaneye kaldırıldı. İleri derecede kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve şeker hastalığına bağlı metabolik bozukluk teşhisi konulan Reha Muhtar yoğun bakıma kaldırıldı. 66 yaşındaki gazeteci de bu arada çoklu organ yetmezliği gelişti. Doktorların çabasına rağmen gece saat 02.15'te hayatını kaybetti. 1980 yılında gazeteciliğe başlayan Reha Muhtar birçok televizyon kanalında görev alıp çeşitli programların sunuculuğunu yapmıştı. Reha Muhtar'ın cenaze namazı yarın İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak. Cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek diyelim. Süresiz nafaka tartışmalarında gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Yüksek Mahkeme 4 Haziran'da Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasını düzenleyen maddedeki süresiz olarak ifadesinin iptal istemini görüşecek ve kararın hem mevcut uygulamayı hem de hükümetin hazırladığı yeni düzenlemeleri etkilemesi bekleniyor.
2: Süresiz nafaka tartışmalarında gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Yüksek Mahkeme 4 Haziran'da yapacağı toplantıda süresiz nafaka uygulamasını ele alacak. Süresiz nafaka uygulaması uzun süredir gündemde. Mevcut uygulamada boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen taraf süresiz nafaka talep edebiliyor. Ancak bu sistem uzun yıllardır tartışılıyor. Bir taraf uygulamanın korunmasını isterken diğer tarafta süresiz nafakanın mağduriyet yarattığını savunuyor. Süresiz nafaka uygulamasına ilişkin tartışmalarda kritik tarih 4 Haziran. Anayasa Mahkemesi, Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesindeki süresiz ifadesinin iptaline ilişkin başvurusunu esastan görüşecek. Başvuruyu karara bağlayacak. Hükümet ise süresiz nafaka tartışmalarına karşı yeni bir düzenleme hazırlığına başladı. 12. yargı paketi kapsamında nafakaya süre sınırı getirilmesi değerlendiriliyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslakta nafaka süresinin evliliğin süresine göre belirlenmesi gündemde. Taslak çalışmaya göre 3 yıllık evliliğe 5 yıl, 5 yıllık evliliğe 7 yıl, 10 yıllık evliliğe ise 12 yıl nafaka verilmesi planlanıyor. Sürenin sonunda nafaka yükümlülüğünün sona ermesi öngörülüyor. Oluşabilecek mağduriyetler için ise sosyal destek mekanizmalarının devreye alınması hedefleniyor. Süresiz nafaka uygulamasına ilişkin son söz için gözler Anayasa Mahkemesi'nde olacak.
1: İzmir Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Polat çiftinin korumalığını yapan, Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat saldırıda hayatını kaybetti.
3: Can Polat'ı vurdular! Ne olur! Allah'ım, hayatımız zindan oldu artık! Ne olur polis ambulans gelsin!
4: Dilan Polat hem koruması hem de eşinin kuzeni olan Can Polat vurulunca sosyal medyada böyle canlı yayın yaptı. Gözyaşlarıyla yardım istedi.

0: Haklarında açılan davalarla günlerce Türkiye'nin gündeminde olan Dilan ve Engin Polat çifti İzmir Çeşme'de tatile gitmişti. Alaçatı'da çiftin kaldığı otelde silah sesleri yankılandı. Polat çiftinin korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, kurşunların hedefi oldu.
1: Dolayısıyla biz standart 5-6 saat.
2: 5-6 saat.
1: Normalde yol 4 saat sürüyor
0: da. Ağır yaralanan 37 yaşındaki Can Polat hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı kaçarak izini kaybettirdi.
3: Can!
0: Dilan Polat'ın olayın hemen ardından sosyal medyada canlı yayın açması dikkat çekti. Polat bu paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı.
3: Ne olur bekliyoruz, odada kaldık hepimiz. Ne olursunuz. Allah'ım ne olur polis ambulans.
0: Dilan ve Engin Polat'ın saldırıdan hemen önce otelden ayrılmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Can Polat da valizleri araca yüklemiş onları bekliyordu. Olayın şüphelisi S.A. çok geçmeden polis tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.
4: Denizli'de bariyerlere çarparak alev alan yolcu otobüsünde bir bebek 8 kişi hayatını kaybetmişti. Adli tıp işlemleri tamamlanan cenazeler ailelere teslim edildi.
5: Tabutları cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Yolcu otobüsünde can veren baba ve 9 aylık oğlu yan yana defnedildi. 31 Mayıs günü İzmir'den yola çıkan otobüs Antalya'ya gidecekti. İçinde 38 yolcu ve şoför dahil 3 görevli vardı. Denizli-Aydın otoyolunda seyir halindeyken Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptı. Kazanın ardından yangın çıkınca facia yaşandı. Biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri adli tıp morguna kaldırıldı. Otopsi ve DNA işlemleri tamamlanan cenazeler ailelere teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden 27 yaşındaki Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Antalya'da defnedildi. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Baba ve oğul yan yana defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Güle Tayboğu ve kızı Fatma Kartal ise İzmir'de defnedildi. İkilinin mezarlık ziyareti için Antalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdunsa memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma da sürüyor. Hayatını kaybeden otobüs şoförünün daha önce 36 kez trafik cezası aldığı ortaya çıktı. 16 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.
4: Adana'da emekli polis evlat katili oldu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç babasına bıçakla saldırdı. Emekli polis olan baba tabancasıyla ateş ederek oğlunu öldürdü.
5: Babasıyla sokak ortasında kavgaya tutuştu. Emekli polis olan babasının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Ahmet Kaan Kayhan, iddiaya göre uyuşturucu bağımlısıydı. Emekli polis olan babasından para isteyen genç, reddedilince iddiaya göre bıçakla babasına saldırdı. Babası tabancasıyla oğluna ard arda ateş açtı. Oğlunu vuran baba 112'yi aradı. Polis ve sağlık ekipleri gelene kadar olay yerinden ayrılmadı. Çok sayıda yarası olan Ahmet Kaan Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evlat katili olan emekli polis gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden gencin orman işçisi olarak çalıştığı öğrenildi. Geçen yıl Kozan'da çıkan orman yangını sırasında kaybolduğu, aramalar sonucu 10 saat sonra bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
4: İstanbul'da turistten 5 kilometrelik yol için 7.300 lira ödeme alan ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan taksicinin ifadesi ortaya çıktı. Taksici önce turistin durumu fark etmeyeceğini düşündüğü için ücreti aldığını söyledi. Savcılıktaki ifadesinde bakın ne anlatmış.
6: Thank you.

0: 7,300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
1: Taksi şoförü taksimetreyi açmadı. Turisten kısa mesafe için fahiş ücret istedi. Üstelik istediği ücretin yaklaşık 3 katını kredi kartından çekti. Turisti dolandıran taksi şoförü önce fazla para aldığını kabul etti, sonra suçlamayı reddetti.
0: Wait. Lira to USD. I'm a look.
2: One.
1: Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın konseri için İstanbul'a gelen ABD'li Twitch yayıncısı Auger bindiği takside dolandırıldı.
0: Taxi.
3: You're working 50 euro. Okay?
0: Okay.
1: Taksici daha müşteri araca binmeden 50 euro istedi. Müşteriyi istediği yere getirince de 50 euro yerine karttan 7300 lira yani 136 euro çekti. Oysa 5 kilometrelik mesafe normalde yaklaşık 300 lira tutuyordu.
0: Did you say 50 euro?
3: Yes, this one.
0: For 10 minutes?
3: Yes, I am speaking 50 euro. You okay? I am come back.
0: Okay.
3: Thank you.
0: $7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
1: Olayın ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan taksi şoförü H.A. düzenlenen tutanağa göre turistin durumu fark etmeyeceğini düşündüğü için fazla ücret tahsil ettiğini kabul etti. Savcılıktaki ifadesinde ise tutanağı okumadan imzaladığını öne sürdü. Turiste 100 dolar nakit verdiğini, tahsil ettiği 7300 liranın yolculuk ücreti ve bu paranın karşılığı olduğunu iddia etti. Dolandırıcılık suçlamasını reddetti. 141.500 lira idari para cezası kesilen taksi şoförü tutuklandı. Sürücü kartı da iptal edildi.
4: İngiltere'de polis geçen yıl bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden bir öğrenciyi ağır yaralı haldeyken kelepçelemesi nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Polis merkezinin önünde toplanan yüzlerce göstericiyle polis arasında bir arbede yaşanmış bakalım.
0: Put the hand in the cuff, mate.
1: Polis bıçaklanan öğrenciyi ağır yaralı haldeyken kelepçeledi. İngiltere'de yaşanan olay yoğun eleştirileri ve protestoları tetikledi. Geçen yıl Southampton'da yaşanan olayın detayları mahkemeye sunulan polis vücut kamerası görüntüleri sonrası ortaya çıktı. Görüntülerde yerde yatan 18 yaşındaki Henry Novak'ın bıçaklandım ve nefes alamıyorum dediği, bir polisin ise sanmıyorum dostum yanıtını verdiği görüldü. Polislerin ağır yaralı haldeki Novak'ı kelepçelediği, yaralandığını fark etmelerinin ardındansa kelepçeleri çıkararak kalp masajı yapmaya başladığı anlar yer aldı. Novak'ı bıçaklayan 23 yaşındaki saldırgansa çıkarıldığı mahkemede en az 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
0: Hand.
1: Olay anına ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından yüzlerce kişi Southampton Polis Merkezi önünde toplandı. Göstericiler, ABD'de polis müdahalesi sırasında hayatını kaybeden George Floyd'un son sözlerine atıfla "Nefes alamıyorum" sloganları attı. Bazı göstericiler polis memurlarına çeşitli cisimler atarken polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Hampshire polisi özel açıklaması yaparken polis teşkilatı olaya karışan memurlardan birinin istifa ettiğini, 3 memurunsa soruşturmada tanık sıfatıyla yer aldığını duyurdu. Görüntülerin yürek burkan nitelikte olduğunu belirten İngiltere Başbakanı Starmer ise polisin yanıtlaması gereken ciddi sorular olduğunu savunuyor.
4: Mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen yere batan sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak. Sarnıç cumartesi günü yeniden ziyarete açılacak.
1: Yere batan sarnıcı el değiştirdi. Vakıflar Türk vatandaşları için ücret almama kararı aldı. İstanbul Fatih'teki yere batan sarnıcı kentte en çok turist ağırlayan tarihi eserlerin başında geliyor. Tarihi sarnıç son aylarda devir davasıyla gündemdeydi. Mahkeme kararıyla yere batan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Devir işlemlerinin ardından sarnıç geçici olarak ziyarete kapatıldı. Peki yere batan ziyarete yeniden ne zaman açılacak? Tahliye süreci sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sökümler nedeniyle oluşan eksiklik ve hasarların giderilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bakım ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sarnıç 6 Haziran Cumartesi günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Yere batan sarnıcını yerli ziyaretçiler Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz ziyaret edebilecek.

0: Müzekart sisteminin kurulmasıyla birlikte müzekart kapsamında giriş yapılabilecek. Yabancı ziyaretçiler ise ücretli bir şekilde ziyaret edebilecek.
1: Milli Saraylar Başkanlığı'nın geleneksel mehteran gösterileri yeniden başladı. Mehter takımının marşları yaz sezonu boyunca İstanbul'daki 3 tarihi sarayın avlusunda yankılanacak.
0: Köz, davul, zurna. Mehter geleneğinin simgeleşen marşları bir kez daha saray avlularında.
2: O mübarek bayram, işte bu bayram.
3: Tüylerim diken diken oldu. Çok gururluyum Türk olduğum için. Gözlerim de oldu. Gerçekten çok güzel.
0: Milli Saraylar Başkanlığı'nın geleneksel mehteran gösterileri yeniden başladı.
4: Burada olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Buranın hissi çok başka. Türk olduğumuz için gurur duyuyoruz ve burada mehter dinlemek çok keyifliydi.
0: Gösteriler 30 Eylül'e kadar her salı Dolmabahçe, her çarşamba Topkapı ve her perşembe Yıldız Sarayı'nda düzenlenecek.
4: Çünkü Türk milleti için çok önemli bir şey mehter. Biz de bugün buradayız da bunu tekrar yaşadığımız için çok mutluyuz.
0: Mehter marşı saray avlularında yankılanırken ziyaretçiler de hem tarihi hem de kültürel bir yolculuğa çıkacak.
5: Az önce izledik. Çok gurur vericiydi. Hani herkesin geçmişini hani yeni nesillere aktarması için bu geleneklerini takip etmesini tavsiye ederim.
6: Böyle şeyleri görmek gurur verici bizim için. Hani benim ve benden sonra gelen nesillere de bunların tatmasını istiyorum zaten.
1: Kısa bir reklam arası verelim.

Akşam haberlerini noktalıyorum. Sırada her zaman olduğu gibi ana haber var. Ana haberde de Faruk Aksoy sizle birlikte olacak. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum efendim.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: CHP'deki gerilim sürüyor. Parti ikiye mi bölünecek, kurultay mı yapılacak? Muhalefetteki gerilime iktidar cephesi ne yorum yapıyor? Yargıtay butlan kararı için ne diyecek? Özgür Özel ve ekibinin dokunulmazlıkları kalkacak mı? 1 milyon euro iddiası, arınma açıklaması, ihraç polemiği. Sena Alkan soruyor, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, hukukçu Zafer İşeri ile gazeteciler Can Özçelik ve Nevzat Çiçek yanıtlıyor. Açık ve net, bu akşam 20'de Habertürk'te.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 3 Haziran Çarşamba günündeyiz. Ana habere başlıyoruz. Önemli başlıklarımız var. Sayın seyirciler, siyasetin bir numaralı gündemi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan tartışmalarla ilgili konuştu. CHP'nin gündemi koltuk kavgası. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar dedi. Siyaset kurumunun itibarına gölge düşürmeye kimsenin hakkı olmadığını da vurguladı.
1: Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı.
2: CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Yaşananlar ana muhalefetin iç meselesidir. Ancak CHP'de sağlıksız ruh hali değişmezse daha çok utanç sahneleri yaşanır ifadelerini kullandı.
1: Elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim ki siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Yerli üretimin önemine dikkati çekti.
1: Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır.
2: Erdoğan, yenilenebilir enerjideki hedeflerin altını çizdi.
1: Güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megawata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız.
2: Erdoğan programın sonunda Balıkesir, Eskişehir, Mardin, Şanlıurfa ve Trabzon'da gerçekleşen toplu açılış törenlerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
0: Sayın seyirciler, kurultay tartışmasının sürdüğü CHP'de ara bulucular devreye girdi. 3 milletvekili hem Özgür Özel'le hem de Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, haftaya yapılacak grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını duyurdu. Parti meclisi toplantısı için de tarih verdi.
2: İlk adresleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Görüşme trafiği CHP Genel Merkezi'nde devam etti. Mutlak butlan sonrası CHP içinde ara bulucular devreye girdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le görüşen milletvekilleri Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Üç isim daha sonra tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçti. Hem CHP Genel Merkezi'nde hem de Özgür Özel tarafının bulunduğu mecliste basın toplantıları da vardı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağını duyurdu. Parti meclisinin toplanacağı tarihi paylaştı.
3: Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak. İçinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı önemli değerlendirmeler yapacak. Önümüzdeki hafta Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız.
2: Genel Merkez'in grup toplantısı kararına CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'den de yanıt geldi.
4: Meclis Başkanlığı'na bir yazı yazıldı. Mevzuata uygun bir şekilde cevap verdi. Dedi ki siyasi partilerin kendi grupları nasıl düzenleyecekleri kendi iş yönetmeliklerinde vardır. Bunun dışında bir uygulama beklemiyoruz.
2: CHP sözcüsü Müslim Sarı, diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdıklarını da söyledi.
3: MYK'nın içinden Sayın Genel Başkan'ın uygun gördüğü bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Parti yöneten arkadaşlarımızın da uygun görecekleri arkadaşlar varsa otursunlar, konuşsunlar, kurultay konusunda değerlendirmeler yapsınlar istiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi içindeki hiçbir üyenin ayrılıp gidip başka bir partide yer almasını istemeyiz.
2: Zeynel Emre'den de kurultay için çağrı heyeti çağrısı geldi.
4: Burada imzalar açık, kararlar açık. Daha önceki Türkiye'de verilen uygulamalar açık. Kurultaya götürülmek üzere bir çağrı heyeti atanması lazım. Yani o partiyi yönetmek üzere değil, kurultaya sürecine götürmek üzere.
0: Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla kurultay için aracılar üzerinden görüşebileceğini söyledi sayın seyirciler. Parti yararına sonuç çıkacaksa niye görüşülmesin dedi. Yeni parti iddiaları da Özgür Özel'in gündemindeydi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla aracılar üzerinden diyalog kurabileceğini söyledi. Kurultay için sonuç alma ihtimali varsa müzakereye açık olduğunu belirtti.
5: Müzakere kanalı hiç açılmadı ki tıkansın. Sonuçta parti yararına sonuç çıkacaksa niye görüşülmesin? Ama doğrudan değil, dolaylı ya da tarafsız bir takım aracılar üzerinden sonuç alma ihtimali varsa görüşülür. Sonuç dediğimiz kurultay.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında konuştuktan sonra mecliste gazetecilerle bir araya geldi. Kurultay yapılmasına yönelik nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz sorusuna yanıt verdi.
5: 804 ıslak imzalı kurultay talebi var delegelerden. Giderek artıyor sayı. Karar kesinleşmediği için kurultay yapılamayacağını söyleyenler var. Tüm yolları deneyeceğiz. AYM kararı var. Bu karara istinaden Kemal Bey'in kurultayı toplaması gerekiyor. Yargıtay'a başvurduk. Bu tıkanmışlık ancak Yargıtay'ın kararıyla aşılabilir.
2: Özel yeni parti iddialarıyla ilgili olarak da yeni bir parti var. Olacak, olmalı ama bunu felaket senaryosu için düşündük dedi. Özgür Özel, 9 Haziran'da hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü dolayısıyla önümüzdeki hafta Manisa'da olacağını kaydetti. Bu nedenle 16 Haziran Salı günü grup toplantısı yapmayı düşündüklerini belirtti.
0: Sayın seyirciler, Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mahkeme kararıyla iptal edilmesine karşı yaptığı başvuruyu reddetmişti. O red kararının gerekçesi açıklandı. Mutlak butlan

0: kararının Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlenemeyeceği belirtildi. Temyiz yerinin ise Yargıtay olduğu ifade edildi.
1: Seçim kurullarının temyiz merceği olmadığı ifade edildi. İstinaf Mahkemesi'nce verilen kararın inceleme yerinin Yargıtay olduğu belirtildi. Mutlak butlan kararının YSK tarafından denetlenemeyeceğinin altı çizildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin 38. olan kurultayını mutlak butlan kararıyla iptal ederek ihtiyati tedbir kararı vermişti. Kararın ardından CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi tam hukuksuzluk gerekçesiyle YSK'ya başvuruda bulundu. 22 Mayıs'ta başvuruyu karara bağlayan Yüksek Seçim Kurulu'nun red kararının gerekçesi açıklandı. 12 sayfalık gerekçeli kararda Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların hukuki inceleme ve temyiz yerinin Yargıtay olduğuna dikkat çekildi. İhtiyati tedbir kararının uygulanması ve icra edilmesinde YSK'nın görevi olmadığı belirtildi. Kararda Bölge Adliye Mahkemesi verilen hükmün devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkin olduğu kaydedildi. Bu nedenle YSK tarafından seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir kararında bulunmadığı ifade edildi.
0: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mutlak butlan kararı ile ilgili konuştu. Yargı kararıdır deyip geçmiyoruz. Atanan bizim nazarımızda mutlak butlandır dedi.
2: CHP'yi cebren kapılar kırılarak içine girmesine, başına kayyum atanmasına da bir yargı kararıdır deyip geçmiyoruz.
1: CHP'deki mutlak butlan kararına tepkisini sürdürdü. Milletin siyasete duyacağı güvene ihtiyacımız var dedi.
2: Atayan da atanan da bizim nazarımızda mutlak butlandır, sakattır ve yok hükmündedir değerli dava arkadaşlar. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni tartışmalar, yeni sorun alanları değil, milletin ferasetine duyacağımız güvendir. Dahası milletin siyasete duyacağı güvendir.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun devlet aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor açıklaması da vardı.
2: Bir devletin derini olmaz. Bir devletin hukuku olur. Bir devletin aklı derinlikte ve karanlıkta değil, kanunlarda, kurumlarda ve millete hesap vermede görünür. Devlet aklı devletin varlığını, milletin birliğini, hukukun üstünlüğünü, adaleti, bağımsızlığı ve geleceği birlikte koruyabilme ve kollayabilme kabiliyetidir. Devlet aklı, milletin tarih içinden süzülüp gelen ortak aklıdır.
1: Dervişoğlu CHP'ye de çağrı yaptı.
2: Gelin bu cumhuriyeti el birliğiyle savunalım. Gelin bu ablukayı beraber dağıtalım. Biz dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa işte buradayız. Buyursun gelsinler. Safımız cumhuriyetle demokrasidir.
0: Sayın seyirciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek 140 yeni mahkemenin kurulacağını duyurdu. Adalet hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sağlanması için adım atıldığına dikkat çekti. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 140 yeni mahkemeden 46'sı Asliye Hukuk Ceza Mahkemesi, 36'sı Asliye Hukuk Mahkemesi ve 24'ü ise İş Mahkemesi olacak dedi. Gürlek bu adımla yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump, İran'daki durum hızla gelişiyor ve her şey çok iyi olacak dedi. İran'ın dini lideri Hamane ile görüşebileceğini söyledi. Taraflar arasında müzakereler sürerken Körfez'de ise tansiyon yeniden yükseldi.

0: they've already agreed they're not going to have a nuclear weapon.
1: Durum hızla gelişiyor ve her şey çok iyi olacak dedi. İran'ın nükleer silah bulundurmamayı kabul ettiğini iddia etti. Müzakere sürecini New York Post'ta değerlendiren ABD Başkanı Trump, İran'ın dini lideri Müçtebi Amane ile görüşebileceğini söyledi.
0: Well, they say he is giving approval because that's the way it is, has been for a long, long time. I'd like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point, depending on how it all works out.
1: Trump'ın bu açıklamaları Körfez bölgesinde artan gerilimin ardından geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı aşmaya çalışan ve Hark Adası'na doğrudan seyreden Botswana bayraklı petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı. Keşme Adası'na da savunma amaçlı saldırılar düzenlendiği savunuldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırılara karşılık Kuveyt'teki ABD üsleriyle Bahreyn'deki ABD'nin 5. filo karargahının vurulduğunu, ABD ve İsrail bağlantılı Panaya gemisinin de füzelerle hedef alındığını duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarının başarısız olduğu iddia edildi. Kuveyt ise ülkeye yönelik saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğunu, Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğunu açıkladı. İranlı iki diplomat istenmeyen kişi ilan edildi. İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıların Kuveyt ve Bahreyn topraklarında gerçekleştirildiğini savunarak, bu iki ülkenin yöneticilerinin İran'a saldırıların doğrudan sorumlusu olduğu suçlamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise saldırıların ardından aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da olduğu altı mevkidaşıyla görüştü. Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerde karşılıklı anlayışa varılan alanlar olduğu da belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın nükleer programının bazı kısımlarını müzakere etmeyi kabul ettiğini, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini öne sürüyor. İran'dan yanıt almanınsa 6 günü bulabileceğine dikkat çekiliyor.
2: Ve bütün bu denklem içerisinde Gazze. Sayın seyirciler, ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in Gazze'nin %70'ini kontrol altına alma planının Trump'ın barış planında yer almadığını açıkladı. Bu açıklama Gazze'nin geleceğine ilişkin tartışmalarda Washington'la Tel Aviv arasında fikir ayrılığı mı var sorusunu da gündeme getirdi.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin %60'ının İsrail güçlerinin kontrolünde olduğunu, bu oranı %70'i çıkarmayı planladıklarını söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu planın ABD'ye ait olmadığını belirtti. Rubio, kongrede katıldığı bütçe oturumunda konuştu. Demokrat kongre üyesi Rosa DeLauro'nun, Netanyahu'nun Gazze topraklarının büyük bölümünü ele geçirme hedefini hatırlatması üzerine Rubio, bunun Trump yönetiminin planı olmadığını savundu.
3: We have a plan, it doesn't call for that. And at the end of the day, we
4: bizim bir planımız var ve bu plan bunu öngörmüyor.
5: Yani İsrail ordusunun %70'ini ele geçirmesi konusunda bir fikriniz yok mu?
4: Bakın, o böyle bir açıklama yaptı ama bu söz konusu planın bir parçası değil. Bu plan bunu öngörmüyor.
1: Rubio, Washington'ın hedefinin Hamas tarafından yönetilmeyen bir Gazze olduğunu belirtirken, Hamas'ın silah bırakmadığı sürece bölgenin yeniden inşasına kaynak bulunamayacağını savundu. Hamas ise Gazze'nin savaş sonrası yönetimine ilişkin iddialara yanıt verdi. Hamas sözcüsü Kasım, Hamas'ın Gazze'de yönetimi bırakmak istemediği yönündeki haberleri yanıltıcı yalanlar olarak niteledi. Kasım, güvenlik dahil tüm idari yetkileri üzerinde uzlaşmaya varılacak ulusal bir komiteye devretmeye hazır olduklarını söyledi. Hamas, Gazze'de kurulması planlanan yönetim mekanizmasının önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu savunuyor.
2: Sayın seyirciler, dönelim milli takıma. A milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası macerasına başladı. A milliler Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine gitti. Milli takımı konaklayacağı otelde oradaki Türkler, taraftarlar karşıladı.
6: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi.

Ay yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Uluslararası Havalimanı'na indi. Milliler otobüsle konaklayacakları otele geçti. Kafileyi otel girişinde Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu otelin girişinde yaptığı kısa açıklamada yolculuğun iyi geçti.

0: A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
1: Yani artık spor kanallarında, tabii HT Spor da dahil, hatta en başta milli takımın rakiplerini analiz ediyor. Yani Paraguay'ı, Amerika Birleşik Devletleri'ni vesaire herkesi. Bundan sonra ne olur? Gruplardan çıkarsa kimlerle karşılaşır? Takımların gücü nedir? Oyuncuları nerede oynuyor? Nasıl bir futbolu benimsiyorlar vesaire. Ama Türk milli takımı, özellikle federasyon başkanı, kupayı alıp geleceğiz dedi. Bambaşka bir yere koydu, çıtayı yükseltti. Tabii beklentiler yükseldi ama her şeye rağmen ilk grupta bile, yani gruplarda bile çok önemli takımlarla oynayacağımızı belirtmekte fayda var. Avustralya futbolu hakkında kim ne kadar ne biliyor bilemiyorum. Paraguay, Latin Amerika'nın en önemli ülkelerinden, futbol ülkelerinden biri. Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi. Elbette herkes o kupayı ister. 2002'de Şenol Hoca ile birlikte dünya üçüncülüğü, hiç olmazsa ona yakın bir şey ister ama şu anda o kadar da kolay görünmüyor. Bekleyeceğiz, takımı destekleyeceğiz, sonuçları göreceğiz. Sayın seyirciler, futbol sadece futbol değil elbette. Hayat futbola fena halde benzer. Futbol modern çağın en büyük ortak dili olmaya, kitleleri peşinden sürüklemeye devam eden bir oyun. Elbette bu oyunun zirvesi Dünya Kupası. İşte başlayacak. Bu en güçlü sahne milyarlarca insanı aynı anda aynı duyguyla buluşturuyor. Sahanın dışında aynı zamanda siyasal mesajların, insan hakları tartışmalarının ve küresel vicdan çağrılarının da taşıyıcısı haline geldi bu oyun. Irkçılığa karşı kampanyalardan savaş karşıtı mesajlara, ayrımcılıkla mücadeleden mülteci krizlerine kadar birçok konuda futbolcular ve milli takımlar sembolik tavırlar ortaya koydu. Bugün benzer bir tartışma Filistin meselesi etrafında yeniden şekilleniyor. Bazı futbol adamları ilk günden beri soykırıma karşı Filistin'le dayanışma mesajları verdi. Ülkeler, takımlar, lig mücadeleleri, bunların hepsini hatırlayın. İskoçya'daki maçlar, İspanya'daki maçlar. Peki Dünya Kupası, 2026 Dünya Kupası'nda milli takımlar özellikle bir çıkışla, bir dikkat çekmeyle, bir yere dünyayı odaklamayla tekrar Filistin'i gündeme getirebilirler mi? Mesela milli takımlar kol bantlarında takım kaptanları ya da bütün takım Filistin'le dayanışma mesajları verebilirler mi? Yeni Şafak dış haberler editörü, dış haberler şefi Sernur Yassıkaya bu konuyu köşesine taşıdı. Son derece dikkat çekici ve aslında belki de bir dünya kupasıyla birlikte Gazze'de, Filistin'de yaşananların tüm dünyaya gösterilebileceği, özellikle pazubantların, kol bantlarının Filistin bayraklarıyla oluşması halinde olayın tekrar dünyanın gündemine hem de güçlü bir şekilde gelebileceğini söyledi. Son derece dikkat çekici bir yazı. Sernur Yassıkaya Dünya Kupası'nda takımları, hiç olmazsa Filistin'i tekrar dünyanın gündemine taşımaya davet ediyor. Sayın seyirciler, bugün dünya boks tarihinin gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden Muhammed Ali'nin ölüm yıl dönümü. Muhammed Ali amatör olarak katıldığı 167 maçın 161'ini, profesyonel olarak çıktığı 61 maçın 56'sını kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı. Bunlar ringdeki başarıları. Ancak Muhammed Ali'yi efsaneleştiren sadece bunlar değildi. Ömrü ırkçılıkla ve ayrımcılıkla mücadeleyle geçti. Sandy Liston'u devirerek henüz 22 yaşında ilk dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Hemen ardından İslam dinini seçti. Adını da Muhammed Ali olarak değiştirdi. Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddettiği için ünvanları elinden alındı. Ve 3,5 yıl ringlerden uzaklaştırıldı. Ancak dünya çapında bir insan hakları ikonuna dönüşen Muhammed Ali, Kongo'da yenilmez denilen George Foreman'ı nakavt ederek ünvanını geri aldı. Ve 3 dünya şampiyonluğuna ulaşan

0: isim oldu. 3 Haziran 2016'da Parkinson hastalığına bağlı olarak hayatını kaybetti. Neydi Muhammed Ali'nin sloganı? Kelebek gibi uçar, arı gibi sokardı. Kelebek gibi uçar, arı gibi sokar. Orhan Aya'nın anlatımıyla TRT'nin o eski zevkli ve keyifli günlerinde tüm Türkiye'nin sabahlara kadar bekleyip Muhammed Ali'nin maçlarını izlediği, hatta kilometrelerce yolları yaya olarak köylerden, kasabalardan ilçe merkezlerine, televizyonların olduğu yerlere giderek izleyen bir ahaliden bahsediyorum. İşte böyle bir isim Muhammed Ali ve onun yıl dönümü. Sayın seyirciler, Muhammed Ali'yi de hatırladık ve dönelim içeriye. Tabii haber bülteninde diğer başlıklarımız da var. İzmir Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat o saldırıda hayatını kaybetti. Bakın neler oldu.
1: Dilan Polat hem koruması hem de eşinin kuzeni olan Can Polat vurulunca sosyal medyada böyle canlı yayın yaptı. Gözyaşlarıyla yardım istedi.
2: Ne olur bekliyoruz, odada kaldık hepimiz. Ne olursunuz. Allah'ım ne olur polis ambulans.
1: Haklarında açılan davalarla günlerce Türkiye'nin gündeminde olan Dilan ve Engin Polat çifti İzmir Çeşme'de tatile gitmişti. Alaçatı'da çiftin kaldığı otelde silah sesleri yankılandı. Polat çiftinin korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, kurşunların hedefi oldu.
3: Dolayısıyla biz standart 5-6 saat gidiyoruz.
4: 5-6 saat.
3: Normalde yol 4 saat sürüyor.
1: Ağır yaralanan 37 yaşındaki Can Polat hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı kaçarak izini kaybettirdi.
2: Can!
1: Dilan Polat'ın olayın hemen ardından sosyal medyada canlı yayın açması dikkat çekti. Polat bu paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı.
2: Ne olur bekliyoruz, odada kaldık hepimiz. Ne olursunuz. Allah'ım ne olur polis ambulans.
1: Dilan ve Engin Polat'ın saldırıdan hemen önce otelden ayrılmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Can Polat da valizleri araca yüklemiş onları bekliyordu. Olayın şüphelisi S.A. çok geçmeden polis tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.
0: Sayın seyirciler, gazeteci Reha Muhtar 28 Mayıs'tan bu yana Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi yarın toprağa verilecek. Gazeteci Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde Bodrum'da evinde rahatsızlanınca özel bir hastaneye kaldırıldı. İleri derecede kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve şeker hastalığına bağlı metabolik bozukluk teşhisi konulan Muhtar yoğun bakıma alındı. 66 yaşındaki gazeteci çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya kaldı. Doktorların çabasına rağmen gece saat 02.15'te hayatını kaybetti. 1980 yılında gazeteciliğe başlayan Reha Muhtar birçok televizyon kanalında görev alıp çeşitli programların sunuculuğunu yapmıştı. Muhtar'ın cenaze namazı yarın İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak. Cenazesi Yeniköy mezarlığında toprağa verilecek. Eskiden halılar sokakta, balkonlarda yıkanıyordu sayın seyirciler. Zamanla sokaklarda halı yıkamak yasaklandı. Hal böyle olunca halı yıkama firmaları tercih edilmeye başlandı. Ancak vatandaş fiyatlardan şikayet ediyor. Firmalar da maliyetlerden. Kısaca bugünlerde bir halı kavgası var.
5: Onu böyle foşur foşur yıkamak aslında en güzeli.
6: Ay çok zor oluyor. Bir kere yıkadım, bütün belim melim hep tutuldu.
7: Bahalı da olsa biz bu şey halıları yıkatacağız yani.
1: Halısı kirlenen eskiden sokağa atar, hortumu takıp yıkardı. Ya da evlerin balkonlarında halılar yıkanırdı. Zamanla balkonlar küçüldü, sokaklarda da halı yıkamak yasaklandı. halısını yıkatmak isteyen firmaların yolunu tutmaya başladı.
4: Sildiriyorum.

0: Bahçeli değil, bir şey değil.
1: Evde yıkamıyorum. Halı yıkamaya veriyorum. Evde yıkayacak yerimiz yok ki.
2: 1000 lira civarı falan sanırım halı başına.
3: Peki evde yıkamayı düşünmez misiniz?
2: Hayır.
3: Neden?
2: Evim zaten çok küçük.
3: Kimileri hijyeni sağlayamamaktan endişeli, kimileri de evde yıkamaya yerim yok diyor. Halı yıkatanlar fiyatları pahalı bulup yeni yöntemler araştırsa da yine de ilk tercih halı yıkama firmaları oluyor.
4: Evde yıkayamayız. Nereden yıkayacağız evlerde bu zamanda?
5: İlk olarak halı toz sıkma makinesine giriyor. Yıkama işlemini alıyoruz. Daha sonra sıkma makinelerine giriyor halı.
6: Halısını yıkatmak isteyen fiyatları duyunca iki kez düşünüyor. Fiyatlar halının modeline, iplik özelliklerine göre belirlense de metrekaresi yaklaşık 200 liradan başlayıp 4000 liraya kadar çıkıyor.
3: En son kaça yıkattınız mesela?
7: 2000 küsürdü ya. 6 metrekareye yakın halı.
4: Yani biraz pahalı aslında ama başka yapacak bir şeyimiz yok yani.
6: İşletmelere göre ise fiyatlar maliyetlerle alakalı.
5: Su bir maliyet, işçilik maliyet, kimyasal maliyet.
8: Pahalı da olsa biz bu şey halları yıkatacağız yani. Başka çare yok yani.
9: Her şeyi birbirini tetikliyor. Sayın seyirciler, eve temizlikçi çağırmak da artık ciddi bir gider kalemi. Sadece halılarla, halıların yıkanmasıyla iş bitmiyor. Temizlenecek ev çocuklu bir evse ücret tarifesi de ona göre belirleniyor. Evlere temizliğe gidenlerin şart koştuğu başka başka şeyler de var. Öznur Karslı Çetiner özellikle çalışan çocuklu kadınlara ev temizliğinde değişen fiyat tarifesini sordu.
10: Şu anda genelde 2+1 evlere 5000 liraya gidiyorlar.
11: Ne kadar oluyor çocuklu evin temizlik ücreti?
10: Eğer normal bir evin ücreti 5000 liraysa onlar 7000 lira isteyebilirler. Bunları ekstraya soktular.
12: Evinizde çocuk varsa tarife bir anda katlanıyor. Birden fazla çocuk varsa gündelik temizliğe gidenler için pazarlığın ucu açık.
13: Eskiden öyle değildi.
14: Çağırıyorduk, artık çağıramıyoruz.
13: Neden?
14: Çünkü çok arttı fiyatlar, o yüzden. Çocuklar biraz daha dağıtıyor diye herhalde 5000'den açıyor kapıyı.
11: Normalde 3000 lira.
14: 3500-4000 bandında gidiyor.
12: Evlere temizliğe gidenlerin kriterleri son yıllarda değişmeye başladı. Gündelikçiler sadece çocuk var mı diye sormuyor. Ütü, cam silme, mutfak dolaplarının temizliği de artık ekstra ücret olarak yazılıyor.
13: Zaten her şeyi de yapmıyorlar. Ütü yapmam mesela.
11: Bir de ütüye ya da cam silmeye yanına ikinci kişiyi getiren temizlikçiler oluyormuş. Duydun mu?
13: Onu da duydum, evet. Diyor ki ben tek başıma yapamam diyor, yarım günde mesela. Bir arkadaşımı daha getireyim diyor.
11: Fiyat ne oluyor o zaman?
13: Herhalde onlar kendi aralarında anlaşıyorlar onu, evet.
10: Mesela abajur abize silmek istemiyorlar.
11: Ev temizliğinde gündelikçi çağırmak çoğu zaman kurtarıcı oluyor. Ayda bir temizlikçi desteği alan var, 15 günde bir bu desteği alan var. Ancak son zamanlarda evlere temizliğe gidenlerin biçtiği fiyatlar çoğu kişiyi de zorlar duruma getirdi. Çünkü ev temizliğine çocuk, ütü gibi kriterler girdiğinde rakamlar 3500 liralardan 6-7 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ütü dahilse fiyat ne oluyor?
15: Tahminimce bir 5'i bulur. Ama bu da semte göre değişir. Bir de sigortası olur, iyice katlanır.
10: Çocuk olduğu zaman evde biliyorsunuz ütü iki katına çıkıyor. Çocuğun odasının oyuncaklarının toplanması gibi faktörler var. Dolayısıyla daha fazla isteyebiliyorlar.
12: Rakamlar böyle olunca düzenli temizlikçi çağırmanın maliyeti de neredeyse bir asgari ücreti buldu.
10: Haftanın iki günü alan aileler bir güne düşürdü. Haftada bir gün alan aileler 15 günde bir almaya başladı.
11: Ya da kendisi mi yapıyor?
10: Veya kendisi yapmaya başladı.
12: Evin metrekaresiyle yeri de temizlik fiyatını belirliyor.
13: Semt olarak da fark ediyor. Ben kendim yapıyorum.
10: Kesinlikle standart olmalı.
11: Rakam koyulmalı mı?
10: Bir rakam koyulmalı. Elden alınıyor. Buna da bir düzenleme gelmeli.
9: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de yapılacak olan deniz kurduğu iki tatbikatı başlıyor sayın seyirciler. Tatbikata bu yıl 18 bin personel katılacak.
16: Deniz kurduğu 2026 tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikatlar Programı'na isnaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca icra edilen fiili bir tatbikattır.
17: 060 kertesi 97 mil. Yüksek süratle hava teması.
18: Deniz kurdu tatbikatı için hazırlıklar tamam. Deniz Kuvvetleri

0: Komutanlığınca düzenlenen tatbikat Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek.
1: Tatbikatın amacı Deniz Kuvvetleri Bağlısı Komutanlıkların harekatı, sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi.
0: Deniz Kurdu 2 tatbikatına binlerce personel katılacak.
1: Tatbikata toplam 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel iştirak edecektir.
0: Tatbikatta ilkler de yaşanacak. İlk defa bir tatbikatta toplam 8 güdümlü mermi ile bir torpido atılacak. Deniz hava vasıtalarından 5 güdümlü mermi hedefi imha edecek. Tatbikat 14 Haziran'da sona erecek.
2: Sayın seyirciler, Gümüşhane'den sıcak görüntüler var. Şimdi son dakikada gelen görüntüler. Bakın ekranlarınızda. Gümüşhane'de heyelan nedeniyle yamaçtan gelen toprak araçlara zarar verdi. Kentte etkili olan yağışın ardından merkeze, Çamlıca mahallesinde yamaçtan kaya parçaları ve topraklar yola kaydı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Araçların toprak altında kaldığı bölgede ekipler çalışma başlattı. Bu görüntüler son dakika görüntüleri, biraz önce haber merkezine ulaştı. Gümüşhane, tabii mevsimlerdeki farklılık, yani fırtına, yağmur, sel, özellikle bu sene Anadolu'da çok başka vilayetlerde zarara, ziyana yol açtı. Gümüşhane'de heyelan meydana geldi. Araçlar toprak altında kaldı, çalışma başlatıldı. Şu dakika itibarıyla herhangi bir can kaybı, yaralanma var yok. O konuda kesin bilgimiz yok ama görüntüler bunlar. Bu görüntüler Gümüşhane'den, muhtemelen küçük bir yer, bir küçük köy, küçük bir yerleşim yeri. Umuyor ve diliyoruz ki herhangi bir can kaybı, zarar, ziyan yoktur. Sadece olan mala olsun, gelen mala gelsin. O halledilir, çözülür ama insan hayatı önemli. Ama mevsimsel değişiklikler bize bu sene bambaşka şeyler yaşattı. Görüntüler Gümüşhane'dendi. Sayın seyirciler, yine İlkay'ın köşesine geldik. Videolar var. Doğu Karadeniz'in en önemli kış turizm merkezlerinden biri olmaya aday olan Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı ve Ovit Yaylası'nın beyaz örtüsü Haziran ayında da aynen olduğu yerde duruyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği bölgede 3200 rakımlı zirvede kar kalınlığı 1 ila 1,5 metre arasında ölçüldü. Yurdun batı kesimlerinde deniz sezonu açılırken Ovit'e çıkan doğa sporcuları ve idari yetkililer pist alanlarında kar motoru kullandı ve kayak yaptı. Yani bir tarafta yaz, bir tarafta deniz, Ovit'te ise kış turizmi devam ediyor. Kış etkinlikleri devam ediyor. Peki nereye gideceğiz? Iğdır'ın yüksek rakımlı yaylaları ve köylerine. Havaların ısınmasıyla büyük ve küçük baş hayvan sürülerine ev sahipliği yapıyor o yüksek yerler. Doğu Anadolu bölgesinin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Iğdır'da uzun ve yağışlı geçen kış mevsiminin ardından yüksek kesimlerdeki meralar yeniden yeşerdi. Adeta çimen yeryüzüne doğru fışkırdı. Özellikle Zor Dağı eteklerindeki otlaklar baharın gelişiyle yemyeşil oldu. Hava sıcaklıklarının artması ve otların yeterince büyümesiyle besiciler büyük ve küçük baş hayvan sürülerini yaylalara çıkarmaya başladı. Bölgedeki yaylalar binlerce küçük baş ve büyük baştan oluşan sürülerin otlak alanı olarak kullanılıyor. Ve belki de Doğu Anadolu'da özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların belki bu işten bir nebze kar etmesi de şu yemyeşil otlaklara hayvanlarını çıkarmasıyla mümkün olabiliyor. Çünkü kışın hayvan yemi ve onun ödeneği gerçekten cep yakıyor. Şimdi aslında bu arkamdaki görüntülere Trakya'dan alışığız. Ancak bu kez adres farklı. Adana'da açan ayçiçekleri, tarlaları sarıya boyadı. Güzel görüntüler oluştu. Kentte bazı çiftçiler tarafından ekimi yapılan ve halk arasında gün döndü olarak bilinen ayçiçekleri sarı ve yeşilin tonlarıyla doğayı renklendirdi. İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde sarıya bürünen ayçiçeği tarlaları drone'la görüntülendi. Geçen akşam bambaşka sarı yaylaları gösterirken özellikle gün döndü ayçiçeği tarlalarında o güzel görüntüler içinde memlekette neredeyse herkesin bir fotoğrafı oldu.

0: Bundan bahsetmiştim. İşte şimdi bu görüntüler Adana'dan, Trakya'dan değil. Devam edelim. İzmir'deyiz. İzmir'de kirazlar kızardı. Hasat mesaisi başladı. Geçtiğimiz yıl zirai don nedeniyle verimin düştüğü bahçeler bu yıl yeniden bereketlendi. Geçen yıla göre kiraz fiyatları bu yıl daha uygun.
1: Dallar boynunu yere eğdi. Hasat zamanı geldi. Kiraz bu sene yüzleri güldürdü.
2: Tüketici yeteri miktarda kiraz tüketecek, bol görecek.
3: Geçen sene biraz sevinemedik ama bu sene daha güzel oldu.
4: Burası Türkiye'nin en önemli kiraz üretim merkezlerinden biri, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi. Geçen yıl don nedeniyle ne dalda ne de sofrada kiraz yoktu. Ancak bu yıl hasat umut verdi, kiraz bereketiyle geldi.
2: Geçen sene özellikle çiçek başlangıç döneminde oluşan soğuk zararları bölge genelinde %90'lara varan hasar oluşturdu. Bu sene soğukla alakalı bir sıkıntımız yok çok şükür.
3: Olmadı mı bizi de yoruyor, yorucu oluyor, böyle oldu mu güzel oluyor. İşçi de yorulmuyor, kirazda bolluk var, güzellik var. İşçinin yüzü gülüyor, sahibinin yüzü gülüyor.
5: Çok güzel kirazlarımız, talihli cinsi. Bu yıl çok güzel, geçen yıl olmadı, verimi yoktu.
1: Geçen yıl zirai don nedeniyle zarar gören kiraz için bu sene üretici umutlu. Toplanan kirazlar hem iç pazara hem de Avrupa'ya gönderiliyor.
2: Tüketici 100 TL ile 500 TL arasında kiraz tüketebilir. Kalitesine göre, çeşidine göre, aromasına göre.
0: Kirazlar güzel. Son dakika notu daha önemli. Donald Trump, NATO Ankara zirvesine katılacak. Bu çok tartışıldı. Trump gelecek mi, gelmeyecek mi? Türkiye özellikle bu yıl çok önemli uluslararası organizasyonların merkezi. NATO zirvesi de onlardan biri. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesine katılacak. Habertürk Dış Haberler Şefi Müdürü Gizem Özsün telefon attığımızda. Gizem, Trump geliyor, bu sürpriz mi?
6: Faruk Aksoy resmi olarak açıklanmamıştı. Aslında çok sürpriz sayılmaz fakat ABD Başkanı olarak ikinci kez göreve geldiğinden bu yana Trump, NATO ile ilişkileri hep bir gerilim halinde geçmişti. Dolayısıyla özellikle İran Savaşı ile beraber de bu Hürmüz Boğazı'nda NATO ülkelerinin kendisine yardım etmediğini iddia ederek sık sık bu gerilimi biliyorsun gün yüzüne getirmişti ve NATO'dan çıkma ihtimalini dahi gündeme getirdiği olmuştu ABD Başkanı'nın. Hal böyle olunca NATO Liderler Zirvesi'ne gelecek mi acaba ABD Başkanı Trump diye akıllarda bir soru işareti vardı. İlk ağızdan yani ilk kez resmi bir ağızdan artık o açıklamayı biz duymuş olduk. ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan geldi açıklama. Rubio şu sıralarda Senato'da bir açıklama yapıyor. Soruları, yönlendirilen soruları yanıtlıyor. Burada da ABD Başkanı Trump'ın bu Temmuz ayının başında Ankara'da yapılacak, Türkiye'de yapılacak NATO zirvesine katılacağını söyledi. Hatta ve hatta bu zirvenin ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacağını da söylüyor.
0: Evet.
6: Rubio. Dün aslında benzer bir haberi şöyle gündeme haberi ekranlara getirmiştik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Trump'ın NATO zirvesine katılmayı planladığını açıklamıştı. Malumunuz ABD Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında sık sık temaslar oluyor, telefon görüşmeleri oluyor. Bu görüşmelerden birinde aslında Erdoğan'a söylediğini Trump'ın zirveye katılacağını aktarmıştı Hakan Fidan da. Dolayısıyla artık o resmi açıklamayı da ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan duymuş olduk Faruk Aksoy.
0: Anladım. İki kısa soru. Belki biraz da yorumunu isteyeceğim. Bir, Donald Trump'ın NATO zirvesine katılması ne anlama gelir? Olumlu ve olumsuz. Katılsa ne olur, katılmasa ne olur? Katılması elbette çok önemli ama neyi değiştirir?
6: Açıkçası NATO ile olan bağları koparıp koparmayacağı sürekli gündeme geldiği için ABD Başkanı Trump'ın
0: evet.
6: En azından bu gerilimi bir nebze olsa dindirdiğini bu açıklamanın söyleyebiliriz.
0: Yani Trump geliyorsa o zaman NATO ile ilgili söylediği sözler bak geldiğine göre demek ki NATO hakkında o kadar da kötü düşünmüyormuş diyeceğiz.
6: En azından NATO'dan çekilmeyi şu anda şu safhada malumunuz Trump pek öngörülebilir bir lider değil. Ama şu safhada NATO'dan çekilme gibi bir planı olmadığının bize göstergesi olabilir bu durum. Zira dediğimiz gibi o başkan seçildiğinden itibaren aslında ilişkiler çatırdamıştı. İran Savaşı ile beraber de NATO'dan çekilme ihtimali de gün yüzüne çıkmıştı. Bu dolayısıyla ittifak için...

0: önemli bir açıklama niteliğini taşıyor. Bu yıl Türkiye'de yapılıyor. Türkiye'deki zirveye gelip gelmemesi hayli önemliydi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkileri açısından. Dolayısıyla ittifak açısından bunu olumlu bir gelişim olarak okuyabiliriz.
1: Bizim açımızdan da Türkiye ile kurduğu ilişkiler, Cumhurbaşkanı ile olan ilişkileri, dolayısıyla bunlar da gündeme gelecek. Türkiye açısından bu yanı güçlü diyorsun. Peki diğer o ikinci küçük sorum. Trump'ın Ankara'ya, NATO zirvesine, Rubio'nun deyimiyle tarihin en önemli zirvesine katılacak olması İsrail'i rahatsız edecek mi?
0: Şimdi Trump ve Netanyahu aslında sık sık şu anda bazı anlaşmazlıklarla gündeme geliyorlar. Elbette bu konulardan birisi tabii ki bölge ülkeleriyle ilişkiler. Fakat dediğimiz gibi Türkiye ile, yani senin de aktardığın gibi fark yoksa, Erdoğan ve Trump'ın ilişkileri son derece, hani görüşmelerle ilerleyen, iki liderin sık sık görüş alışverişinde bulunduğu belirtiliyor. Dolayısıyla hep de Türkiye'den önemli bir müttefik olarak bahsediyor ABD Başkanı Trump. Hatta sadece Türkiye'den değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da hep benzer şekilde açıklamalarda bulunuyor. Dolayısıyla yine aynı yere getireceğim. Evet, ikili ilişkiler açısından aslında önemli bir nokta ve yine o değeri de gösteriyor Rubio'nun kullandığı cümleler.
1: Peki, çok teşekkürler Gizem, iyi akşamlar. Sayın seyirciler, bugün 3 Haziran, Türk şiirinin mavi gözlü devi Nazım Hikmet'in aramızdan ayrılışının, daha doğrusu aramızda değilken ayrılışının 63. yılı. O ömrünü bir büyük hasretle memleketine uzaktan bakarak geçirdi. Ama kalbi her zaman bu topraklarda bizim insanlarımızla birlikte çarptı. Sürgünde bile bizlere her zaman umudu, aşkı ve bir arada kardeşçe yaşamayı nasihat etti. Gelin onun zamansız dizeleriyle seslenelim dünyaya. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli. Ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim, bu hasret bizim. Büyük usta Nazım Hikmet'i, edebiyatımızın en önemli şairlerinden biri olan Nazım Hikmet'i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Ana habere kısa bir ara.

0: Açık ve netten iyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Sena Alkan. 3 Haziran bugün günlerden böyle 20'den 23'e beraberiz. Hem içerideki gelişmeleri hem de ekranlarınızda gördüğünüz son dakika gelişmesini değerlendireceğiz. Ne söylüyor o son dakika gelişmesi? Amerikan Başkanı Donald Trump NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptı bu açıklamayı. 7-8 Temmuz'da o zirve Ankara'da gerçekleşecek. Hakikaten NATO'nun en kritik, en önemli zirvelerinden biri olacak. Marco Rubio da diyor ki bu zirve NATO tarihinin en önemli zirvesi olacak. Birazdan konuklarımızla hem bunu konuşuruz hem de içeride CHP'ye ilişkin gelişmeleri bir süredir konuşuyoruz. Tarafsız arabulucularla konuşulabilir demişti Özgür Özel. Bugün 3 isim, 3 CHP'li isim hem Özgür Özel'le görüştü hem Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Acaba bu görüşmelerden ne çıktı? Grup toplantısı konusu karmaşık bir başlığa dönüşmüştü. O konuyla ilgili de bir takım açıklamalar var. Öte yandan grup toplantısının ne zaman nasıl yapılacağı, nerede yapılacağı konuşulurken bir başka konu yeni parti konusu. Özgür Özel yeni partiye kapıyı kapatmadı gibi pek çok başlık var. Hepsini konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Bir hoş geldiniz diyelim. Can Özçelik Not 1 yazarı, Not1.com yazarı. Hoş geldin Can.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler katıldığın için. Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, hoş geldiniz hocam. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi. Çok sağ olun katıldığınız için. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, hoş geldin Nevzat.
1: Hoş
0: çok teşekkürler katıldığın için. Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, hoş geldiniz. Çok teşekkürler size katıldığınız için. Ve Zafer İşleri Hukukçu, hoş geldiniz.
1: Teşekkür
0: çok teşekkür ediyorum,
1: ediyorum
0: size de katıldığınız için. Sağ olunuz. Şöyle hızlıca kısacık bir reklam var. Ondan sonra başlarız.

0: Şimdi bir reklamın ardından başlıyoruz Açık ve Net'e. Ekranlarınızda bir süredir olan bir son dakika gelişmesi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesine katılmak üzere Ankara'ya gelecek olması. Bir süredir gelebileceğine dair yazılıyordu, çiziliyordu ama NATO ülkelerine özellikle İran'la savaşta beklediği destek gelmedikten sonra sinirli olduğu, gelmeyebileceği de ifade ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı hiçbir görüşmede gelmeyeceğini söylemedi. Geleceğine dönük mesajlar verdi. Gelmesini bekliyoruz dedi. Bugün Marco Rubio'ya, Amerikan Dışişleri Bakanı'na bu soru soruldu ve Amerikan Dışişleri Bakanı da Trump'ın Ankara'ya geleceğini söyledi. Hatta bu NATO Liderler Zirvesi'nin en önemli, en kritik liderler zirvesi olacağını, NATO'nun tarihindeki en kritik, en önemli zirve olacağını söyledi. Önemli bir zirve hakikaten. Türkiye'ye sahipliği yapıyor 20 yıl sonra. Turgay Hocam, biz sizinle genel değerlendirme alarak başlamak istiyorum. Çünkü önemli bir gelişme. Amerikan Başkanı'nın Ankara'ya gelecek olması da öyle. Bu NATO zirvesi de öyle. Hele İran Savaşı'ndan sonra gözleri iyiden iyiye NATO zirvesine çevrildi. Siz bekliyordunuz geleceğini, zaten önceki programlarda söylemiştiniz. Öyle
1: aslında de oldu, gelip gelmeyeceğiyle ilgili spekülasyonlar ya da tartışmalar ne zaman başladı? Biraz oraya gidersek hatırlamış oluruz. Yaklaşık 15-20 gün önce Amerika'daki bir takım think tank kuruluşları üzerinden yine bazı yetkililere dayandırılarak Trump'ın burada yapılacak, Temmuz'da yapılacak zirveye katılamayacağı ya da katılmayacağı yönünde bir tartışma yapılmıştı. Tabii bu Türkiye'nin NATO içerisindeki yerinden ziyade Türkiye'nin içerisindeki iç politik tartışmalara ilişkin bir spekülasyondu. Benim en azından okumama göre. Ama birkaç gün önce sizin de atıf yaptığınız Hakan Fidan'ın Bloomberg'deki röportajına bakıldığında satır aralarında çok açık bir biçimde Trump'ın bu zirveye katılacağı ifade ediliyordu. Hatta yine satır aralarında Sayın Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın NATO'ya yaklaşımını müttefikler nezdinde çok açık bir biçimde ifade ediyordu. Beklenti ne Trump'ın? Uzunca bir süre ifade ettiği. Hatta 2016 başkanlık seçimlerinin hemen akabinde de dile getirip bunu o 4 yıllık dönemi içerisinde yapmaya çalıştığını biliyoruz. Neydi o? O askeri harcamalar meselesinde Avrupa'yı belli bir seviyeye çekebilmek. Bunu ilk döneminde yapamadı ama ikinci döneminde zaten kararlı bir biçimde ifade etmişti. En önemli tartışma konusu bu idi. Sayın Fidan da ifade etti. Bu beklentiyi zaten Avrupalı devletler ve NATO müttefikleri önemli ölçüde karşıladı. Karşılamaya devam edecek. Ama bunun yanı sıra bazı bölgesel ve küresel meseleler var. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı. Yine Sayın Fidan ifade etti, buraya atıf yaptı. Bununla ilgili ciddi bir mesafe kat edilmesi gerekiyor. Çünkü gerginlik zaman zaman düşse de geçtiğimiz hafta gördüğümüz gibi çok yoğun saldırılar da olmuştu karşılıklı.
0: Bugün de hatta ve dün de yani
1: evet, birkaç gündür de devam ediyor. Dolayısıyla burada da bir çözüm bekleniyor. Ama Trump'ın hani bu askeri harcamalar meselesinde NATO müttefiklerini belli bir hizaya tırnak içerisinde getirse de son dönemde İran'la savaşta NATO müttefiklerinden istediği desteği alamaması yine ciddi kırgınlıklara neden olmuştu. Özellikle Starmer'la yaptıkları tartışmalara bakıldığında yine Almanya'dan hani önemli düzeyde, Cumhurbaşkanı düzeyinde de bir şey ortaya çıkmıştı. Sonrasında Merz de, Şansölye de buna dahil olmuştu. Dolayısıyla bütün bu tartışmaların içerisinde İran meselesi de var. İran meselesinde bir an önce çözümlenmesi gerekiyor. Ya bu zirvede Türkiye'nin ki son dönemde bence Barak da gündemde olduğu için böyle bir bölgesel tartışmaların da içerisinde olduğu, Türkiye'nin pozisyonunu tahkim edecek bir takım sonuçların çıkma ihtimali de var. Sadece İran meselesi üzerinden de, yani bölgesel jeopolitik içerisinde. Çünkü yani Barak'ın Türkiye'ye yaklaşımını böyle yine iç politik tartışmalar üzerinden bambaşka bir yere çekmeye çalışanlar var ama tamamıyla Suriye'de Türkiye'nin pozisyonuyla örtüşen, Türkiye'nin pozisyonunu kolaylaştıran bir çerçeveye de sahipti Barak. Bugüne kadarki aksiyonları da bu yönde cereyan etti. Onun için
0: ya hatta şöyle söyleyeyim, mesela görevden alındı mı alınmadı mı bir açıklama vardı, böyle biraz muğlak bir açıklama gibiydi.

0: Ya bayramda gelmişti evet. Marco Rubio'nun açıklaması. Ondan sonra özellikle İsrail lobilerinin...
1: O açıklamayı
0: lobilerinin...
1: tevil etmek durumunda evet. kaldı. O açıklamayı sonrasında hatta tahkim edici bir açıklamayla tabii. çerçevesinin görev tanımının genişlediğini ifade etti.
0: Öğrendik. O arada İsrail'le yakın isimlerin bir süredir Tom Barr'a aşırı eleştirisi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yeterince İsrail çok. Yanlısı olmadığı tabii. yönünde. İsrail
1: son,
0: lobileri
1: son bir başlık hani Türkiye'nin pozisyonu ve kolaylaştırıcı rolü açısından. Yani Filistin meselesinde de ciddi adımların atılma ihtimali var. Özellikle İsrail'in son dönemde Lübnan'a. Çünkü bu başlığı ifade etti yani. Doğrudan bir ana tema olmasa da Türkiye'nin bütün uluslararası toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Fidan'ın Filistin'i bir mesele etme pratiği olduğu için Sayın Fidan Bloomberg'deki şeyde mülakatta bunu ifade etti. Muhtemelen bir başlık olarak ana başlık olmasa da gündeme getirilecektir Türkiye tarafından.
0: Önemli de olabilir. Nevzat belki sen de hatırlarsın. Birleşmiş Milletler'de özellikle o dönem İsrail'in katliamları devam ederken 8 ülke bir araya gelmişti. O toplantı çok kritikti. Hatta Gazze barış sürecine o evet, Trump'ın 20 süreç. Maddelik planına evrilen sürecin taşları orada döşenmişti. Bu NATO zirvesi sence neden NATO tarihinin en önemlisi olacak? Yani şahsen ben çok NATO zirvesi izledim. En dikkat çekeni bu olacak bence de ama neden en önemlisi olacak diyor Marco Rubio.
2: Şimdi birincisi Amerika'nın birinci önceliği önce Amerika'ydı. Sonra Çin'di. Tabii bu Avrupa'nın önceliğiyle çok çelişen bir durum. İki, bu Avrupa Birliği ile NATO arasında çok açık net söylemek gerekiyor. Bir boşanma olup olmayacağı çok tartışıldı. Böyle yorumlanıyor. Yani bir huzursuzluk var. Bunun boşanmaya gidip gitmeyeceği meselesi Trump'ın açıklamaları, Avrupa Birliği açıklamaları üzerinden çok farklılaştı. Buradan bir bakmak gerekiyor. O yüzden önemli. Üçüncüsü ortak değerlerden söz edildi ama bu ortak değerlerin aslında aynı ortak değerler olmadığı gerçeği karşımıza çıktı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bakışıyla Avrupa'nın bakışı arasında bunu çok net görebiliyoruz. Şimdi Amerikalıların şöyle bir şeyi var. Avrupa'nın güvenliği bizden geçiyor. Dolayısıyla biz olmadığımız zaman Avrupalıların güvenliği olmaz tezi vardı ve gerçekten de bu uzun süre böyle kurgulanmıştı. Ama Ukrayna kriziyle birlikte, savaşıyla birlikte ABD'nin ortaya koyduğu tavır Avrupa'da bir güvensizlik oluşturdu. Ve dolayısıyla da bu güvensizlik üzerine Avrupa kendi içerisinde yeni bir birlik ittifak kurabilir miyiz arayışlarına girdi. Ve biz bunu da yansımalarını aslında açıklamalarda çok net görüyoruz. Şimdi Trump'ın NATO'dan çıkma ihtimali falan burada da söyledik. O kısa vadede çok mümkün gözüken bir şey değil. Ama NATO'nun işlevsel olarak Avrupa için ne ifade ettiğine bakmak gerekiyor. Şimdi niye önemli? Bence bu Münih Güvenlik Konferansı ile başlayan serinin aslında en son halkası. Çünkü Münih Güvenlik Konferansı'nın son 2 yılına baktığınızda birinci yılda en çok konuşulan meselelerden bir tanesi Avrupa kaldı mı? Avrupa'nın güvenliği ne olacak? Ve dolayısıyla da bu yeni dünya düzeninde Avrupa'nın yeri ne olacak sorularıydı. Tabii burada Türkiye'nin, hocam bahsetti, ben hep onu ifade ediyorum. Yani Türkiye'de iç politik tartışmaları çok görüyoruz ama yani Türkiye'nin dış politikasındaki gerçeği de görmemiz gerekiyor. O gerçek şu, bir denge üzerine giden Türkiye dış politikası var. Yani insanlar şöyle bir noktadan hareketle taraf olmanızı bekliyorlar. Yani taraftan kastımız, evet taraf olursunuz, ulusal çıkarınız neye gerektiriyorsa tarafınız olur. Ama insanlar hala eski kodlar üzerinden, İşte Avrupa'da mı duruyorsun, Çinci misin, Rusyacı mısın, Amerikancı mısın? Böyle bir arayış içerisine giriyorlar. Bence NATO aslında bu keskin ayrışmayı belki de biraz daha pembe bir hale getirebilir. Yani bu keskin ayrışma şu ana kadar vardı ama bunun içerisinde örneğin tehdit tanımları içerisinde Rusya'nın o tehdit tanım içerisine girdiğini biliyoruz. Ama Çin meselesinde ben NATO içerisinde Avrupa Birliği ile Amerika'nın aynı düşünce içerisinde olduğuna inananlardan değilim. Bu farklılığı görmüş olacağız. Bence neden önemli sorusunun cevabı biraz önce bahsettiğim 3 başlık dışında en önemli mesele NATO kendi içinde yeniden bir paradigma değişikliğine gitme ihtiyacını biliyor. Bu paradigma değişikliğini Amerika'nın öncülüğünde mi yapacak? Yoksa NATO bünyesinde gerçekten Amerika'nın da dışlanmadığı, gücün de biraz daha paylaşıldığı bir bölgesel atmosferde mi inşa edecek?
0: Sence yani bir de şöyle bak hakikaten çok gerildi Avrupa Birliği ülkeleriyle özellikle lokomotif ülkelerle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa kıtası bir şey fark etti. Kendi güvenlikleri kendilerini inşa etmedikleri sürece ABD'ye güvenmeye devam ettikleri sürece çok sağlam bir zeminde olmayacaklar.
2: Sena,
0: çok fazla ordusunu
2: şöyle bakmak lazım. Yani
0: geri çekiyor.
2: Bu şöyle bir çıkmazı beraberinde getirmiyor mu? Şimdi Körfez'e bakıyorsun.

Körfez kendi güvenini inşa etmediği sürece kendisini güvende hissetmiyor. Peki tehdit algısını, yani kime karşı güvenlik algısını inşa etmesi gerekiyor? İsrail'e karşı mı? İran'a karşı mı? Kendi içindeki çekişmeye karşı mı? Şimdi dönüp Avrupa'ya aynı soruyu sordu.

0: düşüncesine haklı. Bu tehlikeyi görüyor. Trump bu önceliği farklı bir noktaya taşıyor. ABD'nin önceliğiyle Avrupa'nın öncelikleri orada çakışıyor. Bunu çok net görebiliyoruz. Ama bu kendi güvenliğiyle kendini garanti altına alma noktasına getirmiyor. Esas mesele bölgesel anlamda Rusya'yı, Çin'i, belki de Orta Doğu'yu yeni denklem içerisine sokmaktan geçiyor. Şimdi Rusya, Avrupa Rusya konusunda niye bu kadar tedirgin? Yani sonuç itibariyle işte Moldova'ya gidin, Polonya'ya gidin, yani insanlar İsveç'e, İsviçre'ye gidin falan, insanlar gerçekten bir Rusya korkusu yaşıyorlar. Tarihsel bir kısmı var bunun. Ama bu Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya anlaştığında Avrupa'yı rahatlatan bir unsur değil. Şimdi Türkiye'nin tavrını...
1: Tabii mesela Alaska'da bir araya geldiklerinde Avrupa rahatladı mı? Rahatlamadı.
0: Rahatlamaz, şöyle rahatlamaz. Şöyle bitireyim ben. Ya ben çok açık net söyleyeyim. Yani bu Avrupa bunu yeni gördü ama Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın öncelik farklılığını, yani 2008'de hep atıf yapıyorum ona. Putin'le Bush arasındaki görüşme zabıtlarını okuyun, çok net görürsünüz orada. Yani o süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan çok farklı olarak Ukrayna meselesine baktığını çok net görebilirsiniz. Bence Türkiye açısından hayırlı bir iş olur. Sebebi şu: birincisi Türkiye NATO içerisinde gerçekten hani güç olarak da, bulunduğu konum olarak da ötelenecek bir durumda değil. İki, eğer NATO içerisinde yeni bir denge politikası oluşturulursa, yeni bir paradigma ortaya çıkarsa ve bölgesel aktörler biraz da öne çıkmaya başlarsa, bu Türkiye'nin çok büyük bir şansı olur. Üçüncüsü, Münih Güvenlik Konferansı'nda bölgesel güç olarak ifade eden ülkelerin içinde zaten Türkiye vardı. Bu Avrupa zaten bunu kendisi kabul ediyordu ama sorun şu: bu NATO'da mesele biraz daha belirginleşirse, ister ayrışma olsun, ister yeni paradigma olsun, Avrupa'nın Türkiye'ye bakışını da biraz daha net olarak görme şansımız olur.
2: Avrupa güvenlik mimarisi tartışmasının lokomotifin dışında en fazla hangi ülke yapıyor mesela? Polonya yapıyor. Evet. TASK buraya geldiğinde ne kadar ihtiyaç... Çünkü tam ortada, tarihsel olarak da etkilenmiş. Bugün de bir kriz olduğunda etkilenebileceğini biliyor çok doğrudan.
1: Ve Avrupa Birliği ile yükselen ve güçlenen bir ülke bir yandan da, ona da bakmak lazım özellikle son
0: Tabii yıllarda. Özür, son bir cümle söyleyeyim. Tabii, tabii. Tüm bunlar içerisinde yani Yunanistan'ı, Dede Ağacı, Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki askeri gücünü, NATO'yu falan da bir yere yazmak gerekiyor.
1: Şimdi öyle bir görüntü ki, yani geldiğinde, Lahey'e geldiğinde çok kısa kalmıştı Amerikan Başkanı Lahey'deki NATO zirvesine, bir öncekine. Hatta böyle akşamüstü gelip ertesi gün zirveden hızlıca ayrıldığını görmüştük. Burada iki günlük bir zirve, daha uzun kalabileceğine dönük beklentiler var. Benim en azından Ankara'da edindiğim izlenim o yönde.
0: Tayyip Bey'e uzun süre misafir olur.
2: Evet, bence uzun süre. Uzun kalacak. Evet.
0: Yani en azından öyle diğerleri gibi kısa olmaz.
3: Çünkü İran Savaşı'ndan dolayı da uzun kalacaktır. Türkiye çok önemli bir noktada. Bir de NATO'nun ikinci büyük gücü. Yani
0: Cumhurbaşkanı
3: Avrupa,
0: şahsının da getirdiği bir şey var.
3: O yani kişisel ilişkileri dışında Amerika Birleşik Devletleri için bölgedeki en önemli güç Türkiye. Yani Avrupa Birliği'nin işte askeri gücü, Avrupa Birliği'nin korunması. Ama ben burada Nevzat'a çok katılmıyorum. Onu isteyen, yani Rusya'yı oraya doğru iten hem Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın kendisi, yani Ukrayna'yı NATO'ya dahil etme projesi.
0: Ben buna farklı bir şey söylemiyorum. Zaten görüşmede, görüşmede Rusya diyor ki, bakın bunu yaparsanız diyor, bu bizim kırmızı çizgimiz. Bunu yapmayın diyor.
3: Ve sen onu söylemedin için
0: Amerika Birleşik Devletleri göz yumuyor.
3: Oraya Rusya'yı savaşa doğru iten hem Avrupa Birliği hem Amerika Birleşik Devletleri. Rusya'nın yapabileceği başka bir alternatifi kalmamıştı Ukrayna'ya müdahale edip en azından o kendi sınırlarını koruma açısından.
1: Yani ki başarılı da oldu. ABD ya da Avrupa'da değil, NATO olarak bakıyorlar.
3: Tabii başarılı
1: bir inç
3: da oldu.
1: Bile ilerlemeyeceğiz yani, dediniz, geldiniz sınırımıza dayandınız yaklaşımı var Rusya açısından.
3: Ve Rusya bu 5. yıla girerken de oldu. Başarılı oldu, püskürttü. Sonuçta Ukrayna'da savaş devam ediyor ama en azından o korunaklı bölgeyi de elinde bulunduruyor. Ama İran meselesinde bence sadece Türkiye'nin Orta Doğu'daki durumu değil, terörsüz Türkiye süreciyle de alakalı çok önemli bence adımlar atılacaktır. Bir, hala dışarıda, yani içeride Abdullah Öcalan terörist başı her ne kadar PKK'yı feshetmişse de dışarıda PKK hala varlığını sürdürüyor. Özellikle Suriye'de ve İran'da ve Irak'ta o varlığı sürdürürken, diğer taraftan da İran'a müdahalede, biliyorsunuz Trump PEJ'a silah gönderdiğini, yani oradaki Kürt ayrılıkçılara silah gönderdiğini ama istenildiği oranda bunların kullanılmadığını söylemişti. O yüzden terörsüz Türkiye sürecinde
1: mesela bazı haberler var, çok özür dilerim, teyit edilmemiş haberler henüz ama işte uluslararası basında yazanlar oldu. İşte bu

0: Kürtlerin silahlandırılması, evet, İran'a karşı sürecinde Cumhurbaşkanı'nın devreye girdiği ve Trump'ı bunu yapmamaya ikna ettiği, evet, yönünde haberler var uluslararası.
1: O konuda Türkiye'de güvenlik bürokrasisi, Cumhurbaşkanı o falan çok net. Bu
2: haberin dışında ciddi şeyler de var. Evet. Irak'ta da benzer temaslar, evet, evet, sonuç verdi çünkü.
3: O yüzden önemli. Yani terörsüz Türkiye sürecinin de sağlıklı tamamlanması açısından bir, Amerika'nın işte kontrol ettiği o terör örgütlerine ilişki, yani en azından silah yardımı, para yardımı gibi yardımları kesip onları etkisiz hale getirebilecek bir durum da söz konusu olacak. Çünkü burada Türkiye'nin yanında olmayan Amerika Birleşik Devletleri bölgede de istediği oranda hamle yapamaz. Ne İran'da yapabilir ne Suriye'de yapabilir. Zaten Suriye'deki durum ortada. Her ne kadar içeride ben ısrarlı bir şekilde o Suriye'deki ayrışmayı eleştirsem de gelinen noktaya baktığımızda evet, bir bütün Suriye ve demokratik bir Suriye'nin oluşumu açısından adımlar atılmış ve bizim istediğimiz oranda gidiyor. O yüzden burada Türkiye çok önemli, yani uzun kalacaktır bence de öyle. Yani o bilgi olarak değil ama ben bir analiz ve yorum yapıyorum. Trump'ın Türkiye'yi önemsemesi sadece İran meselesinden değil bence. Bölgeyi tamamen hem Rusya, Çin'le olan Türkiye'nin ilişkileri, Rusya'yla olan ilişkileri, bunun toplamında Türkiye'yi önemsediğini düşünüyorum. O yüzden de
0: şimdi burada kapalı toplantılar olacak. Liderlerin basın toplantıları olacak. O kapalı toplantılarda işte Alman şansölyeyle yüz yüze, evet, gelinecek. Mesela son ifadelerinden sonra Almanya'ya çok sert yüklendi. Bunların hepsi burada Ankara'da yaşanacak.
3: Ve şu var, yani Tom Barak'ın açıklamaları, tabii o içeride biz bunu çok tartışıyoruz. Özellikle hem senin yaptığın iki röportajlarda da bu sistemle ilgili yaptığı, bunlar muhakkak gündeme gelecektir. Belki biraz daha Barak hani diplomat olmadığı için belki bu gaf olarak bu tarafta yorumlanabilir ama bence Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece Türkiye açısından değil bölgedeki istediği devlet anlayışı ve yapılanması aslında böyle. O yüzden burada birazcık
1: bence Tom Barak'ın ne söylediğini Türkiye'de kimse hala anlamış değil.
0: Çok üzerine speküle ediliyor.
1: Yani bugün konuşmasına baktım. Yani özellikle hem Irak'taki Kürt medyasına hem buradakine öyle yakın. Ya diyorlar ki aslında bu bütün kazanımları, Kürtlerin bütün kazanımlarını yok etme üzerine konuşuyor. Burada daha çok ulusalcı böyle refleks geliştirenler işte görüyor musunuz federatif bir yapıya götürüyor, evet, falan.
3: Yani ama adam biraz oraya evriliyor. Yani tam işte Osmanlı işte, tarifi, tam federal, federal bir Türkiye tarifi ve kafasındaki tarif de o. Çünkü Suriye'de ve İran'da, Irak'ta özellikle, Irak'ta yapıldı. Irak Savaşı'ndan sonra oldu. İkiye bölündü Irak. Yani sonuçta orada bir federal, bir yani bir Kürt devleti, özel bir devlet oluşturuldu. Suriye'de de belli oranda bunu yaparsa nereye genişleyecek?
0: Ne demiş?
3: Türkiye
0: şöyle bir okuyayım
3: yani
0: mı? Yani izleyicilerimiz için ne, evet, demiş, evet, diye, evet, soran var. Şöyle söylüyor. Levant ve Anadolu'yu uzun zamandır inceleyenlerin geleneğinde olduğu gibi Irak, Suriye ve Türkiye Orta Doğu'da kalıcı bir istikrarın üzerine oturması gereken stratejik ekseni oluşturmaktadır. Doğru. Bu üç ülke arasında denge kurmak, kabilesel, dini ve mezhepsel farklılıkların ötesine geçen Amerika'nın tek ve tutarlı bir temas ve etki noktasını gerektirir. Başkan Trump'ın benimsediği bu hayati misyon, bölgenin farklı unsurlarını düzen ve karşılıklı çıkar temelinde tek bir uyumlu bütün haline getirerek ortak refaha yönelmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.
1: Bu her ülkede güç, bu her
3: tam
1: ülkede
3: bir Osmanlı tarifi. Yani hayır şimdi şöyle,
1: bu her ülkede güçlü bir devlet algısını ortaya koyuyor.
3: İran, Türkiye ve işte Suriye, Irak bir bütün yapacağız demiyor ama istenen eksen şu. Türkiye'nin öncülüğünde, Türkiye'nin kontrolünde ve denetiminde Irak, İran, Suriye olsun. Biz de dışarıdan Türkiye'ye destek verelim. Şimdi bu çok mümkün olacak. Türkiye açısından
0: yani
3: da çok mümkün olacak.
0: Yani stratejik bir eksen diyor ve üç ülke arasındaki dengeden
3: diyor,
0: bahsediyor.
1: Ben katılmıyorum. Suriye örneği neyse, ben sonra
3: şimdi
1: Suriye bunun örneği zaten
3: çıkarım yapıyorum ben. Suriye'deki durumda nasıl Türkiye'ye destek veriyor? Diyor ki siz orada anahtar ülkesiniz ve Suriye'yi kontrol edecek.
1: Parçalamıyor
3: bunu...
1: Suriye'yi.
3: Zaten parçalayacak demiyorum.
1: Federatif yapı da koymadı.
3: Ya tamam, koymuyor zaten.
1: Kota sistemi de koymadı.
3: Koymuyor zaten.
1: Tamam, ben de onu söylüyorum. Ya, tamam merkezi işte güçlerin ama
3: bunu
1: hayır, federatif yapı dedin
3: sınırları,
1: ya.
3: Sınırları genişleteceğiz diyerek söylemeye gerek yok. Ama bir adım sonrası şu olacak. Suriye'deki şu bölümü buraya katalım. Buradaki bu bölümü buraya katalım. Bir adım sonrası bu.
1: Kolay
3: bunu
1: mı öyle
3: görmek,
1: ya?
3: Bunu görerek ya bir
0: o zaman sen
3: yorum
0: geçen
3: yapmak...
0: yaz söylediği işte tek ülke, tek bayrak, tek vatan.
3: İşte tamam, yani
0: bu ifadeleri nereye koyuyorsun?
3: Tamam işte aynı şey. Yani burada bir şunu söylüyorum. Türkiye'nin deniz kontrolünde Irak, bölge Türkiye'nin kontrolünde olsun. Biz de Türkiye'ye stratejik olarak işte silah yardımı, para yardımı, bu desteği sağlayalım. Ama bu sadece Türkiye'nin kabul edebileceği bir sistem olmaz. Bunu ne Türkiye kabul edebilir, ne Türkiye'de yaşayanlar kabul edebilir.
1: Başka bir program yani sana bu, yaptığında konuştuk. Irak ve Suriye'deki yansımasına bakmak için. Biz kendimiz bakıyoruz. Kendimiz
3: bitiremiyorum girdiğin için. Suriye'de bunu yaptı. Türkiye bir anahtar ülke oldu ve Türkiye orada evet. Herkesin sözünün, yani Türkiye'nin sözü geçen bir ülke konumunda Suriye'de.
1: Tamam.
3: Ama İran'da bu böyle olmaz. İran çünkü Suriye gibi bir devlet değil. Yani İran bin yıllık bir devlet geleneği var. Siz onu bu sistemin içine dahil edemezsiniz.
1: İran'ı söylüyor mu?
3: Irak edebilirsiniz ama İran edemezsiniz.
1: Irak ve Suriye diyor. İran demiyor ki.
3: Ama İran'a müdahale ediyor. Zaten amaç İran'a müdahale edip sistem değiştirip bu sisteme dahil etmek. O yüzden Türkiye'nin kabul edebileceği bir sistem değil bu. Evet, Amerika bunu isteyebilir. Biz şunu yapabiliriz ancak.
1: Senin varsayımında Türkiye niye kabul etmesin? Yani senin dediğin varsayımda Türkiye'nin zararı ne olur?
3: Türkiye'nin zararı, bir adım ötesine gidiyoruz. Türkiye'nin zararı şu olur. Toprakların, sınırların ortadan kalktı ve işte o Suriye'nin bir kısmının Türkiye'ye dahil oldu. Ama öyle değil. Türkiye'nin bir kısmının Irak ve İran'a dahil olduğu bir sistem olur.
0: Çok özür dilerim canım. Yani bu açıklamanın
3: federatif bir yapı ve işte o ikinci İsrail planını da tam ortaya getirmiş olur.
0: Bu ortaya açtığımız açıklamanın satır arasında hangi noktada sen onu söylediğini düşünüyorsun? Yani bu açıklamanın
3: İki
0: neresi
3: açıklaması
0: olur?
3: Var. Bak, bir bu açıklamadan önce bir de röportaj var. O röportajda da aynı şeyi söylüyor. İşte halıdan bahsediyor.
0: Anadolu Ajansı'na verdiği röportaj.
3: Sana da verdiği röportajda aslında bundan bahsediyor. Yani Türkiye'nin sistemsel anlamda bir değişikliğinde zaten orada kafasında var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani tabii ki biz bu oturup Türkiye'ye müdahale edecek İran gibi demiyoruz ama Türkiye'yi bir yola itiyor.
0: Baştan aşağı okutacaksın hangi noktadaydı
3: Türkiye'yi,
0: o diye merak
3: Türkiye'yi
0: ettim.
3: Bir yola itiyorlar. Türkiye'yi bir yola itiyorlar. Bir, terörsüz Türkiye süreci burada önemli ki bizim önceliğimiz o. Bunu da Amerika bildiği için Türkiye'yi buraya doğru itiyor. Mesele burada Türkiye'nin bu sisteme nasıl baktı?
1: Ulusal çıkarlarına ters mi değil mi? Ben oradan bakarım ya.
3: Ya ulusal çıkarlarımıza, yani mesele, bugün itibariyle ulusal çıkarlarımıza evet toprak genişlemesi, işte Musul'da senin hak sahibi olman, Kerkük'te hak sahibi olman, orada işte oradaki Türkmenlerle ilgili söz hakkı sahibi olman bugün için çok önemli olabilir ama yarın öyle olmaz. Yarın İran'a müdahale edip orada sistem değiştiğinde o karışıklığı ve o nasıl Suriye'de o sistemi Suriye'de parçalanmaya başladığında nasıl terör buraya Türkiye'ye geldi? Aynısı şey. İran'da peki yapılacak bir parçalanma, İran'da yapılacak bir bölünme Türkiye'de
2: sadece
3: içine alacak.
2: Bir cümleyle katkı verebilir miyim?
0: Buyurun,
2: yani bir şerh olması açısından.
0: Olsun, sonra,
2: ben
0: hani Murat Bey'le Zafer Bey'e
2: son zamanlardaki NATO gündeme geldiği için yine tavsiye edeyim. Stoltenberg'in anıları Türkçe'ye de çevrildi. Orada mesela Suriye meselesinde Türkiye'nin takındığı tavrı ki NATO Genel Sekreteri olarak biraz da Amerika'nın pozisyonunu önceleyen bir tutumla, Trump'ın ilk dönemine atıfla söylüyorum bunu, olağanüstü derecede Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge operasyonlarına karşı çıkan bir yaklaşımı vardı.
1: Evet.
2: Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça kararlı tutumuyla bundan nasıl geri adım attıklarını ve buna bir biçimde mecbur olarak bu meseleyi Türkiye lehine çözümlenmesini beklediklerini ifade ediyor. Stoltenberg kendi ifadelerinde Türkiye'nin orada YPG-SDG ile mücadelesini, DAEŞ ile mücadelesini sekteye uğratacak bir adım olarak
3: ama
2: görüyor. Engellemek
3: zaten
2: için çaba harcıyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kararlı bir biçimde
3: burada
2: bunu uyguluyor pratikte ve bugünkü kazanımlar ortaya çıkıyor.
3: Ama
2: yani
3: hocam,
2: bunun
3: ben Türkiye'nin Orta
2: bugünle
3: Doğu
2: ilgisi yok. 10 senelik geçmişi var.
3: Ben bunu bak Türkiye'nin Orta
2: ama
3: Doğu
2: sen şey diyorsun,
3: eleştirmedim.
2: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bir pozisyon dikte ediyor. Türkiye onu
3: evet
2: yapıyor.
3: Yapıyor. Hayır,
2: öyle,
3: öyle yapıyor demiyorum. Hayır bak yanlış anlaşılmış.
2: Ben
3: öyle
2: bir rota ediyor, tayin ediyor diyorsun.
3: Dikte ediyor. Evet, bir alana zorluyor, itiyor.
1: Çıkarları bunu, şu an bunu, ortak bunu, çıkarları bir yerde buluşuyor. Suriye'nin de, Türkiye'nin de.
3: Ya tabii bu zaman gösterecek.
1: Amerika'nın da şu an buluşuyor. Yarın ne olur?
3: Yarın ne olur?
1: Evet,
3: olmaz
1: ama şu an buluşuyor.
3: Tam buluşuyor. Aynı şeyi söyledim zaten girişte de dedim ki NATO zirvesinin öneminden bahsettim ve Türkiye ile
1: zorunlu ortaklık yok yani.
3: Çıkarları şu an için örtüşüyor.
1: Senin
3: dedim
1: söylediğine aynı itiraz şey ettiğim şey zorunlu ortaklık sanki şey ama burada çıkarlar yani birleşiyor. Ama bugün birleşiyor. Yarın ayrı
3: ileride göreceğiz. Bakalım.
1: Neyse konuklar konuşmadı şimdi uzak.
0: Buyurun şey Murat.
2: Evet.
0: Öyle mi sizce? Yani siz mesela bu Barak açıklamasında hangi
4: NATO ile beraber değerlendireyim?
0: Lütfen,
4: şöyle, yüksek lisansım uluslararası güvenlik üzerine yaptım MEF Üniversitesi'nde. Şimdi orada aldığımız bilgiyi de eklemek isterim. Türkiye 15 Temmuz sonrasında şunu yaşadı baktığımız zaman. Daha öncesinde Türkiye'ye silah verilirdi ve düşman da gösterilirdi. Silahın bu, düşmanın da bu. Böyle bir kodlamayla ilerlemişti ve Türkiye'de son 17-18 yıl içerisinde 15 Temmuz'a kadar bu süreç devam etti. Öncesinde de vardı. Fakat Türkiye bazı stratejiyi yenileme gereği duydu. Özellikle Hakan Fidan'ın ve İbrahim Kalın'ın çok denklemli, çok parçalı bir siyaset anlayışına döndüğünü gördük. Yani Malezya'dan Çin'e kadar, Orta Doğu'dan Balkanlara kadar farklı bir denklem kurarak kendi stratejisini, kendi eksenini çizmeye çalıştığını görüyoruz. Bu ziyaret 2004'te de benzer bir ziyaret olmuştu. 2004'teki NATO ziyareti de İstanbul'da olmuştu ve o ziyaret neden önemliydi? Afganistan ve Irak savaşının sonrasındaki süreçten dolayı Türkiye'ye NATO içerisindeki o önemli gücünün daha proaktif olarak kullanılması arzu ediliyordu. Nitekim o yönde de kararlar çıkmıştı. Şimdi Amerika NATO'nun masraflarının %70'ini karşılıyor. Bu toplantıda bu kadar para artık vermek istemediğini ifade edecek daha somut. Çünkü diğer ülkelerin de güvenlik istiyorsanız katkı vereceksiniz. Özellikle Avrupa'daki asker sayısını azaltmak istiyor. NATO'nun bu süreçte Türkiye'de böyle bir toplantının yapılması bekleniyordu. Çünkü Türkiye'nin o çok denklemli dış politikasının bir şekilde sürecinin kendisini çekmek istiyor. Bunu gerek bugünkü Amerikan Büyükelçisi'nin açıklamasını da aslında bize biraz sinyal veriyor. Çünkü Türkiye'nin güneyiyle ilgili masaya bu Türkiye'nin güneyindeki güvenlik aslında Batı'nın da bir şekilde güvenlik meselesi olacağını, Karadeniz güvenliğini de ortaya koyacak, her ikisini masaya yatıracak. Özellikle Rusya'ya karşı Ukrayna'ya askeri destek, mali destek planlarını ortaya koyacak bu sürecin içerisinde ve Türkiye'nin buradaki rolü sadece bir ev sahipliğinin dışında Türkiye'de belki Gazze konusunda farklı paradigmalar ortaya koyabilir. İran konusunda kavramlar ortaya koyabilir. Trump'ın geliyor olması Türkiye'nin NATO'daki gücünü öne çıkarmayı da çalışacaktır. NATO'daki ağırlığını, gücünü öne çıkarmak ve aynı zamanda büyük ikili görüşmeler olacak. Yani biz tabii o gün NATO'daki güvenlik konularının dışında ikili görüşmelerle not almıştım. Savunma, ticaret ve bölgesel meseleleri de masaya yatıracaklar. Burada bu görüşmede Türkiye açısından en önemli konu Karadeniz ve Güney, Türkiye'nin güney kısmının güvenlik meselelerini ortaya koyacak. İşin ilginç tarafı tam bu NATO görüşmeleri öncesinde Karadeniz'in güvenliğini ve Doğu Akdeniz güvenliğini ifade eden bir açıklamaya şahit olduk. Amerika'ya Türkiye'ye şikayet edildi. Özgür Özelbey'in bu anlamda kaygı verici bir açıklaması vardı. Bu NATO toplantısı öncesinde bunu ifade ediyor olması manidar olarak da bakmak gerek. Genel olarak bunları ifade edebilirim.
0: Hı hı, çok teşekkürler. İçeride bu Özgür Özel'in verdiği röportajda da çok konuşuluyor şimdi bu ziyaret. Buyurun sizden de hızlı bir değerlendirme alalım. Böylece içe de yavaş yavaş girmiş oluruz. Mahir de bizi bekliyor. Bir CHP Genel Merkezi'ne de gideriz sonra.
5: Peki,
0: buyurunuz.
5: Hızlıca arz edeyim değerlendirmemi. Şimdi Barak'ın bu açıklaması tabii ki siyasi bir söylem. Fakat bunu iki başlık altında yorumlamak lüzum eder. Bir tanesi lafzi yorum. Ne dediğine bakmak gerekir. Ne dediğine baktığımızda cümlelerin dizilişine herhangi bir yorum yapmadan bir anlam çıkartılamayan ama ince de düşünülmüş bir açıklama olarak değerlendiriyorum. İkinci yorum türümüz ne? Amaçsal yorum. Hangi maksatla bu açıklamayı yaptı ve kimlere bir işaret vermek istiyor? Şimdi görülüyor ki burada gerçekten Türkiye'ye, Suriye'ye ve bu bölgeye bir temasta bulunuyor ve bu ülkelerin her birine kendilerinin anlayabilecekleri tarzda tabiri caizse ağzına bir parmak bal çalıyor. Tabii Ben sayın yorumcuların bazı düşüncelerini bu maksatta görmüyorum. Nasıl? Mesela Türkiye'ye burada keşke bölgede bir liderlik bahşedilse, silahlar verilse ve sen buranın abisi ol dese.

0: gerekirse. Türkiye şu anda bölgede öyle bir yapıya sahip, fakat bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin lütfuyla tepside sunmasıyla değil, son hemen hemen 10 yıldaki ve tabii ki tarih boyunca süren lider pozisyonuyla sağlamış vaziyette. Suriye konusuna gelince, Suriye'de bu bir Amerika'nın takdiri değildi. Bilakis eğer Amerika'nın istediklerini yerine getirmiş olsaydı, Türkiye çok daha vahim bir pozisyonda, bugün esamesi okunmaz bir konumda yer alabilecekken, ta 2016 yılında sizler de hatırlarsınız, yani Sayın Hakan Fidan'ın sivil kıyafetle oradaki fotoğrafları ancak 10 yıl sonra bugün yayınlandı. Dolayısıyla 10 yılı aşkın bir süredir verilen askeri, istihbari, siyasi çabanın neticesinde bugün orada mührü elinde tutabilmekte. O sebeple de bugün itibariyle her ne kadar Amerika orada herkese bir parça paye verip de aranızda anlaşın dese de, bu söylem belki diğer ülkeler açısından cazip gelebilir, ama Türkiye yine böyle herkese paye verilen bir Orta Doğu coğrafyasında değil, bilakis kendisinin lider konumda olacağı bir pozisyonda yer almayı mutlak surette isteyecektir.
1: Mesela çok hızlıca bir soru size. Buyurun. Az önce Murat Bey'in bahsettiği Newsweek'e yazdığı makale Özgür Özel'in. Bugün Türkiye'de yaşananlar yalnızca demokrasiyi önemseyenleri değil, Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz'in, Doğu Akdeniz'in, Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyen herkesi ilgilendirmeli. Bunun nedeni basit. Türkiye siyasi olarak istikrarsızlaşamayacak kadar stratejik öneme sahip ülke. Buradan mesajı NATO toplantısı öncesi Amerikan yönetimine mi vermek için bu makaleyi yazdı sizce?
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin...
1: Ve karşılığı ne olur acaba?
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve tedbir kararı öncesinde genel başkan sıfatını taşıyan Özgür Özel'in partililerce de eleştirilen ve kamuoyunun tepkisine sebebiyet veren bir siyaset anlayışı vardı. O da bütün yoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki krize vermesi, kongre, kurultay tartışmalarına emeğini harcaması ve mesaisinin büyük bir kısmını İmamoğlu'na özgülemesiydi. Bunun haricinde ülkesel veyahut da bölgesel problemlere Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef ki hiç değinmediği, herkes tarafından hangi partili olursanız olun tecrübe edilmekteydi. Ve ara ara da Sayın Özgür Özel'in dış basına vermiş olduğu mülakatlarla ülkeyi, siyaseti, ülke hukukunu eleştiren bir kısım açıklamalar yaptığını tecrübe etmekteydik. Şimdi bakıldığında Özgür Özel aynı siyasetini bu mülakatında, açıklamasında da devam ettirmiş oluyor. Yani bu açıklama elbette lafzi açıdan yorumladığımızda tabii ki Türkiye'de güçlü bir siyaset demek, güçlü bir bölge liderliği anlamına gelecektir, tartışmasızdır, ama bunu hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki tartışmalara evirmek ve bu konuyu birinci gündem başlığı olarak tutmak ve diğer önemli hadiselerle beraber öncelik sıralamasında diğer konuları geri planda bırakmak çok sağlıklı bir düşünce tarzı değil. Şu anda görüyorum ki Özgür Özel'in yegane maksadı genel başkanlık koltuğuna devam edebilecek. Dolayısıyla iktidar kaynaklı olduğunu ifade ettiği siyasi gerilimi azaltabilecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde halen etkin siyaset yürütmeye çabalayacak bir pozisyon korumak. Bunun için de iç basın, aynı zamanda da dış basına verdiği mülakatlar. Ben şunu çok eleştirmiyorum. Yani bizi dışarıya şikayet etti. Hayır, artık sınırları kalkmış bir kamuoyu var internet aracılığıyla. Dolayısıyla burada herkesin fikrini düşünce özgürlüğü kapsamında açıklayabilmesinde elbette fayda vardır. Elbette öz eleştiri de yapılabilir. Yeri geldiğinde bu eleştirinin sınırları da genişletilebilir. Dolayısıyla söylemiş olduğu lafın olumsuz bir tarafı yok. Siyaset elbette güçlü olmalı, iktidarıyla, ana muhalefetiyle. Bu hem bizim dış politikamızı etkin bir şekilde yansır, hem uluslararası siyasetimize katkı verir, hem askeri gücümüze hem de istihbari donanımımızı bizim kuvvetlendirir. Ama velakin hadise bu maksadı aşıp da sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yargının siyasallaştığı izlerini çağrıştıran bir açıklamaya dönüştüğünde, o zaman tabii Türkiye'yi itibarsızlaştıracak bir noktaya taşıyabilir.
1: Teşekkür ediyorum. Bir CHP Genel Merkezi'ne gidelim. Sonra başlayacağız uzun uzun konuşmaya. Diyeceğim varsa da o zaman alırım Nevzat. Mahir Kılıç bizi bekliyor. Habertürk editörü CHP Genel Merkezi'nin önünde. Sevgili Mahir, kolaylıklar. Sabah 8.30'dan bu yana çalışıyorsun. Şimdi 3 arabulucu milletvekili mi desek, nasıl desek bilmiyorum. 3 milletvekili, CHP'li milletvekili Engin Altay, Ali Üstünç ve Gürsel Erol hem Özgür Özel'le görüştü hem Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Çıkışta da siyaset müzakere ve münakaşa işidir demişler. Ne konuşmuşlar? Yani mesela bir mesaj taşınmış mı Özgür Özel tarafından Kılıçdaroğlu'na ya da Kılıçdaroğlu tarafından Özgür Özel'e? Ne biliyoruz bu görüşmeye dair?
2: Mesajlar taşındı Sena Alkan. Öncelik tansiyonun düşürülmesi. Bu noktada iki tarafında mesajı birbirine iletildi diyebiliriz bugün yapılan görüşmelerde. Özellikle iki tarafta da tırnak içine tabir etmek gerekirse fanatik isimler ve bu isimlerin yaptığı açıklamalar, verdikleri mesajlar, bazen yaptıkları bir sosyal medya paylaşımı çok yaralayıcı, iğneleyici olabiliyor. İlk etapta bu isimlerin biraz daha geri planda durması, daha fazla süreci zora sokacak ya da ayrıştıracak açıklamalardan kaçınması yönünde bazı mesajlar taşındı ve demin ifade ettiğin laf, Engin Altay'ın meşhur sözü uzun süredir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyaset müzakere ve münakaşa eşidir dedi. Bugün Özgür Özel'in makam odasından ayrılırken ve önümüzdeki dönemde de bu temasların devam edeceği ifade edildi. Üç önemli isim, CHP'nin 138 milletvekili var. Bu vekillerden abi diye tabir edilen birkaç kişiden bir tanesi Engin Altay. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde uzun süre grup başkan vekilliği yapmıştı. Yine Ali Üstünç, Kılıçdaroğlu MK'larında görev alan bir isim, Kahramanmaraş milletvekili. Gürsel Erol da yine partide ve bölgede özellikle ağırlığı olan bilinen bir isim. Bu üç isim geçtiğimiz günlerde tabiri caizse böyle bir arabulucu olma noktası bir inisiyatif yüklendi. Yine üç isim aynı açıklama yapmıştı mutlak butan kararından sonra. Kısa süre içerisinde partinin kurultaya gitmesi gerektiğinde aynı tweet'i paylaşmışlardı ve böyle bir inisiyatif aldılar. İlk olarak dün akşam saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'le bir görüşme gerçekleştirdiler. Daha sonra bugün buraya CHP Genel Merkezi'ne geldiler saat 1'de ve 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirildi. Buradan çıkar çıkmaz da yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip Özgür Özel'le 45 dakikalık bir görüşme daha yapıldı. Dediğimiz gibi iki isim arasında böyle bir mesaj trafiği bu isimler üzerinden yürütülüyor diyebiliriz. Öncelik ilk etapta tansiyonun, gerilimin düşürülmesi. Bu noktada iki tarafın da aslında mutabık olduğunu belirtebiliriz. Çünkü yapılan açıklamalar, verilen mesajlar, bazen atılan bir tweet, bir sosyal medya paylaşımı buradaki ayrışmayı biraz daha derinleştirebilir. En azından bunun olmaması, daha fazla olmaması noktasında bir görüş birliği var diyebiliriz. Zaten heyet de Özgür Özel makamdan ayrılırken önümüzdeki dönemde de bu temas trafiğinin devam edeceğini ifade etti. Bu arada şunu da belirtelim. Dün ilk MK toplantısını gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve yaklaşık 4,5 saatlik bir toplantıydı. Bizler yayın için buraya ulaştığımızda bazı isimlerle görüşme imkanı bulduk. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle görüşme imkanı bulduk ve dünkü toplantıyı sorduğumuzda önümüzdeki hafta salı günü grup konusu çok merak ediliyor. Toplantıda doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta salı günü grup toplantısını yapacağım dediği ifade edildi. Çok net bir şekilde, tereddütsüz bir şekilde kendisinin konuya girdiğini ve salı günü grupta konuşacağını söylediğini aktardılar. Daha sonra uzun uzun değerlendirmeler yapıldığı bilgisi bizlere ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu özellikle yaptığı değerlendirmede yeni bir dünya düzeni kurulduğunu ifade etti. Türkiye'ye bu düzende alan açılıyor. Türkiye bölgenin en önemli gücü dediği bilgisi bizlere aktarıldı. Ve Türkiye'nin bu sürecin, bu yeni düzenin yönlendiricisi olması gerektiğini aktardı Kılıçdaroğlu yaptığı değerlendirmede. CHP'nin de bu süreci domine eden ve önemli roller üstlenen bir parti olacağını kaydetti. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında CHP'ye yeni önemli roller düşüyor. 100 yıl sonra bir daha ifadesi kullandığı bizlere aktarıldı. Kurmay tarafından bir kez daha belirtelim. Kemal Kılıçdaroğlu dün gerçekleştirilen MK toplantısında edindiğimiz bilgiye göre yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Türkiye'ye alan açılıyor dedi ve Türkiye'nin bölgenin en önemli gücü olduğunu kaydetti Sena.
1: Çok teşekkürler Mahir. Önemli, MYK'daki mesajlar da önemli. Kolaylıklar. Biz de burada konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Nevzat, sende bazı arka plan bilgileri vardı. Bu arabulucu rolünü üstlenen.
3: Trump'la mı ilgili, CHP'le mi ilgili?
1: Hangisi varsa hepsini duyalım.
3: Şimdi önce şeyi söyleyeyim. Ben birinci bölümü tamamlamadan bir şey söyleyeyim. Şimdi Can'a itiraz etmiyorum bazı şeylerde. Ama şöyle bir nokta. Şimdi gerçekten yeni bir durumun oluştuğunu görmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede bir paradigma değişikliği içerisine gittiğini görmek gerekiyor. Bu paradigma değişikliğinin 3-4 temel unsur var. Birinci temel unsuru, devlet dışı silahlı aktörlerin pasifize edilmesi. Bunu Hamas'ta da görüyoruz. Bunu Hizbullah'ta da görüyoruz. Bunu Haçlı Şabi, ki bugün Haçlı Şabi içinde bir grup ayrıldı. Başbakanı da oraya bağlayabiliyoruz. Husiler vesaire falan. İkinci kısım vekalet savaşlarının artık

0: yön değiştirdiğini, devletlerle muhataplığın başladığını görüyor. Suriye bunun tipik örneklerinden bir tanesi. Üçüncüsü belki Tom Barak'ın da söylediğim, belki bizlerin de görmesi gereken bir kavram var. O da şu, bu coğrafyada ne federatif yapılar, ne kota sistemine dayalı yapılar sonuç getirmiyor, huzur getirmiyor, mutluluk getirmiyor. Ne bunu Lübnan'da başarabildiler, ne bunu Irak'ta başarabildiler. Dolayısıyla hep ifade ediyorum, aslında Suriye bu yeni modelin yeni kilit ülkesi. Şimdi Suriye'de yeni model ne federatif yapıdır?
1: Pilottur
0: tabii. Ne federatif yapıdır, ne kota sistemidir. Suriye'de Suriye özgü güçlendirilmiş vilayetlerden oluşan, bak eyalet falan demiyorum, güçlendirilmiş vilayetlerden oluşan bir yapı var. Bu sistem gelmeden ben 2 yıl önce bunu ifade ediyordum. Yani çünkü bu coğrafyada eğer bir şeyi kalıcı hale getirecekseniz bunun oluşması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin şu avantajı var. Canın dediği şekilde olursa benim mesela hiç itirazım olmaz. Türkiye abilik falan yaparsa hiç itirazım olmaz. Ama sorun şu. Şimdi bunu söylediğiniz andan itibaren şöyle bir algı oluşuyor. Yani sanki Türkiye geçmiş dönemlerde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin ileri karakoluymuş gibi bir izlenim oluşturuyor. İtirazım o. Şimdi Türkiye'nin bölgesel gücünde Amerika Birleşik Devletleri'nin gördüğü bir şey var. Hocam çok iyi hatırlattı. Suriye'de 2011'de olaylar başladığında hatırlayın 80 küsur ülkeydi. Esad'ı gönderelim, Esad olmaz diyenlerin sayısı 70-80 ülkeydi. Yani hatırlıyorsam sayı o civarlardaydı. Ama sonra yavaş yavaş desteğini çektiler ve Türkiye politikasını değiştirmedi. Niye değiştirmedi? Yani Türkiye bazı şeyleri aldı, hataları olmadı mı? Oldu. Şeyleri bedel ödemedi mi? Ödedi. Ama sonuç itibariyle bu noktaya doğru geldik. Şimdi
2: sonunda, günün sonunda ABD bile neredeyse politikasını değiştirdi.
0: Tamam, onu söyleyeyim, paradigma.
3: Ya benim konuklarım da işte, evet. Erdem bana diyor ki iç siyaset konuşacağım.
0: Hemen geliyoruz.
3: Konuklarım da benim dayanamıyorum. Hemen açınca sen uzuyor. Ben de
0: hemen iç siyasete bağlayacağız. Erdem, bak, Kılıçdaroğlu bile yeni bir dünya düzeni kuruluyor diyor. Yani oraya bağlayacağım,
3: evet,
0: zaten.
3: Bak, demiş ki, evet, Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Tam oraya bağlayacağım.
3: Yeni bir düzen kuruluyor. De Türkiye'ye alan açılıyor. CHP bu süreci domine ya, eden bir parti olacak.
0: Kemal Bey kavga özetlemiş.
1: Kemal Bey yeni mi görmüş bunu?
0: Hayır, Kemal Bey kavga özetlemiş yani. Güzel özetlemiş. O nedenle bu mesele böyle bakmak lazım.
3: Yeni mi görmüş diyor hocam?
0: Bence yeni görmedi de şöyle.
4: Bence 2020'de pandemi döneminde bunu söylemeye başladı.
3: Peki de mevcut pandemi yönetimle neden CHP domine eden bir parti? Yani Özgür Özel yönetimiyle neden CHP domine eden bir parti olamıyor da Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak mutlan kararıyla gelip CHP'yi domine eden bir parti haline dönüştürmesi gerekiyor.
0: Gazetecinin en güzel tarafı da işte cevabını bildiğin soruları sorabiliyorsun.
1: Limana yanaştıracaktı. Şimdi bambaşka bir noktaya geldi.
0: Bence kavga, bence şöyle çok açık net, biz kavgayı böyle bir iki kişisel kavga olarak görürken ısrarla ve ısrarla iki haftada Türkiye'de aslında tartışılan bir mesele var.
1: Bülent Kuşoğlu'nun da açıklamasıyla bu tam örtüşüyor.
0: İşte iki haftadır ben oraya gelecektim. İki haftadır konuşulan bir kavram var. Şimdi haksızlık etmeyin. Bunu biz 2 hafta önce Erol Mütercimlerle, ya CHP'ye bakacaksanız bu bir devlet operasyonu olarak okunabilir dediğimizde insanlar bunu derin devlet algısı içerisine koydular. Oysa CHP, MHP bu devletin iki temel asli unsurlarından bir tanesi. Ve devlet aklı dediğiniz mekanizma CHP bunun bir parçası. Dolayısıyla ben öyle
1: ama
0: hani
1: o zaman başka yöne gidiyor. Hayır, sanki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu siyasi değişimin devlet eliyle yapılmış algısı oluyor ki o çok daha tehlikeli.
0: Can, ben açık
1: bir de orada, bir de doğru değil.
0: Biraz önce dedin
1: yani
0: ya,
1: hem hükümetin yargıya müdahale ettiğini söylüyorsunuz. Sen söylüyorsun derken böyle bir yorum çıkıyor Bülent Kuşoğlu'nun açıklamasında.
0: Hem Kuşoğlu,
1: hem de diyor ki onun ötesinde diyor seçimleri de diyor devlet kazandırdı. 2 puan fark oluyor. Onu aldı CHP'den
0: şöyle,
1: AK Parti'ye verdi. Yani bu gerçekten akıl alacak.
0: Açıklayayım. Kuşoğlu, yani Bülent Kuşoğlu falan, ben ondan önce söylediğim için söylüyorum.
1: Ama tam bu algıyı yaratıyor diyor.
0: Ya işte
1: sadece
0: algının olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi CHP zaten devletin bir parçası. Her zaman bir parçası olmuş bir parti. Yani biz bunu 2003 tezkerede de gördük. İşte dokunulmazlıklar meselesinde de gördük. Birçok meselede gördük bunu. Dolayısıyla da öyle Bülent Bey'in bahsettiği ne itaat terakki mantığı için de okuyorum bunu, ne derin devlet yapılanması için de okuyorum bunu. Bu aslında bazen size sistemin getirdiği, dayattığı bir mesele. Nedir bu mesele? Mesela AK Parti kuruluşunda muhafazakar demokrattı değil mi? Zaman zaman işte milliyetçiliğin de biraz daha çıktığı bir parti haline gelebiliyoruz. İşte CHP biraz daha katı soldan işte ortanın solu dediğimiz yapıya doğru gelmeye başladı. İşte altılı masayla itiraz ettiği ittifakları yapmaya başladı. Zamanın ruhu bazen sizlere bir şeyleri getirir. O nedenle

0: Kemal Bey'in bu söylemini Deniz Ülkü Kaynak, evet, 3-4 hafta önce sen de vardın herhalde o yayında, çok net bir şey söyledi. Dedik yani bu kavga CHP içinde küreselcilerle aslında millicilerin kavgasıdır dedi. Ve kendisine göre bunu şeyini açıklayan, diğerleri milli değildir, evet, anlamında değil. Yani bir kesim dedi. İşte seçim, evet, seçim kazanmak istiyor. Her şeyi yapmak istiyor. Diğer taraftan da hayır, bu biraz daha işte bizim formlarımız olmalı, bizim dayanacak yerlerimiz olmalı diyen bir ekip var dedi. Bu ekibin kavgası ki ben de ona katılanlardanım. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle Kemal Bey'in bu söylemini tartışabiliriz. Ben bugün hakikaten çok yapmadığım bir şey yaptım. Ben genelde kaynaklarımla konuşurum. Yani onları haber için aramam, programlar için aramam. Genelde arka plan bilgisi için, yani yorumlama için alırım. Hani ben de bir kalsın o. Ama bugün Sena Hanım çok istediği için
1: dedik ki Nevzat bir...
0: Yok, gerçekten gelene kadar 7-8 saat telefon görüşmesi yaptım. Önce şunu söyleyeyim. Şimdi bu heyet, bu 3 kişilik heyetin ilk oluşumunda Özgür Bey'in telefonuyla oluşuyor bu mesele. Onun altını çizeyim. Hmm. Yani Özgür Bey görüşmek istiyor. Bu 3 kişilik heyet Özgür Özel'le görüşüyor.
1: Çok özür dilerim. Hı. Özgür Özel bu 3 kişi, 3 milletvekiliyle görüşmek mi istiyor?
0: Evet, evet. Yani bir kanal bulmak istiyorlar. Hı-hı. Ve yani kanaldan kasıt şu. Şimdi CHP içerisinde biraz sonra geleceğim. Düz Oğuz Kağan Salıcı da aynı noktada şey yaptı. Şimdi Ege'deyken CHP'ye oy vermiş insanların söylediği bir şey vardı. Bunu hep kullanıyorum yakın zamanda. Ya çok üzüldük. Kendi çocuğumuzu kaybetmiş kadar üzüldük. Niye üzüldünüz? E bizim geleneğimiz vardı. Partide akil insanlar vardı. Ve bu her şey basın önünde bu kadar konuşulacak hale nasıl geldi? Operasyona açık hale nasıl geldik? Yani tamam, hükümeti suçluyor ama bir taraftan da diyorlar ki tamam hükümet eyvallah. E biz de o operasyona açık hale geldik. Yani biz orayı niye kapatmadık tarzı yaklaşım. Dolayısıyla niye kimse yok sorusu soruldu. Kimseden kasıt. Şimdi geçmiş dönemde işte Hikmet Çetin hastanede, Allah acı şifalar versin, Murat Karayalçın vardı, diğer insanlar vardı vesaire. Ya bunlar niye aracı olmuyorlar? Kimse yok. Çünkü onlar da bir taraf olmuşlardı. Ve bu kanal kurulunca Özgür Bey'le görüşüyorlar, Kemal Bey'le görüşüyorlar ve bu görüşmeler devam ediyor. Şimdi bu görüşmeler devam ederken iki temelde bir şey var. Biraz önce Mahir söyledi, ben Mahir'i de anlıyorum. Çok bilgi var, çok da söyleyemiyor. Şimdi kaynak meselesi...
1: Off track olabiliyor.
0: Evet, kaynak meselesi ama gerçekten çok başarılı bir habercilik yapıyor. Evet. Onu da hakkını teslim edeyim. Şimdi orada şunu ifade ediyorlar. Birincisi, gerçekten bu işi biraz durduralım. Ama en önemli sıkıntı şu. Özgür Bey'in çevresi bir kurultay için tarih istiyor. Kemal Bey de kurultay için tarih verilemeyeceğini, bir tedbir kararı olduğunu, Yargıtay'ın beklenmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve nihayetinde bu ikisi arasındaki temel farklardan bir tanesi. İki, biraz önce Mahir ifade etti. Salı günü Kemal Bey grup toplantısında konuşacak ve büyük ihtimalle Özgür Bey de mecliste Bahçe'de bir grup toplantısı yapmış
1: Manisa'da
0: olacak.
1: Manisa'da olacağım demiş ama.
0: Öyle yani diyorlar. Manisa'da mı konuşuyor? Bugün söylenenleri acaba söylüyorum. Öyle bir grup toplantısı olacağı ifade ediliyor. Yani bir toplantı olacağı ifade ediliyor. Hı-hı. Ve dolayısıyla Kemal Bey'in orada net mesajlar vereceği söyleniyor. Üç, çokça sorulan disiplin mekanizması ne zaman devreye girecek? Hı-hı. Salı günü grup toplantısından sonra partinin yetkili organlarının çalışmaya başlayacağı ve bunlar içerisinde işte birinci kısım disiplin, yüksek disiplin çalışacağı, belediye başkanlarının çağrılacağı, il başkanlarının çağrılacağı bu mekanizmanın böyle devam edeceğini çok açık sordum kaynaklara. Dedim ki ihraç mekanizması var mı? Dediler ki böyle çok kelle almayacaklar, hani böyle bir nokta yok ama kamuoyunda örneğin işte Allah belanı versin diyen milletvekilinin İhracı ile ilgili işlem yapılacak dediler. Benim anladığım kadarıyla, isimler bende kalsın, CHP üst yönetiminden 4 kişinin büyük bir ihtimalle disiplin soruşturmasına verilme ihtimali çok yüksek. Bunların da temel sebebi kamuoyuna yaptıkları açıklamalar üzerinden geçiyor.
2: Onlar da belli zaten. Özgür Özel'in kurmay takımı.
0: Sen say istersen.
2: Ben saymama gerek yok zaten. Kimin ne söylediği ortada, bilmiyor. İsim vermemize gerek yok. Yani Özgür Özel'e diyor ki ben senin A takımını tasfiye edeceğim, sana burada siyaset yapma şansı verme. Git, parti mi kuruyorsun, ne yapıyorsan yap diyorlar ki bunu söylüyorlar. O yüzden yani Kılıçdaroğlu tarafı hani birleşelim, CHP işte ikiye ayrılmasın falan yüzeysel olarak bunu söylüyor kamuoyuna ama içeride senin söylediğin tam
0: Can'ın sorduğu soruyu da sordum. Yani Can'ın sorduğu soruyu da sordum. Dedim ki siz

0: Gerçekten Özgür Özel ve ekibini tasfiye etmek istiyor musunuz? Tam tersi dediler ki şöyle. Yani Kemal Bey'in ekibi bir zaman oynayacak. Şimdi onun altını çizeyim. Gazeteci objektifle onu ifade edeyim. Özgür Bey'in şahsiyle ilgili şu an bir değerlendirme olacağını düşünmüyorum. Ama onlardaki genel kanı aslında Özgür Özel ve ekibinin partide gitmek ve mağdur olmak için her yolu deneyeceğini, dolayısıyla da bu tür açıklamaların zaman içerisinde daha da yükseleceğini ve bu noktadan partiden ayrılma noktasından hareketle bir mağduriyet oluşturma noktasında bir strateji izlediklerini düşünüyor CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Peki siz bu FETÖ meselesini söylediniz. Bu neyin nesidir? Çünkü sizin etrafınızda da işte danışmanlar üzerinden bu ifade ediliyor diye sorduğumda bizim kastettiğimiz bir genel itibariyle bir üyelik sistemi içerisinde iki örnek verdiler. Birincisi bu yurt dışındaki üyeliklerle ilgili o zaman Özgür Bey'in herhalde Milli İstihbarat Teşkilatı'na soruyoruz tarzı bir yaklaşımından hareketle dediler ki böyle bir tehlike olduğu zaten ifade edilmişti. İkincisi de diğer partilerden CHP'ye ayıran bir özellik var dediler. CHP üyeliğinde iki tane referans gerekiyordu. Ama 2023'ten sonra bu iki referans kalktığı için çok ciddi anlamda...
1: Aykan Erdemir FETÖ'den yargılanıyor. Mallarına el konuldu. Amerika'da şu anda Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili yaptı. FETÖ'den firari. Yani orada bir Kemal Bey hafızasını biraz tazelesin.
2: Öz eleştiri yaptı ama Kemal.
0: Ben bir şey
1: can 2023'te
0: sen şimdi yani araya
1: getirip,
0: şöyle
1: getirip meclis şey grubuna FETÖ'cü birini koymuş. Şimdi diyor ki FETÖ.
0: Bir şey söyleyeyim. Sen ya şimdi araya anlamsız. Girdiğinde ben bunu zaten söylüyorum diyorum ki.
1: Sana demiyorum zaten. Hayır. Bilgi veren kaynaklar biraz hafızasını tazelesin. Bunları söylemez
0: ben
1: zaten.
0: Ben bu konuşmayı söylediğimde bak.
1: Bunları söyleyemez zaten.
0: Hayır ben söylediğimde sen şimdi öyle bir yerden giriyorsun ki. Ben ya savunmaya geçmem lazım.
1: Ya sen savunma. Ben sana demiyorum. Işte sana bilgi veren ben de kaynak sana diyorum biraz ki, hafızasını tazelesin
0: ben
1: diyorum.
0: Ben de sana diyorum ki işte bu konuşmayı
1: mesela
0: bağlamından...
1: Mesela Zaman Gazetesi'ne milletvekili gönderen kim?
0: Ya bu konuşmayı aynı bağlamından kaynak onu kopardığında...
1: 10 tane milletvekili görevlendirdi. Bu... Bugün Gazetesi'ne gönderdi. Zaman'a gönderdi. Kanal Türk'e gönderdi. STV'ye gönderdi. Ondan sonra bu ne konuşmayı... yaptı? 15 Temmuz'da gitti kahve şeyde evinde Bakırköy'de kahve içerken 15 Temmuz'u izledi. Özgür Özel neredeydi?
2: Özgür Özel de Manisa'da bunları, cezaevinin önünde hadi, Fethullah Gülen'i savundu.
1: Her şeyi geçtik. Tamam.
0: Bir şey
1: her şeyi
0: sen
1: geçtik.
0: Niye polemin içine çektin bizi?
1: 15 Temmuz'da ben sana polemi, demiyorum. Sana
0: ama ben bitirmedim ki.
1: Kaynaklar,
0: sen bitirmedim ama
1: 15
0: bir şey
1: Temmuz'da darbe demiş.
0: Can doğru bir şey yapmıyorsun. Bak bir şey söyleyeyim. Doğru bir şey yapmıyorsun. Doğru yapmadığın şey şu. Ben konuşmamı bitirsen
2: bir şey
0: sen
2: mi?
0: Ondan sonra söyle. Hayır ama
3: konuşma. Bir dakika Murat Bey bir eklesin diyeceğim.
0: Ya ama bu söylemiş olduğunu zaten.
1: Can. Mesele şu 2023'ten sonra...
0: Ya o benim meselem değil ki. Sizin meseleniz.
1: Ya benim de meselem değil de. Biraz gerçekçi olmak lazım. Yazık yani.
2: Bu Fethullah Gülen'le ilgili tartışmayı, terör örgütüyle ilgili tartışmaya odaklanırsak tartışmayı dar bir alana hapsederiz. Eğer ki siz böyle derseniz başkası da çıkar der ki Kemal Bey Özgür çekmiyor. Özel Manisa'da Fethullah Gülen terör örgütünün savunun açıklama yaptı. Öz kızını onların lisesine yolladı.
1: Tamam.
2: Ve başarıyla ilgili büyük bir PR yapıldı. 2008'den itibaren Fethullah Gülen Manisa'da İzmir'e kadar onun büyük bir PR'ını yaptırdı.
1: Yani.
2: Bakın siz ama böyle derseniz tartışma dar alana gider.
0: Vallahi ben gazeteci olarak derim ki ikiniz yönettiniz o CHP'yi. Biriniz genel başkanlığınız, biriniz grup başkanıydınız. Evet. Kusura bakmayın. Bakın, madem FETÖ diyecekseniz ikiniz de o zaman.
1: Ona itiraz eden yok ki. Kemal Bey alıp her şeyi sütten çıkmış
0: ama
1: kaşık
0: ben bitirsem
1: misali,
0: bak ben Kemal Bey şey ki gazeteci olarak senin yapma, merak olmaz. Ettiğin, benim merak ettiğim soruları ben sordum. Ben hiç yorum yapmıyorum.
3: Hadi bitirsen.
0: Şimdi diyelim ki FETÖ meselesinde siz bunu söylediniz. Biraz önce tekrar ifade ettim. En yakınınızdaki insanlar FETÖ'cü çıktı ve siz bununla suçlandınız. Dolayısıyla da burada ne diyorsunuz? Dediler ki bizim burada kastettiğimiz üyelik sistemi, biz bunun yeniden yapılanması gerektiğini düşünüyoruz. Peki bir diğer mesele, arınmadan kastınız ne? Yani arınma nedir sorusunun cevabı. Bu arınma sadece maddi midir? Bu arınma yoksa başka partilerden gelip CHP kimliği içerisinde bir siyaset alanı bulup gerçekten CHP'li olmayan insanları da kapsayacak mı? Mesela siz bunu merak etmiyor musunuz? Dediler ki ya arınma bütün hepsini kapsıyor. Neyi kapsayacak? Parti disiplini kapsayacak. Neyi kapsayacak? Akçeli işleri kapsayacak. Neyi kapsayacak? Genel başkan ve benzeri meselelerde o bu falan. Ama benim algıladığım şu. Çok açık.

0: Net söyleyeyim. CHP'de iki tarafta aslında bir yol bulmaya çalışıyor. Fakat Kemal Bey çok açık, net. Ben kurultay sürecini arındırarak yapacağım ve dolayısıyla bunun için ne gerekiyorsa ben bunu yapacağım diyor. Özgür Bey ve ekibi de kardeşim biz bu partide mücadele edeceğiz. Sen bizi atana kadar diyor. Dolayısıyla da şimdi orada...
1: Peki o zaman tam burada bir şey sorabilir miyim sana? Bu üç vekil gittiğinde işte bir saat CHP Genel Merkezi'ne 45 dakika mecliste Özgür Özel. Sen o yaptığın ne diyeyim artık gazetecilik sondajından bir uzlaşı çıkabileceğine dair bir emare edindin mi?
0: Sena Alkan bu üç milletvekili de değerli. Üç milletvekili de gayretli. Ama bu üç milletvekili olacak iş değil. Bunun böyle bir şeyin oluşabilmesi için bu heyetin genişlemesi lazım. Bu heyetin genişleyebilmesi için buna belediye başkanlarının katılması lazım. Mesela birçok belediye başkanının şu an tırnak içinde söylüyorum renk vermediğini görüyoruz. Yani renk vermemekteki kasıt şu. Bunlar hani taraf seçmeden ziyade diyorlar ki ya biz hala CHP'liyiz. Mesela örnek söyleyeyim. Zeydan Karalar, Vahap Bey, Mansur Bey, tamam mı? Şimdi bu
1: arabulucu olmalılar.
0: Ya şöyle eğer CHP'de bir arabuluculuk mekanizması gelişecekse bu iki tarafındaki bu vekilleri tekrar ifade ediyorum. Çok değerli işler yapıyorlar kendilerine göre ama meselenin ağırlığı o kadar fazla ki bunun paydaşlarının çoğalması gerekiyor.
1: Peki,
0: bu
1: şey
0: paydaşlar
1: soracağım.
0: İçerisinde bu belediye başkanları girebilirse, bu paydaş sayısı biraz çoğalabilirse bence oradan sonuç alınabilir.
1: Peki burada temel çekirdek sorun ne? Mesela T24 röportajında Özgür Özel'den...
0: Ben gazetecili direkt söylerim. Temel sorun Ekrem İmamoğlu. Ben hiç öyle başkaları gibi öyle sağdan soldan falan çok konuşmayı
1: sevmem. Ekrem İmamoğlu.
0: Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşımı ve Kemal Bey'in yaklaşımı şu. Yani şimdi ben Türkiye'de de anlamadığım bir şey var. Bizim gazeteci arkadaşlarda da anlamadığım şey. Meselenin özünün ne olduğu CHP'de biliniyor. Ama insanlar... Kulağı oradan tutuyor buradan. Ya çok basit. Ekrem
1: Peki
0: İmam...
1: Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ne?
0: Aşmadı. Şöyle. Çok net ya. Kemal Bey. Çok net. Yani şimdi bunu konuşmuyoruz arkadaşlar. Kulislerde
1: yani
0: şu konuşulmuyor
1: bu, bu yaşananları
0: mu? Özgür Bey'e, Ekrem Bey'le bağını kes dediği konuşulmuyor mu? Bu tür açıklamalar
2: kendi
0: yapılmıyor mu?
2: Zaten.
0: Bu iki tane mantalite farkı
1: Hayır,
0: ortaya...
1: Hayır bana öyle söylenmedi ama söylenirse bu çok çirkin bir teklif. 20 yıl yatmayı tercih ederim demiş T24. Evet.
0: Ama Mustafa Balbay'da...
1: Bana direkt böyle bir şey söylenmedi.
0: Ama Mustafa Balbay'da tersine dedi ki... Ekrem Bey'e de aslında bu söylenmişti Özgür Bey'le şeyini kes. Yani kavganın bu olduğu çok net ortada. İki anlayış farkı var. Bir, Kemal Bey diyor ki kardeşim bu parti kirlendi. Bunları ben getirdim. Temizlemek bana düşer. Dolayısıyla da bunlar beni arkadan hançerle de hesaplaşacağım. Ben partiyi kurultaya götüreceğim. Diğer tarafta diyor ki ya sen zaten seçim kaybettin. Dolayısıyla da sen aslında CHP bir iktidara yürüyordu. Sen hükümetle kol kolasın. Dolayısıyla da sen bir operasyon çekiyorsun CHP'ye. Ne şeyinden bahsediyorsun? Bu davalar zaten siyasi. Dolayısıyla sen ne anlatıyorsun modunda. Şimdi zaten anlayış farkı bu. Bir tarafıyla Ekrem Bey'in ve Özgür Bey'in temsil ettiği bir anlayış var. Diğer taraftan Kemal Bey'in temsil ettiği anlayış var. Yani bunu Türkiye'de söylemekten niye insanlar çekiniyor? Ben onu da anlamıyorum. Kavga bu. Bu değil mi kavga?
1: Kimse bu değil
2: ya,
1: demedi bu.
2: Ya şimdi sadece Ekrem İmamoğlu'na bağlamak başka artık onu aşan bir süreç var. Bir Özgür Özel tamam bir birlikte yol yürüyoruz diyor ama artık İmamoğlu bir Silivri'de siyaseten zaten bir cumhurbaşkanı da adayı da olamayacak, olamıyor. Yani siyaseten zaten taca çıkmış durumda. Öyle sadece bir isim var. Ve Ekrem İmamoğlu da diyor ki benim belediye başkanım haksız yere içeride ben onun için mücadele ediyorum diyor. Bu başka bir şey. Yani İmamoğlu
1: Peki,
2: bu sürecin
1: tam ortasında bir yerde değil. Peki o zaman Özgür Özel'e Kemal Kılıçdaroğlu yani. Uzlaşmak için sen Ekrem İmamoğlu ile olan bağını kopart gibi bir teklif yaptı dedi ya Nevzat. Yani bunun konuşulduğunu söylüyor.
0: Özür bak buradan üzerimde kalmasın.
1: Hayır,
0: ben demiyorum
1: Mustafa
0: onu.
1: Mustafa Balbay'a atıfla söyledi.
0: Aha, evet bende kalmasın yani.
1: Yani kulislerde bunu zaten, konuşuluyor
2: bunu
1: dedi.
2: Zaten mutlak,
1: Hayır çok şunu anlamak sonra. İstiyorum. Bu konu Ekrem İmamoğlu'nu açtıysa Özgür Özel bizim belediye başkanımız içeride onu çıkarmalıyız yaklaşımındaysa o zaman bir uzlaşıya da Ekrem İmamoğlu'yla
2: olmayacak uzlaşı.
1: Açık değil.
2: Uzlaşıya açık değil tabii ki zaten bunu bugün de mesela İmamoğlu'na gönderdiği işte notta işte doğum günü kutlamasında yani seni yalnız bırakmayacağım orada diyor. Ve mutlak mutlandan sonra Özgür Özel şu açıklamayı yaptı. Dedi ki ben zaten İmamoğlu'yla arama mesafe koysaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. Ben bunun farkındayım diye açıkladı zaten kendi söylediği için. Buna canlı yayında söyledi. Şimdi bugün başkalarının ne dediğinin bir önemi yok. Özgür Özel'in açıklaması var. Diyor ki ben İmamoğlu'ya mesafeyi koysaydım arama ben 50 yaşındayım 80 yaşına kadar bu koltuktan kalkmazdım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetirdim. Ve bana da bu teklif edildi zaten.
1: Kim etmiş teklif?
2: Onu söylemiyor ama bu yolun kendisine gösterildiğini. Yani teklifin tabii ki bizzat biri tarafından yapıldığını söylemiyor ama o yolun kendisine gösterildiğini ve o yola doğru yöneltilmeye çalışıldığını ifade ediyor bunu Özgür Özel. Bunu kendisi söyledi. Ama şöyle bir şey var, doğru. Cumhuriyet Halk Partisi'nin akil insanları dediğimiz bir kesim ki bu işte Engin Altay, Ali Öztunç, Gürsel Erol'un dışında da mesela İlhan Kesici'yle ben görüştüm, bir röportaj yaptım geçen hafta. Aynı şeyi söylüyor. Burada bu sorunu çözecek kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söylüyor. Yani şöyle de bir tarif yapıyor. Diyor ki 1970'lerde Demokratik Parti kuruldu, Adalet evet. Partisi'nden ayrıldı. Demokratik Parti kuruldu. Adalet Partisi o güne kadar %50'lere varan bir oy oranı vardı. Ama en önemli iki adamı Adalet Partisi'nden ayrıldı ve Demokratik Parti'yi kurdu. Ve bir daha 90'lara kadar %20'lere bile ulaşamadı. Yani burada kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi olur diyor. Ve bu sorunu da çözecek olan Özgür Özel, İmamoğlu o bu değil Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyor.
1: Peki.
2: Ve buradan şuna varıyor.
0: Keşke İlhan Bey de mesela bu ekibin içinde olsaydım.
2: Ve şunu söylüyor İlhan Kesici. Diyor ki Adalet Partisi %50'lere varırken ayrıldığında 40 yıl sonra Süleyman Demirel'e sordular. Ve benim siyasette en büyük hatam Adalet Partisi'nin böyle bölünmesine müsaade etmem ve bunu engelleyemem dediğini söylüyor. Ve burada Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi açısından bölünen taraf tamam az oy alır çok oy alır ama burada esas kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi olur diyor. Ve bu sorunu da Kemal Kılıçdaroğlu çözebilir diyor. Doğru, ben de aynı görüşteyim. Bu sorunun adım atılacaksa Kemal Kılıçdaroğlu tarafından atılacak. Çünkü partiyi yöneten o. Ama yapar mı? Yapmasına izin verilir mi? Mesele o. Kemal Bey bunu isteyebilir.
0: Kim izin verir
1: mi? Kim izin verir mi?
0: Hepimiz aynı anda sorduk.
2: Şöyle, kim izin verebilir? Şimdi Kemal Bey'i hepimiz dinledik konuşmasını. Eline o açıklamayı, yani partinin o açıklamayı Kemal Bey'in tabii ki okumuştur, onay vermiştir ve yapmıştır ama ben hiçbir zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun ana ekseninin partiye FETÖ sızması olduğunu yani 100 yıl düşünsem desem ki ana eksen bu olur desem
1: demem. Ana eksen Ekrem İmamoğlu dedi işte.
2: Ana eksen o değil.
1: Ne ana eksen
2: o? Tabii ki İmamoğlu üzerine söylüyor bunu ama FETÖ üzerine kurulan bir açıklama yapıp her şeyi FETÖ sızması var. Bunlar da FETÖ sızmaları, işte o FETÖ sızmaları kim oluyor? İşte tarif edilen kişiler. İsim vermiyorum şimdi, olmaz. Çünkü diyecekler ki biz onları tarif etmedik. Yani kimi tarif ettin o zaman? Yani İmamoğlu'nu tarif etmiyorsan, Özgür Özel'i tarif etmiyorsan kimi tarif ediyorsun? Veya bir hafta önce mesela Özgür Özel'le ilgili değil mi? Bir kişi iddiada bulundu, bir gazeteci. Dedi ki Özgür Özel'le ilgili FETÖ soruşturması başlatılacak dedi. Sonra ardından bir ifade çıktı buna paralel olarak. Ve ardından da Kemal Bey dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi benim elimden işte FETÖ sızmaları tarafından alındı. Şimdi demek ki sistemli bir şey var ortada. Mesele şu, Kemal Bey'e bu konuşmayı veren Kemal Bey bunu bir sistem üzerine kuruyor, bu değişimi de. Doğrudur yanlıştır onu bilmem. FETÖ sızması vardır, ona yargı karar verir.
1: Mesela
2: onu
1: bu, ben bilmem. Çok özür dilerim, bu çok bir hızlı bir cevap alayım.
2: Ama buradan bak yine Habertürk'te Şamil Tayyar da buradaydı. O 17'de Zülfikar Ali Aydın'ın programında manşette konuştuk. Mesela Şamil Tayyar da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki bu FETÖ olayı diyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani Özgür Özel'e bir zarar vermez. Eğer böyle bir zarar yani siyasi bir hesap üzerine kuruluyorsa yanlış bir hesap kuruluyor diyor. Bence de öyle. Yani çünkü bu FETÖ işine girdiğin zaman olay alır bambaşka bir yere gider. Ben bu soruları sorarım ve sen o sorulara yanıt veremezsin. Parti olarak veremezsin.
0: İkisi,
2: burada Özgür Özel,
0: ikisi de yaralıyorum.
2: Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel açısından söylemiyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi açısından sen o sorulara yanıt veremezsin. Şunu da sorarım ben. Yani onu milletvekili yaparken niye itiraz etmedin Özgür Özel diye sorarım ben o soruyu.
0: Ama Murat Bey'in söylediği kısımdan da öbür soru sorulur.
2: O yüzden
0: sorulur.
2: FETÖ işine girmesi doğru. Tamamen bakın tamamen ki Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ni limana yanaştırmak için gelmemiş. O konuşmada belli. İktidar olacağım diyor. O artık kurultayı da yapsa genel başkan. Ben inanmıyorum Kemal Bey'in başka birine genel başkanlığı devredeceğine. Delegelerin oyuyla da tekrar genel başkan olacaktır. Çünkü Kemal Bey artık başka bir şey söylüyor. Ki bugünkü açıklaması da Mahir söyledi.
1: MYK'daki
2: konuşması, açıklaması demeyelim. Yani yeni Türkiye, işte yeni dünya düzeni Türkiye'de burada yerini almalı. Orada da işte İsmet İnönü'ye de bir atıf yaparak, ki öyle yapmıştır büyük bir ihtimal. Yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de yerini alır. Büyük bir ihtimal ona atıf yaparak söylemiştir bunu da. O yüzden hedefi Cumhuriyet Halk Partisi'nin limana yanaştırıp yeni bir genel başkanla ve siyaseti bırakarak yapmayacak. Tam siyasetin ortasına düştü. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmeden başka bir çıkarı yok. Çünkü siyaset yapamaz Özgür Özel.
1: Öyle mi?
3: Şimdi bölünme meselesini biraz böyle Türk demokrasi, Türk siyasi tarihi üzerinden birkaç örnekle izah etmek isterim. Hani günümüzü de anlamak açısından. Bu tartışmalar belki, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2023 seçimleri sonrasındaki yenilginin kime fatura edeceği meselesi tartışıldığında, Cumhuriyet Halk Partisi zaten kurultay öncesinde fiili olarak bölünmüştü. Bu bölünmüşlükten Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişimciler zaferle çıktı. Ama o fiili bölünmüşlük Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam etti. Bence Kılıçdaroğlu ve ekibi kurultay sonrasında, özellikle yerel seçimlerinde hemen akabinde, bu tartışmayı biraz ötelemeyi yelediler. Çünkü o tartışmayı o anki sıcaklığıyla yaptıklarında bence çok sonuç alabileceklerini düşünmediler. Mesele ne zaman hukuki alana intikal etti ve ondan sonra bu siyasi bölünmüşlük hukuki alana taşıdı. Ondan sonra Kılıçdaroğlu belli ara denemelerle bunun kendi lehine bir sonuç üretebileceğini her zaman düşündü ve ona yakın isimler. Şimdi bugün böyle birkaç örnek veriliyor. Tabii Kesici'nin örneği, özellikle Adalet Partisi, Demokratik Parti ayrılığı üzerinden birçok örnek var. İki tane aslında yöntem var. Siyasi partilerin kurulması ya da bir parti içerisindeki elit mücadelesinin şekillenmesi açısından. Bir, parti içerisinde bir grup partinin genel merkezi iradesinin dışında bir eğilim gösterir. Bunu parti genel merkezine teşmil etmeye çalışır, nüfuz etmeye çalışır. Eğer başarılı olursa kurultay marifetiyle bunu gerçekleştirir. 1972'de İnönü ve Ecevit arasındaki mücadelenin serencamı böyledir. Ama o mücadele hep atıf yapılıyor. Arka planda çok ciddi bir ideolojik tartışmanın da beraberinde geldiği ve bir çerçeveyle Ecevit'in neredeyse 3-4 sene o çerçeveyi inşa ederek ortanın solu üzerinden İnönü'yü baskıladığı bir dönem. Ve hem bir ideolojik formasyon var, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin istikameti açısından bambaşka bir çizgi önermişti ve o çizgi kabul edildi. Ben şu soruyu soruyorum. Hem ekranlarda hem de köşemde tartıştığım bir mesele uzunca bir süredir. Kasım 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayı öncesinde değişimciler Cumhuriyet Halk Partisi'nin istikameti açısından hangi ideolojik formasyonu ya da çerçeveyi sundular ve başarılı oldular? Ya da bu bir çerçeve üzerinden mi Cumhuriyet Halk Partisi delegesinde karşılık buldu? Ben öyle olduğu kanaatinde değilim. Birçok örnek var. Yine mesela Demokratik Parti içerisinde Demokrat Parti içerisinde Millet Partisi, Hürriyet Partisi, hatta Demokrat Parti'nin kendisi dörtlü takrir ve sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kopmayla 1950 ve sonrasında iktidar oluyor. Birçok örnek var ama bu örneklerin hiçbiriyle ben çok bağdaşabilecek bir örnek olarak değerlendirmiyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü konumunu. Niye derseniz, az önce ifade ettiğim bu meselenin, yani siyasi bölünmüşlüğün hukuki alana taşınması belli iddialarla, yani delegenin iradesinin fesata uğratılması bir kere siyasete zaten antidemokratik bir müdahale. Eğer belli finansal kapasiteye sahip insanlar bir parti içerisinde siyaseti kendi hegemonyaları altına alacaksa bu siyasete oligarşik bir müdahaledir zaten. Bu bağlam üzerinden belki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mevcut genel merkez yönetimi, Kılıçdaroğlu ve ekibi meseleyi tartışsalar, az önce her iki konuğunda itiraz ettiği, yani meseleyi farklı kriminal alanlara götürdüğünüzde bambaşka tartışmalar çıkacak hikayesini daha merkezde tutarak sabitleyip o alan üzerinden gitseler, yani arınma söylemi üzerinden, ben bu çerçevenin anlamlı olacağı kanaatindeyim Kılıçdaroğlu açısından. Ama dediğim gibi, yani çok partili hayat ve sonrasındaki...
1: Ama işte oraya geldiğinde de Özgür Özel'in, yani o arınmadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kastı, eğer Ekrem İmamoğlu ve ona yakın grubu partiden göndermek ise, Özgür Özel'in buna asla yanaşmayacağı. Yani burada böyle bir açmaz var.
3: Tam
1: ve
3: oraya...
1: günün sonunda, eğer hakikaten tek neden oysa çekirdek neden oysa Ekrem İmamoğlu üzerinden sebebi o olan bir bölünmeye doğru mu gidiyor CHP?
3: Tam oraya geliyordum yani.

Bu tarihi, tarihsel çerçeveyi çizip, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mevcut siyasi bölünmüşlük ve o hukuki alana intikal eden serencam bu örneklerin hiçbiriyle bağdaşmıyor. Yani 2023 ve sonrasındaki hikaye ideolojik bir açıdan, siyasi bir açıdan motive edilen Cumhuriyet Halk Partisi delege ve elitlerinin kanalize olup seçtiği bir genel merkez yönetimi değil. Yani itiraz edilecekse bence bunun üzerinden itiraz edilebilir. Onun için Kemal

0: kısa vadede olması mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi mevcut genel merkez yönetimi, Kılıçdaroğlu ve ekibi belki bu süreci başarıyla yönetebilir. Aksi takdirde kendileriyle ilgili tırnak içerisinde gayri hukuki de olsa kayyım iddialarını siyaseten mahkum olabilirler. Eğer bunu başarıyla yönetebilirlerse bugün kendilerine değişimci diyebileceğimiz ekip de siyaseten o hani manivele alanlarında kendilerini zor luklarla karşı karşıya kalabilirler. Oraları da yönetemeyebilirler ama şu an Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel ve ekibi ne diyor? Kısa vadede bu işi çözelim. Kısa vadeden kasıtları ne? Çünkü mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki parlamento dağılımı itibariyle bakıldığında bugün 3 aşağı 5 yukarı herkes bu dağılımı belki 10-20 isim dışarıda bırakıldığında nerede konumlanabildiğini görüyor. Genel merkez iradesine karşı Özgür Özel'in bugünkü pozisyonu elitlerin kendi yanında olduğunu düşündüğü için ve buna artı olarak Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin Kılıçdaroğlu'na önemli ölçüde kızgınlık beslediğini biliyor, düşünüyor, görüyor. Ama bu sabit bir şey değil. Bu bugünün gerçeği. Eğer Kılıçdaroğlu arınma söylemini orta uzun vadede belli operasyonel süreçlerle yönetebilirse, yani tahkikat inceleme komisyonları buradan başarılı bir biçimde belli arınma pratikleri gösterebilirse, bu süreç içerisinde kendi kitlesini ikna eder, kendi elitlerini ikna eder ve Özgür Özel ve ekibinin bu kısa vadede, makul sürede çözüm taleplerinde askıda bırakmış olabilir. Ama aksi takdirde işi zor. Yani arınmayla değişimciler arasında bir mücadele devam ediyor bence. Bu hukuki alana intikal etti, bir takım tedbir sonuçları ortaya çıktı. Ama bu bir süre daha devam edecek. Son raddeye kadar değişimciler ve dahi İmamoğlu parti içerisinde hukuk ve siyasetin bütün yollarını denemek suretiyle kendi eğilimlerini güçlü tutmak isteyebilirler, isteyeceklerdir. Hem İmamoğlu'nun röportajı, en son röportajı, hem de Özgür Özel'in ifadeleri mutlak surette çözüm alınamayacağı anlaşıldığı anda yeni bir parti kurulacağı ya da bir partiye eklemlenilebileceği. Biz hep yeni parti üzerinden konuşuyoruz ama mevcut bir partiye eklemlenmek suretiyle de siyasi hayatlarına devam edebilirler.
1: İyi Parti konuşuluyor.
2: Ne konuştu?
1: İyi Parti. Biraz sonra açarız. Yani eğer bir eklemlenme olacaksa
2: ama
1: İyi Parti.
2: Ama bir yandan da deniyor ki parti ismi var, parti yedek parti hazır.
1: Ama işte
2: ne olur ne olmaz diye Özgür Özel söylüyor.
3: Ama İyi Parti'ye dahil olma Cumhuriyet Halk Partisi, yani Özgür Özel açısından doğru bir tercih olmak.
1: Özür dilerim, açayım onu o zaman hemen bir paragraf açayım. Bir paragrafla açayım. Bir kısım, yani Özgür Bey'e göre kurulacak olan parti, eğer bir ayrışma olursa partinin solda kalması, solla birlikte, Pergel'in bir ayağının solla birlikte dönmesi, Ekrem Bey'e kalırsa belki ANAP değil ama AK Parti'nin belki de ilk kuruluş sürecinin de benzeri, işte biraz
2: ne
1: daha solu da...
2: Ne demek Özgür Özel'e kalırsa, Ekrem Bey'e kalırsa?
1: Ya şimdi iki tane temel görüş farklılığı var yani sonuçta bunlar...
2: Onların arasında da mı görüş farklılığı
1: var? Ya şimdi Ekrem Bey'in geldiği gelenekle Özgür Bey'in geldiği gelenek arasında farkı görmek gerekiyor. Şimdi Ekrem Bey sağ siyasetçi. Yani Özgür Bey sol siyasetçi. Şimdi bu farkı ben hani Türkiye'de tam CHP'de siyaset yapıyor diye geçmişini göz ardı edemeyiz ki. Yani Ekrem Bey'in geldiği gelenek belli. Ekrem Bey gelenek itibariyle daha merkez sağ içerisinde işte solu da bütünleyecek bir mekanizma ararken Özgür Bey biraz daha sol kısımdan hareket ediyor. Bu da gayet anlaşılabilir bir şey. Yani bu hani ikisinin geldiği geleneğin farkını ortaya koyan bir süreç. Yani şimdi Ekrem Bey AK Parti'den adaylık kabul edilmiş olsaydı zamanında AK Parti siyaset yapmayacak mıydı? Evet. Yani bunu görmek gerek. Hani bu şey için söylemiyorum. Yani
2: AK Parti'den adaylık kabul edilmiş olsaydı.
1: Ya Ekrem, şimdi eski açmayalım da Ekrem Bey'in AK Parti ile kurulu
3: evet,
1: sürecinde...
3: Yani orada gidip siyaset yapmak istediği, gidip başvurduğu, kabul edilmediği konuşuldu ya AK Parti'ye.
2: Ama yani bu bir iddia gelmeden bu,
3: önce.
2: Bu...
3: CHP'ye gelmeden önce. Ya ilk dönemlerinde.
1: Yani sonuç itibariyle Ekrem Bey AK Parti'yi bırakayım ANAP şeyine çizgisine çok yakın bir siyasetçi. Doğru mu?
3: Evet evet. Tamam. Ama şöyle ittifak açısından da şöyle düşünüyorlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı altılı masa ittifakında İmamoğlu'nun o senin dediğin tercih eğer öyleyse bilmiyorum ben. O tercih öyleyse daha doğru bir ittifak. Yani hem soldan hem sağdan partileri bir araya getirebilecek bir ittifak. Diğer türlü ittifakta, yani Özgür Özel'in sol ağırlıklı ittifakında işte Zafer Partisi ve İyi Parti oraya dahil edemez.
1: Yani ikisinin terörsüz Türkiye bakışı da öyledir mesela. Ekrem Bey...
3: Farklıdır.
1: Tabii terörsüz Türkiye meselesinde mesela Karadeniz'i göz ardı etmeden adım atmaz.
2: Peki şimdi o zaman sizin dediğiniz Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nun...

0: siyaset yapışında da farklılıklar olduğunu söylüyorsun.
1: Evet, var tabii ki.
0: Siyaset anlayışında yani da farklılıklar görüyoruz. Olduğunu söylüyorsun. Evet. Bir yandan CHP içerisinde Ekrem İmamoğlu sebebiyle bir bölünme olabileceğine işaret ediyorsun. Zafer Bey çıkamadık işin içinden. Buyurun söz size.
2: Arz edeyim efendim kendimi.
0: Estağfurullah.
2: Ben resmi bir ara bulucuyum. Dolayısıyla ara buluculuk görevinin bilimsel ve teknik konuları üzerine eğitim almış bir kişiyim.
3: Zafer Bey yanlış anlaşılmasın.
4: Yani ben de ara bulucuyum deyince ben de direkt evet. Şaşırdım nasıl bir resim.
0: Kılıçdaroğlu özel arasında mı diye.
4: Hukuk dünyada öyle değil de hocam.
2: Alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi. Şimdi,
0: hocam burada sizi anında ara bulucu yaparım Nevzat'la Can arasında.
2: Memnuniyetle efendim ama zaten harika götürüyor. Bu çok önemli. Şimdi ara bulucular karar verici değillerdir. Tarafların iradelerini birbirlerine yansıtanlardır. Ve nihayetinde taraflar ancak ortak bir noktada buluşabilirlerse bir nihai sonuç çıkar. Ve taraflar da bunu hak temelli değil, benim hakkımdır, senin hakkındır değil, ancak menfaat temelli olarak bir noktaya taşıyabilirlerse, burada ya ortak paydaları Cumhuriyet Halk Partisi'nin menfaatini ya da korkarım bireysel ikbal ve menfaatlerini ön planda tutup müzakere ederlerse arabulucular aracılığıyla bir noktaya erişebilirler. Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Özel'in menfaatlerine baktığımda bugüne kadarki açıklamaları ve duruşları birbirlerinin alanına girmeyecek şekilde bir çözüm üretebileceklerine ihtimali vermiyorum. Çünkü neticede bu bir iktidar kavgası. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde her ikisi de iktidarı elde etmeye çabalıyor. Bu normal şartlar altında son derece demokratik ve özenilesi bir hal alabilir. Çünkü bakıyorsunuz iktidar partisinde zaten eleştirildikleri şey neydi? Tek adam rejimiydi. Ama burada madem ki iki potansiyel siyasi lider var ise genel başkan sıfatıyla bunu aslında bir demokrasi şölenine çevirmeyi becerebilmeleri gerekirdi. Bunu böyle tomalar vesaireler üstüne çıkıp değil, parti genel merkezlerine polis müdahalesiyle değil de bir demokratik devir teslim töreniyle, her ne kadar yargı bugün bu kararı vermişse de bu eleştirilebilir, düzeltilebilir çizgisinde yönetselerdi.
0: O mesela zaman, çok özür dilerim. Lütfen. İlk başta Özgür Özel'in buna, yani Can sende bilgi varsa orada ekle ama hani yanlış bilgi vermek istemem. Haberlere dayanarak söylüyorum. Özgür Özel'in buna yanaştı ama sonra bir takım telkinlerle çıkışı daha zor olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.
2: Doğru. Şimdi burada evvela ne olduğunu bir kere hatırlayalım. Ne yaptı? Mahkeme bir tedbir kararı verdi. Kabul edelim, etmeyelim, eleştirelim, yanlış bulalım hiç önemli değil ama neticede anayasal düzende kurulmuş bir Türk yargısının mahkemesinin kararı tedbir yönünde. Ne diyordu bu tedbir kararı? Sayın Özgür Özel ve ekibinin yönetimden el çektirilmesi ve Sayın Kılıçdaroğlu ile yönetiminin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na getirilmesi. Dolayısıyla bu karara karşı hukukçu kurmaylarının ona vermesi gereken öğüt buna uyacağız olmalıydı. Bunun aksini bir hukukçu söylemez, bunun aksini olsa olsa bir siyasi iletişimci söyler. Ve bir mağduriyet yaratmak adına kendimizi genel başkan makamına kilitleyelim. Polis içeri girsin, bizi arbede içerisinde zorla dışarı çıkartsın. Yağmurun altında şemsiye almadan yürüyelim, beyaz gömleğimiz ıslansın. Veyahut da tomanın üstünde bir poz verelim ki bununla beraber mücadele ruhumuzu ortaya koyalım diye bir siyasi iletişim argümanı olabilir.
0: Bunların ama bir poz olduğunu önceden üzerinde çalışılmış görüntüler olduğunu mu düşünüyorsun?
2: Önce şöyle söyleyeyim, bu karar çıktıktan sonra planlı programlı olduğunu ifade ediyorum. Keza bu siyasetin de doğasıdır. Doğası bunu da eleştirmiyorum.
4: Yani, doğal olarak o tabii, siyasi yani kitleleri nasıl harekete geçirecek
2: tabii,
4: siyaset yapalım.
2: Şimdi burada Sayın Özel'in veya Sayın Kılıçdaroğlu'nun ibrelerin ne vakit kendi lehlerine döndüğünü değerlendirdiklerinde aslında ilk derece mahkemesi kararıyla, yani söz konusu davanın reddi yönünde verilen gerekçeyle Sayın Özgür Özel lehine dönen bir ibreden bahsediyorduk ve daha güçlü bir pozisyon almış idi. Ama Bölge Adliye Mahkemesi hem mutlak mutlağın yönünde bir karar verince, parantez açıyorum, bu karar hala kesinleşmedi. Yargıtay denetiminde bu karar ortadan kaldırılabilir. Ama tedbir kararı yürürlükte, dolayısıyla da herkesin, partililer başta olmak üzere Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını kabul etmesi hukuki bir zaruret. Ama bir diğer

0: açıdan bakıldığında da yarın Yargıtay kendiliğinden veyahut da taraf başvurusu üzerine her saniye bu tedbir kararını kaldırabilir veyahut da değişikliğe gidebilir. Hukukçu sıfatıyla söyleyeyim, bu tedbir kararı yerinde bir karar değildir. Çünkü hukuken hükümle beraber vereceğiniz ve hüküm sonucunu doğuracak kararları henüz davanın belli bir aşamasında tedbir niteliğinde veremezsiniz.
1: Bu çok evrensel... önemli bir şey söylüyorsunuz, özür tabii. dilerim. Tedbir kararı nedeniyle mesela şimdi kurultay yapılamıyor. Ve bu tartışma aldı gitti. Hani kurultayı yapamıyoruz, işte grup başkanı, grup toplantısı, bütün bunlar tedbir kararı nedeniyle akamete uğruyor deniyor. Siz diyorsunuz ki bu yanlış. Bu direkt söyle... hüküm olmalı.
0: Şöyle iki bağlamı var. Birincisi, verilen tedbir kararı, yani mahkemenin hukuk uygulaması yanlıştı bölge adliye mahkemesinin. Çünkü evrensel bir hukuk kuralıdır. Ülkemizde de fakültelerde asli öğretilir. Denir ki sen bir tedbir kararı verirken bunu sonunda hükmün doğuracağı sonucu yaratacak biçimde veremezsin. Hmm. Basit bir örnek vereyim. Örneğin bir tapunun iptaliyle üstüme geçirilmesini istiyorum. Mahkeme o tapuya tedbir koyup bir başkasına devredilmesin diyebilir, amenna. Ama ve lakin o tapuyu ben tedbiren davacı tarafın üstüne geçiriyorum, bu süre zarfında ne yaparsa yapsın diyemez. Burada da tedbiren belki yönetimin faaliyetlerini sınırlayabilirdi, para harcamasını engelleyebilirdi, kurultay yapmasının önüne geçebilirdi vesaire. Ama tutup da ben tedbiren davanın hüküm kısmıyla aynı olacak şekilde genel başkanlıktan seni alıyorum ve seni genel başkanlığa oturtuyorum hukuken diyemezdi. Ama madem ki dedi, madem ki itirazlar yapıldı ve reddedildi, bugün uyulması gereken bir hukuk kuralı ve saygı duymak zorundayız. Ama sizin dediğiniz ikinci soruya gelince, burası çok önemli. Tedbir kararının içeriği herhangi bir kurultayın yapılmasını engelleyecek nitelik arz etmiyor. Bugün tedbir kararı sadece yönetimin Özgür Özel'den alınıp Kılıçdaroğlu'na verilmesini düzenliyor. Ve sadece İstanbul'daki kongreyle ilgili İstanbul delegelerinin bu sıfatını tedbiren askıya alıyor. Dolayısıyla bugün kurultay yapılmasına hukuken bir engel yoktur. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yetkileri tedbir kararı içerisinde sınırlanmadığı için kurultaydan sair tüm parti tasarruflarına kadar hepsini yapabilecek yetkidedir. Dolayısıyla da sanki seçilmiş bir genel başkanmışçasına bütün süreci yönetme ve yürütme, takdir etme imkanına sahip.
1: Yani kurultay yapabilirdi.
0: Hiçbir engel yok.
1: Çünkü
0: ama
1: CHP sözcüsü oldu şimdi. 24. dönem milletvekili Müslüm Sarı buradaydı. Pazartesi günü konuğumuzdu.
0: Evet.
1: Hiçbir şey yapamaz dedi. Kurultayda yapamaz, yapamaz dedi. Yani bizim bunu kurultayı yapmaya yetkimiz yok hukuken diyor. Şimdi siz bir hukukçu olarak diyorsunuz ki hayır yapabilir.
0: Evet. Hemen arz edeyim. Şimdi birincisi, her sözün mutlaka gerekçesini ortaya koymak lazım. Ben gerekçe olarak mahkemenin tedbir kararını ortaya koyarım. Açalım bakalım ne diyor? Yönetimin el çektirilmesi, yeni yönetimin buraya eski yönetimin yeniden getirilmesi. Burada kurultay ya da sair tasarrufla ilgili bir sınırlama var mı? Hayır, yok. Dolayısıyla aksini yorumlayan bir kişinin bunun gerekçesini, bak tüzüğümüzde yazıyor, bak siyasi partiler kanunda yazıyor, bak dernekler vakıflar kanunda yazıyor gibi bir örnekle ortaya koyması lazım. Yoksa lafı güzaf olmaktan öte gidemez.
2: Safer Hocam, bir soru sorabilir miyim?
0: Sorunuzdan önce bir şeye yanıtlayayım izin verirseniz. Tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gitmesi siyaseten onun işine gelmeyecektir. Lütfen sorunuzu unutmayın. Çünkü hemen bu karar sonrasında Sayın Özgür Özel en kısa zamanda kurultay yapılmasını isterken Sayın Kılıçdaroğlu en doğru zamanda, en uygun zamanda şeklinde ifadeler kullandı. Ve burada dedi ki başta menfaatler çatışıyor. Evet. Sayın Özgür Özel'in menfaatine olan şey, hazır kendisini seçen, varsa bu iddia doğruysa iradeleri menfaat karşılığı sakatlanmış veya bu iddia doğru değilse de bir şekilde kendisine oy verip seçmiş delegelerle hemen kurultaya gidip yeniden seçilmek. Ama Sayın Kılıçdaroğlu da senelerdir bugünü bekliyor. O genel başkanlık koltuğuna yeniden oturmak için, o sırtındaki hançerin yarasını bir nebze kabuk bağlaması için ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidar olmak için bugünü bekliyor. Şimdi bugün kendisini zaten seçmemiş delegelerle kurultaya gidip de yeni bir mağlubiyet almak ister mi? Asla istemez. O zaman çözümü ne Sayın Kılıçdaroğlu?
1: Ama yani siyaseten hedef, siyasi hedefine hukuku gerekçe göstermiş olmuyor mu bu takdirde?
0: Oluyor ama bu hukuken doğru bir söylem değil. Bir de hemen

0: toparlayayım ve sorunuzu buyurun. Da hemen alayım. Şimdi burada Sayın Kılıçdaroğlu için çözüm nedir? Sayın Kılıçdaroğlu için çözüm ancak mahalle, ilçe, il kongrelerini yineleyip yeni bir delege yapısı oluşturup hazır genel başkan koltuğundayken kendisini seçecek bir delege ortamı yarattıktan sonra o delegelerle kurultaya gitmektir. Tabii bu bir zaman alacak. En iyi ihtimalle 6-7 ay zamanı alır. Bu zamanı sağlayabilmek için de tedbir kararı varken kurultay olmaz. Efendime söyleyeyim, şu mutlak mutlak kararı bir sonuçlansın, o zaman kurultay yapalım diyor. Ve son cümlem de şu.
1: Buyurun.
0: Mutlak mutlak kararını Sayın Kılıçdaroğlu istese bugün kesinleştirebiliyor. Nasıl? Şimdi normalde bu davanın taraflarından birisi Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Davalı taraftı.
1: Evet.
0: Ve bu davayı kaybeden de teknik olarak Cumhuriyet Halk Partisi. Ve kaybettiği için üst mahkemeye, Yargıtay'a taşıyan da Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğinin yönetimi kimde? Sayın Kılıçdaroğlu'nda. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu bugün şu saat saniyede bile bir cümle yazıp Yargıtay'a ben parti adına temiz hakkından feragat ediyorum dediği saniye bu mutlak mutlak kararı kesinleşmiş olur. Ve bu karar uyarınca kendisi artık tedbiren değil, asaleten genel başkan koltuğuna oturabilir. Ve ondan sonra kendi kurultay çalışmasını yine yapar. Ama bu bir, parti içi tepkisi doğurur. Evet. İki, hukukla buraya geldiği tezi kuvvetlenir. Üçüncüsü de bu bahsettiğim kongreleri yapıp delege yapısını oluşturmak için zamana olan ihtiyacını karşılamaz. Ve sorunuzu da alayım, sonra devam
1: edelim. Sorunu sonra, çünkü reklama gitmem gerekiyor. Peki. Bu arada yetkin reporta bir açıklama yapmış Kemal Kılıçdaroğlu. Partiyi arındırmadan, hırsızlardan temizlemeden kurultaya gidilmesi doğru mu? Toplum başta tepki gösterebilir ama onlar bunu yapıyor diye biz arınmaktan vaz mı geçeceğiz demiş. Bir reklama gidelim, dönüşte senin sorunu alırız, Murat Gezici de konuşacak.

0: Peki, açık ve net devam ediyor. Şimdi CHP Genel Merkezi diyor ki tedbir kararı olduğu için biz kurultay yapamayız. Özgür Özel diyor ki niyet varsa kurultay olur, niyet yok diyor idi. Hatta burada CHP sözcülüğüne geldi şimdi. Müslüm Sarı bizim programımızda tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamıyoruz demişti. Zafer İşeri hukukçu diyor ki tedbir kararı olsa dahi kurultay yapılabilir. O noktada dedi ki Nevzat benim bazı sorularım var. Sorularını sor sonra Murat
1: Gezici'ye geçeceğim. Valla seyirci de benim gibi onlar bana yollamış. Ben de Zafer Bey'e sorayım. Şimdi birincisi şu. Benim anlamadığım şimdi CHP Genel Merkezi diyor ki bu Yargıtay kısmı bitmeden ben bir işlem yapamam. Kendisine göre bir orada duvar örüyor. Fakat diğer taraftan Özgür Bey gitti, temiz başvurusunda bulundu. Şimdi bu CHP Genel Merkezi'nin elini güçlendiren bir şey değil mi bu temizi beklemek?
2: Şimdi efendim,
1: birinci soru.
2: Şöyle Sayın Özgür Özel burada tabii hukuki bir refleksle hızlıca hareket etti. Çünkü aleyhine verilmiş bir karardı. Hı hı. Mutlak butlan kararı Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığını... Dolayısıyla 38. seçimli olağan kurultayı ortadan kaldıracak ve bir gün öncesine döndürecek nitelikteydi. Ve hazır ilk derece mahkemesi lehine bir karar vermişken hukuken hala düzeltilebilecek olağan bir kanun yoluna gitmesi gerektiği refleksiyle bir müracaatı avukatlar aracılığıyla yaptı. Kaldı ki avukatların zaten bu müracaatı yapması mesleki sorumluluğuydu ve Sayın Özgür Özel tedbiren genel başkanlıktan alınmış olmasına rağmen avukatlar hala vekillik sıfatı devam ettiği için bu temiz başvurusunu yaptı. Temiz başvurusunu hemen gün kaybetmeden yapmasının sebeplerinden bir tanesi de tedbir kararına yönelik itirazı reddedildikten sonra Yargıtay'ın keza tedbir hakkında yeni bir karar verebilmesi için kapının açık olmasıydı. Sayın Kılıçdaroğlu ise bu tedbiren göreve gelir gelmez yaptığı ilk iş... Bu temiz başvurusu yapan, dolayısıyla o güne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni Özgür Özel lehine savunan avukatları azletmek oldu. Bu azille beraber bugün Kılıçdaroğlu temiz başvurusundan feragat imkanına da sahip, böyle bir irade de kullanabilir. Ama bu iradeyi bir zaman kazanıp oluşacak kurultayda kendisine delege yapısını oluşturmak... İkincisi de bu bir olağan kanun yolu olduğu için ve teknik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim düzeltiyorum davayı kaybetmesine sebebiyet olabileceğinden ötürü siyasi bir sorumlulukla henüz yapmıyor bu iki gerekçeyi.
1: İkinci sorum hemen söyleyeyim. Diyelim ki Yargıtay yarın bir karar verdi. X kişi CHP Genel Başkanı ama tam tersi bir karar verdi. O süreçte ne olur?
2: Şimdi Yargıtay'ın vereceği karar Bölge Adliye Mahkemesi kararını değerlendirme şeklinde olacak. Yani ya onayacak ya bozacak ya da hafif düzeltmeler yapabilecekse düzelterek onayacak. Şimdi baktığınız zaman çünkü Yargıtay bir bidayet mahkemesi. Yani yargılamayı yapıp karar verecek değil. Benden önceki organ doğru mu karar vermiş yanlış mı buna bakacak bir mahkeme. Şimdi eğer Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararını doğru kabul ederse Yargıtay... Bu kararı verdiği gün itibariyle ki kesin nitelikte olacak artık 38. kurultay mutlak butlanla batıl hale gelecek. Biz hukuk fakültelerinde mutlak butlanla batılı ölü doğmuş bir çocuk benzetmesiyle anlatırız. Yani ortaya gelmiş bir cisim var, beden var ama hiçbir şekilde hukuki tasarrufta bulunamaz, nefes alıp veremez, hayatta bir varlığı olamaz. Dolayısıyla 38. kurultay evet yapılmıştır ama bu benzetmeyle hiçbir sonuç doğuramaz deriz ve bir gün öncesine hükümsüzlük hali uyarınca bir gün öncesine döner her şey. Yani o kurultayın başladığı saniye itibariyle nasıl Kılıçdaroğlu genel başkan tekrar genel başkan olur ve genel başkan sıfatıyla rutin işleyişle o kurultayı yeniden yapmak sorumluluğunu üstlenir.
1: Bir kaçak soru daha sorayım, araya gireyim.
0: Hadi sor sonra.
1: Peki şimdi diyelim ki bu bahsettiğiniz şekilde şu an Özgür Özel ve ekibi imza topluyor. Evet. Kemal Bey ve ekibi diyor ki tedbir kararı var, yargı kararı olduğu için biz bir şey yapamıyoruz. Dolayısıyla da şimdi tekrardan bir mahkeme süreci mi gözüküyor CHP'de?
2: Harika. Yani gazetecilerle mütalada bulunmak çok zevkli.
1: Hocam Sena Hanım programda gelince iyi çalışıyoruz.
2: Fevkalade güzel. Şimdi çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Biliyorsunuz olağanüstü kurultay için 3 tane ihtimal var. Bunlardan bir tanesi Sayın Genel Başkanım ben olağanüstü kurultaya gidiyorum demesi. İkincisi parti meclisinde bir kurultay çağrısı yapılması. Üçüncüsü de delegelerin %20 nisapla 5'te 1 çoğunlukla talepte bulunması.

0: tabii beşte bir çoğunlukla talepte bulunulması tek başına yetmiyor Sayın Özgür Özel için. Aynı zamanda da hadi kurultayı yaptık, seçilebilmek için en azından %50 delegenin böyle bir müracaatta bulunmasını tercih edip işte o imzayı toplamaya çalışıyorlar. Şimdi beşte bir delege, bunu İstanbul delegelerini hariç tutuyorum. Malumunuz onlar tedbir kararıyla artık bu sıfatlarını kullanamıyorlar. Beşte bir delege genel başkana bir dilekçe verip biz kurultaya gitmek istiyoruz olağanüstü biçimde derse, Sayın Genel Başkan parti iç tüzüğü doğrultusunda kurultay hazırlıklarına hemen başlamak, kurultay takvimini belirlemek, sandıkları oluşturmak, tebligatları yapmak sorumluluğunda. Yapar mı? Tabii yapmaz.
1: Evet.
0: Yapmadığı vakitte ne olur? O zaman bu delegeler Genel Başkan'ın görevini yerine getirmediğinden bahisle bir, parti disiplinine müracaat edebilir. İkincisi, yargıya giderek derler ki evet bak siyasi partiler kanununda bununla ilgili bir hüküm yok ama dernekler ve vakıflar kanunundaki, siyasi partiler kanunu atıf yapıyor biliyorsunuz, dernekler ve vakıflar kanununda eğer bir yönetici görevini yerine getirmezse, sürümcemede bırakırsa, o zaman mahkemede hakimin müdahalesi istenebilir. Hakim o kişinin, yöneticinin yerine geçip bir karar verir, hükmünü uygulamaya çalışabilirler.
2: Ama o sizin bahsettiğiniz bir kayyum modeli.
0: Kayyum değil.
1: Çare heyetim gibi mi?
0: Hiç değil.
2: Ya da çare heyeti. Ama
0: hayır,
2: bu çok farklı. Bu geri bir dönüş olarak okumak
0: mutlak
2: lazım.
0: Mutlak mutlak anlamında söylemiyorum.
2: Ya, ama tamam, o zaman CHP ile bunu yan yana getirmemeniz lazım.
0: Demek
2: yanlış
0: ki ben
2: anlaşılır.
0: İzah edemedim. Baştan arz edeyim. Şimdi
2: birincisi, bir dernekteki bir usulsüzlükle bir görevli gelmesiyle buraya gelen, hayır, aynı anlamda değil.
0: Demek ki ben anlatamadım. Şöyle efendim. Birincisi, Sayın Genel Başkan derse ki bana gelen beşte bir dilekçeye rağmen olağanüstü kurultaya gitmiyorum, sümen altı ettim, bekletiyorum.
1: Evet.
0: Bunu dediğinde o delegeler ne yapacak? İlla bir yere gidecek. Türkiye bir hukuk devleti. Eğer
1: mahkemeye
0: siyasi
1: gidecek,
0: parti genel başkanı gereğini yapmıyorsa
2: YSK'ya
0: mahkemeye gidecek. Hayır.
2: Mesela.
0: YSK burada görevli değil, onu da arz edeyim.
1: Vermez.
0: Mahkemeye gidecek. Tamam. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne diyecek ki siyasi partiler kanunda düzenleme yok. Dernekler Vakıflar Kanunu atıf yapıyor. Dernekler Vakıflar Kanunu sizi yetkili ve görevli kılıyor. Dolayısıyla gelin bu talebimizi kabul etmeyen, uygulamaya koymayan genel başkan için müdahale edin. Mahkeme burada bir kayyım atamayacak. Aynı genel başkana sen mahkeme kararı, bu talebi yerine getir ve kurultay yap diyecek. Ve bu kurultayla ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğu doğacak.
1: O itiraz edemeyecek mi Kılıçdaroğlu döneminde?
0: Pek tabii ki bunun da bölge adliye mahkemesi ve temiz süreci olabilir ama burada hakimin müdahalesini talep edebilir. Sizin sorduğunuz bir olay vardı, orayı kaçan Yüksek Seçim Kurulu'nun görev ve yetkisi. Bakın bu daha önce İstanbul Kongresi'nde maalesef ki yanlış bir adım atıldı Yüksek Seçim Kurulu tarafından ve yargı karşı karşıya geldi. Burada Yüksek Seçim Kurulu mevzuat uyarınca
2: ayrıldı daha sonrasında.
0: İşte neyse
2: zaman
0: ki bu, hı-hı, şimdi bu hatayı yapmadı. Dedi ki ben yetkili değilimdir, hı-hı, hukuk mahkemesinin kararını değerlendiren. YSK'nın yetki sınırı şu. Kanun diyor ki sen seçim takviminden başlayıp sandıkların kurulması, oyun bağımsız, tarafsız bir şekilde kullanılması, sonrasında güvenliğin sağlanması, oyların sayılması ve en son mazbatanın teslimi sürecine kadar bir hukuki ihtilaf çıkarsa ben yetkiliyim. Seçim yargısına ben bakarım. Ama mazbataları verdim, konu bitti, bütün itirazlar sonuçlandı. Sonrasında artık adli yargı yetkilidir diyor. Dolayısıyla burada adli yargının tedbir kararına yönelik yaptığı itirazı Özgür Özel'in, Yüksek Seçim Kurulu diyor ki ben bir hukuk mahkemesinin kararını değerlendirmede görevli değilim, yetkili de değilim. Onun için reddediyorum dedi. Bugün de yanılmıyorsam gerekçeli kararı açıklandı. Evet,
1: ben bu soruları niye sordum? Çünkü
3: niye
1: böyle bir süreç yaşandığında 6 ay, 8 ay, 1 yıldan önce bu mahkeme süreçlerinin bitme olasılığı
0: yok,
1: çok
0: yine
1: gözükmüyor.
0: Kurultay tabii uzamış, evet, olacak.
4: O zaman yani Bülent Tezcan'ın yaptığı değerlendirme doğru. Diyor ki biz kurultay için imza topladık, götüreceğiz. Eğer bunu genel başkan uygulamazsa biz bu konuyu mahkemeye taşıyacağız ve diyeceğiz ki bir çağrı heyeti atayım ve çağrı heyeti bizi kurultaya götürsün. Yani genel başkan değişikliği falan yapsın değil mi? Yani aynı süreç burada da yani. Kılıçdaroğlu tarafının yaptığı süreci bu sefer biz yapacağız diyor ve kurultay için yapacağız diyor.
0: Bu açıklamadaki tek fazla kelime çağrı heyeti kavramı. Çağrı heyeti oluşturmaz mahkeme burada. Doğrudan partiye kurultayı yap der, müdahale eder.
4: Yani sonuçta bu kurultayı
3: yani
4: yap.

0: için bir
1: CHP mahkemelerini daha çok göreceğiz, öyle gözüküyor.
2: Yani her başlıkta farklılaşan hukuki yorumları görüyoruz. Müslüm Sarı'da diyor ki ihtiyati tedbir kararı olan henüz kesinleşmemiş karar hukuk zemininde ister imza toplansın, ister PM karar alsın, ister genel başkanımız hadi gelin gidelim desin. Yapmak imkansız, mevcut meri hukuka göre bu olanaksız. İmza toplayan arkadaşlar.
1: Peki bir şey söyleyeyim.
3: Cevap verebilir miyim hukuka?
1: Çok özür bir şey ekleyeyim. Bunu normalde Türkiye'de bileceğim soracak bir de mekanizma yok mu?
2: Yok mu hakikaten?
1: Hakikaten yani mesela bir çok YSK'dır, Yargıtay'dır, Danıştay'dır, Anayasa, yani yok mu bir yer?
4: Hukuk.
1: Hayır tamam da hukuk kararlı.
2: Yani hukuk, bir mahkeme yok mu? Hukukçular da ikiye ayrılınca.
1: Hani ben mesela şöyle örnek söyleyeyim. Ya ben işte bir şey yapmak istiyorum. Benim suç kaydım var mı yok mu falan. Bu öyle bir şey değil. Yani ben kardeşim yargı kurultaya gitmek istiyorum. Dolayısıyla bunu muhalifler de yapabilir. CHP yönetimi de. Orada bir karar yok mu? Ya yani sen gidebilirsin ve kararı beklemek zorundasın. Şimdi hukukçular ayrışmış.
2: Yani biz bir hukuki bunu görüş alınabiliyor mu bir
1: evet,
2: yerden
1: evet
2: diyorsunuz?
5: Ayrışmıştan mesela yine birçok hukukçu da bu ekranlarda, farklı ekranlarda yani ihtiyati tedbir kararı ortadan kalkmadan Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği, ki kararda da zaten yazılı ifade evet ediliyor, yapılacak tüm kurultayların da geçersiz olacağı ifade ediliyor. Mesela daha önce de hemen hatırlayalım. Sayılan yöntemlere Cumhuriyet Halk Partisi'nde başvurmak suretiyle kurultaylar yapıldı. Hatta genel merkezin iradesinin dışında delegenin imza toplamak suretiyle yaptığı bir kurultay da vardı. Fakat onlar da geçersiz sayıldı. Çünkü 38. kurultayla ilgili bu karar, ondan sonra alınan bütün kararları da ortadan kaldırmış oldu. Ya şimdi mantıken de şöyle bir durum oluşuyor. Eğer iradesi fesada uğratıldığı düşünülen, iddia edilen ve bununla ilgili bir tedbir uygulanan süreç var ise, parti var ise, mevcut delegeyle yeniden bir kurultay olduğunda o iradenin fesada uğratıldığı iddia edilen delegeler, İstanbul delegesi ile ilgili kararlar, mesela geçtiğimiz günlerde Gürsel Tekin de oradaki sayıları verdi. Hı hı. O sayılar üzerinden bir değerlendirme yaptı. Tabii onunki hukuki değerlendirme değil, daha çok evet mantıksal çıkarımlar içeriyor. Bunun, o nereye oturacak mesela?
3: Bu da hukuki bir soru. Evet. İsterseniz birkaç bir cümleyle
2: çok hızlıca alayım. Murat Bey çok beklettim çünkü.
3: Bağışlayın lütfen. Eğer isterseniz sözünüzü bölmeyebilirim. Pekala, hemen arz edeyim.
2: Benlik
3: bir şey yok. Pekala, hemen arz edeyim. Şimdi birincisi şöyle örneklendireyim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bir genel seçim olsa seçime katılabilir mi? Elbette katılabilir. Birisi çıkıp diyebilir mi ki tedbir kararı versen seçime giremezsin? Diyemez, çünkü tedbirin içeriği önemli. İçeriğinde yazmıyorsa ama genel seçimlere giremez gibi. Hayır, neticede burada bir
1: onu da söyleyemem şey hocam.
3: Dolayısıyla buna girebilir. Aynı şekilde bir tedbir kararının içeriğine bakmak lazım. Sen kurultay yapamazsın demiyorsa, herhangi bir yönetim faaliyetini sınırlamıyorsa, o zaman tedbirin içeriği sadece mevcut genel başkanı alıp yeni genel başkanı getirmek. İkinci konu Sayın Hocam'ın hukuki soru niteliğindeki ifadesi bu açıdan bakıldığında. Normal şartlarda tabii iki hukukçunun olduğu yerde üç farklı görüş ortaya çıkabilir ama kanun mevzuat mutlaktır ve bir tanedir. Şimdi böyle bir noktada mutlak butlan kararı kesinleşinceye kadar uygulanmayacak hükümlerdendir. Aynı masumiyet karinesi gibi, hani diyoruz ya, bir kişi hakkındaki suçluluk mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar masum kabul ederiz. Burada da maalesef karar kesinleşinceye kadar o kurultayı geçerli kabul edeceğiz. Sadece tedbirle bunu biraz sınırladık. Dediği gibi hocamın, hı hı, efendime söyleyeyim, sonradan mutlak butlan kararı onanırsa, bu arada da biz 8 tane kurultay, olağanüstü kurultay yapmış olursak ne olacak? Maalesef yapacak bir şey yok. Onlar için de ayrı ayrı davalar açılacak. Dayanağı ortadan kalkmıştır denecek. Onların da hükümsüzlüğüne karar verilecek.
1: Evet.
2: Yani o kadar farklı
1: şöyle, görüşler var. Murat Bey, CHP'yi bir mahkeme önerinden bir çıkarın. Böyle bir başka bir yere getirin.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bey 2,5 yıldır aktif siyasette yine devam ediyordu. Yani bir ofis açmıştı ve uzaktan Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip ediyordu. Ve bu süreç içerisinde iktidar olmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki genel başkanı Sayın Özgür Özel Bey, iktidar olmak için her şeyi mübah görüyordu. Yani küreselcilerle diyalog kurması, yolsuzlukla ilgili adlarının iddia edilmesi, delegeler üzerindeki meşruiyet çatışması, birçok konuda somut görüntüler vardı. Ve Kemal Bey

0: bununla ilgili çok hassasiyetini kamuoyu önünde çağrılarla dile getiriyordu. Bu ilk defa bir çağrı değildi. Ya da mahkeme kararının sonrasında da gerçekleştirmedi. Yani süreç boyunca bunu gizlemedi. Açık ve netçe ifadelerde bulundu. Çok sayıda sosyal medya hesaplarından paylaşımlar, videolar ya da katıldığı etkinliklerdeki o tartışma yaratan sözlerini hatırlayalım. Burada partinin ahlaki değerlerden ve kuruluş değerlerinden uzaklaştığıyla ilgili bir paradigma ortaya koyuyordu. Ve bunu da son bir yıl içerisinde arınma kavramıyla özdeştiriyordu. Ve Özgür Özel baktığımız zaman neye ve neden ve niçin karşı çıktığını ortaya koyamıyordu. Buna karşılık veremiyordu kongre öncesinde. Kemal Bey'in partiye geri dönüşünden öncesinde Özgür Özel Bey bu paradigmaya karşı neye ve niçin karşı çıktığını ifade edemiyordu. Şimdi gelinen süreçte ise hakikat sonrasını yaşattığını görüyoruz. Yani gerçekle sahte arasında sınırların kaldırıldığını görüyoruz. Özgür Özel Bey iktidara gittiğini ve AKP tarafından, Erdoğan tarafından engellendiğini iddia ederek bir sarmal oluşturuyor. Yani bir sokak hareketi oluşturmaya çalışıyor. Ve bu hareketin arkasına gizlenen bir isim olarak ifade edebiliriz. Duygusal bir meydana götüren bir kitleyi oluşturmaya çalışıyor. Meydana götürmeye çalışıyor. Ve bir aracın içerisinde kontrolsüz bir seyahat ediyor aslında baktığınız zaman. Ve o aracın içindeki yolcuları da aslında hayatını da tehlikeye atıyor.
1: Neden?
0: Ve
1: yani
0: burada
1: mesela
0: vites...
1: ben bu konuyu seçmene taşıyacağım. CHP seçmeninin önünde vereceğim bu kavgayı dedi diye mi? Neden
0: oraya geleceğim. Ve bu aracı sürerken vites yükseltiyor ve aracın kontrolünü de kaybettiğini görüyoruz. Yaşanan sıkıntılardan yansıyanlar, son grup toplantısındaki çıkışları örneğin. Ve bu aracı yakıtını arttırmak yetmediği ve ardından vitesi de yükselttiği yetmediğini görüyoruz. Esasında gerçek sorunlara sahte yanıt verildiğini ifade ediyorum ya. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nde 196 İstanbul delegesi ile ilgili tedbir var. Bu kesin bir somut ve bunu Özgür Özel ekibi de kabul ettiği bir grup. Yani 1300 küsür delegenin 196'sının meşruiyeti yok. Bunu Özgür Özel Bey'in ekibi de kabul ediyor. 163 delege yargıda, soruşturmada adı geçiyor. 44 delege tutuklu. 21 delege AK Parti'ye geçmiş. 5 delege istifa etmiş. 14 delege ise ihraç edilmiş. Baktığımız zaman toplamda 1368 olan sayının neredeyse 950 civarında kaldığını görürüz. Yani yaklaşık 400 delege yok. Mevcut delegeler üzerinde de bir şaibenin olduğu bir gerçek. Baktığımız zaman böyle bir delege yapısıyla sandığa gitmek aslında mevcut krizin üzerine örtmeye yönelik bir söylem geliştirmedir. Şunu da ifade etmek lazım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu istese kongreye gider. Bu aslında hukuki bir değerlendirme değildir. Bu bir siyasi söylemdir baktığınız zaman. Burada mevcut yasalara göre hareket etmek lazım.
1: Ama
0: mevcut
1: işte
0: yasalarda
1: hukukçumuz diyor ki gidebilir.
0: İşte bir ben onun aslında ifade ettiğim gibi bir hukuki bir değerlendirme değil, bir siyasi değerlendirme olarak görüyorum. Çünkü aksini anayasada, hukukta şu ifade ediliyor. Bakın, ihtiyati tedbir mahkeme verir, kişi değil. Tedbirin kaldırılması için gerekli mahkemenin yeni bir karar vermesi lazım. Yani doğru. Siz Kemal Bey dese ki ben geri çekiyorum dese iş bitmiyor. Yanılıyor muyum hocam?
2: Hemen düzelt.
0: Tekrar bakın devam edeyim. Benden sonra söz almanızı isterim.
2: Tabii.
0: Tekrar yargı süreci başlıyor. Mahkemenin yeni bir karar vermesi gerekiyor. Yani bunu bilen bir karşı taraf var. Evet Kemal Bey diyebilir, geri çekiyorum diyebilir ama yine mahkeme kararının tedbiri bozabilmesi için yeni bir karar vermesi gerekiyor. Bunu vermeden o tedbir kalkmıyor. Bu arada
1: çok özür dilerim. Bir soru sorabilir miyim? Neden Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi o halde bu kadar üzerinde çok farklı görüşlerin olduğu, konuşulduğu bir başlığa dönüştü kurultay konusu? Kimi diyor ki tedbir varken gidebilir, kimi diyor ki tedbir varken

0: varken gidemez. Gitseler bir hukuki görüş alsalar, bunun çeşitli yolları, yöntemleri var belli ki. Neden bunu yapmıyorlar? Ya biz kurultaya gidebiliyor muyuz, gidemiyor muyuz? Bunu bir öğrenebilir miyiz?
1: Özgür Özel yola... ekibi ne yapmıyor? O da şimdi,
0: ya da Özgür Özel ekibi de yapabilir. Burada, Kemal Kılıçdaroğlu hani genel merkez olarak Kemal Kılıçdaroğlu da ekibi de yapabilir. Kurultaya gidecek olan burada, genel merkez.
2: Burada iki tane tedbirli karar var. Bir tane yok. Onu unutmamak gerekiyor. Yani birini kaldırdınız, yine mahkeme yeni bir karar vermesi lazım. Diğer için de tedbirin kalkması gerekiyor. Yani burada olan, doğru olan aslında zamana yayılarak ve hukukun üstünlüğünü kabul etmek gerekiyor. Siz işinize geldiğinde normalleşme paradigmasıyla, iktidarla aynı masaya oturup AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhuriyet Halk Partisi'nde ağırlayacaksınız. İktidar yanlısı olmayacaksınız. Ama mahkeme kararının bir karar verdiğinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu AK Parti ile özdeşleştireceksiniz. Baktığınız zaman bu bir çelişki. Ve CHP'ye üye yapma sisteminde kendileri açık ve ifade etti. İktidara sorarak partiye üye aldığını ifade etti.
0: Bu, kim bunu ifade etti?
2: Özgür Özel Bey partiye üye yapacağı zaman iktidarın organlarına bunu sorarak parti üyelik sistemiyle üye aldığını ifade etti.
0: Ne zaman söyledi bunu?
3: İktidarın organları demeyelim de devletin istihbarat ve güvenlik
0: teşkilatı. Milli istihbarat
2: teşkilatı. Ama AKP iktidarının yönetim biçiminde yer alan organlar, kamu kurumu. Yani bunu da ifade etmek lazım.
3: Onun siz siyasetten ayrılmak lazım.
2: Ama bakın şunu ifade ediyorum.
0: Yani mesela gidip
2: siz iktidar olarak ifade ediyorum.
0: AKP sürecinde bilgilendirebiliyor muyuz?
2: Ben AKP demiyorum. Bakın iktidarın organlarının yani yasama,
3: devlet
2: yargı...
3: Devlet organları demek daha mantıklı.
2: Ama hayır, devlet diyemeyiz sadece. Bakın yasama, yargı, yürütmenin içerisinde midir bu yapı, MİT? Nerede yer alıyor? Yasama, yargı, yürütmenin içinde olan. Siz yasama, yargı, yürütme kurumunun bir organına güvenip kabul ediyorsunuz ama mahkeme kararını kabul etmiyorsunuz. Bu bir çelişki.
3: Bunu şunun için devlet organı dedim. Şimdi mahkemeye mesela aynı şekilde diyemedi. O da yasama yürütme yargının içinde.
2: Burada ifade etmek istediğim...
0: Ama niye diyemedin de onu istedim.
3: Ama evet yani devlet organı ikisi.
2: Şunu da devam edeyim. Bakın neyse, burada mahkemenin verdiği kararda somut kanıtlar var. Müzikolün önünde para aldığını ya da para verdiğini kabul eden ya da Ahmet'in Mehmet'in parayı dağıttığını, il başkanına dağıttığı ile ilgili somut kanıtların olduğunu görürüz. Yani Cumhuriyet Halk Partili üyenin şikayet ettiği ve şikayet edilenin yargıya taşınanın tamamının CHP'li olduğunu da unutmamak lazım. Bu sorun kendi içinde meşruiyetini sağlamadan iktidara yürüyemez. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken aslında değişimci paradigmasını oluşturuyorlar ama altının boş olduğunu, herhangi bir literatür ya da rasyonel bir hareketin olmadığını görüyoruz. Bu değişimcilerin adlarının değişimci olmasına rağmen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla son 12 yıldır aynı kadroda yer aldığını unutmayalım. Yeni bir isim yok, yeni bir paradigma yok. Buradaki değişim gaye nasıl 2015 yılında Selahattin Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız söylemiyle aynı söylem üzerine sığınarak aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde hakimiyet sağlamak adına bir çatışma ortamıdır. Bu çatışma ortamı da küreselcilerle CHP içerisindeki milliyetçilerin çatışma ortamıdır.
3: Devam edebilir miyim?
0: Bir soru sorabilir miyim? Siz bir kamuoyu araştırmacısınız ve şimdi bir röportajında Kemal Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Toplum başta tepki gösterebilir. Yani ama onlar bunu yapıyor diye biz arınmaktan vaz mı geçeceğiz? Temiz olmayanları partide mi tutalım ifadesini kullanmış. Az önce Turgay Hocam dedi ki toplumda bir tepki var Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine. Bunu onlar da görüyor ve zamanla bunun geçeceğini düşünüyorlar dedi. Meğerle aktarıyorum, doğru söylüyorum değil mi? Doğru yorum aktarıyorum. Peki sizce toplumda Kemal Kılıçdaroğlu'na şöyle bir oransal olarak bakarsanız tepki hangi seviyelerde ve zamanla bu tepkinin geçeceğini siz de düşünüyor musunuz? Evet. Geçebilir mi tepki mi bu?
2: Özgür Özel Bey'in oluşturmak istediği çerçeve Erdoğan karşıtlığını sürdürülebilir bir boyuta getirmeye çalışıyor. Sadece CHP içerisindeki bir seçmeni kendisine çekmeye çalışmıyor. DEM Partisi'nde, İYİ Partisi'nin içerisinde ya da Zafer Partisi'nin içerisindeki o Sayın Erdoğan karşıtlığı üzerinden beslenen

0: kitleye oynadığını görüyoruz. Ve mevcut sorunları yok sayarak bir uzlaşı gerçekleşmediğini gördük. Yani o Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi önünde değerli milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin gittiğinde taşlarla karşılandığını, hakaret edildiğini gördük. Ve ardından da polis kontrolünün oraya sevk edildiğini, Sayın Özgür Özel ve ekibinin arka kapıdan partiden ayrıldığını gördük. Madem haklılardı, madem doğruyu söylediklerini söylüyor, orayı terk etmemeleri gerekiyordu. Örneğin 21 tane belediye başkanı tutuklu ve bu tutuklulukla ilgili tam anlamıyla arkalarında duramadığını görüyoruz. Mesela tam 10 gün önce bir açıklama yaptı. Benim öz kızım diyor, hırsızlık yapsa arkasında dururum diyor. Şimdi böyle bir kavramı savunan Özgür Özel Bey'in parti içerisindeki bu tartışmaları bir şekilde üzerine örtülmesini istiyor. Çünkü diyor ki ben diyor öz kızım dahi hırsızlık yapsa diyor ben onu korurum diyor. Ve arkasında yer alacağını ifade ediyor daha doğrusu. Ve böyle bir kavramla siz partiyi değerlerinden uzaklaştırırsınız.
1: Ama ben Özgür Özel açısından sormuyorum Murat Bey.
0: Oraya gelmek istiyorum. Kemal Bey diyor ki bu kavramlar yani partinin ahlaki değerlerine korunması gerektiğini ve değerler üzerinden, kültürü üzerinden bir ideoloji kültürü değildir sadece Cumhuriyet Halk Partisi. Devlet yönetme geleneğinden gelen, devleti kuran bir siyasi parti. Bunun verdiği bir ağırlıkla sadece iktidar olmak için her şeyi mübah gören bir yapının doğru olmadığı bir gerçek ve parti içerisinde tartışma bu. Özgür Bey bunu sürdürülebilir olabilmek adına ilk başta İzmir'de bir miting yaptı. Spontane gelişen, hızlıca. İzmir neden seçildi? Manisa'ya çok yakındı ve CHP seçmenin yoğun olduğu bir il. Ve burada 4900 civarında resmi rakamlara göre bir kitle toplandı. Ve bu ölçü Silivri'yi de rahatsız etti. Daha planlı ve programlı olmasını istendi. Anıtkabir mesela öngörümüz şuydu. Güven Park özellikle seçildi. Çünkü orası sol bir kitle için önemli bir alandı. Yaklaşık 20 yıldır orada eylemler yapılmamıştı. Orası seçildi ve orada çok marjinal CHP'nin dışından önemli bir kitle getirildiğini gördük. Ve ardından Anıtkabir ziyareti. Burada bir hikaye oluşturulmaya çalışılıyor. Yani Atatürkçü çizgide olduğunu ve bu kavramlar üzerinden engellendiğini, mağduriyetini üzerinden bir anlatı oluşturuyor. Ve toplumda baktığımız zaman tamamen Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir sempati toplamıştır. Bu önemli bir kitledir. Bazı kamuoyu araştırmalarını okuyorum, görüyorum ama bu kadar hızlı, sağlıklı bir araştırmanın yapılması mümkün
1: Peki,
0: değil.
1: Peki siz zamanla Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP seçmenindeki tepkinin azalacağını düşünüyor musunuz?
0: Şöyle bir, bu hızlıca olaylar bir olmadan alayım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partiye geri dönmeden önce bir yaptığımız bir araştırma vardı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey'le de paylaştım ve kamuoyuyla da paylaştım. Türk toplumunun %54'ü Türkiye ölçeğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeyi yöneteceğini düşünmüyor. Toplumun %62'si Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerinde şahibi olduğuna inanıyor. CHP'ye oy verenlerin %74'ü kendi partisinin kongrelerinin şaibeli olduğuna inanıyor. O yüzden burada CHP'ye oy verenlerin %50'si aslında tarafını seçmiş durumda. Ama %50'ye yakını ise daha kararsız, daha nötr bir durumda ifade edebiliriz. Burada her iki açısından birisinin paradigması kongrenin sakatlandığı ve delegelerin satıldığıyla ilgili oraya odaklanarak bir anlatı oluşturursa Kemal Bey açısından eli zayıflar. Çünkü seçmen farklı kavramları da duymak istiyor. Evet. Sadece akademik kelimelerle bir yol haritası çizilirse olmaz. Karşı taraf ise çok iktidar olmak istiyordum, önüme engel oluyorlar anlatısıyla da sadece sorunun üzerine örtersiniz ama meşruiyetinizi ilan edemezsiniz ve iktidara yürüyemezsiniz. Yeni bir siyasi parti kursanız dahi. Derseniz ki toplumdaki karşılığı nedir? Şu aşamada %12 ile 15 arasında bir kamuoyu desteği vardır.
1: Özgür
0: Özel'in. Diyeceksiniz ki ya daha büyük görünüyor. Çünkü bu kitle sosyal medyayı yoğun kullanan, okur yazar oranı yüksek, toplumda meslek gruplarında saygın meslek

0: destek gruplarına sahip bir kitlenin desteğini aldı Özgür Özel. Yani AB grubu standartlarındaki bir seçmenin desteğini aldı. O yüzden bu kadar çok yoğun konuşuluyor. Yani siz Tunceli'ye giderseniz ya da Adana'nın Akkapı semtine giderseniz ya da Konya'nın Ereğli ilçesine giderseniz buradaki bahsettiğimiz gibi çok büyük bir destek yok. Belli bir seçmen üzerinden Özgür Özel'e destek var ve bu destek verenlerin de neredeyse tamamı Sayın Erdoğan karşıtlığıyla Özgür Özel'in yanında.
1: Peki.
0: Yani o paradigmayı görmemezlikten gelmememiz
2: Şaibe
0: gerekiyor.
2: Şaibe iddialarına inananların Cumhuriyet Halk Partisi seçmenindeki oranı
0: %74.
2: %74.
0: Ve
2: onlar içerisinde şöyle bir soru sordunuz mu? Ya Butlan sonrasında CHP'nin geleceğinde kim daha fazla söz sahibi olur diye. O sorunun cevabını
0: orada,
2: çok merak ediyorum.
0: Orada %50 benim ifade ettiğim. Yani CHP seçmenin %50'si kararsız.
2: Biraz daha orta uzun vadeye yayma stratejisi kendi siyasası açısından çok mantıklı.
0: Evet.
2: Yani ikna edebilirsem
1: ikna etmeye çalışmak
2: üzerinden.
1: İçin diyorsun. Öyle mi Can? Yani
2: böyle bir oran
1: yani
2: varsa.
1: Sen de öyle mi görüyorsun? AB grubu diyebileceğimiz eğitimli grup içerisinde Özgür Özel'in %12-15 desteği var dedi Murat Gezici ama.
3: Ama Türkiye'nin %60'ını da yöneten ve o seçimi kazanan yine Özgür Özel belediyeleri. Yani öyle olsaydı tamam nitelikli bir CHP seçmeni veya nitelikli bir beyaz yaka Özgür Özel'in arkasında duruyor olabilir. O sosyal medyayı kullanarak bu başka bir şey. O tespit yapılabilir. Doğrudur. Daha eğitim seviyesi yüksek kesim Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya işte bugünkü Özgür Özel'in yönettiği siyasi partiye yönelebilir. Bu başka bir şey. Ama diğer taraftan bakıldığında son yerel seçimlerle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yapan ve o politikalarla yapan yani bir kent uzlaşısı deyip İstanbul'da o kent uzlaşısını sağlamak, Ankara'da işte daha milliyetçi muhafazakar seçmenle başka bir hikaye yazmak, şimdi bunu da yapan Özgür Özel. O yüzden şimdi ben araştırmalar için bir şey diyemem. Ben araştırma yapmıyorum, ben sadece gözlem yapıyorum. Ama pazara çıktığımda, sokağa çıktığımda ya yaşadığım bölgede sohbet ettiğimde durum pek öyle gözükmüyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki var. Ha bu tepki zamanla evet eriyebilir. Zamanla başka bir şeye evrilebilir. Daha iyi hamleler yapıp seçmenini bir arada tutabilir. Kitlesini bir arada tutabilir. Bu süreçte Özgür Özel daha çok eriyebilir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir siyasi parti ve o tabelanın altında olan her zaman değerlidir. Yani onun dışına çıkan biraz daha zorlanır. Orada doğru, o bir gerçek. Ama burada ben şu yani bugün itibariyle Özgür Özel'in İşte Erdoğan karşıtlığı üzerine bir siyaset yaptığı eleştirisi çok mümkün gözükmüyor. Çünkü Özgür Özel yerel seçimleri kazandıktan sonra bir adım attı. Dedi ki artık normalleşsin Türk siyaseti dedi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitti. Kendisi gitti Cumhurbaşkanı'yla görüştü. Onun karşılığında da Cumhuriyet Halk Partisi'nden öyle bir tepki aldı ki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir dedi. Hatta burada da sadece hocam da buradaydı.
2: Sadece Kemal Kılıçdaroğlu mu? Eksik söyleme.
3: Neyse işte diğerleri de olabilir. Kim
2: İmamoğlu
3: söyledi?
2: Var mı yok mu?
3: İmamoğlu içerideydi o zaman. İmamoğlu yoktu. İmamoğlu içerideydi o zaman.
2: Şimdi etki ediyor diyorsun.
3: Ben etki ediyorum.
2: Birçok tartışmada
3: ben
2: görüşüyorlar.
3: Etki,
2: oradan
3: ben,
2: avukatlar aracıyla, siyasetçiler arasıyla.
3: Ben şunu söylüyorum. İmamoğlu, Özgür Özel'in siyasi parti kurup, hatta bunu ben yazdım, burada söyledim.
2: Özgür Özel ne söyledim. Zaman vesayetten arınma adına bir hikaye yazmaya, bir özne olmaya çalışsa, bunun hatlarını değil, da geçen değil, hafta çizdim burada.
3: Niye?
2: Cumhurbaşkanlığı
3: niye
2: seçimleri, adaylık değil. Tartışmaları, normalleşme tartışmaları hep buradan bir geri adım
3: söyleyeceğim.
2: Atmak zorunda kaldı. Neden?
3: Niye olmadığını söyleyeceğim. Öyle olmadığını niye söyleyeceğim? Bir,
2: Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkez şehir bile değildi yani. Dışarıda bir artık...
3: Önce şunu bitireyim.
2: Eski dönem bir genel merkez yöneticisi.
3: 19 Mart'tan itibaren hep şunu söyledi. Dedi ki benim bu bir siyasi davadır. Bu siyasi davadan benim tek kurtuluş noktam var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması. Yani bu bir siyasi dava. İktidar olursa Cumhuriyet Halk Partisi bu siyasi dava biter. Ben de dışarıya çıkarım. Bu eksende de Özgür Özel'e ve yönetime şunu söyledi. Dedi ki en güçlü adayımız Mansur Yavaş'sa ben de içeriden Mansur Yavaş'ı güçlü bir şekilde
2: biraz
3: desteklerim.
2: Biraz daha geriye gel. En güçlü aday zaten Mansur Yavaş'tı.
3: Bitireyim.
2: Neden seçildi?

0: Aday olarak neden seçilmedi?
1: Bitireyim.
0: Orayı izah edersen bu bak ama hatları atlıyorsun. İki tane forvet vardı. Bir bak, tanesi bütün kamuoyu araştırmalarında önde çıkıyordu. Neden o aday ilan edilmedi?
1: Bak, hocam siyaset tarihler üzerinden atlayarak yapılmaz.
0: Bugün, ama sen bugün bir gerçekçi, sonraki tarihi söylerken bugün gerçek, bak içerideyken bugün diyorsun Mansur Yavaş üzerine bir yorum yaptı. Hocam, ama bundan, dışarıdayken bundan, kendi adaylığı şimdi, içinde ciddi bir genel merkezi buna icra etti.
1: Bak 18 Mart'a dönelim. 18 Mart

0: İmamoğlu'nun diploması iptal edildiği gün, değil mi? O siyaseten kırılma noktasıydı İmamoğlu için. Dedi ki daha operasyon yoktu. O akşam şu yorum yaptık. Doğru değil, doğru. Bu tartışıldı. Ama bu kararın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri açısından bir kırılma noktası olacağı ve bunu bir mağduriyet yaratarak İmamoğlu'na bir katkı sağlayacağı görüşü hakimdi. Ama daha o zaman 19 Mart yoktu. Sabah uyandığımızda bambaşka bir Cumhuriyet Halk Partisi ve bambaşka bir
1: Ekrem
0: siyaseti
1: İmamoğlu
0: uyandı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından ne zaman aday ilan edildi? Tarih.
0: Yani seçim ne zaman yapıldı? Eylül ayındaydı herhalde. Eylül ayındaydı. Eylül ayı mıydı?
2: Ya hocam sen...
1: Tarih önemli değil. Şunu kastediyorum. Öncesinde ben bir tartışma yapılıyordu değil mi? Özgür Özel ne dedi? Seçim saati mahalline girmeden bizim Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili tartışmayı yapmamızın anlamı yok. Ve bütün kamuoyu araştırmaları taraflı tarafsız. Mansur Yavaş'ı önde gösterirken neden...
2: İki neden ve nasıl? Ya mesela,
1: neden tamam, ve nasıl? Tamam, hangi parti karar organı bu kararı aldı ve adaylık ilan edildi? Ya mesele bu kadar tamam. Basit.
0: Peki tamam. Şimdi Mansur Yavaş diyorsunuz ki Mansur Yavaş devre dışıydı. O gün niye devre dışı bırakıldı da bugün devreye sokuldu? Bu siyaseten söylenebilir. Bu siyaset. Ben de derim ki o gün Mansur Yavaş değil İmamoğlu tercih ettiler. İmamoğlu güçlüydü. Bugün İmamoğlu yok ortada. Siyaseten de İmamoğlu yok. Mansur Yavaş güçlü tercih ediliyor. Yani bunu bana sormanız kadar anlamsız bir şey yok. Bana sormayın bunu. Bu siyaseti yapanlara soracaksınız. Yani CHP'ye sorarsanız evet onlar belki size yanıtını verir. Ama benim görüşüm evet o gün itibariyle de Mansur Yavaş
1: adaylık İmamoğlu'nun
0: karşısında güçlü bir aday değildi. Ben de bunu
1: alındı.
0: Söylüyordum zaten.
1: Nerede tartışmaya açıldı? Seçmeni mi, Ankara'da, delegesi mi, parti
0: Ankara'da
1: meclisi
0: oturdular,
1: mi?
0: Ankara'da oturdular, konuştular. Hatta
1: kim kim konuştu?
0: Programdaydık. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel. Denildi
1: Nevzat
0: ki,
1: Bey aydınlatır mısınız?
0: Şöyle bir,
3: ben bitirmesini
0: şöyle
3: bekliyorum.
0: Şöyle bir tercih sunuldu.
3: Beni yakaladığı yerden yakalamayacağım. Bitirmesini bekliyorum.
0: Denildi ki bizim adayımız Ekrem İmamoğlu ve Türkiye'de de kazanacak aday İmamoğlu.
1: Ama Mansur o zaman, Yavaş ne dedi? Ama nasıl, neye göre?
0: Bugün işte
1: bir
0: sizin,
1: değişken olması, bir gösterge olması
0: bugün
1: gerekiyor.
0: Bugün inandığınız anketlere göre. Siz bugün inandığınız anketlerde
1: inandığınız
0: nasıl
1: önemli değil, bak, taraflı tarafsız bugün, diyorum. Bugün de Mansur Yavaş öndeydi.
2: Ya tamam da, bugün de şey önde olması
0: ne önemi var ki?
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu dönemde anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu öndeydi de mi aday oldu?
1: O ayrı bir tartışma.
0: Hayır. Niye ayrı bir tartışma? Niye ayrı bir tartışma?
3: Hayır, o da öyleydi.
2: O da öyleydi.
1: O zaten eleştiriliyor. O zaten eleştiriliyor.
3: Evet, yalnız
2: ama orada da öyleydi yani.
1: Yani tamam, onu da eleştirsin diye söylüyorum.
0: Ben
1: güzel bir yere getirdin.
0: Mesele şu. Burada bugün itibariyle siyaset bugünden itibaren bakarım ben. Geçmişte onu demiş, bunu demiş. Geçmişte AK Parti ile MHP arasında nasıl bir çizgi ayrılığı vardı? Birbirlerine ne söylüyorlardı? Beraber Cumhuriyet Halk Partisi ile MHP ortak aday çıkarttı.
3: Hikmeti İhsanoğlu.
0: Ya şimdi siyaset ona göre mi yapılacak? O güne göre hakikaten yapamayız. Bugüne göre yapılır.
1: Neresi
0: siyaset.
1: Bu neresi?
0: Hocam ben de o zaman
2: kadar
0: size
2: geçmişe
0: onu...
2: gittik. Ama hayır. Bir bugüne bir gelelim.
3: Abi ben söz alabilir miyim? Bitirin.
0: Alamazsın da daha başlamadım
3: ki. Bak.
0: Başlayamadım ki. Konuşmaya başlayamadım ki.
3: İşte bak hak, hukuk, adalet böyle oluyor. Alamazsın diyor.
0: Başlasam.
3: Bak şimdi hak verilmez alanı başlarım almak.
2: Şu noktadan sonra ben de izleyicilerimle beraber izliyorum. Moderasyonu bırakıyorum.
0: Alamazsın ben bitireyim. Alamazsın sana.
3: Abi işte görüyorsun. Tabii,
2: şimdi, hayır, hakikaten can bekledi ama bir süre.
0: Şöyle bir pavyon önünde veya müzik oyunu neyse önünde bir delege pazarlığı meselesi. Şimdi çok basit, arınma arınma deniyor. Bu butlan ve o kurultayın kurultayla ilgili açılan davada Veysi Uyanık diye bir tanık var. Veysi Uyanık diyor ki ben para aldım, kurultay delegelerine aldığım parayı dağıttım. Ve bir itirafta bulunuyor. İtiraf değil de tanıklık yapıyor. Şimdi Veysi Uyanık'ın oğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK üyesi oldu. Ahmet Hakan Uyanık. Şimdi babası kurultayı sakatlayan bir isim. Çünkü para almış ve delegelerin oyunu değiştiren ben hiç sözünüzü kesmedim.
3: Tanık, tanık olarak geçiyor.
0: Tamam işte tanık diyorum
3: ama,
0: zaten.
3: Ama itirafçı
0: ben.
3: Değil o.
0: Ya tanık dedim zaten ben de ya. Bak,
3: İkisi
0: basa
3: çok farklı ama.
0: Ya tanık dedim zaten.
3: Şahsına para
0: tanık
3: almıyor.
0: Tanık dedim zaten. Tanık diye tamam, söyledim ya. Tanık dedim.
3: Sakatlayan diyorsunuz.
0: Ya adam diyor ki tanık. Ben para aldım CHP'den. Kurultayda delegelere para dağıttım diyor. Bunu söylüyor tanık. Bu tanığın oğlu yani para dağıtan delegelere oyunu değiştirsin diye para dağıtan Veysi Uyanık

0: Oğlu bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHK üyesi. Böyle mi arınacak Kemal Bey? Yani babası delegelere para dağıtmış, Özgür Özel'e oy kullanın diye onun oğlunu getirmiş, MHK üyesi yapmış ve Kemal Kılıçdaroğlu böyle arınacak. Şimdi bırakalım, bunlar hikaye. O arınma marınma
1: bununla
0: işi,
1: ilgili size geleceğim, diyeceğiniz var, anladım.
0: İkincisi, bu Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'yla işte AK Parti'ye mi geçti? AK Parti'ye mi? Yani bu tartışmanın bir anlamı yok ki. Mahkeme bir karar vermiş. Mahkeme kararını uygulamış. Burada siyaseten doğru yanlış. Ama bir, arınma meselesinde Kemal Kılıçdaroğlu önce oturacak, bir kendine bakacak. Diyecek ki ben arınma derken ne yapacağım?
1: Ne yapacağım?
0: Neye işaret
1: sence?
0: Edeceğim? Tam arınma derken 3 tane belediye başkanı atabilirsin, milletvekillerini ihraç edebilirsin. Bu başka bir şey. Bu siyasi bir oyun. Bu hamleyi yapabilirsin. Ama mesele bu değil ki. Mesele Kemal Kılıçdaroğlu, mesele sırtındaki hançeri çıkartacağım. Tek derdi o genel başkanlık koltuğundan ayrıldıktan sonra verdiği bir röportajda sırtımda bir hançer var. Bu hançeri de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu benim sırtıma bu hançeri yerleştirdi. O hançeri çıkarttı şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e de bir siyaset yapma imkanı sağlamayacaktır. Zaten Ekrem İmamoğlu'nu zaten sağlamıyor. Zaten Ekrem İmamoğlu da bu dengede değil. Yani bu siyasetin içinde değil, Silivri'de. Mansur Yavaş meselesinde de bugün Mansur Yavaş evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güçlü adayı. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor. Ama ben şunu öğrendim bugün. Bir sohbet işte telefon açtık. Mansur Yavaş'a da yakın isimlerle konuştuğumda şunu söyledi. Bizim yani Mansur Bey'in kafasında ne CHP'nin dışında bir partiden aday olmak ne bir bağımsız aday olmak gibi bir düşünce yok. Sadece tek düşüncesi Cumhuriyet olacaksa, eğer aday gösterilecekse Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olacaktır. Bunu Mansur Yavaş'ın kafasındaki şey, evet ben aday olacaksam bensem aday Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olurum. Ama şunu da söylüyorlar.
1: Tamam, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı derken yani Kılıçdaroğlu tarafının adayı olarak gösterilse
0: hayır,
1: de kabul ederim mi?
0: Ben Özgür Özel açısından söylüyorum bunu. Çünkü bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'yla hiç temas kurmadığını biliyoruz. Bunu yakın yani Mansur Yavaş'a yakın kaynaklar söylüyor. Hiçbir şekilde temas kurmadık. Zaten Güven Park'a beraber gezdiler. Orada açıklama yaptı, konuşma yaptı. Yani bu zaten görünen bir şey.
1: Ama biraz
0: ama
1: daha ortada
0: söylüyorlar.
1: Bir tutum
0: daha önemli bir şey
1: var.
0: Söyleyeceğim.
1: Tabii.
0: Diyor ki o kaynaklar eğer Özgür Özel, çünkü gündeme de geldi, Özgür Özel de aday olabilir bundan sonra yeni partide, CHP'de. Çünkü Bülent Kuşoğlu dedi ki Özgür Özel de gösterebiliriz biz aday dedi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak dedi. Eğer anketlerde Özgür Özel önde çıkarsa Mansur Yavaş kendi adaylığından da vazgeçip Özgür Özel'i destekler. Yani burada Özgür Özel'le...
1: Bu senin sahip olduğun bir kulis bilgisi mi?
0: Evet.
1: Mansur Yavaş aday olursa CHP'nin adayı olmak istiyor. Yani Özgür
0: evet.
1: Özel'in adayı
0: Özgür
1: olmak istiyor.
0: Yani Özgür Özel'in içinde bulunduğu...
1: Bu bir partinin.
0: Partinin.
2: Bunu söylemek için daha erken.
0: Bugün itibariyle.
2: Çok erken. Ya
0: bugün itibariyle söylüyorum.
1: Yani?
0: Yarın değişebilir tabii ki siyaset bu. Yarın Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel barışır. Bambaşka bir siyasi ortam çıkar. Ama bugün itibariyle hiç Kemal Kılıçdaroğlu ile temas kurmayan bir Mansur Yavaş var. Güven Park'a gitmiş. Ve ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde kilit noktada Mansur Yavaş. Yani birleştirici noktada. Bütün suçlamalar da onun için onun üzerinden yapılıyor. Neden oraya gittin? Neden buraya gittin? Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bile ne diyor Mansur Yavaş'a? Evet bizim adayımız en kuvvetli
2: ama
0: adaylarımızdan biri diyor.
2: Londra'dayken tweet attı. Hukuku kabul ettiğini,
0: tamam
2: kanunları
0: işte.
2: Kabul ettiğini açıkladı.
0: Ama zaten Güven Park'taki konuşmasında da bölünmeyelim dedi, birleştirici olalım dedi. Ya yani şimdi burada Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleştirici
3: arkadaşlar ilk başta 3 fotoğraf
0: noktada.
3: Vardı ya. Kemal Bey, Mansur Bey ve Ekrem Bey'in o beyaz gömlekli fotoğrafı falan.
0: Ama bir hikaye yaratmak zorunda.
1: Tabii.
0: Bitireyim. Şimdi bu
3: ben de
0: bir tweet atmışlar. Bir tweet atmışlar da o yüzden söyleyeceğim. Yani bir düzeltme açısından. Özgür Özel'in kızının işte FETÖ okulunda okuldu. Ben onu atlamışım. Öyle bir şey geçmiş. Bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği tasarım yarışması. Bakın Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün o dönem düzenlediği bir tasarım yarışması var. O tasarım yarışmasında yarışmasının ödül töreni de

0: FETÖ'nün okulu Yamanlar Koleji'nde yapılıyor. Özgür Özel'in kızı da o tasarım yarışmasında, yani Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı tasarım yarışmasında ödül alıyor, gidiyor orada da ödülünü alıyor. Orada Yamanlar Koleji'nin önünde bir fotoğraf var. Yani öğretmeni mesaj atmış. Yani o kızın öğretmeni, yani Özgür Özel'in kızının ilkokul öğretmeni mesaj atmış. Demiş ki FETÖ okulunda falan okumadı, ben okuttum diyor. Bu bilgiyi de düzeltelim en azından. Habertürk ekranında yanlış bir bilgi vermemiş olalım.
1: Pekala, teşekkür ediyorum. Eğer öğretmenin mesaj attıysa sana bunu paylaşmak önemli. Orada bir ödül aldı diyorsun. Ama orada okumadı diyor öğretmenin. Pekala, bu bilgiyi de o zaman düzeltmiş olalım. Hızlıca tamam, hadi bakma öyle bana.
2: Şimdi şöyle, önce şunu söyleyeyim. Bu FETÖ-METÖ tartışmalarını falan, yani bu şuna çok benziyor. İlk taşı günahsız olan atsın. Dolayısıyla da tarafların şeylerinde bu CHP'ye zaten bir çıkmazı beraber. Yani ben anlamadığım şey şu, kişiler üzerine bu kadar çok gidiyoruz ya. CHP'de kişiler üzerinden bir sistem ayrışması var, paradigma ayrışması var. Bunu görmek gerekiyor. Ha şunu da bu saatten sonra söyleyeyim ben. Ben CHP'nin bölündüğüne inananlardanım. Şunu da söyleyeyim. Ben güçlü bir muhalefetin, bunu bütün yüreğimle söylüyorum. Sayın Bahçeli de ifade etti, ben de aynı çizgideyim. Yani Türkiye'nin uluslararası jeopolitiğin bu kadar değiştiği bir yerde güçlü bir muhalefetin olması gerektiğini inanıyorum. Muhalefetin liderin üzerine hiçbir vesayetin olmaması, kurultaylarının şaibeli olmaması, hele hele cumhuriyeti kuran bir partinin delege iradesinin parayla işte pavyon önlerinde falan bu tip şeylerle el değiştireceğinin falan söylenmesi ulusal güvenlik meselesi haline gelir. Yani ben bu konuda bu kadar netim. Yani bu CHP böyle sıradan bir parti değil. Yeri geldiğinde cumhuriyeti kuran parti diyeceğiz. Devletin en önemli partilerinden biri diyeceğiz. Ve şöyle bir şey yol açılırsa bu çok kötü bir şey olur. Sadece CHP açısından değil, bütün siyaset açısından. Yani bugün siz bir delegeye $1000, $2000 neyse oradan verirsiniz. Yarın birileri gelir, $100.000 verir, $1.000.000 verir. Ülke ipotek altına alırsınız. O yüzden tartışmaları buradan bir çıkarmak gerekiyor. İkinci mesele, şimdi ben Oğuz Kağan Salıcı'nın, İlhan Kesici'nin, Mustafa Adıgüzel'in, Öztunç'un, işte giden heyetin, Gürsel Bey'in ve diğer heyetlerin aslında bulunduğu yerden bakıyorum mesele. Şu, CHP'de bir sorun var.
1: Ara bulucuyum diyoruz.
2: Ben ara bulucu değilim. Ara bulucu sağımda Zafer Bey. Şimdi ha, bir de ben uluslararası ara buluculuk yapıyorum. CHP ile falan uğraşamam yani. Şimdi,
1: daha global.
2: Şimdi şöyle, işin esprisi şöyle.
1: İran-Amerika Savaşı'nı bitiriyor hocam onu kastım.
2: İran-Amerika Savaşı bitecek zaten. O bakma Trump işte uzatıyor. Yani bitmesi lazım da. Niye sen konumu bölüyorsun? Bir can bölüyor, pardon, bir sen bölüyorsun. Şöyle, önce şunu söyleyeyim. O çizgiyi niye ifade ediyorum? Şimdi buradan gerçekten, bak şu şuraya net geldik. Eğer burada bir bölünme meselesi olacaksa, ki oraya doğru gidiyor. Bu bölünme meselesi içerisinde zaman, bambaşka şartlar, bambaşka olgular karşımıza çıkarabilir. Hatta öyle çıkarabilir ki bazen CHP seçmeninin böyle, yani kimse kusura bakmasın ama sanki CHP seçmeni %100 itibariyle söylüyor. Belki %15 itibariyle bunu söyleyebiliriz. Nereye giderse CHP'nin peşinden gider. Nereye giderse işte ipotek altındadır. Belli politikacının peşinden gider. Böyle bir Türkiye yok.
1: Özgür Özel dedi ki geçen hafta partiyi bırakmayacağız. Bırakırsak biz yokuz dersek %5, %3'ün altında oy alabilir bunlar dedi.
2: Ya onların oy alıp almaması meselesinden ziyade temel sorun şu.
1: Parti için söylüyor, taraf, CHP için söylüyor.
2: Tamam, bir taraf iktidar olmak istiyor. Bir taraf iktidar olma noktasında ondan önce arınarak temiz, geleneğe uygun, ahlaki yönden yürüyecek bir mekanizma istiyor. Yani şimdi Kemal Bey iktidar mı istiyor, CHP'yi kodlarına döndürmek mi istiyor? Çok açık söylemek lazım. Kemal Bey'in birinci önceliği CHP kodlarına döndürmek. Yani şu an Kemal Bey'in ilk hedefinde CHP iktidar yapma gibi derdi yok ki. Evet. Kemal Bey'in ilk hedefi...
3: İktidar olması da 2023'te engellendi CHP'ler tarafından. İlk örnek hedefi, verebilirim bir tane.
2: İlk hedefi Kemal Bey'in, ben burayı arındırayım. Dolayısıyla da iktidar olacaksam da kendi söylemi üzerine söylüyorum. Haklı haksızı tartışılır. Ya buradan arınmış, şaibesiz, ipotek altına alınmış bir noktadan. Şimdi Can örnekler verdi. Hocam da haklı olarak yani o örnekleri verdi. Şimdi CHP'deki kırılma, kimse kusura bakmasın. CHP'nin bu hale gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de CHP yakın medya.

0: medya organlarıydı. Sebebi şu. Şimdi adaylık sürecinde Kemal Bey ile ilgili adaylık sürecinde evet Kemal Bey kazanır mı kazanmaz mı tartışması yapıldı ve bu sümenaltı edildi. Sonra Kemal Bey kazanmış olsaydı o başarı üzerine hikayeler yazılacaktı. Ama Kemal
1: o tartışma
0: Bey...
1: sadece şimdi yani burada medya organları tarafından mı yapıldı? Bizzat mesela Meral Akşener kazanacak aday diye bir söylem de
2: ben
1: çıktı.
2: CHP masadan kalktı.
0: Hayır CHP kısmından söylüyorum. Bak niye söyleyeceğimi evet, anlatayım.
1: Vardı.
0: Şimdi birinci anlatayım onu. Şimdi birincisi oradan başarı üzerine olsaydı sorun yoktu. Başarısızlık üzerinden bu fatura kesildi mi? Kesildi. Peki sonrasında şöyle bir açıklama gelmedi mi CHP'den? Biz kamuoyunda en fazla desteği alacak kişiyle Cumhurbaşkanı adayı olacağız. Bu açıklamayı gördük değil mi hepimiz? Doğal olarak da biraz önce Turgay Hocam söyledi. Beklenti Mansur Yavaş'ın isminin öne çıktığı Ekrem İmamoğlu'nda Kemal Bey'in de geçtiği bir şey geldi. Peki ne oldu? CHP burada Mansur Bey'i çok net söyleyeyim. Delegede, teşkilatta milletvekilleri içerisinde çok gücü olmadığı için pasifize etme noktasına getirdim. Dedi ki biz üyelerimize Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Kimse sormadı bir saniye ya. Biz iktidar olmak için zaten halkın istediği kısmı alacağız. Biz delegeden oy almayacağız diyen olmadı.
3: Hocam o da işletilmedi.
0: Tamam işte o da sümenaltı edildi. Bak o da sümenaltı edildi. Sonra genel başkanlık meselesinde ben hep söyledim. Kızdılar bana. Eş genel başkanlığa geçildi CHP'de. Bir tarafı da Sayın İmamoğlu'nun, bir tarafı da Sayın Özgür Özel'in olduğu bir eş genel başkanlık sistemine geçildi. Bu da çok tartışılmadı. Şimdi ne zaman krizler çıkıyor? Krizler, başarısızlıklar ortaya çıktığı andan itibaren suçlamalar başlıyor. İşte şimdi FETÖ meselesinden suçlamalar başladı. Yolsuzluk arınma üzerinden başladı. Hı hı. Ben de tek bir şey söylüyorum. Yani diyorum kusura bakmayın. Ya bu partiyi beraber yönetiniz. Yani şimdi bir suçlamayı yaparken... Bu noktada ama bir şey hatırlatayım. Herkesin unuttuğu bir şey.
1: Bir cümle olsun.
0: Yılmaz Büyükerşen hangi göreve getirilmişti CHP'de? Sayın Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in...
1: Belediyeleri denetleyecek bir görevi vardı.
0: Evet, reklam mı vereceksin?
1: Hayır. Sürem doluyor.
0: Tamam, onu söyleyerek...
1: Zafer Bey'e ve Turgay Hocam'a gitsin.
0: Ben bir şey söyleyeyim mi? Fakat
2: Turgay Hocam konuştu zaten.
0: Olsun.
2: Turgay Hocam konuştu zaten.
0: Peki şeyi söyleyeyim.
3: Sana arada bir uygulansın ama öyle bir şey ya.
0: Yılmaz Büyükerşen o göreve getirildi. Niye getirildi arkadaşlar?
1: Söyledim ya sonra.
2: Tamam, hayır. Belediyeleri denetledi.
0: Belediyeleri de. Niye? Çünkü CHP şunu söyledi değil mi? Biz AK Parti'nin yapacağı hataları yapmayacağız dedi. Tamam. Peki ne işletildi o? O mekanizma işletildi mi? Biraz önce Turgay Hocam ısrarla mekanizma diyoruz ya. İşletilmedi arkadaşlar. Şimdi bunların hepsi bambaşka bir tablo ile geldi ve sonrasında da siz Kemal Kılıçdaroğlu 13 seçim kazanamadı diyorsunuz. Tamam da Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturttuğu...
2: Kazanamadı ama.
0: Bir daha bir şey söyleyeyim.
2: Bu da bir gerçek yani.
0: Ya arkadaş bir saniye. Kemal Kılıçdaroğlu kazanamadı seçimde Özgür Özel grup başkanı. Onların tamam. Oluşturduğu tablonun neticesinde ama, gelip oturdunuz
2: ama
0: oraya.
2: Ama Özgür Özel'in de genel başkan olduğu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti.
0: Bak
2: ne
0: şunu işte
2: şimdi?
0: Aynı yere getirdin.
2: Ama işte
0: kişiye
2: tam
0: bağlıyorsun.
2: Siyaset böyle
0: bak,
2: olur.
0: Yine, hayır.
2: Kişiye
0: yine aynı kişiye
2: siyaset
0: bağlıyorsun.
2: Böyle olur. Doğru siyaset yapmış, doğru adaylar ya, çıkartmış ben, ve kazanmış. Bak, siyaset
1: o dönem Özgür Özel'de Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun
2: evet.
1: En yakınlarından
2: biri
1: evet. Son
2: Arınacağım dedi, Arınacağım dedi, İmamoğlu siyasete kim soktu?
1: Vardı.
2: Kılıçdaroğlu soktu.
0: Bak Oğuz Kağan Salıcı'yla İlhan Keçi örneğini verdim ya.
2: Özkan Yalım'ı 3 dönem milletvekili kim yaptı? Kılıçdaroğlu yaptı. Şimdi bu Arınacağım diyor şimdi siyaset böyle. Siyaset böyle bir şey.
0: Şimdi bak ben...
2: Gün yoktur siyasette, bugün vardır.
0: İmamoğlu ile Özgür Özel kazandı değil mi? Son seçimleri.
2: Evet.
0: Tamam. İmamoğlu kim getirdi siyasete?
2: Kılıçdaroğlu.
0: Tamam. Ben de oradan varsayımla tamam. Diyorum ki... Bir şey tamamıyla yok dediğinde... Yani 13 seçim kaybetti, bir reeldir, gerçektir.
2: Tamam ben
0: ama,
2: onu söylüyorum
0: ama
2: zaten.
0: Sonuç itibariyle o partinin bir geleneği, örgütü, devamlılığı geldi... Kişi yok. Değişti. Direksiyon değiştirdi.
2: O zaman ben şöyle bir soru sorayım. Değişim demeseydi İmamoğlu bu olacak
0: mıydı? Tamam. O zaman Turgay Hoca'nın söylediğini söyleyeyim. Bana Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki paradigma farkını anlatır mısın?
2: Söylüyorum sana. Altılı masa dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Kazanacak aday konusunda Meral Akşener ısrarcı oldu. Ya Mansur Yavaş ya Ekrem İmamoğlu'nun adını da söyledi üstelik. Bak adını da söyledi. Saraçhane'ye de geldi. Ama orada bir cesaret göstermedi ne İmamoğlu? Ne Mansur Yavaş. Cesaret gösteremedi.
0: Bu paradigma farkı değil ki.
2: Aday olamadı. Cesaret gösteremedi.
0: Bu yöntem farkı. Bu paradigma farkı değil. Bu paradigma farkı değil.
1: Her kapanışı
3: niye
1: böyle oluyor?
3: Can Özçelik diyor ki kazansın.
0: Ne olursa olsun. Evet.
1: Buyurun.
4: Kemal Bey. Sonra
1: Kemal
4: Bey. Hocam gelince ben. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin gönlünü kazanmamıştı.
5: Genel

0: Başkanlığında Cumhurbaşkanlığına gittiği süreçten 10 yıl öncesine dönelim. O son 10 yıl içerisinde muhafazakar seçmenle, milliyetçi seçmenle, Kürtlerle, liberallerle bir gönül bağı kurdu. Ortak yaralarda, ortak incinmişlikler etrafında onları topladı. Yani 2024'teki yerel başarının ana kaynağı aslında ilmik ilmik işlenen o sağ cenahla bir tadilat vardı. O köprülerin tadilatlarıyla bu mümkün oldu. 2023'te 48,5 civarında bir oy aldı ve her şeye rağmen oy aldı. Neden her şeye rağmen diyorum? Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmiş bir adayın meşruiyetini tartışmaya açtılar. Kimler açtı? İyi Parti milletvekilleri. Onun Kürt kökenli olduğunu, Alevi olduğunu tartışmaya açtılar. Sadece İyi Parti değildi. Bir yandan Özgür Özel, bir yandan Mansur Yavaş, bir yandan Ekrem İmamoğlu sahada farklı paradigmalar oluşturmaya çalışıyorlardı. Gölge bir şekilde bir strateji kuruyorlardı. Genel başkanları, Cumhurbaşkanı adayı, onlar böyle bir süreçte sahada çalışırken, onlar ise Zoom toplantılarında Cumhurbaşkanlığı seçim sonrasında kongrede nasıl bir yol işleyeceklerini, nasıl bir strateji oluşturacaklarını açık ve aleni yayınlanan videolar var. Orada Bülent Tezcan Bey'e dahi soruyorlar. Bazı sıkıntılarda nasıl süreci yöneteceklerini soruyorlar. Çünkü Kemal Bey'in kaybedeceğini biliyorlardı, kaybettirileceğini. Ben şöyle bir şeye şahit oldum. İstanbul Büyükşehir'in bir ek binasında Gökhan Günaydın Bey davet etmişti. Gittiğimde odasından Almanlar çıkmıştı ve bana dedi ki kim olduklarını biliyor musun dedi. Hayır dedim. Dedi ki gidenlerden birini işaret ederek bu Almanya'nın tarım bakanı olacak demişti. Ve kendisinin masasına geçtiğimiz zaman GAP projesiyle ilgili çok ciddi hazırlıklarını gösterdi. Ben dedim bunlar muazzam ve Kemal Bey'e vermek lazım dediğimde ise kendisi kendi dönemlerinin gelmediğini iddia etti. Düşünün, partilerin Cumhurbaşkanı'nın adayı olarak yarıştığı bir süreçte GAP projesi verilmemiştir. Kemal Bey de bunu biliyor, kendisine de ifade etmiştim. Düşünün, Nevzat Bey bilir, Güneydoğu'da, evet, Doğu Anadolu bölgesinde 12 barajdan oluşan bir GAP vardır. Ve burada ilgili icracı bir yapıya dönüştürüldüğünde en az %2-3 oy getirebilirdi. Anladım. Fakat bu Kemal Kılıçdaroğlu'na bu engellendi, proje verildi. Engellendi. Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü peki, amaç Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığını engellemekti. Neden? Kürtlerle bir diyalog kurması, muhafazakarlarla, milliyetçilerle böyle bir kişiyi, peki, koltuktan sökmek mümkün değil. Böyle birini partiden atmak mümkün değil. En önemlisi onun seçimini kaybettirme stratejisini yapanlar var mıydı? Bu soruları sormak lazım. Bu söylediklerime.
1: Kaybetmedi, kaybettirildi diyorsunuz kendi partisi içerisinde. Zafer Bey buyurun.
2: Çok kısa bir şey söyleyeyim Zafer
1: Tabii,
2: Bey.
1: Tabii, şey,
2: 55 PM üyesine 50'sinin tebligat aldığı söyleniyor. Mesela böyle bir nokta olursa ne olur şimdi? Onlar da genel başkanlığı kabul mü etmiş olacaklar?
3: Ne tebligatı almış?
2: Bu icradan bir tebligat ifade ediliyor ya.
3: Şimdi orada bir yanlış algı yönetimi var. Bakınız, mahkemenin tedbir kararının uygulanabilmesi için herhangi birine tebliğine gerek yoktur. Bu sadece haber vericidir, bilgilendiricidir. Dolayısıyla hiçbirine tebliğ gitmese de tedbir kararı uygulamada, tamamına tebliğ gitse de. Sayın Özgür Özel hatırlayacaksınız, genel merkezde tebligat memuru geldi, aldım, almadım, yırttım, okumadım tartışması, hı hı, oldu. Bunların hiçbirine gerek yoktu. Aslında o karar imzalandığı anda mahkeme heyetince zaten yürürlüğe girmişti. Bu sebeple de tebligatın kurucu bu unsuru yoktur tedbir kararı yönünden. Onun haricinde hızlıca birkaç cümle buyurun, arz edeyim efendim. Çünkü. Öncelikle tedbir kararından madem başladık, Murat Bey benden sonra söz alırsınız dedi, bir soru sormuştu bana. Tedbir kararı illaki işte tedbir var diye çok geniş yorumlanmaz. Hangi konuda tedbir olduğuna bakılır.
1: İçeriye bakılır diyor.
3: Tabii, hangi konuda? Çünkü her tedbir kararı neyle ilgili olduğunu yazar. Dolayısıyla ben bunun taraflarının kamuoyuna bu tedbir kararını paylaşmasını, şu ekranlara yansımasını tavsiye ederim. Bu işe gelmez iki taraf açısından da, ama örneğin burada Murat
0: ama
3: Bey...
0: Ama siz dediniz ki tedbiri çekerse kurultay olur diyorsunuz.
3: Bunun öyle demedim. Mümkün olmadığını öyle demedim. Düzeltiyorum. Temiz başvurusunu çekerse, temizden evet, feragat ederse de... İşte,
0: ama bu
3: tedbir mümkün, başka bir şey.
0: Tamam, ben düzelttim, özür dilerim onu.
3: Estağfurullah.
0: Tedbiri kalkması için itirazını çekerse kongre yapabilir diyorsunuz siz.
3: Ben bugün de kongre yapılabileceğini, çünkü tedbirin buna engel...
0: Zaman bir...

0: Tedbirin içeriğine bakmak lazım deniyor.
1: Bir mahkeme kararı daha gerekiyor. Bey'de.
2: Bir tabii söze bakma, bir de kimin dediğine bakmak lazım. Ben tamamen hukuki açıdan arz ediyorum. Şu anda mevcut tedbir kararı herhangi bir kurultayı engellemiyor. Temizden feragat edilmesi kararı kesinleştirir. Tedbir de karar kesinleştiğinde evet, kendiliğinden ortadan kalkar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Turgay Hocam, size Caner ne kadar Turgay Hoca konuşturdu da dese de hadi bir manşet atın son cümle. Bir manşet atarak.
3: CHP'de iç savaşın galibi kim olur?
0: CHP'de iç savaşın galibi.
4: Ben yarınki Yeni Şafak'taki köşe yazımda da CHP'deki yol ayrımı üzerine senaryoları tartıştım. Ben bir süre daha Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iki grubun yani hukuki ve siyasi yolları kullanmak marifetiyle bu mücadeleye devam edecekleri, nihai kertede eğer değişimciler buradan murad ettiklerini alamazlarsa ancak yeni bir parti ya da bir partiye eklemlenmek suretiyle siyasete devam edeceklerini. Burada en önemli hikaye İmamoğlu açısından, ben çünkü uzunca bir süredir Özgür Özel'in vesayet altında, eş genel başkanlık bile çok demokratik bir şey olabilir yani oradaki model açısından. Ben öyle buluyorum diye değil yani şey güç dağılımı açısından. Burada İmamoğlu'nun perspektifinde parlamento temsili ya da bir siyasi partinin parlamentodaki ağırlığı üzerinden değil, meselenin merkezinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacaktır. Ona göre bir mekanizmayı kurmak için çabalayacaklar eğer partide istediklerini alamazlarsa.
0: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Can Özçelik, Murat Gezici, Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, Nevzat Çiçek ve Zafer İşleri. Çok sağ olun katıldığınız için. Hadi hızlıca bir reklam.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 32 derece. Ege bölgesinde de hava güneşli, İzmir 32, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 21, Erzincan yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Mardin güneşli 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Efendim merhaba, iyi geceler. Habertürk'tesiniz. İttifak tarihinin en önemli toplantısı için gözler Türkiye'de. Dördüncü ayındaki ABD-İran savaşında henüz bir zafer anlatısı yaratamayan Trump'ın önümüzdeki ay Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne bizzat katılacağı netleşti. Temmuz'da liderler Beştepe'ye akın edecek ve dünyanın geleceğine yön verecek çok kritik başlıklarda masada olacak, ele alacaklar. Tüm bu başlıkları birazdan değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Gece Raporu'na. NATO Zirvesi'nden iç siyasetteki tüm önemli gelişmelere başlıkları aktaracağız. Gelin önce günün özetleriyle başlayalım. Evet, Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio duyurdu ve Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını söyledi ve Ankara'daki zirvenin önemine vurgu yaparken de Rubio çok dikkat çekici mesajlar verdi. Birazdan bunları konuğumuzla değerlendireceğiz. Ve müzakereler ABD-İran görüşmelerine ilişkin Amerika tarafından olumlu mesajlar geliyor. Trump diyor ki durum hızla gelişiyor ve İran'ın dini lideriyle Hamaney'le de görüşebileceğini söyledi. İran'dan da açıklamalar var. Birazdan bakarız. Ve iç siyaset, CHP kurultayı hakkında çıkan mutlak mutlan kararı siyasetin gündeminden düşmüyor. Liderlerden yeni mesajlar ve tartışmanın taraflarından da çok yeni hamleler var. Mutlak mutlan krizindeki son durumda Gece Raporu'nda olacak. Başlayalım. Dünyada malum savaşların getirdiği istikrarsızlık tüm gücüyle sürüyor ve gözler şimdi güvenlik konularının da konuşulacağı NATO Liderler Zirvesi'ne çevrildi. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump'ın da Ankara'da olacağını ve zirveye katılacağını açıkladı.
1: NATO liderleri 7-8 Temmuz'da Ankara'da bir araya gelecek. Zirveye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıklamayı Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında yaptı. Başkan bir sonraki NATO Devlet Başkanları toplantısına bizzat katılacak dedi. NATO'nun Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum ifadesini kullandı. NATO'nun önemli değişikliklere ihtiyacı olduğunu ve bu değişikliklerin zirvede konuşulacağını belirtti.
2: ABD hala NATO ittifakının bir parçası ve biz de tüm bu konuları görüşmek üzere Türkiye'de olacağız. Başkan bizzat bir sonraki NATO zirvesine katılacak.
1: Ankara ziyareti Trump'ın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaret olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın katılmayı planladığını söylemişti. Fidan'ın açıklamasına göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçen ay birkaç kez telefonda görüşmüş, her seferinde zirveye katılacağını dile getirmişti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise zirvenin Beştepe'de yapılacağını söylemişti.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan tartışmalarla ilgili konuştu. CHP'nin gündemi koltuk kavgası. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar dedi. Siyaset kurumunun itibarına gölge düşürmeye kimsenin hakkı olmadığını vurguladı.
3: Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı.
1: CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Yaşananlar ana muhalefetin iç meselesidir. Ancak CHP'de sağlıksız ruh hali değişmezse daha çok utanç sahneleri yaşanır ifadelerini kullandı.
3: Elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim ki siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Yerli üretimin önemine dikkati çekti.
3: Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır.
1: Erdoğan, yenilenebilir enerjideki hedeflerin altını çizdi.
3: Güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megawata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız.
1: Erdoğan programın sonunda Balıkesir, Eskişehir, Mardin, Şanlıurfa ve Trabzon'da gerçekleşen toplu açılış törenlerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun gündeminde de CHP'ye mutlak butlan kararı vardı. Yargı karardır deyip geçmiyoruz, atanan bizim nazarımızda mutlak butlandır dedi.
4: CHP'yi cebren kapılar kırılarak içine girmesine, başına kayyum atanmasına da bir yargı kararıdır deyip geçmiyoruz.
5: CHP'deki mutlak butlan kararına tepkisini sürdürdü. Milletin siyasete duyacağı güvene ihtiyacımız var dedi.
4: Atayan da atanan da bizim nazarımızda mutlak butlandır, sakattır ve yok hükmündedir değerli dava arkadaşlar. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni tartışmalar, yeni sorun alanları değil, milletin ferasetine duyacağımız güvendir. Dahası milletin siyasete duyacağı güvendir.
5: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun devlet aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor açıklaması da vardı.
4: Bir devletin derini olmaz. Bir devletin hukuku olur. Bir devletin aklı derinlikte ve karanlıkta değil, kanunlarda, kurumlarda ve millete hesap vermede görünür. Devlet aklı devletin varlığını, milletin birliğini, hukukun üstünlüğünü, adaleti, bağımsızlığı ve geleceği birlikte koruyabilme ve kollayabilme kabiliyetidir. Devlet aklı milletin tarih içinden süzülüp gelen ortak aklıdır.
5: Dervişoğlu CHP'ye de çağrı yaptı.
4: Gelin bu cumhuriyeti el birliğiyle savunalım. Gelin bu ablukayı beraber dağıtalım. Biz dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa işte buradayız. Buyursun gelsinler. Safımız cumhuriyetle demokrasidir.
0: Şimdi gün içinde gerilimin yükseldiği meclise de bir uzanalım. Genel kurulda mutlak butlan kararına ilişkin CHP'nin araştırma önergesi görüşülürken AK Parti ve CHP'nin arasında tansiyonun yükseldiğini gördük. AK Partili Cüneyt Yüksel bütün süreç dışarıdan kurgulanmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması gerçeklerle bağdaşmıyor dedi. O sırada CHP'li vekiller de masalara vurarak tepki gösterdi.
6: İddia sahipleri de, başvuru sahipleri de CHP'nin kendi içerisinden çıkmıştı. Bu iddialar görmezden gelinerek sanki bütün süreç dışarıdan kurgulanmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır.
1: Meclis Genel Kurulu'nda gündem mutlak butlan kararıydı. AK Parti ve CHP arasında tansiyon yükseldi.
6: Bugün yaşanan tartışmanın kaynağı ne AK Parti?
1: Genel Kurul'da CHP grubu mutlak butlan kararının araştırılması için önerge verdi. Muhalefet milletvekilleri mahkeme kararına tepki gösterdi.
7: Seçilmiş genel başkanın yerine atanmış bir genel başkan getirmek istiyorlardı.
8: Son günlerde yaşanan mutlak butlan kararı ve sonuçları Türkiye açısından endişe vericidir.
1: Muhalefete yanıt AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'den geldi.
6: Parti içinde bir arınma sürecini işletmek sizin bileceğiniz bir iştir. Kurultay salonlarında mahkeme koridorlarına taşınan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız diyoruz.
1: CHP'li milletvekilleri de genel kurulda masalara vurarak tepki gösterdi.
0: Peki Peki mecliste bunlar yaşanırken Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu hattında neler olup bitti bir bakalım. Kurultay tartışmasını sürdü CHP'de, şimdi arabulucular devreye girdi. 3 milletvekili hem Özgür Özel'le hem de Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi.

0: CHP sözcüsü Sarı ise haftaya yapılacak grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını duyurdu ve parti meclisi toplantısı için de net tarih verdi.
1: İlk adresleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Görüşme trafiği CHP Genel Merkezi'nde devam etti. Mutlak butlan sonrası CHP içinde ara bulucular devreye girdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le görüşen milletvekilleri Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Üç isim daha sonra tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçti. Hem CHP Genel Merkezi'nde hem de Özgür Özel tarafının bulunduğu mecliste basın toplantıları da vardı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağını duyurdu. Parti meclisinin toplanacağı tarihi paylaştı.
2: Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak. İçinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı önemli değerlendirmeler yapacak. Önümüzdeki hafta Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız.
1: Genel Merkezin grup toplantısı kararına CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'den de yanıt geldi.
3: Meclis Başkanlığı'na bir yazı yazıldı. Mevzuata uygun bir şekilde cevap verdi. Dedi ki siyasi partilerin kendi grupları nasıl düzenleyecekleri kendi iş yönetmeliklerinde vardır. Bunun dışında bir uygulama beklemiyoruz.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdıklarını da söyledi.
2: MYK'nın içinden Sayın Genel Başkan'ın uygun gördüğü bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Parti yöneten arkadaşlarımızın da uygun görecekleri arkadaşlar varsa otursunlar, konuşsunlar, kurultay konusunda değerlendirmeler yapsınlar istiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi içindeki hiçbir üyenin ayrılıp gidip başka bir partide yer almasını istemeyiz.
1: Zeynel Emre'den de kurultay için çağrı heyeti çağrısı geldi.
3: Burada imzalar açık, kararlar açık. Daha önceki Türkiye'de verilen uygulamalar açık. Kurultaya götürülmek üzere bir çağrı heyeti atanması lazım. Yani o partiyi yönetmek üzere değil, kurultaya sürecine götürmek üzere.
0: Peki az evvel haberde izlediğiniz bu ara buluculuk mevzusuna Özgür Özel nasıl bakıyor ona bir bakalım. CHP Grup Başkanı Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla kurultay konusunda aracılar üzerinden bir görüşme olabileceğini söyledi ve parti yararına sonuç çıkacaksa niye görüşülmesin dedi. Yeni parti iddiaları da yine gündemindeydi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla aracılar üzerinden diyalog kurabileceğini söyledi. Kurultay için sonuç alma ihtimali varsa müzakereye açık olduğunu belirtti.
4: Müzakere kanalı hiç açılmadı ki tıkansın. Sonuçta parti yararına sonuç çıkacaksa niye görüşülmesin? Ama doğrudan değil, dolaylı ya da tarafsız bir takım aracılar üzerinden sonuç alma ihtimali varsa görüşülür. Sonuç dediğimiz kurultay.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında konuştuktan sonra mecliste gazetecilerle bir araya geldi. Kurultay yapılmasına yönelik nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz sorusuna yanıt verdi.
4: 804 ıslak imzalı kurultay talebi var delegelerden. Giderek artıyor sayı. Karar kesinleşmediği için kurultay yapılamayacağını söyleyenler var. Tüm yolları deneyeceğiz. AYM kararı var. Bu karara istinaden Kemal Bey'in kurultayı toplaması gerekiyor. Yargıtay'a başvurduk. Bu tıkanmışlık ancak Yargıtay'ın kararıyla aşılabilir.
1: Özel yeni parti iddialarıyla ilgili olarak da yeni bir parti var. Olacak, olmalı ama bunu felaket senaryosu için düşündük dedi. Özgür Özel, 9 Haziran'da hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü dolayısıyla önümüzdeki hafta Manisa'da olacağını kaydetti. Bu nedenle 16 Haziran Salı günü grup toplantısı yapmayı düşündüklerini belirtti.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel için rüşvet almak ve kanuna aykırılık suçlamalarıyla istenen fezlekeyle ilgili dosyayı Ankara'ya gönderdi. Başsavcılık Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca iki ayrı yetkisizlik kararı düzenlendi. Özgür Özel ile Veli Ağbaba hakkında iki farklı dosya kapsamında değerlendirme yapıldı. Her iki dosyada da iki ismin milletvekili olmaları nedeniyle soruşturma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait olduğu belirtildi. Başsavcılık Özel ve Ağbaba yönünden yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderdi. ...140 yeni mahkeme kurulacak. Flaş açıklama Adalet Bakanı'ndan Akın Gürlek'ten geldi. Adalet hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir biçimde sağlanması için adım atıldığını vurguladı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabında...

0: Dan açıklama yaptı. Buna göre 140 yeni mahkemeden 46'sı Asliye Hukuk Ceza Mahkemesi, 36'sı ise Asliye Hukuk Mahkemesi ve 24'ü İş Mahkemesi olacak. Gürlek bu adımla yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz dedi. İstanbul'da turistten 5 kilometrelik yol için 7300 lira ödeme alan ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan o taksicinin ifadesi ortaya çıktı. Taksici önce turistin durumu fark etmeyeceğini düşündüğü için ücreti aldığını söyledi. Savcılıktaki ifadesinde ise bakın neler anlatmış.
1: Thank you.
2: 7,300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
3: Taksi şoförü taksimetreyi açmadı. Turistten kısa mesafe için fahiş ücret istedi. Üstelik istediği ücretin yaklaşık 3 katını kredi kartından çekti. Turisti dolandıran taksi şoförü önce fazla para aldığını kabul etti, sonra suçlamayı reddetti.
2: Wait. Lira to USD. I'm a look.
4: One.
3: Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın konseri için İstanbul'a gelen ABD'li Twitch yayıncısı Auger bindiği takside dolandırıldı.
2: Taxi.
1: You're working 50 euro. Okay.
3: Taksici daha müşteri araca binmeden 50 euro istedi. Müşteriyi istediği yere getirince de 50 euro yerine karttan 7300 lira yani 136 euro çekti. Oysa 5 kilometrelik mesafe normalde yaklaşık 300 lira tutuyordu.
2: Did you say 50 euro?
1: Yes, this one.
2: For 10 minute?
1: Yes, I am speaking 50 euro. You okay? I am come back.
2: Okay.
1: Thank you.
2: 7,300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
3: Olayın ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan taksi şoförü H.A. düzenlenen tutanağa göre turistin durumu fark etmeyeceğini düşündüğü için fazla ücret tahsil ettiğini kabul etti. Savcılıktaki ifadesinde ise tutanağı okumadan imzaladığını öne sürdü. Turiste 100 dolar nakit verdiğini, tahsil ettiği 7300 liranın yolculuk ücreti ve bu paranın karşılığı olduğunu iddia etti. Dolandırıcılık suçlamasını reddetti. 141.500 lira idari para cezası kesilen taksi şoförü tutuklandı. Sürücü kartı da iptal edildi.
0: Yani biraz daha fazla para kazanmak için turizmi baltalamaya hiç gerek yok değil mi? Denizli'yle devam edelim o üzücü kazayla. Bariyerlere çarparak alev alan yolcu otobüsünde biri bebek 8 kişi hayatını kaybetmişti. Adli tıp işlemleri tamamlanan cenazeler ailelere teslim edildi.
3: Tabutları cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Yolcu otobüsünde can veren baba ve 9 aylık oğlu yan yana defnedildi. 31 Mayıs günü İzmir'den yola çıkan otobüs Antalya'ya gidecekti. İçinde 38 yolcu ve şoför dahil 3 görevli vardı. Denizli-Aydın otoyolunda seyir halindeyken Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptı. Kazanın ardından yangın çıkınca facia yaşandı. Biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri adli tıp morguna kaldırıldı. Otopsi ve DNA işlemleri tamamlanan cenazeler ailelere teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden 27 yaşındaki Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Antalya'da defnedildi. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Baba ve oğul yan yana defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Güle Tayboğu ve kızı Fatma Kartal ise İzmir'de defnedildi. İkilinin mezarlık ziyareti için Antalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun ise memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma da sürüyor. Hayatını kaybeden otobüs şoförünün daha önce 36 kez trafik cezası aldığı ortaya çıktı. 16 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.
0: Adana'yı ayağa kaldıran o habere gideceğiz şimdi. Bir emekli polis evlat katili oldu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç babasına bıçakla saldırdı. Emekli polis olan baba ise tabancasıyla ateş ederek oğlunu öldürdü.

Babasıyla sokak ortasında kavgaya tutuştu. Emekli polis olan babasının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Ahmet Kaan Kayhan, iddiaya göre uyuşturucu bağımlısıydı. Emekli polis olan babasından para isteyen genç, reddedilince iddiaya göre bıçakla babasına saldırdı. Babası tabancasıyla oğluna ardı ardı ateş açtı. Oğlunu vuran baba 112'yi aradı. Polis ve sağlık ekipleri gelene kadar olay yerinden ayrılmadı. Çok sayıda yarası olan Ahmet

0: hayatını kaybettiği belirlendi. Evlat katili olan emekli polis gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden gencin orman işçisi olarak çalıştığı öğrenildi. Geçen yıl Kozan'da çıkan orman yangını sırasında kaybolduğu, aramalar sonucu 10 saat sonra bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Türk İş Genel Başkanı'nın açıklamalarıyla gelin devam edelim. Ergün Atalay ekonomiyi değerlendirdi. Enflasyon nedeniyle işçi, memur ve emeklinin alım gücünün eridiğini ifade etti. Enflasyon karşısındaki kayıplar telafi edilmeli çağrısı yaptı.
2: Alım gücü düşerken enflasyon temel sorunların başına gelmekte. İşçiler, memurlar, emekliler, asgari ücretle çalışan milyonlar işçinin enflasyon karşısındaki kayıpları telafi edilmelidir.
3: Enflasyon kaynaklı kayıplar için telafi çağrısında bulundu. Çalışma hayatındaki sorunlara değindi.
2: Kayıt dışı çalışma hala milyonlarca işçi sosyal güvenlikten, sendikal haklardan mahrum etmekte. Staj ve çıraklık mağdurlarının yaşadığı sorunlar hala çözüm beklemekte. Taşeron çalışma sistemi çalışanların iş güvencesini ve sendikalaşma hakkını zayıflatmakta. Uzun çalışma saatleri, iş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma hayatının ağır sorunları arasında yer almaktadır.
3: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda konuştu. Sendikal hakların ILO sözleşmesiyle uyumlu hale getirilmesini istedi.
2: Örgütlenme, grev hakkı dahil olmak üzere kamu çalışanların sendikal hakları 4688 sayılı ILO sözleşmelerine uyumlu hale getirilmeli. Toplu sözleşmelerin adil bir şekilde yapmaları için öndeki engeller kaldırmalıdır.
1: Kuveyt Havalimanı'na düzenlenen saldırı hakkında açıklamalar peş peşe geliyor. İran havalimanına ABD'nin füze önleyicisinin düştüğünü iddia etti. ABD ise jet biçimde yalanladı. İran devrim muhafızlarından yapılan açıklamaya göre İran Kuveyt Havalimanı'na saldırmadı. Havalimanına Amerikan Patriot sistemindeki bir hatadan dolayı füze önleyici düştü. ABD ordusu ise bu iddiayı yalanladı. İran'ın kasıtlı bir şekilde vurduğu iddia edildi. Öte yandan İran, Umman Körfezi'nde bir ABD askeri gemisini de hedef aldığını iddia ediyor. Geminin İran kara sularına yaklaştığını savundu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise bu iddiayı da yalanladı. Amerika Birleşik Devletleri hatırlanacağı üzere İran'a ait Keşm Adası'na saldırı düzenlemişti. Buna karşılık İran, Kuveyt'teki ABD'nin askeri üssünü hedef almıştı. Kuveyt, bir insansız hava aracının havalimanına düştüğünü açıklamıştı. Tarafların ikinci kez masaya oturup oturmayacağı henüz bilinmiyor ama Amerikan Başkanı Trump, İran'daki durum hızla gelişiyor ve her şey çok iyi olacak dedi. Olumlu bir tablo çizdi. Bu arada İran'ın dini lideriyle Hamaney ile de görüşebileceğini söyledi Trump.
0: Durum hızla gelişiyor ve her şey çok iyi olacak dedi. İran'ın nükleer silah bulundurmamayı kabul ettiğini iddia etti. Müzakere sürecini New York Post'ta değerlendiren ABD Başkanı Trump, İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney ile görüşebileceğini söyledi.
4: Well, they say he is giving approval because that's the way it has been for a long, long time. I'd like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point, depending on how it all works out.
0: Trump'ın bu açıklamaları Körfez bölgesinde artan gerilimin ardından geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı aşmaya çalışan ve Hark Adası'na doğrudan seyreden Botswana bayraklı petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı. Keşm Adası'na da savunma amaçlı saldırılar düzenlendiği savunuldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırılara karşılık Kuveyt'teki ABD üsleriyle Bahreyn'deki ABD'nin 5. filo karargahının vurulduğunu, ABD ve İsrail bağlantılı Panaya gemisinin de füzelerle hedef alındığını duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarının başarısız olduğu iddia edildi. Kuveyt ise ülkeye yönelik saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğunu, Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğunu açıkladı. İranlı iki diplomat istenmeyen kişi ilan edildi. İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıların Kuveyt ve Bahreyn topraklarında gerçekleştirildiğini

0: bularak, bu iki ülkenin yöneticilerinin İran'a saldırıların doğrudan sorumlusu olduğu suçlamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise saldırıların ardından aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da olduğu altı mevkidaşıyla görüştü. Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerde karşılıklı anlayışa varılan alanlar olduğu da belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın nükleer programının bazı kısımlarını müzakere etmeyi kabul ettiğini, görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini öne sürüyor. İran'dan yanıt almanınsa 6 günü bulabileceğine dikkat çekiliyor.
1: Ekrandaki son dakika yağmurunun farkındasınız. Amerikan Başkanı'ndan, Trump'tan şu dakikalarda çok önemli açıklamalar geliyor anlaşmaya dair. Evet, gördüğünüz gibi Beyaz Saray'da konuşuyor. Daha dün İran'la anlaşmaya çok yakınız ifadelerini kullanmıştı Trump. Üzerinden 24 saat geçmeden İran'da yapılan müzakerelerin çok iyi ilerlediğini duyuyorum ifadelerini kullandı. Ama şurası çok önemli. Hafta sonunu işaret etti az evvel Trump ve İran görüşmeleri hafta sonu gerçekleşebilir dedi. Bu çok önemli ve İran nükleer silah geliştirmeme ve satın almama konusunda anlaştı diyor Trump ki dün de Rubio'dan bu minvalde bazı açıklamalar görmüştük. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan Körfez'de artan tansiyona da değindi Trump ve İran'ı dün gece sert biçimde vurduk dedi. Bildiğiniz gibi dün gece saatlerinde ABD ve İran arasında karşılıklı sert saldırılar olduğunu görmüştük ki o saldırılar bugün de devam ediyor. Müzakerelere dair Trump yine İran hakkında şunu diyor: anlaşma belgelerini imzalamaya yakınlar. Peki İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu, bu konuda neler söylemiş Trump? Çok uzak olmayan bir zamanda gidip onu alacağız. Yine benzer bir açıklamasını kısa bir süre önce yine duymuştuk. Ve anlaşmadaki kilit noktalardan biri Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Lübnan'daki çatışmalar konularını da ayırmaya çalışıyoruz diyor. Evet, ekiplerimiz arı gibi çalışıyor gerçekten. Trump'ın dilinden düşer düşmez o kelimeler hemen sizlerle paylaşmış olduk. Anlaşmaya dair ama en önemli ifadesi şu: hafta sonu işaret etti Trump az evvel ve İran'la görüşmeler hafta sonu gerçekleşebilir dedi dakikalar önce. Yeni açıklamalar gelirse döneriz. İran'a ilişkin yeni bir açıklama da İsrail Başbakanı'ndan, Netanyahu'dan geldi. İran zayıfladı ama mesele sona ermedi dedi Netanyahu. Askeri adımlara ilişkin kararınsa Washington'a ait olduğunu söyledi. Netanyahu CNBC kanalına konuştu. İran'da iş bitmedi ancak zayıfladılar diyerek gerekirse İran'la tam ölçekli askeri harekata geri dönüleceğini söyledi. Gerilimin tırmandırılmasının gerekli olup olmadığına ve Hürmüz Boğazı'nın askeri olarak açılmasının mümkün olup olmadığına karar vermeyi Donald Trump'a bırakıyoruz dedi. İran'ın henüz nükleer malzemelerini geri çekmeyi kabul etmediğini savunan Netanyahu, İran konusunda Trump'la büyük ölçüde aynı çizgide olduklarını belirtti. Bazı taktiksel anlaşmazlıklar olmasına rağmen bunların her zaman çözüldüğünü savunan Netanyahu, Trump çeşitli seçenekleri değerlendiriyor ve biz de iki günde bir, 48 saatte bir görüşüyoruz dedi. Yani artık sık sık tepki çeken açıklamalarıyla gündeme geliyor İsrail'in o aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir. Bu kez de ezanı hedef aldı. İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan camilerde ezan sesini kısma girişimi kapsamında bir video paylaştı sosyal medyada.
0: Camilerden gelen ezan sesinin rahatsız edici olduğunu iddia etti. Bu durumu değiştireceğim dedi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir bir kez daha İslam karşıtı bir videoyla gündeme geldi. Aşırı sağcı bakan, işgal altındaki Filistin topraklarındaki camilerden gelen ezan sesini kısmayı hedefleyen yasa tasarısı hazırladı. Ben-Gvir tasarı hakkında hazırladığı skandal videoyu da sosyal medyasında paylaştı. Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ülke genelinde ezan seslerinin kısılmasıyla alakalı yasa tasarısını İsrail Meclisi'ne sunmuş. Tasarı 31 Mayıs Pazar komisyondan geçerek görüşülmek üzere İsrail Meclisi'ne gönderilmişti. Camilere izin alınmadan ses sistemi kurulmasını veya çalıştırılmasını engelleyen tasarıya göre yasağa uymayanlar 50 bin şikel yani yaklaşık 800 bin Türk lirası para cezasına çarptırılacak. İzinlerin sesin şiddetine ve caminin yerleşim alanlarına yakınlığına göre verilmesi öngörülüyor.

0: Rülüyor.
1: Ben Gibir 2024'te ezan sesini kısmak için polise camilerde hoparlörlere el koyma ve gürültü nedeniyle para cezası uygulama talimatı vermiş, bu karar tepki çekmişti.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'daki temaslarında hem Avrupa'nın güvenlik kaygılarına dikkat çekti hem de Avrupa Birliği'ne Türkiye mesajı verdi. Eski dünya düzeninin artık sona erdiğini belirten Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler için de reform çağrısı yaptı.
3: Birleşmiş Milletler için reform çağrısı yaptı. Eski dünya düzeninin sona erdiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da Avrupa'nın güvenliği, NATO'nun geleceği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin önemli mesajlar verdi.
4: NATO, güvenlik anlamındaki yeni konseptlerini geliştirmek ve çatışmaları önlemek için sadece silahlı müdahaleyi değil, nasıl barış perspektifi geliştirebileceği üzerinde de yoğunlaşmak durumundadır.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik yaklaşımları arasında görüş ayrılıklarının belirginleştiğini söyleyen Kurtulmuş, bu farklılıkların NATO çatısı altında ortak bir zeminde buluşturulması gerektiğini vurguladı. Ankara'nın 6-7 Temmuz'da ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinde ittifakın geleceğine ilişkin önemli başlıkların ele alınacağını söyledi. Meclis Başkanı, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine de değindi. Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği kendi güvenliğiniz içindir dedi.
4: Türkiye, Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir.
3: Eski dünya düzeninin sona erdiğini belirten Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler için reform çağrısı yaptı.
5: Her alanında fevkalade büyük değişiklik.
3: Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Kurtulmuş, bir asrın yaklaşık 40 yılını meşgul eden terör meselesini artık geride bırakıyoruz. Yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz ifadelerini kullandı.
5: Çatışmaların ve gerilimlerin...
2: Yani yaz mevsimi geldi ama pir geldi. Yani yaz gelmeden bile Avrupa'da sıcaklıkların arttığını görmüştük. İspanya'da sadece Mayıs ayında geçen ay aşırı sıcaklar nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti. Asya'ya baktığımızda orada da sıcak havaya şiddetli yağış eşlik ediyor.
3: Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi başladı. Avrupa'da sıcaklık rekor seviyelere ulaştı. Doğu Asya'da ise sıcak havaya yağışlar eşlik etti. Avrupa'da sıcaklığın rekor seviyeye ulaştığı ülkelerden biri İspanya. Sağlık Bakanı Monica Garcia, ülkeyi oldukça sıcak bir yazın beklediği uyarısında bulundu. Sorun artık sadece daha sıcak olması değil, sıcak havanın her yıl daha erken gelmesi dedi. Ülkede aşırı sıcak kaynaklı ölümler ise arttı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Mayıs'ta 101 kişi hayatını kaybetti. Bu son 10 yılda sıcaklardan kaynaklanan aylık ortalama ölüm sayısının 3,6 katı. İtalya'nın başkenti Roma'da ise şiddetli yağışlar etkili oldu. Hortum meydana geldi. Rüzgarlar ağaçları devirdi, yollar felç oldu. Şiddetli yağışların görüldüğü diğer ülke Japonya oldu. Ülkenin güneyini Jiangbi tayfunu vurdu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ondan fazla kişi yaralandı. Maddi hasar oluştu. Ülkede 300'den fazla uçuş iptal edildi. İki eyalette 47 binden fazla ev elektriksiz kaldı. İlerleyen günlerde de ülkenin birçok bölgesinde kuvvetli rüzgar, sağanak, heyelan ve yüksek dalgaların etkili olacağı öngörülüyor.
2: Şu Ebola konusuyla devam edelim. Kongo ve Uganda başta olmak üzere Afrika ülkelerinin Ebola virüsüyle mücadelesi devam ediyor. Nijerya 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri de Dünya Kupası süresince havaalanlarında Ebola tarama merkezleri kurmaya hazırlanıyor.
0: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde başlayan yeni Ebola salgını bölgedeki etkisini sürdürüyor. Önlemler artırılırken Nijerya'da alarma geçen ülkeler arasına katıldı. Kongo'yu ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Ghebreyesus, Ebola'nın ortaya çıktığı bölge başta olmak üzere tüm ülkede sağlık sisteminin güçlendirilmesi çağrısı yaptı. Çin'in gönderdiği sağlık ekibi de başkent Kinshasa'ya ulaştı. Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Bundibugyo Ebola virüsü vakaları nedeniyle ülkenin

0: 10 eyaletini alarm durumuna geçirdi. Yaklaşan Dünya Kupası öncesinde ABD'de Ebola'ya karşı önlem alıyor. Medicaid ve Medicare hizmetleri direktörü Dr. Mehmet Öz, yoğun yolcu trafiği beklenen havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacağını duyurdu. Turnuva süresince herhangi bir halk sağlığı sorunu yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü şüpheli vaka sayısında düşüş yaşandığını belirtiyor. Yetkililer şu an için Afrika kıtasında 1100'den fazla şüpheli vakanın inceleme altında olduğunu bildiriyor. DSE 15 Mayıs'ta tespit edilen hastalığı uluslararası öneme sahip acil bir halk sağlığı durumu olarak ilan etmişti.
1: Evet, Ebola bir kez daha dünya gündeminde. Biz de gece raporunun gündemini aldık. Yeni varyant daha mı ölümcül, yoksa bu salgın Türkiye'yi de memleketi de tehdit ediyor mu? Değerli bir konuğumuz var. Değerlendireceğiz, konuşacağız. Virolog Sebih Tarih'in bizimle. Hocam hoş geldiniz. Gece raporuna Habertürk'e.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim. Afrika'da görülen Ebola salgını sonrası işte Amerika Birleşik Devletleri de Dünya Kupası öncesi bir önlem dizisi açıkladı ve yoğunluk yaşanan havalimanlarında da belli ki bir Ebola taraması olacak. Tabii herkesin aklındaki soruyla başlayalım hocam, memleketle. Türkiye için bir risk var mı? Ekstra bir önlem alınmalı mı bugünlerde? Neler düşünüyorsunuz?
2: Ebola virüsü, COVID'e sebep olan SARS-CoV-2 virüsü gibi kolay bulaşmıyor. Çünkü havadan bulaşmıyor. Bu yüzden bu virüsün Türkiye'ye gelme olasılığı çok düşük. Tabii ki de önlemler önemli. Ama yakın temas ve vücut sıvılarıyla yakın temas gerekiyor. Bu yüzden COVID gibi kolay yayılmadığı için Türkiye'ye bunun gelme riski bu yüzden çok düşük.
1: Risk düşük dediniz hocam, ama tabii tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Peki belirtileri neler hocam? Böyle belli bir hastalığa benzetebilir miyiz?
2: Belirtiler genellikle bütün viral hastalıklarda işte kırıklık, halsizlik ile başlıyor ama Ebola'nın bazı türlerinde, özellikle biz bunlara kanamalı ateş virüsleri diyoruz. Neden? Çünkü damarlardaki endotel sistem hasara uğruyor ve bu hastalar ağızlarından, gözlerinden, hatta normal vücut yüzeylerinden kanamaya başlıyorlar. Bunun fotoğrafları gerçekten korkunç olabiliyor ve ne yazık ki bu şekilde virüsün yayılımı da çok kolay olabiliyor. Mesela bazı geleneklerde, özellikle cesetlerle yapılan geleneklerde, o ülkelerde mesela işte gömme gelenekleri vesaire, ne yazık ki virüse maruz kalabiliyorlar. Bu yüzden o cesetlerin tamamen karantinada gömülmesi gerekiyor. Ama tekrar hatırlatayım, COVID gibi kolay bulaşmıyor. Bakın, Ebola virüsleri 1970'lerden beri biz bu salgınları biliyoruz. Ve Türkiye'de hiçbir Ebola salgını olmadı. İşte aynı sebepten dolayı bu sefer de risk az.
1: Evet, yani tarihsel süreci de aslında geleceğe ışık tutuyor diyebiliriz değil mi hocam bu anlamda?
2: Aynen o şekilde. Ama tabii ki de tedbirler önemli. Şimdi Dünya Kupası olacak.
1: Evet.
2: Bir sürü insan bir araya gelecek Amerika'da. Bu tedbirler önemli çünkü Trump hükümeti Amerika'da bu virüsü istemiyor. Ama zaten biz virologların kaygısı Ebola'dan ziyade başka virüsler. Mesela kızamık. Şu an aşı karşıtlığı yüzünden kızamık vakaları çok artmış durumda. Ve aslında bizi endişelendiren o. Dünya Kupası buluşmalarında COVID, grip, RSV ve kızamık gibi virüsler aslında daha ciddi bir tehdit oluşturabiliyor.
1: Yani Trump'ın COVID konusundaki açıklamaları da hocam unutulacak gibi değil. Hepsi hatırımızda, aklımızda. Yani bu konuda da herhalde Amerika Birleşik Devletleri'ne düşen önemli görevler var değil mi hocam? Tüm Dünya Kupası, milyarlarca insan bir araya gelecek. Tüm dünyanın dikkati oraya çevrilecek. Yani tedbirleri elden bırakmamakta da fayda var sanırım.
2: Tedbirler önemli ama burada biz olağanüstü bir salgın veya bir pandemi beklemiyoruz. Zaten bu tedbirler de olacak. Bir de yaz mevsiminde gerçekleşeceği için ve açık havada olacağı için ufak tefek salgınlar olabilir. Normal grip salgınları gibi COVID salgınları yerel yerel olabilir. Ama az önce dediğim gibi şu an mesela aşı karşıtlığından dolayı ciddi şekilde artmış kızamık vakaları var. Asıl risk bunlar.
1: Anladım. Sayın Tarin, bir de çok konuşuluyor hocam. Bundibogyo adı verilen bir türden bahsediliyor. Bunun bir farkı var mı?

0: Evet, aslında Ebola dediğimiz bir sınıf ve bu sınıfın içerisinde toplam 6 tane virüs var. Bunlardan 4 tanesi insanlarda hastalığa sebep olabiliyor. Bundibugyo bunlardan bir tanesi ve bu arada en ölümcülü değil. Ölümcüllük %20 ila %40 civarında Bundibugyo ile. Ama asıl ölümcül olan Ebola Zaire isimli bir türü ve %90'a kadar ölümcül olabiliyor. Mesela bakın 2014-2016'da Demokrat Kongo Cumhuriyeti'nde bir salgın oldu ve 30 bin vaka ve 10 bin üzerinde ölüm gerçekleşti. Bakın bu daha 10 sene yeni geçti yani bunun üzerinden.
1: Hocam çok açıklayıcı bilgiler verdiniz ama şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün genel sekreteri de bu yeni varyantın görüldüğü bildiğiniz gibi Kongo'ya gitti ve yani acaba bu ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuz için mi yoksa Dünya Sağlık Örgütü için bu durum rutin bir uygulama mı? Neden hocam bu ziyaret yapıldı?
0: Bu tür kuruluşların amacı Dünya Sağlık Örgütü olsun, CDC olsun, şu an mesela Afrika'da sürekli çalışan, şu an özellikle yoğun olan Doctors Without Borders grupları, bu grupların bir amacı var. O da halk sağlığını koruyabilmek ve bu tür salgınların yaratacağı ölümleri ve hastalıklara minimal bir seviyeye indirmek. Hani ben tam olarak Kennedy'nin orada hangi amaçla gittiğini tam bilmiyorum. Ama burada önemli olan orada Amerikalı doktorlar da var. Hatta bu doktorlar arasından Craig Spencer isimli bir doktor var. Şu anki salgında değil de bundan önceki salgınlarda Afrika'da çalışıyordu ve kendisi Ebola kapıp Amerika'ya dönüp Amerika'da tedavi gördü mesela. Bu yüzden hani ister istemez Amerikan hükümetinin de bu konuya duyarlı olması gerekiyor. Ama burada sınırlar önemli değil. Önemli olan halk sağlığı, insanların iyiliği ve sağlığı ve ne yazık ki Bundibugyo'nun aşısı yok. Hani az önce bahsettiğim Ebola Zaire'in aşısı var. Ama şu anki Bundibugyo'su şunun aşısı yok. Bu yüzden karantina ve bu yüzden bu salgının Demokrat Kongo Cumhuriyeti'nde ve Uganda'da kontrol altında olması önemli.
1: Peki hocam son olarak bir de tedavi yöntemlerinden bahsedersek herhalde bu konuda kapsayıcı bilgiler paylaşmış olabiliriz izleyicilerimize. Nedir hocam tedavi yöntemleri? Nasıl bir süreç uygulanıyor?
0: Bu hastalığın ne yazık ki uygulanabilir bir tedavisi yok. Mesela şu hapı alın, şu ilacı alın. Hayır, tamamen destekleyici tedavi. Bu ne demek?
1: Ne demek?
0: Eğer hastanede bakım ve virüsün başka insanlara bulaşmasını engellemek ve hastanın ihtiyaçlarını gidermek. Eğer kan nakline ihtiyacı varsa, eğer ki solunum desteğine ihtiyacı varsa, böbrekleri iflas ediyorsa, diyaliz makinesi gibi. Bunlar destekleyici tedaviler ve tabii ki de her yerde bu tedavilere ulaşamıyorlar. Ne yazık ki bu yüzden ölüm oranları yüksek olabiliyor.
1: Peki. Çok sağ olun hocam. Tüm dünyanın gündemindeki bu konuyu virolog Semih Tarin'le konuştuk ve önemli bilgiler paylaştı bizlerle. Çok sağ olun hocam kıymetli
0: Ben
1: bilgiler için.
0: teşekkür ederim. Sağ
1: Teşekkür
0: olun.
1: ederiz. Devam edelim haberlerimizle. Amili futbol takımında 2026 Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve millileri konaklayacağı otelde bir grup taraftar karşıladı.
2: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek amili futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Ay yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Uluslararası Havalimanı'na indi. Milliler otobüsle konaklayacakları otele geçti. Kafileyi otel girişinde Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu otelin girişinde yaptığı kısa açıklamada yolculuğun iyi geçtiğini söyledi.
3: Yorucu değil ya, güzel. Allah inşallah da dönerken de böyle dönmek nasip eder. Hoş geldiniz.
2: Amili futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

0: Gazeteci Reha Muhtar 28 Mayıs'tan bu yana Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi yarın toprağa verilecek. Gazeteci Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde Bodrum'da evinde rahatsızlanınca özel bir hastaneye kaldırıldı. İleri derecede kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve şeker hastalığına bağlı metabolik bozukluk teşhisi konulan Muhtar yoğun bakıma kaldırıldı. 66 yaşındaki gazetecide çoklu organ yetmezliği gelişti. Doktorların çabasına rağmen gece saat 02.15'te hayatını kaybetti. 1980 yılında gazeteciliğe başlayan Muhtar birçok televizyon kanalında görev alıp çeşitli programların sunuculuğunu yapmıştı. Muhtar'ın cenaze namazı yarın İstanbul'da Barbaros Hayrettinpaşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak. Cenazesi ise Yeniköy mezarlığında toprağa verilecek. İzmir'de Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat saldırıda hayatını kaybetti.
1: Can Polat'ı vurdular! Nalan! Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olur polis ambulans gelsin.
2: Dilan Polat hem koruması hem de eşinin kuzeni olan Can Polat vurulunca sosyal medyada böyle canlı yayın yaptı. Gözyaşlarıyla yardım istedi.
1: Ne olur bekliyoruz, odada kaldık hepimiz. Ne olursunuz. Allah'ım ne olur polis ambulans.
2: Haklarında açılan davalarla günlerce Türkiye'nin gündeminde olan Dilan ve Engin Polat çifti İzmir Çeşme'de tatile gitmişti. Alaçatı'da çiftin kaldığı otelde silah sesleri yankılandı. Polat çiftinin korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, kurşunların hedefi oldu.
3: Nolent'te biz standart 5-6 saat gidiyoruz.
4: 5-6 saat.
3: Normalde yol 4 saat sürüyor.
2: Ağır yaralanan 37 yaşındaki Can Polat hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı kaçarak izini kaybettirdi. Dilan Polat'ın olayın hemen ardından sosyal medyada canlı yayın açması dikkat çekti. Polat bu paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı.
1: Ne olur bekliyoruz, odada kaldık hepimiz. Ne olursunuz. Allah'ım ne olur polis ambulans.
2: Dilan ve Engin Polat'ın saldırıdan hemen önce otelden ayrılmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Can Polat da valizleri araca yüklemiş onları bekliyordu. Olayın şüphelisi S.A. çok geçmeden polis tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.
0: Bir kadın İstanbul'da iddiaya göre kendisini doktor olarak tanıtan bir kişiye botoks yaptırdı. O işlemden sonra bakın ne oldu.
5: Yarın yeni cilt bakım yapmışsın gibi olacak.
6: Dün öncesi botoks yaptırmak istedi. Ortaya çıkan sonuçla şoke oldu.
7: Buraya daha öncesinde dolgu işlemi de yaptırdım. Memnun kaldığım için gittim ama botoks yaptırdıktan sonra maalesef göz kapağım bu şekilde.
6: İstanbul'da yaşayan İdil Keten, botoks yaptırmak için iddiaya göre kendisini doktor olarak tanıtan bir kişiyle anlaştı.
7: Kendisinin evine gittim zaten. Herhangi bir kliniğim, herhangi bir çalışma yeri yok.
6: İşlem tamamlandı, botoks bitti. 9 gün sonra ise kadının göz kapağı düştü.
7: Kendisine ulaşmaya çalıştım. Ulaştığımda da bana çok komik bir şekilde gözün enfeksiyon kapmıştır ya da gribel enfeksiyonla birleşmiştir bu durum. Botoks'tan olmadığını iddia etti.
6: İdil Keten işlemi yapan kişiden şikayetçi oldu. Yaklaşık 3 ay sonra düğünü olan genç kadın sorumlunun ceza almasını istiyor.
7: Düğünümüz vardı fakat iptal olma ihtimali var maalesef yüzüm yüzünden bu şekilde katılamayacağıma göre. Lütfen bu tarz yerlere, bu tarz insanlara kanıp yapmayın. Başkasının başına gelmesini istemiyorum.
0: Mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak. Hafta sonu Sarnıcı cumartesi günü yeniden ziyarete açılacak.
6: Yerebatan Sarnıcı il değiştirdi. Vakıflar Türk vatandaşları için ücret almama kararı aldı. İstanbul Fatih'teki Yerebatan Sarnıcı kentte en çok turist ağırlayan tarihi eserlerin başında geliyor. Tarihi sarnıç son aylarda devir davasıyla gündemdeydi. Mahkeme kararıyla Yerebatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Devir işlemlerinin ardından sarnıç geçici olarak ziyarete kapatıldı.

0: batıldı. Peki yere batan ziyarete yeniden ne zaman açılacak? Tahliye süreci sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sökümler nedeniyle oluşan eksiklik ve hasarların giderilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bakım ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Sarnıç, 6 Haziran Cumartesi günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Yere batan sarnıcını yerli ziyaretçiler Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz ziyaret edebilecek. Müze kart sisteminin kurulmasıyla birlikte müze kart kapsamında giriş yapılabilecek. Yabancı ziyaretçiler ise ücretli bir şekilde ziyaret edebilecek.
1: Kelimenin tam anlamıyla sinema bugünlerde ne yazık ki can çekişiyor. Niye? Hızla yaygınlaşan dizi ve izleme platformları var ve artan sinema biletleri fiyatları. İşte bunlar nedeniyle sinemaya talep yıldan yıla düşüyor. TÜİK'in verileri de bunu kanıtlıyor. 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla sinema seyirci sayısında %15 azalma var. Bakalım önümüzdeki yıllarda bu süreç böyle devam edecek mi?
2: Yükselen bilet fiyatları, yaygınlaşan dijital platformlar ve gelişen ev sinema sistemleri beyaz perde keyfi eve taşırınca sinema izleyicisi azaldı.
3: Uzun yıllardır gidemiyoruz. Pahalı. Yani artık o bizde lüks kalıyor.
4: Biz eve zor gidiyoruz. Sinema nerede? Sinemaya zor. Eve yetişsek şükür yani. Çalışmaktan fırsat yok.
5: Sinema bir zamanlar hafta sonu klasiğiydi. Ancak şimdi her geçen yıl gidenlerin sayısı azalıyor. Bu yılda geçen yıla kıyasla sinemaya gidenlerin oranında %15 azalma var. Peki kim, neden sinemaya gitmiyor?
6: Eski filmlerin tadını bulamıyor seyirci. Şu an çekilenlerin hiçbirinde o tat yok.
7: Çok güzel filmler yapılmıyor dizilerde. Bu kavgalı, dövüşlü, vuruşlu, kırışlı falan oluyor. Onun için de biraz tercih etmiyorlar gibi geliyor bana.
2: Geçen yıl aralarında eski filmlerinde olduğu 771 film gösterime girdi. Bunun 159'u yerliydi. Sinemaya giden izleyici sayısı 27 milyon 657 binde kaldı. Sinemaya neden gitmiyorsunuz sorusuna herkesin verdiği yanıt farklı. En büyük nedense bilet fiyatları.
8: Fiyatlar çok arttı. Evden ancak seyredebiliyoruz. Ev sinema yapıyoruz.
9: Fiyat olarak yani biraz fazla geliyor sanırım, o yüzden insanlara. Bir de zaman, ekonomik durum. Yani maaşların az olması.
10: Bir bilete ne kadar ödediniz?
11: 170 liraydı. 4 kişi gitmiştik. 340. Yani 680 lira ama bindik olmuştuk. Mısırı, kolası falan.
2: Artık pek çok film ev konforunda tek tuşla izlenebiliyor. Bu da sinema yerine evi güçlü bir alternatif kıldı.
12: Evde konfor daha yüksek olduğu için bu artık filmler de internette yayınlandığı için insanlar gitmiyor olabilir.
13: 2 yıldır falan gitmiyorum. İnternetten izleyebiliyorsunuz. Artık sinema salonları biraz daha boş kalmaya maalesef yüz tuttu.
1: Bu haberle çok kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz olan biteni anlatmaya.

Efendim iyi geceler. Yeniden huzurlarınızdayız. Gece raporunda ikinci dilime başlıyoruz ve her zaman olduğu gibi önce özetlerimize bakacağız. Dünyada savaşların getirdiği istikrarsızlık devam ederken gözler artık güvenlik konularının da konuşulacağı NATO zirvesine çevrildi. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Trump'ın Ankara'daki zirveye katılacağını açıkladı ve zirvenin ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacağını ifade etti. ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken de Amerikan Başkanı Trump, İran'daki durum hızla gelişiyor ve her şey çok iyi olacak mesajını verdi ve İran'ın dini lideriyle Hamaney ile de görüşebileceğini ifade etti. Ve dönelim içeriye. Kurultay tartışmasının sürdüğü CHP'de arabulucular devreye girdi. 3 milletvekili hem Özgür Özel'le hem de Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Bu arada CHP sözcüsü Sarı haftaya yapılacak grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Özgür Özel ve Veli Ağbaba için rüşvet almak ve kanuna aykırılık suçlamaları ile istenen fezlekelerle ilgili dosyalar hakkında yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise 140 yeni mahkemenin yolda olduğunu duyurdu. Adalet hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sağlanması için de adım atıldığını vurguladı. Bu arada İstanbul'da turistten 5 kilometrelik yol için 7300 lira ödeme alan ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan o taksicinin ifadesi ortaya çıktı. Taksici önce turistin durumu fark etmeyeceğini düşündüğü için ücreti aldığını söyledi. Savcılıkta ise suçlamayı reddetti. Turiste 100 dolar nakit verdim, karşılığını karttan çektim dedi. Bu arada Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay enflasyon nedeniyle işçi, memur ve emeklinin alım gücünün eridiğini söyledi. Enflasyon karşısındaki kayıplar telafi edilmeli çağrısında bulundu. Gece raporunda yeni saate ikinci dilime sıcak bir açıklamayla başlayacağız. Dumanı tutuyor bu açıklamaların halen. Amerikan Başkanı Trump konuştu kısa bir süre önce ve İran'la süren görüşmelerde son durumu değerlendirdi. Anlaşmaya hafta sonuna kadar varılabileceğini söyledi. Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı İran'la müzakerelerin çok iyi gittiğini dile getirdi. İran nükleer silah geliştirmeme ve satın almama konusunda anlaştı dedi. Anlaşma belgelerini imzalamaya yakınlar diye de belirtti. Anlaşmanın hafta sonuna kadar gerçekleşebileceğini kaydetti. Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum hakkında ise çok uzak olmayan bir zamanda gidip onu alacağız ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı

0: Boğazının açılmasıyla Lübnan'daki çatışmalar konularının ise ayrı tutulduğunu söyledi. Anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Hürmüz Boğazı yeniden açılacak mesajı verdi. Dünyada savaşlar devam ediyor. Bu da büyük bir istikrarsızlığı beraberine getiriyor. İşte tüm bu konular, güvenlik konuları da masaya yatırılacak NATO zirvesinde. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump'ın da Ankara'daki zirveye katılacağını söyledi.
1: NATO liderleri 7-8 Temmuz'da Ankara'da bir araya gelecek. Zirveye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıklamayı Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında yaptı. Başkan bir sonraki NATO devlet başkanları toplantısına bizzat katılacak dedi. NATO'nun Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum ifadesini kullandı. NATO'nun önemli değişikliklere ihtiyacı olduğunu ve bu değişikliklerin zirvede konuşulacağını belirtti.
2: ABD hala NATO ittifakının bir parçası ve biz de tüm bu konuları görüşmek üzere Türkiye'de olacağız. Başkan bizzat bir sonraki NATO zirvesine katılacak.
1: Ankara ziyareti Trump'ın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaret olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın katılmayı planladığını söylemişti. Fidan'ın açıklamasına göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçen ay birkaç kez telefonda görüşmüş, her seferinde zirveye katılacağını dile getirmişti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise zirvenin Beştepe'de yapılacağını söylemişti.
0: Evet, tarihin en önemli toplantısı olarak ifade ediliyor ki Orta Doğu'daki bu krizin NATO'daki bölünmeyi de tetiklediği günlerden, kritik günlerden geçiyoruz. Avrupalı yetkililer de bu zirveye büyük önem veriyor. Şimdi konuşacağız Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çınkara ile birlikte. Hocam hoş geldiniz.
3: Evren Aydın, kolay gelsin, iyi geceler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi savaşı konuşacağız ama bir NATO zirvesini öne çektik. Çünkü artık gözler Türkiye'de geri sayımda devam ediyor. Hocam dikkatinizi çekmiştir. Rubio da aslında bir ay öncesinden ya bir NATO mesajını şimdiden ben bir vereyim dedi galiba anladığım kadarıyla. Önemli değişiklikler gerektiğini ve bunların Türkiye'de detaylı bir şekilde masaya yatırılacağını söyledi. Yani ne dersiniz? Transatlantik ittifakında artan bir gerilim var. NATO-ABD ilişkileri ne olacak? Yani Trump'ın bu ilk resmi ziyaretinden neler bekliyorsunuz? Kritik bir dönemeç olabilir mi hocam?
3: Kesinlikle kritik bir dönemeç. Aslında çok kritik dönemler geçiriyor NATO. Tabii burada şunu söylemek lazım biraz hafızayı tazelemek açısından. Marco Rubio bu sene Münih Güvenlik Konferansı'nda NATO'ya yönelik oldukça ılımlı ve dengeli bir açıklamada geliştirmişti.
0: Evet.
3: Zaten J.D. Vance'in ondan önce bir açıklaması vardı biliyorsun. Yine bir uluslararası toplantıda yapmış olduğu açıklama. O da Avrupa'daki ittifak artık eski ve geçersiz olarak, özet olarak söyleyecek olursak nitelendirmişti. O yüzden Rubio'nun bugünkü bu tavrı alması da kendi şeyi açısından, açıklama kayıtları açısından oldukça tutarlı bir çizgiyi de işaretlemektedir. Tabii Trump'ın özellikle bu 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri operasyonda Avrupa Birliği'ndeki üye ülkelerin üstlerini kullanma noktasında gördüğü sınırlandırmalar ve kısıtlamalar onu oldukça sinirlendirdiğini zaten burada tartışmıştık. Tabii burada Avrupalı ülkelerin neden maliyet paylaşımına girmediğini zaten Trump biliyorsun ilk döneminde de sormuştu ve hatta savunma bütçesinin %2,5'a çıkartılması tartışmaları NATO'daki bu ittifak tartışmalarını oldukça ön plana çıkmıştı. Tabii asıl sınayan evren NATO'yu önemli gelişmelerden en önemlisi biliyorsun Ukrayna meselesi. İşte Rusya'nın en son Romanya'ya yönelik bir drone saldırısı diyelim tırnak içerisinde. Biz yapmadık diyorlar bir yandan da. Bu tabii ki NATO üyesi olan bir Romanya'ya yönelik bir saldırıda veya daha ilerisine gidildiği zaman nasıl bir cevap üretilecek? Beşinci madde değil mi? Bir üyeye yapılmış saldırı tüm üyelere yapılmış sayılacaktır. Maddesi nasıl hayata geçecek meselesi de gündemde. O sebeple NATO'nun sınanacağı yerler şu an çok net değil. Ama sınanacağı vakit Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl tavır alacağı konusunda Avrupalı liderler arasında özellikle son dönemlerde ciddi kuşkular ortaya çıktı. Zaten onlar da biliyorsun Avrupa içerisinde yeni bir asker

0: Bir ittifak mı kursak acaba? Yani NATO böyle anlamsızlaşıyorsa en azından Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkeler ve İngiltere gibi ülkeler kendi aralarında bir yeni ortak güvenlik şemsiyesi mi oluştursalar? İşte Türkiye'yi de buna dahil etsek mi tartışmaları da yükselmişti ve biliyorsun Türkiye'nin de o dönemde önemi, jeopolitik önemi artmıştı. Hala da artıyor zaten bu tartışmalar dolayısıyla. Çünkü Türkiye'nin jeopolitik konumu olmadan Avrupa Birliği'nin güvenliğini sağlaması mümkün değil. Bu bize coğrafyanın dayattığı önemli gerçekliklerden birisi. Tabii Trump'ın ama son dönemlerde biraz daha dengeli ve anlaşmaya açık davranması, özellikle bunu söylemek lazım tabii ki, Grönland vakası da evren NATO ittifakı açısından ciddi bir sınama getirdi. Özellikle Danimarka bağlamında ve diğer üye ülkeler bağlamında. Tabii bunlar şu an için en azından bir anlaşma marjına yaklaşılmış gibi gözüküyor.
1: Bir de hocam anlamak istediğim başlıklardan biri de şu, yani Trump'ın bu zirveye, bu tarihi zirveye bizzat katılmasının ayrı bir önemi var mı? Çünkü şimdi geçmişe baktığımızda yani dünyanın en güçlü savunma ittifakı olarak biliniyor hala NATO, kim ne derse desin. Ama her açıklamasında yani aşağılamak artık ifade mazur görün. Yani gerçekten aşağılıyor. Her daim kağıttan kaplan olarak gördüğünü söylüyor. Yani
0: Evet.
1: bu süreçte Trump'ın böyle bir keyfi kararıyla NATO'dan ayrılabilir mi, ayrılmaz mı? Bunlar da çok konuşuldu. Bu başlıklar da yine Ankara'da tartışılacak mı hocam?
0: Elbette yani bence önemli tartışmalar olacak diye düşünüyorum. Özellikle ortak savunma mekanizmalarının yeniden ele alınması. Üsler noktasında yeni protokoller belki de, yani Amerika Birleşik Devletleri artık şu nedenlerle ben üsleri kullanırım gibi açıklamalar getirmesi gibi. Ortak tabii ki füze savunma sisteminin de ben çok gündeme geleceğini düşünüyorum Evren. İran'daki gerçeklik de bence bunu yarattı. Türkiye'de biliyorsun maruz kaldı bu risklere. Özellikle Körfez Arap ülkelerinin yaşamış olduğu deneyim de bence Türkiye açısından ve diğer NATO ülkeleri açısından da bu süreci yeniden ele almayı zorunlu kılıyor. Bu gibi başlıkların ben bu zirvede yoğun bir şekilde tartışılacağını düşünüyorum. NATO'nun aslında anlamı azalmıyor. NATO'nun anlamı riskler büyüdükçe artıyor. Özellikle Rusya, Çin ve daha farklı devlet dışı aktörlerin atması Avrupa'daki ve Atlantik'in öbür yakasındaki ülkeler arasındaki güvenlik işbirliklerini zorunlu kılıyor. Zaten şu anki güvenlik riskleri o kadar kompleks ve o kadar karmaşık ki tek bir ülkenin bunu def etmesi çok mümkün değil. Ancak bunu bir ittifak şemsiyesi içerisinde kontrol edilebilir bir hale getirmeniz mümkün. O yüzden de ben şu an karşılaştığımız, özellikle yapay zeka da bunu eklemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü yapay zekanın gelişmesiyle birlikte çok ciddi otonom silahların da gelişeceğini göreceğiz. Kendi kendine öğrenen silahlar da ortaya çıkacak. Bu da teknolojik altyapı noktasında işbirliğini devletler açısından zorlayacaktı. Zaten buradaki konuşmalarımızda da hep altını çizdiğim bir şey vardı. Yeni dönem bence iki kampa ayrılıyor. Bu bir Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği bir kamp, diğeri de Çin'in başını çektiği bir kamp. Benim gördüğüm dünya şu an böyle. Çünkü yapay zeka noktasına baktığın zaman büyük yapay zeka dil modellerini geliştiren iki tane ekol var. Bir Çin modeliyle bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin geliştirmiş olduğu model. Bunun haricinde tabii irili ufaklı küçük modeller var ama çok fazla anlam ifade etmiyor. Büyük bir ihtimalle devletler de, kurumlar da, kuruluşlar da bu iki modelden birisini günün sonunda tercih etmeye dönük politikalar izleyecekler. Çünkü devletler de dönüşecek biliyorsun yapay zeka ile birlikte. Çok hızlı bir şekilde sağlık, hukuk, eğitim 10 yıl içerisinde bunu çok daha net göreceğiz. Medya. Tabii ki bu modellerden birisini tercih edeceğiz. Çin'in modelini tercih edecek ülkeler olacak veya Amerika Birleşik Devletleri'nin modelini tercih
1: Tabii.
0: edecek ülkeler olacak ve bunun yarattığı güvenlik riskleri olacak. Tabii ki bu güvenlik risklerini de yönetmek ve kontrol etmek için NATO'nun bence anlamı artacak. Ama tabii Ukrayna'daki krizin çözülememesi de hala büyük bir problem olarak NATO'nun karşısında duruyor. Tabii NATO direkt olarak buraya müdahil olmadı. Olması zaten şu an için beklenemez. Ama NATO üyesi ülkelerin birçoğu Rusya karşıtı cephede oldukça aktif bir şekilde yer alıyorlar zaten.
1: Tabii
0: Bunu gözlemliyoruz.
1: evet, İran-ABD savaşından da kendini uzakta tutmaya çalışan bir NATO
0: Tabii
1: ittifakı.
0: tam tersi.
1: Tabii
0: Evet, orada da
1: orada da ayrı bir
0: kendilerini çok
1: süreç
0: uzakta.
1: verdi. Buradan dilerseniz
0: Hatta
1: hocam
0: burada
1: buyurun. Buyurun.
0: çok küçük bir habere de eklememiz lazım.
1: Buyurun.
0: Bugün biliyorsun Almanya Birleşmiş Milletler'deki bu geçici üyelik oylamasında başarısız oldu. Avusturya

0: seçilemedi. Yanlış hatırlamıyorsam Portekiz üye olarak seçildi. Bu tabii ki oldukça önemli. Bu hani 5 daimi üye artı ülkeler seçiliyor ya. Onlardan birisi Almanya olacaktı. Fakat Almanya seçilemedi. Burada da Almanya'nın işte son dönemde İsrail'e yönelik izlediği açık çek politikasının çok etkili olduğu da yorumlar arasında. O da ilginç olacak. Tabii Avrupalı ülkeler arasında biliyorsunuz zaten İsrail'e yönelik bir ayrışma çok belirgin. İrlanda'dır, İspanya'dır, bu gibi ülkeler İsrail'in politikalarını sert bir şekilde eleştirip pratik yaptırım politikasını geçelim diyorlar. Almanya gibi ülkeler ise tam tersine İsrail'in ulusal güvenlik endişeleri var. O yüzden bu politikaları izliyor diyorlar. Bu ayrışma bence daha da netleşecek diye ben gözlemliyorum şu aşamada.
1: Valla büyük merakla bekliyoruz hocam. 7-8 Temmuz dünya liderleri Türkiye'ye akın edecek. Orada da birçok başlık
0: Çok
1: konuşulacak. Yine
0: önemli. Tabii.
1: o zamanı
0: Tabii.
1: geldiğinde konuşacağız ama şimdiden bir değerlendirelim istedik. Dilerseniz hocam yavaş yavaş savaş gündemine geçelim buradan ki tabii şimdi en merak ettiğimiz NATO zirvesine kadar ABD-İran savaşında da herhangi bir ilerleme olacak mı olmayacak mı? Yani enteresan bir zirve olacak hocam. İki tane çok kritik savaşın, dünyayı etkilen iki kritik savaşın gölgesinde yapılacak bu. Şimdi Trump kısa bir süre önce de son dakika bilgisi olarak verdik hocam. Görüşmelere işaret etti. ABD-İran görüşmeleri ve bu hafta sonu başlayabileceğini ima etti. Ki kısa bir süre önce de işte İran'ın yeni dini lideriyle de görüşebileceğini ifade etmişti. Bu da çok çarpıcı bir açıklamaydı. Ne dersiniz hocam? Anlaşma belgelerini imzalamaya gerçekten yakın mı İran? Ne anlatıyor size bu açıklamalar?
0: Yani açıkçası yani Trump günün sonunda ne yapar ne eder onu kestirmek çok güç. Zaten hep burada onu sürekli altını çiziyoruz. Yani Trump bilinmezlerle dolu bir siyasi lider. Yapmış olduğu açıklamalardan ziyade yapmış olduğu eylemler üzerinden belki bir analizi geliştirmek daha iyi olacaktır. Şu an baktığımız vakit Amerika Birleşik Devletleri biraz işi sanki daha da soğutma moduna geçmiş gibi gözüküyor. Ama günün sonunda İran noktasındaki Trump'ın ve ekibinin yaklaşımında bir değişiklik, bir milim değişikliği olmadığını altını çizmemiz lazım. Yine hatırlatacak olursak burada temel zaten 3 tane parametresi var Trump'ın. Birinci parametresi nükleer silah edinilemeyecek, zenginleştirilmiş uranyum olmayacak ve Hürmüz Boğazı herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan açılacak. 3 temel parametre. İranlar bu temel parametre noktasında şu an için somut adım attılar mı diyecek olursan onu tam olarak gözlemleyemiyoruz. Arka kapıda İranlılar ve Amerika Birleşik Devletleri arasında nasıl bir müzakere gelişiyor? Onun bilgisayarımızda yok. Ben iki aktör arasındaki temel taleplerin uzlaştığına veya birleştiğine dair bir işaret şu an için almıyorum. Ama ateşkesin uzatılması noktasında devam edebilir. 6 Nisan yanlış hatırlamıyorsam ateşkes görüşmeleri başlamıştı. Herhalde 20 Nisan'da da ateşkes noktasında bir anlaşmaya varılmıştı. Belki de bu anlaşma süreci yani ateşkes süreci daha da uzatılacaktır. Ama burada tabii temel kritik nokta evren geçen de hep ben onun altını çizmiştim aslında bizi biraz haklı çıkarttı Lübnan meselesi. Zaten bu ateşkesin en kırılgan olduğu yeri ben Lübnan olduğunu altını çizmiştim ki İranlılar da son yapmış olduğu açıklamalarda Lübnan dosyasının çok önemli olduklarını söylediler ve haberleri yansıttığı şekliyle şu an tabii bunu sessiz söylememiz mümkün
1: Bir de
0: değil.
1: hocam az evvel size
0: Netanyahu'ya
1: duydunuz. Hürmüz Boğazı'nın açılması ve işte Lübnan sizin bahsettiğiniz Lübnan'daki çatışmalar konuları bunları ayırmaya çalışıyoruz dedi Trump. Yani acaba Tahran bu konuları masaya, müzakere masasına getirmekten vazgeçebilir mi hocam?
0: Tabii ki yani Hürmüz Boğazı'nı yani dosyalar farklı farklı müzakere etme meselesi olabilir. Ama günün sonunda
1: Tabii
0: tabii
1: neye
0: ki
1: karşılık
0: Hürmüz'ü
1: olabilir o da ayrı bir soru değil mi hocam?
0: ayrı bir soru ama tabii Hürmüz noktasında herhangi bir yeni bir otoritenin kurulması işte Umman ortaklığında ve oradan belirli bir ücretin alınması meselesini Körfez Arap ülkeleri kesinlikle kabul etmemekte. Bu bence Trump'ı da aşan bir konudur. Çünkü önemli bir şey tabii ki jeopolitik nasıl diyelim bir geçiş noktası. Hürmüz önemli bir milyonlarca varil petrolün günlük geçişinin sağlandığı önemli bir ekonomik faaliyetin yürütüldüğü bir yer. Buraya bir de ek vergi maliyetinin yüklenmesi tabii ki birçok ülkede enflasyonun yukarı yönlü hareket etmesini hızlıca sağlayacaktır. Bu da tabii ki çok daha fazla pahalı bir şekilde ürünlerin ilgili ülkelere nihai bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır. Bu sebeple bence ülkeler bunu kabul etmeyecek çünkü uluslararası hukukta İran'ın böyle bir yetkisi olmadığını bize işaretliyor. Çünkü birçok ülke Eğer İran bunu yaparsa onu yapacaktır. Bundan başıyla Türkiye de aynısını yapabilir biliyorsun. Türkiye de boğazları kontrol ediyor.
1: Emsal teşkil
0: Ama
1: edebilir yani diğer ülkeler için.
0: evet günün sonunda eğer bunu normalleştirirlerse. Ama

0: Ama ben bu noktada İranların elinin çok kuvvetli olduğunu açıkçası düşünmediğimi zaten hep ifade ediyorum.
1: Evet. Hocam bir de Hamaney faktörünü de konuşalım. İsmi çok sürekli zikredilmeye başlandı. Önce Marco Rubio söyledi. Bugün de Amerikan Başkanı Trump. Yani İran'ın dini liderinin Müşteba Hamaney ile ileride görüşebilirim demesinin altında Trump'ın sizce neler olabilir? Yani şimdi devam eden bir gerilim var. Tansiyon da bölgede çok yüksek ve müzakereler de sürekli aksıyor ama yani bu iki isim arasında gerçekten de Trump'ın ifade ettiği gibi bana biraz hayal ürünü gibi geldi ama böyle bir görüşme mümkün mü hocam? Böyle bir temas? Trump'ın anlattığı gibi.
0: Yani, burada milyon dolarlık bir soru kelimesi var ya,
1: Evet
0: ifadesi.
1: hocam.
0: Milyon dolarlık
1: Biraz öyle
0: soru
1: oldu
0: şudur.
1: evet.
0: Müşteba Hamaney yaşıyor mu? Yani biz bunu
1: Tabii önce onu
0: bilmiyoruz ki.
1: sormam lazım.
0: Yani
1: Doğru.
0: evet, yani Trump'la Müşteba Hamaney görüşecek mi? Sanki Trump burada tabii İran içerisindeki siyasi çekişmeleri ve siyasi kamplaşmaları da manipüle etmeye dönük bir açıklama getirdiğini de
1: Amaç o.
0: söyleyebiliriz. Günün sonu tabii ki dini otoriteler İran'da oldukça önemli bir meşruiyet kaynağını da işaretliyorlar. Yani dini liderin, işte inkılap liderinin seçilmesi diyelim, devrim rehberinin seçilmesi meselesi oldukça önemliydi İran'da, hatırlayacak olursam bu 28 Şubat'ta Baba Hamaney'in öldürülmesi sonrasında. Çünkü siyasi iktidarın meşruiyet kaynağının önemli yeri orası. O kişinin koltukta oturması gerekiyor. O sebeple aslında Trump da bir nevi bu yapmış olduğu açıklamalarla İran'daki en üst düzey meşruiyet kaynağıyla görüşebilecek bir esnekliğe sahibim. Ben onunla bile otururum. Benim şeyim yok. Siz benimle oturabilecek misiniz? Sorusunu da burada aslında ortaya koymuş olabiliyor diyebiliriz. Ama tabii İranların doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'yle müzakere yapmaları da şu an için çok kolay gibi gözükmüyor. Çünkü epey bir arada kapatılmamış defterler var. O defterler kapatılmadan Trump'la görüşmenin onlar açısından çok da fazla bir anlamı veya bir diplomatik olarak sağlayacağı bir fayda yok. Hala çatışmalar, haberde de vurguladığım gibi, devam ediyor. Hatta kuvveti de oldu biliyorsun. Yani bu drone saldırılarının durduğu falan yok aslında. Sadece bazen sakinleşme, bazen hızlanma var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında hala karşılıklı ne diyelim, vuruşlar devam ediyor bir yandan da.
1: Evet. Peki hocam çok teşekkürler. Hem 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesini konuştuk hem de savaşın seyrini, olası senaryoları değerlendirdik. Çok teşekkürler. Orta Doğu uzmanı Doçent Doktor Gökhan Çınkara bizlerleydi. Sağ olun efendim.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler. Devam edelim. Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı'nın Netanyahu'yu azarladığı iddialarını doğruladı. Netanyahu'ya kızgın olmadığını ifade eden Trump, "Ben olmasaydım şu anda İsrail olmazdı." ifadesini kullandı.
2: ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu telefonda azarladığını doğruladı. Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesinden rahatsız olduğunu açıkladı. Trump, New York Post'un Pod Force One programına konuk oldu. Sunucu Trump'a Netanyahu'ya söylediği iddia edilen "Sen kahrolası bir delisin, ben olmasaydım hapiste olurdun" sözlerini sordu.
3: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, "Bibi, we gotta stop this. We gotta stop it."
2: Trump, İran'a saldırma konusunda İsrail'in kendisini kandırdığı iddialarını ise yalanladı. Saldırı kararını kendisinin verdiğini belirterek, amacının İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu tekrarladı.
3: I'm the one that started it because, again, I don't want to bore anybody, but I started because we can't let them have a nuclear weapon. Now, that pertains to Israel because they probably would have been the first one to get hit. There would be no Israel. Tell you what, if there wasn't me, there would be no Israel right now.
2: Trump ve Netanyahu arasındaki görüşmeye ilişkin detaylar Axios'ta yayınlanmış. ABD Başkanı'nın Netanyahu'ya "Sen kahrolası bir delisin, ne yaptığını sanıyorsun" dediği öne sürülmüştü. Trump'ın Netanyahu'nun yolsuzluk davalarına gönderme yaparak "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun" dediği iddia edilmişti.
1: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'e yapılacak olan Deniz Kurdu 2 tatbikatı başlıyor. Tatbikata bu yıl 18 bin personel katılacak.
4: Deniz Kurdu 2 2026 tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri tatbikatı.

0: Katlar programına istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca icra edilen fiili bir tatbikattır.
1: 0.60 kertenizi 97 mil. Yüksek süratle teması.
2: Deniz Kurdu tatbikatı için hazırlıklar tamam. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca düzenlenen tatbikat Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek.
0: Tatbikatın amacı Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı, sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık

0: 18 bin personel iştirak edecektir.
1: Tatbikatta ilklerde yaşanacak. İlk defa bir tatbikatta toplam 8 güdümlü mermiyle bir torpido atılacak. Deniz hava vasıtalarından 5 güdümlü mermi hedefi imha edecek. Tatbikat 14 Haziran'da sona erecek.
2: Gece raporumuz ile devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin 38. olağan kurultayının mahkeme kararıyla iptal edilmesine karşı yaptığı başvuruyu hatırlayın reddetmişti. Red kararının gerekçesi açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu kararı denetleme yetkimiz yok. Yetki Yargıtay'da dedi.
1: Seçim kurullarının temiz merceği olmadığı ifade edildi. İstinaf Mahkemesi'nce verilen kararın inceleme yerinin Yargıtay olduğu belirtildi. Mutlak mutlak kararının YSK tarafından denetlenemeyeceğinin altı çizildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin 38. olağan kurultayını mutlak mutlak kararıyla iptal ederek ihtiyati tedbir kararı vermişti. Kararın ardından CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi tam hukuksuzluk gerekçesiyle YSK'ya başvuruda bulundu. 22 Mayıs'ta başvuruyu karara bağlayan Yüksek Seçim Kurulu'nun red kararının gerekçesi açıklandı. 12 sayfalık gerekçeli kararda Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların hukuki inceleme ve temiz yerinin Yargıtay olduğuna dikkat çekildi. İhtiyati tedbir kararının uygulanması ve icra edilmesinde YSK'nın görevi olmadığı belirtildi. Kararda Bölge Adliye Mahkemesi verilen hükmün devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkin olduğu kaydedildi. Bu nedenle YSK tarafından seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir kararında bulunmadığı ifade edildi.
2: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla FETÖ ve yolsuzlukla mücadele kapsamında parti içinde özel bir denetim mekanizması kurulacak. Yerel yönetim uzmanları ve hukukçulardan oluşacak olan mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası olan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek.
3: Masum belediye başkanlarımız için mücadeleye başlıyoruz.
1: FETÖ ve yolsuzlukla mücadele için denetim mekanizması kurulacak. CHP'li tüm belediyeler denetlenecek. Mutlak mutlak kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk MYK toplantısı yapıldı. FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusu masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusunda denetim mekanizması kurulması yönünde talimat verdi. Bu çerçevede belediyeler denetlenecek.
3: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
1: Denetim mekanizmasında yerel yönetimler ve hukuk konusunda uzmanlar yer alacak. Bu mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası bulunan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek. Amaç bir soruşturma ya da kriz ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, riskleri önceden tespit edip gerekli tedbirleri almak. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları, kazayı olduktan sonra konuşmak değil, olmadan önce önlemek lazım ifadelerini kullandı. Denetimler sonucunda raporlar hazırlanacak. O raporlar genel merkeze sunulacak. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun da kısa süre içinde toplanması bekleniyor. MYK'dan hain Kemal sloganı atan partililer ve bazı il başkanlarının dosyalarının sevk edilmesi halinde bu dosyaların ele alınacağı belirtiliyor.
2: AK Parti 26-28 Haziran'da Sakarya'da kampa girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek oturumlarda yeni dönemin yol haritası masaya yatırılacak.
3: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
1: AK Parti milletvekilleri geleneksel istişare kampında bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Yeni dönem yol haritası masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı 26-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Kampın adresi Sakarya olacak. Sapanca'daki kampın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Ardından kapılar kapanacak, sıra sunumlara gelecek.
3: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz.
1: AK Parti 14 Ağustos'ta 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Kamp boyunca parti politikaları, çalışmalar ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin değerlendirme toplantıları düzenlenecek. Kampa milletvekillerinin yanı sıra teşkilat yönetimi ve kabine üyeleri de katılacak. Kampta yeni anayasa çalışmaları ve terörsüz Türkiye süreci başlıklarının yanı sıra iç ve dış politika,

0: güvenlik stratejileri ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Erdoğan'ın kapanış hitabıyla kamp programı sona erecek.
1: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda akademisyenler çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı risklere dikkati çekti. Araştırmaya göre her 5 çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalıyor.
2: Her 5 çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalıyor. Öğrencilerin %7,5'u ise hem mağdur hem de zorba oluyor.
3: Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde ortaokullarda 7. ve 8. sınıf öğrencileriyle hem anket çalışması hem de yüz yüze görüşmeler yaptık. Her 5 çocuktan biri Türkiye'de siber zorbalığa maruz kalıyor. Öğrencilerin %7,5'u da hem mağdur hem de zorba pozisyonunda siber zorbalığa dahil oluyor. Çocuklar önce dijital ortamda zorbalığa maruz kalıyor. Bu konuda hızlı bir müdahale olmadığında, kendilerine bir destek göremediklerinde onlar da zorbaya dönüşüyor.
2: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu akademisyenleri dinledi. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Emel Baştürk, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dikkat çekti. Sosyal ağlarda en riskli dönemin 6-11 yaş arası olduğunu belirtti.
3: Türkiye'de çocukların %90'ından fazlası 6-15 yaş arası interneti düzenli biçimde kullanıyor. Aynı yaş grubunun %66'sı da sosyal ağlarda hesaba sahip ya da sosyal ağ platformlarına erişebilir durumdalar. 11-15 yaşına geldiğimizde bu oran yaklaşık %80'lere ulaşıyor. Ebeveyn gözetimi 6-11 yaş arasında çok düşük. Bazı suç örgütleri oyun platformları üzerinden çocuklara erişim sağlayabiliyor.
2: Baştürk, ebeveyn okulları kurulması gerektiğini de söyledi. Çocuklarını sosyal medyada paylaşarak para kazanan anne babalara yönelik yasal düzenleme yapılmasını önerdi.
1: İstanbul'da yaşayan Gamze Yıldız basit bir grip tedavisi için bir tıp merkezine gitti. Kendisine serum verildi. Serum verildikten sonra her şey değişti. Fenalaştı ve ne yazık ki sevk edildiği hastanede hayata gözlerini yumdu. Gamze'nin ailesi de günlerdir tıp merkezinin önünde nöbet tutuyor. Bu arada başka mağdurların da olduğu ortaya çıktı.
4: Ben de yaşamıyorum. Biz de yaşamıyoruz ki. Benim hayatım da bitti.
5: Biz ne haldeyiz? Kimsenin umurunda değiliz. İçim parçalanıyor. Gözümde yaş kalmadı ağlamaktan.
4: Acının tarifi yok. Bunun tarifi yok. Ben evladımı, ben meleğimi kaybettim. Ben her şeyimi kaybettim.
2: Biri soğuk algınlığı şikayetiyle gitti. Diğeri diş ağrısı problemiyle. İddiaya göre biri serum, diğeri de narkoz yüzünden hayatını kaybetti.
6: Burada fenalaşıyor, kalbi duruyor burada. Nefes alamıyor.
7: Gamze Yıldız henüz 28 yaşındaydı. 3 ay önce tıp merkezine soğuk algınlığı şikayetiyle gelmişti. Ancak ailenin iddiasına göre tıp merkezine verilen serum Gamze'yi hayattan kopardı.
6: İlaç alerjisi olduğunu söylüyor. Buna rağmen serum takıyorlar ve serumuna da 6 tane ilaç katıyorlar.
2: Gamze'nin ihmal sonucu öldüğünü düşünen aile, tıp merkezinin hala açık olmasına tepkili. Aile, kızları vefat ettiği günden beri tıp merkezinin önünde nöbet tutuyor.
6: Şikayetçi olduk. Şu anda adli tıp raporu bekliyoruz. Buranın hakkında inceleme devam ettiğini söylediler ama herhangi bir netice alamadık da. Hala açık çalışıyor hala. İnsanlar geliyor gidiyor.
8: Gamze ilk değil. Sanıyorum böyle giderse de son olmayacak maalesef.
6: Bir yılda devam ederse, bura açık olursa buradayız. Buradan gitmeyeceğiz. Kapanana kadar buradayız.
4: Artık gün kavramımız kalmadı. Buradayız.
2: Aynı tıp merkezi bir başka şüpheli ölüm vakasıyla daha gündemde. Bu kez iddia yanlış verilen narkoz.
7: Murat Aydın 40 yaşındaydı. Ümraniye'deki aynı tıp merkezine diş ağrısı sebebiyle 1,5 yıl önce başvurmuştu. Ancak ailenin iddiasına göre sağlıklı girdiği yerden cenazesi çıktı.
5: Aşağıda burada dişinin ücretini öderken yığılıp kalıyor. Kalp krizini burada geçiriyor. Ve burada hiçbir şey yapamıyorlar. Ne kadar acı bir şey değil mi?
2: İki aile de açtıkları davaların sonucunu bekliyor.
5: Ben bir ihmalin olduğunu düşünüyorum. Kimse bize bir açıklama yapmadı.
8: Hala da bir sonuç almıştık. Herhangi bir yerden bir açıklama da yok.
2: Tıp merkezi Gamze'nin ölümünde söz konusu işlemin doktorların bilgisi dışında olduğunu ve işlemi yapan çalışanın iş akdine son verildiğini belirtti. Adalet nöbetinde olan aileler tıp merkezinin kapatılıp sorumluların ceza almasını istiyor.
5: İhmali olan kim varsa bırakacak, alınacak sertifikası elinde.
4: Benim yavruma burası mezar oldu, başkalarına da olmasın.
1: Vize başvurusu süreçleriyle

0: İlgili şikayetler inceleniyor. Aracılık eden firmalar da mercek altına alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şikayetler üzerine 7 vize şirketine inceleme başlatıldığını bildirdi.
1: Son 5 yılda vize başvurularında aracılık hizmeti hakkında 153 şikayet başvurusu yapıldı. 7 vize şirketine inceleme başlatıldı. Vize başvurularında yaşanan sorunlar mercek altına alındı. Schengen başvurularında aracı kurumlar üzerinden yürütülen işlemler ve randevu için yazılım kullanıldığı yönündeki iddialar meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuya ilişkin soru önergelerine yanıt verdi. Reklam kurulunun 7 vize şirketi hakkında inceleme başlattığını belirtti.
2: Denetmenlerimiz piyasayı, firmaları denetliyorlar.
1: Bakan Bolat son 5 yılda bu konuda 143'ü CİMER, 10'u ise E-Devlet üzerinden olmak üzere 153 başvuru yapıldığını paylaştı. Başvuranların hak arama yollarına yönlendirildiğini ifade eden Bolat, şahsi IBAN numarasına ödeme alınması ve fatura verilmemesi gibi iddialarında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini kaydetti. Bolat, vize başvuru aracılığı hizmeti veren kurumların fiyatlandırma, iade koşulları ve bilgilendirme yükümlülükleri açısından da tüketicinin korunması mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığını söyledi. İlave tedbirlerin ilgili kurumların görüşleriyle değerlendirildiğini ifade etti.
0: Yaşı itibariyle hatırlayanlar olacaktır. Ben hatırlıyorum. Eskiden halılar sokakta, balkonlarda yıkanıyordu. Zamanla sokaklarda halı yıkamak yavaş yavaş yasaklandı. Hal böyle olunca da ne oldu? Halı yıkama firmalarına gitmeye başladık ama vatandaş şikayetçi. Neden? Fiyatlardan. Firmalara dönüyoruz. Onlar da maliyetten şikayetçi.
3: Onu böyle faşur faşur yıkamak aslında en güzeli.
4: Ay çok zor oluyor. Bir kere yıkadım, bütün belim melim hep tutuldu.
5: Pahalı da olsa biz bu şey halları yıkatacağız yani.
6: Halısı kirlenen eskiden sokağa atar, hortumu takıp yıkardı. Ya da evlerin balkonlarında halılar yıkanırdı. Zamanla balkonlar küçüldü, sokaklarda da halı yıkamak yasaklandı. Halısını yıkatmak isteyen firmaların yolunu tutmaya başladı.
7: Sildiriyorum. Evde mümkün değil. Bahçeli değil, bir şey değil.
8: Evde yıkamıyorum. Halı yıkamaya veriyorum. Evde yıkayacak yerimiz yok ki.
9: 1000 lira civarı falan sanırım halı başına.
10: Peki evde yıkamayı düşünmez misiniz?
9: Hayır.
10: Neden?
9: Evim zaten çok küçük.
10: Kimileri hijyeni sağlayamamaktan endişeli, kimileri de evde yıkamaya yerim yok diyor. Halı yıkatanlar fiyatları pahalı bulup yeni yöntemler araştırsa da yine de ilk tercih halı yıkama firmaları oluyor.
11: Evde yıkayamayız. Nereden yıkayacağız evlerde bu zamanda?
12: İlk olarak halı toz şıkma makinesine giriyor. Yıkama işlemini alıyoruz. Daha sonra sıkma makinelerine giriyor halı.
6: Halısını yıkatmak isteyen fiyatları duyunca iki kez düşünüyor. Fiyatlar halının modeline, iplik özelliklerine göre belirlense de metrekaresi yaklaşık 200 liradan başlayıp 4000 liraya kadar çıkıyor.
10: En son kaça yıkattınız mesela?
13: 2000 küsürdü ya. 6 metrekareye yakın halı.
11: Yani biraz pahalı aslında ama başka yapacak bir şeyimiz yok yani.
6: İşletmelere göre ise fiyatlar maliyetlerle alakalı.
12: Su bir maliyet, işçilik maliyet, kimyasal maliyet.
5: Pahalı da olsa biz bu şey halları yıkatacağız yani. Başka çare yok yani.
0: Madem temizlik mevzusuna girdik, halı temizliğine baktık. Şimdi de ev temizliğine bakalım. Şimdi bugünlerde eve temizlikçi çağırmak da artık ciddi bir gider kalemi olarak görülüyor. Tabii temizlenecek ev çocuklu bir evse ücret tarifesi de ona göre artabiliyor. Evlere temizliğe gidenlerin şart koştuğu başka birçok şey de var. Öznur Karslı Çetiner özellikle çalışan çocuklu kadınlara gitti. Ev temizliğinde değişen o fiyat tarifesini sordu.
14: Şu anda genelde 2+1 evlere 5000 liraya gidiyorlar.
15: Ne kadar oluyor çocuklu evin temizlik ücreti?
14: Eğer normal bir evin ücreti 5000 liraysa onlar 7000 lira isteyebilirler. Bunları ekstraya soktular.
16: Evinizde çocuk varsa tarife bir anda katlanıyor. Birden fazla çocuk varsa gündelik temizliğe gidenler için pazarlığın ucu açık.
17: Eskiden öyle değildi.
18: Çağırıyorduk, artık çağıramıyoruz.
17: Neden?
18: Çünkü çok arttı fiyatlar, o yüzden. Çocuklar biraz daha dağıtıyor diye herhalde 5000'den açıyor kapıyı.
15: Normalde 3000 lira.
18: 3500-4000 bandında gidiyor.
16: Evlere temizliğe gidenlerin kriterleri son yıllarda değişmeye başladı. Gündelikçiler sadece çocuk var mı diye sormuyor. Ütü, cam silme, mutfak dolaplarının temizliği de artık ekstra ücret olarak yazılıyor.
17: Zaten her şeyi de yapmıyorlar. Ütü yapmam mesela.
15: Bir de ütüye ya da cam silmeye yanına ikinci kişiyi getiren temizlikçiler oluyormuş. Duydunuz mu?
17: Onu da duydum, evet. Diyor ki ben tek başıma yapamam diyor, yarım günde mesela. Bir arkadaşımı daha getireyim diyor.
15: Fiyat ne oluyor o zaman?
17: Herhalde onlar kendi aralarında anlaşıyorlar onu, evet.
14: Mesela abajuru abize silmek istemiyorlar.
15: Ev temizliğinde gündelikçi çağırmak çoğu zaman kurtarıcı oluyor. Ayda bir temizlikçi desteği alan var, 15 günde bir bu desteği alan var. Ancak son zamanlarda evlere temizliğe gidenlerin biçtiği fiyatlar çoğu kişiyi de zorlar duruma getirdi. Çünkü ev temizliğine çocuk, ütü gibi kriterler girdiğinde rakamlar 3500 liralardan 6-7 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ütü dahilse fiyat ne oluyor?
19: Tahminimce bir 5'i bulur. Ama bu da semte göre değişir. Bir de sigortası olur, iyice katlanır.
14: Çocuk olduğu zaman evde biliyorsunuz ütü iki katına çıkıyor. Çocuğun odasının oyuncaklarının toplanması gibi faktörler var. Dolayısıyla daha fazla isteyebiliyorlar.
16: Rakamlar böyle olunca düzenli temizlikçi çağırmanın maliyeti de neredeyse bir asgari ücreti buldu.
14: Haftanın iki günü alan aileler bir güne düşürdü. Haftada bir gün alan aileler 15 günde bir almaya başladı.
15: Ya da kendisi mi yapıyor?
14: Veya kendisi yapmaya başladı.
16: Evin metrekaresiyle yeri de temizlik fiyatını belirliyor.
20: Semt olarak da fark ediyor. Ben kendim yapıyorum.
14: Kesinlikle standart olmalı.
15: Bir rakam koyulmalı mı?
14: Bir rakam koyulmalı. Elden alınıyor. Buna da bir düzenleme.

0: Rusya-Ukrayna Savaşı'na sahadaki son duruma da bir göz atalım. Hafta başına Rusya'nın düzenlediği yoğun saldırılar vardı. Ardından bu kez Ukrayna Rusya'ya hedef aldı. Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir petrol terminaline saldırı düzenlendi. Açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geldi. Rusya topraklarındaki önemli hedefler vuruldu diyen Zelenski, bunlar arasında St. Petersburg kentindeki petrol terminalinin olduğunu ifade etti. Ukrayna lideri saldırıya dair görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Saldırının gölgesinde kentte Rus Davos olarak bilinen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu da başladı. Rusya'dan yapılan açıklamada Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bir yolcu otobüsünün vurulduğu iddia edildi. Drone saldırısında 8 sivilin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Bu arada Donetsk'in Rusya tarafından atanan yöneticisi olayı terör saldırısı olarak değerlendirdi. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze'nin %70'ini kontrol altına alma planının Trump'ın barış planında yer almadığını açıkladı. Bu açıklama Gazze'nin geleceğine ilişkin tartışmalarda Washington'la Tel Aviv arasında fikir ayrılığı mı var sorusunu yine gündeme taşıdı.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin %60'ının İsrail güçlerinin kontrolünde olduğunu, bu oranı %70'i çıkarmayı planladıklarını söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu planın ABD'ye ait olmadığını belirtti. Rubio, kongrede katıldığı bütçe oturumunda konuştu. Demokrat kongre üyesi Rosa DeLauro'nun, Netanyahu'nun Gazze topraklarının büyük bölümünü ele geçirme hedefini hatırlatması üzerine Rubio, bunun Trump yönetiminin planı olmadığını savundu.
2: Bizim bir planımız var ve bu plan bunu öngörmüyor.
3: Yani İsrail ordusunun %70'ini ele geçirmesi konusunda bir fikriniz yok mu?
2: Bakın, o böyle bir açıklama yaptı ama bu söz konusu planın bir parçası değil. Bu plan bunu öngörmüyor.
1: Rubio, Washington'ın hedefinin Hamas tarafından yönetilmeyen bir Gazze olduğunu belirtirken, Hamas'ın silah bırakmadığı sürece bölgenin yeniden inşasına kaynak bulunamayacağını savundu. Hamas ise Gazze'nin savaş sonrası yönetimine ilişkin iddialara yanıt verdi. Hamas sözcüsü Kasım, Hamas'ın Gazze'de yönetimi bırakmak istemediği yönündeki haberleri yanıltıcı yalanlar olarak niteledi. Kasım, güvenlik dahil tüm idari yetkileri üzerinde uzlaşmaya varılacak ulusal bir komiteye devretmeye hazır olduklarını söyledi. Hamas, Gazze'de kurulması planlanan yönetim mekanizmasının önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu savunuyor.
0: İsrail diplomat, Birleşmiş Milletler'deki uluslararası konferansta protestolar nedeniyle konuşmasını bir türlü tamamlayamadı. Aralarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve beraberindeki heyetin de olduğu çok sayıda yetkili protestolara katıldı.
4: The

0: İsrailli diplomat protestolar nedeniyle konuşmasını bitiremedi. Aralarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da olduğu çok sayıda yetkili İsrailli diplomatı protesto etti. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Cenevre'deki konferansı sırasında İsrailli diplomat Gadban söz aldı. Filistin'in Uluslararası Çalışma Örgütü'ne geçici üyeliğine tepki gösteren Gadban, tepkiler nedeniyle konuşmasını tamamlayamadı. Salonda bulunan çok sayıda ülkenin bakanlarıyla sendika temsilcileri masalara vurarak İsrailli diplomatı protesto etti.
1: Señores delegados, por favor, habíamos hecho hincapié en el inicio en solicitar.
0: Konuşma sırasında salonda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, beraberindeki Türk heyet ve Türkiye'den sendika temsilcileri de İsrailli konuşmacıya yönelik protestolara katıldı. Protesto sırasında Filistin bayrağı açan bazı yetkililer güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı ve bayrakları indirmeleri istendi. Türkiye'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan tarafından temsil edildiği konferans 12 Haziran'a kadar sürecek.
2: Kolombiya'da 21 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçim yarışına Amerikan Başkanı Trump da dahil olduğu ikinci tura kalan aşırı sağcı adayı desteklediğini söyledi.
3: ABD Başkanı Trump, Kolombiya'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi aşırı sağcı adaya destek verdi. Trump, Kolombiya'da 21 Haziran'da yapılacak seçimlerin ikinci turunda aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'yı sol görüşlü aday Ivan Cepeda'ya karşı desteklediğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, kaplan lakaplı siyasetçiyi ilk turdaki başarısından dolayı tebrik etti. Trump, Espriella'nın radikal sol aday karşısında seçimi kazanacağına inandığını söyledi. ABD Başkanı, Espriella'nın göreve gelmesi halinde ekonomiyi büyüteceğini, istihdam yaratacağını, yasa dışı göçü durduracağını ve suçla mücadelede başarılı olacağını savundu. Trump ayrıca Kolombiya seçimlerinin yalnızca ülke için değil, ABD açısından da önemli olduğunu vurguladı. Kolombiya'da 31 Mayıs'ta yapılan seçimin ilk turunda hiçbir aday %50 barajını aşamamıştı. Oyların %44'e yakınını alan Abelardo de la Espriella ilk sırada yer alırken, iktidar partisinin adayı Ivan Cepeda ikinci olmuş, mevcut Cumhurbaşkanı Petro usulsüzlük olabilir diyerek sonuçları tanımadığını açıklamıştı. İki aday 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.
2: Şimdi Kolombiya'dan biraz daha aşağı doğru, güneye doğru ilerleyelim, Bolivya'ya gidelim. Orada da ekonomik kriz nedeniyle haftalardır süren protestolar var ve hükümeti sarsıyor. Devlet başkanı üzerindeki baskı artarken kabineden de iki istifa haberi geldi.
3: Bolivya'da haftalardır devam eden hükümet karşıtı gösteriler ülkedeki siyasi krizi derinleştirdi. Son 40 yılın en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden ülkede Devlet Başkanı Rodrigo Paz'a yönelik istifa çağrıları sürerken hükümetten iki ayrılık haberi geldi. Bolivya Eğitim Bakanı Beatriz Garcia ile Savunma Bakanı Marcelo Salinas görevlerinden istifa etti. İki bakanın istifasına ilişkin resmi bir gerekçe gösterilmedi. Ancak gelişme Devlet Başkanı Paz'ın siyasi konumunun giderek zayıfladığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Ülke genelinde düzenlenen protestolarda göstericiler birçok kentte güvenlik güçleriyle çatışmış, olaylarda bir kişi hayatını kaybetmişti. Protestocular ekonomik krizin sorumlusu olarak gördükleri hükümetin istifasını talep ediyor. Hükümet ise protestoların arkasında hakkında yakalama kararı bulunan eski devlet başkanı Evo Morales'in destekçilerinin olduğunu öne sürüyor. Devlet Başkanı Paz daha önce yaptığı açıklamada sorunları diyalog yoluyla çözmek istediğini belirtmiş, ancak gerekirse anayasanın tanıdığı olağanüstü hal yetkilerini kullanabileceği uyarısında bulunmuştu.
2: Güney Amerika ülkeleri ekonomik krizlerle boğuşurken Finlandiya'nın derdine bakın. Kuzeyinde bulunan Lapland bölgesi yaz turizmini canlandırmak için bir girişim başlattı. 18 Haziran'da başlayacak etkinlikte katılımcılar bir define avına katılacak ve ödül 20 bin euro değerinde altın külçesi.
3: Kış turizmiyle öne çıkan Finlandiya yaz turizmini de canlandırmak için harekete geçti. Lapland bölgesi altın ava etkinliğiyle bir şanslı kişiye 20 bin euro değerinde külçe altın verecek. Etkinlik ülkenin en büyük kayak merkezinin yer aldığı Levi kentinde yapılacak. İlk ipucu 18 Haziran'da Levi Ziyaretçi Merkezi'nde katılımcılarla paylaşılacak. Merkezden yaz boyunca ipuçları verilecek. Katılımcılar Levi'nin doğal güzelliklerini, simge yapılarını ve turistik noktalarını keşfedecek. Zaman ilerledikçe altının yeri daha da netleşecek. Son ipucunun 22 Ağustos'ta açıklanması planlanıyor. Altın avını yerel bir maden şirketiyle bölgenin turizm ofisi organize ediyor. Etkinlikte kazı yaparak doğaya zarar verilmemesi isteniyor. Katılımcılardan yalnızca izin verilen alanlarda hareket etmeleri talep ediliyor. Levi, Finlandiya'nın en önemli kayak merkezlerinden biri olarak biliniyor. Bölge kış aylarında kayak pistleri ve kuzey ışıkları sayesinde yoğun ilgi görüyor. Yaz aylarındaysa Lapland'da gece yarısı güneşi olarak bilinen doğa olayı yaşanıyor. Bölge belirli dönemlerde gün boyunca güneş ışığı alıyor. Lapland ayrıca dünyaca ünlü Noel Baba evine de ev sahipliği yapıyor.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak iklim zirvesi öncesinde iş dünyasıyla buluştu. Zirveyi yeşil dönüşüm kapasitesinin dünyaya gösterilecek bir dönüm noktası olarak niteledi.
4: COP31 yalnızca devletlerin yürüttüğü bir bürokratik süreç olmamalı, olamaz. COP31'i reel sektörümüzün yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz.
3: İş dünyasının iklim değişikliğiyle mücadelede yer aldığını söyledi. Türkiye'nin bu süreçteki hedefini paylaştı.
4: Bir dönüşümden bahsediyoruz. Tüm dünya bu dönüşümü takip ediyor. Biz takip eden değil, yol gösteren, yön veren bir ülke konumunda olmak istiyoruz.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Business Forum Türk İş Dünyası istişare toplantısına katıldı. Kasım ayında yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi öncesinde iş dünyası temsilcilerine seslendi.
4: Diyalog, uzlaşı ve aksiyon öneriyoruz. COP31'de hedefimizi sözün aksiyona dönüştüğü, artık eylemlerin hızlandığı, aksiyonun sahada bir fiil yayıldığı bir zirve temelinde oturtuyoruz.
3: Kurumun gündeminde sıfır atık projesi de vardı.
4: Sıfır atık vizyonunun döngüsel ekonomi modelleriyle sanayiye entegrasyonu rekabet gücümüzü katlayacak bir diğer anahtardır. Gelin bu vizyonu tüm dünyaya birlikte yayalım.
2: Türkiye'nin en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Çukurova'da erkenci karpuz hasadı devam ediyor. Ülkenin karpuz ihtiyacının dörtte birini karşılayan Adana'da da fiyatlar günden güne düşüş eğiliminde. Marketlerde ortalama 60 lira olan karpuzun kilo fiyatı Adana'da dörtte biri fiyatına tarladı, 15 lira.
5: Yaklaşık 2 haftadır karpuz hasadı başladı.
3: Binlerce dönüme ekilen erkenci karpuzda hasat sürüyor. Rekolte beklentisi yüksek olan karpuzda fiyatlarsa günden güne düşüyor.
5: 110 bin dekarın üstünde erkenci ve orta erkenci, daha sonra açık arazilerde ekilmiş karpuzlar olarak zamanı gelen karpuz hasat edilmeye başlandı.
6: Maşallah. Adana hasadı.
3: Burası Türkiye'nin karpuz üretiminin %25'ini sağlayan Adana. Deniz kıyısındaki Karataş'ta erkenci karpuz hasadı bir süre önce başladı. İşçilerin tarladaki yoğun mesaisi sürüyor. Marketlerde ortalama 60 liraya satılan karpuzun kilogram fiyatı Adana'daki tarlada 25 liradan 15 liraya kadar düştü.
5: Şu andaki fiyatlar 4-5 kilonun üstü 12 kiloya kadar olan karpuzlarda 15 lirayla 20 lira arasında değişiyor kilogram fiyatı.
3: Devam eden hasatta bu yıl rekolte beklentisi de oldukça yüksek. Yaklaşık 125 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimde bu sezon 800 bin ton rekolte bekleniyor.
5: Fiyatlar üretici için eğer dönüm birimden 5-6 tonun üstünde almışsa uygun bir rakam, para kazandıracak bir rakam.
3: Çukurova'da karpuz hasadının yaz sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
2: Milli Saraylar Başkanlığı'nın geleneksel mehteran gösterileri yeniden başladı. Mehter takımının marşları yaz sezonu boyunca İstanbul'daki 3 tarihi sarayı

0: sarayın avlusunda yankılanacak.
1: Köz, davul, zurna. Mehter geleneğinin simgeleşen marşları bir kez daha saray avlularında.
2: O mübarek bayram, işte bu bayram.
3: Tüylerim diken diken oldu. Çok gururluyum Türk olduğum için. Gözlerim de oldu. Gerçekten çok güzel.
1: Milli Saraylar Başkanlığı'nın geleneksel mehteran gösterileri yeniden başladı.
4: Burada olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Buranın hissi çok başka. Türk olduğumuz için gurur duyuyoruz ve burada mehter dinlemek çok keyifliydi.
1: Gösteriler 30 Eylül'e kadar her salı Dolmabahçe, her çarşamba Topkapı ve her perşembe Yıldız Sarayı'nda düzenlenecek.
4: Çünkü Türk milleti için çok önemli bir şey mehter. Biz de bugün buradayız da bunu tekrar yaşadığımız için çok mutluyuz.
1: Mehter Marşı saray avlularında yankılanırken ziyaretçiler de hem tarihi hem de kültürel bir yolculuğa çıkacak.
5: Az önce izledik. Çok gurur vericiydi. Herkesin geçmişini, hani yeni nesilleri aktarması için bu geleneklerini takip etmesini tavsiye ederim.
6: Böyle şeyleri görmek gurur verici bizim için. Hani benim ve benden sonra gelen nesillere de bunların tatmasını istiyorum zaten.
0: Jandarmanın kuruluşunun 187. yılı Nevşehir'de enteresan bir etkinlikle kutlandı. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı paraşüt timi sıcak hava balonlarından atladı.
1: Paraşütlerini alıp balona bindiler, metrelerce yüksekliğe çıkıp kendilerini rüzgara bıraktılar. Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 187. yılı Nevşehir'de de kutlandı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nın paraşüt timi bu kez sıcak hava balonlarından atladı. Aşk Vadisi üzerinde serbest düşüş yapan tim daha sonra paraşütlerini açarak Kapadokya semalarında süzüldü. Yerli ve yabancı turistler gösteriyi büyük bir ilgiyle izledi.
0: Peki bu muazzam görüntülerle kapatalım. Gece raporunun sonuna geldik. Ben Evren Aydın ayrılıyorum huzurlarınızdan. Nurdan Üstürev hazır. Birazdan gelişmelerle karşınızda efendim. İyi geceler.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 32 derece. Ege bölgesinde de hava güneşli, İzmir 32, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 21, Erzincan yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Mardin güneşli 24 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 3 Haziran'ı 4 Haziran'a bağlayan gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken dünden geceye yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan tartışmalarla ilgili konuştu. CHP'nin gündemi koltuk kavgası. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar dedi. Siyaset kurumunun itibarına gölge düşürmeye kimsenin hakkı olmadığını vurguladı.
1: Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı.
2: CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Yaşananlar ana muhalefetin iç meselesidir. Ancak CHP'de sağlıksız ruh hali değişmezse daha çok utanç sahneleri yaşanır ifadelerini kullandı.
1: Elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim ki siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Yerli üretimin önemine dikkati çekti.
1: Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve

0: milli güvenlik meselesidir. Stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır.
1: Erdoğan, yenilenebilir enerjideki hedeflerin altını çizdi.
0: Güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megawata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız.
1: Erdoğan programın sonunda Balıkesir, Eskişehir, Mardin, Şanlıurfa ve Trabzon'da gerçekleşen toplu açılış törenlerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
2: Kurultay tartışmasının sürdüğü CHP'de arabulucular devreye girdi. 3 milletvekili hem Özgür Özel'e hem de Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı haftaya yapılacak grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını duyurdu. Parti meclisi toplantı için de tarih verdi.
1: İlk adresleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Görüşme trafiği CHP Genel Merkezi'nde devam etti. Mutlak butlan sonrası CHP içinde arabulucular devreye girdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le görüşen milletvekilleri Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi. Üç isim daha sonra tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçti. Hem CHP Genel Merkezi'nde hem de Özgür Özel tarafının bulunduğu mecliste basın toplantıları da vardı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağını duyurdu. Parti meclisinin toplanacağı tarihi paylaştı.
3: Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak. İçinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı önemli değerlendirmeler yapacak. Önümüzdeki hafta Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız.
1: Genel Merkez'in grup toplantısı kararına CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'den de yanıt geldi.
4: Meclis Başkanlığı'na bir yazı yazıldı. Mevzuata uygun bir şekilde cevap verdi. Dedi ki siyasi partilerin kendi grupları nasıl düzenleyecekleri kendi iş yönetmeliklerinde vardır. Bunun dışında bir uygulama beklemiyoruz.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdıklarını da söyledi.
3: MYK'nın içinden Sayın Genel Başkan'ın uygun gördüğü bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Parti yöneten arkadaşlarımızın da uygun görecekleri arkadaşlar varsa otursunlar, konuşsunlar, kurultay konusunda değerlendirmeler yapsınlar istiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi içindeki hiçbir üyenin ayrılıp gidip başka bir partide yer almasını istemeyiz.
1: Zeynel Emre'den de kurultay için çağrı heyeti çağrısı geldi.
4: Burada imzalar açık, kararlar açık. Daha önceki Türkiye'de verilen uygulamalar açık. Kurultaya götürülmek üzere bir çağrı heyeti atanması lazım. Yani o partiyi yönetmek üzere değil, kurultaya sürecine götürmek üzere.
2: Meclis Genel Kurulu'nda mutlak butlan kararına ilişkin CHP'nin araştırma önergesi görüşülürken AK Parti ve CHP arasında tansiyon yükseldi. AK Partili Cüneyt Yüksel, bütün süreç dışarıdan kurgulanmış gibi algı oluşturulmaya çalışılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır dedi. CHP'li vekiller masalara vurarak tepki gösterdi.
5: İddia sahipleri de, başvuru sahipleri de CHP'nin kendi içerisinden çıkmıştır. Bu iddialar görmezden gelinerek sanki bütün süreç dışarıdan kurgulanmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır.
1: Meclis Genel Kurulu'nda gündem mutlak butlan kararıydı. AK Parti ve CHP arasında tansiyon yükseldi.
5: Bugün yaşanan tartışmanın kaynağı ne AK Parti?
1: Genel Kurul'da CHP grubu mutlak butlan kararının araştırılması için önerge verdi. Muhalefet milletvekilleri mahkeme kararına tepki gösterdi.
6: Seçilmiş genel başkanın yerine atanmış bir genel başkan getirmek istiyorlardı.
7: Son günlerde yaşanan mutlak butlan kararı ve sonuçları Türkiye açısından endişe vericidir.
1: Muhalefete yanıt AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'den geldi.
5: Parti içinde bir arınma sürecini işletmek sizin bileceğiniz bir iştir. Kurultay salonlarında mahkeme koridorlarına taşınan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız diyoruz.
1: CHP'li milletvekilleri de genel kurulda masalara vurarak tepki gösterdi.
8: Şu hususun çok iyi bilinmesini isterim ki.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla FETÖ ve yolsuzlukla mücadele kapsamında parti içinde özel bir denetim mekanizması

0: yapısı kurulacak. Yerel yönetim uzmanları ve hukukçulardan oluşacak olan mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası olan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek.
1: Masum belediye başkanlarımız için mücadeleye başlıyoruz.
2: FETÖ ve yolsuzlukla mücadele için denetim mekanizması kurulacak. CHP'li tüm belediyeler denetlenecek. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk MYK toplantısı yapıldı. FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusu masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusunda denetim mekanizması kurulması yönünde talimat verdi. Bu çerçevede belediyeler denetlenecek.
1: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
2: Denetim mekanizmasında yerel yönetimler ve hukuk konusunda uzmanlar yer alacak. Bu mekanizma sadece hakkında yolsuzluk iddiası bulunan belediyeleri değil, tüm belediyeleri denetleyecek. Amaç bir soruşturma ya da kriz ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, riskleri önceden tespit edip gerekli tedbirleri almak. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları, kazayı olduktan sonra konuşmak değil, olmadan önce önlemek lazım ifadelerini kullandı. Denetimler sonucunda raporlar hazırlanacak. O raporlar genel merkeze sunulacak. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun da kısa süre içinde toplanması bekleniyor. MYK'dan hain Kemal sloganı atan partililer ve bazı il başkanlarının dosyalarının sevk edilmesi halinde bu dosyaların ele alınacağı belirtiliyor.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Ervişoğlu mutlak butlan kararı ile ilgili konuştu. Yargı kararıdır deyip geçmiyoruz. Atanan bizim nazarımızda mutlak butlandır dedi.
3: CHP'yi cebren kapılar kırılarak içine girilmesine, başına kayyum atanmasına da bir yargı kararıdır deyip geçmiyoruz.
2: CHP'deki mutlak butlan kararına tepkisini sürdürdü. Milletin siyasete duyacağı güvene ihtiyacımız var dedi.
3: Atayan da atanan da bizim nazarımızda mutlak butlandır, sakattır ve yok hükmündedir değerli dava arkadaşlar. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni tartışmalar, yeni sorun alanları değil, milletin ferasetine duyacağımız güvendir. Dahası milletin siyasete duyacağı güvendir.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun devlet aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor açıklaması da vardı.
3: Bir devletin derini olmaz. Bir devletin hukuku olur. Bir devletin aklı derinlikte ve karanlıkta değil, kanunlarda, kurumlarda ve millete hesap vermede görünür. Devlet aklı devletin varlığını, milletin birliğini, hukukun üstünlüğünü, adaleti, bağımsızlığı ve geleceği birlikte koruyabilme ve kollayabilme kabiliyetidir. Devlet aklı milletin tarih içinden süzülüp gelen ortak aklıdır.
2: Dervişoğlu CHP'ye de çağrı yaptı.
3: Gelin bu cumhuriyeti el birliğiyle savunalım. Gelin bu ablukayı beraber dağıtalım. Biz dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa işte buradayız. Buyursun gelsinler. Safımız cumhuriyetle demokrasidir.
0: AK Parti 26-28 Haziran'da Sakarya'da kampa girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek oturumlarda yeni dönemin yol haritası masaya yatırılacak.
4: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
2: AK Parti milletvekilleri geleneksel istişare kampında bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Yeni dönem yol haritası masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı 26-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Kampın adresi Sakarya olacak. Sapanca'daki kampın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Ardından kapılar kapanacak, sıra sunumlara gelecek.
4: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz.
2: AK Parti 14 Ağustos'ta 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Kamp boyunca parti politikaları, çalışmalar ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin değerlendirme toplantıları düzenlenecek. Kampa milletvekillerinin yanı sıra teşkilat yönetimi ve kabine üyeleri de katılacak.

0: kitapta yeni anayasa çalışmaları ve terörsüz Türkiye süreci başlıklarının yanı sıra iç ve dış politika, güvenlik stratejileri ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Erdoğan'ın kapanış hitabıyla kamp programı sona erecek.
1: Dünyada savaşların getirdiği istikrarsızlık sürerken gözler güvenlik konularının da konuşulacağı NATO zirvesine çevrildi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump'ın Ankara'daki zirveye katılacağını açıkladı.
2: NATO liderleri 7-8 Temmuz'da Ankara'da bir araya gelecek. Zirveye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıklamayı Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında yaptı. Başkan bir sonraki NATO devlet başkanları toplantısına bizzat katılacak dedi. NATO'nun Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum ifadesini kullandı. NATO'nun önemli değişikliklere ihtiyacı olduğunu ve bu değişikliklerin zirvede konuşulacağını belirtti.
3: ABD hala NATO ittifakının bir parçası ve biz de tüm bu konuları görüşmek üzere Türkiye'de olacağız. Başkan bizzat bir sonraki NATO zirvesine katılacak.
2: Ankara ziyareti Trump'ın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaret olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın katılmayı planladığını söylemişti. Fidan'ın açıklamasına göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçen ay birkaç kez telefonda görüşmüş, her seferinde zirveye katılacağını dile getirmişti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise zirvenin Beştepe'de yapılacağını söylemişti.
1: Öte yandan İran'la ABD arasında görüşmeler sürerken ABD Başkanı Trump anlaşmanın hafta sonuna kadar imzalanabileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise hiç ilerleme kaydedilmedi dedi.
2: İran anlaşma imzalamaya yakın dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hafta sonunu işaret etti. Trump Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anlaşmanın hafta sonuna kadar gerçekleşebileceğini kaydetti. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu hakkında ise çok uzak olmayan bir zamanda gidip onu alacağız dedi. Anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Hürmüz Boğazı yeniden açılacak diye ekledi. Netanyahu Amerikan CNBC kanalında konuştu. Gerilimin tırmanıp tırmanmayacağı kararıyla Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda son sözün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a bırakıldığını dile getirdi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmayı kabul etmediğini kaydetti. İran'da rejim içinde çatlaklar olduğunu da öne sürdü.
4: Bu çatlaklar yayılacak ve rejim düşecek. Biz de bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, telefon görüşmesinde Netanyahu'yu azarladığı iddialarını doğrulamıştı. Netanyahu'ya o telefon görüşmesi de hatırlatıldı.
4: Eğer bunu kriz sanıyorsanız, diğer konuşmalarımızı görmelisiniz. Ama her zaman bir yol bulduk.
2: İran konusunda Amerikan başkanıyla büyük ölçüde aynı çizgide olduklarını belirtti. Bunları İran'ın nükleer programını bitirmek ve tehdit oluşturmasını engellemek olarak sıraladı. Lübnan hakkında da konuşan Netanyahu, Hizbullah'ın ülkeyi fiilen ele geçirdiğini iddia etti.
4: Eğer Lübnan'ı kurtarmak ve barış sağlamak istiyorsak, Hizbullah'ı silahsızlandırmalı ve Lübnan'ı askerden arındırmalıyız.
2: İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Lübnan'ın El Mayadin kanalına mülakat verdi. İsrail Beyrut'a saldırırsa karşılık vermeye hazırız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mesaj alışverişinin ise kesilmediğini, ancak görüşmelerde hiçbir ilerleme kaydedilmediğini kaydetti. İran müzakere ekibinin medya üyesini kaynak gösteren Fars Haber Ajansı da görüşmelerin sürdüğünü, henüz nihai bir karar alınmadığını aktardı. İran, Lübnan'ın göz ardı edildiği hiçbir anlaşmaya girmeyecek değerlendirmesini yaptı.
1: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in Gazze'nin %70'ini kontrol altına alma planının Trump'ın barış planında yer almadığını açıkladı. Bu açıklama Gazze'nin geleceğine ilişkin tartışmalarda Washington'la Tel Aviv arasında fikir ayrılığı mı var sorusunu gündeme taşıdı.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin %60'ının İsrail güçlerinin kontrolünde olduğunu, bu oranı %70'i çıkarmayı planladıklarını söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu planın ABD'ye ait olmadığını belirtti. Rubio, kongrede katıldığı bütçe oturumunda konuştu. Demokrat Kongre üyesi Rosa DeLauro'nun, Netanyahu'nun Gazze topraklarının büyük bölümünü ele geçirme hedefini hatırlatması üzerine Rubio, bunun Trump yönetiminin planı olmadığını savundu.
5: We have a plan. It doesn't call for that. And at the end of the day, we.
6: Bizim bir planımız var ve bu plan bunu öngörmüyor.
7: Yani İsrail ordusunun %70'ini ele geçirmesi konusunda bir fikriniz yok mu?
6: Bakın, o böyle bir açıklama yaptı ama bu söz konusu planın bir parçası değil. Bu plan bunu öngörmüyor.
0: Rubio, Washington'ın hedefinin Hamas tarafından yönetilmeyen bir Gazze olduğunu belirtirken, Hamas'ın silah bırakmadığı sürece bölgenin yeniden inşasına kaynak bulunamayacağını savundu. Hamas ise Gazze'nin savaş sonrası yönetimine ilişkin iddialara yanıt verdi. Hamas sözcüsü Kasım, Hamas'ın Gazze'de yönetimi bırakmak istemediği yönündeki haberleri yanıltıcı yalanlar olarak niteledi. Kasım, güvenlik dahil tüm idari yetkileri üzerinde uzlaşmaya varılacak ulusal bir komiteye devretmeye hazır olduklarını söyledi. Hamas, Gazze'de kurulması planlanan yönetim mekanizmasının önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu savunuyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'daki temaslarında hem Avrupa'nın güvenlik kaygılarına dikkat çekti hem de Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye mesajı verdi. Eski dünya düzeninin sona erdiğini belirten Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler için reform çağrısı yaptı.
2: Birleşmiş Milletler için reform çağrısı yaptı. Eski dünya düzeninin sona erdiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da Avrupa'nın güvenliği, NATO'nun geleceği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin önemli mesajlar verdi.
8: NATO, güvenlik anlamındaki yeni konseptlerini geliştirmek ve çatışmaları önlemek için sadece silahı, sadece silahlı müdahaleyi değil, nasıl barış perspektifi geliştirebileceği üzerinde de yoğunlaşmak durumundadır.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik yaklaşımları arasında görüş ayrılıklarının belirginleştiğini söyleyen Kurtulmuş, bu farklılıkların NATO çatısı altında ortak bir zeminde buluşturulması gerektiğini vurguladı. Ankara'nın 6-7 Temmuz'da ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinde ittifakın geleceğine ilişkin önemli başlıkların ele alınacağını söyledi. Meclis Başkanı, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine de değindi. Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği kendi güvenliğiniz içindir dedi.
8: Türkiye, Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir.
2: Eski dünya düzeninin sona erdiğini belirten Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler için reform çağrısı yaptı.
9: Her alanında...
2: Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Kurtulmuş, bir asrın yaklaşık 40 yılını meşgul eden terör meselesini artık geride bırakıyoruz. Yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz ifadelerini kullandı.
9: Çatışmaların ve gerilimlerin...
1: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, enflasyon nedeniyle işçi, memur ve emeklilerin alım gücünün eridiğini söyledi. Enflasyon karşısındaki kayıplar telafi edilmeli çağrısında bulundu.
10: Alım gücü düşerken enflasyon temel sorunların başına gelmekte. İşçiler, memurlar, emekliler, asgari ücretle çalışan milyonlar işçinin enflasyon karşısındaki kayıpları telafi edilmelidir.
2: Enflasyon kaynaklı kayıplar için telafi çağrısında bulundu. Çalışma hayatındaki sorunlara değindi.
10: Kayıt dışı çalışma hala milyonlarca işçi sosyal güvenlikten, sendikal haklardan mahrum etmekte. Staj ve çıraklık mağdurlarının yaşadığı sorunlar hala çözüm beklemekte. Taşeron çalışma sistemi çalışanların iş güvencesini ve sendikalaşma hakkını zayıflatmakta, uzun çalışma saatleri, iş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma hayatının ana sorunları arasında yer almaktadır.
2: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda konuştu. sendikal hakların ILO sözleşmesiyle uyumlu hale getirilmesini istedi.
10: Örgütlenme, grev hakkı dahil olmak üzere kamu çalışanların sendikal hakları 4688 sayılı ILO sözleşmelerine uyumlu hale getirilmeli. Toplu sözleşmelerin adil bir şekilde yapmaları için öndeki engeller kaldırmalıdır.
1: İzmir Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti.

0: Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni olan Can Polat saldırıda hayatını kaybetti.
1: Can Polat hem koruması hem de eşinin kuzeni olan Can Polat vurulunca sosyal medyada böyle canlı yayın yaptı. Gözyaşları

0: Polat çiftinin korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, kurşunların hedefi oldu.
1: Polat demiş. Standart 5-6
2: saat. 5-6
1: saat. Normalde yol 4 saat sürüyor da.
0: Ağır yaralanan 37 yaşındaki Can Polat hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı kaçarak izini kaybettirdi.
3: Can Polat'ı vurdular! Nolan! Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olur polis ambulans gelsin.
0: Dilan Polat'ın olayın hemen ardından sosyal medyada canlı yayın açması dikkat çekti. Polat bu paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı.
3: Ne olur bekliyoruz, odada kaldık hepimiz. Ne olursunuz. Allah'ım ne olur polis ambulans.
0: Dilan ve Engin Polat'ın saldırıdan hemen önce otelden ayrılmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Can Polat da valizleri araca yüklemiş onları bekliyordu. Olayın şüphelisi S.A. çok geçmeden polis tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.
4: Gazeteci Rea Muhtar 28 Mayıs'tan bu yana Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi bugün toprağa verilecek. Gazeteci Rea Muhtar geçtiğimiz günlerde Bodrum'da evinde rahatsızlanınca özel bir hastaneye kaldırıldı. İleri derecede kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve şeker hastalığına bağlı metabolik bozukluk teşhisi konulan Muhtar yoğun bakıma kaldırıldı. 66 yaşındaki gazetecide çoklu organ yetmezliği gelişti. Doktorların çabasına rağmen dün gece saat 02:15'te hayatını kaybetti. 1980 yılında gazeteciliğe başlayan Rea Muhtar birçok televizyon kanalında görev alıp çeşitli programların sunuculuğunu yapmıştı. Muhtar'ın cenaze namazı bugün İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak. Cenazesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ankara'da 7. kattaki apartman dairesine nişanlısıyla girdi. Aralarında tartışma çıktı. Sonra da balkondan düşüp hayatını kaybetti. Türkan Biçer'in düşme anının görüntülü kayıtları ortaya çıktı. Türkan Biçer yaşadığı arbede sonrası balkonda yaklaşık 1,5 dakika asılı kalıyor ve aşağı düşüyor.
5: Taksiden nişanlısıyla birlikte indi. Bina çevresinde belli bir süre tartıştı. Ardından 7. kattaki evinin balkonundan kıyafetsiz halde düşerek vefat etti. Türkan Biçer'in olay gecesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay 25 Mart'ta Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde meydana geldi. 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ailesi nişanlısı tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Biçer'le nişanlısı arasında olay gecesi yaşanan anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ve nişanlısı arasındaki tartışma birlikte taksiden inmelerinin ardından başlıyor. Apartmanın içerisinde de devam ediyor. Evin
4: ifadesinde ise bakın ne anlattı.
6: Thank you.
7: €7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
5: Taksi şoförü taksimetreyi açmadı. Turisten kısa mesafe için fahiş ücret istedi. Üstelik istediği ücretin yaklaşık 3 katını kredi kartından çekti. Turisti dolandıran taksi şoförü önce fazla para aldığını kabul etti, sonra suçlamayı reddetti.
7: Wait. Lira to USD. I'm a look.
8: One.
5: Dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın konseri için İstanbul'a gelen ABD'li Twitch yayıncısı Auger bindiği takside dolandırıldı.
7: Taxi.
6: You're working 50 euro. Okay?
7: Okay.
5: Taksici daha müşteri araca binmeden 50 euro istedi. Müşteriyi istediği yere getirince de 50 euro yerine karttan 7300 lira yani 136 euro çekti. Oysa 5 kilometrelik mesafe normalde yaklaşık 300 lira tutuyordu.
7: Did you say 50 euro?
6: Yes. This one.
7: For 10 minutes?
6: Yes, I am speaking 50 euro. You okay? I am come back.
7: Okay.
6: Thank you.
7: €7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
5: Olayın ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan taksi şoförü H.A. düzenlenen tutanağa göre turistin durumu fark etmeyeceğini düşündüğü için fazla ücret tahsil ettiğini kabul etti. Savcı

0: Kırıklıktaki ifadesinde ise tutanağı okumadan imzaladığını öne sürdü. Turiste 100 dolar nakit verdiğini, tahsil ettiği 7300 liranın yolculuk ücreti ve bu paranın karşılığı olduğunu iddia etti. Dolandırıcılık suçlamasını reddetti. 141.500 lira idari para cezası kesilen taksi şoförü tutuklandı. Sürücü kartı da iptal edildi.
1: Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonunda akademisyenler çocukların dijital dünyaya karşı karşıya kaldığı risklere dikkati çekti. Araştırmalara göre her 5 çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalıyor.
2: Her 5 çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalıyor. Öğrencilerin %7,5'u ise hem mağdur hem de zorba oluyor.
3: Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde ortaokullarda 7. ve 8. sınıf öğrencileriyle hem anket çalışması hem de yüz yüze görüşmeler yaptık. Her 5 çocuktan biri Türkiye'de siber zorbalığa maruz kalıyor. Öğrencilerin %7,5'u da hem mağdur hem de zorba pozisyonunda siber zorbalığa dahil oluyor. Çocuklar önce dijital ortamda zorbalığa maruz kalıyor. Bu konuda hızlı bir müdahale olmadığında, kendilerine bir destek göremediklerinde onlar da zorbaya dönüşüyor.
2: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu akademisyenleri dinledi. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Emel Baştürk, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dikkat çekti. Sosyal ağlarda en riskli dönemin 6-11 yaş arası olduğunu belirtti.
3: Türkiye'de çocukların %90'ından fazlası 6-15 yaş arası interneti düzenli biçimde kullanıyor. Aynı yaş grubunun %66'sı da sosyal ağlarda hesaba sahip ya da sosyal ağ platformlarına erişebilir durumdalar. 11-15 yaşına geldiğimizde bu oran yaklaşık %80'lere ulaşıyor. Ebeveyn gözetimi 6-11 yaş arasında çok düşük. Bazı suç örgütleri oyun platformları üzerinden çocuklara erişim sağlayabiliyor.
2: Baştürk, ebeveyn okulları kurulması gerektiğini de söyledi. Çocuklarını sosyal medyada paylaşarak para kazanan anne babalara yönelik yasal düzenleme yapılmasını önerdi.
1: Denizli'de bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Alevler uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangın Pamukkale ilçesinde kauçuk madde üretimi yapılan bir fabrikada çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikadan yükselen siyah duman kentin birçok yerinden görüldü. Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Fabrikanın kullanılamaz hale geldiği, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yine Denizli'deyiz. Denizli'de bariyerlere çarparak alev alan yolcu otobüsünde biri bebek 8 kişi hayatını kaybetmişti. Adli tıp işlemleri tamamlanan cenazeler ailelere teslim edildi.
0: Tabutları cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Yolcu otobüsünde can veren baba ve 9 aylık oğlu yan yana defnedildi. 31 Mayıs günü İzmir'den yola çıkan otobüs Antalya'ya gidecekti. İçinde 38 yolcu ve şoför dahil 3 görevli vardı. Denizli-Aydın otoyolunda seyir halindeyken Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptı. Kazanın ardından yangın çıkınca facia yaşandı. Biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri adli tıp morguna kaldırıldı. Otopsi ve DNA işlemleri tamamlanan cenazeler ailelere teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden 27 yaşındaki Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Antalya'da defnedildi. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Baba ve oğul yan yana defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Güle Tayboğu ve kızı Fatma Kartal ise İzmir'de defnedildi. İkilinin mezarlık ziyareti için Antalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun ise memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma da sürüyor. Hayatını kaybeden otobüs şoförünün daha önce 36 kez trafik cezası aldığı ortaya çıktı. 16 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.
1: Trafikteki kavgalar nedeniyle cezalar caydırıcı düzeye çıkarılsa da maalesef istenmeyen görüntüler gelmeye devam ediyor. Son örnek İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İki sürücü arasında yol vermeyen

0: Nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
1: Yapmayın, yapmayın.
2: Yolu paylaşamadılar. Araçlarından inip kavga ettiler.
1: İnme arabadan hemşerim, inme arabadan. Haksızsın.
2: Cep telefonu kamerasına yansıyan olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü aracından inerek otomobil sürücüsünün yanına gitti.
1: İnme arabadan hemşerim, inme arabadan. Haksızsın.
2: Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü de aracından indi. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü hafif ticari aracın şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdı.
1: Yapmayın, yapmayın.
2: Kavganları yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.
0: Uyuşturucu tacirlerine bir operasyonda İzmir'de yapıldı. Baskında 371 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonu İçişleri Bakanlığı duyurdu. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında Buca ilçesinde şüpheli bir araç tespit edildi. Düzenlenen operasyonda araçta yapılan aramada 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir şüpheli de gözaltına alındı. İstanbul'da bir kadın iddiaya göre kendisini doktor olarak tanıtan bir kişiye botoks yaptırdı. O işlemden sonra ise bakın ne oldu.
3: Zaten yarın yeni cilt bakım yapmışsın gibi olacak.
2: Düğün öncesi botoks yaptırmak istedi. Ortaya çıkan sonuçla şoke oldu.
4: Buraya daha öncesinde dolgu işlemi de yaptırdım. Memnun kaldığım için gittim ama botoks yaptırdıktan sonra maalesef göz kapağım bu şekilde.
2: İstanbul'da yaşayan İdil Keten, botoks yaptırmak için iddiaya göre kendisini doktor olarak tanıtan bir kişiyle anlaştı.
4: Kendisinin evine gittim zaten. Herhangi bir kliniği, herhangi bir çalışma yeri yok.
2: İşlem tamamlandı, botoks bitti. 9 gün sonra ise kadının göz kapağı düştü.
4: Kendisine ulaşmaya çalıştım. Ulaştığımda da bana çok komik bir şekilde gözün enfeksiyon kapmıştır ya da gribel enfeksiyonla birleşmiştir bu durum. Botoks'tan olmadığını iddia etti.
2: İdil Keten işlemi yapan kişiden şikayetçi oldu. Yaklaşık 3 ay sonra düğünü olan genç kadın sorumlunun ceza almasını istiyor.
4: Düğünümüz vardı fakat iptal olma ihtimali var maalesef yüzüm yüzünden bu şekilde katılamayacağıma göre. Lütfen bu tarz yerlere, bu tarz insanlara kanıp yapmayın. Başkasının başına gelmesini istemiyorum.
0: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de yapılacak olan Deniz Kurdu 2 tatbikatı başlıyor. Tatbikata bu yıl 18 bin personel katılacak.
5: Deniz Kurdu 2 2026 tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikatlar Programı'na istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca icra edilen fiili bir tatbikattır.
6: 060 kertenizi 97 mil, yüksek sürat hava teması.
2: Deniz Kurdu tatbikatı için hazırlıklar tamam. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca düzenlenen tatbikat, Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek.
5: Tatbikatın amacı, Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi.
2: Deniz Kurdu 2 tatbikatına binlerce personel katılacak.
5: Tatbikata toplam 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel iştirak edecektir.
2: Tatbikatta ilkler de yaşanacak. İlk defa bir tatbikatta toplam 8 güdümlü mermi ile bir torpido atılacak. Deniz hava vasıtalarından 5 güdümlü mermi hedefi imha edecek. Tatbikat 14 Haziran'da sona erecek.
0: Eve temizlikçi çağırmaksa artık ciddi bir gider kalemi. Temizlenecek ev çocuklu bir evse ücret tarifesi de ona göre değişebiliyor değerli izleyiciler. Evleri temizliğe gidenlerin şart koştuğu başka hangi durumlar var? Özgün Karşısı Çetinler özellikle çalışan çocuklu kadınlara ev temizliğinde değişen fiyat tarifesini sordu.
7: Şu anda genelde 2 artı 1 evlere 5000 liraya gidiyorlar.
8: Ne kadar oluyor çocuklu evin temizlik ücreti?
7: Eğer normal bir evin ücreti 5000 lira ise onlar 7000 lira isteyebilirler. Bunları ekstraya soktular.
9: Evinizde çocuk varsa tarife bir anda katlanıyor. Birden

0: fazla çocuk varsa gündelik temizliğe gidenler için pazarlığın ucu açık.
1: Eskiden öyle değildi.
2: Çağırıyorduk, artık çağıramıyoruz.
0: Neden?
2: Çünkü çok arttı fiyatlar, o yüzden. Çocuklar biraz daha dağıtıyor diye herhalde 5000'den açıyor kapıyı.
0: Normalde 3000 lira mı?
2: 3500-4000 bandında gidiyor.
0: Evlere temizliğe gidenlerin kriterleri son yıllarda değişmeye başladı. Gündelikçiler sadece çocuk var mı diye sormuyor. Ütü, cam silme, mutfak dolaplarının temizliği de artık ekstra ücret olarak yazılıyor.
1: Zaten her şeyi de yapmıyorlar. Ütü yapmam mesela.
0: Bir de ütüye ya da cam silmeye yanına ikinci kişiyi getiren temizlikçiler oluyormuş. Duydun mu?
1: Onu da duydum, evet. Diyor ki ben tek başıma yapamam diyor, yarım günde mesela. Bir arkadaşımı daha getireyim diyor.
0: Fiyat ne oluyor o zaman?
1: Herhalde onlar kendi aralarında anlaşıyorlar onu, evet.
3: Mesela abajuru abize silmek istemiyorlar.
0: Ev temizliğinde gündelikçi çağırmak çoğu zaman kurtarıcı oluyor. Ayda bir temizlikçi desteği alan var, 15 günde bir bu desteği alan var. Ancak son zamanlarda evlere temizliğe gidenlerin biçtiği fiyatlar çoğu kişiyi de zorlar duruma getirdi. Çünkü ev temizliğine çocuk, ütü gibi kriterler girdiğinde rakamlar 3500 liralardan 6-7 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ütü dahilse fiyat ne oluyor?
4: Tahminimce bir 5'i bulur. Ama bu da semte göre değişir. Bir de sigortası olur, yiyecek katlanır.
3: Çocuk olduğu zaman evde biliyorsunuz ütü iki katına çıkıyor. Çocuğun odasının oyuncaklarının toplanması gibi faktörler var. Dolayısıyla daha fazla isteyebiliyorlar.
0: Rakamlar böyle olunca düzenli temizlikçi çağırmanın maliyeti de neredeyse bir asgari ücreti buldu.
3: Haftanın iki günü alan aileler bir güne düşürdü. Haftada bir gün alan aileler 15 günde bir almaya başladı.
5: Ya da kendisi mi yapıyor?
3: Veya kendisi yapmaya başladı.
0: Evin metrekaresiyle yeri de temizlik fiyatını belirliyor.
1: Semt olarak da fark ediyor. Ben kendim yapıyorum.
3: Kesinlikle standart olmalı.
5: Rakam koyulmalı mı?
3: Bir rakam koyulmalı elden alınıyor. Buna da bir düzenleme gelmeli.
6: Benzer nitelikte bir haberle devam edelim şimdi. Eskiden halılar sokakta, balkonlarda yıkanıyordu. Zamanla sokaklarda halı yıkamak yasaklandı. Hal böyle olunca halı yıkama firmaları tercih edilmeye başlandı. Ancak vatandaş fiyatlardan şikayet ediyor, firmalar da maliyetlerden.
7: Onu böyle faşur faşur yıkamak aslında en güzeli.
8: Ay çok zor oluyor. Bir kere yıkadım, bütün belim melim hep tutuldu.
9: Bahalı da olsa biz bu şey halıları yıkatacağız yani.
10: Halısı kirlenen eskiden sokağa atar, hortumu takıp yıkardı. Ya da evlerin balkonlarında halılar yıkanırdı. Zamanla balkonlar küçüldü, sokaklarda da halı yıkamak yasaklandı. Halısını yıkatmak isteyen firmaların yolunu tutmaya başladı.
11: Sildiriyorum. Evde mümkün değil. Bahçeli değil, bir şey değil.
12: Evde yıkamıyorum. Halı yıkamaya veriyorum. Evde yıkayacak yerimiz yok ki.
13: 1000 lira civarı falan sanırım halı başına.
14: Peki evde yıkamayı düşünmez misiniz?
13: Hayır.
14: Neden?
13: Evim zaten çok küçük.
14: Kimileri hijyeni sağlayamamaktan endişeli, kimileri de evde yıkamaya yerim yok diyor. Halı yıkatanlar fiyatları pahalı bulup yeni yöntemler araştırsa da yine de ilk tercih halı yıkama firmaları oluyor.
15: Evde yıkayamayız. Nereden yıkayacağız evlerde bu zamanda?
16: İlk olarak halı toz sıkma makinesine giriyor. Yıkama işlemini alıyoruz. Daha sonra sıkma makinelerine giriyor halı.
10: Halısını yıkatmak isteyen fiyatları duyunca iki kez düşünüyor. Fiyatlar halının modeline, iplik özelliklerine göre belirlense de metrekaresi yaklaşık 200 liradan başlayıp 4000 liraya kadar çıkıyor.
14: En son kaça yıkattınız mesela?
17: 2000 küsürdü ya. 6 metrekareye yakın halı.
15: Yani biraz pahalı aslında ama başka yapacak bir şeyimiz yok yani.
10: İşletmelere göre ise fiyatlar maliyetlerle alakalı.
16: Su bir maliyet, işçilik maliyet, kimyasal maliyet.
9: Bahalı da olsa biz bu şey halıları yıkatacağız yani. Başka çare yok yani.
6: Vize başvurusu süreçleriyle ilgili şikayetler inceleniyor. Aracılık eden firmalar mercek altına alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat şikayetler üzerine 7 vize şirketine inceleme başlatıldığını duyurdu.
18: Son 5 yılda vize başvurularında aracılık hizmeti hakkında 153 şikayet başvurusu yapıldı. 7 vize şirketine inceleme başlatıldı. Vize başvurularında yaşanan sorunlar mercek altına alındı. Schengen başvurularında aracı kurumlar üzerinden yürütülen işlemler ve randevu için yazılım kullanıldığı yönündeki iddialar meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuya ilişkin soru önergelerine yanıt verdi. Reklam Kurulu'nun 7 vize şirketi hakkında inceleme başlattığını belirtti.
19: Denetmenlerimiz piyasayı, firmaları denetliyorlar.
18: Bakan Bolat son 5 yılda bu konuda 143'ü CİMER, 10'u ise E-Devlet üzerinden olmak üzere 153 başvuru yapıldığını paylaştı. Başvuranların hak arama yollarına yönlendirildiğini ifade eden Bolat, şahsi IBAN numarasına ödeme alınması ve fatura verilmemesi gibi iddialarında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini kaydetti. Bolat, vize başvuru aracılığı hizmeti veren kurumların fiyatlandırma, iade koşulları ve bilgilendirme yükümlülükleri açısından da tüketicinin korunması mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığını söyledi. İlave tedbirlerin ilgili kurumların görüşleriyle değerlendirildiğini ifade etti.
6: İzmir'de kirazlar kızardı, hasat mesaisi başladı. Geçtiğimiz yıl zirai don nedeniyle verimin düştüğü bahçeler bu yıl yeniden bereketlendi.
10: Dallar boynunu yere eğdi. Hasat zamanı geldi. Kiraz bu sene yüzleri güldürdü.
20: Tüketici yeteri miktarda kiraz tüketecek, bol görecek.
21: Geçen sene biraz sevinemedik ama bu sene daha güzel oldu.
22: Burası Türkiye'nin en önemli kiraz üretim merkezlerinden biri, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi. Geçen yıl don nedeniyle ne dalda ne de sofrada kiraz yoktu. Ancak bu yıl hasat umut verdi, kiraz bereketiyle geldi.
20: Geçen sene özellikle çiçek başlangıç döneminde oluşan soğuk zararları bölge genelinde %90'lara varan hasar oluşturdu. Bu sene soğukla alakalı bir sıkıntımız yok çok şükür.
21: Olmadı mı bizi de yoruyor, yorucu oluyor, böyle oldu mu güzel oluyor. İşçi de yorulmuyor, kirazda bolluk var, güzellik var. İşçinin yüzü gülüyor, sahibinin yüzü gülüyor.
23: Çok güzel kirazlarımız, talihli cinsi. Bu yıl çok güzel, geçen yıl olmadı, verimi yoktu.
10: Geçen yıl zirai don nedeniyle zarar gören kiraz için bu sene üretici umutlu. Toplanan kirazlar hem iç pazara hem de Avrupa'ya gönderiliyor.
20: Tüketici 100 TL ile 500 TL arasında kiraz tüketebilir. Kalitesine göre, çeşidine göre, aromasına göre.
6: Türkiye'nin en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Çukurova'da erkenci karpuz hasadı sürüyor. Ülkenin karpuz ihtiyacının dörtte birini karşılayan Adana'da fiyatlar da günden güne düşüyor diyebiliriz. Marketlerde ortalama 60 lira olan karpuzun kilo fiyatı Adana'da tarlada 15 lira.
24: Yaklaşık 2 haftadır karpuz hasadı başladı.
18: Binlerce dönüme ekilen erkenci karpuzda hasat sürüyor. Rekolte beklentisi yüksek olan karpuzda fiyatlarsa günden güne düşüyor.
24: 110 bin dekarın üstünde erkenci ve orta erkenci, daha sonra açık arazilerde ekilmiş karpuzlar olarak zamanı gelen karpuz hasat edilmeye başlandı.
25: Maşallah. Adana hasadı.
18: Burası Türkiye'nin karpuz üretiminin %25'ini sağlayan Adana. Deniz kıyısındaki Karataş'ta erkenci karpuz hasadı bir süre önce başladı. İşçilerin tarladaki yoğun mesaisi sürüyor. Marketlerde ortalama 60 liraya satılan karpuzun kilogram fiyatı Adana'daki tarlada 25 liradan 15 liraya kadar düştü.
24: Şu andaki fiyatlar 4-5 kilonun üstü 12 kiloya kadar olan karpuzlarda 15 lirayla 20 lira arasında değişiyor kilogram fiyatı.
18: Devam eden hasatta bu yıl rekolte beklentisi de oldukça yüksek. Yaklaşık 125 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimde bu sezon 800 bin ton rekolte bekleniyor.
24: Fiyatlar üretici için eğer dönüm birimden 5-6 tonun üstünde almışsa uygun bir rakam, para kazandıracak bir rakam.
18: Çukurova'da karpuz hasadının yaz sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
6: Mahkeme kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı, Türk vatandaşlarına ücretsiz olacak. Sarnıç cumartesi günü yeniden ziyarete açılacak.
18: Yerebatan Sarnıcı il değiştirdi. Vakıflar Türk vatandaşları için ücret almama kararı aldı. İstanbul Fatih'teki Yerebatan Sarnıcı kentte en çok turist ağırlayan tarihi eserlerin başında geliyor. Tarihi sarnıç son aylarda devir davasıyla gündemdeydi. Mahkeme kararıyla Yerebatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Devir işlemlerinin ardından sarnıç geçici olarak ziyarete kapatıldı. Peki yere batan ziyarete yeniden ne zaman açılacak? Tahliye süreci sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sökümler nedeniyle oluşan

0: eksiklik ve hasarların giderilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bakım ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Sarnıç, 6 Haziran Cumartesi günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Yere batan sarnıcını yerli ziyaretçiler Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz ziyaret edebilecek. Müze kart sisteminin kurulmasıyla birlikte müze kart kapsamında giriş yapılabilecek. Yabancı ziyaretçiler ise ücretli bir şekilde ziyaret edebilecek.
1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girdi. Kampüs, mimarlık, ekoloji ve kültürel yaşamı bütüncül bir yaklaşımla bir araya getiren özgün yapısıyla dikkat çekiyor. ODTÜ ile birlikte Türkiye'nin UNESCO listesindeki varlık sayısı da böylece 80'e çıktı.
2: 70 yıl önce burada tek bir ağaç dahi yoktu. Tamamen bir bozkır. ODTÜ'lüler bu kampüse milyonlarca ağaç diktiler ve sonuçta bugün ormanıyla, 45 kilometrekarelik ormanıyla, içinde bulunan gölüyle yaşayan bir miras.
0: Ormanı, Eymir Gölü, arkeolojik müzesi, doğal güzellikler kültürel yaşamla birleştirildi. ODTÜ yarattığı kampüs deneyimiyle UNESCO tarafından tescillendi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girdi. Bu gelişmeyle Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki varlık sayısı 80'e yükseldi.
2: Bu alanda da dünyada sayılı. Yani bir elin parmağını geçmeyecek kadar kampüs bu listede var. Ve Türkiye'den de sadece Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
3: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kampüsü Türkiye'nin en büyük ve en yeşil kampüsü olarak biliniyor. 4500 hektarlık alandan oluşan bu kampüsün 3043 hektarı ormanlık alandan oluşuyor.
0: ODTÜ kampüsü Türkiye'nin ilk modern üniversite yerleşkelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Kampüsün sınırları içerisinde arkeolojik alanlar ve ODTÜ Arkeoloji Müzesi yer alıyor.
3: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanı ağaçlandırma çalışmaları sonucu oluşturuldu. Korunan doğası ve ekolojik alanlarıyla kampüs biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağladı.
2: Hiç ağacın olmadığı bir bölgenin hem ağaçlandırılması hem de böyle bir mimari eserin birbiriyle uyumlu ve planlı bir şekilde tasarlanarak hayata geçirilmesi 70 yıllık kampüsümüzün gerçekten en vurucu ve önemli noktalarından bir tanesi.
1: Finlandiya'nın kuzeyinde bulunan Lapland bölgesi yaz turizmini canlandırmak amacıyla bir girişim başlattı. 18 Haziran'da başlayacak etkinlikte katılımcılar bir define avına katılacak. Ödülse 20 bin avro değerindeki bir altın külçesi.
0: Kış turizmiyle öne çıkan Finlandiya, yaz turizmini de canlandırmak için harekete geçti. Lapland bölgesi, altın ava etkinliğiyle bir şanslı kişiye 20 bin euro değerinde külçe altın verecek. Etkinlik ülkenin en büyük kayak merkezinin yer aldığı Levi kentinde yapılacak. İlk ipucu 18 Haziran'da Levi Ziyaretçi Merkezi'nde katılımcılarla paylaşılacak. Merkezden yaz boyunca ipuçları verilecek. Katılımcılar Levi'nin doğal güzelliklerini, simge yapılarını ve turistik noktalarını keşfedecek. Zaman ilerledikçe altının yeri daha da netleşecek. Son ipucunun 22 Ağustos'ta açıklanması planlanıyor. Altın avını yerel bir maden şirketiyle bölgenin turizm ofisi organize ediyor. Etkinlikte kazı yaparak doğaya zarar verilmemesi isteniyor. Katılımcılardan yalnızca izin verilen alanlarda hareket etmeleri talep ediliyor. Levi, Finlandiya'nın en önemli kayak merkezlerinden biri olarak biliniyor. Bölge, kış aylarında kayak pistleri ve kuzey ışıkları sayesinde yoğun ilgi görüyor. Yaz aylarında ise Lapland'da gece yarısı güneşi olarak bilinen doğa olayı yaşanıyor. Bölge belirli dönemlerde gün boyunca güneş ışığı alıyor. Lapland ayrıca dünyaca ünlü Noel Baba evine de ev sahipliği yapıyor.
1: Kongo ve Uganda başta olmak üzere Afrika ülkelerinin Ebola virüsüyle mücadelesi devam ediyor. Nijerya 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi. ABD Dünya Kupası sürecinde havaalanlarında Ebola tarama merkezleri kurmaya hazırlanıyor.
0: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde başlayan yeni Ebola salgını bölgedeki etkisini sürdürüyor. Önlemler artırılırken Nijerya'da alarma geçen ülkeler arasına katıldı.

0: Kongo'yu ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Ghebreyesus, Ebola'nın ortaya çıktığı bölge başta olmak üzere tüm ülkede sağlık sisteminin güçlendirilmesi çağrısı yaptı. Çin'in gönderdiği sağlık ekibi de başkent Kinshasa'ya ulaştı. Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Bundibugyo Ebola virüsü vakaları nedeniyle ülkenin 10 eyaletini alarm durumuna geçirdi. Yaklaşan Dünya Kupası öncesinde ABD de Ebola'ya karşı önlem alıyor. Medicaid ve Medicare Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, yoğun yolcu trafiği beklenen havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacağını duyurdu. Turnuva süresince herhangi bir halk sağlığı sorunu yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü şüpheli vaka sayısında düşüş yaşandığını belirtiyor. Yetkililer şu an için Afrika kıtasında 1100'den fazla şüpheli vakanın inceleme altında olduğunu bildiriyor. DSE 15 Mayıs'ta tespit edilen hastalığı uluslararası öneme sahip acil bir halk sağlığı durumu olarak ilan etmişti.
1: Kısa bir ara verelim, sonrasında saat başında yeniden burada olacağız.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 32 derece. Ege bölgesinde de hava güneşli, İzmir 32, Muğla 29 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 26, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 21, Erzincan yağmurlu 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 32, Mardin güneşli 24 derece.
1: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. Saat dilimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin 38. olan kurultayının mahkeme kararıyla iptal edilmesine karşı yaptığı başvuru reddetmişti. Red kararının gerekçesi açıklandı. Yüksek Seçim Kurumu kararı denetleme yetkimiz yok, yetki Yargıtay'da dedi.
1: Seçim kurullarının temiz merci olmadığı ifade edildi. İstinaf Mahkemesi'nce verilen kararın inceleme yerinin Yargıtay olduğu belirtildi. Mutlak butlan kararının YSK tarafından denetlenemeyeceğinin altı çizildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin 38. olan kurultayını mutlak butlan kararıyla iptal ederek ihtiyati tedbir kararı vermişti. Kararın ardından CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi tam hukuksuzluk gerekçesiyle YSK'ya başvuruda bulundu. 22 Mayıs'ta başvuruyu karara bağlayan Yüksek Seçim Kurulu'nun red kararının gerekçesi açıklandı. 12 sayfalık gerekçeli kararda Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların hukuki inceleme ve temiz yerinin Yargıtay olduğuna dikkat çekildi. İhtiyati tedbir kararının uygulanması ve icra edilmesinde YSK'nın görevi olmadığı belirtildi. Kararda Bölge Adliye Mahkemesi verilen hükmün devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılmış olan kongre ve kurultaylara ilişkin olduğu kaydedildi. Bu nedenle YSK tarafından seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesine ya da devamına yönelik bu aşamada alınması gereken bir kararında bulunmadığı ifade edildi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel için rüşvet almak ve kanuna aykırılık suçlamaları ile istenen fezleke ile ilgili dosyayı Ankara'ya gönderdi. Başsavcılık Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca iki ayrı yetkisizlik kararı düzenlendi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında iki farklı dosya kapsamında değerlendirme yapıldı. Her iki dosyada da iki ismin milletvekili olmaları nedeniyle soruşturma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu belirtildi. Başsavcılık Özgür Özel ve Veli Ağbaba yönünden yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderdi. ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu azarladığı iddialarını doğruladı. Netanyahu'ya kızgın olmadığını ifade eden Trump, "Ben olmasaydım şu anda İsrail olmazdı" ifadelerini kullandı.
1: ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu telefonda azarladığını doğruladı. Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesinden rahatsız olduğunu açıkladı. Trump, New York Post'un Pod Force One programına konuk oldu. Sunucu Trump'a Netanyahu'ya söylediği iddia edilen "Sen kahrolası bir delisin, ben olmasaydım hapiste olurdun" sözlerini sordu. Trump, İran'a saldırdı.

0: saldırma konusunda İsrail'in kendisini kandırdığı iddialarını ise yalanladı. Saldırı kararını kendisinin verdiğini belirterek amacının İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu tekrarladı.
1: I'm the one that started it because, again, I don't want to bore anybody, but I started because we can't let them have a nuclear weapon. Now, that pertains to Israel because they probably would have been the first one to get hit. There would be no Israel. Tell you what, if there wasn't me, there would be no Israel right now.
0: Trump ve Netanyahu arasındaki görüşmeye ilişkin detaylar Axios'ta yayınlanmış. ABD başkanının Netanyahu'ya "Sen kahrolası bir dilisin. Ne yaptığını sanıyorsun?" dediği öne sürülmüştü. Trump'ın Netanyahu'nun yolsuzluk davalarına gönderme yaparak "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun." dediği iddia edilmişti.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Vuraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda Türk sahipli gemilere ilişkin son durumu açıkladı. Bölgede 9 geminin bulunduğunu belirten Vuraloğlu, "Süreci yakından takip ediyoruz." dedi. Vuraloğlu, savaş nedeniyle Körfez bölgesinde kalan Türk uçağın olmadığını da söyledi.
3: Bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bu gemilerden 2 tanesinin çıkma talebi yok. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz. Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok. 3 tane uçağımız vardı. Bunları peyderpey aldık ve dolayısıyla şu anda herhangi bir uçağımız söz konusu değil.
0: Hürmüz Boğazı'ndaki Türk bayraklı gemilere dair son durumu paylaştı. Kalkınma yolunun Orta Doğu için önemini anlattı.
3: Hürmüz Boğazı'nı bir anlamda bypass eden diyelim, oraya alternatif oluşan, kırmızıyla gördüğümüzde bakın bir üstte bizim kalkınma yolu koridorumuzdur. Projemiz Irak'ın Basra Körfezi'ndeki limanından başlayıp 1200 kilometrelik bir hatla Türkiye sınırlarına gelen otoyol ve demiryolu. Eğer biz bu projeyi bugün bitirmiş olsaydık, Hürmüz Boğazı bu kadar dünyanın gündemine oturmamış olurdu.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Vuraloğlu, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Gündeminde 7-8 Temmuz'da Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO zirvesi de vardı. Etimesgut Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu.
3: Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. Bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız. Ay Yıldız projesine 2 kilometre sadece. Yani dolayısıyla hem gelen misafirlerimiz çok kısa mesafelerde gidecekleri yerlere ulaştıracağız. Hem de Esenboğa yolunu artık daha çok vatandaşımızın rahat kullanabileceği imkanlara taşıyacağız.
0: Bakan Vuraloğlu, ilk sinyalin 1 Nisan'da verildiği 5G'de kullanıcı sayısının 30 milyonu aştığını ifade etti. Hız şikayetlerine ilişkin çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda bunu konuşmayacağız dedi.
2: Sık sık tepki çeken açıklamalarla gündeme gelen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir bu kez de ezanı hedef aldı. İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan camilerde ezan sesini kısma girişimi kapsamında sosyal medyada bir video paylaştı.
0: Camilerden gelen ezan sesinin rahatsız edici olduğunu iddia etti. "Bu durumu değiştireceğim," dedi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir bir kez daha İslam karşıtı bir videoyla gündeme geldi. Aşırı sağcı bakan, işgal altındaki Filistin topraklarındaki camilerden gelen ezan sesini kısmayı hedefleyen yasa tasarısı hazırladı. Ben Gvir tasarı hakkında hazırladığı skandal videoyu da sosyal medyasında paylaştı. Aşırı sağcı bakan Ben Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ülke genelinde ezan seslerinin kısılmasıyla alakalı yasa tasarısını İsrail Meclisi'ne sunmuş. Tasarı 31 Mayıs Pazar komisyondan geçerek görüşülmek üzere İsrail Meclisi'ne gönderilmişti. Camilere izin alınmadan ses sistemi kurulmasını veya çalıştırılmasını engelleyen tasarıya göre yasağa uymayanlar 50 bin şikel yani yaklaşık 800 bin Türk lirası para cezasına çarptırılacak. İzinlerin sesin şiddetine ve caminin yerleşim alanlarına yakınlığına göre verilmesi öngörülüyor. Ben Gvir 2024'te ezan sesini kısmak için polise camilerde hoparlörlere el koyma ve gürültü nedeniyle para cezası uygulama talimatı vermiş, bu karar tepki çekmişti.

0: Değerli izleyiciler, A Milli Futbol Takımı Inter Miami Antrenman Merkezi'nde 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına başlıyor ki şu anda ekranlarınızda canlı olarak antrenmanlarla görüntüleri paylaşıyoruz. Canlı olarak yansıyor değerli izleyiciler. Görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Detaylara baktığımızda da yine hatırlatmış olalım izleyicilerimizi. Ay Yıldızlı kafili hatırlayacaksınız dün gece saatlerinde ABD'ye ulaşmıştı. Milliler Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Bu karşılaşmayla Miami'deki hazırlıklarını tamamlayacak milli takım 7 Haziran'da ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına gidecek. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü yine Türkiye saatiyle 7'de BC Palace Vancouver stadında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Önemli tabii ki bir karşılaşmadan söz ediyoruz. Özellikle yıllar sonra gelen bu sevinci, heyecanı hep birlikte tabii ki bizler de yaşayacağız. Sabah saatlerinde olması hiç kimseyi tabii ki etkilemeyecek. Hepimiz özellikle bizler tabii ki yine o saatlerde televizyon karşısında millilerimizin yanında olacağız. Şimdiden başarılar diliyoruz. Gelişmeler oldukça elbette ki sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Evet, haberlerimizle devam edelim. Adana'da emekli polis evlat katili oldu, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç babasına bıçak da saldırdı. Emekli polis olan baba tabancasıyla ateş ederek oğlunu öldürdü.
1: Babasıyla sokak ortasında kavgaya tutuştu. Emekli polis olan babasının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Ahmet Kaan Kayhan, iddiaya göre uyuşturucu bağımlısıydı. Emekli polis olan babasından para isteyen genç, reddedilince iddiaya göre bıçakla babasına saldırdı. Babası tabancasıyla oğluna ardı ardı ateş açtı. Oğlunu vuran baba 112'yi aradı. Polis ve sağlık ekipleri gelene kadar olay yerinden ayrılmadı. Çok sayıda yarası olan Ahmet Kaan Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evlat katili olan emekli polis gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden gencin orman işçisi olarak çalıştığı öğrenildi. Geçen yıl Kozan'da çıkan orman yangını sırasında kaybolduğu, aramalar sonucu 10 saat sonra bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: İstanbul'da yaşayan Gamze Yıldız grip tedavisi için gittiği tıp merkezinde serum verildikten sonra fenalaştı ve sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Gamze'nin ailesi günlerdir tıp merkezinin önünde nöbet tutarken başka mağdurların da olduğu ortaya çıktı.
2: Ben de yaşamıyorum. Biz de yaşamıyoruz ki. Benim hayatım da bitti.
3: Biz ne haldeyiz? Kimsenin umurunda değiliz. İçim parçalanıyor. Gözümde yaş kalmadı ağlamaktan.
2: Acının tarifi yok. Bunun tarifi yok. Ben evladımı, ben meleğimi kaybettim. Ben her şeyimi kaybettim.
4: Biri soğuk algınlığı şikayetiyle gitti, diğeri diş ağrısı problemiyle. İddiaya göre biri serum, diğeri de narkoz yüzünden hayatını kaybetti.
5: Burada fenalaşıyor, kalbi duruyor burada. Nefes alamıyor.
6: Gamze Yıldız henüz 28 yaşındaydı. 3 ay önce tıp merkezine soğuk algınlığı şikayetiyle gelmişti ancak ailenin iddiasına göre tıp merkezine verilen serum Gamze'yi hayattan kopardı.
5: İlaç alerjisi olduğunu söylüyor. Buna rağmen serum takıyorlar ve serumuna da 6 tane ilaç katıyorlar.
4: Gamze'nin ihmal sonucu öldüğünü düşünen aile tıp merkezinin hala açık olmasına tepkili. Aile, kızları vefat ettiği günden beri tıp merkezinin önünde nöbet tutuyor.
5: Şikayetçi olduk. Şu anda adli tıp raporu bekliyoruz. Buranın hakkında inceleme devam ettiğini söylediler ama herhangi bir netice alamadık da. Hala açık çalışıyor hala. İnsanlar geliyor gidiyor.
7: Gamze ilk değil. Sanıyorum böyle giderse de son olmayacak ailesi.
5: Bir yılda devam ederse, bura açık olursa buradayız. Buradan gitmeyeceğiz. Kapanana kadar buradayız. Artık gün

0: Kavramımız kalmadı, buradayız.
1: Aynı tıp merkezi bir başka şüpheli ölüm vakasıyla daha gündemde. Bu kez iddia yanlış verilen narkoz.
2: Murat Aydın 40 yaşındaydı. Ümraniye'deki aynı tıp merkezinde diş ağrısı sebebiyle 1,5 yıl önce başvurmuştu. Ancak ailenin iddiasına göre sağlıklı girdiği yerden cenazesi çıktı.
3: Aşağıda burada dişinin ücretini öderken yığılıp kalıyor. Kalp krizini burada geçiriyor. Ve burada hiçbir şey yapamıyorlar. Ne kadar acı bir şey değil mi?
1: İki aile de açtıkları davaların sonucunu bekliyor.
3: Ben bir ihmalin olduğunu düşünüyorum. Kimse bize bir açıklama yapmadı.
4: Hala da bir sonuç almıştık. Herhangi bir yerden bir açıklama da yok.
1: Tıp merkezi Gamze'nin ölümünde söz konusu işlemin doktorların bilgisi dışında olduğunu ve işlemi yapan çalışanın iş akdine son verildiğini belirtti. Adalet nöbetinde olan aileler tıp merkezinin kapatılıp sorumluların ceza almasını istiyor.
3: İhmali olan kim varsa bırakacak, alınacak sertifikası elinden.
0: Benim yavruma burası mezar oldu, başkalarına da olmasın.
5: İstanbul Küçükçekmece'de iş makinesi taşıyan çekici kontrolden çıkarak devrildi. Kazada devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
6: Çekici bariyere çarptı, sonra yoldan çıktı. Yan yatan aracın üzerindeki iş makinesi sürücünün ölümüne neden oldu. Hasan Çakmak kullandığı çekiciyle İstanbul Küçükçekmece'de ilerliyordu. Çekicinin üzerinde iş makinesi vardı. Kontrolden çıkan çekici önce bariyerlere çarptı. Ardından ağaçlık alana girip yan yattı. Çekicinin üzerindeki iş makinesi araçtan fırlayan Hasan Çakmak'ın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sürücü Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
5: Anayasa Mahkemesi sporcular lehinde bir karara imza attı. Kulübün ödemediği verginin sporcudan alınmasına imkan tanıyan kuralı anayasaya aykırı bularak iptal etti.
6: Sporculara aşırı külfet getirdiği vurgulandı. Anayasa Mahkemesi spor kulüplerinin ödemediği gelir vergisinin sporculardan alınmasını anayasaya aykırı bularak iptal etti. Gelir vergisi kanununun geçici 72. maddesine göre sporculara yapılan ücret ödemelerinden belirli oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Kesintilerin yıllık beyannamede hesaplanan vergiden düşülebilmesi için kesinti yapmakla sorumlu olanlar tarafından vergi dairesine ödenmiş olması şartı yer alıyor. Kulüp, sporcunun ücretinden gelir vergisi kesilmesine rağmen bu tutarı vergi dairesine yatırmazsa sporcu söz konusu kesintiyi mahsup edemiyor. Antalya 1. Vergi Mahkemesi, kuralın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme incelemesini tamamladı. Düzenlemenin anayasanın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkına aykırı olduğuna hükmetti. Temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamalarda ölçücülük ilkesini düzenleyen anayasanın 13. maddesi yönünden de ihlal tespiti yaptı. Kural oy birliğiyle iptal edildi. İptal gerekçesinde kulübün vergi ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesinin sonucunun sporcuya yüklenmesinin ölçüsüz bulunduğu kaydedildi. Bu şartın sporcular üzerinde orantısız ve aşırı bir külfet oluşturduğu belirtildi.
5: LGS kapsamındaki sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava giriş belgeleri okul müdürlüklerince öğrencilere teslim edilmeye başladı. LGS kapsamında sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileriyle sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular 8 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak. Bolivya'da ekonomik kriz nedeniyle haftalardır süren protestolar hükümeti sarstı. Devlet başkanı üzerindeki baskı artarken kabineden peş peşe iki istifa haberi geldi.
6: Bolivya'da haftalardır devam eden hükümet karşıtı gösteriler ülkedeki siyasi krizi derinleştirdi. Son 40 yılın en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden ülkede devlet başkanı Rodrigo Paz'a yönelik istifa çağrıları sürerken hükümetten iki ayrılık haberi geldi.

0: Bolivya Eğitim Bakanı Beatriz Garcia ile Savunma Bakanı Marcelo Salinas görevlerinden istifa etti. İki bakanın istifasına ilişkin resmi bir gerekçe gösterilmedi. Ancak gelişme, Devlet Başkanı Paz'ın siyasi konumunun giderek zayıfladığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Ülke genelinde düzenlenen protestolarda göstericiler birçok kentte güvenlik güçleriyle çatışmış, olaylarda bir kişi hayatını kaybetmişti. Protestocular ekonomik krizin sorumlusu olarak gördükleri hükümetin istifasını talep ediyor. Hükümetse protestoların arkasında hakkında yakalama kararı bulunan eski devlet başkanı Evo Morales'in destekçilerinin olduğunu öne sürüyor. Devlet Başkanı Paz daha önce yaptığı açıklamada sorunları diyalog yoluyla çözmek istediğini belirtmiş, ancak gerekirse anayasanın tanıdığı olağanüstü hal yetkilerini kullanabileceği uyarısında bulunmuştu.
1: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir otelde yangın çıktı. En az 21 kişi hayatını kaybetti. Facianın yaşandığı 5 katlı otelde yaklaşık 40 kişinin konakladığı açıklandı. Yangın başladığı sırada misafirlerin çoğunun uyuduğu belirtildi. 21 kişinin hayatını kaybettiği yangında çok sayıda kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bazı misafirlerin kurtulmak için pencerelerden atıldıkları ifade edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken Hindistan Başbakanı Modi hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Yangının otelin bodrum katındaki restoranda başladığı düşünülüyor. Yaz mevsimi geldi, Avrupa'da sıcaklar arttı. İspanya'da sadece Mayıs ayında aşırı sıcaklar nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti. Asya ülkelerinde ise sıcaklara şiddetli yağış eşlik etti.
2: Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi başladı. Avrupa'da sıcaklık rekor seviyelere ulaştı. Doğu Asya'da ise sıcak havaya yağışlar eşlik etti. Avrupa'da sıcaklığın rekor seviyeye ulaştığı ülkelerden biri İspanya. Sağlık Bakanı Monica Garcia, ülkeyi oldukça sıcak bir yazın beklediği uyarısında bulundu. Sorun artık sadece daha sıcak olması değil, sıcak havanın her yıl daha erken gelmesi dedi. Ülkede aşırı sıcak kaynaklı ölümlerse arttı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Mayıs'ta 101 kişi hayatını kaybetti. Bu son 10 yılda sıcaklardan kaynaklanan aylık ortalama ölüm sayısının 3,6 katı. İtalya'nın başkenti Roma'da ise şiddetli yağışlar etkili oldu. Hortum meydana geldi. Rüzgarlar ağaçları devirdi, yollar felç oldu. Şiddetli yağışların görüldüğü diğer ülke Japonya oldu. Ülkenin güneyini Jiangbi tayfunu vurdu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ondan fazla kişi yaralandı. Maddi hasar oluştu. Ülkede 300'den fazla uçuş iptal edildi. İki eyalette 47 binden fazla ev elektriksiz kaldı. İlerleyen günlerde de ülkenin birçok bölgesinde kuvvetli rüzgar, sağanak, heyelan ve yüksek dalgaların etkili olacağı öngörülüyor.
1: A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ki az önce zaten ekranlarınıza canlı olarak taşımıştık antrenmandan gelen görüntüleri. Millileri konaklayacağı otelde bir grup taraftar karşıladı, o anları izleyelim.
3: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Ay yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Uluslararası Havalimanı'na indi. Milliler otobüsle konaklayacakları otele geçti. Kafileyi otel girişinde Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu otelin girişinde yaptığı kısa açıklamada yolculuğun iyi geçtiğini söyledi.
4: Yorucu değil ya, güzel. Allah inşallah da gidip dönerken de böyle dönmek nasıl böyle. Hoş geldiniz.
3: A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

0: Açık ve netten iyi akşamlar değerli izleyenler. Hem içerideki gelişmeleri hem de ekranlarınızda gördüğünüz son dakika gelişmesini değerlendireceğiz. Ne söylüyor o son dakika gelişmesi? Amerikan Başkanı Donald Trump NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptı bu açıklamayı. 7-8 Temmuz'da o zirve Ankara'da gerçekleşecek. Hakikaten NATO'nun en kritik, en önemli zirvelerinden biri olacak. Marco Rubio da diyor ki bu zirve NATO tarihinin en önemli zirvesi olacak. Birazdan konuklarımızla hem bunu konuşuruz hem de içeride CHP'ye ilişkin gelişmeleri bir süredir konuşuyoruz. Tarafsız ara bulucularla konuşulabilir demişti Özgür Özel. Bugün 3 isim, 3 CHP'li isim hem Özgür Özel'le görüştü hem Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Acaba bu görüşmelerden ne çıktı? Grup toplantısı konusu karmaşık bir başlığa dönüşmüştü. O konuyla ilgili de bir takım açıklamalar var. Öte yandan grup toplantısının ne zaman nasıl yapılacağı, nerede yapılacağı konuşulurken bir başka konu yeni parti konusu. Özgür Özel yeni partiye kapıyı kapatmadı gibi pek çok başlık var. Hepsini konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Bir hoş geldiniz diyelim. Can Özçelik Not1 yazarı, Not1.com yazarı. Hoş geldin Can.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler katıldığın için. Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, hoş geldiniz hocam. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi. Çok sağ olun katıldığınız için. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, hoş geldin Nevzat.
1: Hoş
0: çok teşekkürler katıldığın için. Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, hoş geldiniz. Çok teşekkürler size katıldığınız için. Ve Zafer İşleri Hukukçu, hoş geldiniz.
1: Teşekkür
0: çok teşekkür ediyorum size de katıldığınız için. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesine katılmak üzere Ankara'ya gelecek olması. Bir süredir gelebileceğine dair yazılıyordu, çiziliyordu ama NATO ülkelerine özellikle İran'la savaşta beklediği destek gelmedikten sonra sinirli olduğu, gelmeyebileceği de ifade ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı hiçbir görüşmede gelmeyeceğini söylemedi. Geleceğine dönük mesajlar verdi. Gelmesini bekliyoruz dedi. Bugün Marco Rubio'ya, Amerikan Dışişleri Bakanı'na bu soru soruldu ve Amerikan Dışişleri Bakanı da Trump'ın Ankara'ya geleceğini söyledi. Hatta bu NATO Liderler Zirvesi'nin en önemli, en kritik liderler zirvesi olacağını, NATO'nun tarihindeki en kritik, en önemli zirve olacağını söyledi. Önemli bir zirve hakikaten. Türkiye sahipliği yapıyor 20 yıl sonra. Turgay Hocam, biz sizinle genel değerlendirme alarak başlamak istiyorum. Çünkü önemli bir gelişme. Amerikan Başkanı'nın Ankara'ya gelecek olması da öyle. Bu NATO zirvesi de öyle. Hele İran Savaşı'ndan sonra gözleri iyiden iyiye NATO zirvesine çevrildi. Siz bekliyordunuz geleceğini, zaten önceki programlarda söylemiştiniz.
2: Öyle de aslında gelip gelmeyeceğiyle ilgili spekülasyonlar ya da tartışmalar ne zaman başladı? Biraz oraya gidersek hatırlamış oluruz. Yaklaşık 15-20 gün önce Amerika'daki bir takım think tank kuruluşları üzerinden yine bazı yetkililere dayandırılarak Trump'ın burada yapılacak, Temmuz'da yapılacak zirveye katılamayacağı ya da katılmayacağı yönünde bir tartışma yapılmıştı. Tabii bu Türkiye'nin NATO içerisindeki yerinden ziyade Türkiye'nin içerisindeki iç politik tartışmalara ilişkin bir spekülasyondu. Benim en azından okumama göre. Ama birkaç gün önce sizin de atıf yaptığınız Hakan Fidan'ın Bloomberg'deki röportajına bakıldığında satır aralarında çok açık bir biçimde Trump'ın bu zirveye katılacağı ifade ediliyordu. Hatta yine satır aralarında Sayın Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın NATO'ya yaklaşımını müttefikler nezdinde çok açık bir biçimde ifade ediyordu. Beklenti ne Trump'ın uzunca bir süre ifade ettiği? Hatta 2016 başkanlık seçimlerinin hemen akabinde de dile getirip bunu o 4 yıllık dönemi içerisinde yapmaya çalıştığını biliyoruz. Neydi o? O askeri harcamalar meselesinde Avrupa'yı belli bir seviyeye çekebilmek. Bunu ilk döneminde yapamadı ama ikinci döneminde zaten kararlı bir biçimde ifade etmişti. En önemli tartışma konusu buydu. Sayın Fidan da ifade etti. Bu beklentiyi zaten Avrupalı devletler ve NATO müttefikleri önemli ölçüde karşıladı. Karşılamaya devam edecek. Ama bunun yanı sıra bazı bölgesel ve küresel meseleler var. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı. Yine Sayın Fidan ifade etti, buraya atıf yaptı. Bununla ilgili ciddi bir mesafe kat edilmesi gerekiyor. Çünkü gerginlik zaman zaman düşse de geçtiğimiz hafta gördüğümüz gibi çok yoğun saldırılar da olmuştu karşılıklı.
0: Bugün de hatta ve dün de yani
2: evet,
0: devam
2: evet,
0: ediyor.
2: Birkaç gündür de devam ediyor. Dolayısıyla burada da bir çözüm bekleniyor. Ama Trump'ın hani bu askeri harcamalar meselesinde NATO müttefiklerini belli bir hizaya tırnak içerisinde

0: içerisinde getirse de son dönemde İran'la savaşta NATO müttefiklerinden istediği desteği alamaması yine ciddi kırgınlıklara neden olmuştu. Özellikle Starmer'la yaptıkları tartışmalara bakıldığında yine Almanya'dan hani önemli düzeyde, Cumhurbaşkanı düzeyinde de bir şey ortaya çıkmıştı. Sonrasında Merz de, Şansölye de buna dahil olmuştu. Dolayısıyla bütün bu tartışmaların içerisinde İran meselesi de var. İran meselesinde bir an önce çözümlenmesi gerekiyor. Ya bu zirvede Türkiye'nin ki son dönemde bence Barak da gündemde olduğu için böyle bir bölgesel tartışmaların da içerisinde olduğu, Türkiye'nin pozisyonunu tahkim edecek bir takım sonuçların çıkma ihtimali de var. Sadece İran meselesi üzerinden de, yani bölgesel jeopolitik içerisinde. Çünkü yani Barak'ın Türkiye'ye yaklaşımını böyle yine iç politik tartışmalar üzerinden bambaşka bir yere çekmeye çalışanlar var ama tamamıyla Suriye'de Türkiye'nin pozisyonuyla örtüşen, Türkiye'nin pozisyonunu kolaylaştıran bir çerçeveye de sahipti Barak. Bugüne kadarki aksiyonları da bu yönde cereyan etti. Onun için...
1: Hatta şöyle söyleyeyim, mesela görevden alındı mı alınmadı mı bir açıklama vardı, böyle biraz muğlak bir açıklama gibiydi ya, bayramda gelmişti, evet. Marco Rubio'nun açıklaması. Ondan sonra özellikle İsrail lobilerinin...
0: O açıklamayı
1: lobilerinin...
0: tevil etmek durumunda, evet. Kaldı. O açıklamayı sonrasında hatta tahkim edici bir açıklamayla, tabii. Çerçevesinin, görev tanımının genişlediğini ifade etti.
1: Öğrendik. O arada İsrail'le yakın isimlerin bir süredir Tom Barak'a aşırı eleştirisi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yeterince İsrail yanlısı olmadığı, tabii. yönünde İsrail lobileri karşısında.
0: Son bir başlık, hani Türkiye'nin pozisyonu ve kolaylaştırıcı rolü açısından. Yani Filistin meselesinde de ciddi adımların atılma ihtimali var. Özellikle İsrail'in son dönemde Lübnan'a. Çünkü bu başlığı ifade etti yani. Doğrudan bir ana tema olmasa da Türkiye'nin bütün uluslararası toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Fidan'ın Filistin'i bir mesele etme pratiği olduğu için Sayın Fidan Bloomberg'deki şeyde, mülakatta bunu ifade etti. Muhtemelen bir başlık olarak, ana başlık olmasa da gündeme getirilecektir Türkiye tarafından.
1: Önemli de olabilir. Nevzat, belki sen de hatırlarsın. Birleşmiş Milletler'de özellikle o dönem İsrail'in katliamları devam ederken 8 ülke bir araya gelmişti. O toplantı çok kritikti. Hatta Gazze barış sürecine, o evet, Trump'ın 20 süreç. Maddelik planına evrilen sürecin taşları orada döşenmişti. Bu NATO zirvesi sence neden NATO tarihinin en önemlisi olacak? Yani şahsen ben çok NATO zirvesi izledim. En dikkat çekeni bu olacak bence de, ama neden en önemlisi olacak diyor Marco Rubio?
2: Şimdi birincisi, Amerika'nın birinci önceliği önce Amerika'ydı, sonra Çin'di. Tabii bu Avrupa'nın önceliğiyle çok çelişen bir durum. İki, bu Avrupa Birliği ile NATO arasında çok açık net söylemek gerekiyor. Bir boşanma olup olmayacağı çok tartışıldı. Böyle yorumlanıyor. Yani bir huzursuzluk var. Bunun boşanmaya gidip gitmeyeceği meselesi Trump'ın açıklamaları, Avrupa Birliği açıklamaları üzerinden çok farklılaştı. Buradan bir bakmak gerekiyor. O yüzden önemli. Üçüncüsü, ortak değerlerden söz edildi ama bu ortak değerlerin aslında aynı ortak değerler olmadığı gerçeği karşımıza çıktı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bakışıyla Avrupa'nın bakışı arasında bunu çok net görebiliyoruz. Şimdi Amerikalıların şöyle bir şeyi var. Avrupa'nın güvenliği bizden geçiyor. Dolayısıyla biz olmadığımız zaman Avrupalıların güvenliği olmaz tezi vardı ve gerçekten de bu uzun süre böyle kurgulanmıştı. Ama Ukrayna kriziyle birlikte, savaşıyla birlikte ABD'nin ortaya koyduğu tavır Avrupa'da bir güvensizlik oluşturdu. Ve dolayısıyla da bu güvensizlik üzerine Avrupa kendi içerisinde yeni bir birlik ittifak kurabilir miyiz arayışlarına girdi. Ve biz bunu da yansımalarını aslında açıklamalarda çok net görüyoruz. Şimdi Trump'ın NATO'dan çıkma ihtimali falan burada da söyledik. O kısa vadede çok mümkün gözüken bir şey değil. Ama NATO'nun işlevsel olarak Avrupa için ne ifade ettiğine bakmak gerekiyor. Şimdi niye önemli? Bence bu Münih Güvenlik Konferansı ile başlayan serinin aslında en son halkası. Çünkü Münih Güvenlik Konferansı'nın son 2 yılına baktığınızda birinci yılda en çok konuşulan meselelerden bir tanesi Avrupa kaldı mı? Avrupa'nın güvenliği ne olacak? Ve dolayısıyla da bu yeni dünya düzeninde Avrupa'nın yeri ne olacak sorularıydı. Tabii burada Türkiye'nin, hocam bahsetti, ben hep onu ifade ediyorum. Yani Türkiye'de iç politik tartışmaları çok görüyoruz ama yani Türkiye'nin dış politikasındaki gerçeği de görmemiz gerekiyor. O gerçek şu, bir denge üzerine giden Türkiye dış politikası var. Yani insanlar şöyle bir noktadan hareketle taraf olmanızı bekliyorlar. Yani taraftan kastımız, evet, taraf olursunuz, ulusal çıkarınız neye gerektiriyorsa tarafınız olur. Ama insanlar hala eski kodlar üzerinden, İşte Avrupa'da mı duruyorsun, Çinci misin, Rusyacı mısın, Amerikancı mısın? Böyle bir arayış içerisine giriyorlar. Bence NATO aslında bu keskin ayrışma...

0: tartışmayı belki de biraz daha pembe bir hale getirebilir. Yani bu keskin ayrışma şu ana kadar vardı ama bunun içerisinde örneğin tehdit tanımları içerisinde Rusya'nın o tehdit tanım içerisine girdiğini biliyoruz. Ama Çin meselesinde ben NATO içerisinde Avrupa Birliği ile Amerika'nın aynı düşünce içerisinde olduğuna inananlardan değilim. Bu farklılığı görmüş olacağız. Bence neden önemli sorusunun cevabı biraz önce bahsettiğim üç başlık dışında en önemli mesele NATO kendi içinde yeniden bir paradigma değişikliğine gitme ihtiyacını biliyor. Bu paradigma değişikliğini Amerika'nın öncülüğünde mi yapacak? Yoksa NATO bünyesinde gerçekten Amerika'nın da dışlanmadığı, gücün de biraz daha paylaşıldığı bir bölgesel atmosferde mi inşa edecek?
1: Sence? Yani bir de şöyle bak, hakikaten çok gerildi Avrupa Birliği ülkeleriyle, özellikle lokomotif ülkelerle Amerika Birleşik Devletleri. Ve Avrupa kıtası bir şey fark etti. Kendi güvenlikleri kendilerine inşa etmedikleri sürece, ABD'ye güvenmeye devam ettikleri sürece çok sağlam bir zeminde olmayacaklar.
0: Sena,
1: çok fazla ordusunu
0: şöyle bakmak lazım. Yani
1: geri çekiyor.
0: Bu şöyle bir çıkmazı beraberinde getirmiyor mu? Şimdi Körfez'e bakıyorsun. Körfez kendi güvenliğini inşa etmediği sürece kendisini güvende hissetmiyor. Peki tehdit algısını, yani kime karşı güvenlik algısını inşa etmesi gerekiyor? İsrail'e karşı mı? İran'a karşı mı? Kendi içindeki çekişmeye karşı mı? Şimdi dönüp Avrupa'ya aynı soruyu sorduğunuzda, şimdi Avrupa tehdit algısı üzerinde Rusya'yı görüyor. Yani Avrupa'nın Çin tehdit algısı üzerinde çok büyük bir değerlendirmesi yok. O nedenle şimdi Avrupa kendi içerisinde bir tehdit algısı içerisinde haklı. Bu tehlikeyi görüyor. Trump bu önceliği farklı bir noktaya taşıyor. ABD'nin önceliğiyle Avrupa'nın öncelikleri orada çakışıyor. Bunu çok net görebiliyoruz. Ama bu kendi güvenliğiyle kendini garanti altına alma noktasına getirmiyor. Esas mesele bölgesel anlamda Rusya'yı, Çin'i, belki de Orta Doğu'yu yeni denklem içerisine sokmaktan geçiyor. Şimdi Rusya, Avrupa Rusya konusunda niye bu kadar tedirgin? Yani sonuç itibariyle işte Moldova'ya gidin, Polonya'ya gidin. Yani insanlar İsveç'e, İsviçre'ye gidin falan. İnsanlar gerçekten bir Rusya korkusu yaşıyorlar. Tarihsel bir kısmı var bunun. Ama bu Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya anlaştığında Avrupa'yı rahatlatan bir unsur değil. Şimdi Türkiye'nin tavrını...
1: Tabii mesela Alaska'da bir araya geldiklerinde Avrupa rahatladı mı? Rahatlamadı.
0: Rahatlamaz. Şöyle rahatlamaz. Şöyle bitireyim ben. Ya ben çok açık net söyleyeyim. Yani bu Avrupa bunu yeni gördü ama Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın öncelik farklılığını, yani 2008'de hep atıf yapıyorum ona. Putin'le Bush arasındaki görüşme zabıtlarını okuyun, çok net görürsünüz orada. Yani o süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan çok farklı olarak Ukrayna meselesine baktığını çok net görebilirsiniz. Bence Türkiye açısından hayırlı bir iş olur. Sebebi şu: birincisi Türkiye NATO içerisinde gerçekten hani güç olarak da, bulunduğu konum olarak da ötelenecek bir durumda değil. İki, eğer NATO içerisinde yeni bir denge politikası oluşturulursa, yeni bir paradigma ortaya çıkarsa ve bölgesel aktörler biraz da öne çıkmaya başlarsa bu Türkiye'nin çok büyük bir şansı olur. Üçüncüsü, Münih Güvenlik Konferansı'nda bölgesel güç olarak ifade eden ülkelerin içinde zaten Türkiye vardı. Bu Avrupa zaten bunu kendisi kabul ediyordu ama sorun şu: bu NATO'da mesele biraz daha belirginleşirse, ister ayrışma olsun, ister yeni paradigma olsun, Avrupa'nın Türkiye bakışını da biraz daha net olarak görme şansımız olur.
2: Avrupa güvenlik mimarisi tartışmasının lokomotifin dışında en fazla hangi ülke yapıyor mesela? Polonya yapıyor.
1: Polonya.
2: Task buraya geldiğinde ne kadar ihtiyaç... Çünkü tam ortada, tarihsel olarak da etkilenmiş. Bugün de bir kriz olduğunda etkilenebileceğini biliyor çok doğrudan.
1: Ve Avrupa Birliği ile yükselen ve güçlenen bir ülke. Tabii. Bir yandan da ona da bakmak lazım özellikle son
0: Tabii yıllarda. Özür, son bir cümle söyleyeyim. Tabii bütün bunlar içerisinde yani Yunanistan'ı, Dede Ağacı, Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki askeri gücünü, NATO'yu falan da bir yere yazmak gerekiyor.
1: Şimdi öyle bir görüntü ki yani geldiğinde, Lahey'e geldiğinde çok kısa kalmıştı Amerikan Başkanı Lahey'deki NATO zirvesine, bir öncekine. Hatta böyle akşamüstü gelip ertesi gün zirveden hızlıca ayrıldığını görmüştük. Burada iki günlük bir zirve, daha uzun kalabileceğine dönük beklentiler var. Benim en azından Ankara'da edindiğim izlenim o yönde.
0: Tayyip Bey'e uzun süre misafir olur.
2: Evet, bence uzun süre. Uzun kalacak.
0: Evet. Yani en azından öyle diğerleri gibi kısa olmaz.
3: Çünkü İran Savaşı'ndan dolayı da uzun kalacaktır. Türkiye çok önemli bir noktada. Bir de NATO'nun ikinci büyük gücü. Yani
0: başkanın
3: Avrupa
0: şahsının da getirdiği bir şey var.
3: O yani kişisel, evet, ilişkileri dışında Amerika Birleşik Devletleri için bölgedeki en önemli güç Türkiye. Yani Avrupa Birliği'nin işte askeri gücü, Avrupa Birliği'nin korunması. Ama ben burada Nevzat'a çok katılmıyorum. O onu

0: Yani Rusya'yı oraya doğru iten hem Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın kendisi, yani Ukrayna'yı NATO'ya dahil etme projesi.
1: Ben buna farklı bir şey söylemiyorum. Zaten görüşmede, çok özür, görüşmede Rusya diyor ki, bakın bunu yaparsanız diyor, bu bizim kırmızı çizgimiz, bunu yapmayın diyor.
0: Ve sen bunu söylemedin için
1: tamam, söylüyorum. Amerika yani. Birleşik Devletleri göz yumuyor.
0: Oraya şey. Rusya'yı savaşa doğru iten hem Avrupa Birliği hem Amerika Birleşik Devletleri. Rusya'nın yapabileceği başka bir alternatifi kalmamıştı Ukrayna'ya müdahale edip. En azından o kendi sınırlarını koruma açısından
2: yani ki Rusya başarılı da oldu. ABD ya da Avrupa'da değil NATO olarak bakıyorlar.
0: Tabii başarılı
2: İnç
0: da oldu.
2: Bile ilerlemeyeceğiz yani dediniz, geldiniz sınırımıza dayandınız yaklaşımı var Rusya açısından.
0: Ve Rusya bu 5. yıla girerken de şey oldu, başarılı oldu, püskürttü. Sonuçta Ukrayna'da savaş devam ediyor ama en azından o korunaklı bölgeyi de elinde bulunduruyor. Ama İran meselesinde bence sadece Türkiye'nin Orta Doğu'daki durumu değil, terörsüz Türkiye süreciyle de alakalı çok önemli bence adımlar atılacaktır. Bir, hala dışarıda yani içeride Abdullah Öcalan terörist başı her ne kadar PKK'yı feshetmişse de dışarıda PKK hala varlığını sürdürüyor. Özellikle Suriye'de ve İran'da ve Irak'ta o varlığı sürdürürken diğer taraftan da İran'a müdahalede biliyorsunuz Trump Peja silah gönderdiğini, yani oradaki Kürt ayrılıkçılara silah gönderdiğini ama istenildiği oranda bunların kullanılmadığını söylemişti. O yüzden terörsüz Türkiye sürecinde
2: işte bazı haberler var, çok özür dilerim. Teyit edilmemiş haberler henüz ama işte uluslararası basında yazanlar oldu. İşte bu Kürtlerin silahlandırılması İran'a karşı sürecinde Cumhurbaşkanı'nın devreye girdiği ve Trump'ı bunu yapmamaya ikna ettiği yönünde haberler var uluslararası basında.
1: O konuda Türkiye'deki güvenlik bürokrasisi, Cumhurbaşkanı falan çok net. Bu
3: haberin dışında ciddi şeyler de var. Evet. Irak'ta da benzer temaslar sonuç verdi çünkü.
0: O yüzden önemli. Yani terörsüz Türkiye sürecinin de sağlıklı tamamlanması açısından bir, Amerika'nın işte kontrol ettiği o terör örgütlerine ilişi, yani en azından silah yardımı, para yardımı gibi yardımları kesip onları etkisiz hale getirebilecek bir durum da söz konusu olacak. Çünkü burada Türkiye'nin yanında olmayan Amerika Birleşik Devletleri bölgede de istediği oranda hamle yapamaz. Ne İran'da yapabilir ne Suriye'de yapabilir. Zaten Suriye'deki durum ortada. Her ne kadar içeride ben ısrarlı bir şekilde o Suriye'deki ayrışmayı eleştirsem de gelinen noktaya baktığımızda evet bir bütün Suriye ve demokratik bir Suriye'nin oluşumu açısından adımlar atılmış ve bizim istediğimiz oranda gidiyor. O yüzden burada Türkiye çok önemli, yani uzun kalacaktır bence de öyle. Yani o bilgi olarak değil ama ben bir analiz ve yorum yapıyorum. Trump'ın Türkiye'yi önemsemesi sadece İran meselesinden değil bence. Bölgeyi tamamen hem Rusya, Çin'le olan Türkiye'nin ilişkileri, Rusya'yla olan ilişkileri bunun toplamında Türkiye'yi önemsediğini düşünüyorum. O yüzden de
2: şimdi burada kapalı Türkiye, toplantılar olacak. Liderlerin basın için toplantıları olacak. O kapalı toplantılarda işte Alman şansölyeyle yüz yüze gelinecek. Mesela son ifadelerinden sonra Almanya'ya çok sert yüklendi. Bunların hepsi burada Ankara'da yaşanacak.
0: Ve şu var, yani Tom Barak'ın açıklamaları tabii o içeride biz bunu çok tartışıyoruz. Özellikle hem senin yaptığın iki röportajlarda da bu sistemle ilgili yaptığı bunlar muhakkak gündeme gelecektir. Belki biraz daha Barak hani diplomat olmadığı için belki bu gaf olarak bu tarafta yorumlanabilir ama bence Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece Türkiye açısından değil bölgedeki istediği devlet anlayışı ve yapılanması aslında böyle. O yüzden burada birazcık
1: bence Tom Barak'ın ne söylediğini Türkiye'de kimse hala anlamış değil.
2: Çok üzerine spekülasyon.
0: Yani ulus devletlere,
1: yani ulus devletlere karşı olması. Şu an çok özür. Yani bugün konuşmasına baktım. Yani özellikle hem Irak'taki Kürt medyasına hem buradakine öyle yakın. Ya diyorlar ki aslında bu bütün kazanımları, Kürtlerin bütün kazanımlarını yok etme üzerine konuşuyor. Burada daha çok ulusalcı böyle refleks geliştirenler işte görüyor musunuz federatif bir yapıya götürüyor falan.
0: Yani ama adam biraz oraya evriliyor. Yani tam işte Osmanlı işte, tarifi, tam federal bir Türkiye tarifi ve kafasındaki tarif de o. Çünkü Suriye'de ve İran'da, Irak'ta özellikle, Irak'ta yapıldı. Irak Savaşı'ndan sonra oldu. İkiye bölündü Irak. Yani sonuçta orada bir federal, bir yani bir Kürt devleti, özel bir devlet oluşturuldu. Suriye'de de belli oranda bunu yaparsa nereye genişleyecek?
2: Ne demiş?
0: Türkiye
2: şöyle bir okuyayım
0: yani.
2: Mı? Yani izleyicilerimiz için ne demiş diye sorar ama şöyle söylüyor. Levant ve Anadolu'yu uzun zamandır inceleyenlerin geleneğinde olduğu gibi Irak, Suriye ve Türkiye Orta Doğu'da kalıcı bir istikrarın üzerinde

0: oturması gereken stratejik ekseni oluşturmaktadır. Doğru. Bu üç ülke arasında denge kurmak, kabilesel, dini ve mezhepsel farklılıkların ötesine geçen Amerika'nın tek ve tutarlı bir temas ve etki noktasını gerektirir. Başkan Trump'ın benimsediği bu hayati misyon, bölgenin farklı unsurlarını düzen ve karşılıklı çıkar temelinde tek bir uyumlu bütün haline getirerek ortak refaha yönelmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.
1: Bu her ülkede işte güçlü, bu her
2: tam
1: ülkede
2: bir Osmanlı tarifi. Yani hayır şimdi şöyle.
1: Bu her ülkede tabii güçlü ki, bir devlet algısını ortaya koyuyor.
2: İran, Türkiye ve işte Suriye, Irak bir bütün yapacağız demiyor ama istenen eksen şu. Türkiye'nin öncülüğünde, Türkiye'nin kontrolünde ve denetiminde Irak, İran, Suriye olsun. Biz de dışarıdan Türkiye'ye destek verelim. Şimdi bu çok mümkün olacak. Türkiye açısından
0: yani
2: da çok mümkün olacak.
0: Yani stratejik bir eksen diyor ve üç ülke Türkiye, arasındaki dengeden diyor. Bahsediyor.
1: Ben katılmıyorum. Suriye örneği neyse ben sonra Suriye bunun örneği zaten.
2: Çıkarım yapıyorum ben. Suriye'deki durumda nasıl Türkiye'ye destek veriyor? Diyor ki siz orada anahtar ülkesiniz ve Suriye'yi kontrol edecek.
1: Parçalamıyor Suriye'yi.
2: Zaten parçalayacak demiyorum.
1: Federatif yapı da koymadı.
2: Ya tamam koymuyor zaten.
1: Kota sistemi de koymadı.
2: Koymuyor zaten.
1: Tamam ben de onu söylüyorum. Ya, tamam merkezi işte. Güçlerin ama
2: bunu
1: federatif yapı dedin
2: sınırları,
1: ya.
2: Sınırları genişleteceğiz diyerek söylemeye gerek yok. Ama bir adım sonrası şu olacak. Suriye'deki şu bölümü buraya katalım. Buradaki bu bölümü buraya katalım. Bir adım sonrası bu.
1: Kolay
2: bunu
1: öyle
2: görmek,
1: ya.
2: Bunu görerek
0: o zaman sen geçen
2: yapmak,
0: yaz söylediği işte tek ülke, tek bayrak, tek vatan.
2: İşte tamam yani
0: bu ifadeleri nereye koyuyorsun?
2: Tamam işte aynı şey. Yani burada bir şunu söylüyorum. Türkiye'nin deniz kontrolünde Irak, bölge Türkiye'nin kontrolünde olsun. Biz de Türkiye'ye stratejik olarak işte silah yardımı, para yardımı bu desteği sağlayalım. Ama bu sadece Türkiye'nin kabul edebileceği bir sistem olmaz. Bunu ne Türkiye kabul edebilir ne Türkiye'de yaşayanlar kabul edebilir.
1: Başka bir program sana yani yaptığında konuştuk. Irak ve Suriye'deki yansımasına bakmıyor. Şimdi biz kendimiz bakıyoruz. Kendimiz
2: ama bitiremiyorum girdiğin tamam. için. Suriye'de bunu yaptı. Türkiye bir anahtar ülke oldu ve Türkiye orada evet. Herkesin sözünün yani Türkiye'nin sözü geçen bir ülke konumunda Suriye'de.
1: Tamam.
2: Ama İran'da bu böyle olmaz. İran çünkü Suriye gibi bir devlet değil. Yani İran bin yıllık bir devlet geleneği var. Siz onu bu sistemin içine dahil edemezsiniz.
1: İran'ı söylüyor mu?
2: Irak edebilirsiniz ama İran edemezsiniz.
1: Irak ve Suriye diyor. İran demiyor ki.
2: Ama İran'a müdahale ediyor. Zaten amaç İran'a müdahale edip sistem değiştirip bu sisteme dahil etmek. O yüzden Türkiye'nin kabul edebileceği bir sistem değil bu. Evet Amerika bunu isteyebilir. Biz şunu yapabiliriz ancak.
1: Senin varsayımında Türkiye niye kabul etmesin? Yani senin dediğin varsayımda Türkiye'nin zararı ne olur?
2: Türkiye'nin zararı bir adım ötesine gidiyoruz. Türkiye'nin zararı şu olur. Toprakların, sınırların ortadan kalktı ve işte o Suriye'nin bir kısmının Türkiye'ye dahil oldu ama öyle değil. Türkiye'nin bir kısmının Irak ve İran'a dahil oldu. Bir
0: çok
2: sistem
0: özür dilerim
2: olur. Yani
0: bu
2: o zaman da federatif bir yapı
0: için.
2: Ve işte o ikinci İsrail planını da tam ortaya getirmiş olur.
0: Bu ortaya açtığımız açıklamanın satır arasında hangi noktada sen onu söylediğini düşünüyorsun? Ya yani bu açıklamanın
2: İki
0: neresi?
2: İki açıklaması var bak. Bir bu açıklamadan önce bir de röportaj var. O röportajda da aynı şeyi söylüyor. İşte halıdan bahsediyor.
0: Sana da verdiği röportajda
2: aslında bundan bahsediyor. Yani Türkiye'nin sistemsel anlamda bir değişikliğinde zaten orada kafasında var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani tabii ki biz bu oturup Türkiye'ye müdahale edecek İran gibi demiyoruz ama Türkiye'yi bir yola itiyor.
0: Baştan aşağı okutacaksın hangi noktadaydı
2: Türkiye'yi,
0: o diye merak
2: Türkiye'yi
0: ettim.
2: Bir yola itiyorlar. Türkiye'yi bir yola itiyorlar. Bir, terörsüz Türkiye süreci burada önemli ki bizim önceliğimiz o. Bunu da Amerika bildiği için Türkiye'yi buraya doğru itiyor. Mesele burada Türkiye'nin bu sisteme nasıl baktı?
1: Ulusal çıkarlarına ters mi değil mi? Ben oradan bakarım ya.
2: Ya ulusal çıkarlarımıza...
1: Yani mesele...
2: Bugün itibariyle ulusal çıkarlarımıza evet toprak genişlemesi, işte Musul'da senin hak sahibi olman, Kerkük'te hak sahibi olman, orada işte oradaki Türkmenlerle ilgili söz hakkı sahibi olman bugün için çok önemli olabilir ama yarın öyle olmaz. Yarın İran'a müdahale edip orada sistem değiştiğinde o karışıklığı ve o nasıl Suriye'de o sistemi Suriye'de parçalanmaya başladığında nasıl terör buraya Türkiye'ye geldi? Aynı şey. İran'da peki. yapılacak bir parçalanma, İran'da yapılacak bir bölünme Türkiye'yi de
3: sadece
2: içine alacak.
3: Bir cümleyle katkı verebilir miyim?
0: Buyurun,
3: hani bir şerh olması açısından.
0: Olsun, sonra,
3: ben hani
0: Murat
3: son,
0: Bey'le Zafer Bey
3: son zamanlardaki NATO gündeme geldiği için yine tavsiye edeyim Stoltenberg'in anıları Türkçe'ye de çevrildi. Orada mesela Suriye meselesinde Türkiye'nin takındığı tavrı ki NATO Genel Sekreteri olarak biraz da Amerika'nın pozisyonunu önceleyen bir tutumla

0: Trump'ın ilk dönemine atıfla söylüyorum bunu. Olağanüstü derecede Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge operasyonlarına karşı çıkan bir yaklaşımı vardı.
1: Evet.
0: Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça kararlı tutumuyla bundan nasıl geri adım attıklarını ve buna bir biçimde mecbur olarak bu meseleyi Türkiye lehine çözümlenmesini beklediklerini ifade ediyor. Stoltenberg kendi ifadelerinde Türkiye'nin orada YPG-SDG ile mücadelesini, DAEŞ'le mücadelesini sekteye uğratacak bir adım olarak
2: ama
0: görüyor.
2: Türkiye'nin
0: engellemek
2: zaten,
0: için çaba harcıyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kararlı bir biçimde
2: burada
0: bunu uyguluyor pratikte ve bugünkü kazanımlar ortaya çıkıyor.
2: Ama
0: yani
2: hocam,
0: bunun
2: ben Türkiye'nin Orta Doğu
0: bugünle ilgisi yok. 10 senelik geçmişi var.
2: Ben bunu bak Türkiye'nin Orta
0: Doğu
2: hamlesini eleştirmedim.
0: Amerika Birleşik Devletleri isteğine Türkiye'ye bir pozisyon dikte ediyor. Türkiye onu yapıyor.
2: Yapıyor. Yani hayır, öyle yapıyor demiyorum. Hayır bak yanlış anlaşılmış.
1: Olur.
2: Ben
0: bir rota tayin ediyor diyorsun.
2: Dikte ediyor. Evet. Bir alana zorluyor, itiyor.
1: Çıkarları bunu, şu an ortak çıkarları bir yerde buluşuyor. Suriye'nin de, Türkiye'nin de.
2: Ya tabii bu zaman gösterecek.
1: Amerika'nın da şu an buluşuyor. Yarın ne olur?
2: Yarın ne olur?
1: Evet ama şu an buluşuyor.
2: Tam buluşuyor. Aynı şeyi söyledim zaten. Girişte de dedim ki NATO zirvesinin öneminden bahsettim ve Türkiye ve Amerika'nın Orta Doğu'daki
1: yani
2: çıkarları şu an için örtüşüyor.
1: Senin söylediğine itiraz ettiğim şey zorunlu ortaklık sanki şey ama burada çıkarlar birleşiyor. Yani bugün birleşiyor. Yarın ayrışabilir.
2: İleride göreceğiz. Bakalım.
1: Neyse konuklar konuşmadı şimdi uzak.
3: Buyurun Murat. Evet. Öyle mi sizce? Yani siz mesela bu Barak açıklamasında hangi
4: NATO ile beraber değerlendireyim.
3: Lütfen, buyurun.
4: Şöyle yüksek lisansım uluslararası güvenlik üzerine yaptım MEF Üniversitesi'nde. Şimdi orada aldığımız bilgiyi de eklemek isterim. Türkiye 15 Temmuz sonrasında şunu yaşadı baktığımız zaman. Daha öncesinde Türkiye'ye silah verilirdi ve düşman da gösterilirdi. Silahın bu, düşmanın da bu. Böyle bir kodlamayla ilerlemişti ve Türkiye'de son 17-18 yıl içerisinde 15 Temmuz'a kadar bu süreç devam etti. Öncesinde de vardı. Fakat Türkiye bazı stratejiyi yenileme gereği duydu. Özellikle Hakan Fidan'ın ve İbrahim Kalın'ın çok denklemli, çok parçalı bir siyaset anlayışına döndüğünü gördük. Yani Malezya'dan Çin'e kadar, Orta Doğu'dan Balkanlara kadar farklı bir denklem kurarak kendi stratejisini, kendi eksenini çizmeye çalıştığını görüyoruz. Bu ziyaret 2004'te de benzer bir ziyaret olmuştu. 2004'teki NATO ziyareti de İstanbul'da olmuştu ve o ziyaret neden önemliydi? Afganistan ve Irak savaşının sonrasındaki süreçten dolayı Türkiye'ye NATO içerisindeki o önemli gücünün daha proaktif olarak kullanılması arzu ediliyordu. Nitekim o yönde de kararlar çıkmıştı. Şimdi Amerika NATO'nun masraflarının %70'ini karşılıyor. Bu toplantıda bu kadar para artık vermek istemediğini ifade edecek daha somut. Çünkü diğer ülkelerin de güvenlik istiyorsanız katkı vereceksiniz. Özellikle Avrupa'daki asker sayısını azaltmak istiyor. NATO'nun bu süreçte Türkiye'de böyle bir toplantının yapılması bekleniyordu. Çünkü Türkiye'nin o çok denklemli dış politikasının bir şekilde sürecin kendisini çekmek istiyor. Bunu gerek bugünkü Amerikan Büyükelçisi'nin açıklamasını da aslında bize biraz sinyal veriyor. Çünkü Türkiye'nin güneyiyle ilgili masaya bu Türkiye'nin güneyindeki güvenlik aslında Batı'nın da bir şekilde güvenlik meselesi olacağını, Karadeniz güvenliğini de ortaya koyacak, her ikisini masaya yatıracak. Özellikle Rusya'ya karşı Ukrayna'ya askeri destek, mali destek planlarını ortaya koyacak bu sürecin içerisinde ve Türkiye'nin buradaki rolü sadece bir ev sahipliğinin dışında Türkiye'de belki Gazze konusunda farklı paradigmalar ortaya koyabilir. İran konusunda kavramlar ortaya koyabilir. Trump'ın geliyor olması Türkiye'nin NATO'daki gücünü öne çıkarmayı da çalışacaktır. NATO'daki ağırlığını, gücünü öne çıkarmak ve aynı zamanda büyük ikili görüşmeler olacak. Yani biz tabii o gün NATO'daki güvenlik konularının dışında ikili görüşmelerle not almıştım. Savunma, ticaret ve bölgesel meseleleri de masaya yatıracaklar. Burada bu görüşmede Türkiye açısından en önemli konu Karadeniz ve Güney, Türkiye'nin güney kısmının güvenlik meselelerini ortaya koyacak.

0: İşin ilginç tarafı tam bu NATO görüşmeleri öncesinde Karadeniz'in güvenliğini ve Doğu Akdeniz güvenliğini ifade eden bir açıklamaya şahit olduk. Amerika'ya, Türkiye'ye şikayet edildi. Özgür Özel Bey'in bu anlamda kaygı verici bir açıklaması vardı. Bu NATO toplantısı öncesinde bunu ifade ediyor olması manidar olarak da bakmak gerek. Genel olarak bunları ifade edebilirim. Hı hı,
1: çok teşekkürler. İçeride bu Özgür Özel'in verdiği röportajla da çok konuşuluyor şimdi bu ziyaret. Buyurun sizden de hızlı bir değerlendirme alalım. Böylece içe de yavaş yavaş girmiş oluruz. Mahir Peki. de bizi bekliyor. Bir CHP Genel Merkezi'ne de gideriz sonra.
2: Peki, buyurunuz. Hızlıca arz ettiğim değerlendirmemi. Şimdi Barak'ın bu açıklaması tabii ki siyasi bir söylem. Fakat bunu iki başlık altında yorumlamak lüzum eder. Bir tanesi lafzi yorum. Ne dediğine bakmak gerekir. Ne dediğine baktığımızda cümlelerin dizilişine herhangi bir yorum yapmadan bir anlam çıkartılamayan ama ince de düşünülmüş bir açıklama olarak değerlendiriyorum. İkinci yorum türümüz ne? Amaçsal yorum. Hangi maksatla bu açıklamayı yaptı ve kimlere bir işaret vermek istiyor? Şimdi görülüyor ki burada gerçekten Türkiye'ye, Suriye'ye ve bu bölgeye bir temasta bulunuyor ve bu ülkelerin her birine kendilerinin anlayabilecekleri tarzda tabiri caizse ağzına bir parmak bal çalıyor. Tabii ben sayın yorumcuların bazı düşüncelerini bu maksatta görmüyorum. Nasıl? Mesela Türkiye'ye burada keşke bölgede bir liderlik bahşedilse, silahlar verilse ve sen buranın abisi ol dese. Türkiye şu anda bölgede öyle bir yapıya sahip fakat bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin lütfuyla tepside sunmasıyla değil son hemen hemen 10 yıldaki ve tabii ki tarih boyunca süren lider pozisyonuyla sağlamış vaziyette. Suriye konusuna gelince Suriye'de bu bir Amerika'nın takdiri değildi. Bilakis eğer Amerika'nın istediklerini yerine getirmiş olsaydı Türkiye çok daha vahim bir pozisyonda bugün esamesi okunmaz bir konumda yer alabilecekken. Ta 2016 yılında sizler de hatırlarsınız yani Sayın Hakan Fidan'ın sivil kıyafetle oradaki fotoğrafları ancak 10 yıl sonra bugün yayınlandı. Dolayısıyla 10 yılı aşkın bir süredir verilen askeri, istihbari, siyasi çabanın neticesinde bugün orada mührü elinde tutabilmekte. O sebeple de bugün itibariyle her ne kadar Amerika orada herkese bir parça paye verip de aranızda anlaşın dese de bu söylem belki diğer ülkeler açısından cazip gelebilir ama Türkiye yine böyle herkese paye verilen bir Orta Doğu coğrafyasında değil, bilakis kendisinin lider konumda olacağı bir pozisyonda yer almayı mutlak surette isteyecektir.
1: Mesela çok hızlıca bir soru size. Buyurun. Az önce Murat Bey'in bahsettiği Newsweek'e yazdığı makale Özgür Özel'in. Bugün Türkiye'de yaşananlar yalnızca demokrasiyi önemseyenleri değil, Avrupa'nın, NATO'nun, Karadeniz'in, Doğu Akdeniz'in, Orta Doğu'nun uzun vadeli istikrarını önemseyen herkesi ilgilendirmeli. Bunun nedeni basit. Türkiye siyasi olarak istikrarsızlaşamayacak kadar stratejik öneme sahip ülke. Burada mesajı NATO toplantısı öncesi Amerikan yönetimine mi vermek için bu makaleyi yazdı sizce?
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin
1: ve karşılığı ne olur acaba?
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve tedbir kararı öncesinde genel başkan sıfatını taşıyan Özgür Özel'in partililerce de eleştirilen ve kamuoyunun tepkisine sebebiyet veren bir siyaset anlayışı vardı. O da bütün yoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki krize vermesi, kongre, kurultay tartışmalarına emeğini harcaması ve mesaisinin büyük bir kısmını İmamoğlu'na özgülemesiydi. Bunun haricinde ülkesel veyahut da bölgesel problemlere Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef ki hiç değinmediği herkes tarafından hangi partili olursanız olun tecrübe edilmekteydi. Ve ara ara da Sayın Özgür Özel'in dış basına vermiş olduğu mülakatlarla ülkeyi, siyaseti, ülke hukukunu eleştiren bir kısım açıklamalar yaptığını tecrübe etmekteydik. Şimdi bakıldığında Özgür Özel aynı siyasetini bu mülakatında, açıklamasında da devam ettirmiş oluyor. Yani bu açıklama elbette lafzi açıdan yorumladığımızda tabii ki Türkiye'de güçlü bir siyaset demek, güçlü bir bölge liderliği anlamına gelecektir, tartışmasızdır ama bunu hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki tartışmalara evirmek ve bu konuyu birinci günden başlığı olarak tutmak ve diğer önemli hadiselerle beraber öncelik sıralamasında diğer konuları geri planda bırakmak çok sağlıklı bir düşünce tarzı değil. Şu anda görüyorum ki Özgür Özel'in yegane maksadı genel başkanlık koltuğuna devam edebilecek. Dolayısıyla iktidar kaynaklı olduğunu ifade ettiği siyasi gerilimi azaltabilecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde halen

0: etkin siyaset yürütmeye çabalayacak bir pozisyon korumak. Bunun için de iç basın, aynı zamanda da dış basına verdiği mülakatlar. Evet. Ben şunu çok eleştirmiyorum. Yani bizi dışarıya şikayet etti. Hayır, artık sınırları kalkmış bir kamuoyu var internet aracılığıyla. Dolayısıyla burada herkesin fikrini düşünce özgürlüğü kapsamında açıklayabilmesinde elbette fayda vardır. Elbette öz eleştiri de yapılabilir. Yeri geldiğinde bu eleştirinin sınırları da genişletilebilir. Dolayısıyla söylemiş olduğu lafın olumsuz bir tarafı yok. Siyaset elbette güçlü olmalı. İktidarıyla, ana muhalefetiyle bu hem bizim dış politikamızı o etkin bir şekilde yansır, hem uluslararası siyasetimize katkı verir, hem askeri gücümüzü hem de istihbari donanımımızı bizim kuvvetlendirir. Ama velakin hadise bu maksadı aşıp da sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yargının siyasallaştığı izlerini çağrıştıran bir açıklamaya dönüştüğünde o zaman tabii Türkiye'yi itibarsızlaştıracak bir noktaya taşıyabilir.
1: Teşekkür ediyorum. Bir CHP Genel Merkezi'ne gidelim. Sonra başlayacağız uzun uzun konuşmaya. Diyeceğim varsa da o zaman alırım Nevzat. Mahir Kılıç bizi bekliyor. Habertürk editörü CHP Genel Merkezi'nin önünde. Sevgili Mahir, kolaylıklar. Sabah 8.30'dan bu yana çalışıyorsun. Şimdi 3 ara bulucu milletvekili mi desek, nasıl desek bilmiyorum. 3 milletvekili, CHP'li milletvekili Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol hem Özgür Özel'le görüştü, hem Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Çıkışta da siyaset müzakere ve münakaşa işidir demişler. Ne konuşmuşlar? Yani mesela bir mesaj taşınmış mı Özgür Özel tarafından Kılıçdaroğlu'na ya da Kılıçdaroğlu tarafından Özgür Özel'e? Ne biliyoruz bu görüşmeye dair?
2: Mesajlar taşındı Sena Alkan. Öncelik tansiyonun düşürülmesi. Bu noktada iki tarafında mesajı birbirine iletildi diyebiliriz bugün yapılan görüşmelerde. Özellikle iki tarafta da tırnak içine tabir etmek gerekirse fanatik isimler ve bu isimlerin yaptığı açıklamalar, verdikleri mesajlar, bazen yaptıkları bir sosyal medya paylaşımı çok yaralayıcı, iğneleyici olabiliyor. İlk etapta bu isimlerin biraz daha geri planda durması, daha fazla süreci zora sokacak ya da ayrıştıracak açıklamalardan kaçınması yönünde bazı mesajlar taşındı ve demin ifade ettiğin laf, Engin Altay'ın meşhur sözü uzun süredir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyaset müzakere ve münakaşa eşidir dedi. Bugün Özgür Özel'in makam odasından ayrılırken ve önümüzdeki dönemde de bu temasların devam edeceği ifade edildi. 3 önemli isim, CHP'nin 138 milletvekili var. Bu vekillerden abi diye tabir edilen birkaç kişiden bir tanesi Engin Altay. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde uzun süre grup başkan vekilliği yapmıştı. Yine Ali Öztunç Kılıçdaroğlu MK'larında görev alan bir isim, Kahramanmaraş milletvekili. Gürsel Erol da yine partide ve bölgede özellikle ağırlı olan bilinen bir isim. Bu 3 isim geçtiğimiz günlerde tabiri caizse böyle bir ara bulucu olma noktası bir inisiyatif yüklendi. Yine 3 isim aynı açıklama yapmıştı mutlak putan kararından sonra. Kısa süre içerisinde partinin kurultaya gitmesi gerektiğinde aynı tweet'i paylaşmışlardı ve böyle bir inisiyatif aldılar. İlk olarak dün akşam saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'le bir görüşme gerçekleştirdiler. Daha sonra bugün buraya CHP Genel Merkezi'ne geldiler saat 1'de ve 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirildi. Buradan çıkar çıkmaz da yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip Özgür Özel'le 45 dakikalık bir görüşme daha yapıldı. Dediğimiz gibi iki isim arasında böyle bir mesaj trafiği bu isimler üzerinden yürütülüyor diyebiliriz. Öncelik ilk etapta tansiyonun, gerilimin düşürülmesi. Bu noktada iki tarafın da aslında mutabık olduğunu belirtebiliriz. Çünkü yapılan açıklamalar, verilen mesajlar, bazen atılan bir tweet, bir sosyal medya paylaşımı buradaki ayrışımı biraz daha derinleştirebilir. En azından bunun olmaması, daha fazla olmaması noktasında bir görüş birliği var diyebiliriz. Zaten heyet de Özgür Özel makamdan ayrılırken önümüzdeki dönemde de bu temas trafiğinin devam edeceğini ifade etti. Bu arada şunu da belirtelim. Dün ilk MYK toplantısını gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve yaklaşık 4,5 saatlik bir toplantıydı. Bizler yayın için buraya ulaştığımızda bazı isimlerle görüşme imkanı bulduk. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle görüşme imkanı bulduk ve dünkü toplantıyı sorduğumuzda önümüzdeki hafta salı günü grup konusu çok merak ediliyor. Toplantıda doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta salı günü grup toplantısını yapacağım dediği ifade edildi. Çok net bir şekilde, tereddütsüz bir şekilde kendisinin konuya girdiğini ve salı günü grupta konuşacağını söylediğini aktardılar. Daha sonra uzun uzun değerlendirmeler yapıldığı bilgisi bizlere ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu özellikle yaptığı değerlendirmede yeni bir dünya düzeni kurulduğunu ifade etti. Türkiye'ye bu düzen